0: Faik abinin bağlantısına. O da Emre dedi biz bu konulara girmeyelim dedi. Bunlar girilmeyecek konular değil aslında. Faik abinin tabi hani hem yönetime hem işte yani eskiden şeyi hatırlıyorum mesela Faik abi de biraz böyle bir hafif şeye dönmüş. Hani ne gerek var Emre'cime dönmüş mesela. Benim yani eski Faik abi olsaydı işte Kazım Kanatların ondan sonra Vedat Okyarların İlker Ateşlerin olduğu dönemde hani yönetimin üzerinden yanından sağından solundan içinden tam ortasından falan her taraftan böyle geçilen yorumlar yazılar yazılırdı yani. Eyvah eyvah derdi titretirdi yani bazı köşe yazarları yöneticileri. Şimdi çok öyle toplara girmeyelim onları çok konuşmayalım da olabiliyor. Bazen böyle şeyler yaşanabiliyor yani. Bu Faik abiden kaynaklanan bir durum değil. Bu sistemin ve dönemin getirmiş olduğu bir konu. Hani bana ne oldu okuyamıyorsun var ya hani böyle mesajlar geliyor ya. Ne oldu okuyamadın. Hadi. Verin sanayi okuyamadıysam. Ben de hep öyle diyorum ya. Ver hemen buraya yakınız zaten burada hemen sol taraf Atatürk Oto yani. Ben kendim giderim ya okuyamadıysam sanayi. Bu turnuvada etrafımdaki herkesin Arjantin'den nefret ettiğini söyleyebilirim demiş. Yani etrafım işte hepimiz kardeşiz diye modunda bakarsak bütün Türkiye'de böyle bir hava var ama yine hala da işte gözyaşlarına hakim olamayan Messi'den sonra o konuya bağlandı gene. Döndü yani. Telefon alacak mısın? Alalım. Ederseniz telefon alırız. Yazarsanız mesaj okuruz. Denk geldikçe bakıyoruz işte. Cenab-ı Allah bizim grubumuzdaki takımı şampiyon yaptı. Manisa'dan selamlar. İspanya'da 2 U20 oyuncusu oynattı final maçında. Ayrıca devre arası gösterilerini izledim ve hiçbir sıkıntı olmadı bende demiş. Shakira'yı seyrettim ben yayıncı kuruluş vermese de diye yazmış. Şimdi bu saatte bunlar verilir mi diye. Devre arasında olmadı yani. Arkadaşlar hepsi bağlanacaklar zaten bütün yorumcular hafta içinde. Herkes şeyi bekliyor mesela. Abi işte bir transfer haberi verebilecek birini bağlasana. Onu yapsana, şunu yapsana. Bak hemen aynı mesajlar. İşte aklın yolu bir kısmındayım. Dinleyicilerin birçoğu şey diyor. İspanya'ya Ibiza'dan villa vermişler midir oyunculara diye yazmışlar mesela. Salah'ın imza törenine beraber gidelim mi abi? Hiç ünlü biriyle imza törenine gitmedim diyor. Murat abim var. Murat abin orada. Bülent Uslu var. Onlar ünlüler. Onlarla beraber. Salah'ın imza töreni cuma namazına müteakip Teşvikiye Camii'nden. Yapmayın böyle. Yani Beşiktaş'ta taraftarların şu anki işte var bir amatör kümede mi olmuş? Alkolü bıraktık, namaza başladık falan diye bir imamın böyle şey böyle görüntüleri falan inanılmaz şeyler paylaşılıyor mesela Muhammed Salah'la ilgili olarak Beşiktaş'ın artık taraftarın gelmesiyle falan diye öyle caps'ler, işte reels videolar, story'ler falan havada uçuşuyor yani. İyi yayınlar. Beşiktaş hangi teknik direktörü? Beşiktaş teknik direktörü Salah sistemime uymaz diye istememiş. Hangi sistemi var ki uymuyor? 61 euro uçak bilet parası değil midir acaba diye yazmışlar. Doğan abi kolay gelsin. Bursa'dan Ahmet Salah transferi muhteşem bir transfer olur. Fakat başkanın açıkladığı gibi menajer oyunları varsa fiyat yükseltme gibi başkan dik durursa Beşiktaş'a yakışan bu olur abi demiş. Salahlık yaptı olmasın ondan sonra Beşiktaş'ın almamasından sonra oralara bağlanabilir. İyi yayınlar diliyorum kolay gelsin. Eğer yenilerin iyi en iyilerin seçildiği Dünya Kupası kadrosunda Trossard yerine Galatasaray bir futbolcu seçilse bazı spor TV ve radyolar yıkılıyordu dün akşamdan itibaren ama Beşiktaş kim ki Fenerbahçe kim ki varsa yoksa spor takımı falan diye yazmışlar. Uğurcan 36 milyon euroya satılmadı mı o zaman diye sorarım demiş. Trabzonspor Christ Ulay'ın Fiorentina'ya transferini resmen duyururken maddi ayrıntıları da açıkladığında Karadeniz ekibi 26 milyon euro garanti para, 4 milyon 61 euro bonuslarla sonraki satıştan %10 pay olacak denildiğinde toplam 30 milyon 61 euro ile Ulayi Trabzonspor tarihinin nasıl en yüksek gelir elde eden oyuncusu olur ki diyor Uğurcan 36 değil miydi diye soruyorlar. Bak atlamıyor kimse. Gördün mü oradan? Aramızda sporu seven muhasebeciler de var, hatta yeminli mali müşavirler. Abi anlayamıyorum. Bu zenginler çok vicdansız. 80 milyon nüfus var bu ülkede. Bir zengin 80 milyonu dağıtsa adam başı 1 milyondan fazla deyip hadi bunu. Helal olsun sana da Dayançak. Tebrik ederim seni demiş. Hani nerede diye sorarlar demiş. Hani nerede diye sorulan soru ne acaba? Dünya Kupası'nı izledikten sonra bizdeki hakem hatalarının daha masum kaldığını düşünemez miyiz demiş bir arkadaşımız da. Bir arkadaşımız söylemiş sadece bunu, o yüzden geçiyoruz konuyu. Birkaç arkadaşımız söylemiş olsaydı konuya daha hakim olabilirdik. 85-58 günaydın, iyi haftalar.
1: Alo, günaydın Doğan abicim. Nasılsın, iyi misin? Bakırköy'den Sivaslı İlhami ben.
0: İlhamicim teşekkür ederim. İyiyim çok şükür. Her şey yolunda. Daha da güzel olacak inşallah.
1: İnşallah abicim, herkese sağlıklı, güzel, bol kazançlı günler diliyorum. İyi haftalar diliyorum. Tüm Radyo Gol dinleyenlerine Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'yı tebrik ediyorum.
0: İspanya'nın buna çok ihtiyacı vardı. Ben oraya öyle gireceğim bak ben de. Herkes öyle diyor. Abi İspanya'yı tebrik ederim falan deyip böyle.
1: Abi yani şimdi biz Türkiye olarak elendiğimiz için haliyle bütün Dünya Kupası'ndaki modumuz, enerjimiz, sinerjimiz, her şeyimiz kayboldu. Bir de saat farkından dolayı zaten Dünya Kupası'na bakış açımız biraz ülke
0: bak,
1: olarak.
0: Bak saat 22'de 19'da maçlar oynanabiliyormuş. Bizimkilerden bir tanesinde koysaydı ya o saate mesela, ne güzel olmaz mıydı? Belki bizim ya, modumuz daha
1: demek
0: farklıydı.
1: Demek ki Rabbim nasip Mevla onu nasip etmedi bize.
0: Çok tehlikelisiniz yani, ya.
1: Kısmet değilmiş diyelim ama olsun, sağlık olsun. Bunu da tecrübe ettik. Önümüzdeki turnuvalara bakıyoruz inşallah.
0: İnşallah.
1: Doğan abicim,
0: peki şeyi itiraf edebilir misin İlhami?
1: Buyur abi.
0: Fransa'nın kazanacağını bir hafta önce söylüyor muydun?
1: Evet.
0: Söylüyorum. Ya da Arjantin'e verecekler bu kupayı demiyor muydun?
1: Arjantin'e güzellik yaptıklarını içimden çok geçirdim.
0: Ya dışarıdan ayıp olmasın diye mi söylüyor? Kim ayıp olacak acaba, onu merak ettim ben.
1: Yok yani sözlü olarak söylüyordum ama bunu Radyo Gol şeylerinde, yayınlarda açıkta beyan edemedim.
0: İçimden biliyordum da yazamadım, çizemedim, söyleyemedim yayınlarımda diyorsun yani. Radyo Gol dinleyicisi de herkes yayınlıyor.
1: Genelde Radyo Gol'de şeffaflığımız var. Herkes her düşüncesinde hakaret olmadığı sürece beyan edebiliyor. Radyo Gol'ü de bu yönden çok seviyor ve takdir ediyorum aynı
0: eyvallah,
1: zamanda.
0: Eyvallah, eksik olmayın.
1: Tüm mecralarını bize açıyor objektif olarak ve bir böyle bir nasıl diyeyim, dijital ortamda olsun, işte sesli olsun, telefonlu olsun, yazılı olsun, sağ olsun Radyo Gol'ü ailemiz olarak gördüğünüz için bütün dileklerimizi, her şeyimizi beyan edebiliyoruz.
0: Eyvallah. Peki takımlar için, lig için düşüncelerin nedir?
1: Şampiyon takımın şampiyon taraftarıyım. Hocamız, başkanımız, kadromuz, iskeletimiz, her şeyimiz yerinde. Bu yabancı kuralının da etkisiyle artık Dursun başkanımız gereken hamleyi yapacak. Bekliyoruz, acelemiz yok. Bir aylık daha zamanımız var. Diğer takımlar şu anda kadrolarını güçlendiriyorlar. Galatasaray'ı geçmek adına. Çünkü şampiyonu geçmek için şampiyondan daha iyi kadro kurmak gerekiyor. O yüzden iyi bir kadro kuruyorlar. Önümüzdeki sene Süper Lig'de güzel maçlar izleyeceğimizi umut ve ümit ediyorum. İnşallah böyle olur. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Sivas Spor'da yeni başkanımı seçti. Eski ve yeni teknik direktörüyle yeniden anlaştı. İsmet Taşdemir'le. İnşallah Süper Lig'de, olması gereken ligde inşallah olurlar. Biz de gururla her zaman olduğu gibi bir Sivaslı olarak Süper Lig'de takımımızda.
0: Valla tabii ki Mecnun Başkan'ın da biraz böyle dokunuşları gerekiyor gibi geliyor bana. Sanki o gidince böyle bir koy vermişlik, bir boş vermişlik varmış gibi hissettirdi, değil mi? Ya yani onun ağırlığı...
1: Mecnun Başkan Sivas'ın her şeyiymiş. Kesinlikle. Bence söylenmesi gereken her şey bu herhalde. Öyle düşünüyorum. elini çektikten sonra ya da gölgesini çektikten sonra Sivas böyle borsa çizgisi gibi aşağı

0: doğru indi. Ama Sivasspor büyük bir şehir. Anadolu'nun kadim şehri. Hiç merak etmesin kimse. Gereken yere en kısa zamanda gelecektir. Zamana ihtiyacımız var. Zaman her şeyin ilacıdır. Güçlenerek, küllerimizden yeniden doğarak Süper Lig'e çıkacağız inşallah diyorum Doğan abi.
1: Teşekkür ettim.
0: Bu Türkiye Jockey Kulübü'nün Gazi Koçu'ndaki 4. atıyla ilgili de isim benzetmesiyle alakalı. Bu Real Madrid'e transfer oldu bu İspanya'nın defans futbolcusu Kuleta biliyorsun abi. Hı hı. Ben bununla ilgili Türksel Süper Lig'deki benzettiğim futbolcular var. Sadık Çiftpınar ve Sağlar Söğüncü. Çok sözüm meclisten dışarı diyeceğim ama şöyle canlı bombanın önde gidenleri bu üçü de. Bu sene Real Madrid'e en az 5 ya da 10 tane penaltı yaptırırsa hiç şaşırmam diye düşünüyorum.
2: Biraz böyle fevri hareketleri var. Omuz çok fazla kullanılıyor değil mi? Vücut ittirmeler mittirmeler. Gerçi Arjantin'de her futbolcu bunu yaptı ama Cucurella'nın da bir önceki maçta mesela İspanya'nın dakika 10'du ilk sarı kart gördüğünde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Abi, şöyle o futbolcuda şunu gözlemledim. Dünkü maçta bir son yarım saat izleme şansım oldu. Diğer maçlarını hiç izlemedim. Fakat futbolcuda şunu gördüm. Aldığı topu yanındakine pas istatistiği olarak verdiğini gördüm. Bir de boş koşular yaptığını gördüm. Ama tabii teknik direktör olmadığım için belki şu an dinleyen birçok dinleyenimiz bana şey diyebilir.
2: Yani ama akıl, futbol aklı, topu alışı, kademe anlayışı, hızı, onun sonrasında uyumu, yani her şeyiyle gerçekten topçu yani adam. Saatli bomba yani, falan diyorsun. O risk olmazsa zaten başarıyı çok kolay kolay yakalayamazsın ya. O son şutta mesela basketbolda da öyledir. Elin üzerinden attı kısmı var ya, yani bir salise geç kalsa o bloğu yiyecektir. Anladın mı? Kukurelli'nin de mesela alışları, dönüşleri, koşuşları, hızı, tekniği, taktiği, kondisyonu, her şeyiyle bence yapma. Dün maçın en iyilerinden 3 tane isim sayarsan bir tanesi odur yani.
0: Senin en iyi futbol görüşlerine saygım
2: sonsuz. Engin mengin değil, öyle değilim yani.
0: Senin sözünün üstüne söz söylemem.
2: Estağfurullah. Hani ben dedim ki mesela.
0: Bu da film repliği gibi oldu ama bu da film repliği gibi oldu.
2: Estağfurullah. Mesela sen Rodri için şey diyebilir misin abi, her topu aldığında hani bir oyun kuruş mantığı bu kadar mı zekice olabilir diye.
0: Ya şöyle bu level başka bir level zaten abi. O arena başka bir arena. Zaten üzülerekten hani bizim orada neden olmadığımızı dünkü maçtan sonra bir kez daha anlamış olduk. Yani kendi futbolcularımız çok iyi, çok güzeller ama hani o level başka bir level, yani orası başka bir arena. O yüzden arada hani fark var. Aramızda demeyeyim de onların arasında bir fark var yani. Gerçekten fark var yani. Ama tebrik ediyorum İspanya'yı da kazandıkları için. Messi de şansına küssün, artık bu sene olmadı. Yapacak bir şey yok.
2: Peki, teşekkür ediyorum sana da, ağzına yüreğine sağlık. İyi haftalar.
0: Teşekkürler Doğan abicim. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum tüm dinleyenlere.
2: 88.0, sana da iyi yolculuklar ve günaydın.
3: Günaydın Doğan abi, nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Maşallah turp gibiyim diyeyim. Her şey yolunda. Böyle biraz şarja ay, takılmış yeni telefon gibiyim ben de. Öyle 3-4 gün bir kaçamak yapınca insan bir kendine geliyor tabii ya. Tedbirli mekanda ferahlık var her zaman.
3: Evet abi. Öncelikle ben de İspanya'yı kutluyorum abi. Bilmiyorum bu benim içime mi doğuyor ama 2010 yılında ben 2009 yılında üniversite okuyordum. 2010 yılındaki Dünya Kupası İspanya'nın kazanacağı bir içime doğmuştu. Yani o zamanlar bir sosyal medya platformunda böyle yüzümüze bayrak falan yapabiliyorduk. O zaman İspanya'yı destekledim. Yani öyle içime doğmuştu. Ondan sonra 14 oldu, 18 oldu, 22 oldu. Herhangi bir şey hissetmedim. 2026'da da bu şekilde böyle bir İspanya'nın şampiyon olacağını hissettim. Bilmiyorum kader midir değil midir ama ben onların adına çok sevindim. Keşke biz olsaydık.
2: Keşke. Keşke yani. Yapacak bir şey yok. Peki ligimizle ilgili var mı bir düşüncen? Veya ne bileyim üçüncülük maçıyla ilgili kelam edersin diye tahmin ediyorum. Yani böyle maç seyrettin mi daha önce, Fransa İngiltere maçı gibi?
3: Abi bir gün öncesi benim en sevdiğim maçlardan biri Meksika İngiltere maçıydı, bilmiyorum. O da benim çok hoşuma gitti. Hı hı. Daha sonrasında üçüncülük maçı bence final maçı.
2: O da 3-2 biten maç değil mi? Ben de onu tabii dışarıdaydım. Evet, evet. seyrettiğimde.
3: Yani çok hoşuma gitti. Yani Meksika orada artık yani senin son damlasına kadar verdiğini düşünüyorum. Meksika'da yani geçebilirdi bilmiyorum ama yani o maç olarak çok hoşuma gitti o maç benim. Artı bir de üçüncülük maçı mükemmeldi. Bence çok gol olmasının sebebi de iki takımın da bence hani artık
2: defansların yani, tatile çıktı. Değil mi?
3: Aynen.
2: Savunmaların tatilde olduğu bir maç.
3: Şey yaptı. Abi de ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu salatta bir çıktı dediler ama sabah Emre abiden ne dinledi? Şimdi sana bunu sormak isterim.
2: Ne için?
3: Bu pürüz çıkmasının nedeni Galatasaray'ın devreye girmesi olabilir mi abi? Öyle bir şey. Hani çünkü Mısır'da Salah 10 numara gibi oynuyor gibi gördüm. Galatasaray'da bir 10 numara lazım. Bernardo Silva şey özür dilerim. Bruno Fernandes biraz pahalı gelmiş olabilir. Onun yerine Muhammed Salah 10 numaraya çekilebilir mi Galatasaray'da? Öyle bir düşünceleri var mıdır? Böyle bir şey hissettim. Bilmiyorum. Sana bunu sormak istedim.
2: Yani tabii ki olabilir. Salah transferinin tamamlandığı falan yazılınca menajeri devreye girdi falan deniliyor da şimdi şöyle bir konuşma da geçiyor. Tamamlanan bir transferde menajer nasıl devreye girebiliyor ki?
3: Yani
2: hayır, bitti denmiyor mu mesela? 2+1 yıllık anlaşma sağlanmış ama menajeri son anda devreye girmiş. Anlaşma sağlanmış da hani bir anlaşma yapılmamış ki. Gene bir söz alınmış. Yani, menajer devreye girmiş. Demek ki biten bir şey olmamış zaten.
3: Islak imza bence kağıda düşmedikten sonra abi böyle bir açıklamanın yapması kulüplerimde çok çok zarar veriyor.
2: Abi ben formayı görmeden diyorum artık ona yani. Ben üzerine girmeden o Ümraniye'de sahaya çıkmadan Nevzat Demir'de.
3: Evet abi formayı giyince de değişebiliyor. Islak imza atılacak imzalar gibi.
2: Ya doğru söylüyor. Mehmet Topuz transferinde de vardı o. Formayı aynen, gördük gece aynen. Sabah bir baktık başka ekmana çıktı.
3: Ben Galatasaray taraftarıyım abi. Yusuf Erdoğan'da da böyle bir şey görmüştük. Yakın zamanda dediğim gibi diğer senin söylediğin de buna örnek. Bir de bilmiyorum Şampiyonlar Ligi Galatasaray için bu sene nasıl geçecek, nasıl bir yol izleyecek. Ama artık biz çeyrek finalleri, yarı finalleri görmek istiyoruz.
2: Galatasaray'da biraz böyle bir sessizlikten dolayı rahatsızlığın var mı? Hani her geçen gün biraz abi, daha
3: kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Çünkü çok transfer yapmış olmak demektir ki ya benim takımım bu lig için yeterli değil. Ya da benden daha iyi bir takım var ki ben ona yetişmek için bu transferleri yapmam gerekiyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve yani Trabzonspor'u bunlardan ayırıyorum. Çünkü Trabzonspor biraz daha böyle yapılanmaya dair. Hani alayım satayım mantıklısında. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş hani ben Galatasaray'a geçmek istiyorum. Şampiyon olmak istiyorum. Onun için ben geçen sene Galatasaray'dan daha gerideydim. Sadece ileride olmam lazım deyip daha fazla transfer ettiğini düşünüyorum. Galatasaray'a transfer ihtiyacı yok. Var tabii ki ama Fenerbahçe ve Beşiktaş kadar olduğunu düşünmüyorum. Bir de bir stoper 10 numara. Bir de yedek forvet olduğu zaman bilmiyorum. Bir de işte kanatlara bir kişi bence. Hem sağ hem sol kanatta oynayabilen bir kişi lazım. Barış ve Yunus oraları götürür. Sane var, Barış var, Yunus var. Yani ben
2: ya yeterli olur mu? Mesela onlar 2 senedir de var, 3 senedir var.
3: Ya onların formuna göre mesela geçen sene Barış ve Yunus ve Sane
2: yani mesela ona bakarsan orta sahada göbekte de Torreira diye bir gerçeğin var. Mesela bu sene aynı performansı bekliyor musun?
3: Oraya zaten Leslie diyeyim ben. Bu çok mu demek istemiyorum. Leslie biraz daha ağzıma yakışıyor. Leslie'yi aldı. Çünkü o ikisinin yetersiz olduğunu çünkü yani Torreira yaklaşık 4 yıldan beri Galatasaray'da oynuyor artık. Gitgide desene insanın yaşı da ilerlediği sürece belki biraz daha geri gitme şeyi var. Lemina'yı hani ben şey olarak görüyorum Doğan abi. Hani bir maç var bir maç yok. Bir maç %100'ünü veriyor. Bir maç sahada göremiyorum. Hmm. Ona da Okan Hoca bence güvenmemiş olacak ki Ukoçukboy'u oraya çektiklerini düşünüyorum. Ve kesinlikle bir 10 numara transfer olduktan sonra eğer ki Saray'da Galatasaray satabilirse onun yerine gelen parayla beraber çok 10 numara bir transfer yapılırsa Galatasaray'ın bu sayede şampiyon olacağını düşünüyorum ben. İnşallah.
2: Ya Fenerbahçe'deki bu başlangıcı nasıl görüyorsun? Ya da Beşiktaş'ın toparlanmasıyla alakalı sana sorayım hadi bunu.
3: Abi Fenerbahçe'yi Beşiktaş'tan bir tık önde görüyorum. Greenwood transferi bence mükemmel bir transfer ama tutarsa. Yani çünkü Fenerbahçe'ye o kadar çok yıldızlar geldi ki, hani gelip söndü demek istemiyorum ama Fenerbahçe'de o katkıyı veremedi.
2: Şey gibi, Kante yani, gibi diyebilirsin en yakın anlamda.
3: Yani Kante olarak değil, ben biraz daha Fenerbahçe'de hücumcu olarak düşünmek istiyorum bunu. Hani defansif olarak değil de hücumcu olarak çok güzel bozlar geldi ama Fenerbahçe'de istediğini veremedi. Greenwood verir mi veremez mi bilmiyorum. Yani benim temennim inşallah veremez ama tercihi de duruyor. Ve mesela Vedat Muriç transferi, yani bilmiyorum neden şey oldu, hem yabancı. Zaten o kadar çok yabancım var, Vedat Muriç yerine daha iyi bir forvet, yani daha doğrusu daha bitirici bir forvet olabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü o da şu an sakatlanmış galiba. Ve tekrar duyuyorum Fenerbahçe bir forveti alacak diyorlar. O zaman Vedat Muriç'i neden aldın? Yani iki forveti toplayıp bir tane adam akıllı daha böyle...
2: Sende Osimhen var zaten alıp... bir tane daha ihtiyaç duyar mısın? Mesela Icardi kalsın kalmasın diye niye tartıştın, o zamana dönmez mi?
3: Hayır abi, şimdi ben şunu söylemek istiyorum. O, zaten Icardi kafa olarak bitirmişti. Icardi bizim bence efsanemiz. Ama her şeyin bir sonu vardır.
2: Şimdi geçen sene sen Osimhen'li Osimhen'siz diye konuştun ya daha önce, Alex'li Alex'siz, Fred'li Fred'siz diye devam eden Fenerbahçe'nin böyle sıkıntıları vardı mesela. Mesela sen
3: evet.
2: Osimhen'siz kaç maç çıkartabilirsin bu sene?
3: Abi Osimhen'siz bence hiçbir maç çıkaramayız.
2: Hiç, hiç demen lazım. Geçen doğru cevap oydu ya, hiç.
3: Geçen İmraniye Spor maçını izledim. İmraniye Galatasaray maçını gençler oynadılar. Orada Ada Üzgeç miydi?
2: Hı hı.
3: Yani potansiyeli var gibi görüyorum. Geçen sene de izlemişim. Geçen sene de gol atmıştı ama o zamandan bu zamana hem fizik olarak da kendini biraz geliştirmiş. Bilmiyorum, belki monte edilebilir. Hani Okan Hoca biliyor nasıl. Çünkü ben bir 90'daki kişi görebiliyorum. Okan Hoca 7-24 yanlarında. Yani Osimhen'in yokluğunda bence Osimhen'e yakın ama yedek kaldı. Yedek kalacağında da bence sorun etmeyecek bir forvet lazım. Çünkü hayat, yani kime ne getireceğini bilmiyoruz. Osimhen de yani sakatlanabilir, Allah korusun. Yani tüm futbolcuları Allah korusun ama hayat bu şekilde ilerliyor. Onun için eğer Osimhen ya bir sakatlık geçirirse, dediğim gibi Galatasaray'ı bence zor günler bekler.
2: Peki, teşekkür ediyorum sana da, sağ olasın. İyi haftalar diliyorum.
3: İyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.
2: Eksik olma, sağ olasın. Şimdi sözleşmesi olan oyuncular, kadroda bulunanlar 22 tane oyuncu Fenerbahçe'de. Bunlardan Sıdıkı Şerif, ondan sonra Dorgeles Nene, Mimović, Brown ve Fayet. İşte 10+4'e uygun olan oyuncular, işte Olaytan, Elen Ricardo ve Quattara, Beşiktaş'ın uyan oyuncuları. Yelert, Leslie demek daha kolay geliyor tabi, Oguvucu'ya. Ondan sonra Renato Nagada, yine bu sistemdeki isimler arasında ama şu an 12-13 iki tane daha oyuncu alabilme durumu söz konusu. Mesela Galatasaray'ın bu transferleri ne zaman bitirecek? Hatta Trabzonspor için şu an kadrodaki yabancı oyunculara bakıyorsun. İyi bir kadro ve üzerine koymaya devam ediyor. Bir taraftan Draguş'u, Onaçus'u, işte Muçi'yi aldıklar. Öbür taraftan Falcarelli, Lundstram, Mendy, Pina, Cabral, Savic, Enbaibu, Batagov falan. İyi işler yapıyor. Saviola var öbür tarafta. Bukhari var. Benjamin. Cabral var. Onu unutmayalım. İyi transferler anlamında. Vallahi biraz çetin geçecek gibi gözüküyor ama bence şu dönem içerisinde zaten artık o son eşik atlandı. Yani Dünya Kupası da bitti. Artık menajerlerin, takımların, yöneticilerin, alacakların, vereceklerin kısmında netleşmelerin başladığı. Hani o dekoder sahibi olduk. O şifreli yayınlar kalkacak, daha net, daha HD görüntülere kavuşma imkanındayız. Şimdi öyle bak, yani bir kıtada işte 3 ülkede 48 takımın işte 104 maç yaptığı ve bir şampiyon çıkardığı bu organizasyon herkesi biraz böyle bir rolantiye aldı. Kimi böyle jikleyi çekti, ilerledi. Kimi bayır aşağı boş vitesde saldı. Kimi bir şeyler halletti. Boşta kalanlar, gidemeyenlerle bir ön protokoller, sözleşmeler, söz kesmeler, nişanlar falan onları bitirdi. Ama en sonunda artık zurnanın zırt dediği kısma geldik. Yani yıldızların cep yaktığı bir gerçek. Ama artık pamuk eller cebe, ya da artık o dönem bitti, biraz daha bekleyelim, akşam pazarı olsun, erkenden almayalım, pahalıdır, akşamüstü ucuzlar falan gibi bir yaklaşım, o artık ev hanımlarına kalsın. Çünkü bir taraftan bakıyorsun Almanya'da, bir taraftan İspanya'da, işte majör liglerde, Avrupa'nın birçok noktasında, ama şuradan da biraz anlaşılması gerekir. Afrika ülkelerindeki oyuncuların da kendini pazarladığı, vitrine koyduğu ve fiyatını arttırdığı gerçeğini unutmayalım. Çok fazla isim var şu an gündeme getirilen. İşte Galatasaray için Alverca diye bir takımın Naga'yı istediği konuşuluyor. 19 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istediği söyleniyor. Lemina ile yapılan sözleşme uzatma görüşmelerindeki...

0: malar falan filan deyip kulüp kasası biraz artışa evrilecek. Öyle bir hesaplama var ama rekor bir artış, işte borçları kapatabilecek bir para, Salah gelişi, loca satışını, forma satışını, kombine satışını, reklam anlaşmalarını ya da ne bileyim sponsorlukları, özel ürünleri falan gerçekten bu kadar arttırabilir mi? Yani o isim Salah mı sizce? Yeterli olur mu? Ha, iyi bir kampanyayla neden olmasın diye dedirtir yani. Ha, mesela Osimhen'in bile maskelerinin böyle bir forma, maske, bir de bir şey daha vardı işte, atkı mı vardı, bileklik mi vardı, öyle bir şeyi vardı mesela, 10 bin liradan satışa çıkmıştı hatırlıyorum. Elde kaldığı söyleniyor. Sonra belli organizasyonlarda, belli kampanyalarda işte bunu alırsan bu bedavaya dönen bazı şeyler, satışlar yapıldığı da konuşuluyordu, söyleniyordu. O bile olmadı. Ama tabii kulüp sadece Salah için 200 bin forma hedefi koyuyor. Transfer maliyetini büyük ölçüde karşılayabilecek bir seviye midir? Hesaplarsanız işte 200 bin forma satışı, 6 bin liradan forma satsan elde edebileceğin rakam ne olabilir yani? 6.099 lira mı bir şey, 6.100 lira mı, o civarda bir meblağ var yani forma satışlarında. Bunun yanında tabii özel ürünler var, yeni sponsorluklar var, reklamlardan elde edilecek ekstra gelirler çıkacaktır. İşte buna kombineyi, locayı da eklersen bir patlama yaşanabilir tabii. Yani bir rekor bir artışla gelir, uçuşa geçebilir. Hani öyle söyleyelim, ya da hani uçuş dediğimiz kısımdan bahsediyoruz. Gerçi borcun uçuşa geçtiği kısmı çok konuşmamıştık ama gelirleri arttırmaya çalışıyoruz yani. 67-61, sana da günaydın.
1: Günaydın, kolay gelsin, iyi günler.
0: Mutlu sabahlar olsun, buyursunlar.
1: İstanbul'dan arıyorum. Milli takımla ilgili konuşmak istiyordum.
0: Buyurun.
1: Şimdi bütün ben Montella'nın gitmediğine sevindim aslında, çünkü büyük bir ihtimal Eylül ayında, yanlış bilmiyorsam Doğan abi, Fransa ile ilk maçımız var galiba, bizim Uluslar Ligi'nde ilk resmi maç.
0: Evet.
1: Eylül ayında. Muhtemelen şimdi yeni teknik direktör gelseydi bize, Eylül ayında o da gitmek zorunda kalacaktı. Çünkü Fransa hem bu Dünya Kupası'nda umduğunu bulamadı, hem de onlar da teknik direktör değiştirdi. Muhtemelen bir İspanya gibi bir facia yaşanacak orada. Ve o zaman büyük bir ihtimal Montella gidecek diye düşünüyorum. Yani dünkü finalde gelince,
0: bu arada bir Türk futbol sever olarak sana şunu söyleyeyim. Hemen Uluslar Ligi'nden koptun gittin. Sen bu Fransa'yı seyrettin. Oynadığı oyun karşında, işte dünyanın en çok gol atmış Dünya Kupası'ndaki oyuncusu Mbappe bir taraftan, gol kralı olmuş bir adamdan bahsediyoruz. Ondan sonra oynadığı oyuna bakıyorsun. Ne bileyim hani... bizim Fransa'yla daha önce oynadığımız, abi biz bunları yendik sonra da berabere kaldık dediğimiz bir...

0: aynısını yapardık evet. Yani sen Saka'yı Arjantin maçında yani niye oynatmadın mesela, diye sormazlar
1: evet, ben
0: mı?
1: Onu da söyleyecektim. Yani şey, Arjantin'i ittirdi diyorlar. Arjantin şöyle geldi, böyle geldi. Yani İngiltere maçında önceki maçlarda olabilir. Mesela ilk başta kırmızı kartı es geçmiş. Okey, katılıyorum. Ama İngiltere maçında %100 bence Tuel'in hatası var. Yani 1-0'ın üstüne yatmaya çalıştı ve resmen Arjantin'i kendi üstüne çekti. Ya senin kenarda dünya kadar futbolcu var. Efesinden tut, işte Beşiktaş'ından tut, Saka'sından tut. İşte Saka'yı gördük, Fransa'ya karşı ne yaptı? Yani Fransa'yı bunu yapan sizce şey yapamaz mıydı yani bunu?
2: Mesela maçın 90 dakikanın son 5 dakikasına bak, Arjantin ataklarına. Hepimiz şey demedik mi o serbest vuruşa kadar Lamine Yaman kullanmadan önce? Ya bu Arjantin golü bulacak. İspanya kaşınıyor. Atamadı bir gol. Bak Arjantin atacak, ondan sonra atamayanı atarlar deyip maçı bitireceğiz diye düşünmedik mi yani?
1: %100 ben de öyle düşündüm abi. Ama işte kırmızı kart biraz İspanya'ya rahatlar. Bence kırmızı kart olmasaydı yine uzatmalarda şeylerde Arjantin şansı yaver gidebilirdi. İspanya çok iyi oynadı. Ama her şut kalecinin üstüne mi gider? Her şey kaleci şansı mı diyelim, takım şansı mı? Bilemiyorum. İspanya'nın yanındaydı. Yani iki takım da mesela yani Arjantin'i mesela istemiyorduk Türkiye olarak. Ben sevmiyorum. Ben Türkiye'nin çoğu da sevmediğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin yarası olan, ben öyle düşünüyorum. Filistin konusunda onlar tuz basıyor. İspanya ise krem sürüyordu yaramında. Sırf o yüzden yani, yoksa ben İspanya, Arjantin'le İspanya gelip bize 6 tane atmış yani. Ben bu Filistin olayı olmasa ikisini de tutmak, sadece futbol sever olarak maçını derdim, hangisi ise kazansın derdim. Sonuçta mutlu sona ulaştık. Ben öyle düşünüyorum dünkü final için. Üçüncü maçı da bence müthiş oldu. Yani işte orada o üçüncü maçındaki Tuel'in ilk 11'ini görünce, maç içindeki oyunları görünce, yani Fransa'nın tabii moralden biraz düşüklüğü de vardı. Bence onlar da kendilerini finalde görüyordu. Finalde olması gereken bir kadro çünkü. Bunun da etkisi vardır muhakkak. Ama %100 Tuel de dönüştür herhalde. Yani ben bundan bir önceki Arjantin maçında nasıl böyle bir hata yaptım? Çünkü acayip kabanda. Ya sanki Tuel'in içine ben bir Fenerbahçeliyim, Aykut Kocaman kaçmış gibi, Aykut Kocaman var sanki Tuel'in içinde. Öyle düşündüm. Kendi elleri yalar diğer. Yani bundan önce belki Arjantin'i ittirmiş olabilirler ama bence İngiltere maçı tamamen Tuel'e yazar. Başka ya, benim düşüncem bu.
0: Peki, ekol kazandı, kalite kazandı, takım kazandı, dünyalar İspanya'nın oldu diyebileceğimiz bir turnuvayı geride bıraktık. Güzel tatlar aldık, Yeşilburun adalarını seyrettik, Gana'yı, Gine'ye üzüldük, ona buna böyle mazlumun yanında olduk, biz kendi derdimize
1: abi,
0: yandık.
1: Abi.
0: Evet, yani hani şeylerle abi alakalı, tamam belki internette bir problem var, demek ki ondan kesildi. Teşekkür ediyorum sana da, sağ ol. Geliyor mu? Geldi mi?
1: Şu an geldi abi.
0: Tamam, yani hani biraz mazlumun yanında olduk. Biraz Yeşilburun adalarını sevdik dedim. Tadında kalabilecek, güzel şeylerle hatırlanabilecek bir Dünya Kupası'ydı ama bir daha da organizasyon Amerika'da falan olmasın ya. Amerika bilmediği işlere karışmasın bence yani.
1: Muhakkak abi, ben maçları çoğunu izleyemedim işte. Onda olanları izleyemedik. Çalışan insanlarız. En fazla 12'ye kadar, 12'den sonra insan bir şekilde uykusu geliyor yani.
0: Abi, Güney Kore'de gelmedi abi uykumuz falan yani. Sabahın köründe kalktık ettik, 9'da 8'de maçları seyrettik yani. Onda da sıkıntı yoktu ki. 8'de maç mı olur demedik yani. Biz de başarılı olunca, biz de olunca işin içinde, o zaman tadından yenmiyor.
1: Ya evet evet, aynen öyle abi. Ve bizim de kısmetteymiş abi. Aslında Dünya Kupası kötü başladı bizim için. Ama İspanya kazanmasıyla bir içimize ufak bir şey oldu yani. Sevinç oldu. Evet. Böyle bakmak lazım artık. İnşallah Montella evliden sonra gidecek. Ya,
0: yollama, adamı yollamayın. Herkes bilet aldı adama. Kimi Esenler'den yolluyor, kimi Sabiha'dan yolluyor. Adamı yollayan yollayan ya bırak.
1: Abi çok bu yani, Ulusal Ligi A şeyine çıkardı bizi sağ olsun A grubuna, ama burada Montella'yla işimiz çok zor. Burada her takımdan 3-4 yeriz diye düşünüyorum. Felsefesinde hiçbir zaman vazgeçmiyor. Ve bizim milli takım yani gördük Dünya Kupası'nda çok yumuşak. Yani işte Paraguay'ı gördük, Fransa'ya karşı nasıl oynadı. Dövdü her adamları sağda ama Fransa bir şekilde...

0: buna karşılık verdi. Ne bileyim Avustralya'sı bilmem nesi osu busu. Ya çok yumuşak kalıyoruz. Ya buna tedbir alamıyor. Üçlüden vazgeçmiyor. Forvetsiz çıkıyor. Ya bir türlü adamı değiştiremiyoruz maalesef. E değiştiremiyorsak maalesef kendisi değişsin benim fikrim. İnşallah Eylül ayı Fransa maçı da son olacak diye düşünüyorum. Fransa bu konuda bize yardımcı olacak. Tüm Türk halkının yapamadığını Fransa yapacak diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Ya bizde bir parlama var. Böyle bir moda kıvamına geliyor. Duydun mu? Olmuş mu? Sen niye yapmıyorsun? Değil mi? Mesela bir Dubai çikolatası çıktı. Mesela şu an mesela kimse de bugün bir Dubai çikolatası yesem diye düşünmüyor. Ama künefeden vazgeçmiyorsun. Aynı malzeme, bir tek arasında çikolata yok mesela. Baktığında örnek veriyorum, hani birkaç malzemesi eksiktir ama orada bir kültür var. Yani yılların getirdiği bir şey var. Mesela bu aralar bu pet şişe toplayıp da marketlerden para alma, başkasının TC'sini giyip sülalenin bütün TC'lerine girip de böyle kendi kendine böyle şişe toplayıp çocuklar geziyorlar. Kadınlar çuvallarla market önlerinde falan duruyorlar. Şimdi o moda mesela bir sene sonra da öyle bir şey kalmayacak.
0: Evet,
1: bizde de mesela futbol, evet, bizde de futbolda futbolcular üzerinde gidiyor.

0: Çağatay Çalhanoğlu işte vardı, bir dahaki turnuvada yok mesela. 10 sene belki Can Uzun gidecek. Ama sistem olsa Can Uzun bu şey Avustralya maçında veya Paraguay maçında bir sistemimiz olsaydı bence Hakan Çalhanoğlu'ndan daha çok süre alması gerekirdi diye düşünüyorum.
1: Ya ben de şeyi düşünüyorum. Veya... Mesela etrafında konuşulmasaydı kimse Fas'ın iyi bir takım olduğunu, mesela Fas maçlarını seyredeyim mi deyip ekran başına geçmezdi. Ama gördün mü Fas Brezilya maçında neler yaptı ya deyip Brezilya'yı durdurunca ilk maçta 1-1 bitmişti hatırladığım kadarıyla. Sonra bütün Fas maçlarını evet. seyretmeye yöneldik biz. Çünkü reklamı güzel oldu, anladın mı? Herkes Brezilya'ya karşı olduğu için. Yoksa Fas kötü bir takım mıydı? Sistem diye bahsediyorsun. İspanya'daki olan sistem Fas'ta da vardı. Çünkü U14'lerden 15'lerden beraber oynayan takım bu. Aynı teknik adamla ilerliyor mesela.
0: Bir iki şeyde mesela Enes'i almadılar bu sene.
1: Ya.
0: Çağırmadılar. Niye? Çünkü sistem var. Bir başkası var. Baklar sistemi.
1: Öyle devam ediyor. Baklar sistemi bozabilecek oradan bir çapak varsa tornaya sokuyorlar diyor aslında.
0: Gelen var. Yani Can Uzun'u gerçekten bu turnuvada gerçekten izlemek istiyordum. Şöyle ve yani hazırlık maçlarında da mükemmel oynadı. Yani bilmiyorum, enteresan. İşte bu şeyi değiştiremiyoruz ya montajdaki. Yani bu düşünceyi.
1: Peki,
0: bu kalıbı.
1: Diğer telefonlara da şey yapalım mı? Bir tane telefona kalmış gibi olmayalım. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum ya. Sana da. Görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum. Eksik olma. 0354 sana da bir merhaba diyelim. Ondan sonra yavaş yavaş da noktalayacağız zaten. Günaydın, hoş geldin. 0354 düğünü duyabiliyor musun?
2: Alo.
1: Merhabalar, hoş geldin.
2: Merhaba Doğan abi, iyi yayınlar.
1: Hepimize inşallah. Ne diyorsun? Dünya Kupası ile ilgili bir yorum yapalım, ondan sonra da bu transferlerle ilgili konuşalım biraz.
2: Yapalım abi. Tabii ki de İspanya'nın kazanmasına çok sevindik akşam. Gerçekten hani böyle ben Fenerbahçe'yi Fenerbahçe maçını izler gibi bir streste izledim. Dakikalar ilerledikçe. Yani gol gelmedikçe dedim maç penaltılara giderse Arjantin'in şansının daha fazla olduğunu düşünüyordum. İnşallah dedim öyle bir şey olmaz çünkü kalecisinin böyle daha agresif, daha iyi olacağını düşündüm penaltılarda. Çok şükür oraya kalmadan İspanya işi bitirmiş oldu. Tabii ki de İspanya'yı hani desteklememizin sebebi nedeni belli. Yani hiç tamamen duygusal, yani Filistin tabii olaylarından dolayıydı. Yoksa az önceki arkadaşın da demiş olduğu gibi gerçekten umurumuzda değil. Hani bize altı atan bir takımı niye destekleriz ki biz? Hani tamamen desteklememizin sebebi belliydi.
1: İnsan celladına aşık mı olur durum var ya, celladına aşık olma işte bu.
2: Abi maalesef ki öyle. Ya benim için aslında şöyle, tabii bu durumdan bağımsız biraz da hani Ronaldo'cu olduğundan dolayı hani Messi'nin kazanmasını istemiyordum. Gerçekten istemiyordum. Hani 3 kere final, bir tanesini kazanmış, ikincisini de alsaydı hani gerçekten artık tartışmaları kapatacaktı dünyanın en iyisi olarak. Ya benim gözümde olmayacaktı dünyanın en iyisi ama baktığın zaman yani 2 tane dünya kupasıyla da kariyerinin noktalaması bilmiyorum ya, ulaşılabilecek bir şey olmazdı herhalde ya. Bundan sonra artık dünyada kime nasip olur böyle bir şey? Olmazdı büyük ihtimalle. Dediğim gibi İspanya kazandı. Gerçekten sevindik. İyi de oldu. Oynadıkları oyunun hakkıydı bence. Koskoca Dünya Kupası'nı bir golle, o da yedikleri gol hani hiç kayda değer bir gol bile değildi. Belki de sıfır gol bile kabul edebiliriz bunu. Ya domine ettiler ya gerçekten. Benim favorim Fransa'ydı aslında. Fransa alamazsa İspanya alır diyordum. Öyle de oldu. Hak ediyorlar yani. Gerçekten müthiş bir sistem takımı. Kimseye, bireysel hiçbir oyuncuya bağlı değiller. Hani sahada yaptıkları, ettikleri her şey böyle hakları, yani hiçbir eyvah dedirtecek bir şey yaşatmıyorlar sana. Kimseyi yaklaştırmıyorlar. Oynadıkları bütün
1: abi,
2: maçlarda
1: topun sahibiler bir de ya. Topu bile vermiyorlar ya. Hani mahallede topun sahibi çocuk gibi istedikleri zaman maçı bitirip istedikleri zaman maçı başlatabiliyorlar. Çok enteresan.
2: Abi kesinlikle yani yok ya, önlerinde durabilecek ya, bu turnuvayı tekrardan oynatsanız bir daha kazanırlar. Bir daha oynatsanız bir daha kazanırlar.
1: Hayır,
2: yani gerçekten
1: bunu zaten sevgili kardeşim, bunu
2: endişeye
1: zaten
2: mal yoktu adamlarda.
1: Bunu hepimiz biliyorduk. İspanya'nın bu turnuvayı kazanacağını turnuvanın başında hepimiz konuşuyorduk. Ama şöyle bir şey vardı. Fransa çok güzel bir hava yakalamış. Fransa, Fas bilmem ne derken böyle yeni sürprizler arayışını

0: geçtik. Sonra baktık ki Arjantin'e böyle bir ittirme, kaktırma, bir dokunma, bir destek olma durumu var. Arjantin'e vereceklere döndü konu. Yine Messi'ler falan konuşuldu ama sonuçta bundan bir hafta önce herkesin Fransa kesin kazanır diye düşündüğü turnuvada işte ortaya çıkınca sonuç en sonunda abi İspanya ben biliyordum zaten'e döndü yani o da.
1: Abi kesinlikle. Ya bir de senin de az önce demiş olduğun gibi abi organizasyonun Amerika'da yapılması, bir önceki Katar'dakini izledik. Hani dedik ki ya Katar'dan daha kötü bir Dünya Kupası izler miyiz derken ya ben baktım ya Katar'da müthiş bir şey izlemişiz. Hani Amerika'yı böyle gördüğümüz zaman müthiş bir şey izlemişiz. Yani bilmiyorum, hakemleri kötüydü, organizasyon kötüydü. Ya şimdi çok uzak bir kıtada olması tabii bizim yaşadığımız yer itibariyle insanlar tabii şunu diyor hani saatlerle ilgili vesaire ama ya tabii ki de şimdi herkese uyduramazsınız saatleri. Şimdi oradaki adamlar burada oynansa onlar için de geç saat olacak. Bununla ilgili değil. Ya böyle ne bileyim Amerika hani futbolun gerçekten hiçbir yerinde olmayan bir ülke olarak ya o tadı vermedi bize işte. Nasıl Katar işte değilse, futbolun hiçbir yerinde değilse, Amerika'da bir o kadar hiçbir yerinde değiller yani. Hani biraz daha işte ne bileyim Güney Amerika ülkelerinde olabilirdi. İşte Avrupa zaten hani futbolun beşiği olan bir yer. Ya bilmiyorum, dediğiniz gibi gerçekten inşallah bir daha yapılmaz yani abi.
0: Ben
1: i̇nşallah
0: koskoca İspanya ile ilgili...
1: Bu turnuvanın hakkı Avrupa ülkeleri ya.
0: Sana şunu sormak istiyorum. İspanya ile ilgili olarak İspanya'da forvet var mıydı sence? Yani bir santrofor...
1: Abi kesinlikle yoktu yani.
0: Ferran Torres diyebilirsin, belki söyleyebilirsin.
1: Oyarzabal diye bir adamla oynuyorlar Sociedad'ın. Hani bugün baksanız dünyada kim transfer etmek ister? Belki İspanya'da kendi içinde transfer yapacak bir adam. Yani yok, gerçekten ben favorimin Fransa olmasının sebebi yani hücum hattının çok ürkütücü isimlerden oluşmasından. Yoksa yani gerçekten hani Fransa bir tek o yüzden derdim. Yoksa baktığınız zaman takım oyunu vesaire Fransa'da öyle yoktu yani bir şey. Fransa'da hücum hattının ürkütücülüğünü bir şekilde masaya koydu işte. Adamların bir tanesi gol kralı oldu, bir tanesi asist kralı oldu vesaire vesaire. Ama yoksa yani baktığınız zaman İspanya tamamen sistem üzerinden hakkını verdi diyebiliriz yani abi. Çok
0: kesinlikle, kesinlikle sana katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum sana. Sağ olasın.
1: Ben çok teşekkür ediyorum abi. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.
0: Evet, keyifli, güzel demek ki bunu yapabiliyormuşuz. Sahanın içinde kalabiliyormuşuz. Futbol konuşabiliyormuşuz. Gerginlikleriyle bir turnuvayı 39 günü geride bıraktık. Az önce de bazı rakamlar verdik. İşte bir kıtada oynanmış olan, İşte 3 ülkede organize edilen, 48 takımın katıldığı, 104 maç yapıyor galiba, 104 maçın oynandı ve bir şampiyonun çıktığı organizasyondu. Öyle veya böyle geride kaldı. Kazanan İspanya, keşkeleriyle, ya ayıp oldu, yazık oldu dediğimiz takımlarıyla. Ama İspanya'nın hak ederek kazandığını herkes kabul ediyor. Bütün dünya bunu söylüyor. Nasıl üçüncülük maçında mesela işte madalyasının daha önce hiç bu kadar parlamadığını, bir basket maçı kıvamında oynanan bir üçüncülük maçında beklenmedik bir şölenin yaşandığını, 10 gol tam anlamıyla bir delilik, bunlar dünya basınında yazan spor sayfalarının manşetleri, şey diyorlar mesela, işte diyor ki markasından işte The Guardian, ondan sonra Corriere della Sport, La Gazzetta della Sport, işte Abola, BBC Sport falan, herkes şey yazmış mesela, markası aslı falan. Miami'de çılgın gece, 10 gol ve İngiltere galibiyeti, turnuvanın en eğlenceli maçı, savunmaların tatilde olduğu, futbol severlerin kazandığı bir gösteri, Dünya Kupası'nın en renkli maçı ve savunmalar savunma yapmayı unuttu, onlar da gol atmak istedi falan gibi yorumlanmış. O yüzden İspanya'nın evet ekolün kazandığını söyleyebiliriz ama şu Arjantin'in o klasik kanatsız bir oyun anlayışı, dün Arjantin'in sadece Messi üzerinden işte at topu Haaland'a kısmı vardı ya Norveç'te de, biraz oralara dönmüştü konu. Yapabilecek çok fazla bir şey yok çünkü. Ama genelde çoğu takımın oyun anlayışı zaten o. Oraya buluşturma, takım halinde gelebilen ve dönebilen ve gidebilen çok fazla takım yok zaten yani. O yüzden Arjantin dün hani 100 6. dakikada mı 120'de mi bir şut falan çekti işte, yani düşün. Yani Arjantin'den bahsediyoruz, bir final maçında sadece bir şut çekebildi. Yani dün Simon olmak vardı. Anlatabiliyor muyum? Yani İspanya kalecisi ben de olsam herhalde hani bir gol yerdim, çünkü bir şut çekmişler yani. Başka şey yok yani, öyle kurtardı, vay efendim falan deyip devleşti. Ama öbür taraftan Martinez'in performansı, Arjantin kalecisinin, zaten maçın işte en çok beğenilen ve iyi kurtarışlar yapan ve başarılı olan oyuncusu kaleci olunca orada anlıyorsun zaten nasıl ilerlediğini. Ama bir Rodri organizatörlüğünde dün gecenin neler yaptığını, bu kadar üstün oynayan İspanya'yla santraforsuz kurguda emeklerinin ve oyun kalitesinin karşılığını bir türlü alamaması kaşınıyor diye yorumlandı işte. Ama şeye bakıyorsun mesela, diyorsun ki en iyi genç oyuncu Kubarsi, en iyi kaleci İspanya Unai Simon, en iyi oyuncu altın top ödülü Rodri İspanya, 3 tane ödül verilmiş. Bir tane daha var, o da gol kralı, o da Mbappe zaten işte yani. Olması gereken oydu. Ama nasip değilmiş, Rabbim uygun görmedi. Bir İspanya İngiltere finali daha da keyifli olurdu. Hele hele Fransa Arjantin maçı, ona bakarsan o da tadından yenmez hale gelirdi. Orası da ayrı bir konu. Teşekkür ediyorum. Yarın saat 10'da Kısmet Samet Konaç'la beraber Fenerbahçe gündemiyle, Dünya Kupası'nın ayrıntılarıyla beraber önümüzdeki haftanın gidişatını hep beraber konuşuruz. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
6: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den İstanbul stüdyolarından, radyoları başında, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında bizleri bekleyen, bizlere kucak açan, belki de tatilde Dört Büyük Gündem programını bekleyen herkese ben Çağatay Çıtlak merhaba ve hoş geldiniz diyorum. Takvimlerin 20 Temmuz 2026 pazartesi gösterdiği bir günde, hafta başı olması sebebiyle inşallah Rabbim çalışanların işini kolaylaştırsın, esnafımıza bereket, emekçilerimize de bu yaz sıcağında özellikle güneşin altında güç ve kuvvet nasip etsin. Bu haftada inşallah güzel haberler aldığınız, yüzünüzden tebessümün eksik olmadığı, kırgınlıkların sona erdiği, belki sevgililerinden ayrılanlar vardır, dostlukların güçlendiği bir hafta olsun. Yolculuğa çıkanlar için de sevdiklerine sağ salim inşallah Allah kavuştursun diyoruz. Yeni haftaya ilk sözü siz verin. Bugün Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de. Söz milletin, şu andan itibaren 0212-273-1010, tekrar ediyorum 0212-273-1010'u arayın. Mikrofonlarımız bu sefer sizi bekliyor. Bir hafta boyunca ne zaman telefon alacaksın, ne zaman bağlanabiliriz diyenler için özellikle bugün sadece dinlemeyin ve sizler konuşun istiyorum. 0212-273-1010 futbol gündemine yön veren fikirlerinizi canlı yayında binlerce insanla paylaşma fırsatı işte bu mikrofonlarda sizleri bekliyor olacak. Telefonda merak etmeyin, şu anda gözümü bir yandan da hatlarımıza bakıyorum, gelen telefonlara, evet yavaş yavaş gelmeye başladı. Telefonun ucunda siz, mikrofonun başında ben. Haydi şimdi söz milletin diyorum. Dün gece Dünya Kupası finali için neler söylemek istersiniz? Tuttuğunuz ve gönül verdiğiniz takımlarınız için neler söylemek istersiniz? Transferleri nasıl buluyorsunuz? Sizlere göre dört büyüklerde lige en hazır olan ve transferde en iyi olan takım kim? Bu sene şampiyonluk adayınız hangi takım ya da hangi takımlar? Bunların hepsini bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir yandan da 0-540-273-10-10 0-540-273-10-10 yine 0-212-273-10-10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınız zaten gelmiş. Amerikalılardan Mesajlar da gelmiş. Muammer Bey çok teşekkür ediyorum. Sizin de yolunuz açık olsun.

Orhan Özdamar. İyi yayınlar Çağatay Hocam. Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Başta Kıbrıs'ta çatışmalarda şehit olan kahraman pilotumuz Cengiz Topel ve orada öldürülen yurttaşlarımız ve askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İyi ki varlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de Allah'tan rahmet diliyoruz. Hoş geldin kral diyor. İsimlerinizi yazarsanız evet Sedat Bey çok teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm hocam, hoş geldin demiş. Aleykümselam. Evet, Dünya Kupası mesajları geldi. İspanya'yı canı gönülden tebrik ediyorum. Hak ettiler, Dünya Kupası'nı aldılar demiş. Dün valla beklediğimiz gibi bir final olmadı. Çünkü ben bu yaşıma kadar izlediğim bütün finallerin en kötüsünü, hatta bu kadar kötü bir Arjantin'de görmediğimi de yine paylaşmak isterim. Abdullah Cenk Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yine sizlerden gelen mesajlar doğrultusunda Musa Bey diyor ki tatilde olduğum için güzel insan dinleyemedim. Bugün iş başında seni dinlemeye devam. Sevgiler saygılar demiş. Vallahi iyi ki varsınız. Çok mesaj var. Bir yerden yine başlamak istiyorum. Yaşar Bey diyor ki hocam hayırlı haftalar. Salı günü Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda, saat kaçta bir de İspanya'yı canı gönülden tebrik ediyorum. Hak eden kazandı. Arjantin'in şut çekmekten aciz futbolu ile buraya kadar nasıl geldiğinde görmüş olduk yorumu yapmış. Yine bakıyoruz. Evet, Cenk Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel mesajlarınız geliyor. Dünyanın tabii kralı dün gece İspanya oldu. En iyilere İspanya damgası vardı. Turnuvada verilen bireysel ödüller de dahil olmak üzere en iyi genç oyuncu, işte en iyi kaleci, en iyi oyuncu, gol kralı hepsi İspanya'dan çıktı. Tarihin tek taraflı, hatta en tek taraflı finalinde rakibine kaleyi göstermeyen bir İspanya vardı. İstatistiklere baktım, tam 20 tane şut çekmiş ama Arjantin ancak 120. dakikadan sonra sadece 2 top, 2 şut atabilmiş. Bu bilgileri de sizlere verelim. Yine bakalım, isimlerinizi yazarsanız çok memnun olurum. Bülent Bey diyor ki Yamalal Galatasaray geleceğe yatırım yaptı diyor. Beşiktaş Salah'ı alacaksa Salah'ın geçmişini satın alıyor. Takımın geleceğine yönelik bir hamle değil. Maalesef yine hiçbir şeyden ders almıyoruz yorumu yapmış. 0212-273-10-10. Haydi bugün arayın, artık bir hafta boyunca beklediğiniz şu anda hatlarımız açık. 0212-273-10-10'u arayın. Canlı yayına bağlanın ve sesinizi duyalım. Dünya Kupası ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi alalım. Yurt dışından gelen mesajlarımız var. Çağatay Hocam, akşamki maçta İspanya'nın golü iptal edilince dedim ki kupayı Arjantin'e verecekler. Bence faul yoktu. Yediler golünü demiş. Hüseyin Mecit, sana da çok teşekkür ediyorum. Yine gelen mesajlardan Tan Mutlu diyor ki sevgili Çağatay Hocam, adaletsiz Türk futbol ikliminde 56. madde uygulanabilecek mi mesajı var. Bunların hepsine yine bakacağız. 82'de beri Dünya Kupası'nı seyrediyorum. En kötü bir final maçıydı. 2 saatime yazık oldu. Sağlık olsun demiş. Hemen bakıyorum. O da Musa Bey olması lazım. İsimlerinizi de yazın. Hocam bir düzeltme. Gol kralı Mbappe oldu demiş. Evet, ben de öyle dedim zaten. Fransa gol kralı Mbappe. Çağatay Hoca Instagram adresine bakalım. Cihan Aslancan diyor ki hocam merhaba, iyi yayınlar. İspanya kupayı aldı, çok sevindim. Hak eden kazandı demiş. Hayırlı günler dilerim demiş. Çok teşekkürler, gerçekten hak eden kazandı. Atakan Yıldız'a, Muammer Adar'a çok çok teşekkürler. Yine sizlerden gelen mesajlar doğrusunda Ercan Çağlar, iyi yayınların olsun. Türk futbolu, Türk futbolu Avrupa futboluna göre geride mi, yoksa biz mi kendi ülke takımlarımızı çok mu yüksekte görüyoruz demiş. Bunların hepsine merak etmeyin, cevap vereceğiz. Uğur Çalık, Sedat Aydın, Hakan O Gündür, çok çok teşekkür ediyorum. Evet, yine bakıyorum burada mesajlarınızdan. Çağatay Hocam iyi yayınlar. Haftaya İstanbul'dayım. Fenerbahçe'nin ilk iç saha maçı ne zaman? Lig için mi yoksa Avrupa Kupası içinse yarın Şampiyonlar Ligi'nde. Mekan güzel, ortam güzeldi ama bitti demiş. Evet, inşallah bir daha çıkarsınız tatillere. Hiç vakit kaybetmeden artık telefonlarınızla başlayalım istiyorum. 0212-273-10-10 0212-273-10-10. Haydi, her zaman söylüyorum, bir hafta boyunca
bugünü beklediniz. Söz milletin köşesinde, mikrofon tamamen sizin deyip ilk telefonumuzla başlamak istiyorum.

0: Çok göremesem de sonu 86 mıdır? 86 ile biten dinleyicimiz, merhaba. Haftanın ilk telefonu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'e hoş geldiniz. Tanıyalım sizi.
1: Merhaba Çağatay Hocam, nasılsınız?
0: Sağ olun, tanıyalım lütfen sizi.
1: İstanbul'dan Ahmet ben. Sürekli takip ediyorum sizi. Ben dünkü maçla ilgili bir şey söyleyeceğim abi. Hak eden kazandı. Biraz öncesine kadar Arjantin'e çok kolluyorlar diyorlardı. Katılmıyordum ama gerçekten Arjantin'in kollandığını, İngiltere maçındaki ikinci attıkları golden önceki Messi'nin rakibin ayağına basıp da o golü iptal etmelerinden sonra bütün arkadaşlarımdan özür diledim. Yani gerçekten Arjantin kollanıyor dedim. Mısır maçında 1.5 dakika geriye gidip o golü iptal ettiler. Ama VAR'dan hiçbir uyarı gelmedi. Messi'nin maçında o golündeki önceki pozisyonda dikkat ettiniz mi Çağatay Hocam hiç?
0: Bence evet evet izledim.
1: Bence bu arada bu basıyor.
0: Hı hı. Dinliyoruz Ahmet Bey, ben izledim maçı bir önceki akşamki basket maçına kadar da izledim 6-4'lük.
1: Evet evet, yani şey çok enteresandı. Messi'nin yaptığı, rakibe yaptığı defansa 3. golden önceki pozisyonda ayağına basma gol değil midir? Buna bari neden müdahale etmedi?
0: Evet, demek ki öyle gördüler. Bir de çipti top gerçeği ama, var ama işte yani bir şey diyemezsiniz. O hakem biliyorsunuz ki dünyanın en iyi hakemi olarak geçiyor.
1: Evet.
0: Vinciç, hatta hatırlarsanız 2 sene önce de ben Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasıyla yönettiğini hatırlıyorum ligimizde.
1: Evet, stat'taydım ben o maçta, biliyorum. Canlı izledim performansını.
0: Peki başka söylemek istedikleriniz varsa alalım onu da Ahmet Bey.
1: Başka yok ama İspanya'nın kupayı kaldırdığına çok sevindim. Hak eden kazandı.
0: Size göre
1: teşekkür ederim.
0: Size göre maçın en iyi adamı kimdi Ahmet Bey?
1: Dünkü maç özelinde
0: evet,
1: mi?
0: Evet, dünkü maç. Final için söylüyorum.
1: Ben dünkü maç Rodri'yi çok beğendim. Zaten çok beğendim ama dün daha bir çok beğendim.
0: Evet. Rodri'nin 50 maçtır bir tane mağlubiyeti yokmuş. Bugün bir araştırma yaptım. 35 galibiyet ve 15'te beraberlik var. Rodri'nin oynadığı hiçbir maçta da İspanya yenilmemiş. Zaten 50 maçtır da yenilmiyor. Çok teşekkürler bağlandığınız için.
1: Bir de bir şey soracaktım Çağatay Hocam. Az önce bir arkadaş da mesaj çekti de Fenerbahçe'nin maçı yarın normal kanallar verecek. Hiçbir yerde ben de öğrenemedim ama bilginiz var mıdır?
0: Biraz sonra hepsini söyleyeceğim. Vakit kaybetmeden dinleyicilerimizi alalım. Çünkü onlar da bir yandan arıyorlar. Şimdi hemen bilgisini veriyorum sizlere, merak etmeyin. Evet, 0212 273 10 hiç vakit kaybetmeden sonu 11 ile biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Selamünaleyküm Çağatay abi, ben İstanbul'dan Ahmet Mehmet Mehmet'in başına.
0: Sağ ol, geliyor biraz uzaktan geliyor ama geliyor en azından.
2: Abi şöyle söyleyeyim, akşamdan da maçı izledim. Ben de İspanya'ya gidecek.
0: Evet, çok sağlıklı bir bağlantı değil Ahmet Bey, ben çok zor duyuyorum sizi. Siz belki beni net duyabiliyorsunuz ama lütfen 0212
2: Duyuyorum abi.
0: Ha, biraz daha iyi, buyurun.
2: Akşam maçı seyrettim ben de. İspanya'yı destekliyorum. Zaten Rodri maçın adamı var. İspanya'da Üniversite hayranıydım abi. Benim gördüğüm en iyi orta saha oyuncusuydu. Yani Zidane'dan, Modric'den hepsinden iyi bana göre. Rodri de bence yani Üniversite'nin bir tık altı ama yakın bana göre. Sesim geliyor da mı abi?
0: Geliyor. Çok sağlıklı gelmiyor ama duyabildiğimiz kadar bu şartlar altında dinliyoruz sizi.
2: Bir dakika abi.
0: 112, 273.
2: Şimdi nasıl geliyor abi?
0: Evet. Dinliyoruz.
2: Çağatay abi. Bir de ben bir konuya daha değinmek istiyorum abi. Hani yabancı sınırıyla ilgili bazen diyorlar ya. İşte Galatasaray 2000'de UEFA kupasını aldı. Kaç tane yabancısı vardı falan diye. Şimdi şöyle söyleyeyim abi. O zamanın Brezilyası da bir efsane Brezilyaydı. Çok iyi bir kadroları vardı. Öyle çok iyi bir jenerasyon yakalamışlardı. Ama bir daha... Yani öyle bir jenerasyon yakalayamadılar. 20 yıl geçti. O zaman da Türkiye öyle bir jenerasyon yakalamış. Yani o şekilde tutturulmuş. Tutturmuşlar işte yabancı sınırıyla olmaz falan filan diye. Ben çok katılmıyorum abi ona. Bir de ben Galatasaraylıyım abi. Biliyorsun ben birkaç konuya değinmek istiyorum müsaadenle. Abi Lemina anlaşılmış, imza parası istiyormuş galiba. Ben olsam bence direkt gönderilmeli. Yani 3,5 milyon lira kimse vermez ona. Sara'nın da gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum abi. Bir de Bruno Fernandes abi 40-50 milyon eurolar diyorlar. Yani bence çok para. 31 yaşındaki adam. Ha 20-25 milyon euro olabilirse olur. Yani yıllık da 10 milyon eurodan fazla maaş verilmesin bence. 20-25 milyon diyorlar. Öyle bir şeyler diyorlar abi. Anlamadım. Galatasaray'a yani bir sol stoper, bir 10 numara. Lemina giderse iki orta saha alınması gerektiğini düşünüyorum abi. Bir de Çağatay abi bir şey öğrendim. Şimdi bu sene 23 yaşında 4 tane transfer yapıyorsun ya abi.
0: 23 yaş altı evet.
2: Evet. Seneye 24 yaşında olduğu zaman bunlar kontenjan dışı oluyormuş abi. Yani bu da çok yani nasıl bir planlama ben anlamadım abi. Seneye 24'e girdikten sonra otomatikman kontenjan dışı oluyorlarmış abi.
0: Nasıl olsa seneye de değişir. Merak etme.
2: Değil mi? Değişir abi. Çünkü şimdi adamı transfer ettin. Ya tabii. Kardeşim sen 24 yaşına bastın. Düşünsene. Abi sana güle güle. Adam diyecek abi ne oluyor? Daha geçen sene geldim. Kural değişti böyle. Adam da kızar abi. Der ki abi o zaman niye transfer ediyorsunuz? Madem oynatmayacaksınız. Bilmiyorum abi. Bana çok saçma geliyor. Öyle değil mi abi sence?
0: Bence de aynı şekilde düşünüyorum.
2: Fikirlerim bunlar abi. İspanya'yı da tebrik ediyorum. Bu arada Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a da başarılar diliyorum abi. İnşallah onlar da kazanır. Fener de Şampiyonlar Ligi'ne gider abi. İnşallah güzel maçlar izleriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın Ahmet Bey. Görüşmek üzere. 0212 273 10 10'u arayın. Sizler de lütfen görüş ve fikirlerinizi paylaşın bizlerle birlikte bir hafta boyunca. Çünkü İster Galatasaraylı olun, ister Fenerbahçeli, ister Beşiktaşlı ya da Trabzonsporlu, formanızın rengi ne olursa olsun ortak noktamız biliyorsunuz ki futbol sevgisi. Saygı çerçevesinde konuştuğumuz sürece, fikirlerimizi paylaştığımız sürece mikrofonlarımızla, telefon hatlarımızla sizlere açık. 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı yollayabilirsiniz diyoruz. Sizlerden gelen mesajlarla devam ediyoruz. Mehmet Bey diyor ki, Mehmet Açı, Çağatay Hocam iyi yayınlar. Pedri ve Kubarsi'ye hayran kaldım. Bu iki futbolcuya yorumun var mı acaba demiş. Vallahi ben de hayran kaldım. Çünkü İspanya'da kötü olan bir oyuncu yoktu. Laporte çok iyiydi. Rodri zaten ayrı bir parantez açmak lazım. The Man of the Match'ti. Maçın adamıydı. Cucurella çok iyiydi. Oyuna sonradan giren ve maçında sonucunu değiştiren Ferran Torres zaten Dünya Kupası'na getiren adamdı. Yani İspanya'da kötü adam yoktu. İnanılmaz bir orta saha var. Daha da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ben Yılmaz, tatil imajı değişikliği olunca tanıyamadığın güzel insan demiş. Evet Yılmaz Bey. Gazi Osman Paşa'dan Ahmet, her yayıncıyı arayıp aynı şehrin takımını söylüyor. Çok acayip demiş. Bu mesajı tam anlayamadım ama neyse. Öncelikle İspanya'yı tebrik ederim. Turnuva başından beri tuttuğum takımdı. Biz de nasipse yarın sezona başlıyoruz. Avrupa ön elemeleriyle sizlere de hayırlı yayınlar diliyorum. Seni seviyoruz. Cansın abi demiş. Nedim Kalın, Nedim Bey'e de buradan sevgilerimi, saygılarımızı yollayalım. Yarın demişken dinleyicilerimiz de sordu. Yarın saat 21'de Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ve TV100'den naklen yayınlanacak. Tekrar ediyorum. TV100'den saat 21'de yarın akşam naklen yayınlanacak. Sonu 69 da biten bir dinleyicimiz var. 0212 273 10 10. Haydi arayın bakalım. Sesinizi duyalım bir hafta boyunca. Beklediğiniz o gün geldi. O gün bugün tanıyalım sizi. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar. Kadıköy'den İbrahim Salakçı. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Size Instagram'da ve Radyo Goller'den alın takip ediyorum Çağatay Bey. 1978 Dünya Kupası'ndan beri finalleri seyrediyorum. Bu kadar kötü bir final, bu kadar kötü bir Arjantin görmedim.
0: Ben de görmedim.
3: Şeyde şunu söylemek istiyorum. Kaleci dedim mi Alman diye düşünüyorum. Defans dedim mi İtalyan, orta saha dediniz mi İspanyol. Tartışmasız, tartışmasız. Ama şimdi kaleci de şeyde defansa, orta sahada, forvette hep İspanyol. İspanya'yı destekliyordum. Ama 3 tane benim favorim vardı. Birisi İspanya, birisi Portekiz, diğeri de çok büyük bir sürpriz olacak Fas. Ne mutlu ki İspanya kazandı. Çok sevindim. Sizlere başarılar diliyorum. Çok güzel program yapıyorsunuz. Saygılar sunuyorum. Bu arada Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş'ta Fener'e, Fenerbahçe'ye ve Başakşehir'e başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim.

0: İbrahim Bey, iyi ki bağlandınız.
1: Bütün takımlarımızı destekliyorum. Şunu da söylüyorum. O Önder Atatürk'ün sözünü söylüyorum. Ne mutlu Türk izleyene.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum ben de. Bugün günlerden pazartesi, yeni haftaya ilk sözü sizlerin dedik. Söz Milletin Köşesi'nde 0212-273-1010 Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Milletin Köşesi'nde telefonlarınızı bekliyoruz. Düşüncelerinize güveniyorsanız telefonunuzu alın, canlı yayına katılın. Belki de bugün Türkiye'nin en çok konuşulan yorumu sizden gelecek. Biraz önce dinleyicimiz yorum yaptı. Yani Arjantin hani buraya kadar nasıl geldi diye, ama İspanya'nın gerçekten hakkını vermek lazım. Çünkü benim hatırlayabildiğim kadarıyla Portekiz'i yendiler, Belçika'yı yendiler, İngiltere'yi yendiler, Fransa'yı yendiler ve finale kadar geldiler ki bu ne kadar zaten bir takımın güçlü olduğunu da gösteriyor. Nevzat Bey, yurt dışından selamlar. Arjantin ve Messi birinci maçtan başlayarak itildi. Finalde olmayı bence hak etmediler diyor. Çağatay Bey, iyi yayınlar. Sizden bir ricam. Bir Fenerbahçeli muhabire bağlanırsanız, İrfan 25 gibi, yarın maç var, merak ediyoruz. İstanbul'dan Emre, bugün sizler konuşuyorsunuz Emre Bey, ama yarın sözüm olsun, İrfan 25'e canlı yayında bağlanalım veya Fenerbahçeli diğer spor yazarlarına da notumu da bir yandan alıyorum. Merhaba, iyi yayınlar Çağatay Hocam. Volkan Bey, İstanbul'dan nasılsınız? Çok teşekkürler. İnşallah bu hafta artık Salah'ı bekliyoruz. Bir gelişme var mı? Sizin istihbarınız sağlamdır hocam, her söylediğiniz çıkıyor diye. Evet, ben bunu bir 5 gün öncesinde haber olarak da verdim, ama yine de söylüyorum. Ben Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a geldiğini söylüyorum. Yine de sözümün arkasındayım. Yine Sabah Emre abiye bağlandım. Ona da söylemiştim. Sabah hemen hemen aynı şeyleri onu demek istedim. Galiba Ahmet Ertaş ben. Onu demek istemiş galiba demiş. Şimdi anladık. Tamamdır. İzmir'den Ahmet Derya. Gazi Osman Paşa'dan arayan Ahmet her yayıncıyı arayıp aynı şeyleri kopyala yapıştır anlatıyor. O yüzden demiş. Mesaj atan, açıklama yapmış. Çok teşekkürler. Mısır takımına yazık olduğu Beşiktaş'ın transfer harekatı var mı? Salah harici Asparagas haber demişler. Çağatay Hocam, ben Fenerbahçeli Erkan. 2 haftalık tatildeyim, sizi dinleyemedim. Bugün işbaşı yaptım, sizi özlemişiz. Bundan sonra beraberiz, iyi yayınlar demiş. Size de kolay gelsin diyorum Erkan Bey. İyi çalışmalar. Tatilden döndükten sonra işe adaptasyon birazcık zordur. Bu oryantasyonlar çok iyi bilirim, ama bir gün geçtikten sonra gayet rahatlıkla alışabilirsiniz. Bir iki gün zorlar sadece. Araya gitmeden önce sonu 48'de biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi haftalar diliyorum. Radyo Gol'de 92.2'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Milletin Köşesi'ndesiniz. Hoş geldiniz.
2: Alo. Merhabalar Çağatay Hocam.
0: Merhaba. Tanıyalım sizi lütfen.
2: İsmim Ahmet, İstanbul'dan katılım sağlıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Buyurun Muhammed Bey.
2: Ahmet.
0: Ahmet Bey, çok özür diliyorum. Bazen olabiliyor öyle şeyler.
2: Ya Çağatay Hocam, şimdi Dünya Kupası'nı izledik. Güzel. Bence yani Amerika'da olmasına rağmen hani bazen olumsuzluklar oldu, ama bence yine de güzel bir Dünya Kupası geçti. Sadece benim kendi açımdan şöyle bir durum oldu. Arjantin'i ben çok seven bir hani futbol severdim. Hı hı. Arjantin heyeti oldum Dünya Kupası biterken. Yani özellikle siyasi olarak da, şimdi hani isim vermene gerek yok. Bazı ülkelerin, sıkıntılı ülkelerin isminin devamlı Arjantin'le anılması falan derken, Messi'nin yine hani bence dokunulmazlığı olması. Yani bizi birazcık Arjantin'den soğuttu. İstemez hepimizin İspanyol olduk. Bence İspanya'nın kazanması da iyi oldu. Ben de sevindim. Keşke darısı bizim milli takımımızın başına, ama biraz zor görünüyor tabii. Hı hı. Bu bilgileri, bunları size dile getirmek istedim. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Ne güzel konuştunuz vallahi. Görüşmek üzere, iyi yayınlar bana, iyi haftalar size.
2: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Son anda da iyi yırttık. Uğur Çalık demiş ki, hayırlı yayınlar, ben Salah'a itiraz edilmemesi lazım, bazen marka gerekir demiş. Çok haklı, çünkü ligimizin gerçekten marka anlamında böyle futbolculara çok ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Hüseyin Aydoğdu bir yandan bana mesaj yazıyor. Hüseyin Bey, yazmadan ben size buradan selam söyleyeyim. Çağatay Hocam, bir de Anadolu takımlarını da bir ele alsanız, radyomuzda dikkat çekici transferler var mı? Bir Erzurumlu olarak Erzurumspor'u merak ediyoruz, Volkan Bey demiş. Volkan Bey, Erzurumspor'u Federasyon Başkanı Sayın Ahmet Dal, daha önce yayınımızı almıştık beraber de, biz senelerce onunla birlikte çalışmıştık. Sevgili Ahmet Dal'ı almıştım ama sizin isteğiniz üzerine bu hafta kendisini gene ararım. Canlı yayına katılıp katılmayacağını, isteyip istemediğini tabii ki görevim olarak sorarım.

0: Eğer katılmak isterse sevgili Ahmet Dalı da, ki kırmayacağını da biliyorum, Erzurum Spor Başkanı olarak burada ağırlarız diyoruz. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Hüseyin Bey diyor ki, ben de sizi dinlemekteyim. Kulüp taraftarları sürekli yabancı futbolcu alıp gönderip maliyet olarak kulübe yük olmasındansa imkanlar dahilinde altyapılardan daha uygun maliyetlerle gelecek vadeden çocuklara yönelseler daha iyi olur diye düşünüyorum. Doğru söylemiş, çünkü Türk futbolunun en büyük problemi bu. Alttan oyuncu yetişmiyor. Ben hep söylüyorum, şu anda milli takımımızda 19 yaş altında bir oyuncu var mı? Hayır, yok, yetişmiyor. Montella geldiğinden beri de yetişmiyor. O yüzden bu problemi çözmemiz lazım. İsimlerinizi de yazarsanız dedim. Evet, Enes Bey, WhatsApp'tan görüyorum. Abi yaş gelmiş, 35-36, o saatten sonra sözleşmesi biten oyuncu uçuk rakamları istiyorsa almayacaksın abi. O adam maç seçer, potansiyelli oyuncu, ama ülkemize potansiyelli oynatmıyorlar. Maalesef 33'ünden 34'ünden sonra çocukluk hayalim oluyor. İlkay'ı görüyoruz, iyi olsa hem kendi gelmez hem Manchester bırakmazdı demiş, o da yorum yapmış. 0212 273 10 10, bir araya gideceğiz. Aranın hemen ardından Söz Milletin köşesinde sizlerden görüş ve düşüncelerinizle ilgili bizleri aramanızı istiyorum. Hep söyledik, bugün telefonun ucunda sizler olacaksınız. Tabii sosyal medyada da yazıyorsunuz, ama canlı yayında da fikrinizi medeni bir şekilde savunabilmek için bunun cesaretle çok alakası yok. Lütfen arayın, karşılıklı sohbet edelim. Çünkü burada sadece... Yani haftanın diğer günlerinde yorumcular konuşmuyor. Futbolun gerçek sahibi olan taraftarın da konuşması lazım. O yüzden pazartesi gününü Söz Milletin köşesine ayırdık. Yeni hafta, yeni haftaya sesinizi tüm Türkiye'ye, hatta yurt dışına duyurmak istiyorsanız son bir kere daha söylüyorum. 0212 273 10 10 ve şimdi kısa bir ara. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok dinlenilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10'da telefonlarınızı bekliyorum. Bugün Söz Milletin köşesi var. Unutmayın, yine gelen mesajlardan bakalım. İsme bakıyorum. Merhaba abi, geçen hafta Mardin'deydim, cenaze vardı demiş. Bir hafta uzak kaldın, başını sağ olsun. Şu an çocuklarımla beraber dinliyoruz seni. Asel, Melek, Mehmet, Şerif, seviliyorsun abi. Selamlar, saygılar. İspanya'yı da tebrik ederim demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Gelen mesajlarda da inşallah bir tanesini bile es geçmeden okumaya çalışıyoruz. Yine isimlere bakalım. Serkan Karataş diyor ki, Çağatay Bey, aklı selim bir federasyon olsa şapkayı önüne koyar. Biz neyi yanlış yapıyoruz? Neden tekrar? Bakın, bence bu işin bilim kısmı, parayı markayı değil, bu iş yetenek ve ciğer işi, koşmak, atletizm. Lütfen, ben genç ve yetenekli çocukları alırım. Altyapıda yemekleri sağlam olacak abi demiş. Hasan Bey, hocam hoş geldin demiş. Hasan İlbaş'a da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. İsimlerinizi de yazarsanız, evet, zorlanmam. Murat Bey diyor ki, futbolu kirli çirkin oynayanlar yerine bu oyunun tüm güzelliklerini bize sunanlar hak ederek, çok şükür de nasip edilerek kazandı. Çok sevindim. Bir tek çok sevdiğim bu oyunun gelmiş geçmiş açık ara en iyisinin gözyaşlarını görünce biraz üzüldüm, ama ona zaten daha önce nasip edilmişti demiş Murat Bey. Çağatay Hocam iyi yayınlar diyor Nurullah Salalı. Bir şey merak ediyorum. Galatasaray'da Osimhen, Fenerbahçe'de yüksek maliyetli Greenwood, Beşiktaş'ta Muhammed Salah, bu devasa paraları bu kulüpler harcamasalar başka bir takım mı şampiyon olacak? Gene bu üçünden biri şampiyon olacak. O zaman bu astronomik paraları harcamaya gerek var mı yorumu yapmış. Çağatay Hocam kolay gelsin. Galatasaray şampiyon olduğu zaman şunu söylemiştim. Dursun Özbek kesinlikle transfer yapmayacak. Yapsa bile işi ağırdan alacak. Transfer yapan Erden Timur'a gönderdi. İşi yürütmeye çalışıyor. Galatasaray bu sene şampiyonluğu zor gibi gözüküyor. Taraftarı kandırma politikası yapıyorlar bence demiş. Dursun Özbek'i istifaya davet etmiş Yılmaz Bey. Çağatay Hocam, 5. Büyük Bursa Spor'un transferleri nasıl değerlendiriyorsun? Allah'ın izniyle seneye süper denen ligdeyiz demiş. İnşallah, valla isminiz neydi? İsminizde yazarsanız çok mutlu olurum. Ben Bursaspor'u gerçekten çok seviyorum çünkü inanılmaz, hani taraftarına da hayranım. Her maçı full doldurmalarına da hayranım. Bursaspor gibi, Eskişehirspor gibi, işte Sivasspor gibi, Sakaryaspor gibi takımlar zaten bu ligde her zaman olmalılar. Adem Ünlü yaklaşık olarak 2-3 hafta aradan sonra yeniden merhaba Çağatay Bey. Yayınlarınızı özledim doğrusu. İyi yayınlar dilerim demiş. O zaman arayın, katılın. 0212 273 10 şu anda hatlarımız müsait. Hatta bugün, şimdi ben bir yandan da not alıyorum, bir Beşiktaşlı bir Fenerbahçeli taraftar aramış ama hiç Galatasaraylı ve Trabzonsporlu taraftar aramadı. Onları da dikkat ediyorum bir yandan. İspanya için dikkatimi çeken şu oldu. Kupa boyunca bir gol yedi ve onu da atan Yeşil Burun Adaları'ydı sanırım. Yok, Belçika'ydı. 4-1 Belçika'yı yenmişlerdi ve Belçika'dan sadece gol yediler. Adem Bey, size de sevgiler, saygılar. Dünya Kupası ödülü ne kadar acaba? Sonuca iddia kuponları yapılmış olabilir mi? Daha çok kazanmış olmak için tabii ki olabilir. Zaten biliyorsunuz bir de bununla ilgili bir soruşturma da başlatıldı. Sonu 28'de hattımızda bir dinleyicimiz var. Onu da alalım. Şu anda hatta arayan kim olursa olsun direkt yayına bile alabiliriz. Radyo Gol'de Çağatay Çılak'la Dört Büyük'ünden de Söz Millet'in köşesinde. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Çağatay Bey.
0: Tanıyalım sizi lütfen.
1: İsmim Serdar, İstanbul'dan arıyorum. Beşiktaş taraftarıyım.
0: Buyurun Serdar Bey.
1: Şimdi İspanya'yı kutluyoruz, tebrik ediyoruz şampiyonluğu için. Hak eden kazandım diyorum ben. Daha güzel bir final olurdu ama geçmiş yıllarda her 4 senede bir düzenlenen kupada genelde 3. ve 4. 3.lük maçları daha zevkli oluyor. Çünkü takımlar daha tedirgin ve temkinli oluyor. Daha dikkatli oynamaya çalışıyor. Ve final maçı genelde zevksiz oluyor. Zaten kupayı kimin alacağı %80 civarı belliydi. Yani turnuva boyunca bir gol yiyen İspanya. Arjantin'in bir takımı, işte Messi'nin bir tek haka gelmesiyle, hakemlerin desteğiyle buraya kadar gelmesi onlar için de büyük bir başarı. Ben başka bir konu daha hakkında daha konuşmak istiyorum.
0: Buyurun.
1: Şimdi Beşiktaş taraftarıyım. Yani bu Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon veya Fenerbahçe özelinde değil ama dünyada yaklaşık 480 bin profesyonel futbolcu var, aktif. Bu 20 yaş altını saymıyorum. Yani küçük takımlarda, ikinci, üçüncü lig takımlarını saymıyorum. Bu kadar futbolcu varken şimdi 34-35 yaşındaki bir futbolcuya Beşiktaş teklif sunduğu zaman bunu Galatasaray veya Fenerbahçe kulübü de biz alalım diye, yani gerçekten böyle bir şey var mı, yoksa asparagat haberler mi bunlar bilmiyorum ama mesela Van Wright 15-20 gün önce Galatasaray teklifte bulunmuştu bildiğim kadarıyla, 34 yaşındaki futbolcu, sonra Beşiktaş için konuşuyorlar şimdi. Yani başka futbolcu mu yok? 180 bin futbolcunun içinde sadece bir tane bir futbolcu var. Galatasaray'ın da, Fener'in de, Trabzon'un da, Beşiktaş'ın da bir futbolcuya mı ihtiyacı var? Yani başka futbolcu mu yok? Mevkinin en iyisi bu mu? Bize göre. 34 yaşındaki bir futbolcu sana emekliliği için geliyor. Son ikramiyesini alacak ve futbol bırakacak. Kafa zaten futbol bitmiş oluyor Türkiye'ye geldiği zaman. Sana için de aynı şeyi söylüyorum. Yani Beşiktaş bir teklifte bulunuyor. Başkan tamam diyor. Taraftarlar umutlanıyor. Sonra bir bakıyorsun. Galatasaray diyor ki biz de teklifte bulunduk. Menajerle görüştük. Ya bu bir, nasıl diyeyim, futbolcu açısından güzel. Çünkü fiyat arttırılacak. Birbirlerine vurdurulacak takımdan. Ya yok mu başka futbolcu? Trabzonspor nasıl buluyor bunu? Demek scout ekibi, iyi bir scout ekibi var. Trabzonspor gidiyor 1,5 milyon euroya futbolcu alıyor. 30 milyon euroya olayı sattılar. Yani demek ki yapılınca, bulununca oluyormuş bu işler. Yani bakıyorum Beşiktaş, Fenerbahçe. Fenerbahçe geçen yıl 35 yaşındaki futbolcuya Arabistan'dan alıyor. 50-60 milyon euro para veriyorlar. Olacak şey değil. Yani bizim için dile kolay. 50-60 milyon euro. 5 kişilik bir aile ömür boyu çalışsa kazanamayacağı bir para. Ve paramızı savuruyoruz. Yani bunlar olmaması lazım. Takımlarda birbiriyle hizmetleşmemesi lazım. Ben bunu düşünüyorum. Sadece bunu dile getirmek istedim. Çok teşekkür ederim. Size de iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Biz teşekkür ediyoruz.

0: Serdar Bey, yayınımıza katıldığınız için hiç vakit kaybetmeden 0212 273 1010 haydi arayın, düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Hattımızdaki dinleyicimize de sonu İstanbul plakasıyla biten, 34 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi yayınlar Çağatay Bey.
0: Buyurun, tanıyalım sizi.
1: İstanbul'dan ben, Galatasaray taraftarıyım. Ya bu Arjantin altı.
0: İsminizi alabilir miyim?
1: Kalçam baskısıyla geliyor mu sesiniz?
0: Geliyor. İsminizi rica edebilir miyim?
1: Emre İsmi.
0: Emre Bey, buyurun.
1: Arjantin altı tutanlardan biraz bahsedeceğim. Ya bunlar diyor, yok kütürmelerle gitti, yok şuyla gitti ya. Mısır'ın içinden geçtiler affedersiniz. İngiltere'yi de yendiler, bayağı iyi yendiler hem de. Nasıl kütürmeyle gidiyor bu Arjantinli'ye kadar?
0: Evet, dinliyoruz sizi. Devam edin lütfen.
1: Yani bu kadar. Sözlerim bu kadar. Yani o Arjantin altı tutanlara söylüyorum bunu.
0: Peki, bu kadar.
1: Kolay gelsin.
0: Görüşmek üzere Emre Bey. Hoşçakalın. 0212 273 1010 arayın ve canlı yayına katılın. Böyle bir imkanımız var. Bir yandan da Instagram'dan size, sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum. Evet, istekler de var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Adem Bey demiş ki, bulunduğum yer ve durum itibariyle maalesef telefonla arayamıyorum hocam. Bu arada haklısınız, Belçika'ymış. Özür dilerim, yanlış bilgilendirdim demiş. Adem Bey, olur mu, estağfurullah. Biz de çok hata yapabiliyoruz. Bunlar gayet normal. İnsanın hafızasında bazen kalıyor, bazen böyle işte yanlış da hatırlayabiliyor. Yine tabii Dünya Kupası ile ilgili bugün yurt dışı basına bakarken bir de acaba bizim gazeteci dostlarımız neler yazmış diye baktığımda, Uğur Melek'e Altın Top De La Fuente'ye verilmeli demiş. 21. yüzyılın en iyi iki ulusal takımı vardı dün sahada. İspanya yeni yüzyılda 3 kez Avrupa, 2 kez de dünya şampiyonu oldu. Arjantin 6 Copa Amerika finali oynadı, son ikisini kazandı. 3. kez de Dünya Kupası finalindeydi. Asrın en başarılı Avrupalısı ile en başarılı Güney Amerikalısını karşı karşıya getirmesi açısından bir bakıma yüzyılın finaliydi bu demiş. Kağıt üzerinde yüzyılın finali olması beklenen maç, yılın, ayın, hatta haftanın bile en iyi müsabakası olamadı aslında. Sebebi de İspanya'nın topu hiç kimseye vermemesi. Yarı finalde Fransız teknik adam Deschamps sürekli dördüncü hakemle diyalog halindeydi. Herhalde oynamak için ikinci bir top istiyor diye düşünmüştüm seyrederken. İspanya aynı acımasız oyunu Arjantin'e karşı da sergiledi. Topu hiç vermedi. Finalde Messi'yi neredeyse hiç göremedik. Zira Arjantin'in oynayabilmesi için ikinci bir top gerekiyordu adeta. Dün Arjantin 11'e 11 oynanan ilk 90 dakikayı bile şut atamadan bitirdi. İspanya şutlarda 15-0, kornerlerde 9-1 ile Almanya San Marino istatistik tablosunu kıskandıracaktı. Bir grafik yakaladı. Tek eksikleri goldü. Onu da 106'da atıp kazandılar hak ettikleri kupayı. 2010-2026 kıyası demiş Uğur Melek'e. Bu İspanya 11'ini Dünya Kupası 2010'unu kazanan takımla kıyaslıyorlar. İtiraf edeyim, ben bu takımdan bir oyuncuyu bile 2010 kadrosuna koymam. Xavi, Iniesta, Puyol, Vázquez, Ramos, Pique, Villa, Fabregas, Torres, Pedro'lu olağanüstü bir kadroydu. Ancak bu 2026 takımının öyle bir antrenör var ki hem hiç kimseyi yıldız gibi göstermeyen hem herkesi star gibi ışıldatan. Oyuncuları parlamayan ama oyunu göz kamaştıran. Evet, dün tek taraflı çok kötü bir final izledik belki ama benim Dünya Kupası finallerinde gördüğüm en iyi teknik direktör performansıydı bu. Keşke Altın Top ödülü bir seferliğine bir antrenörle verebilseydi. Bu turnuvanın yıldızı De La Fuente almalıydı bence o unvanı demiş ki çok da haklı bence. İşte bir teknik direktör ne kadar fark ediyor ama bence yüzyılın en büyük travmasını Thomas Tuchel İngiltere'ye yaşattı diye düşünüyorum. 1966'da en son kazanmıştı İngiltere Dünya Kupası'nı. Finale de çıkabilirdi ama bence Tuchel'in yapmış olduğu yanlış kadro tercihleri, yanlış oyuncu tercihleri, Saka gibi, Bellingham gibi en önemli futbolcuları oynatmayışı bence finale çıkamamasına sebep oldu diyelim. 0212 273 1010'da sizlerden gelen telefonlarla devam edelim. Sonu 55'e biten dinleyicimiz, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.

0: Bulduk.
1: Radyonuzun sesini Alo. Kapatmanızı rica edeceğim çünkü yankı yapacak. Tanıyalım sizi.
0: Alo.
1: Duyuyoruz biz sizi, buyurun.
0: İstanbul'dan Ekrem ben.
1: Buyurun Ekrem Bey.
0: Öncelikle siyasi de olsa bazı baskılara, infantına rağmen Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın baskılarına rağmen İspanya'yı tebrik ediyorum. Neticede bir Filistin'i tanıyan ve hak iddia etti. Sağ olsun geri durmadı. Biz de İspanya'yı destekledik. İttirilen Arjantin buraya kadarmış. Bu kadar ittirilebildi. Ülkemizde de bir şey merak ediyorum. Bilmiyorum siz bu konuda ne kadar duyarlısınız, ne kadar gerekli açıklamada belki yaptığınız radyoyu çok uzun süredir dinleyemedim yani 1-2 saattir. Ülkemizde yürütülen Sayın Savcımızın başlattığı bir program var.
1: Soruşturma Alo. Var evet.
0: Soruşturma var. Her şeyden önce masumiyet karinesi hukukta devam ediyor. İsim olarak belli zaten ortada olan Beşiktaş Kulübü'nden var. Galatasaray Kulübü'nden Sayın Güneş var. Burada Fenerbahçe'den yok. Ben Fenerbahçe taraftarıyım ama içim sızıyor şöyle. Burada bir Fenerbahçeli olsaydı yangın yerine dönerdi. Sanki deve kuşu gibi kafalarını kuma gömdüler. Fenerbahçe olunca ağızlarından adeta özür diliyorum herkes. Salya akıyor Fenerbahçe'yi eleştirmek için. Kişilerin ismini vermeye herhalde gerek yok. Doğru mudur hocam?
1: Vallahi ben sizi dinliyorum ama kendi takımınızla ilgili görüşlerinizi paylaşırsanız
0: yok,
1: daha...
0: Kişiler yok. Özellikle sarı kırmızı medyadan Fenerbahçe'ye karşı büyük bir saldırı oluyor. Böyle bir şey olsaydı yer yerinden oynardı ama Sayın Güneş de %1 milyon suçlu ben demiyorum. Çünkü her şeyden önce hukukta masumiyet karinesi var. Devam ediyor. Bu bir soruşturmadır. Hukukçular artı devletimiz her şeyi daha iyi biliyordur ama hiçbir ses yok. Benim içimin sızlaması bundan yana. Gerçekten bir suçlu varsa bensem bile neyse suçun cezasını çekmeliler. A takım B takım olarak değil renk gözetmeksizin İtalya'da Juventus küme düşürüldü ise bizde de böyle bir şeyler varsa en azından bir dahaki seferde herkesin bu işte bu var deyip sıkıntı var deyip yapmaması. Teşekkür ediyorum. Yorumlarsam da sevinirim.
1: Görüşmek üzere Ekrem Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii yani...
0: Sağ olun. Dediğim gibi insanları biraz daha bilgilendirirlerse kişiler de böyle sosyal medyadan yüklenmeden hani yargısız infaz. Belki o muhterem bu işlerin içinde değil. Bilemiyoruz tabi ama masumiyet karnesi devam ediyor. Neticede suç sabit görülmedi. Ama Fenerbahçeli biri olsaydı inanın yer yerinden oynardı ya. Kıyamet kopardı. Bir televizyon kanalındaki bir hanımefendi de saydı saydı Galatasaray'dan dedi, Bolu'dan dedi geçiştirdi ama Beşiktaşlı bir iki tane muhteremi ballandıra ballandıra anlattı. Bu korkuları niye? İnsanları üzen taraf bu. Teşekkür ediyorum. Saygılar diyorum üstadım.
1: Görüşmek üzere. Evet 0212 273 10 10'da hiç vakit kaybetmeden ve sizleri bekletmeden Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Radyo Gol'de devam edelim istiyorum. Son 31 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Alo.
1: Buyurun.
2: Bir dakika.
1: Bizim vaktimiz var.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
2: Merhaba Çağatay Hocam. Hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Evet, ben ismim Hüseyin Necip. Esenler'den arıyorum. Yine aramız attım, yine dayanamadım Çağatay Hocam'a.
1: Allah razı olsun Hüseyin Necip.
2: Eyvallah abi. Telefonu yaptırdık. Evet. İnşallah sıkıntısını da şey yaptık. Abi yarın ben bir Galatasaray olarak yarın Fenerbahçe'ye yürekten başarılar. Perşembe günü de Beşiktaş'a inşallah Allah'ın izniyle. Dün de İspanya Dünya Kupası'nı ilkinden sonuna kadar hak ederek kazandı. Ben de Arjantin'i yapıyordum ama dedim ki Arjantin'in kazanma hiç şansı yoktu dedim yani. Baştan önce. O da oldu yani. İspanya abi müthişen da futbol oynuyorlar abi onlar. Yani hiç laf bırakmıyorlar. Savunmada, ileride, defansa. Tüm radyo çalışanlarına, dinleyenlerine Yunus Dana'ya da çok selamlar olsun. İyi ki varsın Çağatay Hocam.
1: Görüşmek üzere Hüseyin Mecit. Helal olsun sana Allah. Sonu 46 ile biten dinleyicimiz var. Ona merhaba diyelim, bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Fatih Hocam.
1: Tanıyalım sizi lütfen. Arkadan anonslar geliyor.
2: İstanbul'dan Uğur Güneş ben. Ara ara mesajlarla destek
1: veriyorum. Evet Uğur Bey, buyurun.
2: Öncelikle nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Siz nasılsınız?
2: Teşekkürler. Sağ ol elhamdülillah. Çalışmaya devam, bir dinlemeye devam. İspanya'yı tebrik ederim.
1: Arkadaki sesi yalnız daha fazla duyuyoruz sizin sesinizden. Daha sessiz bir yere gitme ihtimaliniz var mı Uğur Bey?
2: Bir dakika tabii ki.
1: Bu arada telefon numaralarını da tekrar anons edelim.
2: Son nasıl Çağatay Bey?
1: Evet gayet iyi Uğur Bey.
2: Evet kulaksızla konuşuyordum da o yüzden telefona döndüm.
1: Dinliyoruz sizi buyurun alalım görüşlerinizi.
2: İspanya'yı tebrik ederim canı gönülden. Ben İspanya'ya gidiyordum. Bir de ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum da. İkinci transfer, forvet transferi kim olacak acaba? Yani gündemde Girassi var ama.
1: Fenerbahçe için mi?
2: Evet
1: Girassi ve Rashford konuşuluyor şu anda.
2: Yani Girassi bence daha etkili olur yani. İnşallah o gelir de. Bir de Fenerbahçe kombin hakkında fiyatlar çok yüksek Çağatay Hocam ya. Yani o konuda nasıl mesela sesimizi duyurabiliriz?
1: Valla onun için bence kurumsal olarak resmi siteye bir yazı yazabilirsiniz. Bununla ilgili dilek ve temennilerde bulunabilirsiniz.
2: Bu da Çağatay Hocam HSK Odası'nı takip ediyorum.
1: Sağ olun.
2: Mesajlarla destek veriyorum. Başarının devamını diliyorum.
1: Çok teşekkür Hayırlı ederim. Sağ olun, sağ olun. Görüşmek üzere Uğur Bey. Sağ olun.
2: Allah'a emanet.
1: Siz de Allah'a emanet.
2: Sağ olun.
1: 0212 273 10 10'da bu arada çok mesajlar birikti. Telefonu da alabilirsek yayından. Evet. Çok mesaj birikti ama onlara geçmeden ben dinleyicilerimizi hatta bekletmek istemiyorum. O yüzden 67 ile biten dinleyicimize de araya gitmeden bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
3: Alo.
1: Buyurun.
3: Ben Zekeriya Pınar.
1: Buyurun Zekeriya Bey.
3: Ben İspanya'nın kupayı almasına çok sevindim. Filistin'i destek amacıyla tuttuk zaten onları.
1: Hı hı.
3: Bir de ben şeye değinmek istiyorum. Milli takıma.
1: Buyurun iyi olur.
3: Milli takımın başına bir an önce Aykut Kocaman'ın getirilmesini istiyorum. Bakın yediğimiz gollere bakın şeyde. İki takımda yenildik değil mi biz? Avustralya'yla Paraguay'a. Hı hı. Paraguay'a yenildik. Bakın onların yaptıklarının en kalitelisini Aykut Kocaman yapıyordu. Paris Saint-Germain'in oynattığı futbolu 15 yıl önce oynatıyordu Aykut Kocaman. Bir an önce onun getirilmesini istiyoruz. Ama sırf Fenerbahçeli diye getirmediklerine inanıyorum ben. Bakın Arda Turan bile şu anda Galatasaray'ın ve milli takımın başına hazırlandığını düşünüyorum. Ama Fenerbahçelilerin adının bile anılmamasını sırf bu yüzden istemediklerini biliyorum. Çünkü federasyonun içine Galatasaraylılar çökmüş durumda. Hem hakem camiasında var bu hem futbol federasyonunda. Bunları söylemek istemiştim.
1: Çok teşekkür
3: yani Aykut
1: ediyoruz.
3: Aykut Kocaman'ın bir an önce milli takıma çok yakışacağına inanıyorum. Niye düşünülmüyor? Hayretler içerisindeyim. Alo.
1: Peki teşekkür ediyoruz Zekeriya Bey.
3: Bir şey değil. İyi yayınlar.
1: Görüşmek
3: kolay
1: üzere.
3: Gelsin.
1: Hoşçakalın. Çağatay Hoca Instagram adresinde gelen mesajlara bakalım. Serhat Bey diyor ki Çağatay Hocam Serkan oğlum her gün sizi dinliyor. Benden daha çok dinliyor vallahi demiş. Ne yaptınız demiş siz bu çocuğa. Ben bir şey yapmadım. Çok teşekkürler güzel düşüncelerinizi anlamlı mesajınız için. Ya çocuklarımızın hani her zaman söylüyoruz. Yüzünde eğer bir tebessüme vesile olabilmek için böyle bir şey yapabiliyorsak benim için en büyük mutluluklardan biri. İyi ki varsınız böyle güzel yürekli dinleyicilerimiz. Serkan'dı değil mi ismi? Serkan'ı da lütfen gözlerinden öpün. Serkan'cığım sana da çok sevgiler, selamlar olsun. İyi ki varsınız. Desteğiniz ve sevginiz bana her zaman güç veriyor. Saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Son 61 ile biten dinleyicimize de sözü verelim. Ondan sonra da kısa bir araya gideceğiz zaten. Hoş geldiniz yayınımıza. Duyabiliyor musunuz bizleri? Son 61 ile biten dinleyicimiz. Biz sizi duyabiliyoruz. Sesiniz geliyor. Orada mısınız?

0: Evet, son bir kere daha son 61 ile biten dinleyicimize merhaba diyorum. Oradaysanız sizinle konuşmak üzere buradayız.
1: Alo.
0: Buyurun, radyonun da sesini lütfen kapatırsanız daha sağlıklı bir yayın yapabiliriz.
1: Bir saniye. Şimdi geliyor mu sesim?
0: Gayet.

0: Nasılsınız?
1: İyi vallahi, siz nasılsınız Ahmet Bey?
0: Teşekkürler, sağ olun. İyi günler diliyorum.
1: Vandron gelen de gitti.
0: Evet, gitti. Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz kendisine. Çok karakterli, çok düzgün bir yapılı bir futbolcuydu. Satılmasına üzüldük ama yani satılmayacak bir futbolcu, yani her futbolcu satılabilir Samspor'da. Sonuçta finansman yönünü biz bilemiyoruz. Taraftar olarak gözüyle bakıyoruz. Biraz daha ister istemez duygusal olarak davranıyoruz ama daha ileriki dönemlerde bunun meyvesini Samsun Spor Kulübü görecekti. Yani yeri doldurabilir bir futbolcu esasında ileriye doğru. Yani bakıldığı zaman 3 yıl önceki dönemde yanlış hatırlamıyorsam 200 milyon dolara, 200 milyon civarı o paralara alınıp gittiği para da belli, 6,5-7 civarı ve satılacak olan pay %20 bir sonraki transferinden. Hı hı. Bu iyi bir rakam. Biz Samspor taraftarıyız. Sanki PTT'likten bu yana veya onun alt liginden bu yana destek veriyoruz. Stada yakın bir mahallede oturuyorum ben. Kombinemizi alıyoruz. Bu sene de aldık. Yerimizi ayırttırdık. Elimizden geldiği kadar destek veriyoruz kulübümüze. Mesleğimiz gereği spor malzemeleri ürünleri yapıyoruz. Tekstil, mesleğimiz tekstil. Yani birkaç onu daha eklemek istiyorum. Bu futbol üzerindeki olumsuz olaylar neticesinde bir türlü bir şeye varılamıyor. İnşallah bunu düzeltirler. Çünkü bu futbola çok çirkin bir görüntü oluyor futbol severlere. İnsanlar futboldan uzaklaşıyor. Yani bir türlü düzelemiyor ya nedense yani. Milli takımdan tutun da kulüp bazlarına yayılan bir durum var yani. Yani bu ne demek istediğimi anladınız bu soruşturmayla alakalı. Hı-hı. İnşallah düzelir yani, herkesin üzerine gidilmesi, kararlılıkla sonuç alınmasını diliyoruz taraftar olarak, futbol sever olarak.
1: Peki bu kadar mı?
0: Yani
1: istedikleriniz?
0: Biz dediğimiz gibi futbol severiz. Futbol sever bir şehrin taraftarıyız. Samsun Spor'u destekliyoruz. Bütün kulüpleri de izlemek istiyoruz. Yeni transferleri de izlemek istiyoruz stadımızda. Bunlar daha güzelleşmesi gerekirse işte dediğimiz gibi futbolda bazı değişkenlikler, bazı kararlar net olması gerekiyor. Yani az önceki arkadaş bir şeyler bahsetti. Sözüne katılmıyorum, o Fenerbahçe üzerinde olursa yer yerinden oynardı diye. Yani arkadaşın yaşı itibariyle hatırlıyor olabilir. O 2011 yılında neler Fenerbahçe'nin üzerine neler oynandı. Öncelikle devletin üzerine ve sonra Fenerbahçe Spor Kulübü üzerine neler yapıldığını, bu konular üzerinde Beşiktaş'ın da yer aldığını ama nedense Galatasaray'a hiçbir iğne ucu kadar dokunulmadığını hatırlatmak isterim. Ve Galatasaray'ın bazı futbolcularının ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını da hatırlatmak isterim. Bundan dolayı Galatasaray'ın üzerine kararlılıkla gidilmesini rica ediyorum buradan, devletimizden. Bu kadar söyleyeceklerim.
1: Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için ve programın son bir saatine girerken kısa bir araya gideceğiz. Bu arada 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Kısa bir ara, lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin radyosu, Türkiye'nin tercih ettiği spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde 0212-273-1010 0212-273-1010 sizlerden telefonlarınızı bekliyoruz. Özellikle Dünya Kupası'nda biliyorsunuz dün dünyalar İspanya'nın olduğu ve dünyanın en büyük takımı da artık İspanya diyebiliriz. Enteresan tabii enstantaneler de yaşadı. 117 dakika boyunca Arjantin'in bir şut bile atamaması çok gerçekten enteresandı. Hani bu yaşıma kadar ben de hiç böyle bir şey de hatırlamıyorum. Maçtan sonra çıkan olaylar, kavgalar, tabii bunlar da hiç hoş olmadı. Metin Türkoğlu, gelen mesajlarla başlayalım. Seni dinlemek İspanya'nın kupayı alması gibi güzel, iyi ki varsın, güzel yürekli insan demiş. Çok teşekkürler Metin Bey, uzun zaman yoktunuz sizlerde. İsimlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Adem Bey'e de teşekkür ediyorum mesajı için. Bedri Bey diyor ki, Çağatay Bey, Dünya Kupası

Uygulanan kuralların yarısı ligimizde uygulansa her maç vatan emniyette biter demiş Bedri Bey. O da öyle bir yorum yapmış. Adem Bey, Çağatay Hocam numaranızı ilk defa alabildim. Bir selam vereyim dedim. Seviliyorsunuz. Çok teşekkürler Adem Bey. Sevgiler, saygılar. Alper Üstündağ Salah transferin bittiğini söylüyor. Evet, olabilir. Alper'e de buradan sevgilerimizi iletelim. Biz geçen hafta söylemiştik Salah transferinin bittiğini. İsminize yazarsanız çok seviniriz. Yine bakıyoruz. Çağatay Hocam, Aykut Kocaman'ı Fenerbahçe düşünüp kendi takımının başına getirmedi demiş. O da böyle bir yorum yapmış. Yine sıradan böyle devam ediyorum. Çağatay Hocam, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'nda İspanya'nın yer almaması nedeni aslında dün akşam anlaşıldı. İspanya farklı bir devlet, farklı insanlar. Tebrik ederim İspanya'yı demiş Serkan Demirci. 0212 273 1010'da telefonlarınızı bekliyorum. Instagram Çağatay Hoca'ya bakalım. Mesajlardan kimler neler yazmış. Mehmet Ali Demiroğlu: Çağatay Hocam hayırlı haftalar olsun. Çok teşekkürler. Yazık demiş. Türkiye'nin paralarına nedir bu yabancı hayranlığı? Türk forvetimiz yok. Aslında var ama yetiştirilmiyor. Ulusoy çanta olarak devamlı dinliyoruz demiş. Ulusoy çanta çalışanlarına da selamlar olsun. İyi çalışmalar, iyi mesailer diliyorum. Çok mesaj geliyor. Hiç vakit kaybetmeden sizleri de bir yandan gözünüz ucuyla hatlara bakıyorum. Dinleyicilerimiz var mı yok mu, kimler var diye. Bir şey daha yapacaktım, aklımda vardı. Evet, neler yazılmış dünkü karşılaşmayla ilgili. Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın Arjantin'i yenmesiyle ilgili. Güntekin Onay'ın yazısı var. Hürriyet gazetesine bakalım. İspanya bu dünya üzerinde futbolu en iyi oynayan tartışmasız bir ekol ve ekol kazandı demiş Güntekin Onay. Maçın tamamı İspanya'nın kontrolünde geçti. De La Fuente'nin takımı bu dünya kupasında bir kulüp takımı hüviyetine en yakın ekip. Genç ve oturmuş kadro Rodri'nin organizatörlüğünde topa sahip olarak sadece oyunu kontrol edip hücum yapmıyor. Bu şekilde mükemmel bir savunma yapıyor demiş. Turnuva boyunca sadece bir gol yediler ve finalde de Arjantin gibi bir takıma hiç pozisyon vermediler. İspanya'nın o kadar güçlü bir oyun kurgusu var ki Fransa gibi yıldızlar topluluğu atletik ve yetenekli bir takıma da hiç şans tanımadan finale geldiler diyor. Arjantin kanatsız, İspanya santraforsuz. Arjantin'in klasik kanatsız bir 4-4-2 kurgusuyla oyunu genişletememesi ve rakip yarı sahada alan daraltan İspanya karşısında ileride top tutamaması, hiç etkili hücum yapamamasına neden oldu. Bu kadar üstün oynayan İspanya ise santraforsuz kurguda emeklerinin ve oyun kalitesinin karşılığını alamadı. Son bölümde oyuna giren Ferran Torres'in santrofor özellikleri, en yakın futbolcu olması İspanya'ya pozisyonlar ve uzatmada golü getirdi. Gerçekten de İspanya bu oyun gücüyle uluslararası düzeyde bir santrofora sahip olsa dün geceki finali güle oynaya çok daha erken bitirmiş olurdu. Kadınlarda da dünya şampiyonu demiş Güntekin Onay. Kazanan bir ekol olduğu İspanya bu dünya üzerinde futbolu en iyi oynayan tartışmasız bir ekol. Hatırlarsanız kadınlarda da dünya şampiyonu oldular. Bu dünya şampiyonluğu çok değerli. Hem Lamin Yamal'ın çok da etkili olmadığı, santraforsuz geldikleri bir dünya kupasında Messi ve Arjantin ise finalde çok defansif kaldılar. İspanya'nın pas oyunu onları fazlasıyla bozdu ama 2014 ve 2022'den sonra son 12 yılda 3. kez final oynamaları da onların ne kadar güçlü bir futbol ülkesi olduğu gerçeğini ortaya koyuyor demiş. Tabii Türkiye'deki basına böyle baktık ama 2026 Dünya Kupası'nda önceki gün İngiltere'nin Fransa'yı 6-4 yendiği bir maç vardı. Bakın onunla ilgili hiç sizlerden yorum gelmedi. Bu maçla ilgili yorumlarınızı da yazabilirsiniz. 0212 273 10-10'a da şu an hatlarımız müsait. Aradığınız anda canlı yayına da katılabilirsiniz. Valla organizasyon tarihinin en çok gol atan üçüncülük maçıydı. Ben daha önce hiç hatırlamıyorum.
3 gol atan Saka ve fileleri 2 kez sarsıp turnuvada toplam gol sayısını 10'a çıkaran Mbappe vardı. Mbappe'nin attığı gollerin pasını veren Olise ki bir gol bile atamadı. 7 asist yaptı. Bir Dünya Kupası'nda en çok asist yapan oyuncu oldu. Dış basın 10 golün atıldığı karşılaşma için savunmaların unutulmasıyla Dünya Kupası'nın en renkli maçı olduğu görüşünde birleşti. Dünya Kupası'nın en renkli maçı olduğu görüşünde birleşmişler. BBC'ye bakalım. Tabii İngiltere maçı ile ilgili şu anda konuşuyoruz. BBC diyor ki Saka'nın başyapıtı The Guardian... Üçüncülük madalyası hiç bu kadar parlamamıştı. Marka basket maçı gibi. İspanyol As gazetesi üçüncülük maçında beklenmedik bir şölen. La Gazzetta dello Sport 10 gol tam anlamıyla delilik, savunmaların tatilde olduğu ama futbol severlerin kazandığı bir gösteri. Corriere dello Sport turnuvanın en eğlenceli maçı. Abola'da demiş ki Miami'de çılgınlık, 10 gol ve İngiltere galibiyeti. Ben şimdiye kadar hani bilmiyorum, siz biliyorsanız lütfen yazın ama Fransa'nın 6 gol yediği bir maç hatırlamıyorum. Bir kere Fransa bir 5 yemişti ama senesini hatırlarım diye düşünüyorum. Şu anda hatırlayamıyorum ama Fransa sanki bir kere 5 yemişti diye hatırlıyorum. Ama hiçbir zaman 6 gol milli takımlar düzeyinde bence Fransa gol yemedi. Bu kadar fazla bir hezimet yaşamamıştı. Tabii final maçının devre arası çok konuşuldu. Düzenlenen özel sahne gösterileri çok konuşuldu. Bunlar 27 dakika 19 saniye sürmüş. Kurallara göre 15 dakika olması gerekiyordu bu süre. Turnuva tarihinde de bir ilk oldu. Sanatçıların şovları toplam 11 dakika sürse de sahne kurulumu, sahne sökümü nedeniyle gecikme yaşandı. Bu gecikmeler bunlardan kaynaklandı. Gösteriyi Madonna açtı. Bizler tabii izleyemedik çünkü TRT Spor'da yorumcu arkadaşlarımız vardı. Şimdi onların da hepsi arkadaşım olduğu için yorum yapmak istemiyorum ama tabii onlar da yayın akışında 20 dakika onların yorumlarını izledik. Çok enteresan, çok ünlü insanlar vardı. Tom Cruise gibi. Tom Cruise'u konuşurken gördüm, yani 64 yaşında maşallah, 44 yaşında gibiydi, 34 yaşında gibiydi. David Beckham vardı, bir sürü ünlü vardı, onları da görmek de güzeldi. Tabii eski Dünya Kupalarını hatırlatıyorlar bizlere. Yine bakalım Çağatay Hocam, üçüncülük maçı basketbol maçıydı, yanlış anons yapıyorsun demişler. Evet Mehmet Bey, teşekkürler. Vallahi aslında Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı niye yapılıyor? Ben çok anlam veremiyorum, bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üçüncülük maçı yapılmıyor. Ben üçüncülük maçının yapılmasını çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü bir gün öncesinde iki takımın da morali bozulmuş. Dünya Kupası'nda finale kalamamış iki takımı karşı karşıya getiriyorsunuz. Ve iki moral bozukluğuyla çıkan takım da gerçek 11'leriyle sahaya çıkmıyorlar. Yedeklerle sahaya çıkıyorlar. Ondan sonra da böyle 6-4'lük maçları izliyoruz. Maşallah sen de Tom Cruise gibisin, yaşını göstermiyorsun demiş. Çok teşekkürler. İsminizde yazarsanız sevinirim. Galatasaray'ı çekemiyorlar hocam. Aykut Kocaman iyiyse niye Fenerbahçe'ye gelmiyor o zaman demiş Hasan Bey. Yorumcular çok önemliydi. Şovu seyredemedik. Hasan Atılgan, o da yorum yapmış. Galatasaray'ı yakalamak için rakip takımlar transfer yapıyorlar. Yakın zamanda da UEFA'dan transfer yasağı gelebilir. Vahit Bey böyle bir yorum yapmış. Yine buradan devam ediyoruz. Evet, Bedri Bey'in mesajını da okumuştuk. Yine buradan... Burada Amerika'da havalar harika şu anda, çok güzel demiş. Hayırlı yayınlar demiş Muammer Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada lütfen arayın 0212 273 10 10, 0212 273 10 10, da telefonlarınızı bekliyoruz. Sizler de lütfen düşüncelerinizi paylaşın. Dünya Kupası ile ilgili İspanya'nın
bu kupayı almasıyla alakalı

0: görüş ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Yeni haftanın ilk sözü sizlerden gelsin istiyorum. Bugün dört büyük gündemde Söz Millet'in köşesinde özellikle hangi takımı tutarsanız tutun hiç fark etmez. Ama tuttuğunuz ve gönül verdiğiniz takımlarınız için neler söylemek istiyorsanız, transferlerini nasıl buluyorsanız, şampiyonluk adayınız hangi takım ya da takımlar, bunların hepsini 0212 273 10-10'da yayınımıza katılarak canlı yayında bizlere söyleyebilirsiniz. Sayın Ünlü demiş ki, ne yalan söyleyeyim, final maçında İspanya'yı destekliyordum ama bir an neredeyse atamayana atarlar sözü yer bulacak diye de çok korkmuştum. Neyse ki İspanya kazandı demiş. Evet, haklı Sayın Ünlü. Çünkü 120. dakika mıydı? Bir kornere çıkan top vardı ve Arjantin hakikaten golü de bulacaktı. Öyle bir pozisyon da vardı. Son anda yapılan hamle olmasaydı diyoruz. Ve yine ülkemizdeki basınla devam edelim. Hürriyet gazetesine baktık. Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü gazetesi statta şölen, TRT'de reklam demiş. Finalin devre arasında birçok ünlü sanatçı sahne alırken TRT bu organizasyonu yayınlamadı. Shakira, Madonna, Justin Bieber, dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı gösteriler ekrana yansımadı. Çünkü TRT bu sırada reklam kuşağı ve spor yorumcularının ilk yarı değerlendirmesini gösterdi demiş. Çağatay Hocam, aslında en iyi takımlardan biri İsviçre'ydi. Tabii ki bir İspanya değil ama İsviçre pisi pisine elendi diyebilirim demiş Serkan Demirci. Evet, yine sizlerden gelen, Salah ne zaman açıklanır diyor. Bunu ben de bilmiyorum. Kulüp ne zaman resmi açıklama yaparsa. Yine buradan bakalım. Sizlerden gelen mesajlar doğrultusunda kaçırmayalım. Yine mesajlarınızı. Sözcü gazetesiyle devam edelim. İspanya hak ederek kazandı demiş Ercan Taner. Sevgili Ercan Taner de biliyorsunuz yıllarca bu maçları anlattı ki anlattığı maçlarda ben en çok şeyi hatırlıyorum. Hacı, hacı, hacı. Hala kulaklarımızda kalmış. Ercan Taner diyor ki, İspanya hak ederek kazandı. Bütün hafta Messi ve Yamal'ın aynı karede olduğu 19 yıl önce çekilmiş fotoğraf konuşuldu. Mistik bir olay. Yamal daha bebek ve yanında da genç Messi. Dün sahaya birbirlerine rakip olarak çıktılar. Doğum günlerinin arasında 19 gün var. Yamal'ın forma numarası da 19. Acaba 19. dakikada bir şey olur mu diye bekledim ki ben de bekledim hakikaten. Fakat hem Arjantin hem de İspanya'nın maçta hataya yer olmadığını bildiklerini herkes gibi ben de çok iyi gördüm. Defans ve orta alanda riske girilmeyen bir final oluyordu. Harika geçen, tempolu ve pozisyon üstüne pozisyon dolu bir final beklemek hayaldi. Hiç kolay değil. Kaybeden en büyük kupadan eli boş dönecekti. Erken gelecek bir gol bütün senaryoyu kesinlikle değiştirirdi. Ama o da benim gerçekleşmemiş dileğim olarak maç notlarımda kaldı. Ercan Taner şöyle devam ediyor. İlerleyen dakikalarda tek taraflı bir oyun gördük. İspanya, Arjantin yarı sahasındaydı ve baskısını hissettiriyordu. 73 dakika geçmiş ve Arjantin İspanya kalesine tek şut dahi atamamıştı. Enzo Fernandez'in gördüğü kırmızı kart uzatmalar öncesi Arjantin'i üzmüştü. Uzatmalar oynanırken bile hala şut atamamıştı Arjantin. Planları işi penaltılara bırakmak ve kalecileri Martinez'e güvenmekti. Baskıya dayanamadı Messi ve arkadaşları. Fernand Torres topu tavana gönderdiğinde penaltılara gerek yok demişti adeta. İspanya dünyanın en iyi takımı olduğunu kupayı kazanarak herkese gösterdi diyor Ercan Taner. Ve yine sizlerin telefonlarıyla devam edelim. Hattımızda dinleyicilerimiz var. Onları da bekletmeyelim. Sonu 17 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Buyurun, tanıyalım sizi.
1: Hollanda'dan Gökhan Bey.
0: Oo, Hollanda'ya Gökhan selamlar olsun Gökhan Bey.
1: Aleyküm selam. Yayınınızı dinliyordum. Bağlanmak istedim.
0: Çok teşekkürler.
1: Rica ederim.
0: Buyurun, dinliyoruz sizi.
1: Ben de dün final maçını izledim. Herhalde Türkiye'nin %80'i %90'ı gibi biz de İspanya'nın kazanmasını istiyorduk.

0: sahada futbol adına bir şeyler yapan tek ülkeydi. Diğerleri sürekli herkes zaten konuştu, inanılmaz agresif, kaba tabirle çirkef davrandılar. Hatta saldırı boyutuna kadar geçtiler. Hakem de bayağı müsamaha gösterdi. Bence iyi oldu. En azından futbol oynamaya çalışan bir ülke kazandı. Ki bize sonuç itibariyle 6 gol atmış bir takımı da desteklemek nasıl olsa da, yani tuhaf olsa da, mecburen onu desteklemek zorunda kaldık. Yani üçüncülük maçını izleyemedim ama o da 6-4 bitmiş. O da enteresan.
1: Evet.
0: Ya ama orada zaten futbol oynanmamış. Yani orası artık şova dönüşmüş gibi gözüküyor. Çünkü yani özetlerini izlediğimizde o belli oluyordu. Çok netti.
1: Vallahi ben Gökhan Bey o saatlere kadar iyi ki uykusuz kaldım dedim. İyi ki de izlemişim. Yani son yıllarda izledim. Bence en güzel maçtı.
0: Ya muhakkak şimdi rahat çıktılar en azından. Yani şu anlamda rahat çıktılar. Final oynayamadıkları için o baskı ve stres altında değillerdi. O yüzden de İngiltere'nin Arjantin karşısında Tuchel'in yaptığı yanlış oyuncu seçimlerinin, hı hı, bu maçta nasıl sonuç verdiğini gördük. İnanılmaz bir kötü ikinci yarı geçirdi Tuchel. O yüzden de zaten hakemlerle kollanan Arjantin'e son 20 dakika inanılmaz bir baskı yemişti. O maçı izlemiştim. Ama bence hak eden Dünya Kupası'nı kazandı.
1: Bu kadar mı Gökhan Bey?
0: Bu arada ben Fenerbahçeliyim. Hı hı. Şu ana kadar yani 46 yaşındayım. Son yani 25-30 sene içerisinde hem kadronun ana iskeletinin korunup hem de bu kadar kısa sürede eksiklere nokta atışı, yani Vedat Muriç'in sakatlanması bir talihsizlik, onu ayrı tutarak söylüyorum, nokta atışı transferler yapıp seneye başladığımız daha bir lig başı hatırlamıyorum.
1: Evet.
0: Hiçbir hoca özelinde bu yoktu. Ne İsmail Kartal'ın 4 dönemi, ne Ersun Yanal, ne Aykut Kocaman, ne Mourinho, ne Jesus. Bazı dönemler inanılmaz kötü kadrolarla başlıyorduk lige. Sonradan son dakika sürpriz transferlerle toparlamaya çalışıyorduk. Bu sene ilk defa el ayağı düzgün, güzel bir 11 çıkarıp, hatta 14-15 oyuncu çıkartıp mücadele edebileceğimiz birlik olacak. Fakat bu sefer de talihsizliğimiz, Beşiktaş inanılmaz bir kadro kurmaya başladı. Bir rakibimiz vardı, şimdi 2'ye çıkacak. Zaten Galatasaray'la zor uğraşıyorduk. Bir de şimdi Beşiktaş'la uğraşmak zorunda kalacağız. Trabzon iyi gidiyordu ama önemli oyuncularını kaybetti. Çok transfer yapması onları bir sistem oturtana kadar belki yarışın dışında tutabilir ama Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu yarışın içinde kalacak. İnşallah bu sene bizim senemiz olur diyorum.
1: Çok teşekkürler. Hollanda'ya sevgiler, kucak dolusu bizden gelsin Gökhan Bey.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Görüşmek üzere. Sağ olun. Bir kısa araya gideceğiz ama kısa araya gitmeden önce bir tebriğimiz var. Çünkü A milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Ben bu maçı da izledim. Hatta Slovenya maçında çok üzülmüştüm. Tam da böyle galip geliyorduk ama Efeler İran'ı devirip grup etabını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 22 puanla tamamladı. Ay Yıldızlar dünya sıralamasında ilk 7'ye girdi ki oyuncularımız gerçekten büyük bir alkışı hak ettiler, tarih yazdılar. A milli erkek voleybol takımımız 2026'da Voleybol Milletler Ligi'nde ilk kez çeyrek finale yükseldiler ki daha önce galibiyetimiz bile yoktu. File Nefeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasının 4. ve son maçında İran'ı dün 3-1 mağlup ettiler. Bu sonuçla birlikte 8 galibiyete ve 22 puana ulaşarak 29 Temmuz 2 Ağustos 2026 tarihlerinde Çin'in Ningbo şehrinde düzenlenecek olan VNL finallerine de adını yazdırdı. Milletler Ligi'nde 3. kez mücadele ediyor A milli erkek voleybol takımı. 2024'te bir galibiyeti vardı, 11 mağlubiyeti vardı. Bakın nerelere geldi. Geçen sezonsa 3 galibiyeti vardı, 9 mağlubiyeti vardı. Şimdi ise finallere adını yazdırdı ve dünya sıralamasında ilk 7'ye giren A milli voleybol takımımızı, erkek voleybol takımımızı, kadınları da dahil olmak üzere hepsini tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Gelen mesajlar için 0212 273 10-10'da kısa bir araya gidiyoruz. Ardından programın son yarım saatinde yine sizlerden gelen telefonlarla devam edeceğiz. Lütfen bizleri yalnız bırakmayın. Şimdi kısa bir ara. Türkiye'nin spor radyosunda, Türkiye radyolarının en çok tercih edilen spor programı özelliği olan Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde devam ediyoruz. 0212 273 10-10 lütfen arayın, acele edin çünkü programın son dakikalarında sizler de sesinizi duyurun istiyorum. Yine sizlerden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz özellikle sormuştu. Çağatay Hocam, İsmini şu an bulamadım ama biraz sonra söylerim galiba, Hakan Bey'di. Gol krallığı nasıl şekillendi diye 2026 Dünya Kupası'nda Fransız Yıldız Mbappe adına tabii rüya gibi geçti. 8 maçta 10 golle turnuvanın zirvesine çıktı. Toplamda ise şöyle bir baktığımızda 22 golle Dünya Kupaları tarihinin en golcü ismi oluyor Mbappe. Messi'ye bakalım. Messi finalde suskun kalsa da 8 golle ikinci sırada yer aldı ve toplamda 21 golle Mbappe'yi takibini sürdürdü. Norveç'ten Haaland ve İngiliz Bellingham'sa 7'şer golle üçüncülüğü paylaştı. Bana göre turnuvanın en etkili isimlerinden bir tanesi kesinlikle Bellingham'dır. Net yani, çok açık ara inanılmaz iyi bir futbolcu. Sonu 0-2 ile biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim ve yayınımıza alalım. Hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Buyurun.
2: Merhabalar, iyi yayınlar. İsmim Ali benim.
1: Buyurun Ali Bey.
2: Ben Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyordum açıkçası. Çünkü savaşçı bir oyun yapıları vardı. Ama İspanya sonuna kadar hak etti, kazandı. Bir şey de diyemeyiz. Yani onların hakkıydı, uzamaya gitmesi bile yazık oldu diyebiliriz. Genel anlamda Dünya Kupası'nı ben açıkçası beğendim. Ne kadar Amerika'da olumsuz yorumlar olsa da, Amerika ile ilgili olumsuz yorumlar olsa da çoğu yerde yaşanıyor bunlar. Mesela bizim Türk takımları da yurt dışına gidildiğinde bir sürü aramalara maruz kalıyor. Ondan sonra fazla abartıldığını düşünüyorum ben bazı şeylerin. Ama yeni kuralların futbola baya güzel oturduğunu düşünüyorum. Hepsini açıkçası çok beğendim. Oyun durmuyor. Taşlar çok hızlı attı. Bir tek kornerlerde biraz şey var, alışkanlık var. O hakemlerin ceza sahası içini düzeltmesi.
1: Bizde su molası değil mi?
2: Evet evet. Ama su molası da sıcak yani. Yapacak bir şey yok. Mecburen o kadar da olsun diyoruz. Çünkü gerçekten çok büyük enerji tüketiyorlar. Hiç durmuyor maç. Yani inşallah Türkiye'de de bu hız ve tempo oynanır diye düşünüyorum. Çünkü ihtiyacımız var. Avrupa'da takımlarımız yani maç kondisyonuna ihtiyaçları var. Yoksa takılıp kalıyorlar. Umarım hakemlerimiz ligimizde bunları uygular. Yani takım gözetmeksizin uygularlar. Şey olarak da dakikalar uzarsa, yani 60 dakikaları falan görürsek müthiş bir şey olur. Gerçekten futbolcular bizi çok kandırıyorlarmış yani. Ben bunu maçları seyrederken anladım. Doktor görmedik ya. O kadar maç seyrettim ben.
1: Evet, gerçekten maç, öyle doktor maça, görmedik.
2: Yani belki bir maçta, belki iki maçta, o da mecburi kafa travmasında falan görüyorsun. Başka türlü hiç doktor yoktu. Yani Türkiye'de her maç bahis açılıyordu. Kaç kere doktor sahaya girer diye. Yani düşünün, bu kadar abartılmış bir pozisyondaydı. Milli Dünya Kupası ile alakalı görüşlerim bu benim açıkçası. Yani milli takımımıza gelince Montella konusunda ben farklı düşünüyorum. Montella'yı başarılı buluyorum açıkçası. Son 25 yılda yani... Ben aşağı yukarı 2002'den beri bütün Dünya Kupası dahil bütün maçları takip etmeye çalışıyorum. Başarılı yani şu ana kadar bizim birçok Türk hocadan, gelmiş geçmiş hocalardan çoğundan başarılı. Bir de biz sanıyoruz ki yani Montella'yı gönderelim, kim gelecek? Guardiola mı gelecek? Klopp mu gelecek? Kim gelecek yani? Sonra dönüyoruz tekrardan, yok Şenol Güneş gelsin, yok Fatih Terim gelsin.

0: yok Aykut Kocaman gelsin. Ya yok, tekrardan başka bir şey yok. Yani bunları denemişiz, defalarca şey yapmışız, olmuyor. O yüzden değişik öneriler sunmamız gerekiyor. Bunu da sunmuyoruz. Yani Fenerbahçe'yi ya da yanlış anlamasınlar, Beşiktaş hoca konusu da gördünüz. İsmail Kartal'ı getirmek zorunda kaldı. Üç kere başarısız olmuş bir teknik direktör. Dördüncü kez bir umut denemek zorunda kalıyor. Ha, başarılı olur olmaz o ayrı bir konu. Ama umutla getirilen bir şey, ama üç kere denenmiş. Beşiktaş'a bakarsak İtalya'nın 5-6 takımlarından yukarı çıkamamış bir teknik direktörü getirmişler. Yani biz Montella'ya gönderelim, kim gelecek? Kimi getireceğiz? Yani kendi büyük takımlarımız bile belki yıl sonunda göreceğiz bunu, doğrudur belki yanlıştır, ama hoca bulmakta sıkıntı yaşadılar. Şu an Türkiye'de başarı kriterlerine bakarsak kim gelebilir diye düşündüğümüzde Sayın Okan Buruk var. Son 4 yıla damgasını vurmuş bir hoca. Evet, o gelebilir. Mantık olarak düşünülebilir. Ama onda da şu anki federasyon başkanlığıyla zaten Galatasaray arası belli. Okan Buruk'a bile bir sürü laflar söylüyor. Ağzı hiçbir şekilde durmuyor federasyon başkanının. Mümkün değil gelmesi. Getirilmesi mümkün değil. Kimi getireceğiz yani? Bir de Montella gerçekten istatistiğe baktığın zaman son 25 yılda en başarılı olmuş hoca. Niye devam etmiyoruz? Niye değiştirme gereği duyuyoruz? Ben onu anlamıyorum. Ha, Dünya Kupası'nda başarısız mı olduk? Başarısız olduk. Ama bunu biz hak ettik. Çünkü biz daha gitmeden kupanın bir tarafından yapıştık. Yani biz bunu kulüp takımlarımızda da yaşıyoruz. Çek bir Letonya'ymış. Yok adını duymadığımız takımlarda elemiş muameleyi yapıyoruz. Oyuncuları bir şekilde şey yapıyoruz. Ya bu futbol ciddiye alınması gereken bir oyun. Ve orası Dünya Kupası. Yani oradaki rakipleri biz yenildikten sonra bakıyoruz ki Paraguay, Arjantin de yenmiş, Brezilya'yı da yenmiş, şunu bunu da yenmiş, Uruguay'ı da yenmiş. Bu takım son 6 ayda hiç yenilmemiş falan. Bunları maç oynandıktan sonra fark ediyoruz. Zaten gittiğimizde biz Paraguay'ın ne olduğunu bilmemiz gerekiyordu, incelememiz gerekiyordu ama kale almadık. Oyunculara da bu yansıyor. Toplum nasıl bir argüman yaparsa, artık nasıl bir şey yaparsa, oyuncular ister istemez etkileniyor bunlardan. Daha ciddiye alınsaydı, mesela biz Kosova ya da Romanya maçlarındaki gibi 0-0'a 1-1'e, yani tur geçmeye ciddiyetle bir oyun oynasaydık, biz 3 takımı da rahatlıkla geçerdik diye düşünüyorum ben. Ve ilerlerdik diye düşünüyorum. Ama bunu bir şekilde engelleyemedik işte açıkçası. Bizim bu bakış açımızı da değiştirmemiz lazım. Çünkü yansıyor yani, isteseniz de istemeseniz de futbolculara, teknik heyete, federasyona her türlü rahatlık veriyor mu diyelim bunu, rehavet mi veriyor diyelim. Böyle bir durum oldu. Bu da tecrübe. Bizim toplum olarak da tecrübe edinmemiz gereken bir şeydi. Basın olarak da tecrübe edinmemiz gereken bir şeydi. Çünkü biz hiçbir şekilde yönlendirmedik bunları açıkçası. Benim söyleyeceklerim bunlar.
1: Çok
0: Yayın için de teşekkür ediyorum.
1: teşekkürler. Görüşmek üzere. Biz de teşekkür
0: Sağ
1: ediyoruz
0: olun.
1: bağlandığınız için. Evet, programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hattımızda dinleyicilerimiz de varsa lütfen acele etsinler. Bu arada yine sizlerden gelen mesajlar var. Onlara da bakalım. Çağatay Hoca Instagram adresinde. Hüseyin Aydoğdu: Çağatay Hocam merhaba. Mesleğim kule vinç operatörlüğü. Telsizlerin yoğun seslerinden dolayı çok olmasa da elimden geldikçe sizleri dinlemeye, takip etmeye çalışıyorum. Hitabet tarzınız, program yapma usulleriniz son derece keyifli ve çok güzel. Başarılarınız, bu güzel yolculuğunuz daim olsun. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Saygılar, Hüseyin Aydoğdu. Çok teşekkürler. Hüseyin Bey, bu güzel mesajınız için yürekten teşekkür ediyorum. Tabii kule vinç operatörlüğün ne kadar dikkat, sabır ve sorumluluk isteyen zor bir meslek olduğunu da biliyorum. O yoğun telsiz seslerinin ve iş temposunun arasında bizlere vakit ayırıp programınızı dinlemek de bizim için gerçekten çok kıymetli. Allah işinizi gücünüzü kolaylaştırsın, kazası belası çalışmalar nasip etsin. Gönülden selamlarımı gönderiyorum size. İyi ki varsınız. Bakalım, 0212 273 10 10, artık son telefonu da alacağım. Lütfen bağlanın ve sesinizi de duyurun buradan. Bu arada tabii gündemdeki en sıcak konulardan bir tanesi de Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalardı. Sayın Akın Gürlek, Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6314 banka hesabının tespit edildiğini

0: açıkladı. Bu hesapların bloke edilmesi için finalin başlamasıyla bankalara müzekkere yazıldığını söyledi ve aynı zamanda şu bilgiyi de verdi. Dedi ki yasa dışı bahis sitelerine entegre çalışan 19 dış finans evi de deşifre edilmiş ve 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler de başlatılmıştır dendi. Ve yine bakalım şu an bir dinleyicimiz var mı? Son telefonumuzda o olsun. Dinleyicimize de merhaba diyelim. Sonu 89'da biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağatay Bey.
0: Buyurun tanıyalım sizi.
1: Hayırlı programlarınız olsun.
0: Sağ olun.
1: Beşiktaş taraftarıyım. Dün maçı da izledim. Yani baştan sona kesinlikle İspanya'nın hak ettiğini düşünüyordum. İspanya'yı destekliyordum bu arada. Maçın sonunda sportmenliğe hiç yakışmayacak zaten şeyler oldu. Hani onlarla ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ben Beşiktaş özelinde birazcık konuşmak istiyorum izin verirseniz.
0: Tabii ki buyurunuz.
1: Sadece forvetsiz bir şekilde planlama yapıyor olmamızın vermiş olduğu bir endişe var. Evet Trossard, evet Muhammed Salah, her şey çok iyi ama hani sezona ohla başlayıp bu şekilde bitirmeye götürmek ya da hani atıcıyla tutucunun iyi olması diye bir kavram var. Tutucuyu bulduk, şu an atıcıyı bulamadık. Ben konuyla ilgili sizden de birkaç yorum almak istiyorum. Hani ricam bu yöndedir.
0: Tabii ki.
1: Teşekkürlerimi sunarım. İyi yayınlar dilerim tekrardan.
0: Çok çok teşekkürler ki aradınız. Bu arada tabii yani Beşiktaş'ın bu yapacağı transferlerden sonra Trossard ve Salah hamlesinden sonra da arkada tabii Orkun'u da düşünecek olursanız ileride Vlahovic ya da Lukaku tarzı bir forvetle Beşiktaş'ın ben şampiyonluk yolunda da adaylardan bir tanesi olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Yani Beşiktaş maçını bir kere Muhammed Salah var diye, Trossard var diye birçok taraftarı da çekecektir stada. En azından Beşiktaşlı taraftarları umut olmuştur. Çünkü bu transferler yapılmasa gerçekten Beşiktaş taraftarlarla biz genelde dinleyicilerimize konuşuyoruz. İşte izleyicilerimize yazışıyoruz, bir araya geliyoruz, futbol sohbetleri yapıyoruz. Hepsi aynı şeyi söylüyordu. Bizim umudumuz yok diyordu. Ama bu transferlerden sonra Sayın Serdal Adalı'nın ve yönetimin gerçekleştirdiği transferlerden sonra da gerçekten Beşiktaş'ta artık şampiyonluk adaylarından bir tanesi haline geldi diye söyleyebiliriz. Artık veda edecektik ama dinleyicilerimizi de görünce ben onların sesini de kısa olarak duymak isterim. Onlara da bir merhaba diyelim. Sonu kaç? 33. Sonu 33'te biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Son telefonumuz olsun. Hadi onu da kırmayalım.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler, tanıyalım
2: İspanya'yı lütfen. İspanya'yı tebrik ediyorum.
0: Tanıyalım önce sizi.
2: İrfan ismim.
0: Buyurun İrfan Bey.
2: İrfan ismim, taraftarıyım. Bütün herhalde Türkiye'nin büyük bir kısmı, hatta tamamı eminim ki İspanya istiyorduk. İyi ki de İspanya kazandı. Arjantin'le ilgili ellerinden geleni yaptıklarını zaten hepimiz gördük. Bu maça gelene kadar da, bu maçtan bitiminden sonra da futbolun maalesef çok da adil bir şekilde yönetilmediği, sağ dışı faktörlerin özellikle Dünya Kupası'nda bile maalesef etkili olduğunu görüyoruz. O yüzden de belki de futbol her geçen gün bu yüzden belki de değer kaybedecek. Türkiye'deki yapılan operasyonla ilgili de bizim Dünya Kupası'nı beklememiz sebebini anlamış değilim. Herhangi bir dünya şu an için mi acaba öyle, onu bilmiyoruz tabii de. Dünya Kupası'nda oynayan bir futbolcularımızla ilgili bir konu olduğunu bekliyoruz. Dünya Kupası şu anda atlayan yöneticilerin, Dünya Kupası'na gönderilen takımın yöneticileri olmadığı da ortada çoğunun. Hani bunu beklemek için neden biz Dünya Kupası'nı bekledik? Onu anlamış değilim. Sizin hani bu konuyla ilgili bir yorumunuz var mı merak ediyorum. Hani şu anda bakıldığında bunca zaman boşu boşuna beklenmiş gibi görünüyor. Tabii ki zaman ne gösterir onu bilemeyiz. Ama futbolun hem Türkiye'de hem dünyada gerçekten ciddi bir temizliğe ihtiyacı olduğu aşikar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım Beşiktaş'a da başarılar diliyorum. İyi bir kadro kuruyorlar bir Fenerbahçeli olarak. Onların bu kadroyu kurmasından dolayı mutluyum. İyi değer katması açısından da. Umarım en iyi olan kazanır. Sağ içinde hak eden kazanır. Sağ dışı faktörleri buyum. İnşallah konuşmayız. Her şey daha adaletli olur diye temennide bulunayım. İyi yayınlar diliyorum tekrar.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii artık yayının için vaktimiz de kalmadı. Çünkü saat 16'da Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın basın açıklaması olacak. İrfan Can Kahveci ile birlikte basın toplantısı yapacak. Fenerbahçe'nin fikstürünü sormuşlar. Yarın biliyorsunuz Gornik'le karşılaşacak ve bunun rövanş maçı da 29 Temmuz'da oynanacak. 4-5 Ağustos tarihlerinde de Sturm Graz maçlarının işte galibiyle karşı karşıya gelecek diyoruz. Bugün de bizlere ayrılan vaktin sonuna geldik. Sevgili Hasan İlbaş'ın doğum günüymüş. Ona da sağlıklı, mutlu, nice seneler olsun diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ve veda vakti geldi. Az sonra da tabii İsmail Kartal'ın basın toplantısının hemen ardından sevgili Berk de sizlerle birlikte olacak. Onu da yalnız bırakmayın deyip yarın saat 14'te yine Türkiye'deki en sıcak gündemleri takip etmek, Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarlarıyla canlı yayında buluşmak üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Galatasaray'da her sene bir orta saha gündemi yaşanıyor. Kaç senedir bak. Yani bunun sebebi sadece günü kurtarma operasyonlarına gidilmiş olması değil. O da var da. Aynı zamanda şu, oynanmak istenen oyunun handikapları her sene Şampiyonlar Ligi, yani öyle bir platformda görünüyor. Aslında bu bakıldığı zaman iyi de bir şey. Niye? Çünkü Süper Lig'de bir serap var ya. Hani o seraba kapılıp eksiklikleri görmezden de gelmiyor oluyorsun. Şimdi orta sahada Galatasaray'da sürekli kapatılması gereken bir eksiklik çıktı kaç senedir. Çünkü Galatasaray'ın o pres oyunu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde atıyorum Modo gibi maçlarda, hani orada oynadığı oyun, iki tane 6-8 oynayan ve bunu iyi seviyede yapabilecek oyuncu bunu mecbur kılıyor. Ama Galatasaray'ın orta saha rotasyonuna baktığımızda işte İlkay, Sara, defansif orta saha bir kenara dursun. Zaman zaman Osimhen'in yanına kadar gelip konumlanan oyuncular olduğu için bütün bir sezonu yükü kim çekti? Torreira çekti, Lemina çekti, onların sırtına bindi. Şimdi bu durumda ikisinden birinin zaman zaman da olsa performans düşüklüğüne, hatta sakatlığına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın kesinlikle 6-8 numara oynayabilen, dinamizminden çok şüphe duyulmayacak. Yani arkayı biraz da süperon oyunculardan bir alabilmesi lazım. Yani böyle bir oyuncuya gidebilme kapısı lazımdı. Bu anlamda genç ama bu görevleri Premier Lig seviyesinde farklı takımlarda gerçekleştirmiş bir futbolcuya gidildi. Yani Leslie hamlesi, yani sadece bu bakımdan bakılsa bile bence profil olarak uygun. Tabii oyuncunun işte yapabildikleri, yapamadıkları ve bunun Galatasaray'a getireceği artılar, eksiler, bu göze bakacağız. Hani oyuncuyla ilgili konuşacağız ama hadi oyuncunun ilk neleri yaptığına bakayım, öyle devam edeyim. Şimdi oyuncunun futbol piyasasında parlayışı şüphesiz Ren yıllarında oldu. Okumuşsunuzdur da zaten. Hatta Fenerbahçe'nin Ren'le 3-3 berabere kaldığı maçta da iyi bir performansı vardı oyuncunun. Bence oradaki kullanımı da Galatasaray için bazı önemli ipuçları veriyor. Buna biraz değineceğiz. Bu arada amcası da topçuydu, onu söyleyeyim. Onyekaçi Apan, Ren deyince oradan aklıma geldi. O da Ren'de oynuyordu. Şimdi o sahaya çıkmadan önce Leslie tribüne çok çıktı orada amcasını izlemek için. Ve muhtemelen amca eliyle de akademiye gitti. Yani 8 yaşında başladı en alttan ve daha 17'sinde A takıma. Şimdi oyuncu Ren yıllarından sonra gösterdiği etkili performansla da Chelsea'nin o yatırım havuzuna girdi de Chelsea'nin oyun dönüşümleri içerisinde veya dönüşememezlikleri içerisinde o da nasiplendi. Çok fazla forma şansı bulamadı. O Makaleli olur muyum acaba orada diyordu ama Chelsea bu malum. İlk önce yanlış hatırlamıyorsam Southampton'a kiralandı. Orada bak istikrarlı bir performans sergiledi. 30 üstü maça çıktı. Hatta

performansı. Bir gol, iki asist. Ki oyuncunun hani birinci görevi değil üçüncü bölgede iş yapmak. Burada yine 4-4-2'ye benzer bir dizilişle performans gösterdi. Farklı mevkilerde de kullanıldı bu arada. Sonrasında Burnley'e kiralık olarak gönderiliyor. 38 maça çıkıyor. Orada da 3 gol 1 asisti var. Ama Galatasaray için mühim olan istatistiklerini şimdi verir arkadaşlar yanda. Görürsünüz, tabloya bakarsanız gerçekten değerli sayılar var. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. İyi bir kesici olmasından mütevellit o kazandığı ikili mücadele oranları. Kazandığı hava topu, başarılı dribbling sayısı o kadar üst düzey değil ama bazen topla beraber uzayabilen bir oyuncu olması, özellikle 18 pas arası, aslında baktığımız zaman 35 Premier Lig maçında çok yüksek olmayabilir. Yine de değerli bir sayı. Yani oyuncunun bunu denediğini gösteriyor. Üçüncü bölgede uzun paslar atmasını seven bir oyuncu. 68 kere bunu gerçekleştirdiğini veriler ışığında söyleyebiliriz. Tabii bunlar şey sayılar. Yani sadece bunlarla futbolu ölçemezsiniz. Zaten Premier Lig'de yapılmış istatistiklerle Süper Lig üzerinden bir yorum yapmak da birebir karşılık bulmuyor. Hatta geldiği takım açısından da öyle şimdi. Yani o nedenle birebir almak da doğru değil. Oynadığı takım ve oyun formasyonunu düşündüğünde. Neyse. Oyuncunun sağ içindeki kullanımına baktığınız zaman çeşitli takımlarda oynasa da genellikle 4-4-2 oynayan takımlarda hani bu formasyonun arkayı süpüren oyuncusu olduğunu görüyoruz. Hani Leslie size inanılmaz paslar, inanılmaz kilit toplar atabilen veya işte ne bileyim bir Gedson Fernandes modeli topla beraber aksın gitsin futbolculuğu diye bakma yani. Böyle uzun boylu, uzun bacaklı bir futbolcu olmasından dolayı daha çok derinde savunan. Ama bu da şey, iki stoper arasında değil, yanlış anlaşılmasın. Merkezi kapatan, sağa sola yardıma giden, basan, alan, sonrasında veren, bunları iyi bir şekilde yapan, ön sezisi yüksek bir futbolcudan bahsediyoruz. Bence en önemli özelliği de bu, ön sezi. Şimdi Galatasaray'da Lemina ve Torreira oyun akılları yüksek futbolcular ama artık fiziksellik çağında bazı gereklilikleri de yerine getirememeye başladılar. En azından her maç. Şimdi bir maçı izliyoruz, Lemina inanılmaz bir futbol oynuyor, bir maçı izliyoruz onu aratıyor. Yani bence Lemina gençken de böyleydi de onun kendine has bir durumu var. Torreira'da bile zaman zaman bir düşüş gördük. Ama bu oyuncunun en belirgin özelliği şey, ön sezisiyle beraber bunu istikrarlı bir biçimde sürdürebiliyor. Ve yaşı kaç? 22 daha. Şimdi 22 yaşında olması bence elini rahatlatan etmenlerden Galatasaray'ın. Bu saydığımız ön sezi özelliği de o şekilde ve istikrarlı. Yani Galatasaray'ın elini istikrar anlamında da rahatlatacak durumlardan bir tanesi. Konu açılmışken yaşla ilgili şunu da söyleyeyim güzel insanlar. Şimdi 22 yaşında bir oyuncu için harika, şöyle böyle iyi, işte inanılmaz demek de kolay değil. Tamam mı? Hiç sevmem ama sosyal medya tabiridir. Çöp, işte bunu nereden buldunuz demek de kolay değil. Messi değilse oyuncu. Messi anlamak için futboldan anlamaya da gerek yok. Geçen ilk milli takımda oyuna giriş anını izledim internette. Herkes ayağa kalkıyor. Maradona bile böyle bir coşku içinde falan. Şimdi safi yetenek olunca konuşması daha kolay. Ha, bir kumar oynarsınız. Çok iyi ya da çok kötü dersiniz. Hani %50 zar atarsınız. Ama bizim işimiz bu değil. Tamam? Yani takımınızda 22'lik potansiyel alır, kızarsınız. Daha yaşlıca bir oyuncu alır, kızarsınız. Emeklilik lokali mi burası diye. Yani şimdi önemli olan buradaki böyle politikayı, stratejiyi değerlendirme. Bence Galatasaray çok daha evvel yapması gereken bir şey yapıyor. Kabuk değiştirme adımı atıyor. Yani şimdi Galatasaray üst üste gelen şampiyonluk rehavetiyle bence geçen seneyi mesela berbat yöneterek başlamıştı. Hep ne demiştik? Mertens varken, gideceği belliyken yedekleme çalışması çok önceden yapılmalıydı. Çünkü herkes bugünü yaşarken yarını yaşayanlara biz ideal yönetici diyoruz ya. Hani bas bas varmadık mı abi geçen sene? İşte planlama yaparken bu minvalde bir adım atılıyorsa ben bunda kötümser bir senaryo göremiyorum. Bu oyuncunun bir potansiyeli var ve buna yatırım yapılıyor. İşin sonu iyiye gider, kötüye gider, onu göreceğiz. Ama bir inceleme yapılmış, belli notlar alınmış, transfer gerçekleşmiş. İşte küçük örnekler. Galatasaray'ın kafasındaki orta saha modelinin, en azından taraftarın kafasındaki orta saha modelinin, yani ne olduğunu biliyor çünkü pek çok Galatasaraylı ile konuşuyoruz. Böyle daha oyunun iki yönünü de oynayabilen, işte biri biraz enerjik, koşan, topla beraber mesafe kat eden falan oyuncuları seviyor Galatasaray taraftar. Oyuncuda fiziksellik var görünüyor abi. Şimdi topu aldığı zaman kafayı kaldıran bir futbolcu, geniş alandaki arkadaşlarını görmeyi seviyor, uzun toplar atmayı seviyor. Üst düzey bir teknik orta saha demiyorum yani, öyle bir oyuncu değil, öyle bir beklentisi olan varsa da hani o aradığını vermez. Ama oyunu yönlendirmede, atak başlatmada önemli futbolcu ki bu da hani o progresif paslarına bir şekilde yansıyor. Oralarda doğru kararlar veren bir oyuncu ki zaten kendi

0: sahasında da pas isabet oranı işte %89, %83 falan gözüküyor. Ha, oyuncu Galatasaray'da nasıl konumlanır, oyuna nasıl katkı verebilir? O kısma geldiğimiz zaman da birinci olarak abi Galatasaray'ın en başta bahsettiğimiz gibi neyi var? Bir pres oyunu oynuyor. Bunu Osimhen'le yapıyor ve Osimhen'in arkasındaki 10 numara profili burada önemli. Onunla yapıyor. Hatırlayın geçen seneki Şampiyonlar Ligi serüvenini. Yunus ya da işte maçına göre Sara tercihi yapılıyordu. Ve Galatasaray böyle 4-2-3-1 gibi değil de 4-4-2 gibi bir dizilim gerçekleştiriyor. Pres anlamında söylüyorum. Bu da o presi güçlendiren etmenlerden. Ama burada bir handikap vardı. Aslında iki handikap var. Bunlardan bahsetmek lazım. Şimdi birincisi bu baskı gerçekleştiği zaman orta saha savunmasını daha net yapabilmek adına Sané'yi çizgiye bastırıp Şalai'yi daha çok merkeze kaydırarak bir oyun planı oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu da rakibin eğer çıkmayı bilen bir takımsa o boşlukları çok rahat kullanabilmesine olanak tanıyordu. Yine uzun çıkmayı tercih eden takımlara karşı pres gerçekleştiremediğinden bu seferden oluyordu. Merkez orta sahada hava savunmanın güçlü olması gerekiyor ama Galatasaray orta sahasının boy ortalaması belli. Yani buraya stoperler gelmeye çalışıyordu. Bu sefer de gerçekten büyük bir savunma arkası zafiyeti verilebiliyordu Galatasaray'da. Ya da işte Lemina karşılayabiliyor topu ama bunu çok sık gerçekleştiğini görmüyorduk Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Tabii ki yerden topu ayaklı çıkmaya çalışan takımlara karşı baskı işe yarıyordu. İşte Bodo maçından bahsettik. Ama Galatasaray şimdi Leslie hamlesiyle merkezinde o defansif gücü güçlendirdi. Ve bir kere hem yerde çok iyi olmasa da fiziken öyle gözüküyor. Şimdi havada bir kesici koymuş oldu. Belki de dedi ki Okan Buruk, Torreira'yı veya Lemina'yı çok daha rahat ön plana çıkartabilirim. Öne atabilirim gerekirse dedi. Ki ben Lemina'nın artık yavaş yavaş daha stoperleşen bir orta saha olacağını düşünüyorum. Yani stoper alternatif olarak da kullanılabilir. Çünkü çok iyi maçlar çıkardı geçen sezon. Ama gelelim yaşanabilecek handikaplardan birine. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Sara'nın, Osimhen'in yanında ikinci bir forvet gibi konumlandığı anlarda bence geriden çıkarken çok zorlandı. Ve Şampiyonlar Ligi maçlarının hepsini takip edenler bence ne dediğimi iyi hatırlayacaklardır. Özellikle Galatasaray'ın yapmış olduğu gibi böyle önde pres yapabilen takımlara karşı geriden oyun kurmada zorlandı Galatasaray. Bu pozisyon üretimine de yansıyor. Topu orta sahada biraz daha bekletmekte zorlandı. Topu 3. bölge oynadıktan sonra 3. bölgede tutmakta zorlandı. Çünkü işte tercihler, bunların yapılış süreleri, bu istikrarlı bir oyun oynanamadı. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Manchester City maçı, Sara 10 numara gibi oynuyor ama Galatasaray geriden oyun kuramıyor. Sonra Sara bir pozisyon, 2 stoper önüne kadar geldi, bir uzun top. Galatasaray topu indirdi. Ardından şut. Galatasaray isabetli şut attı. Manchester City'ye ve maçtaki en etkili pozisyonuydu Galatasaray'ın. Yani bu geriden oyun kurma asla vazgeçemeyeceğiniz, üzerine sürekli kafa yormanız gereken bir metrik. Ve Leslie inanılmaz bir oyun kurucu değil dedik ama inanılmazı da geçtim. Hani böyle kalburüstü bir oyuncu mu? Hayır değil ama ne verir sana? Merkezli oyunu tutmanı sağlar. Pas meziyetiyle bunu sağlayabilir. Fizikselliğiyle bunu sağlayabilir. Yani ne dedik? Ön sezi özelliği var dedik. En azından hızlı, soğukkanlı ön seziyle beraber birleşirse merkezi tutabilir. Ve Galatasaray'ın oyuncu profillerini bu anlamda bir değişkenliğe de itiyor olması, fiziksellik gerekiyorsa fiziksellik de koyabileceğim diyor olabilmesi de çok önemli. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu hamle Can Uzun arayışının bir parçası da olabilir. Yani belki birleşik bir planın parçasıdır. Ki bence olması gereken de bu. Tam bir 4-4-2 evrilebilir Galatasaray. Çünkü 9.5 oynar Can Uzun'la. Anlatabildim mi? Mesela futbol bilgisini çok takdir ettiğim Alper Hocal geçen yaz ne yazmış biliyor musunuz? Üko Çukwu ile ilgili. Üko Çukwu diyor, umarım diyor düzenli oynayacağı bir takıma gider. Çünkü hava topu aldığı, top kaptığı için hani uzun boylu klasik bir kesici 6 gibi zannediliyor ama bunun da uzmanı olur ama diyor. Daha fazlası var. Bir kenar oyuncusu kadar çabuk, uzun ve temiz ayaklara sahip. Top taşır, döner, hepsi var diyor. Ölüp bitilen bir sürü merkez bu çocuğun ayakkabısını bağlayamaz diyor. Genesio onu 17 yaşında Paris Saint Germain karşısında 11 başlattı. Rennes'teki son sezonunda Vitinha, Ruiz, Verratti merkezini domine etti. Rennes'in Camavinga'dan sonra kontrat verdiği en geç futbolcu oldu. Talihsizliği Chelsea'ye gitmesiydi. Bazı acemiliklerini atabileceği iyi bir hocanın elinde gerçek değerini bulabilir hastasıyız. Yani Alper Hocal bir futbol emekçisi olarak bir şey görmüş, fikir beyan etmiş. Bu çok önemli. Galatasaray'ın profesyonelleri de bir şey görmüş, raporlamış ve bu potansiyele yatırım yapılmış. Bize de hayal kurdurdu saha içiyle ilgili. Ben o yüzden kulüplerin bu tip çalışmalar yapmasını önemsiyorum. Avrupa hedefinde hep ne oluyor? fizikli takım merkezinde böyle atletik uzun bacaklı böyle orta saha gelip böyle bir canını sıkıyor işte yani. O artık oraya sen de aynısını koydun, bir yatırım yaptın. Harika oyuncu, işte kötü oyuncu değil de mantaliteyi sevdim ben. Yani ben en azından onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bana da herkes hani avaksal dedi. Şimdi diyenler kayıptalar yani, tamam. Ocağımızı incir ağacı diktiler. Ama niyetleri ne? Niyetleri iyi. Beni düşünüyorlardı daha iyi olayım diye. O yüzden ben bir şey diyemedim. Okan Buruk da kendi Galatasaray'ında artık profilde nihayet bir değişim, planda bir değişim, organizasyonda bir değişim olduğu için ben bu kafadaki stratejiye o yüzden olumlu bakıyorum. Niyet iyi çünkü. Çünkü bakın uzun vadede başarılı olmuş bütün teknik direktörler, işte Alex Ferguson'dan Labanowski'sine, işte en son Guardiola gibi hocaları diğerlerinden ayıran bir şey varsa bu da kendilerini değiştirebilmiş olmalarıdır. Şampiyonlar Ligi'ndeki eksiklikten de o yüzden bahsettim. İşte nihayet biraz da modernize edilmiş bir fikir bulunmuş ki tarz olarak böyle bir oyuncuya gidilmiş. E çok beğeniyor musun ey Ufuk Kağan Karacan? Ya ben 1-2 maçını izlemişim bu genç adamın. Tamam, yani ahkamı böyle boynundan hemen nasıl vurayım ben onu? Onun yerine sana şunu verebilirim belki. El alem ne diyor? Tamam. Hep yaptığımız gibi. Breaking the Lines diyor ki fiziksel bir çapa görüntüsünün yanında rakip baskısından sıyrılırken şaşırtıcı derecede zarif hareket edebildiği görülmüştür diyor. Teknik temelinin sağlam olduğu ve her iki ayağıyla da isabetli paslar dağıtabildiği için savunma aksiyonlarının menzilini genişlettiği yazılmış. Başka The Athletic yazmış, söyleyelim. Küçük yaşlarda basketbol eğitimi almış oyuncu. Bu sayede de el vücut koordinasyonunun geliştiğini söylüyorlar. Saha içinde yön bulma yeteneği ve hava toplarındaki zamanlamasını basketboldan kaynaklı futbolda avantaja çevirdiği vurgulanıyor. Rakibin pas hatlarını okuma konusunda çok başarılı olduğu, maç başına yüksek pas arası performansıyla merkezden dikine rakiplerin oynamasını da engellediği ifade ediliyor. Evet, bu potansiyele bu yatırım bence makul abi. En kötü senaryo tutmaz. Ama senin yatırımın büyük değil zaten. Ama ya tutarsa? İşte o zaman bu fiziksellik ne verir biliyor musun? Sahada ayrı verir, pazarda satarken ayrı verir. Ben hatta el yükselteyim bu vesileyle. Ben benzer bir hamleyi santrafor mevkiine de beklerim. Hatta isterim de. Onu da söyleyeyim. Tamam.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında günün gündemini konuşacağız. Şüphesiz Dünya Kupası'ndan ele alıp transfer gündemine kadar, temsilcilerimize maçlarına kadar gireceğiz ama girişi uzatmadan Fenerbahçe Gornik Zarbze karşılaşması yarın 21'de oynanacak. Maç öncesinde İrfancan Kahveci basın toplantısı düzenliyor. Hemen ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal konuşacak. Fenerbahçe'de basın toplantısına gidiyoruz.

0: kalbin menajeri ismi.
1: Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. İnşallah yarın uzun süren bir Şampiyonlar Ligi hasretimiz var. Onu sonlandırmak için ilk adımımızı yarın atacağız. İnşallah taraftarımızla beraber güzel bir başlangıç yapacağız yarın için.
2: Erdem Akbaş, Galatasaray. Geçen sezon senin için iyi geçti. Milli takım kampındaydın. Fiziksel olarak da çok hazır görüldü kamp sürecinde. Nasıl geçti geçtiğimiz sezon? Çünkü hem milli takım hazırlandı hem de Fenerbahçe'ye geri dönmek için kendini hazır tuttun. Detaylı paylaşırsan seviyorum.
1: Şöyle, aslında geçen sene yaşadığım olaylar daha fazla süre bulabileceğim bir Dünya Kupası'nı yani benim için daha fazla süre bulabileceğim Dünya Kupası için bulamadım yani geçen sene yaşanan olaylardan dolayı. Ama hep bu sene için Fenerbahçe'ye geri dönmek için

0: sorguya hazırlandım. Daha da hırslandım. Yaş aldıkça daha da olgunlaşıyorum. Kendime daha da iyi bakıyorum. İnşallah bu sezonda benim için iyi geçeceğini düşünüyorum.
1: Öncelikle başarılar. İsmail Özel'le kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiyor.

0: en başarılı sezonlarını İsmail hocamızla beraber geçirdik. Sadece benim için değil, bütün takıma dokunan bir isim. Benim için de mutluluk verici onunla beraber olmak.
1: Erhan Ağdaroğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. İrfan'cığım hoş geldin öncelikle. Fenerbahçe taraftarının sana karşı çok büyük bir sevgisi var. Bunu oynadığın dönemlerde de, takımdan kiralık gittiğin dönemlerde de çok fazla hem sosyal medyada hem tribünlerde, kulislerde hep dile getirdiler. Taraftar için söylemek istediğim şeyler var bu yeni merhaba için.
0: Şöyle, onların desteğini, sevgisini her zaman hissediyorum ben. Ve onlar için elimden gelen her şeyi bu sene vereceğimi sözünü veriyorum bugün. İnşallah hem benim için hem takım için çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Ve takım olarak birlik beraberlik içinde buna inanıyoruz. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Ben Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadım. Eksik bir yanım var. İnşallah bu sezon onu tamamlayacağım.
2: Kariyerinin en skorer sezonunu daha önce İsmail Hoca'yla beraber geçirmişti. 18 gol asist, yanlış hatırlamıyorsam. Bu sezon için de gol ve asist olarak bir hedef koydum.
0: Şöyle, gol ve asist olarak hedef koymadım. Eski sezonlarda da İsmail Hoca ile çalıştığımızda hedef koymadım. Zaten herkese dokunan bir isim hocamız. İnşallah bu sene de, yani sonu şampiyonlukla bittiği sürece benim gol asist katkımın bir önemi yok. İnşallah elimden geldiğince takıma katkı sağlayacağım.
3: Başka soru yoksa oyuncumuza teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkürler.
4: Kolay gelsin.
0: Eyvallah.
3: Hocam, maçın genel değerlendirmesini alalım. Sonra sorularla devam edeceğiz.
5: Herkese iyi günler. Herkese hoş gelmiş. Rakibi izledik. Rakibin analizlerini yaptık. Ekibimle beraber sürekli burada rakibimizin hazırlık maçları, son oynadığı kupa finali, hatta geçen seneki oynadığı maçları bile izledik. Bununla beraber rakibimizin ne yapmak istediğini aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Daha önce bu takımın hocasıyla karşı karşıya gelmiştik. Turnuva maçıyla ilgili onları burada 4-0 yenmiştik. Biz orada da 2-1 yenmiştik. Rakip takımın hocası bayağı bir hırslı. Bu maça çok özel hazırlanıyorum diye bir açıklamaları var. Biz de ilk maçımıza çıkacağımız için Şampiyonlar Ligi önemli maçında burada kendi taraftarımızın önünde taraftarlarımıza iyi futbol oynayarak, iyi mücadele ederek burada iyi bir skor alıp ikinci maça daha avantajlı çıkmak istiyoruz. Her şeyden önemlisi, biz iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız. Hep birlikte kampta da iyi bir kamp dönemi geçirdik, iyi çalıştık. Taraftarlarımıza bu sene bu takımında tekrar geçmişte yaptığımız gibi iyi mücadele eden, iyi futbol oynayan bir takım yaratmaya çalışıyorum şu anda. Bu iyi futbolla, iyi mücadeleyle beraber taraftarlarımıza hazırlık maçlarında olduğu gibi bu maçta bizim ilk resim maçımız. Onlara da güzel bir mesaj vermek istiyoruz. İnşallah bu mesajı en güzel şekilde verip iyi bir skorla bütün camiamızı, ülke futbolumuzu, herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz.
6: Berilin.
7: Benim Bakır Playspor, öncelikle başarılar diliyorum yeni sezonda. İrfancan çok heyecanlı olduğunu, yeni transfer olmuş gibi hissettiğini söyledi. Siz İrfancan'ı bıraktığınız gibi mi buldunuz?
5: Şimdi tabii geçmişte beraber çalıştığım oyuncuların benim geri dönmemle birlikte benim ne istediğimi biliyorlar kendileri. Antrenmanlarda olsun, taktik olarak olsun, yani benim oyunculara çok net söylemlerim var. Çok keskin ve net. Yani bunlar çok çalışarak oluyor. Sahada, pratikte ve bizim analizde. Onlar da bunu çok iyi bildikleri için, bu oyuna aşinalı oldukları için, kolayca bunları yapabileceklerini bildikleri için buradan dolayı kendini daha motive olarak görüyorlar. Yeni gelen oyuncularımızla birlikte onlar da çok mutlular. Bu oyunu benimsediklerini, bundan da mutlu olduklarını söylediler. Hep beraber inşallah gene eskisi gibi biraz daha üstüne koyarak, daha iyi futbol oynayarak bütün ülkemizi, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.
2: Onur Çubukçu, Spor. Hocam başarılar diliyorum öncelikle turda.

0: olunca hayırlı olsun demek istiyorum. Malum Fenerbahçe UEFA'yı bir liste teslim etti. Bu listede iki değişiklik yapmak için aslında son saatler. Bu akşamki antrenmanın ardından ve oyuncular yapılacak görüşmelerden sonra listede değişiklik olma ihtimali var mı? Yoksa ilk liste neyse turdaki listede o mu olacak?
1: Listeyi biliyorsunuz galiba. Liste bu akşam belli olacak ama büyük ihtimalle sormak istediğiniz şu herhalde, Ake Gürümbut olacak mı? Büyük ihtimalle olacaklar. Siz sormadan ben söyleyeyim, tahmin ediyorum gelecek soruları. Gürümbut oynayacak mı diyorsunuz, Ake oynayacak mı diye sorular gelecek. Onları ben söyleyeyim. Gürümbut daha tam %100 hazır değil. Kendisiyle bireysel antrenmanlar yapıyoruz şu anda. Ake ona göre biraz daha iyi durumda, hazır durumda. İkisi de yarın kadroda olacaklar ama oynayıp oynamayacaklarına bu gece ve yarın sabah karar vereceğim. Ona göre değerlendireceğiz.
2: Samet Çevre Fanatik Komple'ye öncelikle başarılar. Tekrardan hoş geldiniz. Marco Asensio hazırlık maçlarında toplamış maçta 96 dakika oynadı. Muhtemelen onun bir hazırlık dönemi var Sadat'ın çıktığı için. Yarın onu ilk 11'de görebilecek miyiz yoksa hazır olması için daha fazla vakitte ihtiyacınız var mı? Teşekkürler.
1: Marco Asensio yarın ilk 11'de oynamayacak. Çünkü daha hazır değil. Geçen seneden yaşamış olduğu sakatlıklardan dolayı kampın birinci döneminde sürekli bireysel antrenmanlar yaptı. İkinci dönemi Avusturya'da bize birkaç antrenmanlara çıktı. Şu anda yeni yeni yavaş yavaş takımla tamamına antrenmanlara çıkmaya başladı. Ama o da kendisi kadroda olacaktır. Kendisinin biz ne zaman %100 hazır olduğunu görürsek o zaman takımdaki yerini alabilir. Ama şu an kadroda ama %100 oynayacak diye bir şey yok.
3: Selin Kocuk Türk Spor Sizler'e öncelikle başarılar diliyorum. 99 puan alıp şampiyonu tamamlayamadığınız sezonun son maçında tribünler kapalı bir şeydi. Taraftar size ve futbolunuza çok fazla inanıyor. Bu sezon için tribünlere gelecek taraftarlara neden söylemek istersiniz?
1: Taraftarlarımız öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe'de futbolculuk hayatımda da antrenörlük hayatımda da gerçek büyük Fenerbahçe taraftarları her zaman bana çok büyük destek verdiler. Sevgilerini gösterdiler, saygılarını gösterdiler. Onların bana bu yaklaşımlarını hiçbir zaman hiçbir yerde tarifi yok, anlatamam. Onlara ben kendimi borçlu hissediyorum. Çünkü sadece bir kupa kazanabildim. Süper Kupa, Şampiyonluk Kupası dahi kazanamadım. Bu sene inşallah onları ben çok mutlu etmek istiyorum. Şampiyon olarak, kupaları kazanarak bunu taçlandırmak istiyoruz. Tekrardan sorunun başına dönersek, bu senede o güçlü oyunumuzu, iyi futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz. Bütün çalışmalarımız, planlarımız bu yönde.
2: Doğru Tecrüber, TRT Spor. Hocam başarılar. Topuk Kalesi kampında futbolcularından talepkar bir futbol istiyorum demiştiniz. Ön alanda basan. Ve taktiksel açıdan da Avusturya kampı daha yoğun geçecek demiştiniz ki biz de gördük. Taktik anlamında Fenerbahçe 3 hazırlık maçında da ilk 10 dakika golü buldu. Tempolu oynayan ve oynadığı futboldan da keyif alan bir futbolcu grubu var. Şunu soracağım. Sezon çok uzun. 50'nin üzerinde maç oynayacağını öngörüyoruz ve Fenerbahçe.
1: 70.
2: 70 diyelim. Sorumu destekleyen bir rakam oldu 70. Şöyle diyeceğim.
1: 70'e kadar gidebilir.
2: Evet. İhtimal var. Umarım Avrupa'da da daha başarılı olur Fenerbahçe. Kadronun yeteri kadar derin olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü sizin de çok sık bahsettiğiniz bir grup var. Dünya futbolu 3-4 günde bir maç oynanıyor. Evet, futbolcular zaman zaman yorulabiliyor. Kadronun yeteri kadar derin olması gerekiyor. Şu anki kadroyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şu anki kadromuz başlangıç için bize yeterli bir kadro. Gerçekten çok değerli oyuncularımız var. Ama dediğim gibi geçen seneden Nene hala sakat. Asensio yeni yeni toparlıyor. Archie Brown yeni yeni toparlanıyor. Vedat Muriç sakatlandı antrenmanda biliyorsunuz. Yiğit Efe geçen seneden sakatlığı tekrar nüksetti. Yani bu sakatlıklar daha sezon başlamadan olması en azından elimizi gösteriyor. Yani elimizde ne var? Biz nasıl bu mücadele vereceğiz? Nasıl bu yolda devam edeceğiz gibi. Biz de tabii onun önlemlerini alıyoruz şu anda. Dediğim gibi bu sakat oyuncularımızın da birkaç hafta içerisinde onlar da takımla normal antrenmanlara başlayacaklar. Şu an kadromuz bizim için yeterli. Ama belki duruma göre şu an bir iki tane daha transfer yapabiliriz. Bunun bir tanesi şey olabilir, kontenjan olmak kaydıyla. Biliyorsunuz 10+4 kuralı var. Şu an bizim en çok sıkıntıda olduğumuz konu bu. Sadece bizim değil yani, bütün kulüpler bundan sıkıntılı olduğunu düşünüyorum.
4: Daha çok analizleri gördüm. Çıkan teknikler olsun. Siz zaten rakibin cezinizi söylediniz. Rakip de hocam öne çıkan özellikler nelerdir? Aynen. Nelere tedbir alınmalı? Hangi konularda iyiler? Bize açıklar mısınız? Teşekkür ederim.
1: Polonya futbolu tamamen ikinci bölgede bekleyerek kazandıkları toplarla geçiş oyunu oynayan, hızlı futbol oynayan bir kültürleri var. Bizim rakibimizin de güçlü bir santraforları ve iki tane hızlı kanat oyuncuları var. Bunlar üzerinden sonuç almaya çalışıyorlar. Ve iki tane de sekizleri var, derin koşular yapabilen. Bunları çok iyi, hem orada kendi maçlarını izledik, bir iki maçını antrenörüm gönderdim. Oynadıkları bütün maçlarını izledik. Yani hafife alınacak bir takım değil, disiplinli bir takım, koşan bir takım. Tabii ki biz de kendi evimizde, kendi taraftarımızın önünde bütün böyle bir takıma karşı ne yapmalıyız diye kaç gündür çalışıyoruz. İnşallah yarın akşam bunun sonucunda güzel bir galibiyetle ayrılabiliriz diye düşünüyorum.
5: Serkan Özcan, Türkiye Mecra Gazetesi. İsmail Hocam, tekrardan hayırlı olsun diyorum. İsmail Hocam, Fenerbahçe'yi son çalıştırdığınız dönemde 99 puan toplamıştınız ve şampiyon olamamanıza rağmen taraftarlar sizden razıydı. Fakat Avrupa Kupalarındaki performansınız konusunda çok ciddi eleştiriler aldınız. Siz kendiniz İsmail Kartal'ın Avrupa Kupalarındaki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocam, ikinci bir sorum da Sayın Başkanınız Yıldırım'ın Avrupa Kupalarındaki sizden beklentisi nedir? Teşekkür ederim.
1: Yani burada sondan başlayalım. Açık konuşmam gerekiyorsa hem ekonomik açıdan hem sportif başarısı açısından bizim Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz, gruplara. Oradan da çıkmak ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Yani bu uzun zamandır Fenerbahçe'de olmayan bir şey. Bu sene bunu başarmak istiyoruz, açık söyleyeyim yani. Hem başardığım zaman kulübün kasasına para girecek, hem de taraftarların beklentisine bir cevap vermiş olacağız. Bunu biz bütün futbolcular, ben, teknik ekip, yani hep beraber biz, başkanımız bunu çok istiyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara kalarak gidebildiğimiz yere kadar gitmek, çeyrek final, yarı final, final, artık Fenerbahçe'nin buralara kadar gitmesi gerekiyor. Bu ekonomik şartlarda, bu kulüplerin bu kadar yoğun transferlerin karşısında, ağır transferlerin karşısında bunları da yapmamız gerekiyor. Yani işin gerçeği bu, doğrusu bu. İlk sorunuza gelelim. 99 puan aldık. Sonra Avrupa Kupalarında başarısızlığından bahsediyorsunuz. O sezon Avrupa'nın en başarılı takımı, en çok galip gelen, puan alan takımı bizdik. Orada bir yanlışlık var. Ülkemize en çok puanı kazandıran da bizdik. Tek elendiğimiz maç 6 golle mağlup olduğum maçta 5 stoperin 5 de sakattı. Elimizde oyuncu yoktu. Bahane değil. O gün Yusuf Akçiçek oynattı. Altyapıdan kimse tanımaz, bilmezken, sonra sağ olsun Mourinho da benden sonra anlatmaya devam etti. Bugün kulübe 22 milyon euro bir para kazandırmış olduk biz. O bir cesaretti. Sonra ben Bulgaristan'daki rakibe karşı da Yusuf Akçiçek'i oynattım ben Avrupa maçlarında. Bir taraftan dönüyor ki işte böyle oyuncular var, oynaması lazım, şans verilmesi lazım. Şans verildiği zaman, böyle olduğu zaman da ben başarısız oluyorum. Ben böyle başarısız olmaya razıyım. Bu gençlerin önünü açmak için. O günkü şartlar oydu, onu aldık. Gelelim Olympiakos maçını kastediyorsunuz. Biz Olympiakos maçında burada maçı yendik. 1-0 penaltıyla elendik. Oradaki maçta da 3-2 kaybettik. Maçı da kazanabilirdik. İlk 15-20 dakika net pozisyonlarımızı atamadık. Kendi bireysel hatalarımızdan goller yedik. O maç 3-2 bitti. Burada 1-0 yendik. Biz penaltılarla çeyrek finalden yarı finale adım atarken elendik. Eğer bu başarısızlıksa ben kabul etmiyorum başarısızlığı. O sezon baksınlar bakalım başka takımlar ne yapmış, nerelerde elenmişler. En çok puanı alan, en çok ülke puanına puan kazandıran bizdik Fenerbahçe olarak. Ben kendi başarısı görmüyorum orada. Tamam.
6: Son soru olsun.
7: Rıdvan Aksu, hocam başarılar diliyorum. Hocam, yarınki maçta veya sezonun geleninde Fenerbahçe'yi 4-3 oynarken görecek miyiz? Bu sezon için kafanızda bir 4-3 bile
1: Şimdi rakip

0: rakibe göre, rakibin oyun planına göre 4-3-3 de oynayabiliriz, 4-2-3 de oynayabiliriz, 4-4-2 de oynayabiliriz, 3-2-5 de oynayabiliriz. Bunların hepsini biz çalıştık.
1: Şu savunma planınız var mı hocam?
0: Var tabii ki. Trendi takip ediyoruz. Elimizdeki oyunculara göre, rakibe göre her an her şeyi yapabiliriz, deneyebiliriz. Bu kadar.
2: Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler.
0: Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun.
3: Fenerbahçe'de Gornik Zarbze karşılaşması öncesinde yarın 21'de başlayacak maç öncesinde Şampiyonlar Ligi yolunda elemelerde. Bu turda İsmail Kartal'ın, Fenerbahçe Teknik Rektörü İsmail Kartal'ın açıklamaları böyleydi. Böyleydi deyip geçmeyelim. İrfan Can Kahveci ve İsmail Kartal'ın açıklamalarını ayrı ayrı sizlerle paylaşalım. Bence manşet ya da öne çıkartabileceğimiz 2-3 başlık olarak ayırdığımda merak ettiklerimizden biri de Ake ve Greenwood'un maç kadrosunda olup olmayacağıydı ki olacak dedi. Ake ve Greenwood maç kadrosunda olacak ama Marco Asensio hazır değil. İlk 11'de yer almayacak dedi İsmail Kartal. Ve İrfan Can Kahveci konuştu önce. O şöyle başladı sözlerine: bu sene inşallah şampiyon olacağız. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadım. Eksik bir yanım var. İnşallah bu sene tamamlayacağım dedi. Tabii kiralanan ya da farklı bir takıma gönderilmesi konuşulan veya iyi bir bonservisle transferi düşünülen dönemlerden geçen bir İrfan Can Kahveci vardı. Bu dönem İsmail Kartal'la daha farklı olacaktır muhtemelen. Zira İsmail Kartal'ın bu tarz gözünde iyi tuttuğu, yerini iyi tuttuğu yerli oyuncularla iyi anlaştığı, ilerleyen zamanlarda onları takıma kazandırabildiği ya da en azından onlarda ısrar ettiği kısmından da yorumlayabiliriz burayı. Bu örnekleri çokça gördük. İsmail Kartal şöyle dedi: rakibimizi izledik ve gerekenleri çalıştık. Ne yapmak istediklerini tahmin edebiliyoruz. Spartak Tırnava maçında hocalarıyla karşı karşıya geldik. Çok hırslı, bu maça özel açıklandığına dair açıklamaları hazırlandığına dair olsa gerek orası. Hazırlandığına dair açıklamaları var diyor. Taraftarımızın önünde iyi bir skor almak istiyoruz. İyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Geçmişteki gibi iyi mücadele ve iyi futbol için çalışıyorum. İlk resmi maçımıza, taraftarımıza güzel bir mesaj vermek istiyoruz. Güzel bir skorla camiayı ve ülke futbolunu mutlu etmek hedefimiz diyor İsmail Kartal. Şöyle devam ediyor sözlerine: oyuncularımız ne istediğini iyi biliyor. Söylediklerim keskin ve net. Bu oyuna alışıklar ve istediklerimi kolayca yapabilecek durumdalar. Yani yeni gelen oyuncular da çok mutlu ve oyunu benimsediklerini söylüyorlar diyor İsmail Kartal. Az önce verdiğim detayı tekrar edeyim. İsmail Kartal'ın önemli açıklamalarından biri: Mason Greenwood ve Ake yarın kadroda olacaklar dedi. Oynayıp oynamayacaklarına maç sabahı karar vereceğiz ama kadroda olacaklar. Greenwood tam hazır değil, Ake oynayabilir. Marco Asensio hazır değil, ilk 11'de olmayacak dedi. Bu 3 oyuncuya, 3 yıldıza ilişkin detayları böyle verdi İsmail Kartal. Şöyle devam etti sözlerine: kendimi Fenerbahçe taraftarına borçlu hissediyorum dedi. Bu önemliydi. Sadece bir kupa kazanabildim, Süper Kupa. Onları bu sene çok mutlu etmek istiyorum. Güçlü futbolumuzu, iyi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz diyor. Ve önemli açıklamalarından bir diğeri de şuydu ki: kadromuz başlangıç için yeterli. Nene sakat. Asensio ve Brown yeni yeni toparlıyor. Vedat Muriç sakatlandı. Yiğit Efe'nin sakatlığı tekrarladı. Önlemleri alıyoruz. Sakat oyuncularımız da birkaç haftaya takımla çalışacak. Kadromuz yeterli. Belki duruma göre bir iki transfer yapabiliriz. Bir tanesi kontenjan olmak üzere transferlerimiz olacak. 10+4 kuralı var. Sıkıntılıyız. Bu konudan sıkıntımız var ama bütün kulüplerin sıkıntısı olduğunu düşünüyorum dedi İsmail Kartal. Oraya böyle değindi. Şampiyonlar Ligi'ne ilişkin: Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Bunu uzun yıllar sonra başarmak istiyoruz. Ayrıca kulüp kasasına para girecek. Camia mutlu olacak. Çeyrek final, yarı final. Buralara kadar gitmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bu transferler karşılığında bunları yapmamız lazım diyor İsmail Kartal ve şöyle devam ediyor sözlerine bir soru üzerine: Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elendik ama o sene en çok ülke puanını alan takımdık. Neden başarısız olalım? Ben kendimi bu anlamda başarısız görmüyorum. Diğer takımlara bakın, o sezon ne yapmış diyor. İsmail Kartal'ın açıklamaları da bu şekildeydi. Fenerbahçe Teknik Rektörü İsmail Kartal yarınki Şampiyonlar Ligi eleme turu maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda bu detaylara değindi. İsmail Kartal ve futbolculardan İrfan Can Kahveci UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zarbze ile karşılaşacak olan Fenerbahçe

0: Fenerbahçe'de açıklamalarda bulundular. Fenerbahçe'yi temsilen ki İrfan Can Kahveci'nin açıklaması ve aynı zamanda İsmail Kartal'ın açıklamaları böyleydi. Tabii İrfan Can Kahveci ile bu sezonun ilk maçının ya da resmi maçının, bir Avrupa maçının basın toplantısına çıkmayı tercih etmeleri de İrfan Can Kahveci ilişkin yarın öbür gün özelinde iyi bir Fenerbahçe'de iyi bir gelecek düşündüğünü İsmail Kartal'ın az çok bize düşündürebilir. Ya da Fenerbahçe'de onu tercih edeceğini direkt net konuşalım orada da düşündürebilir. Burada bu da ilk etapta dikkatimizi çeken kısımlardan biriydi. İsmail Kartal'ın açıklamalarını hatırlarız. Tekrar tekrar gideriz, konuşuruz. İrfan Can Kahveci'nin açıklamalarına da gideriz ama şöyle hızlıca yayınımıza başlayacağız. Berksever geliyor demiş Derfi Yunus'tan yayına başlamadan önce bizler 25 dakika önce tabii basın toplantısıyla beraber, onu özetlemekle beraber bir 25 dakika oldu basın toplantısıyla beraber yayına girdiğimizde. Hüseyin Mecit'in mesajını görüyorum, her daim olduğu gibi duasını eksik etmemiş bizlerden, iyi mesajlarını eksik etmemiş bizlerden. İyi ki varsın Berksever kardeşim, ben yarın bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe'ye yürekten başarı diliyorum demiş. Ben merak ediyorum, İsmail Kartal neyi tam yapmış anlamadım. Bir yanım eksik kaldı dedi. İsmail Kartal, Kartal'ın suçu yok demiş. Onu her istediğini yaptırmak için getiren başkanların suçu, dört kez geldi demiş İsmail Kartal. Tevhid Bey, Galatasaraylı bir dinleyicimiz de böyle yazıyor. Peki, detayları verdik. Esasında bazıları işte başarı istiyoruz, şöyle başarı istiyoruz, böyle başarılı olacağız gibi cümlelerin dışında öne çıkanlardan biri, daha somut olan açıklamalardan biri, merak edilenlerden biri, Ake ve Greenwood'un maç kadrosunda olabileceği, Asensio'nun hazır olmadığı, ilk 11'de yer almayacağı detaylarıydı. Bunları sizlere aktardık ve paylaştık. Araya gideyim, aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kimle devam edeceğiz? İbrahim Yavuz bizlerle birlikte olacak. Hem Dünya Kupası finalini konuşacağız, hem bu açıklamaları konuşacağız, hem de Emre Eren'le hemen ardından Beşiktaş gündemini konuşacağız. Ne oluyor, ne bitiyor? Gündemin nabzı radyo gol frekanslarında atmaya devam ediyor. Çağatay Çıtlak'tan devraldım mikrofonu. Yayına girer girmez İsmail Kartal ve İrfan Can Kahveci'nin basın toplantısıyla başladık. Yayın akışımız devam ediyor. Kaldığı yerden sürecek. Az sonra buradayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve radyomuzun kıymetli yorumcularından, kıymetli isimlerinden İbrahim Yavuz, eski futbolculardan İbrahim Yavuz bizlerle. İbrahim Yavuz, hoş geldin, selamlar.
1: Merhabalar, hoş bulduk Berk, selamlar.
0: İbrahim Yavuz bu sıralar böyle bir taşınma arifesinden geçiyordu. Alışamadım deyip tekrardan baba toprağına dönüyor İbrahim Yavuz.
1: Evet,
0: Bayrampaşa'ya dönüyorsun galiba
1: evet,
0: abi, doğru mu?
1: Evet, evet. Evet ya, insanın doğduğu, büyüdüğü, alıştığı yer farklı oluyormuş. Yani ne olursa olsun yine oraya bir özlem oluyor yani.
0: Bir araştırmalar sürüyor diyorsun.
1: Arada bir değişim de iyidir ama sanki çok fazla alışkanlığın olduğu yer daha abi şimdi, değerli gibi geliyor bana.
0: Şimdi öyle dedik ya, bak şimdi ne emlakçı dostlarımız yazar Bayrampaşa'dan, biliyor musun? Ben sana söyleyeyim yani İbrahim Yavuz. Peki. İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. İbrahim abi, böyle yayınlara senle ve Emre Eren'le yaptığım yayınlara özellikle böyle sürpriz bir şekilde girmeyi seviyorum abi. Sen Dünya Kupası sorusu beklerken farklı farklı yerlerden konulara girip böyle
1: hiç
0: detaylar veriyoruz ya.
1: Tabii hiç fark etmez.
0: Sana da sürpriz oluyor abi. İşin esprisi tabii. Eyvallah. Keyfin yerinde diyorum dün akşamdan sonra.
1: Çok şükür. Ya şöyle, oyun anlamında tabii kimseyi tatmin eden bir oyun olmadı. Aslında ya beklenen de oyundu diyebiliriz değil mi? Yani
0: evet.
1: İspanya tarafının özellikle çok topa sahip olacağı, işte Arjantin'in de daha çok işin fiziksel tarafıyla ilgilenip artık tamamen Messi'ye teslim olacağı, işte onun yeteneğine muhtaç olacağı bir oyun bekliyorduk ama ya Arjantin tabii beklenenin de altında olduğu için, yani sonuçta bir oyunun daha eğlenceli olabilmesi için diğerinin de oyuna ortak olması lazım değil mi? Yani bu taraf hiç ortak olmayınca, çok fazla beklentinin altında kalınca belki ister istemez ortaya maalesef yani bütününe baktığında da böyle keyifli oyun anlamında sayısı bir hayli az oyunları izledik açıkçası.
0: Ya arkadaşımla tartışıyorum. Diyorum ki ben bu oyundan keyif almıyorum diyorum. O farklı bir şey söylüyor. İşte bir dakika geçiyor, yine keyif almadığımı belirten farklı bir ifadem oluyor. Şimdi tam hatırlamıyorum diyor o. Ama yine işte farklı farklı şeylerden bahsediyor. Kompakt oyun, işte burada beceremiyoruz. Bizim ülkemizde bunu oynayabilen adam olmadığı için sana öyle geliyor. Biz çok uzak kalmışız oralardan falan. Ya içimden en son, tabii dıştan da bunu çok fazla detaylandırmadım. Biraz böyle İspanya, çünkü her ne kadar bunu desek böyle biraz eleştirmek eleştirsek de sürekli vites arttırarak ilerlediği, sürekli aradığı, sürekli bulmaya çalıştığı, hani oyundan düştüğü bir oyun yoktu ortada İspanya tarafında. Böyle bir oyunu da olduğu için en azından çok fazla konuşmadım, detaylandırmadım yani, o tartışmayı uzatmadım ama yani buna katılıyor musun mesela? Böyle düşünenlerin de çok sayıda olduğunu gördüm dün tartışırken arkadaşımla. Ya burada olmuyor işte, bu kompakt oyundan ne anlarsınız, işte Türkiye'de ne anlarız biz, olmuyor ya, şöyle, yapamıyoruz yani, yapamıyorlar ama bak bu turnuva oyunu budur vesaire gibi, ya dedim turnuva oyunu o zaman size kalsın gibi şeyler dedim en son.
1: Ya şöyle şimdi bir kere oyun ciddi anlamda değişimi uğradı bu çok, evet. Uzun zamandır maalesef yani atletizmin çok ön planda olduğu oyunlar izliyoruz. Artık oyuncular bildiğin robota dönüştürülüyor. Ya aslında bazı oyuncular direniyor dönüşmemek için ama sistem ısrarla onları oraya götürmeye çalışıyor. Tabii böyle oyunlarda yani becerinin daha azaldığı oyunlarda seyir zevki açısından tabii sıkıcı. Ya şimdi dün mesela oyunda şuradan örnek verebilirim. İşte Lamal'ın ayağına bekliyorsun top gelsin, Messi'nin ayağına bekliyorsun top gelsin, değil mi? Dar alanda adam eksilsin, işin gösteri kısmı ile alakalı hepimizin talip olduğu o şeyi kabul ediyorum. Yani seyir zevki açısından bu tarz oyunlarda maalesef yani beceri geride kaldığında bu problemler olacak yani. Bunu artık kabullenmemiz lazım. İşin ders tarafıyla alakalı, evet, ders almamız gereken çok şey var. Yani İspanya'nın planlamasından ders almamız lazım. O bahsettiğin senin kompakt oyunlar falan, onlar o işin sonraki kısımları. Yani illa bir ders alacaksan bence sahanın içinden önce planlamaya gelmen lazım. Sen planlamayı yapamıyorsun ki, planlamayı yapamayan sahanın içine neyine talip oluyor? Şimdi senin arkadaşın sahanın içine talip olmuş değil mi? Kompaktan falan, evet, bahsediyor. Ya iyi de arkadaşına şey deseydin, onlar orada bir günde yapmıyorlar. Ben kocaları kim? De La Fuente değil mi?
0: Tabii.
1: De La Fuente ne zamandır yani, o mil takım jenerasyonunun bak, bir parçası.
0: Sadece De La Fuente ile ilgili hatırladıklarımı sayacağım. Sadece hani bunun üzerine çok şey katarsın. 2015-2016 olsa gerekiyor. O süre zarfında olsa gerek. İspanya ile U19 Avrupa şampiyonu oldu. 2019'da İspanya ile yine U21 Avrupa şampiyonasını kazanıyor. 24 yılıydı, 23 yılıydı. Uluslar Ligi'ni kazandığını hatırlıyoruz. Yine Euro 24'ten net hatırlayacağımız bir işte şampiyonluğu var. Bir de şimdi üzerine bu abi yani. O da 2015'ten 2026'ya 11 yılda üzerine koya koya getirdiği bir süreç. Avrupa şampiyonası U19'da başlıyor, U21 ile devam ediyor. Uluslar Ligi ile işte, sıralamada hatam olabilir ama Uluslar Ligi ile devam ederken o kendi jenerasyonuyla esasında kazanmış oluyor burayı da.
1: Ya planlamayla yapıyor yani. Evet. Şimdi o arkadaşımız en son işin şey kısmı ile ilgileniyor, finalle ilgileniyor. Finalin bize hiçbir faydası yok.
0: Evet.
1: Diyor ya, yapamıyoruz. Bizim yapamamamız o değil, o kolay. Onu yaparsın. Planlamayı önce yap. Sen planlamayı yapamıyorsun ki. Planlamayı yaparsan eğer, ondan sonra evet kabul edebilirim arkadaşımızın söylediğini. Sende var mı şimdi genç mil takımlarda? Yani çok sık aynı örneği veriyorum. Hani oralarda çok fazla zaman geçirdim. Yani 90'a yakın mil takımda oynamışım değil mi? 90'a yakın. Yani bütün yaş kategorilerinde Ümit mil takımdan Olimpik mil takıma her yaş kategorisini deneyimlemişim. Ama o döneme gidiyorum. İşte rahmetli Gündüz Sekin Onay, Özkan Sümer, Metin Türer, Necati Özçağlayan, işte Turan Mesci, Raşit Çetiner. Bak kaç tane isim saydım. Neredeyse 10 senem orada geçmiş. Hep aynı isimlere dokunmuşuz. Şimdi git bak bakalım, sözleşmelerine şey yazdıranları görüyoruz biz mesela. Ona itiraz edecek ya. Yani nedir o sözleşmesinde yazan madde, şeyden teklif gelirse A takımdan, Süper Lig'den teklif gelirse bırakırım. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Siz nasıl böyle bir şeye müsaade ediyorsunuz? Yani ben geleceğim, gelişim direktörlüğünü olacağım, federasyonda görev alacağım ama federasyon yetkililerine diyeceğim ki sözleşmeme Süper Lig'den teklif gelirse serbest kalırım maddesi koyacağım. Yok ya. Böyle planlama olur mu sizin? Şimdi siz buna müsaade ediyorsunuz ve ondan sonra ülkede planlamayla ilgili bir eksiklikten bahsediyorsunuz. Ya bu tam anlamıyla zaten bu sözleşme eksik planlamayı anlatıyor. Senin arkadaşın buralarla ilgilenecek, bunları araştıracak. İşte araştırmış mıdır? Araştırmamıştır. Haberi de yoktur arkadaşın. Genç mil takımlarda kimler geliyor, kimler gidiyor. Mesela senin arkadaşın bence yine illa bir şey öğrenmek istiyorsa sorsun Galatasaray önümüzdeki sene altyapısı nerede antrenman yapacak? Bir araştırsınlar ya, bir sorsunlar bakalım. Hiç merak ediyor mu yani?
0: O zaman lise arkadaşım, aynı zamanda aynı semtte büyüdüğüm Emre Atay'a buradan selam olsun, o da dinliyor.
1: Selam olsun kardeşim. Yani bence oraya baksın Emre kardeşim. Evet. Hani O çünkü önemli. Oraları halledememişsin. Bak koskoca Galatasaray, bak akademisinden çıkan oyuncunun haddi hesabı yok. UEFA Kupası, Süper Kupa, o akademiden çıkan bir sürü oyuncu o kupanın bir parçası olmuş. Bu sene nerede antrenman yapacağı dün

0: kadar daha hala belli değildi. Düşünebiliyor musun? A takımı taşıyorsun Kemerburgaz'a. Altyapı halledeceğiz. Nasıl olacak o iş? Sonra İspanya ne yapıyor? İspanya sahada yapmıyor. İspanya oyuncuları dışarıda yapıyor. Sen oralara bak. Oralardan sonra yalnız bir şey daha söyleyeceğim. Hadi bunu da şimdi aklıma geldi. Seninle paylaşayım. Geçen gün aklımdan da geçiyordu. Seninle bir paylaşayım onu. Var değil mi zamanımız?
1: Var zamanımız var. Bir 3-5 dakikamız daha var.
0: Şöyle bir durum var. Fatih Hoca'nın bir YouTube kanalında şeyleri var, videoları var. Yani hepimiz izliyoruz değil mi onu yani?
1: Evet. 5. bölümü yayınlandı.
0: Çok değerli.
1: Aynı zamanda değerli. Bir duyurusunu da yapalım. Radyo Gol frekanslarında çok da bunu değerli. Her hafta dinleyebiliyor dinleyicilerimiz. Kim ne dedi formatında.
0: Yani çok değerli, çok kıymetli. Hı-hı. Hocanın orada anlatısı. Çünkü bu işi bizim ülkemizde en üst seviyelerde deneyimlemiş ve rol model olma açısından hepimize bir sürü şey öğretecek bir isim. Şimdi altyapıdan bahsetti geçen gün. Dedi ki ya işte Ali Yavaş'ı aradım, öyle altyapı oyuncuların aileleri kalenin arkasındaydı. Hani oraya girmeyecekler mi demedim mi gibi bir şeylerden bahsetti. Hatta izledim bilmiyorum o videoyu.
1: O bölümü hatırlamıyorum. Biraz, evet.
0: Bak hoca orada, ben öyle yorumladım daha doğrusu. Benim yorumum şu. Hoca orada aslında şu mesajı veriyor onlara. Diyor ki ya altyapıyla ilgili çünkü kimse kafa yormuyor, tamam mı, ülkede. Galatasaray'da da hoca altyapıyla ilgili kimsenin kafa yormadığını aslında orada görüyor. Ben o mesajı şöyle algıladım. Aslında Fatih Hoca genel olarak Dursun Özbek'e de Okan Buruk'a da bir mesaj veriyor. Oralarda altyapı var. Bak bu Osimhen'in, Icardi'nin peşinden gittiniz, unuttunuz altyapıyı mesajını veriyor. Okan Hoca Dursun Özbek de bence onu da şöyle yorumladı. Bu tamamen benim düşüncem, yani yanlış anlaşılmasın sakın. Hiç Galatasaray'da sen bugüne kadar 4 sezondur altyapı hocasının Kemerburgaz'da A takım hocasıyla bir yemekte bir araya geldiğini hiç gördün mü?
1: Duymadım da abi. Görmek zor zaten ama duymadım da. Hani görmek zor
0: Fatih
1: tamam, kabul
0: Fatih
1: edelim.
0: Hocanın,
1: duymadım
0: hocanın,
1: abi, öyle bir kaynaktan
0: Fatih
1: öyle bir bilgi
0: hocanın,
1: gelmedi yani. Hiçbirimize
0: tamam,
1: gelmemiştir.
0: O zaman
1: yok
0: söylüyorum.
1: Çünkü.
0: Fatih Hoca'nın o konuşmasından sonra Berk, Galatasaray U19 hocası Alparslan Erdem'i açıkladı. Hı-hı. Alparslan Erdem Fatih Hoca'nın Okan Buruk'un yanına Kemerburgaz'a geldi. Hı-hı. Orada bir paylaşım yapıldı. ondan sonra Okan Hoca Ümraniye maçından sonra dedi ki A takımda dedi altyapı dedi doğru orantılı bir planlamayla gelmesi lazım dedi. Mesela 4 senede kimsenin aklına gelmemiş. Fatih Hoca o konuşmayı yaptıktan sonra bir anda altyapının varlığı değerli hale geldi. Altyapının A takım ne oynuyorsa mesela altyapıda onu oynaması gerekiyor gibi açıklamalar yapıldı. Yani Fatih Hoca'nın aslında altyapıyla ilgili o mesajının hemen devamında bir anda Galatasaray'da Okan Buruk altyapı hocasını tesise çağırıyor. Orada bir görüşme yapılıyor. Altyapı hocası basına tanıtılıyor. Yani 4 seneden altyapıyla ilgilenen ufak bir şey yok. Yani ben o şeyi çok değerli buluyorum. Hocanın oradaki sesi çok önemli. Çünkü ancak öyle bir karşılığı olabilir. Biz sabahtan akşama kadar altyapıyla ilgili bir şey anlatsak kimse ilgilenmez. Ama Fatih Hoca söylediğinde hemen oraya bir dikkat çekilir. Bunun değerli olduğunu düşünüyorum. Ve Fatih Hoca'nın bu altyapıyla ilgili söyledikleri yarın Galatasaray'da işler kötü giderse ciddi anlamda taraftarda karşılık bulur diye düşünüyorum. Yani taraftar döner Okan Buruk'a, arkadaş 4 senenin sonunda bir tane altyapıdan oyuncu yok, ondan vazgeçtik, altyapının nerede antrenman yapacağı belli değil. Şimdi bunlar önemlidir. Umarım tabii geç ama olsun zararın neresinden dönerse kârdır. Önemlidir yani, en azından adım attılar. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Sevgili arkadaşımıza da yani sahadaki kompakt, tamam eyvallah onlar önemlidir ama bence başıyla ilgilensin. O sahadaki kompaktlık öyle bir anda atmıyorlar onları sahaya. O planlamanın sonunda oluyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. İbrahim Yavuz, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben son bölümde. İsmail Kartal'ın açıklamaları vardı ama orada da açıklamalarında değindiği konular üzerinde.
0: Çok merak ediyorum. Çünkü
1: izlemekten ziyade ben sana kısa aktarayım istersen.
0: Olur,
1: belki dikkatini
0: ki.
1: Çeken
0: tabii.
1: Bir şey. Konferans liginde Olympiakos elendik ama o sene en çok ülke puanını alan takımdık. Neden başarısız
0: tamam.
1: Olalım? Ben kendimi
0: süper.
1: Bu anlamda başarısız görmüyorum. Diğer takımlara bakın diyor İsmail Kartal.
0: Çok
1: bununla
0: güzel,
1: başlayalım.
0: Nefis.
1: Başarı
0: çok,
1: hedeflerinden bahsediyor.
0: Ya neyle başlayayım ki şimdi? Bunu söyleyen bir teknik direktörün kimseye faydası olmaz.
1: Abi seni konuşturmak için en dikkat çekenle başlıyorum işte ben de zaten.
0: Ya bak gerçekten ya insanın aklı mantığı almıyor. Guardiola'yı dinliyorsun, hala gelişimle ilgili bir şey anlatıyor. Eksikliğiyle ilgili bir şey anlatıyor. Adamın git evinin her tarafı müze kupa. Bizim burada 99 puan ve ülkenin en fazla puan topladığını iddia edip ve başarısız olduğunu kabul etmiyor. Başarısız da bir tarafa bırakıyorum. Eksik olduğu ile ilgili hiçbir şey kabul

0: üretilen bir teknik direktör var. Nasıl gelişecek senin oyuncun? Hangi oyuncuyu bu düşünce geliştirebilir ki? Gerçekten inanmakta zorlanıyorum. Ya geçmiş üzerine. Konferans ligi tamamen senin teknik anlamda yanlış planlaman yüzünden gitti ya. Orada bir tane keşke Fenerbahçeli orada basın mensubu desek. Hocam kabul ediyoruz da siz o gün ligi kazanacağız diye gittiniz, fedakarlık yaptınız. Kadroda rotasyona gittiniz. O rotasyon başımıza bela oldu. Hatta Fred oyundan çıkarken de size tepki göstermişti. Hiç o konuda pişmanlık duymuyor musunuz? Ya da teknik direktör olarak ya ben burada bir öz eleştiri yapayım. Aslında böyle takımlar kuruluyorsa konferansa konferans, Süper Lig'se Süper Lig, kupa ise kupa, her tarafa talip olmamız gerekiyor. Birinden birine diye fedakarlık olmaz. Ben bu iki senelik süreçte bunu deneyimledim ve teknik direktör olarak hata yapmışım demesi gereken diyor ki ben en fazla puan kaybettirdim. Deplasmanda Nörstand'dan 6 yediğinde ne anlatacağız o zaman? Onu neyle açıklayacaksın? Nörstand 6 tane attı sana değil mi? Adını yazamazsın, nerede olduğunu bilmezsin. 6 tane attı Fenerbahçe. Ya olur mu böyle bir şey ya? Böyle teknik direktör açıklaması olur mu yani? Hakikaten yani ben inanamıyorum. Nasıl bir ülke olduk biz ya? Emre Belözoğlu diyor ki Cihan Aydın beni küme düşürüyor diyor. Öteki diyor ki ben başarılıyım diyor. Ne oluyor ya arkadaş, yani ne kadar siz önemli insanlarsınız. Bütün ülke bir araya gelmiş. Sizi yerin dibine sokmaya çalışıyor. Böyle şey olur mu yani?
1: Peki.
0: Bilmiyorum, biz bunu aslında kabul etmememiz lazım. Belki bilmiyorum yani, yanlış mı düşünüyorum? Yani beni çok sinirlendiriyor bunlar çünkü.
1: İbrahim Yavuz'a sorar mısın, diğer takımlarda altyapı tamam mı? Sadece Galatasaray'da mı eksik demiş.
0: Hepsinde eksik ve ikna şey mi olacak yani? Hepsinde eksik.
1: Bu arada İsmail Kartal yani. Şurada da hakkını yememek lazım. Yusuf Akçiçek'ten bahsetti. Benden sonra Mourinho da oynattı sağ olsun dedi basın toplantısında.
0: Yusuf Akçiçek'le ilgili hemen bir şey söyleyeyim.
1: En azından bir şeyler var yani bazı yerlerde de.
0: Kim o, İsmail Kartal mı yapmış Yusuf Akçiçek?
1: Abi öyle diyor işte. Sen
0: o zaman sana hemen söyleyeyim. Hemen sana söyleyeyim.
1: Ludogorets maçını örnek gösteriyor. Bulgaristan tamam, dediği ora galiba.
0: Tamam, Yusuf Akçiçek'le ilgili örnek veriyorum sana. Ali Koç bir stoper eksik olduğunda Bonucci'ye emekli ikramiyesi ödemeye karar verdiğinde İsmail Kartal niye çıkıp o gün demedi ya elimde Yusuf Akçiçek var, ben 3 aylığına Bonucci'ye emekli maaşı ödeyeceğime, bu çocuğun gelişimine talibim, ben bunu oynatacağım niye demedi? Ya öyle olur mu, ben oynatacağım.
1: Sen güvenir miydin? Bonucci bir tarafta var, diğer tarafta böyle bir ihtimal.
0: Ben güvenirim arkadaş. Peki. Ben güvenirim. Ya da yapmam. Peki. O işi ya da bunları söylemem. Öyle olmaz yani.
1: Merak ettim, anlatmak sorayım istedim.
0: Yanlış yani. O peki. Söylediği tamamen yanlış.
1: İbrahim Yavuz teşekkür edeceğim yavaş
0: ben
1: yavaş.
0: Eklemek
1: istediğim farklı görüşmek bir şey yoksa sağ ol diyeceğim. Sağ ol abi.
0: İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol.
1: İbrahim Yavuz'la konuştuk. Gelen çok mesajınız var biliyorum ama İsmail Kartal'ın basın toplantısı sebebiyle bir saatlik programımız içerisinde de o mesajları okuyayım. Belki değerlendiremeyiz ama okumuş olayım. Emre Eren'e ulaşacağım çünkü. Onunla konuşacağız. Ben Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam İbrahim Yavuz'u kesinlikle Fenerbahçe'ye hoca olarak alırım. Belki o zaman Fenerbahçe demiş kalmış orada. Belki o zaman Fenerbahçe'de bir şeyler olur mu demek istiyor Sabri Aydoğan. Sabri abimiz yazmış. Her daim yazar. Daimi dinleyenlerimizden. Gelen mesajlara bakıyorum hızlıca. Okan hocamız gençlere demiş. O mesajı okuyamadan bir uzun daha mesaj. Eyüp Bey uzun uzun yazıyorsunuz. Sonra neden okumadınız? Bazen zaman yetmiyor işte öyle ama okuyacağım bugün. Okan hocamız gençlere şans vermeyeceğini, gençlerin gelişimiyle ilgilenmediğini dün söyledi. İyi olan oynar dedi. Ben bu düşüncede olan bir teknik adamı beğenmiyorum. Fatih Terim de 4 sene üst üste şampiyon oldu ama ne gençler onunla beraber çıktı. Şu an Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper onun eseri. Maalesef Okan Buruk Z kuşağı hocası demiş. 39 yaşındaki bir adama her şeyi yıkamazsınız. Yayınlar ondan bekleyemezsiniz. O bu yaşında bazı mevzuları çözebilir. Ok tamam, lakin her mevzuyu çözemez demiş. Hızlıca okuyoruz. Emre Eren bizlerle olacak saniyeler içerisinde. Berk Bey İbrahim Yavuz'a sorar mısın? Yorumculukta kendini niye harcıyor o zaman demiş. Hoca olsun demiş. Çok kolay ama sizin bu dediğinizde yani. Bir işte yorumculuk yapıyor ve futbol geçmişi var. Niye yorumculukta kendisini harcıyor o zaman demek ki? Çok kolay bir nokta sizin dediğinizde yani. Her noktada buraya geliyorsunuz. İbrahim Yavuz eleştirmesin mi hiçbir şeyi? Abi bana göre Arjantin Dünya Kupası finallerinin tarihinde en ezilen takım ve en pislik takım oldu demiş mesela Kadir Temurci. Neden? Berk kardeşim İsmail Kartal gelen bir soru üzerine geçmişte ülke puanında en fazla kendilerine katkı yaptığını söyledi. Üstüne basarak söyledi. Bir kişi de çıkıp siz köy Frans ligindeydiniz diyemedi demiş. Yani gerçekleri bu kadar da çarpıtmayın. Bakın benim doğruya doğru deme huyumu bilen bilir. Siz bilmiyorsunuzdur. Belki yeni öğrenirsiniz. Ya da yarın bugün işte bana karşı olursunuz. Yarın öyleymiş bak gerçekten diyeceğiniz bir örnekle karşılaşırsınız konuştuklarımda. Açın bakın son 10 yılda Fenerbahçe'nin Avrupa'dan getirdiği puanı getirebilen bir başka temsilcimiz yok ilk sırada Fenerbahçe. Bu doğru. Bu resmi bir kaynak, resmi bir durum. Ha, ama Konferans Ligi ama UEFA. Zira hemen hemen puanlar birbirine yakın. Yani Konferans Ligi'nde aldığınız bir puanla Şampiyonlar Ligi UEFA çok büyük fark etmiyor. Hatta hiç fark etmiyor galiba UEFA ile. UEFA Avrupa Ligi ile. O yüzden bu tarz söylemleri de çok fazla böyle karşıya alıp hedef tahtasına koyup ok fırlatmamak gerekiyor bu söylemlere. Öyle düşünüyorum. Öyle yorumluyorum. Yani burada bir ayrı düşeriz, onu söyleyeyim fikir olarak. Emre Bey bizlerle, Emre Eren bizlerle dedik. Emre Bey'in mesajını okuyordum tam. Emre Eren sen geldin aklıma. Böyle hızlıca daha da fazla bekletmeden sana geçelim istedim abi. Hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar Berk.
1: Teşekkür ediyorum. Beşiktaş gündeminde abi şöyle bir hakikaten meraktan yani çatlıyoruz dese geridir herhalde dinleyicilerimizle beraber.
2: Gerçekten öyle. Ya Allah, Bismillah Muhammed Salah dedi seyirci. Biliyorsun Trabzon'un evet. imza töreninde.
1: Doğru.
2: Başkan zaten görüşüyordu. Menajerleriyle görüşüyordu başkan. Bundan imzadan 3-4 gün önce. Sonra Muhammed Salah'la rakamsal anlamda anlaştı Beşiktaş takımı. Ama tabii son dakika işte bu haberler çıktıktan sonra, hatta ben geçen yayında sana söylemiştim. Başkan bu konudan çok rahatsız. Hani bir transfer bitmeden bunu basına söylemek istemiyor. Çünkü Beşiktaş camiası çok ısrarlı bir şekilde hepimiz dahil buna bir şeyler yazıyoruz, çiziyoruz sosyal medyada. Bunları yazdığımız zaman da bu sefer ne oluyor? Menajerler gerçekten fiyatları yükseltmek için elinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Çünkü diyorlar ki bu kadar köklü bir camia bu oyuncuyla yönetim kurulu anlaştıysa burada da bizim istediğimiz rakamı da vermek durumunda kalıyorlar diye %35 arttırmışlar, fiyatı arttırmışlar menajerlerin fiyatını. Başkan da çok sinirlenmiş ve çok kısa konuşmuş kendileriyle. Çok sinirli bir şekilde de açıklama yaptı. Tabii camia kilitlendi. Salah çok değerli ve önemli bir oyuncu. Yani Premier Lig'de son 10 yılda kimsenin yapmadığını yapmış. 440'a yakın maç oynamış. 257 gol, 123 asist. Yani enteresan bir oyuncu, değişik bir oyuncu. Tabii işte yaşı 34, bunu konuşanlar var ama ben atletik yapısının hani Türkiye Ligi'nde Beşiktaş camiasıyla birlikte özdeşleşeceğini düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Gelirse müthiş bir transfer olur Beşiktaş adına. Arkadan da Vlahovic transferi bitecek gibi söylentiler var. Yani Beşiktaş transferde çok hızlı. Bir an önce de bunların tamamını bitirmek istiyor. Özellikle sol stoper transferi var biliyorsun. Brezilyalı oyuncuyla büyük bir ihtimalle onunla da sözleşme yapılacağı konuşuluyor. Ama son dakika bir Van Dijk olayı girdi. Van Dijk olayı girdi. Yani Beşiktaş'ta hızlı gündem devam ediyor. Tabii Perşembe günü bir Midtjylland maçı var. Onu da konuşmak lazım. İşte burayı geçmek lazım. Çünkü burayı geçtiğin takdirde bu tarz oyuncuların en azından Şampiyonlar Ligi olmasa da UEFA'da oynamaları çok önemli. Oyuncular adına çok önemli. Yani o yüzden Beşiktaş çok ince eleyip sık dokuyor. Yani bu kısıtlı bütçede bu kadar borç varken bu denli transferlere yönelmek gerçekten tarihi bir imza aşaması olabilir Beşiktaş'ta önümüzdeki hafta. Yani pazartesi başladık, yani cumaya kadar enteresan gelişmeler olabilir. Biz de dört gözle bekliyoruz senin anlattığın gibi. Hem taraftar bekliyor, hem Beşiktaş camiasına bağlı yorumcular bekliyor, işte sosyal medyacılar bekliyor, gazeteciler bekliyor. Aslında tüm Türkiye bekliyor. Beşiktaş iyi bir kadro yapmak istiyor. Vincenzo Italiano'nun da bu yapılan transferlerin tamamına onayı var. Başkan bunu kendi kafasına göre yapmıyor. Teknik ekiple konuşuyor. Önder Özen'i de karşısına alıyor. Çok ciddi toplantılar yapıyorlar. Tabii her şey Beşiktaş'ın önümüzdeki yıl selameti için. Önce doğru oyuncular, sonra doğru oyun, sonra da o taraftarla birlikte, o bütünleşecek sinerjiyle birlikte Beşiktaş iyi işler yapmak istiyor. Yani şunu diyemeyiz ya, evet Beşiktaş müthiş transferler yapıyor, bu sene şampiyon olacak. Ya biz bu kelimeyi kullanmak istemiyoruz çok fazla. Sadece bir görmemiz lazım, transferlerin gelme günlerine bakmamız lazım. İşte ligi hazır bir kadro yaratılması lazım. Hocanın performansı çok önemli. Önder Özen ikilisinin işte Gökhan Keskin'le birlikte, onlar da scouting anlamında çok değerli işler yapıyorlar. Önemli çalışmalar yapıyorlar. Yani Beşiktaş camiası bugünlerde çok hareketli. İnşallah umut ettiğimiz gibi bu doğru transferler gelip bu hocanın birlikteliğiyle birlikte doğru bir ortaya çıkartabilirse Beşiktaş camiası, neden şampiyon olmasın? Yani şampiyonluğu sonra konuşuruz ama önce doğru oyuncular, sonra doğru oyun, sonra o taraftarla birlikte bütünleşecek bir sevinç gösterileri, ondan sonra da
1: Ondan sonra da dedi Emre Eren ve sesini duyamıyoruz. Emre Eren yeniden bizimle olacak galiba.

0: Bağlantı koptu. Tekrardan bir bağlantı kurmaya çalışalım. Emre Eren'le konuşuyoruz. Transfer sürecini, Beşiktaş'ı detaylıca bir 6-7 dakika boyunca şöyle bir özetlemeye çalıştı ki oradaki yorumlarıyla beraber bu özetini yapmıştı. Emre Eren'le yeniden bir iletişim kuracağız. Ondan sonra da dedin. Evet, ondan sonra da dedin. Emre Eren, söz sende.
1: Ondan sonra da çok önemli işler yapmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Doğru işler yapmaya çalışacağız. Doğru işler yapmaya gayret göstereceğiz. Beşiktaş camiası böyle kenetlenecek. Evet, başkanın söylemleri çok doğru. Biz doğru oyuncuları transfer etmeliyiz ki, hocaya doğru bir malzeme vermeliyiz ki, hocanın o tempolu oyununa karşılık verecek oyuncular olsun. Ya bunlar da çok sürpriz ve çok klas isimler yani. Bu klas isimlerle birlikte devam edebilmek bence Beşiktaş adına çok önemli olacaktır. Yani yıllardır biz Beşiktaş'ta şunu görüyorduk. Beşiktaş'ın amblemi Kara Kartal. Kartal'ın iki tane kanadı var ama biz yıllardır kanatsız oynuyorduk. Ama bu seneye baktığımız zaman bir Trossard, arkadan bir Muhammed Salah transferiyle gerçekten Kartal'ın o kanatları çok yönlü hale gelmiş oluyor. Burada da klas isimlerde skora etki edebilecek bir oyun ortaya koyabilirler.
0: Şuraya geleceğim. Dinleyicimiz de hatırlatmış. Beşiktaş dikili taş projesine temeli atılmadan para bitmiş olacak dedi. Biraz devrik yazılmış ama dikili taş projesinin henüz temeli atılmadan parası bitmiş olacak demeye getiriyor. Emre Eren, ben 3-5 ay öncesine döndüğümde transfer denildiğinde ve transferler konusunda Beşiktaş'ın geleceğini çokça düşünen bir başkan profili görüyordum. Ve elinde hesap makinesiyle dolaşan bir, tabiri caizse, bir başkan profili ve yönetim profili vardı. Ne oldu da nasıl oldu da buraya geldi bu iş? Dikili taş projesi dinleyicimizin dediği kısımdan yaklaşırsak çok büyük bir etken mi? Ve burada da hazıra daha dayanmaz gibi sözler de geliyor akla. Sorguluyorum ama diğer tarafta heyecan katması ve dört büyüklerin de transferin içinde olması, Beşiktaş'ın da buraya artık ayak uydurabilmesi bir yandan da sevindiriyor. Hangisi haklı çıkacak? Sevinmek mi, sorgulamak mı? Onu zaman gösterir ama sana sormak isterim.
1: Vallahi bence sevinmek, sorgulamak değil de sevinmek çok değerli bir hale geldi camia adına. Çünkü camia yaklaşık 5 yıldır çok ciddi problemlerle uğraşıyor. Yönetimler baktığınız zaman onlar da yani sil baştan yeni kadrolar yaratmaya çalışıyorlar. Yani bu kadro derinliklerini de yaratmak çok kolay bir hadise değil. Hani geriye dönüp baktığımız zaman 2021'den beri her yıl Beşiktaş'a transferler yapıldı ama bir türlü Beşiktaş omurgayı oluşturamadı. Ama bu sene öyle bir çalışma yapılıyor ki Beşiktaş hem omurgasını hem kanatlarını hem özellikle hücum oyuncularını hem de savunmadan alacağı büyük bir desteği de ortaya koymaya çalışıyor. Bu bence Beşiktaşlılar adına çok sevindirici. Çok sevindirici bir haber. Bence sorgulamak yerine biz sevindirici haberleri konuşmak bence çok daha mantıklı olacak. Çünkü çok büyük bir camiadır Beşiktaş. Her zaman şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Ama doğru oyuncular olduğu zaman daha da önemli hale gelir bu şampiyonluk meselesi.
0: Galatasaray'ın Eylül ayında direkt Avrupa'ya, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımda olacağı, katılım içinde olacağı biliniyor, katılacağı biliniyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bugün belli oldu detaylar. Fenerbahçe tarafında, Beşiktaş tarafında, Beşiktaş'ı konuşuyorken oradan devam edeyim. Mişlant'ı elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tromso ya da Kralov eşleşmesi galibiyle karşılaşacak. Muhtemel ki orada benim bildiğim kadarıyla daha favori olan taraf Tromso. Ne dersin Tromso, ne dersin Emre Eren burada Beşiktaş'ın ihtimaline? Ve bunun da yanında şunu da söylemek lazım. Mişlant'ı elenmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turunda Balkani ya da Bohemian galiba öyle okunuyor.
1: Yani bence konferansı çok konuşmamak lazım ama şöyle de bir gerçek var.
0: Var.
1: Acaba Konferans Ligi'ne kalsa da Beşiktaş bu denli önemli transferlerle birlikte Dolmabahçe'de bir final oynayabilir mi? O da enteresan bir durum. Biliyorsun önümüzdeki sene yani şampiyonluk maçı Dolmabahçe, Tüpraş Dolmabahçe stadında oynanacak. Evet, Beşiktaş'ın sahasında oynanacak. Hani orada kalırsa Beşiktaş acaba mı diye düşünüyorum. Onu da düşünmüyor değilim ama tabii ki Beşiktaş'ın önceliği her zaman UEFA Kupası'dır. Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyorsanız UEFA Kupası'na kalacaksınız. Yani Konferans Ligi biraz daha bizim ligimizin altında bir lig diye düşünüyorum. Ama tabii Avrupa'da olmak her şeyden önemli ve değerli bence Beşiktaş adına. Tabii ki Midtjylland maçı çok kolay bir maç olmaz, onu söyleyeyim sevgili Berk. Çünkü Beşiktaş çok eksik takımla oynayacak. Yani bu yeni yapılan transferlerin çoğu oynayamayacak. Büyük bir ihtimalle Nübel kalede olmayabilir, Trossard olmayabilir. Yani bu denli önemli oyuncular tabii sahada olmadığı zaman hani o gücümüzü sahaya yansıtabilir miyiz? Danimarka ekibi enteresan bir ekip. Geçen sene UEFA Ligi'nde 8 maç oynamış. 6 galibiyet, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almış. Aldığı mağlubiyet sadece Roma deplasmanında Roma'ya karşı. Nottingham Forest'le 2 maç oynamış 16 turunda. Nottingham Forest'i elemek üzereyken penaltı atışlarında kupaya veda etmiş. Yani bu denli önemli ve tehlikeli bir takım. Dikkat edilmesi gereken bir takım. Bence turu burada geçmek lazım. Yani özellikle o hocanın sinerjisi ve enerjisi, o taraftarın o bütünlüğü, oyuncuların vereceği cevap da Beşiktaş adına çok önemli ve değerli olur. İnşallah umut ediyoruz tüm takımlarımız için. Ön elemelerde hiçbir problem yaşamasın takımlarımız ki Avrupa'da senin anlattığın gibi benden önce şunu söylemiştin. Takımlarımız yani puan kazandırması lazım ki Fenerbahçe birinci sırada söylemiştim bunu. Yani tüm takımlarımız ne kadar fazla puan getirirse biz de o kadar Türk milleti paydaşları olarak o kadar mutlu oluruz sevgili Berk. Ama baktığımız zaman Midtjylland maçı iki maçta çok zor olacak. Çünkü çok hazır bir takım. 26'sında ligleri başlıyor hatırlayacak olursan. Önümüzdeki hafta hafta sonu lig başlıyor ve adamlar son derece hazırlar. Ama Beşiktaş takımı çok hazır mı diye soracak olursan hocanın yüklemeleri var, birkaç sakatlık var. O Atahra'nın mesela 3. gün hemen sakatlanması da bence Beşiktaş adına biraz handikap oldu ama orada Rıdvan var. Her şekilde Rıdvan görevini yapar diye düşünüyorum. Yani inşallah Beşiktaş'ın kazandığı bir gece olsun. Perşembe gecesi. Güzel şeyler vaat ettiğimiz bir gece olsun. En azından en az bence iki farklı kazanmak bize orada turu getirecektir diye ümit ediyorum, düşünüyorum.
0: Çok
1: İnşallah benim söylemlerim de doğru çıkar bu maç üzerinde.
0: Çok da zor maç. Fenerbahçe tarafında da tabii Gornik geçilmesi halinde Sturm Graz-Hertz karşılaşması, eşleşmesinin galibiyle oynayacak Fenerbahçe. Evet. Tabii yani İskoç ekibini de biliyoruz. Sturm Graz'ı da yine yıllardır duyuyor, görüyoruz. Bu yıl nasıllar bilmiyorum ama mesela İskoç ekibini işte şampiyonluğun kıl payı kaçmasıyla mı hatırlıyoruz geçtiğimiz sezon?
1: Evet.
0: Doğru, evet, evet. Öyle hatırlıyoruz. Önemli bir, hatta yine tam rakipleriyle karşılaştıkları bir maçtı. Çok güzel bir karşılaşmaydı. O gün hepimiz kilitlenmiştik o maçı. Öyle hatırlıyorum. Birçoğumuz en azından. Evet. Yani evet. Zor olacak o da. Ama Midtjylland maçı çok zor. Beşiktaş Midtjylland'ı geçtikten sonra rahat edecektir. Öyle tahmin ediyorum. Önündeki rakiplere baktığında.
1: Ya tabii ki işte bu maçı geçmek çok, çok zor. Gerçekten çok yani zor bir kura çekildi. Gerçekten zor bir kura çekildi. Ama Beşiktaş takımı oyuncuları o formayı giydikleri zaman mutlaka sonuna kadar görevlerini tamamlayacaklardır. Yani sonuca baktığımız zaman işte bir Agbodo'nun, Murillo'nun, işte Jalo büyük bir ihtimalle Rıdvan olacak. Ortaya baktığımız zaman orada dinamik orta sahamız var. Salih'le, Orkun'la, Olaytan'la bence önemli işler yapabiliriz. Bir kanatta Çern oynar büyük bir ihtimalle. Diğer kanatta işte oraya bakacağız. Belki orada Fakıllı olabilir. İleride Oh'la birlikte önemli bir kadro olabilir. İyi işler yapabilir bu kadro Midtjylland maçı özelinde. Tabii ki bizler de çok arzu ediyoruz. Yani bu maçı iyi bir şekilde geçersek ikinci maçta en azından yavaş yavaş o yeni gelecek transferlerimizi de belki bir kısım bir devre gibi oynatabilir teknik direktör. Ama teknik direktörün en büyük amacı bu sene kupadansa Türkiye Ligi'nde ses getirebilecek bir takım yaratabilmek. O takımın sinerjisini çok yükselterek çok doğru bir oyun oynayabilmek. Taraftarın da yüzünü güldürmek. Yani herkesin beklentisi bu yönde. Beşiktaş doğru yolda, doğru transferler yaptı. Kaleci Nübel transferi bence Beşiktaş adına çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Onu net söyleyeyim. Salih Özcan transferi Beşiktaş'ta 6-8'de önemli figür. Burada olabilecek bir oyuncu ki o tarafa bir oyuncu daha bekliyorlar. Trossard hamlesi Beşiktaş için gerçek bir yıldız diye nitelendirebiliriz. Salah hamlesi olursa dünya yıldızı bir oyuncunun Türkiye'ye gelmesi ve yani kutlamak lazım. Beşiktaş seyircisini de kutlamak lazım. Daha Salah'ı duyar duymaz ya Allah Bismillah Muhammed Salah diye şarkıyı bile yazdılar. Yani gollerden sonra yapılacak en büyük tezahüratın bu olduğunu düşünüyorum ben.
0: Abi net olarak Salah'ta o zaman net özet bir cümle alayım mı son bölümde? Çünkü Salah dedik, Salah'la başladın, Salah'la bitirelim.
1: Vallahi Salah'tan net bir şey alalım. Beşiktaş yönetim kurulu ve başkanı hoca ile birlikte çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Salah ne dediyse elinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Sadece menajerle olan problemler kaldı ama ben bunu başkan buraya kadar getirmişken yani bu olaya nokta koyacağını düşünenlerdenim ama inşallah olur. Tabii ki ıslak imza atmadan bunları konuşmak çok yanlış oluyor bazı yerlerde. bazı insanları da yanıltmış oluyoruz. O yüzden ıslak imza benim için

0: çok değerli ama Muhammed Salah Beşiktaş'a gelirse Beşiktaş'ta başka şeyler konuşabiliriz bu sene sevgili Berk.
1: Yani diyorsun ki menajerleriyle mi orayı yanlış anladım.
0: Menajerleriyle. Yani bir menajeri var ama birkaç menajerden takıl oluyorlar yani.
1: Lerler peki abi.
0: Evet.
1: Olan
0: evet.
1: Bir pürüz kaldı. Başkan Serdal Adalı'nın durumu buraya kadar getirmişken Salah transferini tamamlamasını bekliyorum diyorsun.
0: Başkan da ama şurada çok son derece haklı. Yani Beşiktaş'ın menfaatleri her şeyden değerli diyor. Yaklaşık 23 milyon eurolara falan çıkmış yani rakamlar. O rakamlara tamam demişler. Hatta arkadan bir 26-27 milyon eurolara kadar devam eden pazarlıklar varmış. Orada biraz başkan çok sıkılmış ve üzülmüş. Çünkü Muhammed Salah'la ilk görüştüğü günde, kontak kurduğu günde zaten gerekli detayları konuşmuş ama son dakika menajerler maalesef, menajer oyunları maalesef tüm kulüplerimize karşı çok ciddi bir tehlike bence. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunları çok iyi kanalize etmek lazım. Bunları da çok doğru yönlendirmek lazım. İnşallah Muhammed Salah Beşiktaş takımında bu sene forma giyer diye sözümü eklemek istiyorum.
1: Peki.
0: Sana.
1: Menajerler acaba kaç defa yapmıştır bu son dakikada iş değiştirmeyi? 23'te 24'te.
0: Geçen sene çıkıyorsa zaten biz bundan Serdar Adalı'nın hatırlayacak
1: mısın? Salah konusunda, Salah özelinde.
0: Osay hepsinde var bu. Osay Samuel probleminde de aynı şey çıktı. Kyle Walker-Peters probleminde de aynı menajerler çıktı araya. Yani bitmiş transferin arkasından bir takım teklifler daha bulununca başkan tabii ki bu konuda çok sert ve iyi niyetini kesinlikle suistimal ettiklerini düşünüyor. Yani o yüzden de bıçak gibi bazı transferleri kesebiliyor ama Salah'ı böyle bir kesip atmak çok doğru bir hareket olur mu? Onu tartışırız. Onu hep beraber tartışabiliriz. Başkan da burada ince eleyip sık dokumaya çalışıyor. Beşiktaş'a fayda sağlayabilecek çok değerli bir transferi bitirmek istiyor. İnşallah da her şey Beşiktaş'ın gönlünce olur diyorum.
1: İnşallah. Ağzına sağlık. Yarın o zaman Gornik maçında maç sonunda görüşeceğiz Emre'yle.
0: İnşallah görüşmek dileğiyle.
1: Klasik bir dakika skor maç sonu sezonunu açacağız seninle de.
0: İnşallah
1: belki. Sağ ol. Ağzına sağlık abi.
0: Selamlar, görüşmek dileğiyle, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol, var ol. Emre Eren'le konuştuk. Kıymetli Emre abiyle, Emre Eren'le, büyüğümle detaylandırdık son bölümü. O mesela ilişkinde ondan bir yorum aldık son kısımda. Gelen mesajları şöyle hızlıca, Trossard'ın arkası Lewis olması lazım demiş. Berksaydın takımların isimleri bile acayip, Şampiyonlar Ligi yaşasın demiş. Katılıyorum ya, okuyamadığım o kadar çok isim vardı ki takımlarda ilk defa duyduğum adını. Tabii Konferans Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi'nin elemeleri olunca söz konusu. Bizim burada ne işimiz varı konuşuyoruz, öyle söyleyeyim. Bak, mesajda onu hatırlattı. Böyle bitirelim. Parantezde sizlerle birlikteydim. Az sonra Fehmi Kurtuluş Kazandıran Saatler'de kazandırmak için geliyor. Bizden ayrılmayın. Saatler 18.10'u gösterdiğinde hem Erkan Tiryaki ile 19.10 civarını gösterdiğinde de Serkan Çetiner'le haber masasında yeniden buluşacağız.
2: Sayarla parantez sona erdi.

0: kim ne dedi?
1: Yani, bir taraftan şey yani bir 10 kişi toplayın biz yaparız herkese yetiştiririz ya. Diye.
2: Yetişir bence.
1: Atmosfer yani iyi bir başlangıç. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin zaten en büyük problemi kötü enerji.
2: Evet. Ama genelde hani son dönemde iyi başlayıp devamında problem yaşıyor. Bence gene başlamada bir sorun yaşamayacak Fenerbahçe.
1: İşte devamı gelsin.
2: Hani sürecin devamı önemli. Evet, hani burada hani evet bir şey kaybettiği zaman maçı kaybettiği zaman çok ahlar vahlar oluyor. Artık her şey bitti. Bütün dünya üzerimize çöktü durumu söz konusu oluyor ama kazandığında tam tersi oluyor. Kazandığında da evet artık bu lig bitti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kesin girer. Yarın bak eminim Fenerbahçe çok rahat bir galibiyet alsın. Böyle düşünen taraftarlar da olacaktır. Bu ki gayet normal. Yani çok bu psikoloji normal. Çok sağlıklı bir psikoloji değil aslında bakıldığında.
1: Aynen öyle. Umuyoruz bir yol kazası olmaz. Dediğim çok şüphem yok zaten. Çok yeterli bir rakip olduğunu düşünmüyorum. Gerçekçi olmak gerekirse. Tek hikaye yani Podolski'nin ortaklarından biri olması.
2: Maçın tek hikayesi bu mu? Bu, senin bence. Nazarında. Yani oynayacak mı diyen izleyiciler de olmuş sormuş. Podolski'yi görecek miyiz sahada? Yani kulübün hissesi var Podolski'de yani. Tam başkanlık gibi de değil anladığım kadarıyla.
1: Hisse, hisse aynen, var. Hisse zaten sahibi. Geçen sezon futbolu bıraktı.
2: Bıraktı Lukas Podolski.
1: Orada Ukraynalı bir sol açıkları var. Ona dikkat etmek lazım. Adını unuttum şimdi çocuğun ya. Az önce konuştuk. Bir de yeni aldıkları, yeni transfer ettikleri forvetleri. O kadar. Bence. Büyük konuşmayayım da kağıt üzeri bu en azından.
2: Ben de bir sorun olacağını düşünmüyorum.

0: Diyorum çete bakalım. Seyircilerimiz bakalım neler olmuş. Fenerbahçe sohbeti yapıyoruz aslında. Hani kura belli oldu. Programın bu noktasından sonra Fenerbahçeli konuşacağız. Yani Çağlar'ın tepkisi var mesela izleyicilerimizden. Yani
1: Haklılar.
0: Çağlar Söyüncü'nün performansına ciddi bir eleştiri getirmişler. Cirasi, Rashford ve bir stoper gerekiyor Fenerbahçe'ye demiş Turgay Bey. Yani

0: diyorum. Hani ikisi de forvet oyuncusu olduğu için. Burada sanki profil tercihi ön plana çıkacak. Yani net bir 9 mu yoksa kanatlarda da oynayabilen bir oyuncu mu? Yani bir forvet oyuncusu mu, bir santrafor mu?
1: Hala kararsızlık var bence o kısımda. Bir de şöyle bir şey var. İşte bu Şampiyonlar Ligi katılımı olursa belki ikisi birden
0: bekler
1: olacak.
0: misin?
1: Şöyle ben ne diye düşündüm biliyor musun şimdi sohbet ederken? O zaman artı dört tarafında daha cesur olabilirsin. Daha sükseli bir artı dörde gidebilirsin. Yani bunu şey eleştiri ya da küçük görmek olarak söylemiyorum. Nene değil de bir
0: Gonzalo Garcia
1: üstünü
0: mı?
1: alır gibi yani.
0: Mesela.
1: Artı dört dozum. Hem lig için bir avantaj sağlarsın o zaman. Çünkü orada da ayrılıkları olabilir. Bunu çok net biliyoruz. Yani Nene'ye teklif var, Archie Brown'a teklif var. Bunların hepsi var. Artı dörtte daha cesur oynayabilirsin o zaman.
0: Bence strateji değişir. Yani Fenerbahçe mutlaka kafasının bir yerinde şunu düşünüyordur. Evet, biz bir santrafor forvet oyuncusu bakıyoruz ve Şampiyonlar Ligi'nde katılmak istiyoruz. Ama mevcut kadromuz buna yeterse, Greenwood'lu, Asensio'lu, Talişkalı takım buna yeterse, lig aşamasına geçtiğinde bu sefer çok daha büyük oynayabilirsin o bir oyuncu için.
1: %100 katılıyorum. Ya o yüzden
0: Yani burada
1: her
0: doğru şey orayı beklemek mi yoksa almak mı?
1: işte orası için de geç oluyor tarih. O zaman da transferi için gittiğin takım ya ben niye bu tarihte sana artı 4 olan yani iyi oyuncularımdan bir
0: Yok,
1: tanesini
0: art 4
1: vereyim.
0: diye düşünmedim aslında ben bunu. Direkt
1: Genel,
0: olarak,
1: ama
0: genel
1: o
0: olarak.
1: zaman şey oluyor yine birilerinin gitmesi hep oradan bir yer açmak zorundasın. Şimdi biz kabaca konuşuyoruz işte Fred olabilir, Semedo olabilir, Ederson olabilir, Talisca olabilir.
0: Zaten biri gelecekse bunlardan 3 olmak zorunda.
1: Yani hep bir tane gitmekle sürpriz bir ayrılık mı olacak o zaman? Mesela Jaden Osterwolde ile ilgili hep konuşuyoruz
0: Jaden
1: ya
0: sürpriz
1: bunu.
0: olur mu? Bence
1: Ya olmaz
0: sürpriz
1: 3 yıldır
0: kısmına
1: isteniyor
0: girmez o.
1: zaten.
0: Yani sürpriz ne olur? Şikrin yarım bir anda gitmesi olur
1: Ama
0: sürpriz.
1: ana
0: Ama
1: gidenlerden hiç
0: tabii.
1: saymıyoruz ya Jaden'ı.
0: Evet.
1: Gitme ihtimali
0: Ya
1: olanlardan.
0: benim için bu kadroda hani çok sürpriz olarak niteleyeceğim oyuncu Asensio,
1: Asensio, Şikrin
0: Şikrin Yar, Gendouzi, bunlar yani. Ayrılması çok sürpriz olur. Hatta güç kaybı olur. Fenerbahçe bunu
1: Kante
0: istemez
1: hep
0: tabii ki.
1: konuşuluyor.
0: Kante hakeza öyle. Ama saydığın oyunculardan zaten 3'ü mutlaka ki gitmek durumunda bu kurala göre. Çünkü Fenerbahçe bir yabancı santrafor, forvet oyuncusu alacaksa bunlardan 3'ü gitmek durumunda. Yani
1: Belki
0: çok zor
1: de
0: karar yani. Evet, hani konuşuyoruz burada ama
1: 12 artı 2 olacak.
0: ama çok net bir duruş gösterdi orada federasyon. Yani asla olmayacak dedi.
1: Neler neler değişti.
0: Döner diyorsun.
1: Döner demiyorum
0: Ha,
1: yani.
0: dönebilir diyorsun.
1: Hep ihtimal var. Şunu hep savunmadık mı? Dört büyük takım anlaşsın kendi arasında. Kafaya taksın bu konuyu.
0: Ama burada dört büyük takım değil.
1: Tam işte. Diyelim. Ya bu bir toplantıya, bir yemeğe, bir böyle oturulup konuşulup beyin fırtınasına bakan konular. Herhangi bir konu için olabilir. Dört büyük bunu istediği takdirde bir hafta sürmeyecek konular. Bizim yani Türk ülkemiz böyle.
0: Zaten Anadolu takımları da buna isyan ediyor bir noktada. Hani biz de burada bir fikir beyan ediyoruz, bir fikrimiz var, bir şey söylüyoruz diye.
1: Anadolu takımları bile bunu destekleyecek olabilir bu arada. Çünkü onlar daha yabancı sirkülasyonu daha fazla olan takımlar.
0: Destekleyen var, desteklemeyen de var anladığım kadarıyla Kulüpler Birliği'nde, ama yani Fenerbahçe ile Galatasaray'ın en azından yani şunu söyleyebilir miyiz? Hani bu iki takımın son dönemde bu da konuşuluyor. Bu iki takım bir şey isterse yaptırır. Bir şey isterse o kural değişir. Ama şu ana kadar bir hareket yok.
1: Biraz da kendileri istediği için zaten. Beraber istediklerini sanmıyorum. Fikirler aynı ama bunu birleştirip sunmak farklı. Tek tek sunmak çok farklı.
0: Ha, güçler birleşmedi diyorsun
1: Güçler
0: yani o noktada.
1: birleşmiyor canım. Birleşseler şey çok daha farklı olurdu.
0: Evet yani doğru. Bu kadar şey de olmazdı. Ama Beşiktaş'ın en azından oradaki tavrı çok net. Onu
1: 10 artı
0: söylüyor. 10
1: 4.
0: artı 4 ise 10 artı 4 diyor. Çünkü yaklaşık bir 5-6 yıl önce tüm planlamasını bunun üzerine yapıp kural son anda değiştiğinde Beşiktaş çok büyük bir tepki göstermişti.
1: Evet.
0: Türkiye Futbol Federasyonu'na. Yerli oyuncuları biz aldık, yetiştirdik, belli bir noktaya getirdik. Şimdi yabancı serbestliği tanıyorsunuz. Hatta o Kerim Fıraylar'ın galiba olduğu dönemde bunlara yatırım yapmıştık ve yıllar sürmüştü diyordu Beşiktaş. Şimdi de haklı gerçi yani. Beşiktaş tarafından da bakıyorum, onlar da haklı yani. Aslında bakıldığında işin kağıt üstü kısmına, evet, bir kural açıklandı. Kural bence çok saçma. Hele artı dört kısmı inanılmaz saçma. Ama bu şekilde ilerliyor. O
1: Trabzonspor
0: zaman
1: ne
0: şikayet
1: yapsın?
0: edecektiniz o zaman buna yani.
1: Trabzonspor ne yapsın? Hep bir scouting, hep bir genç
0: Bu
1: oyuncuya yer
0: didiniyor,
1: ver.
0: birilerini arıyor, buluyor
1: Didiliyor,
0: falan.
1: aynen öyle. Bakalım ya.
0: Evet.
1: Göreceğiz.
0: Peki beğenilerinizi bekliyoruz. Canlı

0: Yayınımıza sorularınıza da cevap verelim. Ederson da bu sezon gitmez demiş Kemal Bey. Olcan çok sever Ederson'dan. Çok da beğenir Ederson'un performansını. Ama Ederson'un durumu ne olacak? Tabii ki daha 3 gün oldu. Zannediyorum ki bir toplantı olacaktır yönetimle Ederson arasında.
1: Belki de oldu.
0: Ya da oldu.
1: Oldu. Teklif bekleniyor. Ayrılmak istiyorsa. Ya da konu tamamen kapandı. Ederson kalacak.
0: Bir izleyicimiz Adil Demirbağ transferi ne zaman açıklanır demiş yine Mehmet Bey.
1: Öyle bir şey mi var?
0: Öyle bir şey mi var? Biz mi kaçırdık Adil Demirbağ transferini? Muhammed Şahin, Olcan abi Ederson Sömer'de Fred Talişka'dan çıksa. Olacak mı? Olacak mı çıksa onu
1: Ya ben
0: anlamadım.
1: buradaki üçten kesin çıkarım. Talişka hariç. Ama Talişka'da da çok zor ya Talişka
0: Hiç zor değil
1: karar
0: vallahi. Çok net benim
1: vermek.
0: için.
1: Senin için
0: Çok
1: çok net
0: bariz bir net
1: biliyorum.
0: karar o yani.
1: Senin için net ama benim için değil işte
0: Çok net
1: maalesef.
0: benim için. Yani bu üçünden yani Ederson, Samedo, Fred sen ayrılıp bir santraforla zaten toparlıyorsun. Yani şu konuşulmuyor yani. Çok az konuşuluyor. Sevgili Efe. Efecan. Bizim Efecan.
1: Aa,
0: Evet.
1: selamlar.
0: Süper chat yollamış. Selamlar. Fenerbahçe eğer Benfica elenmeseydi Süper Lig'de daha başarılı olur muydu? Geçtiğimiz sezonu kastediyor Efe.
1: O kadro bence ki kulvar kaldırabilecek bir kadro değildi.
0: O kadronun santrafor eksikliği vardı, stoper noksanlığı
1: İkinci
0: vardı.
1: yarısını düşünemiyorum bile.
0: Evet yani iyice artık sakatlar artardı. Lig çok daha zor bir hale gelirdi. Gene geldi gerçi ama.
1: Normal maç oynamıyorsun ki Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Galatasaray yaşamadı mı yani?
1: Dayak
0: Galatasaray'ın
1: yiyorsun,
0: bunu
1: dayak atıyorsun.
0: yani çok bariz örnek Galatasaray'ın yaşadığı örnek. Galatasaray geçen sezon hani son 4 yılda hiç kaybetmediği kadar puan kaybetti.
1: Ve ana iskeleti hiç olmadığı kadar kötü gözüktü.
0: Evet,
1: Torreira, Davinson.
0: evet.
1: Sıkıntılar oldu yani.
0: Herkesin hani derler ya, tırnak içinde defoları ortaya çıkıyor Şampiyonlar Ligi elemesinde.
1: Bizim takımlarımızın çok
0: Liginde.
1: kaldırabileceği bir şey değil
0: Hele
1: maalesef.
0: yeni format. Hani 10 8
1: Tabii ki.
0: karşılaşmalık yeni format. Yani
1: Tabii ki.
0: Fenerbahçe bu lig aşamasına kalırsa 6 maç buradan 8 maç zaten ligde oynayacak. En kötü ihtimalle elense bile yani 14 tane Şampiyonlar Ligi karşılaşması oynamış olacak. Normal şartlarda bu çeyrek finallere, yarı finallere tekabül ediyor zaten eski sisteme
1: Tabii
0: baktığımızda.
1: canım. Kafadan 50 maç oluyor zaten Lig Şampiyonlar Ligi bu
0: Evet.
1: ölçüde. Neredeyse.
0: Bir de tur atladın. Diyelim ki geçtin. Kadir Bey, seneye de 8 artı 6 olacak kural. Seneye de aynı senaryo. Evet. Açıklanan o. Bu tamamen saçmalık. Yani 8 artı 6 hiç olacak bir şey değil.
1: Ya bırak 14 yap kim ne istiyorsa
0: Ama
1: alsın
0: bunu
1: ya da bir
0: niye başta
1: serbest bırak.
0: yani bu kural geldiğinde niye itiraz etmiyorsunuz? Ama şundan bence itiraz edilmiyor. Ne de olsa yolda biz bunu değiştiririz.
1: Zaten bu kuralın dönemi gelene kadar ben mevcut federasyonda kalacağını düşünmediğimden dolayı.
0: Buna da güveniyor bence kulüpler bir anlamda. Zaten en kötü bu federasyon giderdi diyor.
1: Tabii canım.
0: Evet o kural anlamında Fenerbahçe çok zorlanacak. Galatasaray da zorlanıyor. Transfer yapmakta şu anda biraz da eli dar Galatasaray takımının. Çünkü mevcut kadroyu bozması lazım. İskeletten kaybetmesi lazım ki yeni oyuncular katabilsin. Ama 12 artı 2 olsa ben transferin yani Fenerbahçe açısından çok da hareketli geçeceğini düşünüyorum.
1: Sükseli
0: Sükseli geçeceğini
1: geçebilir.
0: düşünüyorum.
1: Galatasaray için de aynı şey geçerli.
0: Burada zaten konu şu. Hani Fenerbahçe bunu talep ediyor. Galatasaray da bunu talep ediyor. Biz seninle programda daha önce bunu konuşmuştuk. Fenerbahçe hani 10 artı 4'te mi karar vermeli? Yani o mu Fenerbahçe için daha iyi olur yoksa 12 artı 2 mi daha iyi olur?
1: Stratejik de bir konu olduğu için.
0: Rakibinin güçlenmesini bir anlamda engellemek de aslında seni daha yukarıya taşıyabiliyor. Transferde.
1: Mesela Galatasaray tarafı da böyle düşünebilirdi. Karşılaştıracak. Fenerbahçe'de bir sürü oyuncu var. 12 artı 2 olsa daha rahat edecek. Bakıldığında. Belki
0: Tabii.
1: sürpriz bir kalma olacaktı bizim transfer
0: Tabii.
1: listesine yazdıklarımız arasında.
0: Tabii.
1: Hiç belli olmaz.
0: Tabii. Yani daha var. Kuralın değişme zamanı da var. Bakalım göreceğiz. Bir değişiklik olacak mı? Fenerbahçe forvet transferi yapamayabilir demiş Tahir Bey. Yapacaktır mutlaka. Ama ne zaman yapacak? Tabii önce göndermesi lazım. Bu ikilisiz hayat çekilmiyor. Hep olsalar keşke.
1: Biz mi?
0: Teşekkür ederiz. Biz miyiz o ikili? Anlamadım ama bizden bahsediyor sanırım.
1: Sağ olsun.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.
1: Impudent Spectre teşekkür ediyoruz.
0: Taraftarın tahammülü kalmadı. Bütün oyunculardan çıkmak gerek. Yani bizim sabırsızlık
1: FM.
0: seviyesi. Evet.
1: FM.
0: Bir anket daha açmış arkadaşlarımız. Fenerbahçe Zabze'yi elediği takdirde hangi takımla eşleşmesini istersiniz? şeklinde. Orada da 54 Sturmgras.
1: Ben de Sturmgras'a verdim.
0: Evet, yani deplasmanı da biraz daha rahat. Daha çok Fenerbahçeli seyircinin gideceği bir deplasman kuşkusuz. Orada daha çok Fenerbahçe taraftarı var. Ama Hearts hani daha serttir İskoç deplasmanı.
1: Evet.
0: Gerek yok durup dururken.
1: Sturmgras'da da hep şey oluyor ya, böyle bir iki wonderkid atıyorlar araya.
0: Evet.
1: Her şeyde.
0: 3 yıl sonra bambaşka bir yere geliyor.
1: Seri A'ya transfer olduğunu görüyoruz, evet, adamın falan. Eminim şu anda da öyledir.
0: Emir Bey bir süper chat yollamış. İlk 11'de Türk olmadan ligde şampiyonluk zor. Rashford veya başka transfer deniliyorsa kesinlikle Ederson'dan çıkılıp Berk'i alınmalı.
1: Ya da Levent'le sezon devam etmeli.
0: Ama Ederson'dan çıkarsan kaleci alacaksın ya.
1: Yok. Çıkamadın diye.
0: Ederson'dan çıkamadın.
1: Ve solu da yabancı yaptın. Şu an muhtemel 11'deki tek Türk'ün Kerem.
0: Evet. Ya U23'ten bir yabancı oynatacaksın.
1: Evet.
0: Ya da Türk bir oyuncu oynatmak durumundasın. Kerem mi canım? Orada bir şüphe yok yani.
1: Bence
0: Kerem,
1: de
0: evet,
1: şüphe
0: bence
1: yok.
0: Hep söylüyoruz bu programda. İkimiz de o noktada aynı fikirde olduğumuz için gereksiz eleştiriliyor.
1: Çok
0: abartı
1: eleştiriliyor.
0: Yani o kadar da hele bu Fenerbahçe'nin yeni oyun formatında çok daha faydalı olabilecek bir isim. Yani presi kime yaptıracaksın? İlk Kerem'den başlayacaksın presi yapmaya.
1: Daha az sorumluluk alacağı bir,
0: evet,
1: partner sırası. Greenwood, Asensio.
0: Hatta hücumda bakıldığında 4 oyuncuyu sayalım. Hani Vedat, Kerem, Asensio, Greenwood. Bunlara bir sorumluluk sıralaması
1: en
0: yapalım.
1: Onda.
0: En aşağıda Kerem olacak.
1: Ve Kerem için en iyi şey bu. Vedat, evet, alan açan bir forvet. Greenwood
0: hazırlayan,
1: koştuğun her yeri görebilecek. Asensio ile olan uyumu zaten geçen yıl da çok iyiydi. Asensio'nun Kerem'e, Kerem'in Asensio'ya. Evet. Beraberce çok iyiydi.
0: Yani geçen sezon bir tane saha içinde, tırnak içinde alver yapabildiği partneri varken, oyun içinde, oyun arkadaşı varken Kerem Aktürkoğlu'nun, şimdi iki tane daha ekleniyor oraya.
1: Ama bu yorumda da katıldığım, yani bir fırsatı varsa Berke her türlü
0: tabii
1: olmalı.
0: Canım.
1: Çünkü Uğurcan bir domino etkisi yaptı.
0: Evet.
1: Ondan sonra en iyisi.
0: Fenerbahçe tarihinde der zaman yerli kaleci durumu söz konusu. Ama yani burada da şuna takılmamak lazım. Hep yerli kaleci iyi oluyor Fenerbahçe'de ve hep yerli kaleci,
1: yok,
0: oynatmak durumunda değil. Yani iyi kaleci oynatmak durumunda. Ederson şu ana kadar hayal kırıklığı oldu diyebiliriz performansına. Ama Berke'yi alabilirse, ki o maliyete, konuşulan maliyetlere alabilirse.
1: 15-20 deniyor.
0: Çünkü bir payı
1: pay
0: olduğu
1: oldu
0: söyleniyor
1: hiç.
0: Fenerbahçe'nin. Çok iyi bir iş olur transfer anlamında.
1: Böyle bir resmiyet olursa zaten Berke kabul eder.
0: Berke'nin, evet, Fenerbahçe'ye çok hayır demeyeceğini düşünüyorum. Hele birinci kaleci olacağı bir senaryoda.
1: Normal bir Fenerbahçelik yok çünkü Berke'de.
0: Bir Galatasaray deplasmanında
1: bizzat bildiğim için.
0: O Mesut Özil'in gol attığı maçta Berke korumuştu kaleyi.
1: Ateşli çıkmıştı.
0: Hüngür hüngür ağlamıştı maçtan sonra.
1: Evet.
0: Yani kazandıktan sonra Fenerbahçe. Göktuğ Güngör, sol kanat olursa santrafora gerek yok, Vedat yeter. Sol kanat aynı zamanda santraforda oynayabiliyorsa zaten
1: Kolo Muani ise gerek yeter. Rashford ise yeter. Leao ise
0: orada biraz
1: yetebilir ama tatmin etmeyebilir santrafor olarak. Onun dışında Musa Sow gibi bir şey olsa edebilir.
0: Tam Musa Sow
1: yani. Emenike olsa edebilir.
0: Bir Kite'ın.
1: Kite olsa edebilir.
0: Profil bu. Yani tam forvet tipi hücum sol oynayan oyuncu bakıyor Fenerbahçe. Santrafor'da oynayabilecek.
1: Stok gibisi etmez. Valbuena etmez. Perotti etmez. Yani tarz, evet, anlayın diye Fenerbahçe geçmişine örnek veriyorum.
0: Yani yetmez derken bir santrafor daha gerekir.
1: Hayır, santrafor gerekir o anlamda.
0: Yani.
1: O bir tercihtir.
0: Tabii.
1: Nasıl bir profil kullanmak istiyorsunuz?
0: Eyüp Bey, Fred'in gitmesi gerek. Uğursuzluğu üstümüzden atmamız lazım diye düşünüyorum.
1: Red mi,
0: Red mi uğursuz o noktada? Yani yani bir uğursuz aramak doğru mu bilmiyorum ama Fred'e gelene kadar herhalde
1: çok uğursuzlar çok, canım. Camianın tepesinde.
0: Yani oyuncu sayılır geçmişten bugüne. Kubilay Bey, Nene'yi yollayıp yerine Garnaccio, Osterwold'i yollayıp yerine Ahmetcan Kaplan, Semedo yollayıp yerine artı 4 Fred'i yollarım, kontenjan açılıyor demiş.
1: İyi bir planlama. Garnaccio tabii orada bir şey.
0: Olacağını düşünmüyorum.
1: O daha normal.
0: Evet. Ahmetcan Kaplan, yani yerli stoper eğer Osterwold'a giderse mutlaka lazım.
1: Kesin.
0: Ya da U23'e bir yabancı stoper lazım. O anlamda yerli alternatifi zaten çok kısıtlı. oynayabilecek seviyede Yel'den bahsediyorum.

0: Ahmet Can
1: Ahmet Can.
0: var, Ümit var.
1: Ozan Kabak var.
0: Dün saydık ya, 3 taneydi. Solak, o da solaktı.
1: Adil var, Ümit var. Ozan Kabak var. Biri daha var, evet.
0: Hayda.
1: Gelmedi aklıma benim de. Alanyalı Ümit. Evet. Takıldım şu anda ben de.
0: Evet, hiç sevmem.
1: Neyse, izleyicilerimiz belki hatırlatır.
0: Yorumlara
1: Yorumlara
0: yazarız.
1: yazın. Yani dün de bahsettiğimiz bir konuydu. Semih Bey, tarih tekerrür eder. Hearts gelir yine İskoç ekibini eler. Şampiyonlar Ligi'ne merhaba deriz. Evet, 2000-2001 sezonunu hatırlatmış Semih Bey. Glasgow Rangers eşleşmesini hatırlatmış. Orada bir turdu. Fenerbahçe şampiyon olduğu halde bir tur
0: Yusuf
1: oynuyordu.
0: Akçek.
1: Yusuf Akçek,
0: En
1: evet.
0: özünü unuttuk ya.
1: Evet. Fenerbahçe'den çıkan oyuncuyu unuttuk.
0: Evet, teşekkürler Tural Habiboğlu.
1: Teşekkür ediyoruz. Yani bunlar dışında eğer alamıyorsan, yani Ozan Kabak tabii ki en neti orada, yerli stoper alternatifinde. U23'ü alman lazım. Onun için de yine oradan göndermen lazım. Yani çok zor iş, uzun iş. İlk maç evde mi? Ev, evet, Fenerbahçe ilk maçı
0: Evde mi
1: evde
0: kesin?
1: mi deyince, evet, Kadıköy'de
0: İlk
1: oynayacak.
0: Sturmgraz için söylüyor
1: Evet, bir
0: herhalde
1: sonraki üçüncü
0: izleyicimiz.
1: önleme turu için ilk maç
0: Evet.
1: yine Kadıköy'de oynanacak. Burada tabii deplasman golü muhabbeti kalktıktan sonra çok fark etmiyor. İlk maçı evde oynamışsın, dışarıda oynamışsın.
0: Tabii canım.
1: O kural varken önemliydi. Hatta ben o kural varken ilk maçı evde oynamanın daha değerli olduğunu düşünüyordum.
0: Doğru.
1: Çünkü burada gol yemediğin her senaryo, orada atacağın bir gole seni turlatıyordu.
0: Evet, o gelse keşke ya geri.
1: Gelmesin. Yok, bence böyle daha iyi.
0: Öyle daha mı iyi?
1: Çünkü 0-0 bitiyor, 1-1 bitiyor. 1-1 biten, yani deplasmanda gol atan tur atlıyor. Hakkaniyetli mi bu?
0: Ama maç o.
1: Hayır, tamam. Şimdi bir de oyunun, belki atıyorum 0-0'lık maçta inanılmaz bir oynadı elenen takım.
0: Ama burada da aynı şey olabilir işte. İnanılmaz bir top oynadım. 1-0 kazandım ama 5 olurdu maç belki ama
1: O senin
0: deprem.
1: hatan sonuçta, ama günün sonunda.
0: Yani
1: Ben bunun daha
0: tartışılır.
1: hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum, bu kuralın, mevcut kuralın. Tolga Bey, selamlar. Fenerbahçe'de yerli forvet alınacaksa Deniz Gül mü olmalı? Bertuğ mu? Bana sorarsanız Enes Ünal derim. Dipnot, Kante asla gönderilmemeli. Ünal tabii çok ağır sakatlıklar yaşadı. Yani hakikaten çok talihsiz sakatlıklar yaşadı. Ben de oyuncu olarak soruyorsanız, üçü arasında Enes Ünal bence de daha iyi oyuncu. Ama sakatlıklar, o diz sakatlıkları falan, bu seviyede bence çok kolay değil Enes'in işi.
0: İki kere.
1: Evet, iki çapraz var.
0: İki çapraz var. Bir tane daha bir ağır bir şey var ama onun ne olduğunu hatırlamıyorum. Bayağıdır yok Enes ya,
1: Yani Deniz mi,
0: maalesef.
1: Bertu mu?
0: Bertu.
1: Bertu.
0: Bir gün belki Deniz denir bu soruya
1: Ama
0: ama.
1: şu an alınacaksa. Ya bunların da hiçbiri gelsin Fenerbahçe'de alsın, sezonu sürüklesin profilinde değil
0: Rotasyonda.
1: yani.
0: Bertu keşke biraz daha istikrarlı bir oyuncu olsa. Bertu gibi fizik. Çok iyi bir santrafor olabilirdi normalde.
1: Bertu
0: Hala da olabilir.
1: hala da olabilir.
0: Ama
1: Sanki
0: bir istikrar problemi
1: bu
0: var
1: yıl
0: ya.
1: çok kritik. Yani geçen sezon bir kafayı çıkardı artık. Evet, ben buradayım verdi. O mesajı izleyenlere gösterdi, ama bu yıl artık devam etmesi lazım. Yani bu yılki performans çok mühim olacak.
0: Ondan sonra zaten kapağı hem yeniden Avrupa'ya da atabilir. Avrupa'ya mı erken gitti acaba diye düşünüyorum bazen de.
1: Bu yıl diyelim ki 17-18 gol attı. Bir sonraki
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Reklam.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası.
3: Dünya Katılım var.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800.000 TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600.000 TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
3: Her

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gold'de kısa paslar. Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.

0: Günaydın, günaydın, günaydın. Yepyeni bir günün sabahında sizlerle birlikteyiz. Herkese saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Üniversite sınav sonuçları açıklandı. En sıcak gelişmelerden biri bu. Türkiye'de milyonlarca gencin beklediği üniversite sınav sonuçları an itibariyle açıklandı. Ve eğer ÖSS-YM'nin sitesine girerseniz sonuçlarla ilgili gerekli bilgilere ulaşırsınız. Hattımızda da Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocam var. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk. Saygılar, sevgiler sunuyorum.
0: Aynı dileklerle hocam, nasılsınız?
1: İyi, çok şükür. Sizler de iyisiniz, seyirciler de iyi inşallah.
0: Süper, hepimiz çok iyiyiz. Hocam üniversite sınav sonuçları açıklandı. Bir profesör olarak, akademisyen olarak, doktor olarak, ebeveyn olarak neler söylersiniz ebeveynlere ve genç kardeşlere?
1: Evet, kardeşlerimiz tabii çok heyecanlı bu sonuçları beklerken. Aileler onlardan da heyecanlı. Aslında benim tabii kendi çocuklarımdan da biliyorum. Bu dönem çok kritik bir dönem. Neye karar vereceklerini düşünecekler. Aslında benim bir tek söylediğim kendi çocuklarıma da buydu. Sevdiğiniz mesleği yapın. Yani içinizden gelen şeyi yapın. Sakın dışarıdan yani böyle telkinlere aldanmayın. Yani bütün anneler, babalar çocuklarının doktor olmasını ister veyahut da avukat olmasını ister, mühendis olmasını ister. Bunların bir önemi yok. Önemli olan siz neyden zevk alacaksınız? Çünkü ömür boyu o mesleği yapacaksınız. Ben öyle hastalarımı biliyorum ki babaları doktor olması için yalvardı. Çocuklar da çok yüksek puanlar oldu. Mesela çocuk diş hekimi olmak istedi. Ve şu anda da çok iyi bir diş hekimi. Ama annesi babası hala doktorluk içerisinde vardı. Onları da bunu anlatmıştım. Yani bırakın çocuk mutlu olduğu şeyi yapsın. Mesela benim çocuklarım da annesi diş hekimiydi. Çocuklar diş hekimi olun isterseniz diye bir şey söylemiştim. Rahat edersiniz. İkisi de doktorluğu seçti. Yani burada tabii çocukların neyi sevdiği önemli. Neyi istedikleri önemli. Onun için de çok da fazla karışmamak lazım, baskı yapmamak lazım. Sevdikleri mesleği olsunlar ki ömür boyu mutlu olsunlar.
0: Peki sınav sonuçları açıklandı. Tercihlerde Temmuz ayının son haftasıyla Ağustos ayının ilk haftası arasında gerçekleştirilecek. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve Dünya Kupası'yla başlayalım. Nasıl bir Dünya Kupası oldu? Geride bıraktık. İspanya'nın şampiyonluğuyla noktalandı. Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu ile birlikteyiz.
1: Ya ben bu Dünya Kupası'na çok büyük bir zevk almadıkça söyleyeyim. Onun için maçların çoğunu seyretmek bile içimden gelmedi. Özellikle final maçını bile yarım bıraktım. Yani sıkıldım maçtan. Ama benim tüm tuttuğum takımlar elendi maalesef. Son maç hariç. Ben önce tabii ki Türk milli takımıyla atıyordu gönlümüz. Türk milli takımı elendi. Daha sonra Fas'ı tutmaya başladım. Fas elendi. Sonra Mısır elendi. Yani bütün ikili mücadelelerde tuttuğum takımların hepsi yenildi maalesef. En son İspanya maçına kadar. İspanya'yı tutuyordum Arjantin'e karşı. Ve İspanya şampiyon oldu. Ona sevindim. Bir tek sevindiğim oydu. Ama çok büyük bir zevk aldığımız bir Dünya Kupası olmadı. Özellikle biz elenince artık benim için seyredecek maçta çok az kaldı. Birkaç tane maç zevkliydi. Onun dışında sıradan oynatmamak üzerine kurulmuş takımlar vardı daha da. Yani büyük futbolcularda böyle süper starlar diyelim çok azdı. Onların maçlarında bir tek onları izliyorduk. Ama ben kendi adıma söyleyeyim büyük bir zevk almadım bu Dünya Kupası'ndan.
0: Peki bu akşam Türkiye için çok kritik mücadelelerin heyecanı başlıyor. Özellikle Fenerbahçe sahne alacak ve çok önemli bir maça çıkacak Fenerbahçe. Neler söylersiniz Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu karşılaşması için?
1: Şimdi Fenerbahçe tabii ki bu maçı çok kolaylıkla alması gerekiyor. Yani başka bir şey düşünemiyorum açıkçası. Çok rahat geçmesi lazım. Hem Türkiye'de oynuyor maçı. Kendi sahasında oynuyor. Hem çok iyi bir takım kurdular. Ben İsmail Hoca'ya güveniyorum. Yerli hocalara genelde güveniyorum. İsmail Hoca'ya da güveniyorum. Onun için İsmail Hoca'nın bu maçı çok kolaylıkla alacağını düşünüyorum. Yine de tabii sürprizler her zaman olur futbolda. Ama doğal akış esnasında rahatlıkla geçmemiz lazım bu maçı.
0: Evet, rakip Górnik Zabrze, Polonya temsilcisi. Maç saat 21'de Çobani Stadında oynanacak ve kapalı gişe olması bekleniyor. Rövanşlar 28-29 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve biz de Radyo Gol ailesi olarak bu akşam maçın önü, sonu, içi, er noktasından sizlere özel yayınlar yapacağız Radyo Gol frekansından. Efendim, gündemdeki bir diğer önemli gelişme de Beşiktaş'ın ve de Başakşehir'in maçları. Onlar da Perşembe günü. Hatta bir sonraki turdaki rakipler de belli oldu. Örneğin Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Midland'ı elerse 3. turda Tromsø Hradec Krolove maçının galibiyle eşleşecek ve onunla karşı karşıya gelecek. Ama önce Perşembe günü ilk maçta Midland önünde iyi bir skor almak zorunda. Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku'yu yenerse Perşembe günü Başakşehir, 3. eleme turunda Vaduz Atletik Kulüp Escaldes'le oynayacak. Tüm bunlar dikkate alındığında bu iki takımımız için de neler söylersiniz? Avrupa karneleri ve Avrupa yolculuğu başlıyor.
1: Aslında tabii bu isimleri söylerken bile zorlanıyoruz değil mi? Yani hiç bilmediğimiz takımlar. Maalesef biz bu elemeleri oynamak zorunda kalıyoruz. Ve hiç bilmediğimiz takımlara karşı oynuyoruz. Bunlar tabii ki Beşiktaş'ın veya Başakşehir'in ayarında takımlar değil aslında. Rahatlıkla geçmeleri lazım. Ama öyle bir zamana geldik ki artık 3. tur, 2. tur maçları oynamak zorunda kalıyoruz. Tabii ki de böyle bilmediğimiz şeylere rastlıyoruz. Kulüplere rastlıyoruz. Onun için de sürpriz olabilir. Tabii bu takımlar sonuçta buralara kadar geldiğine göre onlar da bir şeyler yapmış ama ben tabii ki bir Paris Saint-Germain'le oynamalarını daha çok isterdim mesela. Daha büyük bir zevk alabilirdik. Yenersin veya yenilirsin, o önemli değil. Ama bu takımları yenilirsek çok büyük ayıp olur. Yani bu takımları direkt geçmemiz lazım. Diyeceksiniz ki bu Tromsø güçlü bir takım, doğru. Tromsø'ya bizim yenilmişliğimiz de vardır. Ama normalde biz bunları rahatlıkla geçmemiz gerekiyor. Böyle takımları rahatlıkla geçmemiz gerekiyor. Belki fiyat olarak karşılaştırırsak fertah fertah üstündeyizdir ama maalesef bazen eğleniyoruz. Bir kaza olmadan İnşallah rahatlıkla geçeriz bunları diyorum.
0: Evet, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde eğer bu maçtan Polonya temsilcisi önünde galibiyetiyle ayrılırsa Gras

0: Hearts maçının galibiyle oynayacak. Geçen yıl Hearts İskoçya Ligi'nde kafaya son maça kadar oynadı. Son maçta hatırlayın Celtic'e bırakmıştı. Peri masalı gerçeğe dönüşebilirdi. Hearts zorlu bir rakip. Ben geçen yıl bütün maçlarını anlattım hemen hemen özetlerini. Kolay gelsin diyoruz. Trabzonspor Olay transferinden 30 milyon euro gelir elde etmiş. Trabzonspor bu sezonun herhalde en akıllı takımı gibi gözüküyor. Ne dersiniz evet, Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu?
1: Yani geçen sene de iyiydi Trabzonspor transferlerde. İşte benim hoşuma giden bu. Sevgili Emre Tilev, yani bir Türk takımı olacak futbolcuları transfer edecek ve sonradan parlatıp satacak. İşte bizim Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan da beklediğim bu aslında. Trabzonspor bunu son iki yılda çok iyi yapıyor. Çok iyi transferler yapıyor ve bunları çok iyi fiyatlara satıyor. Yani düşünün şimdi 30 milyon euro, yani çok iyi bir para. Kutluyorum Trabzonspor'u, yönetimini de kutluyorum. Keşke diğer takımlarımızda böyle olsa. Yani şimdi Beşiktaş'taki bir futbolcunun yurt dışına 30 milyon euroya satılması çok hoşumuza gider. En son bunu Cenk'te gördük herhalde. Cenk de yine herhalde bir 20-25 milyon bandında gitmişti. Arda Güler de gördük. Yani böyle birkaç futbolcumuzda görüyoruz bunları. Ama Trabzonspor'a çok tebrikler gerçekten. Tam istediğim transfer politikasını yapıyorlar.
0: Hocam, Türk milli takımının listedeki dünya sıralamasındaki yeri de açıklandı. Evet. Türkiye dünya sıralamasında an itibariyle 27. basamakta yer aldı. İlk sırada İspanya var. 2 Arjantin, 3 Fransa.
1: Evet. Yani bu ilk Dünya Kupası'ndaki ilk 3 gibi.
0: Aynen öyle. Burada tabii şu konuşuluyor mesela son olarak Belçika'da Rudi Garcia dönemi bitti ama adeta Türkiye'de herkes kulağının üstüne yattı gibi.
1: Yani teknik direktör mü değişti diyorsun?
0: Yok demiyorum ben öyle bir şey. Ama Dünya Kupası'ndaki bütün teknik direktörler yani birçoğu görevini bıraktı.
1: Evet. Bizde de Arda Güler diyorum. Arda Turan konuşuluyor galiba. Öyle bir dedikodu çıktı ama ne kadar doğru bilemiyorum. Ben her zaman yerli teknik direktörden yanayımdır. Ama bu bizim Montelli'yi de başarısız bulmuyorum. Onu söyleyeyim. Her seferinde ifade ediyorum zaten. Montelli Dünya Kupası'nda başarısız olsa da genel hattıyla istatistiksel olarak başarılı bir teknik direktör portresi çizdi bize. Ama değiştirilebilir. Mesela ben Arda Turan lafını görünce heyecanlanmadım değil aslında. Yani Arda Turan gelse milli takıma ya mutlu olurum. Ama Montelli'yi gönderelim mi? Yani bilemiyorum. Yani ben olsam göndermezdim herhalde. Eğer büyük bir aramızda anlaşmazlık yoksa veyahut da çizgilerimiz hala beraber yürüyorsa yollamazdım, devam ederdim. Çünkü milli takımı tanıyor, bizi tanıyor. Artık daha bir dahaki seneler daha başarılı olabilir. Ama bir dahaki sene başarısız olursa o zaman göndermeyi düşünebilirim. Ama Arda Turan'la eğer böyle bir şey varsa ki yalanlandı daha sonradan, öyle bir şey olmadı. Tabii ki heyecan uyandırır insanda. Yani Arda da başarılı bir kardeşimiz. Hiç olmadık yerlerde, olmadık başarılara ulaştı. Arda Güler'i de Arda Turan'ı da yine Avrupa'da başarılarını gördükçe mutlu oluyoruz. Ama bakalım Montelli ile devam edecek miyiz? Herhalde devam edeceğiz gibi görünüyor. Ekstradan bir şey olmaz da.
0: Efendim Anadolu Ajansı'nda Zeynep Yeşildal'ın haberine göre bahis skandalında tutuklanma talebiyle sevk edilenler var. Beşiktaşlı yöneticiler, Bandırma, Adana ve Gençler Birliği'nden. Ev hapsiyle adli kontrole sevk edilenler var. Galatasaray, Bolu, Bodrum ve Erzurumlu yöneticiler. Ve yurt dışı adli kontrolüyle sevk edilenler var. Beşiktaş, Bolu, Gençler Birliği, Balıkesir, Karaman ve Altınordulu yöneticiler. Bahis skandalı ile ilgili yaşanan süreci nasıl okursunuz? Neler söylersiniz? Hala devam ediyor.
1: Ya maalesef bu kumar alışkanlığı diyorum ben buna. Kumar alışkanlığı büyük bir sorun haline geldi. Geçen gün ilk kez, ben tarihimde ilk kez 35 yıllık meslek hayatımda bir hastam Hocam kumar bağımlılığım var. Ne yapacağım? Onu öğrenmek için geldim dedi ve şok oldum. Ben tabii böyle şeylere alışık değilim. Böyle bir şikayete de alışık değilim. Ben sandım ki fiziki kumar oynuyorlar. Kıbrıs'a mı gidiyorsunuz dedim. Türkiye'de kumar oynamak yasak dedim. Hocam ne Kıbrıs'ı? Elimdeki cep telefonu kumar makinesi dedi. O zaman tabii işin ciddiyetini anladım. Bizim bazı hanımdan duyduğum kadarıyla hanımlar kendi kocalarını şikayet ediyorlarmış konuşmalar esnasında. Ki hiç umulmayan, yani o kadar ummadığım insanların bu bahisler oynadığını duydum ki ben hayatımda böyle bir şeyi hiç görmedim bu kadar meslek hayatımda. Demek ki bu çok yaygın hal almış. Bundan endişe ettim. Toplumları bitiren şeyler kumardır sevgili Emre'cim. Yani kumar çok tehlikeli bir şeydir. Evinde sattırır insana, psikolojisini de bozar, yatıp kalkar devamlı onunla ve devamlı da zarar eder. Hiçbir kumarbaz kar etmez. Sonunda, günün sonunda hep zarar eder. Kasa her zaman kazanır. Onun için de yuvaları yıkar. Şimdi ben bazen görüyorum basında illegal bahis diyor. Sanki legali iyi bir şey, illegali kötü. İllegali de kötü, legali de kötü. Bu sonuçta bir kumar ve aileleri yıkan bir şey. Ve ben bahis gibi oyunlara, kumar oyunlarına tamamen karşıyım biliyorsun. Beni az çok tanıyorsun. Ben böyle şeylerin legalini veya illegalini kabul etmiyorum ve bundan çok büyük zararlar göreceğimize inanıyorum. Bakın fakiri de zengini de çok zengini de herkes bu müptela oluyor bu işe ve neleri veriyor. Son dönemlerde basında çıkan meşhur şeyleri biliyorsunuz, skandalları. Hiç girmek istemiyorum bile bu konulara. Ne kadar çok bu konuları, kötü konuları konuşursanız o kadar çok yayılır. Kötü konuları konuşmamak lazım. Üstlerini çizgi çekmek lazım. Ben de bahisin her türlüsüne karşı olduğumu bir kez daha söylüyorum. O insanlar da maalesef bunun acılarını çekecek bir sürü futbolcu da içeride yattı biliyorsunuz. Yazık, yani üzülüyorum. Bu durumlara üzülüyorum.
0: Hocam var mı eklemek istediğiniz, ya burası yarım kaldı, burayı da tamamlayalım dediğiniz bir yer?
1: Şimdi ben futbolcuların sağlık sistemlerine çok önem vermelerini istiyorum ve çok iyi çalışmalarını istiyorum. Türkiye'de futbolculuk ile ilgili beslenme ve spor programları yapılsa memnun olacağım. Bu seminerler düzenlense memnun olacağım. Belki benim haberim olmadan bazı şeyler oluyor olabilir. En azından ben çok duymadım. Yani büyük kulüplerin spor seminerleri olsa, beslenme seminerleri olsa ve burada eğitimler verilse profesyoneller tarafından çok daha iyi olacak. Tabii burada sadece organik şeyler değil, metabolik şeyler değil, psikiyatrik ve psikolojik yaklaşımlar da önemli. Yani kombine halde bilimsel bir yöntemle sporcularımızı yönetmek çok iyi olacak. Böylelikle de hem psikolojik olarak hem metabolik olarak onları spora daha iyi hazırlarız. Tabii ki her kulübün beslenme uzmanı olabilir, spor eğitmenleri olabilir. Daha organize ve daha profesyonelce tüm kulüplerin buna katıldığı seminerler olsa mutlu olacağım. Belki de bir miktar da olsa faydası olabilir Türk futboluna ve Türk sporuna diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Herkese saygılar, selamlar sunuyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Kucak dolu sevgiler hocam. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim size de.
0: Efendim, Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocamla zamanı paylaştık. Çok önemli bilgiler bizlere aktardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Saatler 7:22'yi gösteriyor. Bir reklam aram var. Reklamların ardından konuklarımla devam edeceğim ama sıcak gelişmeyi tekrar edelim. Üniversite sınav sonuçları açıklandı ve üniversite sınav sonuçlarında bakarak kıymetli evlatlarınızın sınavda neler yaptığı üzerine bilgi sahibi olabilirsiniz. Üniversite sınav sonuçları an itibariyle açıklandı efendim. Bir reklam arası.

0: Etilevle uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim, şimdi de hattımızda Tolga Atlı hocam var, ekonomist ve aynı zamanda fikirlerini verecek. Bir de tabii muazzam bir girişimci yönü var Tolga Atlı'nın. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Emre Bey, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz, siz nasılsınız?
1: Teşekkürler, ben de iyiyim, sağ olun.
0: Hocam, ekonomi diyelim, özellikle yaz tatiline gidenler fiyatların fahişliğinden şikayetçi. Örneğin bir hanımefendi dün sosyal medyada Alaçatı'yı paylaşmış. Ondan önce Bodrum'da bir top dondurmanın 900 lira olduğunu öğrendik. Ben biraz araştırdım. Mesela bizim burada Seferihisar'da bir yerde 90 liraya gördüm bir top dondurmayı. Bir yerde 60 liraya gördüm. Keza Çeşme tarafında bir top 140-150 lira civarında. Neler söylersiniz? Yani gerçekten enflasyona bağlı olarak mı bu fiyat artışları oldu? Yoksa kişiler çok yüksek kazanç elde etmek durumunda mı? Yani mesela şunu konuşuyoruz. İşte ben su alıyorum bakkalda 15 liraya. Bizim orada bir su deposu var, oradan alıyorum. Tanesi 11 liraya geliyor. Ama işte burada şeyde kafeden alıyorum. Deniz kenarındaki bir kafeden 30 lira. Havalimanından alıyorum 60 lira. Ya bu kadar büyük farklılıklar olmak zorunda mı?
1: Evet Emre Bey, bahsettiğiniz durum gerçekten çok böyle kafaya takılan absürt bir hal almış durumda. Enflasyonist bir ortamda yaşadığımızı zaten her zaman konuşuyoruz. Ama aynı ürünün fiyatının bu kadar arada büyük makas farkı sergilemesi çok da normal değil. Elbette ki lokasyona göre, satan kişinin kendi masraflarına göre, işte yani bulunduğu lokasyonda ödemiş olduğu kiraya göre, çalıştırmış olduğu elemana göre bazı fiyat dalgalanmalarının olması normal. Ama sizin bahsettiğiniz kadar makasın %100, %200 kadar açık olması, suda, işte dondurmada, pizzada, sandviçte bu kadar büyük makas farkının açık olması çok da kabul edilebilir bir durum değil işin aslı. Hatta bir iki programdır konuşuyoruz. Ege bölgesinde özellikle tatil yörelerindeki fiyatlarla hemen Yunanistan adalarındaki, Ege'deki diğer adalardaki fiyatları kıyasladığımız zaman bile arada çok absürt fiyat farkları oluyor. Bu da insanlar tarafından konuşuluyor. Hatta bu sebeple özellikle yerli turist çok ciddi anlamda yurt dışına, özellikle Yunanistan tarafına tatil zamanı gittiği söyleniyor. Maalesef şu anki Türkiye'nin gelmiş olduğu durum itibariyle bu çok yönetilebilir bir halde değil. Fiyatların düşmesi için ekonominin kendi içerisinde dengede olması lazım. Burada

0: yani devlet eliyle doğrudan fiyatların baskılanması gibi bir durum söz konusu olamaz. Rekabet teşvik edilir. Rekabet olduğu zaman kaliteli mekanlar açılır. Fiyat o noktada tüketici açısından avantajlı hale gelir ya da en azından pahalı olmayan bir hale gelebilir. Bunun dışında bu fiyatları görüp de aman şuna şöyle bir müdahale edilsin, buna yok mu bir denetleyen dediğimiz zaman bu çok suni bir denetleme, çok suni bir baskılama yöntemi olur. Yani ekonomiyi bu şekilde yönetmek çok makul ve mantıklı değil. Maalesef Türkiye'nin gelmiş olduğu durum itibariyle hemen hemen her sektörde enflasyonist ortamın yansıması var ve fırsatçılar da bunu çeşitli bahanelerle izah edebiliyorlar. Yani adam kendi maliyetlerini öyle bir sıralıyor ki, girdilerini öyle bir sıralıyor ki bu noktada bazen bir şey diyemiyorsunuz. Türkiye'nin yeni gerçekliği bu. Şöyle bir şey yapmak lazım galiba. Dediğiniz gibi açıkta satılan bir top dondurmaya 500-600 lira yerine göre 900 lira ödememek için önceden araştırıp gitmek lazım. Türkiye artık özellikle popüler tatil yöreleri canımız istediği gibi gezelim, işte istediğimiz gibi harcarız ama ne kadar pahalı olabilir noktasını çoktan geçti. Bayağı pahalı olabilir. Oraya gittiğimiz zaman şok yaşamamamız gerekiyor. Yeni gerçeklik bu Türkiye'de. Bu şekilde hareket etmemiz lazım. Ekonomi tarafında Dünya Kupası bitti. Onun bir iki yansımasını şöyle konuşabiliriz dilerseniz. İspanya şampiyon oldu. Yaklaşık 50 milyon dolarlık bir ödülün sahibi olduğu, keza Arjantin 34 milyon dolar civarında bir para aldı. Grup aşamasından çıkan takımlarda 12'şer milyon euro civarında bir ödeme aldılar. Çok büyük bir ekonomi döndü. Devasa statlarda, Amerika'da klimalı büyük statlarda, hatta bazıları rugby, Amerikan futbolu statlarında Dünya Kupası izledik. Final maçı açısından belki biraz kısır gibi görünse de rekabet açısından bence tatmin eden bir Dünya Kupası yaşadık. Hatta bu Dünya Kupası'nda bazı hakemlerin performansı da öne çıktı olumlu manada. Ben o şekilde gözlemleyebildim. Bence güzel bir Dünya Kupası, verimli bir Dünya Kupası oldu Katar'dan sonra. Tabii o bir önceki Dünya Kupası'ndaki final çok daha efsaneviydi. Maçın uzatmalara gidişi, orada Mbappe'nin büyük performans ortaya koyuşu önemliydi. Bu Dünya Kupası da çok böyle silik geçti diyemem. Beklediğimiz gibi geçti ve büyük bir para dağıtıldı. Şimdi yavaş yavaş ligler açılıyor. Hatta bugün itibariyle Avrupa maçı oynanacak. İşte Fenerbahçe Avrupa'da Şampiyonlar Ligi için ilk maçını oynayacak. Takımlarımız büyük transferler yapmaya çalışıyorlar. Bu noktada çok ciddi bir rekabet var. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Galatasaray'da çok büyük bir hareket yok ama Fenerbahçe ile Beşiktaş çok ciddi hamle yapıyor. Trabzonspor yine scout transferleri şeklinde bir yapılanmaya gitti. Ama bütün takımlarımız çok ciddi para harcıyor diyebiliriz. Bu sene daha böyle rekabetçi bir lig bizi bekliyor. Çok daha harcama yapılmış, daha büyük futbolcuların olduğu, ekonomi olarak daha genişlemiş bir Süper Lig'le karşı karşıya kalacağız. İnşallah keyifli olur. Sezon içerisinde futbolun konuşulduğu, anlatıldığı bir dönem yaşarız. Büyük transferlerle futbol olan ilgi artıyor, futbol olan harcama artıyor. Türkiye kendi gerçekliğinde belki futbol takımları ekonomi olarak ülke ekonomisinin üzerinde bir pozisyon alıyorlar. Ülke ekonomisinin üzerinde bir harcama yapıyorlar. Ama bizim için bir taraftan da madem bu kadar büyük bir istek, heyecan var. Yani bir futbol ülkesi haline de biraz böyle gelmemiz gerekiyor. Bunun en temel unsurlarından biri de Avrupa'da başarı gelmesi. Avrupa'da başarı gelirse daha büyük girdiler oluyor. Ve takip edebilirlik, en azından yurt dışından ülkemizi takip eden kitlenin artması ülke ekonomisine, futbol ekonomisine ciddi manada katkı sağlıyor. Madem bu kadar büyük harcamalar yapıyoruz, Avrupa'da başarı önceliklenmeli. Futbol kurulları, bir şekilde federasyon, takımlarımızın Avrupa'da başarılı olma noktasında bir zorlayıcı unsur haline gelmesi gerekiyor. Planlamalar, işte yabancı sınırından sahadaki çim kalitesine, tribünlerdeki izleyici sayısından, taraftar sayısından, orada sunulan hizmetlere kadar bence bu standart kovalanmalı. Buradaki büyük ekonomi işte Dünya Kupası'nda gördük. Onun yansıması ülke futbolumuza da büyük noktada olacaktır. Diğer taraftan bireysel olarak vatandaşların birazcık ekonomisini dilerseniz değinelim. Altın çok ciddi bir düşüş yaşadı. Yani 6 bin liranın bile gram altına düşmüştü. Şimdi tekrar 6100, 6150, 6200 lira civarında seyrediyor. 8000 liralara kadar çıkmıştı biliyorsunuz. Ya tarih boyunca altın gördüğü noktayı hep bir daha gelmiş ama bazen 10 senede gelmiş. Yani çok da böyle büyük bir karlılık içerisinde yatırım fırsatı. Son 2 senede büyük bir hamle yaptı ama işte görüldüğü gibi yaklaşık bir 5-6 aydır da çok ciddi bir düşüş içerisinde. Yani %20'lik bir neredeyse düşüş yaşadı altın. Bu biraz altın yatırımcısı açısından problem. Ama uzun vadede hala altın yukarı yönlü hareket edecek gibi gözüküyor. Bu noktada acelesi olmayanlar için çok da sıkıntılı bir yatırım olduğu söylenemez. Ama kısa vadeli yatırımcılar açısından altın şu an için stabil bir hale geldi. Normalde böyle durumlarda altının stabil kaldığı, bir şekilde doların yükseldikten sonra stabil kaldığı durumlarda borsaya yatırımcıların gelmesi beklenir. Bu yaz sonunda oluşacak olan döviz girdisiyle beraber İstanbul borsasında da bir yükseliş beklenebilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir ama bu işin olağan döngüsü bu şekildedir. Eğer altın bu şekilde kalmaya devam ederse şu an için yeniden Türk borsasına ciddi bir kaynak girişi olması gerekiyor. Özellikle yabancı sermaye yeniden borsaya dönerse borsa yatırımcısı bu noktada birazcık yüzü gülebilir. Yaz bittikten sonra umarız artık geçen seneden daha iyi bir turizm sezonu geçtiği için biraz daha ülkemize döviz girdisi fazla olduğu için bu vahşi enflasyon birazcık dizginlenir diye ümit ediyoruz. Savaş, İsrail ve Amerika İran'a karşı olan bu saldırgan tutumunu başlatmadan önce Türkiye ekonomisi biraz daha inşaat üzerinden yeniden şekillenecekti. Yeniden özellikle orta sınıfın, orta kesimin, işte iki memurun, iki işçinin çalıştığı, eve iki maaşın girdiği hanelerin yeniden ev alabilme potansiyelleri ortaya çıkacaktı ama maalesef o yaklaşık bir 8-9 ayki bu savaş süreciyle ortadan kalktı, doğrudan etkisi oldu Türkiye'ye. İşte birazcık savaşın ateşinin düşmesiyle barış anlaşmalarının toz zirvesinden sonra da bir şekilde zorlayıcı da olsa gerçekleşecek gibi gözüküyor. Hala bombalama ve karşılıklı çatışmalar düşük yoğunluk olarak sürse de savaşın o büyük etkisi ortadan kalkmış gibi duruyor. Ben yaz sonu yavaş yavaş yeniden özellikle orta direk için konut alım imkanlarının, kredibilitenin açılmasını bekliyorum. Bu da böyle bir analiz olarak aktarmış olalım. Gelişmeler bu şekildeydi.
1: Tolga Atlı ile birlikteyiz. Tolga, özellikle kripto dünyası ve borsa dediğimizde ciddi patlamalar mı yaşıyoruz? Yani kripto artık o eski şaşalı günlerinin çok gerisinde mi kaldı? Ve acaba tetikleyen unsurlar onu yeniden, mesela işte hep konuşuyoruz ya, 1 milyon dolar seviyesine gelecek diyorduk. Gelir mi?
0: Evet. Genel olarak hem Bitcoin hem de kripto paralara şöyle giriş yapalım. Kripto para tarafı şaşalı günlerinden çok uzakta kaldı. Ama şöyle somut bir bilgi verebiliriz bu konuda. Kripto paraların hacmi arttıktan sonra, işte 1 trilyon dolarlık bir pazar haline geldikten sonra yavaş yavaş yıllar içerisinde Avrupa ile başlayan, Amerika ile devam eden, bütün dünyaya yayılan kripto paralar üzerindeki denetleme unsurları gitgide arttı. İşte mesela Türkiye'de şu an para yatırıyorsunuz. Kendi hesabınıza bir merkezi kripto para borsasına para geldiği zaman işte hemen aynı gün çekim yapamıyorsunuz. 24 saat o para orada kalmak zorunda. İşte onun dışında merkeziyetsiz borsalar dediğimiz işlem yapılan bazı trade sahaları, al-sat sahaları diyelim çok detayına girmeden, bazı unsurları ülkemizde, Avrupa'da ve Amerika'da yasaklanmış durumda. Yani legalitesi illegal ilan edilmese bile, yani doğrudan bir yaptırım olmasa bile legal olarak giriş çıkışlar zorlaştırıldı. Ülkelerin denetleme unsurları, kripto paralar üzerindeki denetleyici etkisi çok arttırıldı. Bu da para giriş çıkışını biraz daha zorlaştırıyor. Bireysel yatırımcının sektöre dahil olmasını zorlaştırıyor. Bu olmasaydı bile, yani bu denetleme unsurları artmasaydı bile zaten kripto paralar olan ilgi azalmıştı. Çok insan ciddi manada para kaybetti. Çünkü manipülatif bir ortam. Kripto paralar bir gece içerisinde işte 5-6 kat artan %90'lara varasıya, %95'lere varasıya düşüşlerde gerçekleştirebiliyor. Bu noktada bu piyasaya girildiği zaman zaten beklenti kısa sürede çok para kazanılması ama aynı oranda da bir risk var. 24 saat piyasalar kapanmıyor, kripto para piyasaları. Devletler de vatandaşlarını bu noktada koruyabilmek adına doğrudan bir ince ayrıntısına kadar mevzuat ortaya koyamasalar bile en azından piyasaya giriş çıkışları biraz zorlaştıralım. İşte kaldıraçlı işlemleri yasaklayalım ya da işlem yapacaklar için bazı kısıtlamalar getirelim. İlk merkezi borsalarda işlem yapacaklar için kimlik noktasında çok daha büyük ispatlar, işte bir kripto para borsasına para yatırdığınız zaman o paranın kaynağını detaylı bir şekilde aktarmanız gerekiyor. Ya da size bir yerden para geldiği zaman gönderenin kimlik bilgilerini, hangi sebeple gönderdiği gibi denetleyici unsurlar arttırıldı bu noktada. Büyük riskli bir piyasaydı. Devletler de buna vatandaşlarına baktılar. Burada tırnak içerisinde söyleyebiliriz. Bunu oyuncak olmasını artık daha fazla müsaade etmiyorlar.

0: Ama kripto paralar öyle veya böyle bir yere evrilecektir. Bitcoin 1 milyon dolar olacak mı? Belki gelecekte olur ama şu an için çok uzakta. Ama kripto paralar 2008'den 2009'dan beri defalarca ayı ve boğa döngüleri yaşadı. Şu an ciddi bir ayı döngüsü içerisinde. Yatırım fırsatı, fiyatlar düştüğü yatırım fırsatı mıdır? Yatırım fırsat olarak görenler olabilir ama yükselmesi için bir sebep, geleceğe dair bir sosyoekonomik ya da bir teknolojik çözüm kripto paralarda yeni bir çözüm gözükmüyor. O yüzden şu aralar bence uzak durulması gerekiyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu şekilde bunu aktarmış olalım. Altın az önce de bahsettiğimiz gibi ciddi bir geri çekilme yaşadı. Savaş hali altını, savaş ihtimali altını yükseltti. Savaşın cereyan etmesi ve ateşin düşmesinden sonra da altın geriledi. O noktada birazcık altın yatırımcısı bekleyecek diyebiliriz.
1: Sevgili Tolga Atlı ile birlikteyiz. Tolga, bahis hadisesini nasıl okuyorsun? Ve hatta işte Galatasaraylı eski yöneticinin, Beşiktaşlı eski yöneticilerin sistemin içerisinde olmaları çok fazla dedikoduyu da beraberinde getirdi.
0: Yani bu noktada ben şu fikire sahibim. İnsanlar bahis oynayabilir. Burada tabii sosyal medya üzerinden sadece bu işleri okuduğumuz zaman gerçekten algıları yönetmeye çalışan, takipçilerini etkilemeye çalışan, popülerlik üzerine etkileşim kasmak için, etkileşim bulmak için haberleri çarpıtarak veren, yani doğru haberi yanlış zamanda, yanlış haberi yine yanlış zamanda ifade eden bir güruh var. Yani sosyal medya üzerinden okursak bu işi doğru yapmayız. O yüzden insanlara böyle hemen haklarında bir soruşturma, haklarında bir araştırma yapıldığı zaman itham etmemek gerekiyor. Suç unsuru oluşabilmesi açısından takımlarda yöneticilik yaptıkları dönemde kendi takımları aleyhine, lehine ya da işte oradaki bazı bahis seçeneklerinden bazılarını oynamaları gerekiyormuş anladığım kadarıyla. Ya savcılık soruşturmasını, takibini, mahkeme kararlı beklemek gerekiyor. Suçlu varsa zaten cezalandırılır ama burada sosyal medyadaki mücadele devamlı olarak işte ben öyle bir laf söyleyeyim ki hem popülerliğim artsın hem de kendi takımıma çıkar sağlayayım, karşı tarafa çok büyük zarar vereyim noktasında olduğu için ya oralardan bu işlere bakmak çok sağlıklı değil. Çünkü günümüzde nasıl söyleyelim? Az önce işte kripto paralara 7/24 yatırım yapılabiliyor diye konuşmuştuk. Şu an eskiden Sport Toto internetin bu kadar yaygın olmadığı dönemde sınırlı sayıda maç belirli büfelerden sınırlı günlerde oynanabiliyordu. Şu an her dakika, her saniye bahis yapılabiliyor. Yani sadece futbol üzerine değil, işte köpek yarışlarından aklımıza gelmeyecek şeylere kadar bahis yapılabiliyor. O yüzden bu kadar bu işlerin kolaylaştığı bir dönemde birazcık böyle insanlara itham ederken aceleci olmamak gerekiyor. Ama tabii futbol yöneticileri bu noktada basketbolda da keza söylentiler var biliyorsunuz. Bu sektörün içerisinde olanlar futbolun ruhuna, sporun ruhuna aykırı şekilde pozisyon aldılarsa bunlar da cezalandırılacaktır. Hatta kimse kendi takımından olduğu için yöneticisine ya da işte o noktada spor camiasından birine çok böyle tolerans gösterecek değil. Yani ben öyle bir yanlış yapıldıysa, kendi takımdan da biri bunu yaptıysa yapmaması gerekiyor, dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü o zaman öyle bir işe girilirse bu iş İşin ruhunu öldürür. Milyonların takip ettiği, para ödediği futbol olmaktan çıkar. Önceden ayarlı, işte Avrupa'da da bu fixed işte bahis noktasında bir önceden ayarlanmış hale gelir ki o da bütün takip edilebilirliği, bütün işin ruhunu ortadan kaldırıyor, keyfini de ortadan kaldırıyor. Futbolu konuşalım. Bu kadar büyük para dökülüyor burada. Bence futbol unsurları üzerinden rekabetin devam etmesi gerekiyor. Birbirini kötüleme üzerinden rekabet devam ederse insanları daha da uzaklaştıracak. Zaten yeni neslin ciddi manada futboldan uzaklaştığı konuşuluyor. Biliyorsunuz futbol kurallarını oynamaya çalışıyor FIFA, UEFA. Bu bağlamda ben itham etmeden önce birazcık böyle bir iki durup, üç durup, üç düşünüp öyle konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Şeyi de kaybediyor. Herkese o kadar kolay tırnak içerisinde iftira atılabiliyor ki, herkese o kadar çok kolay yaftalanabiliyor ki, yani biri hakkında bir şey söylendiği zaman artık gerçek bile olsa, bu sefer adam gerçekten suçlu bile olsa, ona da iftira atılmıştır, ona da zaten öyle karşı taraf demiştir düşüncesinde insanlar kendi mahallelerine sahip çıkıyor. Hakkaniyeti ortadan kaldırmamamız gerekiyor. İşi çarpıklaştırmamamız gerekiyor. Ben adalet karşısında er ya da geç doğrular ortaya çıkar. O yüzden yaftalamak çok doğru değil insanlara.
1: Çok teşekkür ediyorum Tolgacığım.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi programlar.
1: Tolga Atlı bizlerle birlikte oldu. Ayrıntıları konuştuk. Şimdi reklam zamanı. Sonra Profesör Doktor Caner Giray hocama gideceğiz.
2: Emre Tilev'le

0: servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede.

0: Hemen başlayın. Hepimizin dünyası. Dünya katılım
1: var. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Ve hattımızda süper bir isim, Okan Üniversitesi'nin Spor Bilimleri Fakültesi'nin çok değerli dekanı Profesör Doktor Caner Giray hocam bizlerle birlikte. Hocam günaydın.
1: Günaydın sevgili hocam, nasılsınız?
0: Harika, siz?
1: Biz de çok iyiyiz, çok şükür.
0: Hocam, Dünya Kupası bitti. Bir cümleyle ona değinelim. Sonra iyi bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe'nin bu akşam saat 21'de maçı var. Neler söylersiniz bu mücadeleye ilişkin? Fenerbahçe Avrupa sınavıyla sezonu tam anlamıyla açmış oluyor.
1: Şimdi Dünya Kupası tabii biz çok erken veda ettiğimiz için bütün Türk milleti olarak muhtemelen herkesin kendi İşte hayat görüşü, yaşadığı hayatın şu ana kadar ki onda bıraktığı izlenimlere göre herkes bir tane milli takımı destekledi. Ama tahmin ediyorum benim de içine dahil olduğum çok büyük bir grup gönlü İspanya'dan yanaydı. Malum siyasi ve politik olaylardan ötürü. Dolayısıyla ben İspanya'nın kazanmasına çok sevindim. Ben Messi'nin Dünya Kupası alamamasına herkes kadar çok üzülenlerden değilim. Messi'nin çok büyük bir futbolcu olduğunu zaten söylemeye bile gerek yok. Ama ben onun iletişim ve karakter olarak ne bileyim yani bana çok böyle soğuk gelmiştir her zaman. İşte kendisiyle irtibat kurmak isteyen insanlara karşı falan da. Bunlar benim kişisel görüşlerim tamamen. Ama gerçekten bize harika bir futbol izletti. Bir Dünya Kupası olmalı mıydı? Olmalıydı çünkü muhtemelen dünyanın gelmiş geçmiş ilk en iyi 10 futbolcusu arasına girdi. Ben birinci falan diyorlar. Benim her zaman gönlüm Diego Armando Maradona'dan yanadır. Fikrim de onu söyler bana. Ama sonuç itibariyle benim en azından gönlümden geçen oldu. Bizlerin gönlünden geçmesi de bir kenara sevgili hocam. Bence hak eder aldı zaten. Yani İspanya çok değişik bir takım haline geldi. İşte herkes biliyor 38 maçtır yenilmiyor. Dünya Kupası'nda sadece bir gol yedi Belçika'dan falan. Ve hani bir ara Guardiola'nın işte paslı çıkış futbolu dünyada bir ekolken şu an artık İspanya'nın oynattığı. İspanya dikkat edin, İspanya teknik direktörü demiyorum. Çünkü bu İspanya'da tüm altyapılarda artık özellikle İspanya milli takım düzeyinde söylüyorum. Tüm alt yapılar dahilinde oynanan bir taktik. Dolayısıyla sadece bugünkü A milli takımın başındaki hoca değil ama hocanın bu taktiğe de büyük katkısı var. Hatta bu konuda sizinle bir program da yapmıştık orada uzun uzun ben de araştırma okumalarımın sonucunu söylemiştim. Dolayısıyla güzel oldu. Tabii Dünya Kupası'nın benim için bir tarafı daha var. Ben ve benim gibi araştırmacılar için işin sponsorluk tarafı çok önemli sponsorlar, çok büyük küresel firmalar çok başarılı işler çıkardılar. Mesela Doritos'un bu Doritos sanırım yani cips firması ama aklımda Doritos diye var. Doritos'un hızlı bir şekilde buna real time marketing deniyor yani gerçek zamanlı pazarlama. Hemen Dünya Kupası kazanılır kazanılmaz anında çıkardığı, ertesi günü çıkardığı Dünya Kupası logolu paketleri satışa sunması. Real time cips bu arada son derece sağlığa zararlıdır. Bizzat bunu çok fazla doktorlardan dinlemiş bir kişi olarak söylüyorum ama ben şu anda ürün bazında söylüyorum. Dolayısıyla bu anlamda mesela o çok büyük bir hareketti.

Çünkü ürün bazında bu zordur. Real time marketing yapmak zordur. Onun dışında sponsorların yaptığı en önemli şey, belki şöyle bir şey demek lazım dinleyicilere. Hani düşünüyorlardır ya işte bu sponsorlar Dünya Kupası'na, Super Bowl'a, Amerika'daki Amerikan futbolu finaline bu kadar büyük paraları niye veriyorlar? Şundan veriyorlar. Bunu açıklamak lazım belki hocam. Şimdi bakın geçen gün şey oldu. Bir masada oturuyorum. Fenerbahçe'nin karşımda da bir Fenerbahçeliler falan var. Bir Galatasaray'ın 4-1 yendiği bir maç vardı. Tugay Kerimoğlu'nun frikikten attığı falan. Ondan sonra onun konuşurken ben dedim ki kalede de dedim üçüncü kaleci Can vardı dedim. Sonra kendi kendime dedim ki ya Caner bu detayı nereden hatırlıyorsun? Yani bu eminim bütün taraftarlar oluyordur. Bana özel bir şey değil tabii ki. Yani o sıralarda sorsalar kendi hayatımla ilgili, ailenle ilgili çok çok önemli detayları bile hatırlayamazken bunu niye hatırlıyoruz? Bu zaten futbolla benim birebir çalışmalarım olan bir alan. Futbolla zaten insanoğlu arasındaki o hala işte bizlerin araştırmaya devam ettiği çözülemeyen, hala çok fazla çözülemeyen alanı gösteriyor. Ama bu alanı şöyle ifade edebilirim belki. Bizim çok eğlendiğimiz, bazen çok üzüldüğümüz ama bakın bu üzüntü de aslında eğlencenin bir parçası. Bizi çok fazla eğlendiren, üzen bir oyundan, bir product'tan, bir üründen bahsediyorum. Dolayısıyla o kadar bizim içimizde kalıyor ki, yani şöyle düşünün, mesela ben öyle bir kendimde akıl yürüttüm. Bazen bir araştırmacı yola kendinden çıkıyor. Dedim ki mesela benim arkadaşlarla küçükken oynadığımız oyunlar vardı. İşte mesela zımba diye bir oyun oynardık. Orada kimin yere düştüğünü, kimin kime o sırada vurduğunu, kimin kimi ebelediğini hala nasıl hatırlıyorsam. Çünkü orada da çok eğlenmiştim. Orada da çocukluk falan. Futbolda da çok eğlendiğimiz için bu tip detayların hepsi aklımızda kalıyor. Şimdi neden bunları anlattım? Sorumuz şuydu. Dünya Kupası'na niye bu takımlar, sponsorlar bu kadar büyük paralar ödüyorlar? Çünkü Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası gibi, Şampiyonlar Ligi gibi bu tip organizasyonlar da bizim 30 yıl sonra, 40 yıl sonra aklımızda kalıyor. Buna zaten işte bunun böyle uygulandığı alanlara da deneyim pazarlaması deniyor, eksperiment marketing deniyor. Fakat şimdi burada özellikle final maçı, final maçında kupanın kaldırılması vesaire bunların yapıldığı anlar bizim 30 yıl sonra da 40 yıl sonra da birbirimizle konuşurken birbirimize anlatacağımız ve eksiksiz hatırlayacağımız anlar. Ve orada bizim hatırlamamızın en büyük sebebi hocam duygular. Yani işte hep konuştuğumuz konu. Bugüne kadar herkes zannediyordu ki bunları hatırlamamızın sebebi bizim bilişsel özelliklerimiz. Yani kognitif dediğimiz nasıl diyelim 2 ile 2'yi çarpmamızı sağlayan özelliklerimiz zannediliyordu. Fakat artık biliyoruz ki bunları hatırlamamızda en büyük etken o anda yaşadığımız duygular. Şimdi sponsorların da bu kadar büyük paralar vermesinin sebebi şu sevgili hocam. O andaki senin duygularına eşlik etmek. O andaki duygularına eşlik ederse o da senin aklında kalıyor. Tabii ki bu kalış şekilleri çok farklı. Yani birbirine bir olayı anlatırken aklına gelmesi olabiliyor. Marketin önüne gittiğinde, rafın önüne gittiğinde markete girip orada bilinç dışından seni etkilemesi olabilir vesaire. Birçok mecrada birçok farklı şekilde etkileyebilir. Ama markaların bu kadar büyük paralar vermesinin sebebi bu. Bunu da belirtmek istedim. Özellikle sponsorluk, pazarlama konularına meraklı olan genç kardeşlerim veyahut da kulüp yönetimi de bulunan, belki daha düşük düzeyde kulüplerdeki yönetimlerde bulunan yöneticilerimizin ve aynı zamanda da birçok spor iletişimi yapmak isteyen firmamızın böyle bir ders niteliğinde izlemesi, takip etmesi ve bu konudaki araştırmaları okuması gereken bir Dünya Kupası oldu. Bunu da ayrıca iletişim sponsorluk bağlamında belirtmek istedim.
Fenerbahçe'ye gelince ben bugünkü rakiple ilgili çok fazla okuma yapmadım. Sadece yorumcuların yorumunu dinledim. Normal şartlarda aslında ilginç bir özelliği var takımın. Yani oynayacağımız takımın. Polonya'da bugüne kadar 14 kere, yani ikinci en fazla şampiyon olan takım. 14 kere şampiyon olmuş. Ama 38 yıldır galiba şampiyon olamıyormuş. Fakat bu sene, yani geçen seneden itibaren bir çıkış içerisinde falanlarmış. Şimdi bildiğimiz, benim en azından bildiklerim bu kadar rakip hakkında. Fenerbahçe'ye gelince zaten geçen seneki kemik kadroyla çıkacak. Bence bu tip hata yapılmaması gereken maçlar için avantaj olacaktır. Çünkü birbirini tanıyan, birbirinin ne yapacağını bilen ekipler her zaman için hataya daha az müsamaha gösterirler, daha az müsaade ederler daha doğrusu. Bu anlamda Fenerbahçe'nin ben bugün başarılı bir sonuç alacağını düşünüyorum. Genel olarak da bu turu geçeceğini düşünüyorum. Daha güzel haber bence Fenerbahçeliler için. Bundan sonraki turlarda, yani üçüncü eleme turu ve sonra playoff turunda oynaması muhtemel rakip havuzu. Bu havuzdan gelecek takımların hepsini Fenerbahçe'nin hem eleyecek gücü var hem de elemesi gerekir zaten. Çünkü çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Yani bu da yine başka bir programda belki konuşacağımız bir konu. Biliyorsunuz o konuya ben spor ekonomisti değilim ama spor iletişimcisi de olsam, spor pazarlaması tarafına da bakıyor olsam, mecburen ekonomi tarafına da bakıyorum. Yani çok çok ciddi paralar harcanıyor. Şu artık Beşiktaş da başladı. Doğal olarak başladı, mecburen başladı. Burada Beşiktaş'ı yönetimin eleştirme anlamında söylemiyorum. Çünkü Beşiktaş taraftarı da böyle her sene üçüncülük adayı olmayı kabullenecek bir taraftar grubu değil çok tabii ki. Bu işin de ayrı bir veçesi. Bunun ayrıca bir konuşuruz. Ama Fenerbahçe'nin zaten bu durumda Şampiyonlar Ligi'ne girmemesi sürpriz olur. Yapılan şu transferlerle, şu şeylerle ki bir sağ kanat ya da Borussia Dortmund'un siyahi santraforunun Guresi'nin geleceği söyleniyor. Ya o ya o, yani iki ayrı dedikodu var. Şimdi bunlar da gelirse Fenerbahçe'nin zaten Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekiyor. Fakat ben biraz Aziz Başkan'ın mantalitesini biliyorsam, ki çoğu Fenerli de bilir bunu. Aziz Başkan şu anda şeyin hesabını yapıyordur. Şampiyonlar Ligi'ne girelim. O gruplara girme parasıdır, şudur budur. Çünkü çok ciddi gelirler. Hem de Fenerbahçe'nin psikolojik olarak da bir bu konuda yoksunluğu var. Bu paraları alalım. Fakat gruptan çıkıp devam etmek için falan çok da kasmayalım. Olabilir diyorum. Çünkü Aziz Başkan'ın bu arada bu benim çok eleştireceğim bir bakış açısı da değildir. Ben her zaman Avrupa'daki başarıya çok önem veriyorum. Biliyorsunuz ama daha doğrusu şöyle, harcanan paraların karşılığının Avrupa'dan alınması gerektiğini düşünüyorum. Hani milli bir ekonomi gözüyle bakıyorum bu harcanan paralara. Senin, benim, Galatasaraylı'nın, Beşiktaşlı'nın, Fenerli'nin, hepimizin parası bu ekonomiye gidiyor. Bari biz de o zaman yurt dışındaki başarılarla olabildiğince kompanse edelim, tazmin edelim. Benim mantığım bu. Ama Fenerbahçe'nin bu seneki ve Aziz Yıldırım'ın da aynı zamanda durumu çok özel. Herkesin malum olduğu üzere 12 senedir şampiyon olamayan bir camia, büyük bir camia olması gerektiği halde olamayan, hani öyle diyelim. Yani bu Gaziantepspor'umuz için, Ankaragücü'müz için problem olmayabilir, yani o anlamda büyük camia söylüyorum. Aynı zamanda da bir seneliğine ben lig şampiyonu yapacağım iddiasıyla gelmiş bir başkan. Bunları birleştirdiğimde ve Aziz Yıldırım'ın geçmiş senelerdeki mantalitesini de yakından takip etmiş bir kişi olarak ben Aziz Yıldırım'ın böyle düşünebileceğini, hatta yani Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında ola ki girildi, o anlamda o varsayım üzerine konuşuyorum. Ola ki girildi ve gruplardan elenildi, UEFA Kupası'na gelinildi. Yani onun bile Aziz Yıldırım'ın üstünde böyle bir yük olabileceğini düşünüyorum. Ama işin şöyle de bir paradoksal tarafı var. Bu kadro dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer almalı.
Hatta belki çıkmalı, belki de değil yani.

0: çıkmalı, gruplardan da çıkmalı. Yani şaka kadrolardan bahsetmiyoruz. Ben aynısını geçen sene Galatasaray'ın kadrosu için de söylemiştim. Yani Galatasaray'ın gruplardan, gruplara girmesi zaten sürpriz değil. Şu filanca takımlarla baş etmesi, yenmesi, berabere kalması sürpriz değil falan diye aynısını Galatasaray kadrosu için de söylemiştik. Bugünkü Fenerbahçe kadrosu için de bu geçerli. Özellikle savunmayı biraz daha güçlendirdiği anda, belki bir stoperle falan daha ve kaleci problemini çözdüğü anda. Çünkü orta saha ve şu anda hücum hattında neredeyse eksik yok. Yani neredeyse eksik yok ve dünyaca ünlü bir orta saha ve dünyaca ünlü futbolculardan oluşan orta saha ve ileri uç şeyi var, yapılanması var. Dediğim gibi defansı da belki 100 üzerinden, hani eksiklik tamlık 100 ise eğer, defans da belki 80-85'lerde. Kaleci tarafı geçen seneki performansa bakarsan 70'lerde ama Ederson'un kariyerine ve adına bakarsan normalde 100, tabii ki Ederson'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla Fenerbahçe bunları da çözdüğü anda UEFA Kupası'nda da benim gözümde minimum yarı final oynamalıdır. Yani minimum diyorum. Çünkü oradaki şeylere de baktım ben. Takımlara da baktım. Geçen seneden evet daha güçlü bir iki takım var. Ama genel şey oradaki yapılanma geçen seneki kadro yapılanmasına çok yakın, ortalamasına, kadro değeri ortalamasına. O anlamda da Fenerbahçe'nin bence durumu budur. Ben bu turda Fenerbahçe'nin tabii ki zorlanacaktır. Şampiyonlar Ligi eleme maçı bu yani. Tabii ki zorlanacaktır. Dediğim gibi karşıdaki rakip öyle, belki bizler adını ilk defa duyuyoruz ama Polonya'nın önemli bir camiası. Dolayısıyla şeydir, Fenerbahçe'yi zorlayacaktır ama Fenerbahçe bu turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne de ben kalması gerektiğini, kalacağını da düşünüyorum. Bugün herhalde zamanımızı da doldurduk değil mi Emre Hocam?
1: Evet, son cümle, Kevin Keegan'ı tanır mıydınız hocam?
0: Evet tabii ki, efsane futbolcuyu. Yani ismen öyle çok tabii bizim izleme şansımız olmadı.
1: Evet, maalesef yaşamını yitirmiş. O da bir devrin Liverpool için efsanevi ismiydi. Hocam
0: evet.
1: Bir cümleyle, üniversite sınav sonuçları açıklandı. Siz bir akademisyen ve bir dekansınız. Öğrencilere ve velilere nasıl bir fikir beyan edersiniz?
0: Valla birinci söyleyeceğim şey, her zaman söylediğim şey, o hani klişe olmuş çil atasözünleri dendiği gibi, mutlu olmak için her zaman sevdikleri işi yapsınlar. Sevdikleri işi yapabilmek için de yetenekleri olan ve gerçekten de kendi potansiyellerini ortaya koyabilecekleri işi seçsinler. Yani çok samimi söylüyorum, artık bu tip bölümler var. Eğer marangozluk, ahşapla uğraşmak, el becerisi çok üstteyse orayı seçsinler. Gidip de herkesin sosyoloji, felsefe, işletme falan okumasına gerek yok. Bu birinci söyleyeceğim. Ama artık maalesef ikinci bir kriterimiz daha var. Yapay zekanın yakın bir gelecekte yapamayacağı, bakın yakın bir gelecek diyorum, uzak gelecekte yapay zekanın yapamayacağı hiçbir şey kalmayacak maalesef. Yani marangozluk da yapacak. Marangozluğu az önce bilerek örnek verdim. Marangozluk da yapacak ama en azından bir 15-20 sene daha bu insanoğlunun mesleği olarak kalacak. Dolayısıyla yapay zekanın çok fazla giremeyeceği alanları seçmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Bugün bazı bölümlerimiz için çok üzülüyoruz. O bölümde okuyan öğrencilerimiz için çok üzülüyoruz. Bilerek isim vermiyorum, kırılıyor öğrencilerimiz, öyle dediğimiz zaman çok kalpleri kırılıyor. Ama bazı bölümlerin şu an artık yapay zeka geçerliliğini tamamen ortadan kaldırdı. O yüzden lütfen buna dikkat etsinler. Benim şimdi biz de tanıtımlarda her gün artık görev alıyoruz, bütün fakülteler, hocalar olarak. Benim karşıma gelen öğrenci kardeşlerime de, aday kardeşlerime de söylediğim iki madde bu hocam.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar, iyi programlar.
1: Profesör Doktor Caner Giray hocam, Okan Üniversitesi'nin saygıdeğer dekanı ile birlikteydik. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hep

0: Efendim, beraberliğimiz sürüyor ve attığımızda önemli bir isim Sayın Doktor Bora Yargıç hocam var. Çok değerli bir ekonomist. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar Emretli.
0: Hocam nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Yine Kuşadası'ndayım. Tüm dinleyicilere selam ve saygılar gönderiyorum.
0: Kuşadası sıcak değil mi hocam?
1: Sıcak, her taraf gibi kalabalık, sıcak. Ama işte Temmuz'un bu güzel günlerinde, yazın bu güzel günlerinde biz de burada uzaktan işlerimizi yapmaya, yardımcı olmaya devam ediyoruz.
0: Hocam bu fiyatlardaki dengesizliği nasıl okumamız lazım? Yani bir yerden az önce bunu sevgili Tolga Atlı hocama da sordum. Ya yani bir yerden 30 liraya, bir yerden 60 liraya, bir yerden 90 liraya su alıyoruz. Bir yerde 900 liraya bir top dondurma, bir yerde de 40 liraya bir top dondurma yiyoruz. Ya yani böyle dengesizlik olur mu hocam?
1: Evet, ne yazık ki öyle ya. Ben hayretle izliyorum ya. Ya özellikle yani bu Kuşadası için de geçerli, Bodrum için de geçerli, İstanbul için de geçerli. Yani niye bu kadar, dediğiniz gibi dengesizlik var, fiyatlar niye bu kadar farklı? Ya Türkiye'de ki şöyle bir analiz edebiliyorum ben, Kuşadası çok fazla bizim Almancı diye tabir ettiğimiz yurt dışından gelen gurbetçilerin geldiği, işte oralardan tatillerini burada geçirdiği bir yer. Yani onlar bile hayret ediyor. İşte hep sürekli şu karşılaşmayı yapıyoruz. Dün akşam yemekteydik mesela. Ya Almanya'da mesela bu peynir 2 euro iken Türkiye'ye geliyoruz, peynirin kilosu 600 lira, işte 500 lira gibi. Yani yeme içme gibi hizmet sektöründeki bu aşırı hem fiyat pahalılığı hem de fiyat farklılığı onların da çok hayret ettiği bir durum. Aynı şekilde mekanlar arasındaki farklar da böyle. Özellikle yeme içmedeki bu uçurumun, yani fiyat politikasının, marketlerde de böyle çok hayretler içinde izliyoruz ya. Yani bunun
0: hocam
1: bir
0: 1000
1: şeyini
0: liraya araba yıkıyorlar hocam ya. 1500 liraya araba
1: evet.
0: Yıkıyorlar. Yani bunu hiçbir belediye denetlemiyor mu ya da ne bileyim kamu denetçileri yok mu, siz bu işin içinde olduğunuz için söylüyorum. Hocam
1: Tabii.
0: 600 liraya otopark olur mu Allah'ını severseniz? Yani bir saat araba bir yerde kalıyor. 600 lira, 400 lira otopark bedeli ödüyorsunuz. Ödemediğiniz takdirde arabanızın başına geleceklerden sorumluluk kabul etmiyorum uyarısı alıyorsunuz. Mesela yollara bakıyorsunuz, her yeri birileri işgal etmiş. Akıl alır gibi değil. Yani Patagonya gibi olduk.
1: Ne yazık ki öyle. Geçen işte erkek berberi, bakın berbere gitti, işte tıraş oldu, şey yaptı. 8500 lira ödedi.
0: Ne?
1: Hayret ettim. Evet, evet. Erkek berberi. Burada Kuşadası'nda, Kadınlar Denizi'nde gitti. Turistik bir berber. 8500 lira ödedi.
0: Hocam
1: Ve
0: yeniden
1: indirim
0: saç mı
1: yaptı
0: ekmişler?
1: dedi.
0: Ne yapmışlar?
1: Hiçbir şey yok. Yani inanılmaz. Yani şimdi otoparkı ayrı şey. Ya da pazar günü mesela denize gidiliyor. Şezlong fiyatı ne kadardır Emre Tref?
0: Neyin fiyatı
1: Kadınlar
0: hocam?
1: Denizi'nde bir şezlong.
0: Hocam hiç
1: Şimdi
0: oralara
1: normal.
0: girmeyin. Ben iki tane sandalye aldım. Şezlonglar, mezlonglar, o şeyler falan hiçbirine gitmiyorum. Denizin kenarında oturuyorum. Adam geliyor zaten. Bakıyor böyle pis pis. Diyorum ki Deniz 43. maddenin bilmem ne kaç sayılı. Onu da ezberledim zaten. O halka aittir diyorum. Ona diyor ki bu manyak diyor. Ya da işte beni ekrandan tanıyor. Ya da bu diyor hukukçu mukukçu, bu işi biliyor. Usulca ayrılıyor yanımdan.
1: Yok ama şimdi ailesiyle giden, ne bileyim
0: Tabii
1: çocuğuyla
0: canım.
1: giden, hani orada şemsiyeye ihtiyacı olan, şezlonga ihtiyacı olan vatandaş oluyor. Gitmeyecek mi yani, kiralık? Ben size söyleyeyim, 1000 lira. Orada 1 saat 2 saat denize girecek, şey yapacak. Evet, 3 kişilik bir aile gidiyor. Gittiğin zaman 3000 lira 4000 lira sadece şezlongu işgaliye parası veriyor. Yani şimdi bu fiyatlar sürdürülebilir fiyatlar değil. Neden böyle bu fiyat politikası? Neden böyle tutarsızlaştı? Evet, dediğin gibi hani bunun kamu denetçileri var, Ticaret Bakanlığı var. Yani iş sadece maharet, 400 işte bir topu 400 TL olan dondurmayı işte afişe etmek, sosyal medyada işte eleştirmek değil. Önemli olan bu fiyat politikası ile vatandaşa bu yüksek fiyatı yansıtan, çarpıtan işletmeleri, işte şeyleri, iş sahiplerini caydırıcı olması. Bununla ilgili de çok caydırıcı ve hem yasal hem de denetimin yapılması lazım memleketin.
0: Hocam müsaadeniz varsa biraz uzatırım, bir hikaye anlatabilir miyim?
1: Tabii estağfurullah, buyurun.
0: Hocam dün dinledim, yerlere yattım gülmekten. Adam Türk, gurbetçi, yani yurt dışında, ben sevmiyorum gurbetçi lafını, yurt dışında çalışıyor, Türkiye için üretiyor ve parasını da buraya getiriyor. Uçaktan iniyor, bir taksiye biniyor. Kalacağı yere gidecek, araba kiralama yerine. Bakıyor 750 lira tutuyor. Abi diyor 750 değil. İşte diyor şu yol parası var, bu yol parası var, o var, bu var falan. 1200. Diyor ki ulan tartışmayayım diyor. Tamam diyor. Taksiciye çıkartıyor, 1200 lira veriyor. İniyor. Diyor ki işte diyor bir tane araba kiralamıştık diyor. Otomatik vites şöyle falan. Adam diyor ki ya işte otomatik kalmamış diyor, o kalmamış. Ama diyor size diyor biz yardımcı olalım diyor. Ekstradan şu ücretleri öderseniz diyor biz size bu arabayı bulabiliriz diyor. Ekstradan diyor onu da ödedik diyor. Yani buralarda kalmayalım gece bu vakti. Sonra gideceğimiz otele kaldık, gittik diyor. Ya işte odalar unutulmuş, ayrılma şöyle olmuş. Ama arzu ederseniz şu ekstra ücreti öderseniz size şurayı planlarız. Hocam. Yani ben Türk'üm diyor adam. Bana bunu yapıyorlarsa yabancıya ne yapıyorlardır diyor.
1: Evet, çok güzel bir örnek. Yani bence de. Ne yazık ki böyle, özellikle demek ki yaz aylarında bu daha da sıklaşıyor. Ve tatil yörelerinde, tatil belgelerinde. Yani ben çok sıkı denetimle, çok sıkı idari yaptırımlarla bu işin ancak çözülebildiğini, yoksa işin ucunun, yani kantarın topuzunun kaçtığı tam anlamıyla bir yaz sezonu yaşadığımızı söyleyebiliriz. Ekonomi ve fiyat politikası anlamında.
0: Herkes yazın şey olmak istiyor hocam. Zengin olmak istiyor. Yani 3 ay yazlık var diyor. 3 ayda ben zengin oluyorum diyor.
1: Evet, ne yazık ki o kısa yoldan para kazanma, peki, zengin olma, voley vurma. Evet.
0: Hocam Galatasaray'da bir eski yöneticinin bahis oynadığı ve gözaltı kararıyla adliyede olduğunu biliyoruz. Tutuklanma talebi de ortaya konulabilir deniliyor. Bu konuyu nasıl okursunuz?
1: Şimdi çok konuşuldu. Demek ki çok fazla böyle şey yapıldı da ilk defa Galatasaray'dan da buna ilişkin bir açıklama geldi. Evet. Dün bunların açıklaması yapıldı. Yani ilginçtir. İşte dedi, biz dedi bunun takipçisi olacağız. Hiçbir şekilde biz işte bahise, kara borsaya, kulübün yaptığı resmi kurumsal açıklama vardı. Şimdi olayı ilk önce şey açısından bir izleyelim. Bakın, kim olursa olsun, ister yöneticiliği döneminde ister yöneticiliğinden önce, yani bir futbol kulübünde, hele hele halka açık bir spor kulübünde bahis veya bunun gibi çıkar çatışması, bizim conflict of interest dediğimiz çıkar çatışması yaratacak mevzulara bulaşan kişi en büyük çıkar çatışmasını yapmış olur ve kulüplerin burada çok caydırıcı etik ve bunlarla ilgili denetim mekanizmalarına sahip olmaları gerekir. Şimdi bu konu neyi çıkardı? Demek ki Galatasaray'da böyle bir, ya da diğer kulüplerde böyle bir denetim mekanizması yok. Yani sadece biz kamu denetiminden bahsetmiyoruz. Kulüplerin, hep ben mali genel kurullarda konuştuğum bu denetim

0: yönetim kurulları ne iş yapıyor? 4 yıl boyunca Sayın Dursun Özbek yönetiminde denetim kurulunun, eğer tamam bundan önceki dönemde de yapmış olabilir, o futbol kulübünün, halka açık şirketin de, ya da diğer iştirak şirketlerinin herhangi birinde yönetim kurullarında söz sahibi olan yöneticiler eğer böyle bir hususlara ulaşmış ise mutlaka bu iş o denetim kurulunun bunu bulması, çıkarması, caydırıcı önlemleri alması ve buradaki mekanizmalara sahip olması gerekir. Şimdi biz neyi görüyoruz? Bunların hiçbirinin olmadığını görüyoruz. Hemen bunun peşine işte aklanma şeyleri başladı. Görevde olmadığı dönemde oynadı da, işte şunu oynadı da, bunu oynamadı da. Yani şu an çok fazla bir bilgi erozyonunun olduğu bir dönemden de geçiyoruz. Bir tarafta Ahbap soruşturması var. Bir tarafta sürekli böyle kulüplerin, kulüp yöneticilerin bulaştığı bahis, kara para. Bir kere şunu unutmayalım. Tamam, Türkiye'de belki yasal bahis oynamak yasal. Bununla ilgili hiçbir şey yok. Ama siz eğer kulüp yöneticiyseniz, müsabakanın, kendi takımınızın skorunu, lehini, gidişatını etkileyecek bir eylem ve tutumda bulunuyorsanız, burada zaten suç var. Ya önemli olan, Türk Ceza Kanunu'na göre suçun oluşup oluşmadı. Kimse yasal bahis oynanmasından bahsetmiyor. Bakın hep bu karıştırılıyor. Türkiye'de bahis yasal. Ama kime yasal? Siz şimdi herkesin yapacağı, yapamayacağı işler var. Bir şirket yönetiminin, halka açık bir şirketin, bir finans direktörünün, CFO'nun ya da bir hekimin etik ve bağımsızlık kurallarına göre yapabileceği ya da yapamayacağı normlar var. Kimsenin, bu pozisyonlarda olan kişilerin, yönetimde söz sahibi olan kişilerin menfaat çatışmasına girecek bir eylem ve tutumda olmaması gerekir. Eğer bu olmuşsa, önceki dönemde, şimdiki dönemde çok net ve sert bir şekilde o kulüplerin denetim mekanizmalarının, denetim kurullarının bunu caydırıcı, bunu önleyici ya da bunu cezalandırıcı mutlaka yönetmeliklere, mutlaka buradaki kendi yönetmeliklerine uygun aksiyonları almaları gerekir. Biz bunlar neyi görüyoruz? Bunların hiçbirinin alınmadığını görüyoruz. Ama ne var? Açıklama görüyoruz. Ne açıklaması? İşte bizim kulübümüz üzerinden, bu konu üzerinden yıpratılmaya, işte algı operasyonları yapılmaya, işte kulübümüzü bu amaçla işte marka değerine etki edecek, yıpratacak hal ve tutumları kesinlikle işte yasal yollara başvuracağımız yönde açıklama yapılıyor. Evet, doğru. Bu eğer sadece bir olay bahane gösterilerek kulübün marka değerine, bu sonuçta binlerce hissesi olan halka açık bir spor şirketi, SPK'ya tabi. Bunun tabii ki kötüleyecek, değerini etkileyecek, yatırımcının kararını etkileyecek tutum ve davranışlar şirket değerini etkiler. Ama bizim spor kulüplerimizde, tekrar ediyorum, hangi spor kulübü olursa olsun, yöneticiliğe soyunan kişilerin, yöneticilere getirilen kişilerin asla ve kati bahis, şike, yasal olmayan işlere bulaşmamış olması gerekir. Ha, bulaştı. Artık burada temizlenecek bir şey yok. Burada olan, burada yakışan, bunlara bulaşan yöneticilerin derhal istifa etmesidir.
1: Peki takımlar bu işten nasıl ceza almalı? Mesela bir kesim işte Galatasaray'ın şampiyonlukları elinden alınsın çığlığı atıyor ve bu tip yazılar yazıyor. Diğer taraftan çok fazla kirli bilgi var ama spekülatif açıklamalar da adeta doğruğa çıkmış durumda. Çünkü bu işten nemalanan bir grup da var. Bunu nasıl okuyacağız?
0: Evet. Yani şimdi bir şeye bakmamız lazım. Şimdi hukukta şu vardır emretili: suç ve suçun unsurları. Şimdi bu kişinin oynadığı bahis o takımın şampiyonluğunu, ligde şampiyon olmasını, şampiyon sağlayacak bir avantajı sağlamış mı, sağlamamış mı? Niye şampiyonlukları alınsın ki? Yani şimdi bireysel olarak yapılan bir suçun komple kurumu, eğer oradaki spor müsabakasını etkilemeyecek derecede bir tutum ve davranışta bulunmuşsa, bir kere burada suçu ve kastı ayırmak lazım. İşte zaten zannediyorum kulübün yaptığı açıklama bunlarla ilgiliydi. Ya tamamen işte yok şampiyonluklar alınsın, işte kulübün bütün işte şeyini, sportif başarısını engelleyecek, gölgeleyecek, ona gölge düşürecek, dezenformasyon yaratacak yanlı haberlere karşı böyle bir açıklamada bulunuldu. Ama benim şahsi görüşüm ve şahsi kanaatimi ve bir bağımsız denetçi olarak hani bu kadar etik ve bağımsızlığa ben önem ve değer veren biriyim. Öyle de olması gerekir diyorum. Bir kere bir kurumsanız, SPK'ya tabi bir kurumsanız, bağımsız bir halka açık bir şirketseniz, halka açık olmasanız bile bir şirketseniz, yani sizin şeyiniz var, ilişkili olduğunuz kişiler var, onlara karşı sorumluluklarınız var, kurullarınız var, yönetim kurulunuz var, disiplin kurulunuz var, denetim kurulunuz var, sicil kurulunuz var. Bu kurulların çok etkin norm ve denetim mekanizmalarına sahip olması gerekir. Ama ne yazık ki hala bizim spor kulüplerimiz, hala bizim spor yasamız, hala bizim ülkede geçerli olan yasa ve yönetmeliklerimiz ne yazık ki hem çok caydırıcı değil hem de bu denetim mekanizmalarına sahip olmadığı için bu mevzular sürekli bakın kapanıyor, bir ay sonra tekrar açılıyor. Daha bir sezon içinde bir spor kulübü başkanının, spor kulübü yöneticilerinin yine bu hususlarını görmedik mi? Profesyonel futbolcular bununla ilgili hapse girdiler, çıktılar. Bununla ilgili yapılmadı mı? Şimdi bak tekrar Temmuz ayına geldik. Yine bazı spor kulüplerine tabii işin ucunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş olunca çok büyük yankı buluyor. Öbür tarafta da başarıyı gölgelemeye çalışan, başarıyı işte böyle unsurları bahane ederek işte şey yapmaya çalışan, düşürtmeye çalışan kesimlerde bundan nemalanmaya, bundan pay çıkarmaya çalışıyor emretiyle. Ama burada iş yine kurumların kendi yönetimlerine, denetim mekanizmalarına, etik ve bağımsızlık ilkelerine sonuna kadar sahip çıkacak yasa, yönetmelik, tutum ve davranışlara bulunmasına gerekiyor. Conflict of interest, menfaat, çıkar çatışmasında eğer bu işe soyunan bir yönetici, başkan, yönetim kurulu, denetim kurulu hiçbirinin öncesinde sonrasında en ufak bir bulaşmaması gerekir emretilir.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: Harika
0: dilerim.
1: bilgiler verdiniz. Doktor, öğretim görevlisi, aynı zamanda muazzam bir denetçi Bora Yargıç hocam bizlerleydi. Reklam vakti. Reklama gidelim.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
8: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli çocuklar, okula gidenler ya da okuldan dönenler. Çünkü biliyorsunuz üniversitelerin şu anda yaz okulları var. Gece sabaha kadar kalıp sonra da ders çalışıp şu anda evine dönen öğrenciler de olabilir. Ya da şu an sabah yaz okuluna gidenler de olabilir. Tabii sadece üniversiteler için değil, liseler için de, ortaokullar ve ilkokullar için de yaz spor okulları var. Oralara giden genç arkadaşlarım da olabilir. Hattımızda spiker arkadaşımız Gaziantep'ten Selim Gezer var. Selim'cim günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk Emre abi.
0: Selim, bu akşam çok kritik bir mücadele var. Fenerbahçe sahne alıyor. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turuyla heyecan başlıyor. Gornik Zabzre. Önce Nathan Ake, Greenwood ve Asensio kadroda değildi. Sonra İsmail Kartal onları da kadroya aldı. Bir Aziz Sil'in oldu mu, ne dersin?
1: Aziz Sil'in oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama takımın üzerinde etki yarattığı kesin Sayın Başkan'ın. Tabii taraftarın da Greenwood gibi bir futbolcuyu ilk iç saha maçında izlemek istemesi, Nathan Ake gibi bir stoperi görmek istemesi gayet normal. Ve bununla birlikte Asensio'nun geçen yıldan kalan sakatlığın etki yarattığı konusu vardı. Ancak bununla birlikte şöyle bir durum söz konusu olmuştur. Aziz Başkan belki de ya bir 15 dakika oynatsam mı deyip kadroya girmeleri için telkinde bulunmuş olabilir. Bir Aziz Sil'in olduğu konusunda benim de şüphem var. Yani Fenerbahçe'nin gol karşısında başarılı olduğuna eminim ama şöyle bir şey var. Yine forvetsiz çıktığı bir mücadelesi, geçen sezonun kopyası bir kadro çıkmak durumunda kalacak. Eğer ki Greenwood ve Ake oynatamazsa Vedat Muriç'in sakatlığı söz konusu. Yani Fenerbahçe'de forvet probleminin önümüzdeki haftalarda çözüleceğinden bahsediliyor. Bu noktada tabii problem yaratan şeylerden bir tanesi de Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in sakatlığı oldu. Özellikle bu maçta Vedat Muriç'in oynamasını bekliyordu Fenerbahçeli taraftarlar. Karşı cepheden baktığımızda, Gornik cephesinden baktığımızda önemli isimlerden sadece bir tanesi dikkat çekiyor Gornik takımında. Çok fazla iş yapabilecek, Fenerbahçe'ye tehdit oluşturabilecek futbolcu bulunmuyor Gornik'in kadrosunda. Ancak Maxim Kilian, Ukraynalı futbolcu, kanat pozisyonunda görev yapan Maxim Kilian, tehlikeli bir futbolcu, 23 yaşında. Hatta geçtiğimiz hafta Lech Poznan mücadelesinde Süper Kupa karşılaşmasında Polonya'da takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti Emre abi. Maxim Kilian ismi dikkat çekiyor. Diğer bir taraftan da teknik direktörleri Mihal Gasparik. O da birazcık böyle Fenerbahçe'ye karşı hırslı gelecek Şükrü Saracoğlu'na. Çünkü Mihal Gasparik teknik direktör Spartak Tırnava'nın başındayken Fenerbahçe'ye karşı Konferans Ligi'nde İsmail Kartal'ın olduğu Fenerbahçe'de iki karşılaşmaya çıktı ve 4-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olmuştu Mihal Gasparik. O da birazcık böyle hani intikam almaya geliyorum kafasında ama ne yazık ki Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Yani ne yazık ki demeyeyim tabii de onların açısından söylüyorum. Fenerbahçe onlara nazaran çok daha güçlü bir takım ve rahat kazanacağını düşündüğüm bir karşılaşma. Fenerbahçe'de yönetim başarıyı detaylarda, ayrıntılarda arıyor. Bundan bahsetmek lazım. Detayda ve ayrıntıda arıyor Fenerbahçe yönetimi başarıyı. Ne demek istediğimi hemen anlatacağım. Aziz Yıldırım'ın gelmesinden sonra Fenerbahçe'de Maraton Alt E tribününün yıkılması, sonrasında tribünlerde koltukların renklerinin laciverte boyanma çabası, laciverte boyanması ve daha sonra Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Aydın'ın başında bulunduğu ve Nihat Özbağ ile birlikte organize ettiği müthiş bir Samandıra dönüşümünü taraftarlar belki görmüşlerdir. Samandıra'da müthiş bir dönüşüm yaşandı inşaat anlamında. Mehmet Aydın'ın önderliğinde orada, çünkü Mehmet Aydın inşaatçı bir yönetim kurulu üyesi. Asıl mesleği sektör olarak inşaatçılıkla uğraşıyor ve Samandıra'da KYK yurdu tarzındaki Fenerbahçe Samandıra tesislerinde inanılmaz bir değişim yarattı ve oradaki televizyonundan mobilyasına, yatağından bazasına, her şeyi, kapısını, banyosunu, her şeyi değiştirdiler. A'dan Z'ye yeniden yarattılar diyebiliriz Samandıra tesislerini ve yaklaşık 21 günlük bir süreçte. Öncelikle tebrik etmek lazım çünkü neden ayrıntıda gizli başarı? Şöyle bir şey var, futbolcu yıllardır girdiği o tesislerde gördüğü farklılıklar karşısında etkilenecek Fenerbahçeli bir futbolcu olarak ve bu değişim belki de Fenerbahçe'de başarıyı getirecek. Bunlar çok küçük ayrıntılar, küçük detaylar fakat işe yarayabilecek detaylar. Yine aynı keza koltukların boyanması, Maraton Altı tribününün kaldırılması vesaire. Fenerbahçe yönetimi operasyonu komplike bir şekilde devam ettiriyor. Ve devam eden bu operasyonda da Fenerbahçe'nin tek hedefi şampiyonluk. Dün İsmail Kartal'ın yaptığı açıklamalara baktığımızda hoca Şampiyonlar Ligi'ni çok istediğini söyledi ve bu konuda da açıkçası haklı, istemekte çok haklı. Fenerbahçe'nin yaklaşık 2008-2009 sezonundan beri katılamadığı Şampiyonlar Ligi, iki kez şampiyon olmasına rağmen TFF'nin verdiği karar doğrultusunda UEFA'ya gidememe sebebi var, kupalara gidememe sebebi var Fenerbahçe'nin. Çok büyük bir maddi kayıp söz konusu ve bu maddi kaybın altında da ezilmiş durumda Fenerbahçe. Bu sezon umarım Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamalarından katılırız ve Fenerbahçe başarılı olur. Fenerbahçe ile ilgili bazı transfer söylentileri de var. Hemen onlardan da bahsetmek istiyorum Emre abi. Archie Brown ismi Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattı. Sol bekte görev yapan Archie Brown'a İngiltere'den teklifler var. Nottingham Forest bir teklifte bulundu Archie Brown için Fenerbahçe. Ancak çok düşük bulundu bu teklif. Sonrasında Chelsea dedikoduları çıktı Archie Brown'la ilgili. Muhtemelen Archie Brown'un Fenerbahçe'den İngiltere'nin bir takımına gitmesi söz konusu olabilir. Corinthians'tan forvet transferine hemen taraftarlar merak ediyorsa oradan haberler verelim. Corinthians takımı, Brezilya'nın Corinthians takımından Andre isimli genç bir oyuncunun transfer edilmesi gündemde. Geçen sezon Corinthians'a altyapıdan katıldı, 7 gol kaydetti A takımda ve Fenerbahçe'nin gündeminde 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli olduğu söyleniyor. Bakalım Fenerbahçe bu transfer için para harcayacak mı bu kadar? Çünkü tartışılan bir Sidiki Şerif transferi vardı geçen sezon. Genç olmasına rağmen, çok az sayıda gol atmasına rağmen harcanan paralardan bahsedildi sevgili Emre abi. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in düğünü çok konuşuldu hafta içinde. İzleyenler mutlaka vardır sosyal medyada. Sayın Ali Koç ve Sayın Aziz Yıldırım'ın katıldığı ve Türkiye'deki birçok önemli ismin olduğu düğün töreninde çok keyifli görüntüler vardı. İsmail Yüksek evlendi. Ona da mutluluklar dileyelim buradan. Keyifli görüntüler vardı o düğünde ve Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın bir araya gelmesi de camiada bir birlik, bütünlük, beraberlik anlamında da olumlu karşılandı. Ali Koç'un düğüne katılması da ekstradan, Aziz Yıldırım'ın olduğu bir düğüne katılması ekstradan da tabii olumlu karşılanan bir durum. Fenerbahçe'de durum bu şekilde.
0: Acun Ilıcan'ın locası çok konuşuluyor. Acun Bey 3 yıllık evet. Loca parasını ödemiş olmasına rağmen o locayı yönetimin alması çok konuşuluyor. Biraz haksızlık oldu mu? Bence oldu. Sence?
1: Yani tabii ki haksızlık oldu ama şöyle bir şey var sevgili Emre abi. Aziz Yıldırım'ın da divan kurulunda muhalefet yıllarını hatırlayalım. Birkaç sezon öncesini. Geçen sene hatırlayalım hatta. Defalarca bana loca vermediniz diye de serzenişleri oldu Sayın Aziz Yıldırım'ın ve bu noktada da defalarca Ali Koç hatta şunu söyledi, gelin benim locamı kullanın demişliği vardı Sayın Başkan'ın, eski başkanı. Belki de o dönemden kalan hesaplaşmaların karşılığını Acun Ilıcalı almış oldu. Tabii Acun Ilıcalı 2024'teki seçimde de Aziz Yıldırım'a karşı olan tavırları, Aziz Yıldırım'ın da yine aynı kezda Acun Ilıcalı hakkında ithamları vardı. Karşılıklı bir sürtüşme diyalog oldu seçim döneminde. Belki de onun yansımasıydı. Tabii haklı haksızı şu anda belirleyebilecek pozisyonda değiliz ama şunu söylemek lazım. Eğer ortada kazanılmış, ödenmiş bir para varsa, ortada kazanılmış bir hak varsa tabii Acun Ilıcalı'nın bu konuyu mahkemeye götürmesi ya da bu konuyla ilgili şikayette bulunma hakkı açıktır yani. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar.
0: Peki Galatasaray gündemi. Galatasaray dün bir açıklama yayınladı. Özellikle eski başkan yardımcılarından zannediyorum değil mi? Ya da as başkan mı? Tam görevinin karşılığını bilmiyordum. Ve işte onun bahis oynaması, hatta onunla ilgili değerlendirmelere binaen Galatasaray kulübü açıklama yaptı. Diğer taraftan Fenerbahçe'ye yakın gazeteciler de Galatasaray'ın elinden iki şampiyonluğun alınabileceği iddialarını ortaya koyuyor. Bunun üzerine Galatasaray tarafındaki gazeteciler de, artık böyle taraf olduk ya biz gazeteciler, buna gülüp geçiyorlar. Hatta böyle sert, talihsiz ve karşılıklı mesnetsiz diyeyim ben en hafif ifadeyle atışmalar var. Bunu nasıl okur Selim Gezer, spiker arkadaşımız Gaziantep'ten bizlerle?
1: Türkiye'nin kanayan yarası, iddia ediyorum 5 sene içerisinde Türkiye'de eğer bahis sistemi bu şekilde devam ederse, mantalitemizde insan olarak bu şekilde devam ederse şampiyonlukla konuşmayız, Türkiye'de hiçbir şey konuşmayız. Yani bu konuda çok doluyum. şunu söylemek lazım. Bu ülkenin emeği, bu ülkedeki insanların çabası bahis gibi saçma sapan bir sistemin içerisinde o paralar dönüp duruyor. Bununla birlikte kulüpler de ateş altına gidiyor. Eğer tartışacaksak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı, içinde bir gram eğer bahisle ilgili şüphe olan takım varsa alınsın şampiyonluğu elinden tabii. Ama Galatasaray'ın bir emeği varsa ortada, ki var, hakkıyla aldığı şampiyonluklar var. Münferit bir kişi üzerinden yapılan, ben Fenerbahçeliyim bu arada, herkes de çok iyi biliyordur dinleyenler. Münferit bir kişi üzerinden Galatasaray'ın şampiyonluğu tartışılması çok doğru bir olgu ve olay değil. Orada ortada çocukların, oyuncuların bir çabası, emeği var. Dürüst konuşmak lazım, doğru konuşmak lazım. Münferit bir kişi üzerinden bu yorumlar yapılamaz. Fakat şöyle bir şey var sevgili Emre abi. Türkiye'de yasa dışı bahis diye kendimizi yırtıyoruz. Yasa dışı bahis diye. Kaldırmaya çalışıyoruz. Sürekli birilerini hapse atıyoruz. Ama yasal bahisin nasıl oynanması gerektiği konusunda kurallar ve kaideler getiremiyoruz. Ya hiçbir parası olmayan bir insan. Türkiye'de bugün şöyle bir durum söz konusu. Normal asgari ücretle çalışan bir kişi, bankada birliği tarafından verilen maaşın 4 katı kadar kredi kartı ve ek hesap limitleri tanımlanıyor. İnsanlar bu rakamlar, bu limitler üzerinden bahis oynayacak duruma geldiler ve bunu da yapan birçok insan var. Bununla birlikte şöyle bir konusu. Türkiye'de mal varlığın üzerinden ne kadar mal varlığın varsa ya da ne kadar maaş geliri varsa buna olan iddia oynanması gerekiyor. Yani şirket kastetmiyorum, bahis oynanması gerekiyor. Ve şöyle bir durum söz konusu. X bir kişinin varlığı 5 milyon TL ise karşılığında 300 milyon TL'lik iddia oynayamaz ya da bahis oynayamaz. Oynamaması gerekiyor. Bu konunun önüne geçilmesi lazım. Çünkü arka planında borçlanan insanlar, biten hayatlar, kararan hayatlar söz konusu. Kumar bir bağımlılıktır ve bununla birlikte bahis bu işi tetikleyen en büyük etkenlerden bir tanesi. İkinci bir konuya gelelim. Türkiye'de bir kişi işe alınırken mevcut şirket tarafından polise, yani emniyete o kişiyle ilgili bildirimde bulunur. Ve denilir ki ben şu TC kimlik numaralı insanı işe alıyorum. Ve bu işe alınan kişiyle alakalı bir sabıka durumu varsa emniyet bununla ilgili bilgi sahibi olmuş olur. İşleyiş bu şekildedir. Ve bunu muhasebeciler yapar, insan kaynakları personelleri yapar. Şimdi gelelim anlatmak istediğim şey. Spor kulüplerinde eğer bu bahisten kaynaklı personelle ilgili problem yaşanmak istemiyorsa işe giren tüm personellerle ilgili yeni bir sistem açılır. Tüm bahis sitelerine bağlanan, yasal bahis sitelerine bağlanan bir sistem açılır. O kişiyle ilgili geçmiş yıllarda bazı kural ve kaideler getirilerek bahis oynamış mı oynamamış mı, geçmişinde bahisle ilgili problemler yaşamış mı yaşamamış mı diye sorgulamalar yapılır. Eğer sorgulama neticesi olumlu gelirse, az önce belirttiğim polis bildirimi gibi, işe alırsınız. Yani veya yönetim kuruluna alırsınız. Etik değerlerle bağdaşmayan şeylerde eğer kişinin sicilinde bir problem varsa o problemin giderilmesi gerekiyor. Tek konu husus bu şekilde.
0: Peki son 2 dakika içerisindeyim. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor için bir toparlama yapacak olursan neler söylersin? Selim Gezer'le birlikteyiz. Gaziantep'ten spiker arkadaşımız.
1: Hemen bahsedeyim Emre abi. Galatasaray 3 tane hazırlık maçı oynayacak. Monza, Venezia, sonrasında da Villarreal'le Ramspark'ta oynayacağı mücadeleler var. 8 Ağustos'ta Villarreal'le oynayacak. Galatasaray'da Pulisic iddiası var. Milan'dan Pulisic alma ihtimali var Galatasaray'ın. 40 milyon euroluk bir transfer bedeli öngörülüyor. Ancak oyuncu istediği halde takımı bırakmak istemiyor Milan. Yine aynı keza Juventus'tan Brezilya stoper Bremer transferi Galatasaray için gündemde. Singo, Fransız basını yazdı bu hafta. Wilfred Singo'nun ayrılma ihtimali var Singo'nun ve hangi takıma gidecek derseniz Inter ilgileniyor Singo'yla. Napoli'de ilgilenen takımlar arasında. Galatasaray, Bruno Fernandes tekrar gündeme gelen isimler arasında. Manchester United'lı Portekizli yıldız futbolcuyla ilgileniyor Galatasaray. Galatasaray'da durum bu şekilde sevgili Emre abi. Beşiktaş'la ilgili şunu söylemek lazım. Vincenzo Italiano ismi çok tartışılıyor. Bununla birlikte hazırlık maçlarındaki kötü performans da Beşiktaş için açıkçası soru işareti yaratıyor. Bologna'dan gelen Vincenzo Italiano yerine oraya Domenico Tedesco gitmişti. İlginç bir tercih oldu Beşiktaş adına. Trossard transferi çok konuşuldu. Tribünlerde müthiş bir atmosfer varken Muhammed Salah ismi gündeme gelmişti Trossard'ın imza töreninde. Muhammed Salah'la ilgili bazı pürüzler çıktı. menajerinin %35 transfer ücretinin %35'lik kısmı kadar bir komisyon istediği yazıldı. Bu konuda bir geriye dönüş var. Bahsedilmesi gereken noktalar Beşiktaş'ta bu şekilde. Semih Kılıçsoy yeniden Cagliari'den Beşiktaş'a döndü. O da yuvayı çok özlediğini söyledi. Fenerbahçe'de bahsetmiştik.

0: Tabii Fenerbahçe'de hemen kısaca şunu söylemek istiyorum. N'Golo Kante ile ilgili Dünya Kupası'nda hiç dakika almaması çok tartışıldı. N'Golo Kante Dünya Kupası'nda bir dakika bile oynamadı. Amerika'yı gezdi geldi Kante. İlginç bir bilgi bu da. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ismi El Cezire'ye transfer oldu Emre abi. Orada bir transfer söz konusuydu. Trabzonspor'dan bahsedelim. Trabzonspor'da da olay transferi konuşuluyor. 30 milyon euroya çok önemli bir satış gerçekleştirdi Trabzonspor ve bu transferden olayının transferinden Fiorentina'ya gitmesinden sonra 30 milyon euro kasasına koymuş olacak. Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç ismi Rizespor'a transfer oldu. Gelişmeler bu şekilde elimizden geldiğince transferleri ve dedikoduları bildirmiş olduk Emre abi.
1: Teşekkür ediyorum sevgili dostum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar Selim Gezer.
0: İyi çalışmalar, kolay gelsin Emre abicim.
1: Spiker arkadaşımız Selim Gezer Antep'ten bildirdi. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Emre'cim.
1: Geliyorum. 3 saniye.
0: Tamam.
1: Ve süper bir isimle birlikteyiz. Gazeteci yazar üstadımız. Benim de hocalarımdan biri sevgili Göktuğ abi. Göktuğ Sevinçli bizlerle birlikte. Göktuğ abi hoş geldiniz.
0: Günaydın Emre'cim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Göktuğ abi. Bodrum'dasınız herhalde.
0: Evet evet. Lig öncesi şöyle ufak bir kaçamak yaptık. Bodrum'dayım.
1: Oh mis gibi. İyi dinlenmeler. Göktuğ abi. Ne diyorsun İspanya şampiyonluğuna, böyle kısa kısa gidelim. Çünkü bugün Fenerbahçe'nin de önemli maçları var. Senin de söyleyeceklerin vardır. Top sizde abi. Aynen.
0: Evet, güzel bir futbol gündemi geçirdik hakikaten. Hani Dünya Kupası biraz tabii Amerika, işte oraların saatler falan filan. Yani beklediğim keyfi alamadım diyebilirim aslında Dünya Kupası'ndan. Hani üçüncülük maçı dışında. Zaten Türkiye'nin elenmesi hepimizi mahvetti tabii. O ayrı bir şey, üzüntü. İşte görüşlerimizi bol bol bildirdik. Yani üzüntülü bir Dünya Kupası. İşte vasat bir şekilde devam etti. İspanya'nın kazanması, zaten bizim grubumuzdaki dominasyonu da görmüştük İspanya'nın. Yani bizi geçerken nasıl oynadığını. Çok şaşırtmadı beni ama... Hani ben Fransa'dan bir hayal kırıklığı uğradım diyebilirim. Hani biraz Fransa'ya güveniyordum açıkçası. Ama işte belki bu kura şanssızlığı, İspanya ile aynı çizgiden gelmesi Fransa adına şanssızlık oldu. Arjantin herkesin söylediği gibi bana göre biraz böyle kolay kolay geldi. Grubu zayıf, şeyi zayıf. Hani niye böyle bir şey hani... Arjantin'in yolu açıldı mı açılmadı mı onu çok bilemiyorum ama maçlar da biraz şanslı bitti. Mısır maçı olsun, şey maçı olsun, İngiltere maçı olsun. Özellikle rakip hocaların kötü performanslarıyla biraz da maçlar döndü. Finalde de neredeyse bir 20-0 falandı maç yani. Hani öyle bir maç oynandı. Futbola da yazık oldu yani. Final maçının bu kadar farklı seviyede olması işte hepimizi üzdü yani. Ya onun dışında üçüncülük maçındaki futbol şovda işte akıllarda kalan bir keyif oldu diyelim. Hak eden kazandı yani. Burada İspanya domine ede ede, hak ede ede bütün rakiplerini boğa boğa geldi. Şampiyon oldu. Onları tebrik edelim. Dersler alalım. Bundan sonrası ne olacak tabii ben de bilmiyorum artık. Hani Türkiye adına işte Uluslar Kupası var. Burada şimdi hepimiz Montella'ya salladık. Bunun orada da bir iki laf edeyim bari. Bence tamamen Montella yüzünden kaybettik. Bu tartışmasız.

0: zaten o grupta hani Dünya Kupası'na götüren isim değildir. Bunu da bir vurgulayalım. İnsanlar bunu bir iyice anlasın. Biz Dünya Kupası'na FIFA'nın takım sayısını arttırdığı için gittik. Montpellier sayesinde gitmedik. Oraya bile son dakikada gittik. Yani son playoff'larda gittik. O yüzden hani Montella'nın bana göre başarısı falan değildir Dünya Kupası'na girişi. Ama dediğim gibi küçük takım hocası olduğu için kazanması gereken maçları kazanamaz. Ama güçlü rakiplerle oynadığımızda da belki biraz daha böyle kapanarak mapanarak işte onun o santrfor sistemiyle falan belki beraberlikler falan alma ihtimali var. Orada da göreceğiz yani ne olacağını. Milli takımımız için işte inşallah daha iyi bir dönem olur diyelim. Şu an için herhalde Dünya Kupası analizlerimiz bunlar.
1: Peki Dünya Kupası'ndan Fenerbahçe'nin sezonun açılış maçına gidelim. Gornik-Zabzre 21'de başlayacak mücadele. Greenwood ve Ake önce kadroda yoktu ama sonra bir Aziz Sil'in geldi zannediyorum. Kadroya dahil oldular. Taraftara borcum var diyen bir İsmail Kartal'dan bahsediyoruz. Ve full tribünler önünde oynanacak bir maçtan bahsediyoruz. Ve İrfan Can Kahveci'nin dönüşü, hasreti sonlandırmak istiyorum diye basın toplantısına İrfan Can'ın gelmesi falan enteresan bir süreç.
0: Yani şöyle, evet İsmail Kartal'ın açıklamalarını falan da işte dinledim. Yani şu maç ve sezon olarak iki şekilde bakabiliriz İsmail Kartal'ın durumuna. Birincisi tabii ki Fenerbahçe ağır favori Gornik Zabzze karşısında. Sonuçta işte yıldızlar, dünya yıldızları, harcanan paralar, kadro değerleri falan bayağı bir fark var. Tam Zabzen'in tabii son kadro değerine bakmadım. Sen bilmiyorum şeyden hani internetten bakarsan da acaba toplam kadro değeri ne kadar Gornik Zabzen'in ama bizim tabii Türk takımlarının böyle 160-200 milyon civarı değerleri olduğu dönemlerde 20-30 milyonluk takımlara elendiğimiz de var yani. Hani o da var açıkçası maalesef. Bu bir şey hani tam belki ölçü değil. Ama tabii ki Fenerbahçe'nin favori olduğu tartışılmaz. Ama tabii Polonya Ligi sert bir lig yani. Bunu da unutmamak lazım. O yüzden hani öyle kolay
1: 29
0: maç.
1: milyon abi.
0: Tam işte bak 30 demişti. 29 çıktı. Yani Fener'de şimdi 200'ü geçti galiba değil mi kadro değeri.
1: Abi.
0: O yüzden yani arada tabii çok büyük fark var. Yani bir oyuncu hani Fener'in bir oyuncusu gibi Gornik Zabzen'in diğeri. Ben Fenerbahçe'yi ağır favori olarak görüyorum. Hani burada pek bir sürpriz beklemiyorum açıkçası. Ama İsmail Kartal'ın bu devamlı geçmişe atıf yapıp kendine haksızlık yapıldı gibi söylemleri işte ben yok Yusuf Akçiçek'i çıkarttım 6-7 maçta iki stoperim yoktu falan filan gibi şeyleri de bence söylememesi lazım. Neden söylememesi lazım? Yani şöyle düşün Emre bir Olympiakos maçını herkes hatırlıyor ya. Yani Güle Oylu'ya kazanılacak bir maçı yaptığı değişikliklerle kaybetti. Yani hani şunu dese bence daha doğru ya ben bir UEFA Kupası şansını aldım o andaki şeyimi ondan ders aldım falan demesi lazım bence. Yani hala kendini ben yok başarılıydım da en puanı topladım da falan filan tarzı şeyler söylemesi bana göre gereksiz ve bu sefer işte benim gibi ona karşı argümanlarla gelenler olur. Ve bu tip polemiklerde o hocaların her zaman zararını işlemiştir. Ben bunu gördüm futbol yani takip ettiğim yıllar boyunca. Bu tip işlere girerse bunun sonu iyi bitmez yani. Bence sen bırak taraftara borcunu falan. Önce bir kendi işini yap bence. Sen de gittikten sonra İran'daki banko şampiyon takımı üçüncü yaptın yani. Hani baktığında ben hep bunları görüyorum. Yani hani bu hocalar tamam bir şekilde Fenerbahçe'de tabii ki başarılı oldu. Ama sonuçta sen 3 kere geldin, şampiyon olamadın. Ben çok mesela dün çok enteresan bir grupla beraberdik gün boyu. Çok değerli Fenerbahçeliler. Hep 4 kişi, 5 kişilik 4'ü Fenerbahçeli ve aslında Fenerbahçeli yani. Çok iyi Fenerbahçeliler. Genel yorum şu mesela ya kardeşim sen hala 4. kere nasıl gelebildin falan diyorlar. Bak hepsi Fenerli, aslında Fenerli diyorum sana yani. O yüzden hani bunları da bir düşünmek lazım. Biraz bence bir şükredip işte işini doğru yapmak lazım. Çok geçmişe takılmamak lazım. Çünkü geçmişe takıldığın yerlerde dediğim gibi Olympiakos maçı falan önüne çıkar senin devamlı. Devamlı kazanacaksın. Şimdi Fenerbahçe'nin tabii ki bir yıllık bir başkanlık seçiminin üzerine gelen bir Aziz Yıldırım. Hemen ne dedin? Aziz Çil'in dedin. Çünkü herkesin kafasında bu var yani. Bir Aziz Çil'in olayı var. Bakalım İsmail Kartal bunu aşabilecek mi? Bu
1: Bence
0: da çok
1: zaten
0: önemli.
1: İsmail Kartal'ın gelişinin ana sebebi o. Yani Aykut
0: İşte bu.
1: Kocaman Aziz Sil'in kullanmaz ama İsmail Kartal kullanır.
0: İşte bravo yani bu

0: Bu şeyi
1: Ama bunu
0: aşmak da...
1: kimse telaffuz edemiyor yani bizim gibi cesurca.
0: Evet, bravo. Bunu çok güzel, net söyledin. O yüzden burada İsmail Kartal da kendi artık duruşunu, kendi hocalığını nasıl şey yapacak? Ama şimdi dikkat edersen böyle genelde şu anda lig başı öncesi Fenerbahçe tarafında bir gergin duruş da var. Yani bu açıkçası beni biraz ürkütüyordu yani lig öncesi. Çünkü hani kesinlikle biz bu şampiyonluğu alacağız gibi bir gelmiş bir grup var gibi duruyor. O yüzden hani nasıl bir lig izleyeceğiz açıkçası ben de merak ediyorum. Artık Aziz Sin olur, işte transferler olur, şu olur, bu olur. Fenerbahçe mutlaka bu şampiyonluğu istiyor. Aziz
1: Peki
0: Başkan da şöyle diyor.
1: Fenerbahçe'nin bu turdan sonraki rakibi çok güçlü abi. Sturm Graz Hars maçının galibiyle oynayacak. Hars geçen yıl inanılmazdı.
0: Evet, aynen. İskoçya Ligi'nde dediğin gibi şampiyonluğu son maçta kaybettiler. Yazık da oldu. Orada da bir artık ne dersen de bir artık yapımı dersin, ne dersin? Yani Celtic'in son birkaç maçı, şeyin son birkaç maçı, Hars'ın maçları falan hani biraz oradan da şampiyonluk gitti Hars'tan yani. Hani o penaltılar, menaltılar. Yazık oldu Hars'a da. Herkes istiyordu, ben de çok istiyordum. Böyle hikayeleri hepimiz çok severiz. Hani böyle zayıfın gelip güçlüyü yenmesi bizim Türk toplumunda böyle sevilen bir şeydir. Ama olmadı maalesef. Orada üzüldük ama yani artık Fenerbahçe hani bunlarla işte, yani Hartz Mars'ı geçer bence ya. Yani pek artık zannetmiyorum bu şeyde. İyi gidiyor çünkü hakikaten transferleri iyi. Bir de ben geçen sene de bu yorumu yaptım. Yani geçen sene Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesi tamamen yönetim hataları, teknik adam hatalarından kaynaklanan. Çünkü Galatasaray tarihinde ilk defa şampiyonluğu vermek için her şeyi yaptı. Bak her şeyi yaptı yani. Bu kadar son 4 yıllık şampiyonluğunda Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybetmeye bence en yakın olduğu sene bu sene oldu yani kaybettiği puanlarla. Ama önce Fenerbahçe, sonra Beşiktaş, sonra hatta Trabzonspor. Trabzon biliyorsun son 4-5 maçını falan kazanamadı neredeyse yani ligde. Öyle bir şeydeydi. Bu şampiyonluğu gene Galatasaray kazandı. Fenerbahçe birazcık doğru hamleler yapsaydı, Kante'yi transfer etmeseydi, bak Kante'yi onu alsaydı bunu alsaydı demiyorum. Kante'yi transfer ederek bütün sistemi bozdu Fenerbahçe. Kante'yi transfer etmek için elindeki santrforu gönderdi. Neredeyse Kante En-Nesyri takas edilmiş oldu. Yani
1: John Duran
0: santrfor...
1: Benfica'ya gitti abi dün. Yani John
0: Bravo
1: Duran'ı
0: ama
1: beğenmedi Fenerbahçe.
0: aynen ama şimdi John Duran olayında biraz biliyorsun bayağı böyle bir gerginlikler hocayla
1: Tabii.
0: arasında yaşananlar falan iddialar da var. Hani orada bir şey de diyemiyorum ben. Ya bir futbolcunun gönderilmesine çok da fazla açıkçası takılmıyorum. Yani sonuçta bir hoca var, yönetim var. Gönderilebilir. Adam kimya tutmadı dersin. Bak şimdi John Duran Benfica'ya gitti de orada da yapacağının garantisi yok. Daha sonra Zenit'te de gittiğinde bir şey yapmadığını biliyoruz. O ölçü değil bence ama şu ölçü. Santrforsuz çıkmazsın kardeşim sezona. Yani benim şurada iki tane şeyim var. Hatta öyle bir şey bir short video yapmıştım. O çok izlenen videolarımdan bir tanesi. Yahu kardeşim ne bekliyorsunuz dedim. Kamyonlarla karşılamaya gidiyorsunuz Kante'yi havaalanına. O gün yapıyorum bu transfer günü. 35 yaşındaki santrfor şey orta saha ön libero. Ne bekliyorsunuz dedim bu adamdan? Ne yani ne yapacak size ya? Santrforsuz lige giriyorsunuz. 35 yaşındaki adama binlerce kişi karşılamaya gidiyorsunuz diye Fenerbahçeli taraftarları uyarıda bulunmuştum. Yani burada gidip Fenerbahçe bu transferi yapmasaydı Saadettin Saran herhalde orada artık dengeleri darmadağın oldu biliyorsun. Saadettin Saran da maalesef tabii kendi adına yaşadığı sıkıntılar da var tabii. Belki bunlar adamın şeyini bozdu. Dengesini bozdu. O yüzden o transfer tamamen Fenerbahçe'yi bitiren transfer oldu. Bence aynı zamanda yine yaptıkları yanlış hamleler. Her yerde adamları varken mesela Samsun'dan Musabay'ı almaları. Ben dedim Samsun'dan Musabay'ı alacağınıza Muadil Maci'yi alsaydınız şampiyondu Fenerbahçe. Yani bunları doğru analiz edemediler. İşte santrforsuz hani herkes söyledi zaten. Hani ben orada kendi üzerine bir şey anlıyorum. Herkes santrforsuz lige girilir mi dedi zaten. Yani bu yaptıkları yanlışlar Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etti. Ama şu anda Aziz Yıldırım yönetiminin yaptığı doğru olarak söylüyorum bunu. Hani Fenerbahçe'nin bence çok öyle ağır transfere zaten ihtiyacı yok. Yani Fenerbahçe bugün bir santrfor daha alsın. Yani bana göre zaten yapması gereken iki santrfor almaktı Fenerbahçe'nin. Bir tanesi işte Vedat Muriç alındı. Ha, doğru isim midir? Yani orada şüphelerim var. Hani birinci santrfor olarak. Bir de yabancı kontenjan. Hani biz ilk alındığında ben Vedat Muriç'i hani bu mavi kart falan filan oluyor ya bazı oyuncular Türk kontenjanından oynayabiliyor. Ben öyle zannediyordum Vedat Muriç, yani Kosovalı olduğundan dolayı. O da değilmiş. Yani Vedat 32 yaşındaki küme düşmüş takımın santrforu yabancı kontenjanından sonra 15 milyon vermek bana göre çok doğru bir hamle değil. Yani o yüzden onu bilemiyorum. Artık Fenerbahçelilerin tabii tasarrufudur ama hala bana göre bir santrfor alırsa Fenerbahçe, yani bu Sörlotvari hani o şey olarak tartışması santrforlarından bir tane alırsa Fenerbahçe şu anda yine bence şampiyonluğun en büyük adayı olacaktır. Burada tabii ki İsmail Kartal. Şimdi İsmail Kartal'ın bana göre sıkıntısı biraz biliyorsun İsmail Kartal'ın hani hitabette biraz sorunu oluyor. Böyle hani çok net konuşmalar yapmıyor İsmail Kartal. Böyle biraz hani önüne bakarak falan genelde konuşuyor. Buradaki bu tarz hocaların sıkıntısı mutlaka en iyi hoca da olsa, işte Mourinho'yu da getirdin. Onu bir hocanın birkaç maç bir şey oluyor biliyorsun. Bir İstanbul'da bir maçı kaybediyorsun. İşte bir beklemedik bir maçı kaybediyorsun. Ligde bu herkesin, Barcelona'nın da başına geliyor. Fenerbahçe'nin de başına gelecek. İşte o zamanlarda o iletişim sorununu aşabilecek mi? Yani buradaki ben İsmail Kartal'daki gördüğüm en büyük sorun iletişim sorunu İsmail Kartal'da. İşte daha sezon başı şeyinde geçmiş atıfta bulunması. Yok ben Yusuf Akçiçek'i çıkarttım. Yok 6-7 maçta stoperim şuydu buydu. Ya kimse bunu niye söylersin ki mesela yani? Hani sezon öncesi bunu niye söyleme ihtiyacı hissediyorsun? Yani geldik bomba gibi bir sezona giriyoruz demek varken yani bilmiyorum. Hani bunlar işte bu tarz hocalarda ileride sıkıntı yaratır diye düşünüyorum. İşte bunları da göreceğiz tabii ben de tam olarak. Şu anda tabii erken konuşmak için biraz daha tabii biraz görelim hani yani şu anda ne olursa olsun hazırlık maçlarıyla geçen bir sezon şeyi var, sezon başı var. Bir iki maç oynanacak işte. Orada daha mesela yarın daha sağlıklı analiz yapabileceğiz yani. En azından izlemiş olacağız şeyi. Sen söyle adını.
1: Göktuğ Sevinç'le hocamla birlikteyiz. Abi son 5 dakikanın içerisindeyim. Beşiktaş'ı konuşmak isterim seninle. Salah konusunda Beşiktaş hareket etmeye çalışıyor. Serdar Adalı ısrarla istiyor ama özellikle menajeri %35'lik bir komisyon oraya takıldı. Neler söylersiniz?
0: Ya şöyle şimdi orada da şuna bakmak lazım. Taraftar tabii çok şey oluyor biliyorsun böyle bir anda kaptırıyor kendini. İşte Salah gelsin, Salah olmazsa sanki dünyanın sonu olurmuş falan gibi. Şimdi burada Beşiktaş yönetimini tebrik edelim. Biliyorsun senin programlarda da en çok eleştirenlerden biri bendim herhalde Serdar Adalı ve yönetimini. Yaptığı transferlerle, işte geçmiş dönemi, işte takım yönetimiyle, konuşmalarıyla falan. Yani tamamen baştan aşağı yanlış bir strateji içerisinde dediğim bir yönetim. Ama ilk defa, hatta dün bir tweet attım. İlk defa dedim herhalde yani paralel gidiyoruz düşüncede. Beşiktaş yönetimiyle herhalde burada da Önder Özen'in payı vardır yani tahminim. Çünkü Önder Özen biraz daha medyaya hakim, iyi kötü yorumları biraz daha sağlıklı analiz edebilen. Çünkü bu teknik adamların veya başkanların en büyük sorunu kimi dinleyeceğini bilmemeleri. Yani çünkü herkes konuşuyor biliyorsun. Sen konuşuyorsun, ben konuşuyorum, Ahmet konuşuyor, Mehmet konuşuyor. İşte futbolun face'inden anlamayan YouTuber'lar var ben izliyorum. Adam belli şekilsiz şekilsiz kılıklarla şeye çıkıp ekrana çıkıp rockstar gibi falan ondan sonra şey yapıyorlar sen söyle adını futbol öncü öneriyorlar işte yönetimlerle bir şekilde çok takipçisi olduğu için ilişkiler kuruyorlar bunlar yönlendiriyor birçok yerde başkanları işte bunların yönlendirdiği başkanlar da tabii ki hata yapıyor ve hata yaptı işte yani devamlı hatalar yapıldı yanlış transferler yapıldı sonra bu adamlar diyorlar ki ay diyorlar biz bunu çok iyi zannettik ama niye olmadı diyorlar falan. İşte böyle olaylarda kulüplerde yanlış yönetiliyor. Menajer etkisi falan filan. Şimdi Önder Özen anladığım kadarıyla burada biraz daha sağlıklı hamleler yapıyor. Ben tekrar bu medyadaki gücü önemli Önder Özen'in. Ve şu anda hani doğru hamleler mesela benim çok net bir kaleci analizim vardır. İşte 30 maç oynasın, 1.90 boyu olsun, milli takımın birinci veya ikinci kalecisi olsun. Bakıyorsun Nübel bu kriterlere uyuyor. Tamam ben diyorum ki işte güzel gitmişler başarılı bir hamle yapmışlar. Şimdi diyorum aynı şekilde milli takım 30 maç belli bir standart. Trossard buraya uyuyor. Yani hakikaten güzel bir hamle yaptılar falan. Ama hala Beşiktaş'ın net bir santrforu yok. 10 numarası yok. 4-2-3-1'i iyi oynayacak bir şeyi yok şu anda. Daha erken hani Beşiktaş tamamdır ya. Bu kadro Beşiktaş şampiyon yapacak diyecek bir şu an için durumda değiliz ama doğru yolda olduklarını söyleyebiliriz. Ha, Salah gelirse tabii ki güzel olur. Artık maddiyatları çok konuşmak istemiyorum. Ha, ben 34 yaşındaki bir adama 10 küsür milyon vermem yönetici olsam, ama şu anda da Beşiktaş'ın hani biraz da olsa bir hani Fenerbahçe ile Galatasaray'ın medya olarak da gerisinde kaldığı için hani Salah tarzı bir transfer hem marketing açısından hem popülerite açısından hala da ölmedi. Salah da sonuçta geçen sene de işte 20 maç falan oynamış, 20 küsur maç oynamış. 7-7 yapmış, 7 gol 7 asist yapmış Premier Lig'de. Demek ki yani sonlarda olduğu kesin. Ben onu görüyorum. Pısır maçlarında da gördüm. Yani hani Salah'a da gelince şey sanmasın millet. Gelecek yer yerinden oynayacak da Türkiye'de 15 gol 20 asist yapacak falan zannetmesin bence, ama ben Salah'ın faydalı bir transfer olacağını düşünüyorum. Başkanın açıklaması da güzel. Yani Beşiktaş'ın standartlarını zorlamıyoruz diyor. Yani bugün artık Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bir 10'ar milyon euro civarı bazı oyunculara maaş ödüyorlar. İşte Osimhen'e 20 falan veriliyor. Ha, bunun kaynaklarını bulmuşlar ki veriyorlar herhalde. Dediğim gibi ben genelde pahalı transfere karşıyım, ama hani Salah'ı alırlarsa çok itiraz etmem. Yani hiç itiraz etmem daha doğrusu. İtiraz etmeyeceğim. Ama alınmazsa da taraftar yıkılmasın kardeşim. Var be, dünyada adam dolu ya. İşte bir sürü adam çıkıyor. Hiç ummadığın adamlar çıkıyor. Gol atıyor, şu atıyor, bu atıyor. Yani oyuncu, tekrar söylüyorum. Ben bugün, hatta dün o yorumu yaptım sevgili Fenerbahçeli dostlarla da konuşurken. Ya çok takılıyor işte dedim. Bizim maalesef dedim, hani yönetici işi bilmediği için dedim. Bir iki isme takılıyorlar. Ondan başka isim yokmuş gibi çalışıyorlar. Bugün net bak, Fransa Ligi, işte İtalya, Almanya, İngiltere, Hollanda, hatta Belçika. Bu liglerde 30 maç oynamış olsun bir futbolcu. Ve belli bir standartı, santrforsa işte 3-5 golden fazla atmış olsun. İşte orta sahası şunu bunu. Bu oyuncuları mevkisine, adına, ismine bakmadan al, Türkiye'deki mevkisine koy. Bu adam sezonunda sana çok faydalı olur. Bu kadar. Ben bu iddiam her. Hele milli oyuncu falan yakaladıysan arada hiç tartışma. O yüzden dünyada oyuncu dolu. Bizim ligin kalitesi de ortada olduğu için hani çok da fazla düşünmeye, sen Premier Lig'deki takım olsan çok düşün. Sen bizim Türkiye Ligi zaten 10. lig falan seviyesinde. O 10. üzerindeki takımlardan istikrarlı bir oyuncu al, oynar. Bu kadar hani öyle sadece ben Trossard'da kaldım, sadece işte Haaland'da kaldım, Sörloth'a kaldım falan diye bir dünya yok. Ya sen al, bugün kimi alırsan al, 30 maç oynamış olsun bir önceki liginde, Türkiye'de fırtına gibi eser yani. Bu tartışmasız. O yüzden, ama dediğim gibi Salah transferi güzel bir transfer. Hatta ben vallahi şey bile dedim biliyor musun? Neymar'la gidin konuşun. Neymar artık futbolu bitirmek üzere. Parayı da yapmış, 100 milyon, 200 milyon maaşlar kazanmış. Paraya bakmaz. Gel Neymar son bir senene gel güzel Türkiye'de futbol ortamı seni ihya eder. Hatta ben bunu Hazard için de söylemiştim. Oğlum futbolu bırakmadan önce gel bir sene Türkiye'de oyna, kral olursun diye. Aynısı mesela Neymar için de geçer. Böyle adamlar gelip hani popülerite açısından Türkiye'de renk katar. Yani parayı düşünmeyecek tabii artık. Yani gelip Neymar'ın çünkü orada aldığı milyonları kimse veremez, ama hani gel bedavadan 3-5'e oyna yani. Ya son seneni gerçek bir futbol ortamında. Bizdeki futbol ortamı çünkü hakikaten toksik duruma geçmediği zamanlarda bayağı keyifli oluyor. O yüzden bu tarz transferleri de işte şimdilik sıcak bakıyoruz yani.
1: Abi harikasın, ama süren bitti. Ama en kısa zamanda yine birlikte olalım.
0: Tamam canım kardeşim. Senin için saati kuruyorum. 3-5 saati geri yapalım, çok keyifli oluyor. Yaparız.
1: Adı üstünde abi, uyandırma servisiyiz biz.
0: Aynen. Sağ ol. Emre'cim sağ ol.
1: Çok sağ teşekkür kardeşim. Ediyorum. Göktuğ Sevinç'le hocamlaydık. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
7: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
8: var. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
10: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Kıymetli misafirler, değerli dinleyenler. Hattımızda süper bir isim var. Sevgili Hakan Can üstadımız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Estağfurullah. Jingle'ına bayılıyorum. Kafamı sallarken buldum kendimi.
0: Ya ben de kendimi hani Cem Yılmaz'ın abisi mesaj atıyormuş ya, uyudun mu diye. Ben de uyandın mı diye mesaj atıyorum. Kendimi bir kötü hissediyorum.
1: Bu sıcaklarda uyumak mümkün değil ya. Anormal sıcak var Antalya'da. Üf. Yani şu an itibariyle bile alev esiyor, alev.
0: Dün yalnız buralarda öyleydi.
1: İhtiyarların Allah yardımcısı olsun, sokağa ya, çıkmasın diyoruz ya. Ben de o sınıfta olduğum için artık.
0: Estağfurullah. Ya işin kötü tarafı, şimdi ben klima kullanamıyorum. Annemi de bugün hastaneye götüreceğim şimdi yayın bittikten sonra. Yeşim gidiyor arabayı çalıştırıyor, bir klimayı açıyor, klima böyle arabanın içinde bir işte, yak şimdi indi Yeşim çalıştırmaya, bir saat falan böyle buz gibi yapıyor. Ama biz arabaya biniyoruz işte şeye gidene kadar, hastaneye gidene kadar 10. dakikada annem diyor ki aç camları, aç aç, fenalık geldi bana diye.
1: Teşekkür ederim tekrar. Kardeşim inşallah iyi haberler alırsınız hastanede.
0: İnşallah inşallah. Abi Dünya Kupası ardından da tabii Fenerbahçe'nin bugün kritik maçı var. Çok önemli bir mücadele. Neler söyleriz bu konuda?
1: Çok önemli mücadele. İkinci konu bakımından devam edeyim. İnşallah Fenerbahçe tur atlar. İnşallah Fenerbahçe şampiyonlar ligine kalır. Fenerbahçe bence kadroda ihtiyacı olan transferleri yaptı. Zaten çok kaliteli bir kadrosu vardı. Daha da kaliteli bir hale getirdi. Lig yarışında şimdi dün İsmail Kartal basın toplantısında ben Avrupa Kupalarında çok başarılı oldum. Ülkeye en çok puanı ben kazandırdım. Bir bakın bakalım Fenerbahçe ne kadar puan almış, rakipler ne kadar puan almış, nerede eğlenmiş diye bir söylemde bulundu. İnşallah ikisi de Şampiyonlar Ligi'nde özgür ağırlığı aynı olan takımlarla iç sahada dış sahada o mücadele ederler ki şampiyonluk yarışında hiç kimse ekstra bir avantaj sağlamasın kendine. Onu söylüyorum. Fenerbahçe çok uzun seneler oldu Şampiyonlar Ligi'ne katılamayalı. Bu kadroda...
0: Son maçını ben anlatmışım abi.
1: Vay anasını. Yani mesleğe yeni başladığın günler.
0: Yok canım. 2008 abi. Ve 89 meslekte 19. yılımdı. Bizim zamanımızda mesleğe yeni başlayanlara mikrofon vermiyorlardı biliyorsun. Kucağına kaset verip arşive taşıtıyorlardı.
1: Evet.
0: Liyakat vardı.
1: Ama yine de güzel günlerdi ya. Yani ben geçmişi hep iyi anıyorum. Senin Arjantin'de yaptığın röportajlarla ilgili paylaşım yapmışsın geçen hafta.
0: Evet.
1: Ona da bayıldım. zaman çok çabuk geçiyor ama. Neyse Fenerbahçe camiasının hem şampiyonluğa çok ihtiyacı var. Bu karşılayabilecek bir kadro derinliği var ama takımlarımız ikisini bir arada götürmek durumunda. Ben rakip hakkında hiçbir bilgim yok. Ama yine de bir fikrim var. Biz kağıt üstünde favori olduğumuz çok turlarda elendik Türk takımları olarak. Favori Fenerbahçe. Umarım turları geçer. Bu yaptığı yatırımın karşılığında kasasına parayı koyar. Ligde daha dengeli olur diye bir temennimi hemen ileteyim isterim. Dünya Kupası'na gelince de çok yorucuydu. Fazla takımın bir faydası olmadığını düşünüyorum. Çok kötü bir organizasyondu. Stadyumlar enfesti ama yani bir Dünya Kupası finalinin devre arasının yaklaşık yarım saat sürmesi futbola yapılmış bir ihanettir. TRT'nin yayınından falan bahsetmiyorum çünkü oyuncunun rutini bellidir, içeriye girer, ihtiyaçların tamamını giderir, hocasından son taktiğini alır ve sahaya çıkar. bu kadar çok beklemek açıkçası beni çok rahatsız etti. Türkiye Ligi'nde o 3 dakikalık molaların kullanılmayacak olması benim açımdan sevindirici. Çünkü maçlar 4 devreye çıksa. İspanya 2000'li yılların başından beri yaptığı yatırımın karşılığını her yaş kategorisinde almaya devam ediyor. O açıdan çok mutluyum. Çünkü sadece ülkemize değil, bütün dünyaya rol modeli olabilecek bir yapılanma yapmış durumdalar. Daha geçen hafta hem U19 erkek hem U19 kadınlarda dünya şampiyonu olmayı, Avrupa şampiyonu olmayı gene başardılar. Neyse. Olimpiyatlarda finalist, Avrupa şampiyonu. Çok istikrarlı bir başarıları var ama öyle büyük bir başarı ki bu. O sistem son dünya şampiyonu Arjantin'e yani 120 dakikada bir tane şut attırmıyor. Şut attırmıyor, şut. Messi'li takıma. Bu nasıl bir olağanüstü savunma becerisidir? Üzerinde çalışılması gereken bir konu ve bütün turnuva boyunca sadece o da ceza alanının dışından atılan bir şutla gol yediler galiba. Dekaterare nasıl atmıştı golü hatırlıyor musun? Kafayla mı atmıştı, ceza alanının dışından şutla mı atmıştı bilmiyorum.
0: Bir orta geldi ceza sahası ceza sahası iç kısmında böyle uzandı vurdu ya.
1: Tamam, hatırlamıyorum ama yani bir tane gol
0: Döketeler
1: yediler.
0: atmıştı.
1: Evet, şampiyonluk onlara çok yakıştı. Elediği takımlar, Arjantin elediği takımlardan çok daha güçlüydü. Arjantin geri dönüşün kitabını yazdı turnuvada. Yani kendisinden kağıt üstüne çok zayıf rakiplere çok zorlansa da Yeşilburun Adaları'na, Mısır'a falan özellikle İngiltere karşısında Tuchel'in de hatalarıyla geri dönüşleri muhteşemdi. Tarihin en büyük futbolcularından biri olan Messi turnuvadaki tüm takımların toplamından fazla konuşulmuştur herhalde dünyada. O da kendisi açısından çok şahane bir jübile yaptı. Yani kendisiyle hakkında yapılan tüm tartışmalara, polemiklere son verdi. Messi varsa Messi'nin takımı bir şekilde maça ortak olur ve döndürür dedi ama İspanya'da takım olmak yıldızlara karşı kazanmanın temel prensibidir dedi. Yani İspanya'nın santraforunu Türkiye'deki dört büyüklerden birine getirsen bu ne ya böyle transfer mi olur falan derler yani.
0: Tabii canım Orozabalı falan kim ister?
1: Ama adamlar 19 yaşında stoperle Dünya Kupası finaline çıkıyorlar. Ya 19 yaşında A milli takımda oynayacak yeterli elde etmiş. Deneyimli, soğukkanlı, baskıdan hiç etkilenmeyen, özgüvenli, şahane bir futbol kültürü yerleşmiş durumda. Rodri'nin de turnuvanın en önemli oyuncularından biri olduğuna ben de katılıyorum.
0: Bu arada Rodri
1: Yani
0: ile ilgili küçük bir not söyleyeyim abi. Zenginler
1: söyle.
0: futbolcu olamaz gibi bir sav vardır ya. Bir küp
1: Evet.
0: sav. Rodri onun tam tersi. Yani beyaz yakalı bir ailenin çocuğu biliyorsun. Karısı doktor. Kendisi iyi bir eğitim almış. Ve işte geldiği nokta.
1: Şahane. İşte adanmışlıkla ilgili bir şey. Zengin çocukları acıyla başa çıkma konusunda mahir değildir. Adanabilir, adanamaz meselesi. Adam adanmış. Olağanüstü bir orta saha. Olağanüstü bir savunma. Ki Yamal da kendi performansının altında kaldı bu turnuvada. Ya, hep ikili üçlü sıkıştırmalarda başa çıkmaya çalıştığı için. Yani çok eğlenceli bir Dünya Kupası olarak hatırlamayacağız. Ama bir milli takımın başka bir milli takıma 120 dakikada bir tane şut atamamasının Dünya Kupası finali gibi büyük bir organizasyonda açıklaması olamaz yani. Faroe Adaları oynasaydı bir şut atardı diye düşünüyor insan. Söylemesi kolay. Ama yapmasının zor olduğunu da İspanya bize kanıtladı.
0: Abi gündemin sıcak bir gelişmesi var. Bahis ve Şike hadisesi. Ve bu hadiseyle ilgili de gazetelerde, televizyonlarda, her yerde haberler var. Hatta Maruf Bey ile ilgili, Galatasaray Sportif AŞ'nin ikinci başkanı ile ilgili şimdi gözaltı cezası gündemde. Bu konudaki fikrinizi de almak isterim sizin.
1: Valla yani ilk bahis ve şike operasyonunda insanlar cezaevinde çok uzun süre kaldılar. 4 ay, 4,5 ay. Kendi takımı aleyhine bahis yapmak elbette bir suç ama bu şikenin bir delili değil. Mesela benim Altınordu'da CEO'luk yapan Barış Orhun Bilge, Altınordu'nun markasını yaratan isimlerden biri. 20 liralık, 80 liralık 4 tane kupon yapmış. 14 tane. 7 yıl önce. Bu bir zenginleşme sebebi olamaz. Ayrıca Altınordu'nun maçına tek başına bahis yapması mümkün değil. Çünkü 3. lig takımıydı. 3. ligde birkaç maç birden oynamak lazım. Kağıt üstündeki her şeyin birebir uygulanması oyunun ruhuna aykırı sonuçlar doğurabiliyor. Tek başına bir maç yapsalar, çok büyük paralar koysalar ve karşısında bir zenginlik elde etseler şikayetten bahsetmek mümkün olabilir ama bu sefer savcılığımızın sevkinin ardından mahkeme sadece 4 kişiye tutuklama kararı verdi galiba. Asıl kıyamet şeyden sonra kopacak. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu personelin büyük çoğunluğu izinde. Sportoto'dan aldıkları ve sorgulamasını yaptıkları yaklaşık 10 bin kişi olduğunu tahmin ediyorum. 14 bin diyen de oldu. 6 bin diyen de oldu ama hakemler, futbolcular, futbolun diğer paydaşları disiplin kuruluna sevk edilip bahis oynadıkları gerekçesiyle ceza alsalar da yöneticilere dokunulmamıştı. Önümüzdeki haftadan itibaren ben 1000'in üzerinde sek bekliyorum. Çünkü bu bir alışkanlık haline gelmiş. Bunun suç olmadığı duygusu insanların içine o kadar yerleşmiş ki kaldı ki suç da değil. Ama futbol ailesinde olup da oynamanın suç olduğunu bilmeyen adamlar çatır çatır bahis yapmışlar. Bence yöneticilere yapılan operasyon ya da sevk işlemleri, inceleme işlemleri geç kaldı ama herhalde futbolcuların ve futbol ailesindeki insanların bahis yapma oranı %100 azalmıştır. Yani %99 değil. Ben de önümüzdeki hafta hangi kulüpten kimlerin sevk edileceğini, hangi liglerden ne kadar yöneticinin sevk edileceğini merakla bekliyorum. Öte yandan savcılığın sevklerinde detaylar olmadığı için yani şu kadarlık bahis yapmıştır, şu kadar kazanım elde etmiştir, etmemiştir, neyse gibi bilgiler olmadığından spekülasyon yapılmaya son derece müsait bir hale geliyor. Bu sevkler işte Galatasaray'dan 12 puan silinmesi lazım, küme düşürülmesi lazım, yok Muslera penaltı atara oynamış falan gibi gerçeklikten uzak olduğu ifade edilen iddialar da ortaya atıldı. Bu sosyal medya kirliliğine de bir son vermek lazım. Bu tabii savcılığın açık ifadeleri yorum yapanların da bilgiyle yorum yapması halinde biraz daha normalleşebiliriz. Sıkıldık. Şimdi İngiltere'de biliyorsun bahis firmalarının reklamları atmalı gibi olurdu. Hatta Türkiye'ye geldikleri zaman o firmaların reklamlarının bantlandığına bile şahit olduk. Bantlanamadığına da şahit olduk. Ama İngiltere bahis firmalarının kulüplere sponsor olmasının önüne geçecek düzenlemeler yaptı. Onlar da bir mahsur görmüşler demek ki. Bahis firmaları çok para kazanıyorlar. O parayı da yine aynı sektör içinde değerlendirerek görünürlüklerini arttırmaya çalışıyorlar. Bu çok uzun vadeli çalışılması gereken bir yara.
0: Kevin Keegan ölmüş abi. Ne dersin?
1: Abi ya.
0: Evet, çok üzüldüm.
1: 50 yılı bize sevdiren adamlardan bir tanesi. Çok da şahane, çok güler yüzlü bir adamdı. Galatasaraylılar, gene orta yaşın üstündeki Galatasaraylılar için söyleyeceğim. Dean Sanders'ın iyisiydi.
0: Evet.
1: Bir efsaneydi. Üzüldüm.
0: Evet.
1: Ya bize futbolu sevdiren adamlar bunlar. Bir tek Liverpool'u sevdiren adamlar değil
0: tabii
1: yani.
0: Tabii canım, King
1: dünyaya futbolu sevdiren adamlar.
0: Ben Dublin'de tanıştım kendisiyle. Yani el sıkıştık. Küçücük bir adamdı böyle. 1.70 boylarında. Ve biliyorsun bir ara pop şarkıcılığı falan da yaptı. Acayip 40'larında.
1: Takoz gibiydi. Takoz nasıl düşüydü o küçücük
0: müthiş,
1: adam.
0: Müthiş. Bill Shankly'nin çocuklarındandı biliyorsun. Orada o kadro muhteşem değil miydi abi ya? Yani Kenny Dalglish'ler, Kevin Keegan'lar, işte Grobella'lar, John Benjamin Toşak'lar falan.
1: Şahaneydi. Çocukluğumuz şahaneydi kardeşim.
0: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Bu arada futbol da şahaneydi. Şimdi futbolu herkes oynayabiliyor. O zaman bariz güç farkları vardı. Şimdiki futbolu herkes benzer şekilde oynuyor. Yıldızlarıyla fark yaratıyor. Önce savunma prensipleri. Sonra geçişler. Ve duran top organizasyonlarından gol bulmaya çalışan takımlar. O zaman bu yıldızlar çok büyük de fark yaratıyordu. Hem takımları güçlüydü hem kendileri o dönemin en yaratıcı, en güçlü, en sprinter oyuncularıydı. Sen öyle bir Liverpool saydın ki benim çocukluğumun bile öncesi yani. Sen diyorsun yani.
0: Coca-Cola Cup ve Milk Cup'lar acayipti. İlker abiyle ilgili bir anı dinlemiştim abi. İlker abi bu İngiliz futbolunu anlatıyor ya. Gelirmiş ve İngiltere maçları o zaman off-tube'den anlatılıyor. Çoğuna gidilmiyor. Özetler evet. Falan da geliyor. Off-tube'e girermiş. Derlermiş ki hani notların nerede? İlker abi kafasını gösterirmiş böyle. Ve her şeyi hafızasından anlatırmış.
1: Çok özel bir adamdı İlker abi. Onu bütün mesleki kariyerinde yaptığı birkaç hatayla hatırlamaya çalışır insanlar da hatırlatmaya. Senin mesleğine verdiği katkı olağanüstü büyüktür.
0: Tabii. Bize verdiği
1: katkı. Yani hem mesleğe hem sizin şahsınıza birlikte çalışma şansına sahip oldunuz. Böyle 30 yıllık, 40 yıllık kariyerleri birkaç cümle, birkaç kötü anıyla değersizleştirmeye çalışmakta ne acı. Ayrıca işte bu Türkiye'deki kültürel değişimi de gösteriyor.
0: Maalesef.
1: Mahcubiyet salmadı, herkes herkesi de değersizleştiriyor. Herkes herkesi. Bizim federasyon ne ders çıkartmıştır bu işten?
0: Bence bizim hiç ders çıkartmamıştır. Federasyon şu anda Kaya Çilingiroğlu'na kilitlenmiş durumda. Sayın Kaya Çilingiroğlu'na Sayın Başkan mesaj atmış. Demiş ki bir gün karşılaşırsak Türkçe'yi öğretirsin bana demiş. Bu arada son 1,5 dakika içindeyim.
1: Yani bu eleştiri haktır ama çok ağır. Yani aynı eleştiriyi dünya üçüncüsü olmadan evvel Şenol Güneş'e de yapıyorlardı. Fincan Uluç başta olmak üzere. Konuşmayı bilmiyor, giyinmeyi bilmiyor, milli takımın başında ne işi var, turnuva oynanırken Şenol Güneş'i geri getiririm, Fatih'i hemen oraya gönderirimler falan. Ya o eleştiri yapacaksanız işine dair eleştiri yapın insanlara ya. Kişilik özellikleri, dış görünüşleri üzerinden eleştiri yaparsanız cevap da alırsınız. Hele İbrahim Hacı Osmanoğlu'ysa. Ben eyvah dedim, muhtemelen hakaret falan etti. Yok, hakaret etmemiş. Karşı karşıya geldiğinde Türkçe konuşmayı öğretirsin demiş. Ders mi istiyor onu anlamadım dedi Kaya Çilingiroğlu, yoksa bu bir teklif mi? Ders istemediğine bahse girebilirim. Teklif olsaydı da yazıdan çok net anlaşılırdı ama çok kaba bir tartışmanın aralarında yaşanacağına kesin gözüyle bakıyorum yani. Ne konuşuyoruz abi? Yani Türk futbolu bundan ders çıkartmış mıdır? Yok. 10 artı 4.
0: Geç.
1: Önümüzdeki sene 8 artı 6. Bal
0: Pahalı.
1: liginde, bal ligindeki yaş oranının bir günde değiştirilmesi isyan üzerine. Birlikte ne yapacaklar? Şimdi MHK hiç konuşulmuyor. Sezon başlayacak. Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Trabzon'dan biz şeyi duymaya başlayacağız. Federasyon kararını vermiş kardeşim. Biz boş yere oynamayalım. E
0: Ya
1: birader, siz genel kurulda ne yaptınız?
0: ya da
1: Bir
0: istemeyi
1: eleştiri,
0: rugby
1: bir öneri
0: federasyonu.
1: yaptınız mı? Efendim?
0: İstemeyi rugby federasyonu.
1: Yani ona başlayacaklar. Çünkü bu yarışta sığınabilecekleri en büyük liman hakem limanı. Haklılar, hakemlerimiz yetersiz ama yetersiz hakemlerimizin ve yetersiz hakem organizasyonumuzun iyiye gitmesi için Federasyon Genel Kurulu'nda çıkıp konuşan bir tane kulüp başkanı oldu mu? Özellikle dört büyüklerden bahsediyorum. Zaten hiçbiri de katılmadı.
0: Abi harikasın.
1: Bir tane başka seçim vardı. Biz gene dönüp dolaşıp işte bu magazine konuşmaya devam edeceğiz. Sana sevgiler, anneciğine geçmiş olsun diliyorum. İnşallah iyi haberler alırsın. Dinleyenlere de saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere kardeşim.
0: Ben de hemen reklama gidiyorum.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Sevgili Ali Bilgin'i aradım ama ulaşamadım. Ali Cansun Begeç Arslan kıymetli babacığını kaybetti. Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Nur içinde yatsın. Ali Cansun eski Beşiktaşlı oyuncu. Ve Hayrettin Hacı Salihoğlu'ndan sabah mesajımız yine gelmiş. Kendisine çok ama çok teşekkür ediyoruz ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Günaydın Emre abi, Yalçın ben. Fenerbahçe'nin rakibi kim ki çok rahat geçer demiş. Ya ben öyle çok rahat geçerleri çok duydum bu ülkede. Özellikle yaklaşık 24,5 yaş ortalaması ve eski zamandan, yani Gornik Zabrze'den önce sevgili Selim'in de söylediği gibi hocasının İsmail Kartal'a bir kaybı. Belki 29,5 milyon avroluk bir takım ama Ambros, Zahovic, Furukawa önemli isimleri. Dikkat etmesi lazım Fenerbahçe'nin bu seviyede yaklaşık kendisinden ortalama 10 kat daha düşük seviyedeki maddi anlamdaki bir takım karşısında elbette daha şanslı görüyorum. Ama bu yenmesi gerektiği fikrini ben de barındırıyorum. Ama yener fikri karşıma çıkmıyor. Çünkü dediğim gibi bir Tromsø faciasını, bir Banik Ostrava facialarını bu ülkede yaşamış isimlerden biriyim. O yüzden de bunları unutmuyorum. Devam edelim. Emre Bey günaydın. Dursun Özbek için bilinçli operasyon yapılıyor diyebilir miyiz? Bu bir tesadüf mü? Bir çıkar çatışması olabilir mi? Şimdi Dursun Bey için bir bilinçli operasyondan bahsetmek bence doğru olmaz. Zaten Galatasaray Kulübü ve Galatasaraylar Dursun Başkan'ı seviyorlar. Ama tabii burada Türkiye Futbol Federasyonu'yla limoni olan Dursun Özbek ilişkilerinin yansımasının hangi boyutta olabileceği fikri, evet o zaman ortaya acaba basına bunlar bilerek ve isteyerek mi sızdırılıyor sorusunu beraberinde getirebilir. Burada bunu tabana oturtmak lazım. Bu mesnetsiz bir atma olur benim tarafımdan dile getirilirse. Ama eğer bu bir tabana oturtulabilirse dediğiniz noktaya taşınabilir. Bu limoni ilişkiler acaba Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sızdırılan haberleri mi tetikliyor sorusunu beraberinde getirir. Her Galatasaraylı bu soruyu mutlaka soracaktır. Yöneticilerin bu şekilde bahisle gündemde olması bence yorumumu merak ediyorsunuz. Rezalet. Yani Galatasaray Sportif AŞ'nin ikinci adamı oluyorsun. Bu seviyeye kadar geliyorsun. Bahisle ne işin olabilir hocam? Niye bahis oynuyorsun? Yani hadi kendini yakıyorsun, kulübü de yakıyorsun. Bak senin yüzünden bugün Fenerbahçeli yazarların, Beşiktaşlı yazarların ya da Galatasaray'a kendisine ciddi rakip gören birçok kimliğin dile getirdiği öyle Galatasaray'ın elinden iki şampiyonluk alınsın. O zaman burada Galatasaraylı yönetici onca futbolcunun hakkına giriyor. Onca futbolcunun emeğinin hiçe sayılmasına neden oluyor. Bu fikri ya da bu yorumu ortaya atanlar haklı haksız noktasını tartışmıyorum. O yorumu sizin aklınıza bırakıyorum. Ama ben burada bu seviyeye gelmiş bir kimliğin bahis oynamasının ne kadar yanlış, ne kadar akıl tutulmasını beraberinde getiren bir davranış olduğunu düşünüyorum. Oynama kardeşim, niye oynuyorsun? Eğer çok meraklıysan oynayacak, o zaman bir arkadaşın oynar, dersin ki benim için bir kupon yap lan dersin. Ordu Spor'a 2 de dersin, Sen Pauli'ye 3 de dersin. Bu arada karşımda onların formaları var da o yüzden hani aklıma geldi. İspanya'ya 1 de dersin falan falan dersin yani. Akıl alır gibi değil. Galatasaray şampiyonluklar kazanıyor ancak ne FETÖ ne de bahis algısı durmuyor demiş Mehmet Ünal. Nedir bu gerçekten? Neden herkes bize sizin takımınız FETÖ'cü diyor? Hakemler de mi bu işin içinde? Bir türlü net bir sonuç çıkmıyor. Okan Buruk için de hocalığın bittiğinde iddialar olduğu ve gözaltı olacağını duyuyoruz. Ya bunların hepsi kocaman palavra, iddialar. Bunların gerçeği yansıtmadığı ortada. Ama tabii o dönemde yani hain terör örgütüyle ilişkiler dikkate alındığında birçok futbol camiasından isimlerin terörist başı diye tanımlıyorum ben FETÖ liderini ve asla ve asla kabul etmeyeceğim ve asla Doğru bakışı ortaya koymakta zorlandım çünkü 15 Temmuz'u birebir yaşamış isimlerden biriyim. O yüzden de onun yanında olan oyunculardan kaynaklı bu tip tanımlamalar yapılıyor ama bütün takımlardan vardı. Ya yıpratma her şekilde olabilir, her takım için olabilir yıpratma ve bu yıpratmadan herkes kendi içinde bir sonuca varabilir ve bu sonucun çıkarımları olabilir. Ve o dönemde dediğim gibi o sistemin içerisinde olan spor dünyasından isimler vardı. Sonra hepsi biz döndük de gibi yaklaşımlar ortaya koydular. O zaman niye girdin, niye döndün sorusunu beraberinde getirmek lazım. Yani biz hiç girmeyenlerin suçuyla girip de dönenlerin suçunu kıyasladığında o zaman iyi analiz yapmak lazım. O yüzden de hani buradan doğru sonuçlara varmak en akıllıcı ve en mantıklı olanı. Ben hep söylüyorum Aziz Yıldırım'ın ya bırakın Fenerbahçe'yi ülkeyle ilgili sıkıntılar var değerlendirmesi. Hatta Balyoz ve Ergenekon döneminde benim kıymetli paşalara ve değerli askerlere Bergüzel abi benim çok sevdiğim ve ailecek de istişaremin olduğu abimdi. Onun intiharı, onun gururuna yediremediği hadise, benim o dönemde bütün subaylara yazdığım mektuplar ve bu ülkenin siz en değerli kimliklerisiniz yorumu o dönemde beni başka bir yorumun içerisine ya da başka bir noktaya taşıdı. Hatta benle ilgili işte bunu işten çıkartmak lazım gibi değerlendirmelerle de karşı karşıya kaldık ama ben İlker abinin muhteşem duruşu, Pembe ablanın o dönemdeki harika duruşları, bunun pek çok noktada Barış'ın genel müdür CNN'de önüne geçti. Ama bugüne baktığımızda geçmişle hesaplaşmaları yaparken bu esaslar dikkate alınıyor ve yorumları da buna göre yapıyor insanlar. Ya ben o yüzden hep aynı şeyi söylüyorum. Yani bizim yolumuz Cumhuriyet'in, halkın bir arada ortak değerlere sahip çıktığı, birbirimizi seven, bütün farklı düşüncelerimize rağmen tek bir bayrak, millet ve sevdamızın Türkiye Cumhuriyeti olduğu bir anlayış ve felsefeden hep bahsediyorum bu radyoda. Bunun ne kadar değerli olduğunu, Atatürk ilkelerinin ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar kıymetli olduğunu zannediyorum artık çok daha iyi algılayabiliyor ve anlayabiliyoruz. Özellikle bu hain terör örgütü kalkışmasından sonra. O yüzden de geçmişteki yapılan hataların bugüne fatura edilmesinin karşılığı bu tanımlamalar. Ben Hüseyin Mecit, Allah'ın selamı üzerinize olsun demiş bir değerli dostumuz. Eyvallah, kıymetli dostumuza selam olsun. Devam edelim. Montel, Fenerbahçe 4 sezondur sakatlıklar çok aşırı yaşanıyor. Şu anda görüyoruz ki hala iyileşmemiş oyuncular var. Acaba sağlık ekibinde değişim gerekmiyor mu? Her sene bu talihsizlik oluyor. Vallahi işte Ertuğrul Hoca ile ilgili değerlendirmeler vardı geçmişte. Yanlış iğneler, yanlış tedaviler, yorumları yapıldı. Hatta ben ayağımı kırdığım dönemde çok değerli bir fizyoterapiste gittim. Doktor fizyoterapist. Ve o kulüplerle yani Beşiktaş'la, Fenerbahçe'yle ve Galatasaray'la çalışmıştı. Oradaki doktor yapısının içlerinde en iyi olanının Galatasaray olduğunu ısrarla vurguladı. Ve her seferinde de altını çizdi bunun. O yüzden de hani burada yanlışlıklar var mıdır yok mudur bunu sormak lazım ve iyi araştırmak lazım. Montella küçük takım hocası diyordu. Sorar mısınız Türkiye büyük takım mı? Türkiye büyük bir takım tabii. Yani Türkiye'nin milli takımında oynayan oyunculara baktığınızda Real Madrid'li var, Juventus'lu var, Inter'li var. Yani Türkiye dünyanın en önemli kulüplerinin formasını giyen oyunculardan kurulu bir milli takım. Ve bu milli takım, Türk milli takımı daha ilk turda elenmeyi hak eden bir milli takım mı? Bence değildi yani. Paraguay'ı, Avustralya'yı geçen bir anlayışımız olmalıydı. O yüzden bizim takımımızın küçük bir takım olduğu tanımlamasına asla katılamam. Katılmam da orada sizden ayrılıyorum efendim. Farklı düşünüyorum yani. Türk milli takımı daha iyi yönetilebilir miydi? Bence yönetilebilirdi. Günaydın. Bugün radyoyu geç açtım. Hakan Can'ın son cümlesini duydum. İnşallah iyi haberler alırız dedi. Konuyu tam bilmedim. Ya valide benim biliyorsunuz 15 gün önce bir kalp krizi geçirdi ama kalp krizinden daha tehlikeli olan emboliler attı akciğerlerine. Pek çok emboli. İşte onunla ilgili kan sulandırıcılar, tedaviler falan ona söyledi Süleyman Bitmez hocama teşekkür ediyorum. O yüzden de buradayım ve işte her 2 günde bir hastaneye ya da 3 günde bir hastaneye gitmemden dolayı da yayınları burada yapabilecek sistemi kurdum. Ben buradan bu fırsat ve vesileyle sevgili İlhan abiye, sevgili Berk'e de çok teşekkür ediyorum. Emre abi FETÖ bitince kim kaç kez şampiyon olmuş bir değerlendirme yapar mısın demiş. Salih'ten gelmiş. Bununla ilgili değerlendirmeler yapmış. Ya şimdi mesela birçok kişi şey diyor. %85 Fenerbahçeli gibi. Ya bence Salih bu değerlendirme talihsiz bir değerlendirme olmuş. Bence bütün Türkiye sokağa döküldü. Yani burada takımdaşlık arama Salih. Yani burada bir takımdaşlık ararsan talihsizliğe imza atarsın. Ve birileri sert bir üslup kullanırsa o zaman kırılırsın. Yani burada vatanın, milletin unsurları dikkate alındığında ve topraklarımız, hepimizin cumhuriyet esasları ve hak ve özgürlüklerimiz dikkate alındığında, devleti sadece halkın seçebildiği anlayış ve felsefe dikkate alındığında herkes sokaklardaydı. Yani ben orada sokaklarda %20'si Fenerli, %15'i Galatasaraylı, %13'ü böyle bir değerlendirmeyi yapmak bu akıl dışı bir şey. Yani Salih'cim çok özür dilerim. Yani şu yorumuna katılmamı bırak katılma okumaktan bile esef duyuyorum. Yani bu ülkenin toprak bütünlüğü dikkate alındığında Galatasaraylılık, Fenerbahçelilik, Beşiktaşlılık falan olur mu ya? Kafayı mı üşüttük yani biz? Aklımızı mı yitirdik? Bana ne Galatasaray'dan, bana ne Fenerbahçe'den, bana ne Beşiktaş'tan? Ya bunlar hiç umurumda bile olmaz. Benim için en değerli şey kırmızı beyaz bayraktır, topraktır ve vatandır. Gerisi palavradır, hikayedir. Ya o yüzden bunu bir kalıbın içerisine sokmanın alemi yok Salih'ciğim. Bu talihsiz olmuş. Yani kendi kendini ima etsin. Ben de bunu okumaktan esef duydum. Efendim bir reklama gideceğim. Reklamların ardından biraz astroloji konuşalım. Çok böyle garip grup noktalara girdik ki dediğim gibi sorulan sorulara mümkün olduğunca yanıt vermeye çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin Gornik-Zabzre mücadelesi saat 21'de başlayacak. Çok kritik bir maç. Ben yürekten Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Ama şunu kabul etmekte zorlanıyorum. Mesela Sayın İsmail Kartal'ın basın açıklamasında yani Fenerbahçe'yi ben götürdüm. En çok puanı ben kazandırdım. Benle çok iyiydi gibi Fenerbahçe açıklamaları yerine biz çok iyi hazırlandık. Çok daha iyi noktadayız değerlendirmelerini yapmak. Geçmişle hesaplaşmasını basın önünde değil de belki kendi içinde yapabilmesi. Geçmişle hesaplaşmasını elde ettiği bazı başarılardan sonra ortaya koyma gayreti ve çabası içerisinde olmasının çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani ikinci öneleme turunda Polonya'nın 3. sınıf bir takımı karşısında oynanacak bir mücadele öncesinde ben saygıdeğer İsmail Kartal'ın bu açıklamalarını çok mantıklı ve çok doğru bulmadığımın altını çiziyorum. Yani girme hocam o konulara. Yani o zaman şöyle bir düşünce ortaya çıkıyor. Ya evet demek ki o zaman bir Polonya takımı karşısında Allah korusun tahtaya vuralım. Bir kayıp olduğunda buna tamam ben geçmişte başarı yakalamıştım ama burada böyle oldu mu diyecek. Yani buna bir kılıf mı aranıyor sorusunu beraberinde getiriyor. O zaman Sayın İsmail Kartal'ın bu tip mevzulara hiç girmemesi gerekiyor. Biz canavar gibi hazırız. Nathan Ake oynayabilir sakat. Greenwood evet hazır kenarda olacak. Muriç sakat. Bu topları konuşalım abi. Yani geçmişte ben daha iyiydim. Olympiakos maçı şöyleydi. Geçmiş hesaplamaların bak. İsmail Kartal'ın bence en büyük problemi bu. Yani çok değerli bir mentörden destek alması lazım. Yani geçmişin içinde sayın hocam yaşamamalı artık. Ya o geçmişte kaldı. Bitti hocam o. Bitti. O defteri kapattık. Bitti. Artık Fenerbahçe'nin önüne bakması. Bu ön elemeyi. Sonra Sturm Graz Harz maçından gelen takımı. Sonra playoff'taki takımı geçip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalıp Fenerbahçe'mizin coşması lazım. Efendim bir reklam arası.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
1: 1 gram altını bile kapınıza getiren

0: fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Okula gitti.
1: Tamam, geliyorum aşkım.
0: Tamamdır.
1: Saygıdeğer dostlar, beraberliğimiz devam ediyor. Özlem Koza'ya gideceğim ama bir değerli dostumdan mesaj gelmiş. Kimden gelmiş? Eyüp Kaya'dan gelmiş. Günaydın Emre Bey. FETÖ tarafından kandırılan çok düzgün insanlar oldu maalesef. İhanet değil oldu. Hacı Osmanoğlu gitmezse hiçbir şey düzelmez demiş. Hocam biz niye kandırılmadık ya? Ha? Niye kandırılmadık? Yani kandırılıyorsan bir havuç gösteriyorlar sana. Sen havucun peşinden koşarsan sonra da kandırıldık diyorsun. Makam gösteriyorlar, mevki gösteriyorlar, para gösteriyorlar. FETÖ hain terör örgütü hep bunu yaptı. Bunları gösterdi. Sonra da birileri çıktı. İş hesaplaşmaya gelince biz kandırıldık dedi. Ben niye kandırılmadım abi? Çocuk muyuz ya biz? Ben çocuğu kandıramıyorum. Sana iki çikolata alayım hadi gel bunu ye diyorum. Abi deli misin diyor ya. Bir anneme sorayım diyor. Sonra da kandırıldık. İhanet hocam, ihanet. Ben buna ihanet diyorum. Bu ülkeye ihanet eden herkes hesabını vermeli. İki kere iki dört. Bu FETÖ hain terör örgütünün içinde, ucunda, kenarında kim vardıysa hepsi ihanet etmiştir ülkeye. O garibim Ergenekon ve Balyoz'da vefat eden subaylar, astsubayların, askerlerin her daim ruhları üzerlerinde olacaktır. Bunu asla unutmasınlar. Hattımızda Özlem Koza var. Özlemcim günaydın.
0: Günaydın Emre. Hem üzerine ben de katıldığımı söylemek istiyorum. Evet, yani
1: Sen kandırıldın mı
0: kırılmak
1: Özlem?
0: başka bir
1: Ben
0: şey.
1: niye kandırılmadım? Sen niye kandırılmadın?
0: Evet, kandırılmadık. Bir de zaten devletin kendi içinde kandırılmak gibi bir şeyin söz konusu olmaması gerekir. Kandırılmak halka ait bir şey olmalı.
1: Aynen
0: Çünkü
1: öyle.
0: biz yönetmiyoruz ülkeyi o anlamda. Bir durumumuz var ve zaten açıkçası Emre şu anda gökyüzünün geldiği konumda az önce söyledin ya bu terör örgütü olan ülkeyi yıkmaya çalışan FETÖ gibi terör diyeceğim yine gruplarının artık tamamen ortaya çıkacağı bir dönem. Bu hani şey de şu anda gündemde çok fazla var biliyorsun, yolsuzluk, işte bu hayır işleriyle ilgili olan durumlarda yine uğradığımız hayal kırıklıkları, bu bütün dünyada var olan bir şey, sadece bizim ülkemizle alakalı değil. Bunların artık ortaya dökülüp saçılma dönemi, bunu konuşmuştuk. Ben hemen astrolojik olarak değerlendirmeye de başlamış oldum böylece. Bunu
1: Lütfen.
0: konuşmuştuk ve bu daha çok ortaya çıkmaya başlayacak. Biliyorsunuz zaten geçtiğimiz bir yıl boyunca özellikle çocuklar üzerine yapılan o iğrenç dosyalar ortalara serildi ki bunların da devamının da geleceğini düşünüyorum. Çünkü buradaki
1: Epstein dosyaları değil mi?
0: evet, aynen öyle. Bu bütün dünyadaki ayakları, belki başka dosyalarda ortaya çıkacaktır. İşte şu anda ülkemizde gördüğümüz hayır kurumlarının aslında öyle işlemediği, başka türlü olabildiği. Yani aslında insanların vicdanına oynayacak, herkesin dişinden tırnağından arttırdığı, birini korumak için uğraş verdiği ve yardımda bulunduğu. Bak hep burada yardıma muhtaç olan insanlardan bahsediyoruz. Çocuklar da öyledir. Kendilerini koruyamazlar. Afet zamanında başımıza bir şey geldiği zaman kendimizi koruyamayız. Çünkü zaten afetteyizdir. Her şey üzerimize yıkılmıştır. Ve diğer insanlar yardıma koşar ve bu anlamda hareket ederiz. İşte burada devreye giren, kendi çıkarlarını düşünen insanların tamamen bütün dünya nezdinde bahsediyorum bu, ortaya saçılacağı bir dönem. Ki bu gördüklerimizin, duyduklarımızın hani devede kulak kaldığını söyleyebilirim. Diğer taraftan da hemen çok önemli bir dolunaya gidiyoruz. Ayın 29'unda gerçekleşecek olan bir dolunay. Tutulmadan önceki son dolunay Kova burcunda olacak bu. Ki tutulmada Aslan burcunda olacak. Buradaki önemli nokta da tam olarak buydu zaten. Aslan burcu aslında

0: bütün herkesi kapsayan yüce bir sevgidir ve vermeyi çok sever. Aslan burcunun yöneticisi güneştir. Güneşi düşünelim, bütün gezegenler onun etrafında döner ve o ışığıyla, enerjisiyle hayat verir. Aslan burcu aslında böyledir. Bu olumlu tarafıdır. Bunun olumsuz tarafı ise eskiden krallarla ilişkiliydi Aslan burcu. Şu anda ülkeyi yönetenlerle, dünyayı yönetenlerle alakalı bir sembolizma. İşte burada yozlaşmanın, elindeki gücü kötüye kullanmanın, sadece kendi çıkarlarını düşünerek en iyisini ben bilirim, benim dediğim olur, yoksa hepinizi ezer geçerim diyen liderlerin artık bunu bir oktav daha arttıracağını, örnek olarak Trump'ı verebiliriz çok rahat bir şekilde, bir oktav daha arttıracağını, ancak bunun sonucu itibariyle de gerçek anlamda bir yıkımla karşılaşacakları döneme doğru gidiyoruz. Bu Aslan burcundaki ilk tutulma olacak ve bu 18 ay boyunca sürecek olan bir tutulma aksı olacak. Bundan önceki tutulmalara baktığımız zaman da genel itibariyle bunu görmüşüz. Bu tutulma aksı bizim ülkemizde kuzeyli taraf Kova burcunda, güneyli taraf Aslan burcunda. Aslan güney kayıpları, kuzey ise gitmemiz gereken faydanın olduğu yeri anlatır. Kova burcunda olması bizim ülkemiz açısından borçları, ülkenin krizi konularını ve bir ülkenin halkının nasıl öldüğünü anlatan evdedir. Yerleşiyor. Biraz daha ekonomimizle ilgili bugüne kadar yaptığımız doğru adımlar varsa bunun karşılığını alacağımız, ama yok biz yanlış hareket ettiysek de yine bir şekilde bunun faturasını, 8. ev sonuçta burası, halkın ödeyeceğini gösteriyor. Ama diğer taraftan da şeye baktığımız zaman, bu dolunaya baktığımız zaman, mavi vatan diye adlandırdığımız sahil şeridimizle, kıyılarımızla, denizlerimizle ilgili konularda da büyük bir avantaj elde edeceğiz gibi duruyor Emre. Yani bizim kendi haritamızın, ülke haritamızdan bahsediyorum. Astrolojik olarak teknik bilgisi olanlar varsa hemen ben ülkemizin doğum haritasının saatine dahil söyleyeyim. 29 Ekim 1923 saat 20:30 Ankara haritasını çıkarıp bakabilirler. Tam o anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilan edildi. O yüzden bu tarihi verdim. Burada göreceklerdir. Belki hani bu Yunanistan'la birlikte bir böyle süre gelen durumumuzun, belki oradaki sondaj çalışmalarımızın bizim lehimize doğru döneceğini söyleyebilirim. Diğer taraftan, çünkü hani hep bahsediyorum, biz ülke olarak hep arabulucu konumunda yerleşiyoruz ve savaş değil barıştan yana bir tavır sergiliyoruz. Hatta bütün dünyada bir ara viral olmuştuk. Ülkeyi koymuşlar ortaya, bütün dünya çevresindeki bütün her yer ateş attı, ama bizim ülkemizde halay çeken insanlar şeklinde resmetmişlerdi. Hatta o güzel ülkenin güzel insanlarıyla birlikte yaşamak istiyorum diyen sloganlar vardı. Tam olarak gerçekten de bu şekilde devam edeceğini ben öngörüyorum. Buradaki işte diplomasi ayağında oturduğumuz masalarda gizli kapılar arkasında, çünkü biliyorsun devletler bunu otururlar ve gizli yaparlar, sonra yıllar sonra biz öğreniriz yapılan anlaşma neyse. Bizim orada güçlü bir şekilde o masadan çıkacağımızı, buradan bir maddi kaynak, bir güç elde edeceğimizi ben öngörüyorum. Ama diğer taraftan da ödememiz gereken ciddi anlamda bir borç durumu tekrar karşımıza çıkacaktır. Yani hani bu nasıl dengelenecek bilmiyorum. Yine halkın dirayetiyle olacak gibi duruyor. Çünkü inanılmaz bir ekonomi yönetimi var halkımızda. Keşke ülkeyi ekonomik anlamda halk yönetse diyeceğim noktada kadar güçlü. Hani parayı.
1: Vallahi ben annemin yönetmesini isterim. Kadın pireden yağ çıkartıyor. Yani emekli, evet. 27 bin liraydı. Maaşı işte 31, bir de kuruşunu söylüyor. 31.532 lira oldu diyor. Yani evet. Anlatabildim mi? İnanılmaz. Evet. Yani diyorum ki sen iyi yetiştiriyorsun bu kadar şeyi. Sen bana ne bakıyorsun diyor. Ben kira vermiyorum diye. Bir de kira verenler var diyor. Bak şunu şunu şunu yapacaksın diyor. Çok akıllıca hamleler yapıyor.
0: Öyle, Türkiye şeyde, İstanbul'da şu anda ortalama bir kiranın bedeli 44 bin lira. Yani alınan maaşlar, asgari ücret, her şey ortada. Rağmen tabii ki hani memlekette bir şey yaptırıp getirip, bizim yükselenimiz yengeç Emre. Burcumuz akrep. Akrep dayanıklılığı anlatır. Yengeç zaten gıda ile ilgili, aile ile ilgili durumu anlatır ve birikimi anlatır. Ve daha geleneksel bir yerden gider. Ve biz bilirsin yastık altı altınlarımız vardır bizim. Biz altıncı bir ülkeyizdir. Dünyada bizim gibi birkaç tane ülke var zaten. Hatta yastık altındaki altınları birleştirerek dünyadaki belki en çok altına sahip olan, kayıt dışı altına sahip olan ülke biz olabiliriz. Bu anlamda güçlü bir yerleşimimiz var. İşte halkın bu kendi ekonomisini, kendi düzenleme noktasında bir geçiş durumu var. Ancak zorlanacağımız başkaca bir döneme de giriyoruz. Özellikle ekonomik anlamda. O yüzden ayağımızı yorganımıza göre uzatmaya devam edelim. Hani yıllardır ben şu anda 49 yaşındayım. Kendimi bildim bilelik kemerlerimizi sıkalım lütfen cümlesini duyarım. Hani bu dönem geçecek cümlesini de duyarım. Bu evet geçecek bir dönem ve Emre şöyle söyleyeyim. Bütün dünya için söylüyorum bunu. Bizim ülkemizde dahil olmak üzere. Bambaşka bir ekonomik düzene evriliyor dünya. Hani hep diyorum ya para el değiştiriyor, el değiştiriyor. Bunun sancıları uzun sürüyor. Zaten şu anda Amerika ile İran arasındaki savaşın astrolojik olarak bunu çok net bir şekilde görebiliriz. Arka planında aslında Çin'in olduğunu, Amerika ve Çin arasında aslında bu kapışma diyeceğim ben bunu, liderlik üzerine, dünyayı domine etme üzerine kapıştıkları durumu sadece Hürmüz Boğazı üzerinden resmettiğini görüyoruz. Çünkü aslında Çin bütün ticaretinin çok büyük bir kısmını bu boğaz üzerinden gerçekleştiriyor. Yani İran'la olan savaş aslında Çin'le olan savaşın bir göstergesi. Bunu da lütfen unutmayalım. Ama hani günün sonunda evrileceği yer göstergeler astrolojik olarak gücün doğuya geçtiğini, zaten çoktan geçtiğini, sadece bunun artık kabul edilmesi gerektiğini gösteriyor. İşte Aslan Burcu'ndaki bu güneyli taraftaki tutulma da liderlerin özellikle Amerika'nın, ki Amerika'nın da burcu bu arada yengeçtir. Yengeç burcunda da bir Merkür retromuz devam ediyor zaten. Buradaki güç savaşlarının varacağı yer bütün dünyanın da tabii ki etkileneceği. Sonuçta dünya liderleri savaşıyor ve bütün dünyanın ekonomisini etkiliyorlar. Altın üzerinde baskı uyguluyorlar ki gerçek para birimi altın, bunu hep söylüyorum. Hep de söylemeye devam edeceğim. Çünkü basılan paralar sadece bir kağıt üzerine basılmıştır. Bunların aslında herhangi bir ederi yoktur. Altın ve gümüş dünya kurulduğundan beri para olarak kullanılmıştır. Halkın parası gümüştür. Yöneticilerin parası da altındır. Bir altın 11-12 gümüşe denk gelmektedir. Eğer altın ve gümüş arasındaki şeye bakacak olursanız, fiyat arasındaki rasyoya bakacak olursanız da buradan bu baskıyı, manipülasyonu da görebilirsiniz. Şu anda da altın üzerinde yine gerçekten böyle bir manipülasyon var. Ancak bu durdurulabilir bir şey değil Emre. Onu da söyleyeyim. Elinde özellikle hani altın tutanlar, gümüş tutanlar için söylüyorum. Yani biliyorum çok zorlandı herkes, aldılar şu anda pek çok kişi zararda oturuyor, malda oturmak diye tabir edilen kavramla zararda malda oturuyor. Belki de dayanacak güçleri kalmadı ve paraya ihtiyaçları var, onu zararına satma noktasındalar. Mümkünse lütfen biraz daha dayansınlar çünkü yapılmak istenen şey tam olarak zaten bu, bunu haritalardan çok net görüyoruz ve aynı zamanda siyasi okuma olarak da baktığımızda da bunu çok net olarak görüyoruz Emre. İnsanları ucuz yoldan altınlarını satıp kendileri ucuz alıp sonra fiyatlandırmaya doğru gideceklerini de öngörüyorum. Bunu da çok öngörmeye de gerek yok, artık görülen köyde kılavuz istemiyor.
1: Harika şeyler anlattın ama süren bitti.
0: Evet, fark ettim. O yüzden de hemen kestim. Bu haftalıkta bu kadar olsun diyelim.
1: Seni seviyoruz. Kendine çok iyi bak Özlem Koza.
0: Herkes çok iyi baksın. Hoşça kal.
1: Özlem Koza, astrolog, yönetmen ve çok değerli isim, analizleriyle bizlerle birlikte oldu. Veda vakti. Efendim, bizden sonra çok değerli programlarda sizlerle birlikte olacağız. Bu akşam biliyorsunuz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu mücadelesi saat 21'de, öncesinde maçta ve maç sonunda sizlerle Radyo Gol'de birlikte olacağız. Hatta ben bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Ben de yayında olacağım. Sevgili Berk'le beraber keyifli anları paylaşacağız. O saate kadar hoş kalın. Yarın güzel haberler ve iyi bir Fenerbahçe marşıyla giriş yapmak istiyorum. Zafer Fenerbahçemizin olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kal Türkiye. Seviyoruz seni. Aradın, mesaj attın, benimle oldun.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın.

0: Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Reklam bitti.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.

0: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. 21 Temmuz 2026 Salı ve tabii ki her günün bir özelliği var. Bugünün özelliği Türk futbol tarihi açısından takımlarımızın Avrupa macerasının heyecanının başlangıcı anlamına geliyor. Fenerbahçe'nin bugünkü mücadelesi öncesinde de tabii Ahmet Konaş da bir Salı klasiği olarak mikrofonun başında olacak birazdan. Tabii Dünya Kupası'nın heyecanını yaşadık, yaşamadık, arada kaldık, gittik, geldik, ince bir çizgiydi. Köpek balığı kan kokusunu aldı ve en sonunda kupanın sahibi Ferran Torres'in çarpıcı bir hikayesiyle noktalanmış. Bugün İspanya'nın oldu. Sabaha kadar dans etmiş İspanya. Uçak Adolfo Suarez Madrid havalimanına indiğinde Rodri kupa ile birlikte merdivenlerde görülüyor. İspanya milli takımı sonrasında taraftarlarla buluşuyor takım ve İspanya'da kutlamalar sabaha kadar sürüyor. Ben düşünemiyorum hani böyle bir organizasyonda bizim kupa alıp ülkeye dönüşümüzü falan. Futbolcuları en son görürüz gibi geliyor. Hep öyle organizasyonlarda daha çok yöneticiler, onun sonrasında hiç Allah Allah bunlar da kim acaba dediğimiz insanlar daha ön plana çıkıyorlar. Tabii bazı hikayeleriyle çok fazla hatırda kalacak, akıllardan kolay kolay silinmeyecek bir organizasyonu geride bıraktık. İspanya'nın 2026'da kırdığı rekorlara bakınca bu takımın gerçekten buralara gelişinde bir sürprizin olmadığını hissedebiliyorsun. En çok gol yemeden, maç bitirme rekorundan, en çok gol yemeden Dünya Kupası'nı kazanan en yaşlı teknik direktöründen tutun en uzun yenilmezlik serisine kadar bir sürü rekorunda sahibi İspanya. En sonunda kupanın sahibi olup konuyu kapattı. Ahmet, hoş geldin. Güzel bir tatil sezonu da geçirdin. Tıpkı takımın gibi yeni hazırlıklarını yapıyorsun. Tıpkı takımın gibi.
1: Yatış ondan diyorsun sonra, yani.
0: Abi yatış. Sen de gidenler, sonra sana gelecekler nedir? Neler hissediyorsun? Geliyor mu soldan soldan sana da?
1: Ya
0: böyle?
1: Baba beni bu sene Datça mahvetti ya.
0: Neden?
1: Baba özellikle şehir merkezi, yine şehir dışı o Palamut Bükü yolları, oralar buralar falan belli yerler. Zaten orada mesela yollar dar yani. Hep çalışma başlatmışlar. Bir de çalışma başlatmışlar hele şehir merkezinde.
0: Daha da daralmış.
1: Abi toz, duman, bilmem ne. Zaten çok virajlı bir yer biliyorsun Datça. Ama seviyorum ben orayı. Halen seviyorum da bir iki sene ara vereceğim galiba.
0: Kimin ahını aldın
1: şu
0: acaba?
1: Yollar bir bitsin abi. yolların hepsinde kazı çalışmaları başlatmışlar. Yalnız Datça'da bir şey dikkatimi çekti. Yerel halk da çok şikayetçi. Biz de burada hani onlara bir ses olalım. Şimdi ben de bak açık konuşacağım. Ben her zaman samimi olmayı severim abi. Yalan söylemekten nefret ederim. Hayat kısa. Kısacık bir yolun sanki kendimizi sonsuz yolcuları gibi zannediyoruz. Delikanlı olmak lazım. Ben de ailemle gittiğimde ailemi hani eşim kızım ben böyle ücretli bir yere sokmayı seviyorum plajda. Hani hizmet alayım. Vereyim ücretini. Tabii mantıklı ücretler. Çünkü niye? Ben senenin 11 ayı 11 buçuk ayı çalışıyorum abi. Eşim de ben de çalışıyorum. Bir 15-20 gün tatil yapacağım totalde. Onun da 10 günü belki Muğla'ya ayırabiliyorum. Geri kalan 10 gün işte anama gidiyorum Giresun'a falan. O 10 günde güzel yapmak istiyorum tatili, tamam mı? Ücretli bir yere giriyorum ama kardeşim Datça'da mesela benim geçen 2 sene önce gittiğim Hayıtbükü'nü bile

0: Bilirsin. Cennet köşesidir. Bir tarafı biliyorsun Gabak koyu. Gerçi orayı işleten ailenin soyadı Gabak. Normalde Kızılbük diye biliniyor. Gabaklar diye de şey yapıyor. Kızılbük. Bir tarafı Hayıtbükü. Biraz sağdan devam etsen biliyorsun Ovabükü. Abi bu Hayıtbükü'nde en dipte bir yer vardı. Halkın girebildiği, halkın şezlongunu, şemsiyesini atabildiği, havlusunu atabildiği.
1: Çökmüşler mi?
0: Ya baba, öyle demeyelim de orayı da bir işletmeye vermişler.
1: Çökmüşler.
0: Yani olur mu ya? Yani bütün Hayıtbükü, ki Hayıtbükü'nü biliyorsunuz daracık bir tek şeritli bir yol var. Şerit de değil bu arada, kum böyle çakıl makıl. Yani öbür taraftan bakıyorsun araba geliyor mu diye. Geliyorsa sen girmiyorsun. Girersen kafa kafaya geliyorsun, tartışıyorsun falan filan. Neyse. Böyle bir yol yani. En köşede bir yer vardı abi. Oranın yerel halkının ya da biz gittiğimizde girebildiğimiz, yani ücretsiz girmek istediğimizde falan. Abi oraya da işletmeye vermişler. Yani sadece Datça'da değil bu. Ben başka merkezlerde de gördüm. Mesela bu sene mesela çok medyaya da yansıdı. Çeşme, Alaçatı, o bu. Abi yani çok fazla ücretli beach kültür yerleşiyor.
1: Ama ücretli beachlerin de bir kısmının geçiş güzergahında şezlongunu ya da havlunu serip yapabiliyorsun mesela.
0: Çok az.
1: Bodrum'un da birçok noktasında tamam. İşletmeye verilen yerlerin azalıyor. Ön tarafında denize kadar olan kısım sana ait değil diyor. Oradan değil bir işte. Geçiş güzergahı
0: yok, öyle bir şey yok
1: vermek
0: işte.
1: Zorundasın.
0: Adam şezlongu suyun içine koymuş neredeyse.
1: Onu belki oradaki tatilci yapmış olabilir.
0: Hayır hayır hayır. İşletmeci diyorum ya. Şezlongu neredeyse suyun içine koymuş. Git bakalım Ölüdeniz'de mesela. Oraya koy bakalım bir tane havlu. Yok, havluyu koyamazsın, ıslanır. Şezlongun ayağı suyun içinde mesela. Ben şunu dikkat çekmeye çalışıyorum. Yani buradan işletmecilere de sesleniyorum. O insan oraya giremeyecek durumda olsa bile, oraya kadar geldiyse en azından ilgili tatil beldesinde diğer esnafa para kazandıracak illaki. Bakkala gidecek, lokantaya gidecek değil mi?
1: Elbet.
0: Kendini düşünme. Yani gelen sadece benim bir içime gelebilecek şekilde gelsin dediğinde adam hiç gelmiyor. Affedersin, azıcık biraz parayı bulsa veya daha ucuz diye Yunan adasına gidiyor.
1: Tabii. Yani Bodrum'da da, Datça'da da, Marmaris'te de
0: orada biliyorsun
1: çoğu,
0: şey yok.
1: Çoğu esnafın en büyük şikayeti bu. Artık herkes kaçtı abi Yunanistan'a
0: abi
1: diye.
0: Abi bak bir şey söyleyeceğim. Yunanistan'da birçok bölgede beach olayı yok. Çok az yerde var. Hatta sana belediye tahsis etmiş şezlongunu, şemsiyeni. Onu da bedava kullanıyorsun.
1: Beach olayı yok zaten. Bulunduğu otelin sadece plaj kısmı var. Beach diye
0: abi,
1: bir kültür
0: bizde
1: zaten yok.
0: Otelden bağımsız her yer beach. Bak bu da olsun. Bu da bir hizmettir. Hı-hı. Ama biz her şeyi abartmayı seviyoruz.
1: Tabii.
0: Hayıtbükü'nde yer kalmamış ya halk plajı. Bir de ne yapıyorlar biliyor musun mesela? Halk plajı diye dolduruyorlar, halk plajı diye şu oda kadar bir yer bırakıyorlar. Ha bak, buradan da halk girebilir. La oranın halkı buraya iki kişi girse doluyor zaten.
1: Tabii.
0: Bunu abartmayı bırakmamız lazım. Olayı tamamen paraya vurduk ya.
1: Evet, öyle biraz güç konuşuyor ve o gücün zehirlenmesi sonrasında maalesef sıkıntıyı hep beraber yaşıyoruz. Bu Hayıtbükü'nde, bu Kurubük'te, bu ne bileyim Palamutbükü'nde, Datça'nın o çok noktasında var ama diğer taraftan aynılarını şeyde de gördük mesela. Bodrum'da en güzel denize girilebilecek yer Karaincir taraflarıdır mesela. Akyarların biraz daha ilerisinde kalır.
0: Karaincir denizi... şeyde değil mi? Datça'da değil mi Karaincir?
1: Datça'da da var Karaincir.
0: Ha, iki tane var.
1: Akyarların hemen Turgut Reis'ten Akyarlara
0: orta
1: döndükten
0: kente
1: sonra
0: ben.
1: Orta Sığ. Kentten sonraya sağında kalır Akyarlara.
0: Akyarlar
1: doğru.
0: Tarafında evet.
1: Orada mesela yani gidecekseniz bu sene bir tatil planınız varsa Karaincir'de denize girmeden tatili tamamlamayın.
0: Biç mi oralarda hep halk plajı var mı?
1: Şöyle söyleyeceğim. Eğer bir yere gittiğinde evet kendi yiyeceğini içeceğini götürebiliyorsun ama işletmelerde artık şezlong parası alma gibi bir durum yok. Yediğin içtiğin, eğer ki örnek veriyorum belli bir meblağ 300 lirayı 500 lirayı kimi yerlere göre 1000 lirayı 1500 lirayı geçiyorsa bir gün boyunca orada kalıp şezlonglardan ve şemsiyelerden yararlanabiliyorsun. Artık oraya dönmüş işletme kültürü. Şezlong parası alamıyorlar senden ama orada bulunduğun nokta içerisinde sana sürekli olarak ikramlarmış gibi böyle bundan içer misiniz, bundan yer misiniz diye ya da menüyü getirip işte hani burası da Söğüt gölgesi değil kardeşim. Burada bir işletme yapıyoruz mantığıyla ama çok iyi bir servis. Onun sonrasında duşunu temin ediyor, sana kabinlerini temin ediyor falan. Hı-hı. Öyle yerler ağırlıklı. Onlara daha mantıklı yaklaşıyorum. Yani şey anlamında, zaten tatile gidiyorsun, belli bir bütçe ayırmışsın. O bütçende zaten denize gittiğinde bir harcama da var. Anlatabiliyor muyum? Artık gece eğlenceleri dediğin harcamalar çok fazla yok zaten.
0: Hı-hı,
1: o
0: değişti.
1: Eski eğlence kültürü çok fazla yok.
0: Gündüze mi
1: daha
0: kaydı
1: çok
0: o?
1: Masada bir sohbet ortamı ağırlıklı olarak. Belki bir çalgı, işte bir ut, bir keman, bir klarnet yanına gelip müzik yapabiliyor, anladın mı? Canlı fasıl gibi hafif böyle yediğin içtiğin yerde müzik ortamı ilgili. Club ortamının yavaş yavaş bitme noktasına geldiğini söyleyebilirim yani sana.
0: Bir şey söyleyecektim sana. Ha, yerel halkta şunu keşfettim abi. Demek ki biz de bir gün Datçalı, Bodrumlu falan olursak biz de yapacağız. Biz tam çıkıyoruz mesela 6-7 gibi değil mi? Ya gidelim artık falan yapıyoruz böyle. İstanbulluyuz ya böyle, sanki şeyimize şey bağladılar tamam mı? Teneke. Abi onlar yeni geliyor. Şezlong şeyleriyle, sandalye ve şemsiyeleriyle yeni geliyorlar. 6'da falan başlıyor yerel halk denize girmeye.
1: Zaten en güzel zamanı da, evet. O kadar güneşli, ben bütün yazımı...
0: Biz güneşin altına ya seriliyoruz abi, yanıyoruz abi.
1: Sen Temmuz, Ağustos gelmeden ben burada güneşin tadını çıkardım zaten diyor. Sen gittiğinde ben Eylül, bravo, Ekim'de de çıkaracağım zaten diyor, anladın, bravo, mı? Sen hafta sonu oralarda tepinirken, milletle iç içe gezerken ben evde otururum diyor. Televizyonumu seyreder, klimanın karşısına geçiririm
0: altına
1: diyor.
0: Altıda geliyorlar
1: Pazartesiden
0: abi.
1: Pazartesiden cumaya çıkarım diyor mesela, oranın yerel halkı da öyle şeyleri var zaten.
0: Bir not daha ileteyim. Gezdik gördük anlattık olsun. Bir işletmeci ile konuştum orada bir beach'te. İşte işe geldi böyle, işte kredi kartı nakit harcamasına geldi. Dedi ki Ahmetçim dedi, bugün dedi mesela dedi akşama kadar mesela dedi 400 bin lira topladık mı dedi. Yani güzel bir işletmedi. Demek ki 400 bin dönüyor orada ciro. Ama hakikaten çok insan da çalışıyor abi. Baktım 10 kişi 12 kişi falan çalışıyor. Tabii. Yani ekmek sonuçta bu. Tabii ki bu da olacak. Beach de olacak da yerel halka ya da hani ben para vermek durumunda değilim diyen insanlara biraz daha geniş yer bırakalım diye az önceyi ben anlattım. Yoksa dedi ki mesela bunun dedi belki dedi %5'i nakit dedi. Herkes dedi kredi kartı dedi.
1: Tabii ki.
0: Sırf kredi kartı dönüyor dedi.
1: Para veren altın bulsuna döndü.
0: Yani nakit olayında dedi biraz dedi şey var dedi. Durağanlık var dedi. Biraz değil bayağı var dedi.
1: Ama insanlar artık, çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani yanına,
0: nakiti de olsa da mı acaba?
1: Lira, bak yanına 5000 lira aldığında.
0: Deste.
1: O kadar parayla geziyorsun ki, anladın mı? Yani evet. Ne gerek var o cüzdana sığdırmak güç. Anladın mı? Cüzdanlar zaten paralardan daha küçük. Hep evet. Dışarıda kalır bilmem evet. Ne. O yüzden bir kart, bir ehliyet, bir kimlik kartı. Onun sonrasında cebinde küçük küçük böyle kart vizitlik evet. Gibi olan cüzdanlar taşımak.
0: Onlarla geziyor
1: erkek
0: insanlar.
1: Erkek için daha kolay. Kadın için biraz daha farklı olabilir. O çantada yok yok pazarı gibi ne alırsan 1 milyoncu.
0: Ya sorma ya.
1: Hani o çanta her şey, ben bile çıkabilirim. Hani neredeyim ben, çantadaymışım falan olabilirim yani. Yani. O yüzden orada şey kısmına katılıyorum. Yani erkek, bir de bizde cep yok abi. Hani cep o yok. Cüzdan şişiyor, telefon bir taraftan, anladın mı? Anahtar mı koyayım oraya, bir şey mi? Ben de sıkılıyorum senin dediğin gibi. Ama ben paracıyımdır. Yani harcama anlamında değil, taşıma anlamında nakit taşımayı
0: ben
1: severim.
0: Ben de eski
1: yani.
0: Adamlarız biz evet. Abi, biz de nakiti
1: benim
0: seviyoruz.
1: Benim yanımda cüzdanımda mesela, bravo, o 200 lira ya da 100 lira arkada bir gizli bölme
0: olacak.
1: Vardır ya, ha, okuldan
0: koyardık
1: kalma.
0: Koyardık çocukken
1: o
0: böyle.
1: O kenarda duran kötü gün parası diye.
0: Bravo, yani kendimizi tabii biz artık 45-50-55'e doğru gidiyoruz. Nakit olmayınca güvende hissetmiyoruz abi. Evet. Cüzdanın arasına sıkıştırırdık
1: evet.
0: Değil mi böyle?
1: Evet, o kötü gün parası diye.
0: Dönüşte.
1: Bir tehlike anında cüzdanı kırınız diye var yani.
0: Dönüşü de anlatalım. Ondan sonra yavaş yavaş dönelim. Abi şeyden girdik. Tabii ben önce Akyaka yaptım 2 gün. O buradan da İskender Kaptan'a selam olsun Akyaka'da. Çok güzel insanlar var Akyaka'da. Biraz tabii kalabalıklaşmış Akyaka. Ama işte kordon boyu yapmışlar. Biraz o Ottoman Otel'e doğru büyütmüşler. Yürüyüş yolu yapmışlar falan ama kalabalık hakikaten. Ama çok güzel bir yer Akyaka. Orada 2 gün kaldık. Oradan şeye geçtik abi. Datça'ya geçtik. Datça'dan da feribotla Bodrum'a geçtik abi. En son dönüş Bodrum'dan. Milas üstünden geleceğiz. Yandex beni Milas merkeze sokmadan, hani Milas merkeze böyle bir 4-5 kilometre varken soldan bir köy yoluna sokuyor ya seni. Böyle aradan Aydın yoluna veriyor. Böylece Çin'e yokuşlarını falan ekart ediyorsun. Milas'a gitsen Çin'e yokuşları falan. Neyse abi. Abi orada yol çalışması varmış biz girdikten sonra. Yandex bir daha beni sağdan bir tane tırın arkasından tam köy yoluna soktu. Benim önümde de İzmir plakalı 3-4 tane araba var. Onlar direkt gitti. Ben de Yandex'e güveniyorum ya. Ulan dedim bak dedim önümdeki tır oraya sağa giren tır da dedim Yandex açmış demek ki uygulamayı. Biz dedim buradan tık diye çıkacağız. Hanım da dedi ki bak dedi önümüzdekiler dedi İzmirli dedi. Bak dedi hepsi dedi direkt gitti dedi. Tamam mı? Onlar dedi biliyordur buraya daha yakın bir şehir İzmir dedi. Yok dedim ben İstanbulluyum dedim tamam mı? Ben dedim uygulamaya güveniyorum dedim.
1: Teknoloji varken hayırdır
0: diyeyim. Abi sorma. Keşke İzmirlileri daha takip etseydim. Abi girdik mi sağ yola? Tır az ileride. Yolda bozuldu bu arada. Takı tukutu falan. Tır az ileride soldan bir tane çiftliğe girdi. Mal boşaltmaya ya da almaya gelmiş. Abi ben de halen Yandex yanıyor ama şuradan. Abi yol Yandex'e bir gittim abi.

0: Yandex'e inanacağına İzmirlilere inan. Dümdüz yol gidiyorsun. Abi Yandex beni önce kayaların yola döküldüğü bir yere soktu. Ulan bir daha düşer mi diye dua ede ede orayı geçtim.
1: Sonra telefondan bir ses geldi.
0: Abi sonra beni...
1: Şimdi seni kıstırdım diye.
0: Sonra...
1: Düştün mü elime Ahmet?
0: Sonra diye. Bir tane köyün içine girdim. Köyde insan yok. Korku filmleri olur ya. Bu arada o köyden yola çıkan yolu da tamamen karayolları kazmış.
1: Bir insan tane... nasıl sürekli hikaye yaşayabilir?
0: Bak, bir tane...
1: İnanamıyorum.
0: La sorma. Kabusa girdik. Köyün başına geldik böyle. Bir de böyle üst geçit falan var. Köye girdim, köyde kimse yok. Soru soracağım, kimse yok. Kahvenin önünden geçiyorum, kahve bomboş, kapı açık. Ulan dedim, ben rüyada mıyım?
1: Sadece bir tane şey var, adam duruyor değil mi? Hoş geldin evlat.
0: Yok. Hoş geldin.
1: Daha önce buraya gelen bir daha hiç dönemedi.
0: Neyse abi. Köyden çıkacağım. Yandex'in gösterdiği yere bir daha gireceğim. Abi yolu full kazmışlar. Yol toprağa dönmüş. Abi bir tane tam o yolun başında, bir tane eski model Şahin. Adamın biri... Yanmış kavrulmuş bir abimiz.
1: Freddy Krueger gibi anlatma. Yanmış kavrulmuş deyince elinde bıçaklar falan diyeceksin.
0: Abi koskoca tanker şamrelini Şahin'in arkasına sokmaya çalışıyor. Bak şişmiş bir de. Abi onu indirsene. Ben hanıma şey sormaya bak. Hanım dedim, aynı rüyayı mı görüyoruz? Çocuk da arkada kulaklığı takmış, umurunda değil, tamam mı? Dımtıs dımtıs gidiyor abi, umurunda değil abi.
1: Ne şamrelden haberi var. Hiç. Ne terk edilmiş köyü biliyor.
0: Ya koskoca şamrel ya abi, onu indirsene.
1: O gidince... kendi kraşta 7. bölüme geçmiş.
0: Abi itiyor itiyor, ben de tabii çaresiz kaldım. İnsan yok köyde. Açtım abi camı, böyle yaptım bak titreyen bir sesle. Abi biz buradan nasıl çıkacağız abi, böyle döndü bana. Şamreli sokarken de çok kızmış, tamam mı? Tere karışmış. Tabii benim arabada klima var, tamam mı? Abi tere karışmış. Böyle yaptı. Oradan git işte dedi. Ha. Abi dedim, ben
1: ne demek,
0: dedim.
1: İstediğin falan. Yerden gidelim.
0: Biraz daha alttan aldım. O zaman bekle dedi. Şunu dedi bir sokayım dedi. Beni takip et dedi. Camı kapattım, teşekkür ederim dedim. Git dediği yerden, onu beklemeden ben gittim abi. Neyse abi, arabanın altı çöktü abi. Bir yerden girdik abi. Orada da Selimiye diye bir yer var.
1: Var.
0: Milas'ta.
1: Her yerde var.
0: Orada Selimiye. Da bir Selimiye'den bağlandım abi Allah'tan. Selimiye'den bağlandım. Aydın yoluna. Neyse nefes aldık. Hemen sağda bir yer var, Kırmızı Otel diye. Buradan da o abiye selam olsun. Yeni devralmış. Eski bir otel yani, artık otel değil. Orayı böyle çocuklarıyla falan yaşatmaya çalışıyor. Hikaye falan da attım. Çocuğa haçlık verdim diye adam bana bir tabak meyve getirdi ya. Ya bu Anadolu insanı var ya. Yani duygulanıyorum, biliyor musun? Yani affedersin, incir aldım, erkenci incir. Yani bir 50 lira kaldı, tamam mı? Çocuğuna verdim. Bu da dedim okul aşı, içimden geldi. Güzel insanlar. Orayı böyle oturtmaya çalışıyor. Eski Kırmızı Otel diye bilinen bir yer. Geçerken uğrayın.
1: Şey, acıma duygusu var. Tamam, orada neyse. Da abi işte inciri koymuş kenara. Yaşlı teyzem, güzel
0: yaşlı
1: amcam.
0: Ya,
1: onun teyzesinde, onun genç ve okumak isteyen oğlunun incir satarak gelmiş olduğu şu dünyada. Ulan adamın tarlası var, bilmem nesi var. Yok. Traktörü, bağ.
0: Neyse be abi.
1: Sen oraya gelmişsin. İnsanı adam seviyoruz. Orada yaşıyor zaten.
0: Neyse biz insanı seviyoruz. Girdik abi orada, incir aldık. Ben arabada yiyeceğim falan filan. Adam diyor ki git, gidemezsin dedi. Otur abi dedi, çay vereceğiz dedi. Çocuğa açlık verdi ki alt üst, ayıptır söylemesi. Abi bir tabak meyve getirdi. Ya bu Anadolu insanı var ya, harbiden dünyada örneği yok abi. Bak yeter ki iyi davran. Gönlüne hitap et. Neyse abi çıktık oradan. Buradan da adını veriyorum ki iş yapsın. Adam daha yeni açmış. Oturtmaya çalışıyor.
1: İncir,
0: hani görünce anlarsın.
1: İncir'in yeni adresi. İncir.
0: Selimiye'ye
1: giderken, sağda
0: falan.
1: Gelirken solda. Kırmızı
0: otel.
1: İncir. Kırmızı.
0: Aydın yoluna girdik abi.
1: Aydın yolu.
0: Abi o, tam böyle hanıma diyorum ki oh diyorum, tamam diyorum. Akşam 6-7 gibi evdeyiz diyorum abi. İzmir'e yanaştık abi. Buca'ya doğru orman yangını başladı.
1: Ya Allah aşkına.
0: Ya abi.
1: Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bak 4 gün boyunca Bodrum'a gittim. Buradan otobana girdim. Bodrum'a girdim. Arkasından denize girdim, çıktım. Yemeğimi yedim, döndüm. Dönerken de 11 saat trafikte durdum, kalktım, durdum, kalktım. Osman Gazi'den köprüye bağlandım, eve geldim. Benim hikayem bu. Su soğuktu o kadar. Anlatabileceğim bu. Köye girdim. Köye girdikten sonra terk edilmiş bir köydü. Orada hiç kimse yoktu. İncin top oynuyordu. Oynanan topa müdahale ettim. Ben inciyim, cinci değilim. Cinciler benden
0: ya
1: nefret eder falan.
0: Ya sana yemin ediyorum bak, arabada benim kamera var. Buradan izletirim neler yaşadığımı. Bak burada duruyor. Sana yemin ediyorum. Neyse geldik Buca'ya abi. Tam dedim abi oradan Buca'yı, İzmir'i geçeceğiz. Kemalpaşa'dan otobana bağlanacağız. Oh dedim. İlk dedim oksijende de dururum, nefes alırım. Abi trafik bir kilitlendi. Orman yangını çıkmış maalesef Buca'da. Abi bizi

0: İzmir'in içine verdi. Ben şimdi İzmir'in içine girdim ya. İstanbul yazıyorum. Beni direkt orman yangını nedeniyle kapanan yola gönderiyor.
1: Ben sana şeyi söyleyeyim ya. Sen daha önce yaptın mı? Üç kere ağza, üç kere burnu su atıyorsun. Bak yaptın mı? Daha önce yaptın mı böyle bir şey?
0: Ya öyle yapma. yola çıkılır mı abi öyle?
1: Oğlum her dakikan başında bir hikayeyle sonuçlanıyor.
0: Abi beni buluyor ya. Beni buluyor abi. İnsanlar inanmıyor bana ya. Ben bu hikayeleri uydurmuyorum.
1: Seni beraber tatile çıksak da ben hani ekstra bir şey ödemesem ya böyle heyecan meyecan gibi.
0: Ya dün ne oldu biliyor musun? 3
1: tane sinema paketini iptal etsem ben sen
0: bak,
1: niye
0: yaşasam? Bak burada kamera var benim arabamda.
1: Netflix'i, Amazon'u, şeyi, Prime'ı falan kaldırıp sen niye yaşasam ben daha çok şeyi seyrediyorum ya.
0: Ya dün ne oldu biliyor musun?
1: Evet.
0: Çocuğu Gazi Osman Paşa'da arkadaşına bırakacağım. Buradan Ali Beyköy'den şey var ya orada. Neydi adı ya?
1: Ali Beyköy tarafında otogar.
0: Ölüleri yıkadığımız yerin adı ne?
1: Gasilhane.
0: Gasilhanenin oradan sağa döndüm.
1: Yıkadığımız falan değil yani bu işi yapıyormuşuz gibi anlatma.
0: Ya oraya da bu aralar yolum çok düştü. Eş dost.
1: Ya bir git Allah aşkına başka biriyle yap programı.
0: Dur otur ya nereye otursana abi. Ne otur ya be abi ya. Kahveyi unuttun ne mi orada ya ne adamsın ya. Sana kahve getirdim.
1: Tamam eyvallah.
0: Neyse abi döndüm oradan yola gidiyorum abi. Önümde bir tane kırmızı kamyon.
1: Aydın'dan geldi kahve orada bir çocuğun.
0: Aydın'a geri döneceğim. Şeydi. Önümde bir tane kamyon kırmızı. Ben abi sakin gidiyorum tamam mı? Relaxım abi. Arkamdaki kangocu önümdeki kamyona, adam da önümdeki kamyondaki telefonla konuşuyor. Aynadan da belli oluyor yalnız. Tamam mı? Arkamdaki kangocu önümdeki kamyona dat korna basıyor. Abi önümdeki kamyoncu abi kangocuyla kamyoncu kavga ediyor. Kamyoncu ben basıyorum zannetti.
1: Fenerbahçe yönetimi dinliyorsa seni bu sene maçlar almayabilir. Başına gelmeyen kalmamış. Bütün her şey senden kaynaklı diye ya yazıyor.
0: Bak önümdeki burada Ali Beyköy'de
1: buradan
0: şey.
1: Buradan Fenerbahçe yönetimine sesleniyorum. Bu sene şampiyonluk istiyorsanız bu adamı almayın. Diyor.
0: Abi kamyoncu telefonu bıraktı. Bana el kol hareketi yapıyor. Ya ben de arabadan şimdi camı açsam.
1: Ya arkadaşlar el kol hareketi falan yapmıyor. Ben bugün bunu daha yeni ilk defa buraya geldik taşındık yeni binaya. Yolda gördüm yürüyor. Ben de arabayla durdum yanında. Ne yapıyorsun dedim. Ne var dedi bana. Böyle göz gözeyiz. Ben de dedim ki geliyor musun ben geçiyorum radyoya dedim. Bana el kol mu yapıyorsun dedi. Arkadan da arabalar durdu. Ben de hızlandım gittim arkadan böyle yapıyor. Kim bu ya böyle durdu yolun ortasında bana el kol yapıyor deyip.
0: Ya tanıyamadım ben seni. Bu adam kim dedim bana el kol iş mi koyuyor dedim ya.
1: E5'in kenarında durmuş. Ben de dedim ki ne kadar. O da dedi ki ne kadar. Ondan yani manyak mısın ne iş koyuyorsun.
0: Ya ne bileyim abi sen arabada daha esmer görünüyorsun. Burada ışıklar da açıyor senin yüzün ya.
1: Tam film söyleme çeviriyorlar söktürüyorlar filmi diye.
0: Neyse abi dur. Abi olay çıkacak. Ben şimdi kafamda kuruyorum. Bu arada arkadaki adama kızıyorum. Ulan ne adama kornaya basıyorsun? Adam da zannediyor ki ben basıyorum. Şimdi camı açsam ben de adama abi ben basmıyorum arkadaki basıyor desem o el kolu beni duymayacak. El kolu görecek ya bu sefer adam daha çok kızacak. Abi adam kamyonu durdurdu. Geliyor. Bana geliyor bak kangoya doğru gitmiyor tamam mı? Bu arada ben kangocuya içimden sürekli güzel şeyler söylüyorum. Açtım camı. Yalnız tabii orada ben hani burada da belli oluyordur. Bende bir çene var biliyorsun yani. Hemen adam abi dedim arkadaki basıyor dedim. Kim basıyor dedi. Arkadaki basıyor sana dedim. Kim basıyor bana dedi. Abi ortalık böyle bir acayip bir sürece girdi. Dedim arkadaki basıyor dedim. Bu da kangocuya, kamyoncu kangocuyla kavga etmiyor abi. Biz tabii ortada hususi araçız. Mesela bana ben öyle bir şey olsa arkaya giderim. Madem geldin adam arkaya doğru git. Arkaya gitmedi. Böyle yaptı adama gitti arabaya bindi. Ya madem birbirinizden çekiniyorsunuz bizim ortada tos yapacaksınız ya.
1: Kangocu küçük enişte değil mi zaten?
0: Ya abi kangocu.
1: Enişte zaten.
0: Bak kangocu kamyoncuya korna basıyor ama inip kızmıyor. Kamyoncu ben bastım zannediyor. Benim üstüme geliyor arkadakinin bastığını anlayınca ona gitmiyor. El kol yapıp arabasına biniyor.
1: Gelişi 180 lira.
0: Abi bir de hususilerle mi sizin derdiniz ya? Neyse abi. İzmir'e doğru geliyoruz abi. Jandarma kapatmış.
1: Bir şey söyleyeyim. Bu yazı bitirir miyiz?
0: Bitireceğiz. Dur be abi. İki saat program ya.
1: Bu programın Eylül'ü çok iyi oluyor arkadaşlar. Bu mevsimler değil de Eylül'de çok güzel oluyor. Daha çok spor konuşuyoruz.
0: Abi kapatmışlar yolu tamam mı? Buca'ya girdik abi. Daha doğrusu Buca'ya doğru götüren.
1: Beni Susurluğa gelince uyandırsana. Ben yatıyorum ya. Öyle söyleyeyim. Ya.
0: Abi o Susurluk'ta da abi. bu
1: kalmadı bir şey zaten.
0: Susuluk canım. Tostuyla.
1: Tamam yok artık.
0: Bak, bu susuluk tostuyla.
1: Ama o tostu da bir kilo tost koyuyorlar ekmeğin arasına.
0: Ya sorma. Öyle tost mu olur ya?
1: Öyle tost mu olur ya?
0: Tost tost olur.
1: Biz alışırız. Biz içinde kalın, kaşar olmayan tostla büyümüş insanlarız ya. Nerede bu diye arıyor arıyor.
0: Buradan sesleniyorum abi. Susurluk tostuyla çiğ böreği ya adam gibi yapın ya da yapmayın. O şeyden, otobandan bahsediyorum. Yoksa bundan sonra gerçek susurluğa gideceğim abi. Otobandan çıkacağım. He. Öyle susurluk tostu mu olur, öyle çiğ börek mi olur ya? Kalabalık diye millete dayıyorlar abi.
1: Eski E5'e ineceğim diyorsun.
0: Hamur gibi şeyi ha?
1: Eski E5'e ineceğim diyorsun.
0: Abi otobandaki...
1: Arka arkaya. Bir de belediyenin yeri vardır orada bak mesela. Eski yer.
0: Öyle mi yapalım artık? O da belediyenin. Abi bak buradan söyleyeyim. Otobandaki, oksijendeki, susurluktaki, iki taraftaki... Tostu tost gibi yapamıyorsunuz. Tamam mı? Öyle hızlı. Ne kadar kalabalık olursa olsun ona göre istihdam yarar.
1: Çok fabrikasyon.
0: Çok fabrikasyon. Çiğ börek geliyor abi mesela. Çiğ börek çıtır olur değil mi?
1: Hamur.
0: Hamur yani.
1: Evet.
0: Ulan diyorsun susurluktan.
1: Çünkü sen gelmeden önce onu geçiyorum. Yapıyorlar, bekletiyorlar. Aa. Bekletince de orada yumuşuyor zaten.
0: Abi şu bucuğa bir giremedim.
1: Bir de şey yapabilirler.
0: Ne?
1: Ne derler? Mikrodalga ısıtıp falan gönderiyor olabilir anladın
0: Berbat
1: mı?
0: Berbat abi. Bak bucuğa bir giremedik abi dur. Yangın varmış. Ya, ormanlarımıza sahip çıkalım, dikkat edelim. Yangın var. Bizi İzmir'e attı. Şimdi uygulamaya yazıyorum. Oradan girdikten İzmir, İstanbul diye. Beni tekrar aynı yola çıkarıyor. Uygulama daha uyanamamış. Yangından ötürü kapandığına. Neyse orada falan döndük abi. Dedim ki ben uygulamaya İstanbul yazmayayım. İzmir'e bir gireyim. Oradan yazayım İstanbul. Yoksa beni hep aynı yere atacak yukarı. Burada böyle sonsuzluk döngüsünde döneceğiz tamam mı? Bu arada trafik sıkışmış.
1: Kara delikten geçtik
0: diye. Tabii İzmirliler... Şehir içinde bir anda bu kadar İstanbul plakasının artmasını öfkeyle karşılamış. Dönemiyorsun, kızıyorlar, yol vermiyorlar tamam mı?
1: Tabii.
0: Bir onlar da herhalde yukarıdaki yangından haberleri yok. Neyse abi önce Buca'ya girdim. Şirin yer falan var abi. Altındağ falan abi.
1: Tabii canım.
0: Oralardan kalbimiz güm güm atarak hızlı bir şekilde geçtik. Trafik tabii. O gün de tabii 15 Temmuz insanlar evde sokakta. Tatil tabii bu arada. Bu arada 15 Temmuz'daki... Şehitlerimizi, gazilerimizi de saygıyla, hürmetle anıyoruz. 1,5 saatte İzmir'den çıktım abi. Hayatımda ilk defa İzmir İstanbul otobanına bağlandığımda Yunan'dan İstanbul'a
1: Türkiye'ye
0: girer gibi tam orada İzmir'de toprağa öptüm.
1: Yere
0: abi.
1: Yatıp evet böyle.
0: Abi bir türlü yol bitmiyor.
1: Ben 11 saatte geldim.
0: Bir türlü yol bitmiyor.
1: Ve
0: sen nasıl 11 saatte geliyorsun ya?
1: Yolun neden kapalı olduğunu anlatabilecek kimse yok. Bir tane minibüs kenarda arıza yapmış sadece. O
0: nerede
1: arıza
0: o? Nerede?
1: Yani neresi diyebilirim? Önce Söke taraflarında klasik Bodrum'dan dönerken orada biliyorsun Milas Söke taraflarında orada bir sıkıntı olur.
0: Peki bir soru unutma. Buradan Bodrum'a giderken Germencik ilk giriş değil mi Bodrum'a? Oradan mı giriş daha doğru yoksa bir ileriden o yatağından mı giriş daha kısa?
1: Germencik tarafından, şey tarafından, Milas tarafından devam
0: edeceğiz. Benim dediğim yoldan yani Milas. Oradan daha
1: nereye yakın. Gideceğine bağlı. Eğer Yalıkavak falan tarafına gideceksen Torba tarafından girmen daha mantıklı. Şehrin içine girmenin bir anlamı yok orada. İlla girişte kaleyi göreceğim yoksa Cevat Şakir gibi şey gibi yani. Anladın mı? Bayırın başına geleceksin ve bir gün sen de işte dönemeyeceksin falan var ya.
0: Bodrum merkezde yürüyoruz abi. Bir tane dönerci var.
1: Senin Magellan gibi görmeye başlamış artık insanlar. Yeni yerler keşfedip de öyle. Hanım bir yer buldum. Buranın ismi şu olsun falan der gibi böyle.
0: Bu çok güzeldi. Bu çok güzeldi. Neyse abi bitirelim bunu ya. Futbola dönelim.
1: Hadi mi? İnşallah. Vallahi hani radyonun da hakkını verelim. Bizden sonra da kullanacaklar ya. Hani böyle şey yapılıyor.
0: Bence güzel oldu ya. Gittiğimiz gördüğümüz şeyleri anlattık.
1: Sen şimdi bugün
0: maç var, maça gideceğim.
1: Mesela Fenerbahçe'nin şu anki mevcut durumuyla alakalı seni mutsuz eden ya da kafanda soru işareti gibi algıladığın bir şey var mı? Mesela oluşumdan ve rotadan memnun musun? O kadar gezdin gördün. Şu an Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın koltuğa oturduğunda rota oluşturuldu dediğinde o gittiği yoldan memnun musun?
0: Memnun olduğum şeyler var. Şu an için endişeli olduğum şeyler var. Memnun olduğum şey şu. Aziz Yıldırım Vedat Muriç'e rağmen ikinci santraforu mutlaka almak istiyor. Yani önceki yönetim gibi takımı bırak santraforsuz bırakmayı, iki tane lazım diyormuş. Ve Giresi ile Fenerbahçe anlaştı. Dortmund'la 40 milyondan başlayan pazarlık 30'un altına inmek üzere. Fenerbahçe bunu 25'lere falan çekmeye çalışıyor. Beklediğim transfer Giresi. Aziz Yıldırım'ın futbol aklı benim en umutlu olduğum yer. Beni endişelendiren yerler de var. Bir tanesi Livakovic kötü goller yediğinde bugünkü İsmail Kartal'ın kaleci antrenörü çok tartışılmış ve sonra Sandra Zufic gelmişti.

0: Barcelona'da yine aynı kaleci antrenörü var. Niye City'de, Barcelona'da, Arsenal'de çalışmış, çok daha etiketi kuvvetli, tecrübeli, uluslararası bir kaleci antrenörü getirilmedi? Şimdi sen eğer yarın kalecin 2-3 tane kötü gol yerse bunun yine tartışılacağını bilmiyor musun? Ve konuyu şuraya götürecekler. Ya bu İsmail Kartal zamanında, Livakovic zamanında da tartışıldı. Daha önce kötü goller yerken. O gönderildi. Sandro Šufić getirildi. Şimdi yine niye aynı adamla başladınız diyecekler. Bile bile Lades muhabbeti yapacaklar. İki, Aykut Kocaman Ömer Uviç kavgası yaptınız. İsmail Kartal'a niye aynı kaleci, Tokat'tan gelen kaleci antrenörünü, Tokat Spor'dan gelen hocayı kabul ettiniz diyecekler. Ben burada bir tehlike görüyorum. Endişelendiren beni bir konu daha. Hani artıları eksileri konuşuyoruz. Öyle sordum. Hı hı. Mesela dün İsmail Hoca'ya bir soru soruluyor. İşte 99 puanlı sezonda Olympiakos'a elendi ya Fenerbahçe. Hani yenildi. Evet. İşte o Avrupa'da başarısız olundu falan. Hoca kızıyor. Benim gibi Karadenizli damarı tutuyor. Rizelidir biliyorsun. Hı hı. Yükseliyor. Nasıl başarısız olduk diyor. Bir saat onu açıklamaya çalıştı. Ya hocam sen kendini niye açıklamaya çalışıyorsun? Sen diyeceksin ki geçmiş geçmişte kaldı, önümüze bakalım. Sen maalesef seni geçmişe...
1: Yine bir iletişim probleminden mi bahsediyorsun?
0: İletişim demeyeyim, o kadar haksızlık etmeyeyim. Bu düzeltilebilir bir şey. Biz de erkenden yapıcı olarak anlatmaya, konuşmaya, eleştirmeye çalışıyoruz.
1: Baştan düzeltmediğinde onun sonrasında
0: bence
1: düzeltecek. Daha büyük olur ya.
0: İletişim zaten bir danışmanlık yapmış
1: İlk
0: hocaya.
1: İlk geldiği anda kendisi açıklandığında da yine ben demeye başlaması eleştirilmedi mi?
0: Ya ben mevzusuna daha gelmedim, ona da gelirim. Ben önce geçmişe çok gitmesini anlatmaya çalışıyorum. Evet, o da var. Mesela orada da dilini, ben kelimesini biraz azaltabilir. Mevzuya dönmeye çalışıyorum.
1: Tamam, yardımcı olabilirim.
0: Geçmişi çok konuşuyor.
1: Olympiakos maçıyla alakalı
0: anlat,
1: yaşadığı sıkıntıydı.
0: Kendini anlat. Yo öyle değil diyor böyle.
1: Bu arada ben bir futbol sever olarak ve medya mensubu olarak, basın anlamında, ben konferans kupasını Fenerbahçe'nin alabileceği bu şansı çok kolay teptiğini düşünüyorum. Tıpkı senin gibi düşünenlerden kaynaklı
0: işte.
1: Olarak.
0: İşte şundan geldi dolayı. Bana böyle bir şey. Tamam eyvallah.
1: Tam senin gibi, çünkü şundan dolayı söylüyorum. Tamam. Avrupa mavrupa değil abi. Ben şampiyonluk istiyorum demeniz.
0: Abi o zaman sakatlar, eksikler vardı. Şampiyonluk yarışı devam ediyordu. Sivas maçı vardı. Ve işte bu baskı, o da olsun bu da olsun baskısı, ikisini de kaybettiriyor yıllardır. Ben de diyorum ki bu yüzden Avrupa baskısı, bir şampiyonluk gelene kadar yapmayın diyorum. Benim alt metnim bu. Şimdi konuşuyor. Hoca 10 dakika orada biz aslında başarılı olduk diye geçmişi anlattı. Ya hocam geçmiş geçmişte kaldı, önümüze bakalım diyeceksin. Sen şampiyon olacaksın. Neyse ki buradaki sevk ve idarede Aziz Yıldırım gerçeği var. İsmail Kartal'ı doğru yola yönlendirecektir. Onun dışında ben İsmail Kartal'ın oyununu çok seviyorum. Artılarını da konuşalım İsmail Hoca'nın. Mesela dün Polonya Ligi'nin bir analizini yaptı hoca. Hayran kaldım. Bak İsmail Hoca'nın rakip analizleri Mourinho ile yarışır. Tedesco ile teraziye bile koymazsın. Bana bir tane yönetici şey diyordu. Saadettin Saran döneminde. Ya diyordu Ahmet diyordu, uçağa bir oturuyorduk diyordu. Deplasmandan geliyoruz ya mesela. Hemen diyordu bir sonraki hafta oynayacağımız takımın maçlarını izlemiyor. Hemen tabletini açıp izliyordu diyordu. E baba izliyordun da ne oluyordu? Kasımpaşa'ya yenildin, Antalya'ya yenildin, Karagümrük'e yenildin, bilmem neye yenildin. Tedesco'nun ne analizi var ya? Tedesco birincilikte hiçbir ülkede takım çalıştıramaz. İkincilik hocası. Altyapı hocası. Bologna ile 4-7 ya Arminia Bielefeld'den. Yakında kovulacak, göreceksiniz. İsmail Kartal'ın takımını o yaptı. İlk maçta 5 attı. İkinci maçta 4 attı. Üçüncü maçta günde çift idmanla yorulup çıktığı Avusturya şampiyonuna karşı maçta 2-1 kazandı. Millet onu bile beğenmedi. E senin Tedesco'nun 4-7 abi ilk hazırlık maçında. O yüzden hocanın artılarını da konuşalım. Ha, iletişimle alakalı. Hoca geçmişe kendisini götüren sorulara karşı saygılı bir şekilde ben önüme bakacağım, geçmişi sonra konuşuruz diyecek, olacak bitecek. Bir de bak senin de dikkatini çekiyor, ben kelimesini biraz azaltacak, hepsi bu. Ben sonuna kadar İsmail Kartalcıyım kardeşim, ama buraları da söyleyeceğiz. Zaten iletişim kendisine bir danışmanlık yapmış, hocam geçmişi çok fazla konuşmaya gerek yok diye öneride bulunmuş yani.
1: Mesela ben İsmail Kartalcıyım gibi tabirler belki alışık olduğunuzdan kaynaklanıyor. Ne kadar Aykut Hoca'yı daha çok sevsem de artık o göreve gelmesinden sonra artık İsmail Kartalcı olmamız gerekiyor hepimiz. Hepimiz başkanı sevmesek de, bazen farklı görsek de, ama yine de o koltuğa saygımızdan dolayı azizci olmamız gerekiyor diye söylememiz gerekiyor. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Senin İsmail Yüksek'in düğününde bile Galatasaraylı oyuncuların gelmesi...

0: misinden bir tarafa. Saadettin Saran niye gelmedi? Vay efendim, arada bir şey mi var? Ali Koç orada Aziz Bey'le falan deyip hep böyle bir şey arama, oradan bir şey çıkartma çalışma çabası ne olacak? Ben Ahmet onu anlamadım. Mesela takip edebildin mi? İsmail Yüksek'in düğününde yaşananlarla ilgili olarak arkada konuşulanları, kulislerde işte ne bileyim kurulan cümleleri falan takip edebildin mi?
1: Abi şimdi birisi yazmış da YouTube linkiniz açılmıyor diye, benim koyduğum link internet sitesinde. Sıkıntı yok değil mi orada?
0: Yok.
1: Biz dinlemek isteyenler. Normal internet sitesine girip açabilirler, biz dinleyebilirler, evet, değil mi?
0: Dinleyebiliyorlar ki yazıyorlar,
1: tamam.
0: Çünkü.
1: Tamam, süper abi. Soruyu bir daha alayım abi.
0: İsmail Yüksek'in, ben her şey tekrardan başlıyor. Dünya bir toz bulutuydu. Öyle diyeyim, hani en başa döneyim.
1: Milas'a gel. Milas'tan başlasam.
0: Ha, oradan kurdu. Devam edeyim. Şimdi oradan şeyden Gümüşlük tarafından gir arkada Akyarlara doğru. Fenerbahçe'nin kendi içerisinde, az önce dedim ki İsmailciyim, İsmail Hocacıyım. İşte
1: seviyorum, oyununu seviyorum.
0: Bu arada
1: abi,
0: Aykutçu olmama rağmen İsmailciyim desen çok daha kıymetli dedim ben de.
1: Ben Aykut Hoca'yı severim, sayarım ama Aykut Kocamancı değilim. Oyununu sevmiyorum abi.
0: Hayır, oradaki anlatmak istediğim konu, Aykutçu olsam da şu an mevkiinden dolayı, koltuğundan dolayı, teknik adam olmamasından dolayı İsmailci olmalıyız hepimiz. Bunu artık aşması lazım Fenerbahçe.
1: Evet, doğru.
0: Aziz Başkan'ı sevmesen bile şu an Aziz Başkancı olman lazım.
1: Ona kulüpçülük diyoruz işte.
0: Buna kulüpçülük demen, evet, lazım. Takım ruhunu yaşatman lazım. Evet. O birliktelik ağızda kalmamalı.
1: Evet.
0: Tıpkı Aziz Başkan'ın dediği gibi, ama İsmail Yüksek'in düğününde bile Saadettin Bey niye gelmedi? Orada öteki tarafta ne vardı? Oyuncular arasında vay Galatasaraylı oyuncular oraya girdi. Arkada kuliste bilmem neler konuşulmuş edilmiş. Hani oradaki yaşananlarla ilgili senin bir duyumun var mı? Yönetimin içinde böyle bir bölünmüşlük, eski yönetimlerle ilgili sıkıntılar, borçların konuşulması bilmem nesi falan filanı.
1: Okay, anladım.
0: Anladın mı yani, böyle bir içeride aslında bir muhalif taraf, o birliktelik mesajının altında kaynayan bir su var mı altta?
1: Yok, öyle bir su yok abi, kaynayan bir şey yok. Mali konularla ilgili soruyorsan şöyle toparlayayım. Şimdi ayın kaçı bugün? 21'i değil mi? 21'i. Ağustos'un ilk haftası, tam günü söylenmedi. Yüksek Divan Kurulu yapılacak. Aziz Başkan'ın orada bazı bir önceki dönemde yapılan transferler ve transfer dışı mali hamlelerle ilgili eleştirel bir şeyler söyleyeceğini öğrendim. Yani orada özellikle mesela Sıdıkı Şerif transferinde bu transferin 20 milyon euroyu bonservis olarak aşması Aziz Bey'i rahatsız etmiş. Kendisi zaten demişti bu Sıdıkı'yı kim aldı Sıdıkı'yı diye. Bu aslında Sıdıkı Şerif'in performansını eleştiri değil. Sıdıkı Şerif, ben o gün de söyledim, geldiği günde. Sonra da söyledim sezon içinde eleştirilirken. Potansiyeli çok yüksek bir çocuk. Ve daha 19 yaşında ve sakın göndermeyin. 23 yaş altında şu anda dünya üzerinde alınabilecek en kıymetli 4-5 oyuncudan birisi. Sol kanat forvet oynar, santrafor oynar, attığı golleri gördün değil mi? Hele Greenwood'la Alverleri, Asensio'lu uyumu falan. Ama oyuncunun bonservisinin 10 milyon euroyu aşmaması lazımdı. 20 küsürlere falan çıktı. Mesela bunu biraz araştırmış başkan, belki bununla ilgili bir şeyler söyler. Orada mali konularla alakalı geçmişe dönük bir çalışma var, araştırma konusu var. Ama tabii camiada şöyle sesler de var. Yani çok fazla şimdi işler de iyi giderken şöyle iyi gidiyor. İşte Greenwood'u aldık, onu aldık, bunu aldık. Ki ben Nathan Ake'yle Vedat Muriç'in de nokta transfer olduğunu düşünüyorum. Hani çok da hesaplaşmaya taşımayalım işi. Camia içi tartışmaya taşımayalım noktasında çağrılar da var camianın ileri gelenlerinden. Mesela bu loca mevzusu büyüdü falan. Kapatalım bunu artık. Kulüpçülüğe dönelim. Bu sezona konsantre olalım. Biz içimize tartışıkla şampiyonluk gelmiyor. Bak Galatasaray sorunları ancak şampiyonluk geldikten sonra tartışıyor. Oraya kadar medyası bile üstünü kapatıyor şeklinde görüşler de var. Ben de buna katılıyorum açıkçası. Böyle bir durum var yani Fenerbahçe'de ama bakacağız o Yüksek Divan Kurulu'nda da neler olacak, neler bitecek, bakacağız abi.
0: Yani yan yana gelmeyen ve ileride bak en küçük bir tökezlemede gündeme gelebilecek bazı isimlerin olabileceğini tahmin ediyorum. O yüzden söylüyorum. Sen
1: bir
0: yok
1: şey
0: falan
1: anlatmaya
0: diyorsun.
1: Çalışıyorsun da ben anlayamadım
0: mesela
1: abi.
0: Mesela Acun Ilıcalı'ya karşı yapılan, onun sonrası Saadettin Bey'in gelmemesi falan. İçeride bir şeyler var aslında.
1: Şey
0: ben bunu kaşımak, kazımak, kanatmak falan derdinde de değilim. Ama bunlardan bir şekilde kurtulması gerektiğini düşünenlerdenim. Anladın
1: evet
0: mı?
1: Evet, anladım.
0: Yani Fenerbahçe'nin bir bahane üretme kısmını artık aşması gerektiğini düşünüyorum. Sadece odaklanması lazım. Mesela elinden futbolcu daha çıkartamıyor. Çıkartma konusunda hep kulislerde şey var. Talişka'yı Beşiktaş istiyor. Beşiktaş, Talişka Beşiktaş'ı istiyor. İşte Osterwold'a ayrılmak istiyor. Bazı futbolcular İsmail Kartal'la iyi değil, bazıları çok iyi. İşte Kim mesela, örnek veriyorum sana, Genduzi hastası olmuş mesela. Oynattığı oyundan dolayı çok mutlu. Hücum oynamak istiyor. Takımın buna çok ihtiyacı olduğu söyleniyor. Asensio'nun biraz tutulacağını, bugün oynamayacak mesela Asensio. Ama bildiğim kadarıyla Greenwood ve Ake
1: alındı.
0: Kadroya alınmış ama ilk 11'de şans vermeyecek diye çıkıyor. Muhtemel 11'de.
1: Ake olur ilk 11'de. Greenwood son 15-20 girer. Asensio belki 5-10 dakika
0: Mert
1: oynar.
0: Mert Müldür, Skriniar, Osterwolde, Levent hattıyla başlayacağı söyleniyor. İlk olarak bunu söyleyeyim. Belki skora göre değişebilir. Ama Fred, Kerem, Talisca ve kanatta Musabba'yı oynatacağı söyleniyor. Şu an deneme anlamında.
1: Doğru doğru. Ya Musabba aslında geçen sene Tedesco bu adamı harcamasa, küstürmese, sırf yönetim aldı diye Musabba'yı refüze etmese, UEFA listesine yazsa, moralini çökertmese, geçen sene Fenerbahçe'ye çok faydalı olacak bir adamdı. Ama bu sene kurulan ve kurulmaya devam eden kanatlar nedeniyle Musabba'nın kalması mümkün değil. Musabba ile ilgili bir özel haber vereyim. Musabba'ya Türkiye'den çok teklif var ama açıkça demiş ki ben Türkiye'de oynamayacağım demiş. Hani Fenerbahçe dışında bir takıma gitmeyeceğim. Ayrılması gerektiğini de biliyor. Ayrılmam diye de bir şey zorlamıyor. Sadece Türkiye'de oynamayacağım diyor. İngiltere'den aldığı tekliflerin birini değerlendirmeye çalışıyor menajeriyle. Musabba. Şimdi bir de bir şey daha söyleyeyim. Fenerbahçe şimdi Greenwood'u aldı ya. Fenerbahçe yakın süreçte, yani böyle bir hafta 10 gün içinde Dortmund'la pazarlıkları bitirip uzun süre önce anlaştığı Gineli golcü Gressi'yi almak istiyor. Orta ve uzun vadede de biliyorsun 4 Eylül'de falan bitiyor Türkiye'de transfer. Ağustos başı, Ağustos'un ortası gibi de bir büyük kanat forvet transferi daha yapmak istiyor. Bu noktada Rashford için Fenerbahçe halen masada. Oyuncu biraz Manchester United'daki durumunu görmek istiyor. Barcelona'ya...
0: Ne yapıyor, 30 yabancı mı yapmaya çalışıyorsun? Amacın o mu? Yani 10 artı 4 yapmaya ya çalışanlara karşılık...
1: Ayrılma ihtimali, sürpriz ayrılıklar da olabilir.
0: Ayrılma ihtimal mi?
1: Şöyle diyorum abi bak. Olursa diyorum ben sana zaten. Hani bir fırsat transferi gibi. Fırsat transferindeki hedeflerinden biri Rashford. Rashford'un Manchester'daki durumu şu. Barcelona'ya dönmeyi çok istedi. Adamlar gitti, Karim Adeyemi'yi aldı. Ben de inanamıyorum, acaba Rashford'da mı sorun var? Adam geçen sezon Barcelona'da kiralık oynarken iyi bir sezon geçirdi. Barcelona onunla devam etmedi. Performansı daha netameli ama tabii daha genç olan Karim Adeyemi'yi aldı. Velhasıl döndü Manchester'a. Aston Villa, Arsenal, Tottenham, Newcastle oyuncuyla henüz iletişime geçmedi. Sadece oyuncuyla ilgilendiğini biliyoruz. Oyuncu da Manchester'da birbirlerine bir şans vermeyi, kamp döneminde birbirlerini görmeyi planlamışlar. Ama benim bir arkadaşım var İngiltere'de yaşayan, Manchester United taraftarı. Dedi ki aslında dedi Rashford'u dedi Manchester çok tutmak istemiyor. Fakat teklifler de düşmesin diye hani belki de bu sefer olur, burnu sürtülmüştür diye bir 15-20 gün takımda tutacaklar, bakacaklar dedi. Benim fikrim dedi inşallah gider dedi. Niye öyle diyorsun dedim. Şöyle bir oyuncuymuş Rashford. Yıldız bir oyuncu. Ama işler iyi giderken, iyi giden oyunda, iyi giden takımın yıldızı olmaya çalışıyormuş. Mesela işler kötü gitti. O da mesela bırakıyormuş mesela. Davranış bozukluğu varmış o anlamda. Orada biraz dedi umursal, ama mesela atıyorum işler kötü gider takımda sorumluluk alan topçular vardır değil mi? Kötü gitmesine rağmen. O dedi almaz dedi. İyi takım olacak dedi. İyi takımda dedi heveslenir. Kötü takımda dedi ya da o gün işler kötü gidiyorsa dedi o da bırakır dedi. Bir Manchester United taraftarının Rashford'a soğuk olması beni düşündürdü. Barcelona'nın almaması düşündürdü. Ama yine de ben Rashford kalitesinin Fenerbahçe'ye büyük güç katacağını düşünüyorum. Rashford olayını Türkiye'de ilk defa ben yazdım bundan 17-18 gün önce Muğla'dayken. Dedim ki Rashford'un menajeri Türkiye'de çalıştığı menajere yetki verdi. Ve bu menajer biliyorsun Galatasaray'da Noah Lang'ı gönderdikten sonra sola adam arıyor. Hatta Leao falan adı geçiyor. Rashford'u Galatasaray'la Fenerbahçe'ye önerdiler. Fakat menajeri bunları bize önerirken şöyle önermiş. Demiş ki oyuncumun İngiltere'de kalma hedefi var. Ama demek ki menajer de bizim anlattıklarımızı tabii daha iyi biliyor. Kalmam ihtimali var. Kalmam ihtimali nedeniyle şimdiden size diyorum ki ey Fenerbahçe, ey Galatasaray, bu Rashford Türkiye'ye düşebilir. Bak menajer çünkü işine bakar, parasına bakar, gerçekçi bakar. O yüzden haberiniz olsun diyor. Fenerbahçe'de o günden sonra özellikle Greenwood'un Manchester United'daki payı için Giancarlo üzerinden United'la görüşürken Rashford ismini masaya koyuyor. Benim duyduğum Manchester United

Rashford'ı satın alma, zorunlu satın almayla Fenerbahçe'ye kiralık verebileceğini iletiyor. O günden beri de Fenerbahçe Rashford'da masada. Ama bu ete kemiğe bürünmüş. Oyuncu tarafının tamam dediği bir transfer değil henüz. Anlatabiliyor muyum? Yani olursa Ağustos'ta olur. Oyuncu bakacak United'da duruma, kalabiliyor muyum, oynuyor muyum? United bakacak son duruma, hal ve hareketlerine. O yüzden ben de

0: yazıyor muhtemel 11'lerde. Ederson nerede? Veya Tarık'la gerçekten gene ikincilik üzerine mi yapmışlar?
1: Ederson hazır değil, daha yeni geldi. Mert'i Tarık'ın önünde görüyor. Ama ben Mert'i çok beğenmekle birlikte Mert son 1-2 yılda çok düştü refleksleri. 35'i geçti galiba. Düştü. Ben Tarık'la oynardım. Ben Ederson'u gönderir Berke'yi alırdım. Berke'de zaten Fenerbahçe'nin bir payı var. 25 istiyorlarmış, 15'e falan düşürürsün. O kontenjanla da işte günün sonunda Ağustos'ta kovaladığım Rashford'u ya da atıyorum Leao'yu alırdım. Hiç mi yerli kaleci bulamadım? Ederson'u yine yollardım, Tarık'la devam ederdim. Ama ön tarafı daha da kaliteli hale getirirdim. Bir de bir şey söyleyeyim. Ön tarafında Greenwood'un, Asensio'nun, orta sahanda Kante'nin, Gendouzi'nin olduğu bir takımda stoperin Skriniar, Ake böyle Doğan abi ilk baktığında süper görünse de böyle bir takımda stoper yedeklerinin Yiğit Efe ile Çağlar Söyüncü olması akıl tutulması. Bak akıl tutulması. Çünkü bir Yiğit Efe o aşamayı kaydedemedi, iyi gidiyordu. Tedesco'nun onu bir gün Göztepe maçında sağ bek oynatmasıyla çizgide düşen moralini toparlayamadı. Demek ki onun da seviyesi bu. İnşallah beni yine yanıltır. Çağlar da ne zaman Fenerbahçe'de stoper sakatlansa, geçen sene 3 kere oldu bu dönüm noktası. Üçünde de sakatlandı. Böyle bir takımda Skriniar'la Ake'nin, yedeğinin Yiğit Efe ile Çağlar olması akıl tutulması. Kaleci antrenörü meselesi gibi. Ben olsam sadece Adil Demirbağ'ı değil ki Ümit Aktağ için de Alanya tabii yabancı kontenjan olayını da kullanıyor. İşte yabancıyı böyle sıkarsan yerliler böyle 10 milyon euro istiyor Alanya. Saçma bir rakam. Ama yine de almaya çalışırım. Olmazsa Al Hilal'den gidip artık orada oynamıyor. Yusuf Akçiçek'i alırım. Yusuf Akçiçek Çağlar'dan ve Yiğit Efe'den çok daha önde ve henüz 19-20 yaşında olan bir sol stoper. Hatırlıyorsun çok iyi oynuyor Yusuf Akçiçek. Yani daha özgüvenli. Yiğit Efe panik yapıyor. Çağlar olayı bırakmış tamamen. Adam kovalayamıyor, beli dönmüyor. Gidin Yusuf Akçiçek'i alın. Adil Demirbağ'ı alın. Yiğit'i hadi tutun. Ya da kiralayın bir takıma oynasın. Ama Çağlar'ı elden %100 çıkarın. Benim duyduğum İsmail Kartal Çağlar'ı tutacakmış yerli stoper olayında. Ya hocam bu adamın neyini tutuyorsun? Hazırlık maçında da gördük. Adam kovalayamıyor.
2: Teknik adamların öyle takıntılarından dolayı duyduğumuz rahatsızlığı
1: adam kovalayamıyor. Hani
2: Samet ne alaka milli takımda falan der gibi konuşuyorsun.
1: Ben Çağlar'a çok öfkeliyim. Bir dünya para alıyor Fenerbahçe'den. Ve hiçbir futbolcu.
2: Mesela Fatih Tekke Samet'i aldı, örnek veriyorum sana, Trabzon'a.
1: Ya, onu ayrıca tartışırız. Buraya koymayalım onu. Samet yani yap şimdi Trabzon'u kardeşlerimi üzmek istemiyorum.
2: Çağlar'dan dolayı söylüyorum mesela. Hani böyle neden diye merak ettiğimiz soruların cevabını bazı teknik adamlar veremiyor, anladın mı?
1: Ben Çağlar'a öfkeliyim. Ya sen Leicester City'de Premier Lig yaptın, doğru mu? Ya. Atletico Madrid'de La Liga yaptın. Bunlar senin prime zamanların. Ya kardeşim bir insan bu yaşta prime'dan düşse bile, üstelik oraya oralara göre daha kolay bir lige geldiğinde bu kadar aşırı düşer mi ya prime döneminden, prime seviyesinden? Ya sen ortada yoksun. Ya Kasımpaşa maçında Skriniar sakat. Çağlar girdi ya da Çağlar da var orada ilk 11'de. Abi 5 dakika sonra Çağlar sakatlandı. Bekao sakatlandı, Çağlar oynadı, Çağlar sakatlandı. Bir kere daha oldu. Bir sezonda. Ya adam sakatlanıyor, sen oynuyorsun, sen kendine bakmıyor musun kardeşim? Bir dünya maaş alıyorsunuz ya. İnsan bir kendine dikkat eder ya. Hadi bir şey daha söyleyeyim. Özel bir haber vereyim. İlk defa burada söylüyorum. Çağlar Söyüncü. Önceki yönetime ne demiş biliyor musun? Kadıköy'de ben baskı hissediyorum demiş. Ya Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ya. Ne yapalım beyefendi sen Kadıköy'de baskı hissetme diye ya. Sen de adam düzgün top oyna o zaman. Adamlar sakatlanıyor. Ben sana nasıl güveneceğim ya? Belin dönmüyor. Bir adam 3 kere şans bulup 3'ünde de sakatlanır, takımı yarı yolda bırakırsa kendine iyi bakmıyor demektir. Ondan sonra çıkıyor diyormuş ki ben Kadıköy'de baskı yiyorum. E babacığım sen baskı yeme diye biz tribünleri mi boşaltalım? Fenerbahçe zaten baskı takımıdır. Fenerbahçe şaşa takımıdır. Neye düştük ya? Nelere kaldık ya? Ben Kadıköy'de baskı yiyorum. Ne yapalım abi? Ben de yiyorum Kadıköy'de baskı, psikolojik baskı. Taraftar olarak gittiğimde ne olacak bu statta, ne zaman şampiyon olacağız diye. Milyonlarca taraftarın yaşadığına ne yapacağız? Onlar baskı yemiyor mu? İş yerlerinde baskı yiyorlar, Galatasaraylı arkadaşlarından, okullarında yiyorlar, sokakta yiyorlar. Senin gibi 4-5 milyon euro maaş almadan baskı yiyor bu Fenerbahçeli insanlar. İş yerinde, sokakta, okulda. Sen 4-5 milyon euro maaş alacaksın, ben baskı yiyorum diyeceksin. Ya nasıl bir dünya ya?

0: Nasıl bir dünya abi? Ya birçok Fenerbahçeli tatil bitmesin diyor ya, lig başlamasın diyor ya. Yine aynı sıkıntılar diyor ya. Tansiyonum düştü abi benim. Kalbime bir ağrı girdi yemin ederim ya.
1: Tabii bugün hem dünkü toplantıda İrfan Can Kahveci ve İsmail Hoca'nın Fenerbahçe ile ilgili olarak ikisinin de borcumu ödeyeceğim diyerek yeni sezonda taraftarları mutlu edeceklerini söyleyerek yaptığı konuşma Gornik Zabze maçıyla güzel bir başlangıç anlamına geliyor aslında, ama bugün saat 21'de TV 100 ekranlarında yazıyor arkadaşlar. Birkaç tane gazetede de aynı şekilde hazırlık maçlarındaki anlaşma dolayısıyla herhalde bu maç oradan verilecek. TV 100 diye yazıyor bugünkü yayın saat 21'de. Litvanyalı hakem yönetecek bugünkü karşılaşmayı. Lukyan Kukas bugünkü mücadelede görev alacak hakem. İsmail Hoca'nın muhtemel 11'de İrfan Can'ı yazan da var. Mesela Hürriyet Gazetesi'nin muhtemel 11'ini söyleyeyim mi sana? Spor sayfasında hani ağırlıklı olarak Fenerbahçe yakından takip eden arkadaşlar. Bir de mesela diğer gazetelerde de İrfan 25'in tahmini muhtemel 11'ini söyleyeyim sana. Mert Günok kalede. Mert Müldür, Şikrinyar, Ostarvolde, Levent, Genduzi, Bartu, Musabba, Fred, Kerem, Talişka. Musabba'nın yerine de İrfan Can Kahveci'yi koymuş bir diğer gazete. Muhtemel 11 olarak. Mert Günok, Mert Müldür, Şikrinyar, Ostarvolde, Levent, Genduzi, Fred, Bartu, İrfan Can, Kerem, Talişka şeklinde İsmail Kartal'ın bugün bu 11'le sahaya çıkması bekleniyor diye yazmış. Biz bu detayları konuşacağız. Maçla ilgili sizden gelen mesajları okuyacağız ama bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra devam edelim. Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
2: Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti. Reklam.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.

0: bir gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
5: Fenerbahçe hücum hattı için uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler aylardır takip ettiği yıldız oyuncuyla kanat rotasyonunu güçlendirirken gol yollarında fark yaratabilecek önemli bir silaha da kavuştu. Marsilya'da yeniden Avrupa vitrinine çıkan Greenwood burada sadece bir kanat oyuncusu olmadığını da gösterdi. Sağ kanatta, sol kanatta ve santrafor bölgesinde görev alabilen İngiliz yıldız iki ayağıyla da gol tehdidi yaratabilen özel bir hücum profiliyle öne çıkıyor. Peki Mason Greenwood kimdir? Greenwood inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Greenwood 1 Ekim 2001'de İngiltere

0: Kariyerinin Bradford kentinde dünyaya geldi. Jamaika kökenli olan İngiliz oyuncu futbola Manchester United altyapısında başladı ve kısa sürede kulübün en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterildi. United altyapısında gol rakamlarıyla öne çıkan Greenwood, U18 seviyesinde 34 maçta 34 gol 9 asistlik performans sergiledi. Bu üretkenlik onu kısa sürede A takıma taşımıştı. Mart 2019'da henüz 17 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain karşısında sahaya çıkan Greenwood, asıl çıkışını 2019-2020 sezonunda yaptı. O sezon tüm kulvarlarda 17 gole ulaşarak George Best, Brian Kidd ve Wayne Rooney gibi isimlerin genç yaşta yakaladığı gol seviyesine ortak oldu. Manchester United formasıyla toplam 129 maça çıkan Greenwood 35 gol 12 asistlik katkı verdi. Fakat kariyerinin bu bölümü sağ dışında yaşadığı hukuki süreç nedeniyle kesintiye uğradı. Ocak 2022'de Manchester United tarafından kadro dışı bırakılan Greenwood yaklaşık 1,5 yıl futboldan uzak kaldı. Şubat 2023'te hakkındaki suçlamaların düşmesinin ardındansa kariyerini yeniden inşa edeceği yeni bir döneme geçti. Bu dönemin ilk durağı Getafe oldu. 2023-24 sezonunda İspanyol ekibine kiralanan Greenwood uzun maç eksikliğine rağmen La Liga temposuna uyum sağladı. Tüm kulvarlarda 36 maçta 10 gol 6 asistlik katkı verdi ve yeniden Avrupa piyasasında konuşulmaya başladı. Kiralık sürecin ardından Manchester United'a dönen Greenwood 2024 yazında Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibinde ilk sezonda sağ kanatta oynamasına rağmen Lig 1'de 21 golü ulaştı ve Ousmane Dembele ile gol sayısında zirveyi paylaştı. Bu performansı ikinci sezonunda devam etti. 2025-26 Lig 1 sezonunda 32 maçta 16 gol 7 asistlik katkı veren Greenwood, Marsilya hücumunda skor yükünü taşımayı sürdürdü. Fenerbahçe'nin bu transferde ilgisini arttıran noktada tam olarak burasıydı. Sarı lacivertler Greenwood'da sadece bir kanat oyuncusu değil, hücumun farklı bölgelerinde skor üretebilen iki ayaklı bir bitirici profil gördü. Greenwood'un oyununda en dikkat çeken özellik iki ayağını da üst düzey kullanabilmesi. Topu sağına ya da soluna çektiğinde şut kalitesi çok fazla değişmiyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yönü kapatarak durdurmakta zorlanıyor. Ceza sahası çevresinde hızlı karar verebilmesi de onu değerli kılıyor. Fazla hazırlık yapmadan dar açıdan ve beklenmedik anda kaleyi yoklayabiliyor. Bu da özellikle kapanan savunmalara karşı Fenerbahçe'nin elini güçlendirebilir. Ama bu profilin eksiklikleri de gayet ortada. Greenwood'dan yüksek savunma katkısı, sürekli pres devamlılığı ya da hava toplarında belirgin üstünlük beklemek doğru olmaz. Fiziksel temasın arttığı maçlarda oyundan düşmesi de dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Fenerbahçe açısından bakıldığında Greenwood'un vereceği şey açık ve net. Gol tehdidi, iki ayaklı bitiricilik ve hücumda bireysel kalite. Ancak saha dışı geçmişi ve savunma tarafındaki soru işaretleri bu transferi yönetilmesi gereken büyük bir hamle haline getiriyor. Mason Greenwood, Manchester United altyapısından çıkan, Getafe'de yeniden sahneye dönen, Marsilya'da gol rakamlarıyla Avrupa vitrinine çıkan ve şimdi Fenerbahçe'nin hücum hattına katılan özel ama tartışmalı bir yıldız oyuncu. Peki sizce Greenwood Fenerbahçe'de nasıl bir performans sergileyecek? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
3: Reklam.
4: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
5: O gün bugün dediğimiz bir gün aslında Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde artık gruplara kalarak çeyrek final, yarı final hatta finale kadar gitmesi şart. Bu transferlere karşılık bizim de bunları yapmamız gerekiyor diye bir açıklama yaptı İsmail Hoca. Ve ilk resmi maçımızda taraftarlarımıza güzel bir mesaj vermek istiyoruz. Gornik hafife alınacak bir takım değil. Hem ekonomik hem de sportif başarı açısından Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz derken Greenwood'un ve Asensio'nun

0: hazır olmadığını ama Ake'nin oynayabilme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyledi İsmail Hoca. Bir iki transfer daha yapabiliriz açıklaması geldi. Fenerbahçe'nin bugün evinde avantaj peşinde olduğu gün saat 21'de TV100'de ekran başında ve tribünde. Doluluk oranı da tamamen herhalde stat full çekecektir diye tahmin ediyorum Ahmet Konanç.
1: Abi orada bir bilgi vereyim. Şimdi Fenerbahçe'de dün böyle sabah saatlerinde pasoya girenler bilet göremedi. Akşam saatlerine girenler bilet gördü. Belki şimdi girenler bir daha bilet göremeyecek. Yarım saat sonra girenler bilet görecek. Bunun sebebi şu. Fenerbahçe önce kulübün elindeki biletleri satıyor. Bunlar bittikten sonra kulübe devrolunan biletleri peyderpey o blokta, bu blokta, şu tribünde, bu tribünde satışa koyuyor. Yani ben buradan Fenerbahçeli taraftarlara, bunu ben geçen sezon da çok yaşadım. Birebir örnekleriyle de yaşadım. Hatırlatıyorum. Bir maça mesela bilet bulamadınız. Bir saat sonra bir daha girin. Maç günü bir daha girin. Maç günü 2-3 defa girin. Devredenler oluyor, tamam mı? Kulüp kendi
0: ya ben define mi arıyorum ya sürekli orada bir daha gir bir daha gir bir metre daha kaz bir metre daha kaz gibi.
1: Ona öneri de yapacağım şimdi. Heyecan yapıyorsun. Bir dakika dur. Önce sorunu anlatayım sonra çözüm örneği. Biz öyle sadece sorunu konuşan, tespit eden gazetecilerden değiliz. Önerilerimiz de var, çıkarımlarımız da var. Bu kadar yolu milası boşuna gezmedik.
0: Doğru.
1: Türkiye'yi. Şimdi adam devrediyor kulübe. Tamam mı? Kulüp de bunu şey yapıyor. Kendi biletleri bittikten sonra geldikçe açıyor. Sisteme koyuyor, tamam mı abi? Yalnız işte burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela maça 2 saat var, adam kulübe devrediyor. Şimdi stadın oraya bunu bilip gelenler var. Bulup girenler var. Tabii bu da garanti değil ama. Şimdi herkes de stada gelmiyor. Adam 2 saat kala maç bileti görüyor sistemde. Adam mesela atıyorum Beylikdüzü'nde nasıl gelecek? Ben de buradan diyorum ki bu sistemi değiştirin. Kulübe devredilecek biletler için 24 saat kuralını getirin. 24 saatten sonra kulübe devredemezsin. O bilet ne olacak? Listendeki kişilerden birine vereceksin. O ya da sen geleceksin. Gelmezsen de onun bir cezası olacak. Puanın düşecek. Böyle yaparsan bu adam ya bakalım bir son gün maç gününe bir girelim. Gidemezsem devrederim demeyecek. Ya maça 2 saat kala, 3 saat kala ya da 5 saat kala devir yaptığın zaman benim işime yaramaz abi. Burada da böyle bir önerim var benim. 24 saat kuralı getireceksin. Devredecek, devretme süresini kaçırınca da ya kendi gelecek ya da gelecek listeden birini gönderecek. O koltuk yine boş kalırsa
0: en fazla
1: 5'e çıkardılar.
0: 5 oldu.
1: Bir de ne yaptı Fenerbahçe biliyor musun? O listedeki 5 kişiyi değiştirme süresini de kombineyi aldığın günden itibaren 100 güne çıkardı. Yani ben Temmuz gibi aldım kombini, 15 gibi diyelim, tam hatırlamıyorum. Ağustos, Eylül, 2015'ine kadar ben o listeyi değiştirebilirim. Bu da şöyle bir güzellik. 2015'ine kadar kombine sahibi kişi daha farklı sayıda insanı, daha fazla sayıda insanı maça gönderebilir. Gitmediği maça. 2015'inden sonra da nihai 5 kişiyi yazar. O da 3'lü 5'e çıktı. Böylece daha fazla insanı göndermiş olabilir. Yalnız burada dikkat etsinler. Şu anda 11 tekrar artıldı mı bilmiyorum. Onu kombine bildirgesine, yeni bildirgeye bakmak lazım. Kombine sahibi Fenerbahçe'de sezon boyunca Kadıköy'de en az 11 maça bizzat gelmeli. Devirler, transferler bu hesaba katılmıyor. Yoksa kombinesini yenileyemez. Abi bence Galatasaray'da, ben Galatasaray'da ismini koyamadığım bir kriz, bir problem görüyorum. Bence Galatasaray bu sezon ligdeki yarışta olmayacak. Kayıp bir sezon yaşayacak. Belki diğer branşlarda kadın basketbola falan yatırım yapmışlar. Şaka yapmıyorum. Başarılı olabilir. Beşiktaş da sanki bunu anlamış gibi Vanayı açtı abi, gaza bastı transferde. Bence Beşiktaş Fenerbahçe rekabeti olacak. Galatasaray'ın bu ligde seneye olmayacağını sanki Beşiktaş anladı bir şekilde. Transferde inanılmaz gaza bastı. Abi Trossard büyük hamle. Salah olmadan olacak, büyük hamle. Vlahovic bence olmayacak, haberi vereyim, Türkiye'ye gelmek istemiyor. Ama Vlahovic olmazsa demek ki oraya bir adam daha alacaklar. Santrafor transferi düşüncesi büyük hamle. Sanki Beşiktaş mevzuyu anladı. Uyandı abi Galatasaray'ın olmayacağını.
0: Yani biraz tahminden çok temenniye dönmüş durumda senin az önce konuştukların.
1: Bunun üstüne bir telefon alsana.
0: Telefonum yok bugün.
1: Vallahi mı? Şaka yapıyorsun.
0: Yani yok, şaka yapmıyorum da. Niye? Telefonla ilgili teknik bir sıkıntı var şurada, onu çözmeye çalıştım. Ama senin dediğin Galatasaray'da bir kriz ortamı var kısmını, dur daha Fenerbahçe'yi bir konuşalım, oraya geçeriz moduna sokmak isterim ben. Ya Beşiktaş'ı da konuşmak gerekirse onun da zamanı var. Şu an iyi gidiyor. Nazar değdirme. Hiç açma Beşiktaş'la ilgili konuları. Onun da zaten yeri zamanı gelecek. Onları da konuşacağız. Dur, şimdi bir hamle var. Şimdi yeni bir neslin, çocukların Beşiktaş'ta olabilmesi için yapılması gereken hamleler gibi adlandırılabilir. Bir Salah transferinin forma satışından locasına, işte kombine satışından tut sponsorluklarına kadar uzanan kısımda güzel bir hamle başlangıcı olur. Ama biz gelelim Fenerbahçe'ye. Şampiyonlar Ligi için şöyle bir gerçek var. Rakiplerimiz gerçekten dişimize göre diye adlandırabileceğim bir rota oluşmuş durumda. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Gorni'yi elerse Sturm Graz veya Hirst'le karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir bu hafta ilk sınavlarına çıkıyor biliyorsun. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Mijilent'i elerse Hradec, Kralov veya Tromsø ile karşı karşıya gelecek. İki
1: pardon,
0: opsiyon var.
1: Beşiktaş Avrupa'da mı bu sezon?
0: Avrupa Ligi'nde UEFA ön eleme yapacak.
1: Biz Beşiktaş'ı iyice aklımızdan çıkarmışız ya. Kaçıncı şey, ne zaman oynuyorlar?
0: Yarın.
1: Yarın mı?
0: Evet. Yani bu hafta içerisinde oynuyorlar işte. Perşembe günü de olabilir maç. Dur bakayım. Çünkü sen Şampiyonlar Ligi ön elemesi var. Ondan sonra UEFA ön elemeleri var ve Konferans Ligi ön elemeleri var biliyorsun.
1: Allah'tan Beşiktaş da Avrupa'da ya. Onlar da orada yorulacak. Galatasaray zaten olmayacak bu sene ligde. Çok karışık orası.
0: Beşiktaş biliyorsun elenirse Konferans Ligi'nde mücadele edecek.
1: Fener elemelerden dolayı. Üçüncü ön elemede Fener elenirse üçüncü ön elemeye Avrupa Ligi'ne çıkacak. Peki biz üçüncü ön elemede Avrupa'da, Avrupa Ligi'nden elendik. Konferans Ligi'nde playoff'a mı çıkacağız bu sefer? Doğru. Konferans Ligi devam ediyor mu?
0: Konferans Ligi'ni almış oluyorsun sen oradan, elenip oradan ele gidince konferansı veriyorlar.
1: Ama direkt. Bu sene Avrupa olmasa ne olur abi? Sadece ligi ağırlık versek.
0: Ya yaklaşık olarak zaten 10 senedir bu sene Avrupa olmasa ne olur diyorsun.
1: Ama hep olmasını istiyorsun. Onu da kaybediyorsun, bunu da kaybediyorsun. Ben bir bak abi Galatasaray'a.
0: Hiç olmazsa Şampiyonlar Ligi'ni gruplara kalsaydın da Avrupa'da olmasaydın da gelirini arttırsaydın kısmına dönmüyor mu o
1: bak
0: zaman?
1: Bak şimdi bak babacığım bak. Galatasaray şampiyon oluyor. Bak halen daha adamın ilk maçı da 5-6 Ağustos'ta falan, ligin ilk maçı. Sakatlık yok, erken nasıl? Form tutma yok. Galatasaray şampiyon oldu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt giriyor ya. Evet. Ben bir şampiyon olayım da Şampiyonlar Ligi'ne direkt gireyim. O zaman Avrupa'yı konuşayım. 3 ön eleme beni mahvedecek abi Şampiyonlar Ligi'ne girene kadar. Ben ne zaman şampiyon olacağım abi? Olmuyor.
0: O mahvedecek
1: ikisi.
0: Olmuyor. Bu mahvedecek
1: abi,
0: olmuyor.
1: Olmuyor. Öbür İkisi birden olmuyor. Çok zor. Olmuyor
0: büyük
1: abi.
0: Kulüp reaksiyonu vermiyorsun.
1: Abi büyük kulüp o reaksiyonu nedir biliyor musun? Akılcılıktır. Ben bu sene şampiyon
0: 22 tane futbolcunla bu olmuyorsa abicim, 30 tane futbolcu ya, almaya çalışıp hiç olmaz.
1: Büyük düşünüyorum işte. Şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne direkt girmiyor muyum? Bu ülke puanlarında ben toplamadım mı Fenerbahçe olarak? Bunu bir kere ben kullanayım ya. Ben bu sene bir şampiyon olayım. Hem özlemim bitsin, hem Şampiyonlar Ligi'ne direkt gireyim. İşte büyük düşünmek budur abi. Büyük düşünmek. Onu da yapayım, bunu da yapayım deyip sene sonunda avucuna bakıp ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı, ateşe atılmış bir nasıl?
0: Demir gibi.
1: Demir gibi kor hala.
0: Kor tabii.
1: Devamı nasıldı?
0: Aynısı, ellerim bomboş.
1: Yok,
0: bir daha
1: ne karatı tekrar ediyorsun, devamı da vardı onun.
0: Oysa ki falan diye herhalde devam ediyordu.
1: Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı.
0: Fatih Erkoç mu söylese acaba?
1: Fatih Erkoç'u dinledim ben Bodrum Yat Club'da. Güzel. Geleceğim gün gecesi Şenkar evet. Abinin mekanında. Şenkar abi. Fenerbahçe'de.
0: Galiba 15 Temmuz'da çıktı galiba.
1: Nereden biliyorsun? Evet o gündü.
0: Oradaydım,
1: o gece.
0: Ben de oradaydım.
1: Orada mıydın?
0: Evet.
1: Bodrum Yat Club'da. Evet. Şaka yapıyorsun. Üst kattaydım ben.
0: Ya ben de ben görünce seni alta indim zaten.
1: Ya bırak bu işleri ya. Ya bırak bu işleri ya. 15 Temmuz değil ya, 14 Temmuz'da.
0: 14'ünde çıktı.
1: 14'ü gecesi. 15 Temmuz'da ben yoldaydım.
0: Ben de 15'inde geldim dedim ya sana, geliyorum dedim hatta. Konuştuk ya seninle, 14'ünde bu gece çıkıyorum dedin.
1: Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı. Bu arada Fenerbahçe'de maraton üst tribün boyandı. Bunun da ilk haberini ben yaptım çok şükür. Orada bilgiyi verdim.
0: Fenerbahçe ile ilgili öğrenmemiz gereken en büyük detayı senden almış olmanın mutluluğunu yaşıyorum ben şu an. Arkadaşlar üst tribün boyandı o sene, bu sene falan, öyle mi geçeyim?
1: O sene gerçekten bu sene. Tamam. Şimdi o gün dedim ki, aldığım haberde şu detay vardı ve yazdığım. Maraton üst tribün lacivert'e boyanmaya başlandı.

0: Fakat bir ya da iki blok kalabilir. Çünkü pazartesi sabahı, cumartesi günü boyamaya başlamışlar. Pazar boyamışlar. Pazartesi sabahı boyamayı durduracaklar. Niye? Pazartesi sabahından sonra boyanan koltuklar salı akşamına kadar kurumayabilirmiş. O yüzden dün sabah boyamayı bıraktılar. Yani kimse gideceğim pantolonun popom boyu olacak diye korkmasın. Kuruma ihtimali...
1: Dikkat oturma boyalı.
0: Onlar işte kurusun diye bir iki blok, kurumaz diye iki blok bırakıldı. Yoksa onları da boyarlardı. Dün sabah itibariyle boyama bırakıldı. Maçtan sonra maratondaki kalan A ve B blok boyanacak. Arkasından kale arkalarının altı sarı koltuktur bizde. Onlar boyanacak. İkinci bir kat da atılacakmış iyice, çünkü altlar sarı ya, mavileşiyor orası, Ankara Gücü mavisine dönüyor. Fenerbahçe lacivertine döndürülüp maraton alta biraz daha yakınlaştırılacak renk tonu. Arkasından da işte bütün tribünler lacivert olmuş olacak. Bu arada bugün maraton alt tribüne gelecek taraftarlara Feneryum ürünü sarı tişört dağıtılacak. Ama yine de insanlara Fenerbahçe yönetimi bizler aracılığıyla şöyle bir mesaj verdi. Maraton alta gelenler zaten sarı ağırlıklı gelsin. Biz yine sarı vereceğiz ama sarı ağırlıklı gelin, sapsarı olalım diyorlar. Maraton ruhunu canlandırmaya çalışıyorlar, maraton alt ruhunu. Çünkü E tribündeki VIP tribün kaldırıldı. Normal tribüne çevrildi. Bakalım maratonun performansı nasıl olacak?
1: Peki oradaki kombine veya da VIP satışları senelik miydi?
0: Senelik.
1: Yani mesela birden yönetim değişti ve benim 3 yıllık bir anlaşmam vardı gibi böyle bir şey yok değil mi? Oradaki VIP tribünde izleyenlerle ilgili.
0: Yok, VIP, oradaki VIP'ler de senelikti. Localar 2 yıllık yenilenmiş.
1: Mesela o bölgeden daha önce ben VIP aldığım için şimdiki kombineyi yok, alma hakkım var.
0: Şöyle
1: önce
0: yaptı.
1: Bana...
0: Ha, şöyle yaptı. Orada aradılar oradakileri, maraton E'dekileri. O mesela Feneryum E'deki VIP'te de yaşandı. Hı hı. Orada da mesela ilk 2-3 sırayı yönetime ayırdılar. Bizim çok misafirimiz var, UEFA var, şu var, bu var diye. Feneryum E'deki koltuk sayısı da azaldı. Orada bazılarına kombine vermediler. Diğerlerini de alt sıralara kaydırdılar falan filan. Maraton E'dekini tamamen kaldırdılar. Kaldırırken oradakileri tek tek aradılar. Size dediler, VIP olarak değil, normale dönen bu tribünden yine bilet vereceğiz. İsterseniz dediler. Onlara yardımcı oldular. Daha önce de mesela orayı VIP yaparlarken... Arıyorlar, diyorlar ki burayı VIP yapacağız. Ücreti verirseniz aynı yerde devam edersiniz. Kimisi o parayı veremedi. İşte maraton E'den F'ye geçti ya da D'ye geçti mesela. Onları öncelik tanıyorlar. Ama Feneryum E'de bazı problemler olmuş yani.
1: Sendeki potansiyeli o kadar iyi biliyorum ki aslında Ahmet Konancı gerçekten kışkırtabilecek soruları sorman gerekirken bu konulara girmemen beni benden alıyor Doğan demiş biri.
0: Bak, bak şimdi burada bir analiz yapabilir miyim? Bu şahıs... Bu sayın dinleyici, beyefendi. Tamam bak şimdi yine Karadeniz dilimiz tuttu, yükselmeyelim. Bu beyefendi senin beni kışkırtmanı istiyor.
1: Tabii.
0: Sen beni kışkırtmayınca neden kışkırtmıyorsun diye.
1: Bana yükleniyor.
0: Sana önce gaz veriyor, sende o potansiyel var deyip bir okşuyor seni. Böyle okşuyor seni. Sonra da alttan da bir kızıp sana yayıncılık öğretiyor. Sonra sen
1: ben de basireti bağlanmış evdeki altınları parktaki banka bırakacak adammışım gibi böyle bir algı mı yaratın? Öyle bir şey mi olmuş?
0: Sonra sen beni kışkırtsan, beni
1: hesabınız
0: kızdırsan.
1: Hesabınız terör örgütleri tarafından kullanılıyor Doğan Bey.
0: Allah korusun. Sonra sen beni kızdırsan, ben de kızsam. Bu sefer aynı beyefendi, tamam mı? Aynı beyefendi şöyle yazacak. Bu Ahmet niye bağırıyor? Bu Ahmet niye öfkeleniyor?
1: Çözmüşsün
0: onu. Ya kardeşim, öfkelensek kızıyorsunuz. Öfkelenmesek adama kışkırtmıyorsun diye Doğan Öncel'e kızıyorsunuz. Ya siz ne istiyorsunuz abi? Siz ne istiyorsunuz? Tam olarak talebiniz nedir bu programdan? Gezelim görelim yaptık. Transfer haberi verdik.
1: Evet ya.
0: Ara
1: sana
0: ara yükseldik.
1: Genç Indiana Jones diyorlar.
0: Ne istiyorsunuz? YouTube kanalındaki kırbacımla mı geleyim ben bu programa?
1: Bak Indiana Jones istiyor.
0: Kırbacımı mı getireyim? Doğan Öncel'i kırbaçlamamı mı istiyorsunuz? Ama bu görüntüsü yok ki, ne yapacak Doğan Öncel? Size o anı yaşatmak için falan mı yapacak yani? Ne? Abi bizim izleyici kitlemiz nereye doğru kayıyor ya?
1: Bunlar
0: bizden ne bekliyorlar abi?
1: Bunlar dinleyici.
0: Pardon, bizim dinleyici kitlemiz nereye kayıyor? Bizden ne bekliyorlar abi? Nasıl bir performans bekliyorlar? Abi haber verdik. Gezelim görelim yaptık. Gelen mesaja bak. Ahmet Konancı niye kışkırtmıyorsun?
1: Abi ben futbolculara bakıyorum. Bak mesela o kışkırtmayı falan geçtim şimdi de. Mesela Beşiktaş Dinamo Moskova'dan Bitello için transfer masasına oturuyor.
0: Abi şunlar fazlalık mı? Bunları ben eve götürebilir miyim? Arkama koyarım bunları.
1: Bir şey söyleyeyim. Dinamo Moskova 15

0: milyon euro istiyor. Ben futbolcunun hani başlangıç fiyatı 15 milyon mu ya?
1: Abi ne biliyor musun bu? Bu Erden Timur döneminde Osimhen'le zirveye çıkan maaş ve bonservis anlayışının diğer taraflara yansıması.
0: Türkiye bunu verebiliyor Batı'nın, mantığı.
1: Evet tabii tabii.
0: Ama Türkiye'si, bunu herkese verebiliyor diye bir şey yok zaten yani.
1: Abi Allah aşkına.
0: Ya sen Osimhen misin ki o kadar talep edebiliyorsun?
1: Ediyor.
0: O, o reaksiyonu tamam verebilecek
1: da,
0: misin?
1: Osimhen için 80 verirsen sen, bunu sana normalde 5'e verecek adam Osimhen gibi 80 istemez, işte 15 ister. 5'lik adama 15 ister. 20'lik adama 40 ister. Onu anlatıyorum. Biz orada kaçırdık abi ve bence bundan Galatasaray'da büyük sıkıntı yaşıyor. Türk kulüplerinden Osimhen'in bonservisi ve maaşı sonrası beklenti kulüp ve oyuncu bazında yükseldi. Yanılıyor muyum?
0: Yani ben kişiye göre değiştiğini düşünüyorum.
1: Abi değişmiyor. Şöyle değişiyor. 10'luk adama 20 istiyor. 20 isteyeceği adama 40 istiyor. Bu ne yani? Bu değişme demek değil mi yani bu? Soruyorsun bana işte. Bu adam 15 eder mi? Ya abi Türk kulüpleri de öyle yapıyor. Ümit Akdağ için Alanya 10 milyon euro istiyor. Ya Alanya'da 10 milyon euro eder mi ya Ümit Akdağ? Biz 10 milyon euro. Ne demek ya 10 milyon euro?
0: Bartu için işte şey istiyor. Başakşehir istiyor değil
1: mi? Bertu.
0: Bertu için istiyor.
1: 15 istiyor falan. Ya eder. Bunlar nasıl rakamlar abi? Adam diyor ki sen diyor yurt dışına bunu veriyorsun. Şimdi de kontenjan sorunu var. Vereceğim bunu. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi abi?
0: Yani yerli oyuncunun da tabii biraz piyasası var ama bu kadar bir de 10 artı 4 üzerinden gittiğinde elini güçlendirmek
1: baba,
0: istiyorsun. Gurbete gidiyorsun. Mesela orada da değişmiyor.
1: 1 milyon euro kaç para abi?
0: Çok para.
1: 55 milyon TL doğru mu? Euro en son neydi? 55 evet, diyelim. 10 milyon euro kaç para abi? 550 milyon TL. Yarım milyar liranın üstünde. Ya ben Ümit Akdağ nasıl yarım milyar liranın 50 milyon üstü para vereceğim ya? Bu nasıl bir taleptir abi? İşte bu abi serbest bırakacaksın yabancıyı. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?
0: Peki sana kışkırtıcı değil de bir karar verildiği için söyleyeceğim. Bu konuyla ilgili lütfen biraz daha sakin olmaya çalış bu konuyla alakalı.
1: Bunları verirsen olur.
0: Bahis ve şike iddialarına ilişkin düzenlenen bu operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri tamamlandı. 17 şüphelinin 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beşiktaş'ta eski yöneticiler Tolga Kırız ve Kerem Gürel tutuklanmaya sevk edilirken Galatasaraylı Maruf Güneş ev hapsi cezası aldı.
1: Ev hapsi mi?
0: Galatasaray yönetimi bahis soruşturmasıyla ilgili iddialara sert çıktı. Yapılan açıklamalarda hiçbir belge ve bilgiye dayanmayan gerçek dışı içerikler bilinçli bir şekilde dolaşıma sokulmuştur. Galatasaray bu türlü kirli operasyonlara asla boyun eğmemiştir. Atılan her iftira ve yalanın hesabı hukuk önünde sorulacaktır. Gerekli suç duyuruları yapılacaktır ifadeleriyle Galatasaray'ın da bir açıklaması geldi.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim.
0: Bu konuyla abi, ilgili olarak şimdi bu sorular neden sorulmuyor? Bunlar neden yapılmıyor? Her kirli işin altından birileri çıkıyor. Bu kadar arkası kesilmeyen yöneticiler, idareciler, eskileri, yenileri böyle bir süreçteyken federasyon neden sessiz kalıyor? UEFA bu konuda bir şey yapmıyor mu? Savcılık mı bilmem ne mi falan filan diye devam ediyor. Şimdi bu konuda bir şey olsa sen kulübünden beklemez misin diye sordum. Dün bir dinleyiciyle böyle tartışırken böyle bir şeydi.
1: Evet, Fenerbahçe kulübü girmedi.
0: Mesela demek ki girmesi gereken mesela Aziz Bey gelmişken bile örnek veriyorum. Belki bunu Ali Bey girmiyordu. Saadettin Bey çok girmek istemedi olabilir
1: Ali
0: ama.
1: Koç girerdi. Ali Koç'un zaten neyse, böyle bir programı vardı. Bahis konusu benim kanayan yaram.
0: Daha öncesinde zaten evet, o ilk sinyalleri veren kişiydi.
1: Ali Koç da evet.
0: Evet ama Aziz Bey gibi birinin böyle bir konu olduğunda eline böyle bir malzeme geçtiğinde o yemeği yapmama gibi bir lüksü yok.
1: Ne düşünüyor acaba?
0: Yani
1: bence sürecin biraz daha netleşmesini bekliyor.
0: Şu an tabii ki ateş olmayan yerden duman diye bakmaz. Bir şeyleri netleştirmeden yani masumiyet karinesi gibi bak. Daha bir şeyler sonuçlanmadan herkes suçsuzdur.
1: Bir şey söyleyeyim ama durumu 3 olabilir. Temmuz'da da hiçbir şey sonuçlanmadan sadece kumpasın bir parçası olduğu ortaya çıkan polis fezlekeleriyle Fenerbahçe bu ülkede idam edilmek istendi. bir daha olmasın tabii de. O günler için de bunlar bir ayna oldu, ne güzel. İşte bak, oradaki masumiyet karinesi.
0: Hukukun da zaten ne kadar yanlış işlediğini de gördük o dönem içerisinde. Zaten her yere sirayet etmiş, metastas olmuş bir hastalığın
1: bir şey getirmiş olduğu. Bir şey daha ekleyebilir miyim oraya? O. Buraya döneceğiz tabii. Hı-hı. Bak abi, takım isim vermeyeceğim. Kimseyi üzmek, oralara götürmek istemiyorum. 3 Temmuz'da o hukuksuzca toplanan, bir çoğunluğunda ekleme, çıkarma, kesme biçimi olduğu ortaya çıkan tapelerinde başka kulüpler de vardı. Bak, sana da isim sormayacağım, söyleme. Ama var mıydı? Vardı değil mi? Başka kulüpler de vardı. Şöyle sağlama yapalım. Şike tek taraflı bir eylem değildir. Fenerbahçe kendi kendine mi yaptı? Çünkü orada başka kulüpler de vardı. Günün sonunda bu medyada ne konuşuldu? Tapeler üzerinden sadece Fenerbahçe. Diğerlerini niye konuşmadınız? Diğerlerini niye ayıkladınız? Ayrıca o zaman masumiyet karinesi yok muydu? Diğerleri için masumiyet karinesi vardı da tapelerde, bir tek Fenerbahçe için mi yoktu? O yüzden kimse Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçelilere masumiyet karinesi dersi vermesin. Bu hayatta en acı dersleri Fenerbahçe almıştır. Dersi de Fenerbahçe verir. Ama gelelim bugüne. Masumiyet karinesi çok önemli, doğru. Yalnız bir şey söyleyeyim. Koskoca savcılık da Dünya Kupası sonrasını bekliyoruz dediler, biliyorsun. Bu kadar beklemeye, bu işin demlenmesine rağmen hata yapmaz herhalde. Ve ben burada serbest bırakılan kimseyi görmüyorum. Bir adli kontrol serbestliği var. Hı hı. Adli kontrol ne demek? Yurt dışına gidemiyorsun. Haftada bir iki defa imza veriyorsun demek.
0: Tabii.
1: Kontrol altındasın. İki, ben mesela bilmiyordum, Maruf Bey ev hapsinde mi?
0: Ev hapsinde.
1: Emin misin?
0: Hı hı.
1: Ev hapsi diye ciddi bir uygulama var. Ama tabii ki hukuki süreç devam ediyor. İzleyeceğiz. Ben de çok girmiyorum. Ama bunları da konuşabiliriz herhalde. Mesela savcılık ev hapsi vermiş. Mahkeme ev hapsi vermiş. Mahkeme adli kontrol vermiş. Bunu konuşanları da baskı altına alamaz kimse. Medyayı mı susturacaksınız canım? Ama adamın biri acayip acayip tweetler atmış. Ötesine geçmiş. Kendi hakim olmuş, kendi savcı olmuş. Eyvallah, Galatasaray gereğini yapsın. Çünkü bunları Fenerbahçe yaşadı. Ama bunları Fenerbahçe yaşatanlar arasında bugün
0: yaklaşım.
1: Masumiyet karinesini konuşanlar da vardı.
0: Şeylerle...
1: Bunları o zaman Fenerbahçe yaşatanlar arasında bugün böyle ahlak dersi vermeye çalışanlar da vardı. Onları da unutmadık. Fenerbahçeleri kimse ahlak dersi veremez. Aynaya bakacaksınız, geçmişinize bakacaksınız. Hadi oradan.
0: Evet, oralara dönüyor konu ama yaşananlardan
1: abi nasıl
0: dersler çıkarması
1: abi?
0: Gerekir.
1: Nasıl dönmesin?
0: Bazı şeylerin. Yani bu sürecin tabii ki hukuka olan inancı daha ön plana çıkartmak gerekiyor. Sonuçta yani bir gecede değişen kanunlardı. Öbür taraftan işte siyasi ayağıydı. Öbür taraftan sportif ayağına gelişiydi. Arkalarda kime uzanacaktı? Bu endişeler üzerinden devam edersek.
1: Bir şey söyleyeceğim
0: zamanında
1: abi.
0: Alınmayan bazı kararların ileride büyük sıkıntılarını yaşadık.
1: Bak, bir gecede
0: yaşarız
1: alınan
0: da.
1: Kanun üzerinden oradan biri sana demek ki sıkıştırdı seni. Sen de dile getirmek zorundasın tarafsız yayıncı.
0: Yok, ay buradan kelime kelime de ben kendi cümlelerimi kurabiliyorum ki. Burada
1: tamam,
0: mesajlar
1: ben.
0: Okunmuyor diye.
1: Ben de şimdi cevap vereyim ona. Kardeşim, bir kanunun kaç gecede değişmesi lazım? Kanunda bir eksiklik ya da suistimal edici bir tarafın kullanımı ortaya çıkarsa devletin meclisi bir gecede değil bir yarım saatte de değiştirir. Sana mı soracak ne zaman değiştireceğini? O kanunda bazı bu ülkede meclis niye var abi? Kanun yapmak için yok mu? Kanun değiştirmek için.
0: Ama çoğunlukla alakalı olarak belli bir saatte yapılması gereken oylamaların gece sen yatarken bir anda sabah kalktığında kanun hükmünde bir kararnameyle karşına
1: abi,
0: geldiğinde
1: şey
0: gördüğün
1: bir
0: şey yapıyorsun.
1: Fenerbahçe için kanun değiştiriyorsunuz. Ben de buradan soruyorum. Kanunu meclis kanun yapmak ve değiştirmek üzere var. Artı bir şey söyleyeceğim. Az önceki yere gidiyor bu Fenerbahçe için kanun değişti diyenler. O tapelerde birçok takım vardı. Bak, isim vermiyorum, kimseyi kırmak istemiyorum. Onlar neden konuşulmadı? Halen o tapelerde geçenler, o tapeler üzerinden Fenerbahçe'yi alın teriyle kazandığı şampiyonluk üzerinden vururken senin takımının adı da geçiyordu o tapede. Kaç yerde? Kendini niye ayıklıyorsun, kenara koyuyorsun? Bu gücü nereden buluyorsun? Şuradan buluyorsun. Bu medyanın ikiyüzlülüğü yüzünden buluyorsun. O gün çünkü bu medya sen yokmuşsun gibi, bir tek Fenerbahçe varmış gibi konuştu. Ama sen vicdanlı insansın değil mi? Etten kemikteniz, biz robot değiliz. La, bu suçladığın tapelerde benim takımım da vardı diyeceksin. O zaman bu kanun değiştiyse senin için de değişti. Bunu da bileceksin. Yok öyle yağma. Yok öyle linçleme. Senin edecek bir kelimen varsa Fenerbahçelilerin edecek 1 milyon kelimesi var. Neden kardeşim İngilizler Kurtuluş Savaşı'nda bir tek Fenerbahçe'yi kapadı? Neden geldi kulübü bastı? O namert düşmanın cephanesini çaldı. Anadolu'ya gönderdi çünkü. Neden bir tek Fenerbahçe ile uğraştılar? FETÖ niye bir tek Fenerbahçe ile uğraştı? Fenerbahçe, Doğan abi, 2011'den sonra biz 2015'te şampiyon olmadık mı? Kafamızı yeniden kaldırmadık mı? Ertesi sene Rize'de kazanıp şampiyonluğa yürümüyor muyduk? Galatasaray'la puan farkını 2'ye düşürmedik mi? 2015'te bir daha Fenerbahçe kafasını

0: kaldırdı diye bu takım niye kurşunlandı? İngiliz'in uğraştığı takım Fenerbahçe. FETÖ'nün uğraştığı takım Fenerbahçe. 3 Temmuz'dan sonra bir daha kafasını kaldırınca 2015'te viyadüğün üstünde kurşunlanıp denize gömülmesi hedeflenen takım Fenerbahçe. Gelmişsin Fenerbahçelere ahlak satıyorsun. Yok kanun değişmiş bilmem ne. Değişmesi gerekiyorsa değişecek. Değiştiyse senin de içinde bulunduğun tapeler yüzünden değişti. Kendini ayıklıyorsun bu medya yüzünden, çünkü bu medya seni konuşmadı. Zihnine yerleştirmedi. Bir tek Fenerbahçe var gibi konuşuyorsun. Böyle adalet olur mu ya? Ne istiyorsunuz Fenerbahçe'den ya? Bugün bakıyorum bütün Galatasaray programları Fenerbahçe konuşuyor. Çünkü bütün içerik Fenerbahçe'de. Toplumun Fenerbahçe'den haber alma, bilgi alma talebi var. Demek ki reyting Fenerbahçe'de. O zaman biraz saygı duyun ya. Ne yaptı ya bu Fenerbahçe size? Aziz Yıldırım, beğenmediğiniz Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe sayesinde adam geldi abi, ihale masasına oturmadı mı ya adam? Selamun aleyküm deyip Aziz Yıldırım. Oturmadı mı abi? Dijitürk vardı o zaman. Lig TV. 550 milyon dolar yıllık gelir almadı mı bu kulüpler? Şimdi 90 milyon dolar aldı, alıyor. Bu kulüp, bu Fenerbahçe ne yaptı Türk futboluna zararlı? Fenerbahçe yükselirken hepsi yükseldi. İngiliz kulübü kapatır. FETÖ kumpas kurar. Hala ortaya çıkarılamayan failler kulübü otobüsü kurşunlar. Ondan bir ay sonra da Mehmet Topal kurşunlandı biliyorsun, yanında altyapıdan çocuklarla otobanda. Bak Mehmet Topal kurşunlandı. Bunları unutuyorsunuz. Ya bu Fenerbahçe ne yapmış olabilir? Biz ne yapmış olabiliriz ya? Önce vatan demekten başka Fenerbahçe ne yaptı? İsmail Kartal 10 yıl sonra açıkladı. Otobüs kurşunlandıktan sonra takımın yabancılarının, ailelerinin ülkeyi terk etmek istediğini. Ama ülkemizde sıkıntı olmasın, Avrupa'ya, dünyaya itibarımız zedelenmesin diye biz bunu içimize attık, şampiyonluktan olduk dedi. Başka bir kulüp bunu yapar mıydı? Affedersin. Yoksa ortalığı yangın yerine mi çevirirdi? Fenerbahçe otobüs kurşunlandıktan sonra da yabancıların, ailelerinin yaşadıklarını dışarıya yansıtmayarak bir kez daha önce vatan demiştir. İngiliz'e karşı da önce vatan dedi. Ve İngilizler Fenerbahçe'yi kapattığında bir hafta sonra Fenerbahçe'yi açtı biliyor musunuz İngilizler? Niye açtı biliyor musun abi? Çünkü halk İstanbul'da ayaklandı. Düşman kuvvetleri halkla karşı karşıya gelmek istemedi. Halk dedi ki Fenerbahçe'yi kapatamazsın. Açacaksın. O zaman kulüp binası kuş dilinde. Boğa'ya doğru çıkan mahallede. Dere ağzında değil kulüp binası. Orada sağ var sadece. Gittiler, tamam dediler. Açın dediler Fenerbahçe'yi. Halk ayaklandı. Halk Fenerbahçe'ye sahip çıktı. Fenerbahçe'nin arkasında halk var. Bu yüzden Fenerbahçe yıkılmadı, yıkılmayacak. 10 yıl daha şampiyon olmasa Fenerbahçe'nin ruhunu, bu taraftarın tutkusunu kimse anlayamaz Fenerbahçelerden başka. Öyle yağma yok. Bir gecede kanun değiştirilmiş. Değiştirildiyse değiştirilmesi gerekiyor. Demek ki suistimal ediliyormuş. İçinde senin takımın da vardı. Adı geçiyordu. Şike tek taraflı bir eylem değildir. Bu nedir ya bu yüzsüzlük? Bu yüzsüzlük nedir kardeşim? Geçelim bu işleri.
1: Peki bu sene için şöyle bir başlangıç yapalım mı? Bunların hepsini unutup da şampiyonluk mücadelesi verecek, yarım kalmış hikayesini tamamlayacak veya son bir kez daha dediğimiz görev süreci başlayan hem başkanın hem teknik adamın hem de yeni gelen transferlerinle memnuniyetsizliğin var mı? Şu an oluşulan kadroda, kanatlarından orta sahana, onun sonrasında geçen sene kuruduğun kadroya takviyelerinle beraber bu sene şampiyon olamazsan kısmında. Yine sebepler üzerinden gidersek, Tahir Kum'un televizyonda söylediği gibi hataların büyüktür yapıdan şeklinde devam ediyor. Kendi içinde mi çözeceksin, yoksa bu sene tekrar hakemlerle mücadele edeceğini, bir yapının olduğunu, FETÖ'nün tekrar gündeme geldiğini falan gibi konuları mı gündeme getirecek diye. Mesela herkesin sorduğu konular bunlar.
0: 47 yaşındayım.
1: Bu senede acaba başarısızlık geldiğinde tekrar neye sığınacaksın
0: şöyle,
1: diye bir soru
0: söylüyorum
1: geliyor.
0: Abi. Fenerbahçe her zaman yapıya ve engellemelere rağmen şampiyon olmuştur. Fenerbahçeliler bunu bilir zaten. Fenerbahçe bu sene şampiyon olamazsa, evet hakemsel mevzular varsa konuşulur ama bu yönetimi, başkanı kurtaramaz. Fenerbahçe rakip işte 5 tane yıldız oyuncu ile şampiyon oluyorsa Fenerbahçe 11 tane yıldız getirecek, öyle şampiyon olacak. Bu Fenerbahçe'nin kaderidir. Anlattığım az önceki geçmişten ötürü. Fenerbahçe'nin kaderidir bu. Herkesten daha fazla mücadele etmek zorunda. Ona göre yönetim kadro kuracak. Ona göre dışarıda hakkını savunacak. Bu böyle. Mesela ben çok endişeleniyorum. Bu ligde Cihan Aydın diye bir hakem var abi. FIFA kokartı Ali Koç zamanında elinden alındı, verilmedi falan filan. Sanki onu kafaya takmış. Fenerbahçe'nin çok canını yaktı. Mesela ben Cihan Aydın'ın yöneteceği Fenerbahçe maçlarından endişeliyim. Ama buraları ben çözemem. Buraları başkan çözecek. Zaten İsmail Kartal'a söz vermiş, ben saha dışını çözeceğim diye.

0: Ama Aziz Başkan şunu da biliyor. Söylemiş. Saha dışı mücadelesi de önce saha içinden başlar diyor Doğan abi. İyi takım kuracaksın abi. Ya sen geçen sezon. Sezon başında Ali Koç stoperleri gönderdi. Sezon ortasında Saadettin Saran santraforları yolladı. Olamazsın tabii şampiyon. Hakemler senin hakkını yediğinde de bunu konuştuğunda sana işte böyle derler. Sen önce takımına santrafor al derler. Sen önce takımını tam kur. Ondan sonra hakem konuşalım. Ben de buna katılıyorum. Ama bu beni hakem konuşmaktan alamaz. Şimdi Galatasaray'la arkadaşlar ne diyor? Biz diyor saha içine bakıyoruz. Ya Galatasaray bir kere puan kaybediyor. Mesela Kocaeli'ye puan kaybetti. Konya'ya puan kaybetti. Ortalığı yıktılar. Fenerbahçe'den daha çok hakem konuştular. Ya ben bu çift yüzlülüğe de karşıyım yani. O yüzden kimse beni tuzağa düşüremez. Hakem konuşmam gerekiyorsa konuşurum. Sen benden daha çok konuşuyorsun. Mesela Okan Buruk Konya'da yenildiler değil mi Konya'ya? Hı hı. İlk cümle şuydu. Konya Spor'u tebrik edelim. Bizi yenmeyi hak ettiler. Bir cümle. Abi arkasından madem sen yenilmeyi hak ettin. Konya kazanmayı hak etti. Bu bir cümlenin sonrasında 77 cümle hakemi konuştu mesela. Ya bırakalım bu işleri ben biliyorum. Mesela geçen gün röportaj veriyor Okan Buruk. Dünya Kupası'nda kurallar uygulandı ya. Zaman geçirirsen top rakip alıyor, korner kullanıyor. Aa çok güzel dedi, bunu yapalım dedi. Türkiye'de dedi oyuncular dedi vakit geçiriyor dedi. Ya Türkiye'de vakit geçirmeyi Türk futboluna sokan Galatasaray'dır. Aşırı derecede.
1: Onu genellemeyelim öyle.
0: Ben genelliyorum abi, benim yorumum. Ukoçuklu geldi. Ümraniye maçını izliyorum. Sanki birisi demiş ki Ukoçuklu'ya ilk temasta kendini yere at. Ya sen acaba Premier Lig'de, Şampiyonşip'te kendini İngiltere'de bu kadar yere atıyor mu? Atamazsın. Seni refüze derler. Abi dokunuyorlar, Ukoçuklu kendini yere atıyor. Kemerburgaz'a nasıl bir antrenman yapıldıysa, talimat verildiyse. E sen hem bunu yapıyorsun, kendini en çok yere atan, zaman geçiren adam, takımsın sen. Hem de bundan şikayet ediyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani hem yapıp hem şikayet ediyorsun. Her şeyi yapıp elini uzatıyorsun. E biz bunları nasıl konuşmayacağız abi? Ama bu mesela Fenerbahçe'nin iyi takım kurma gerçeğini değiştirmez.
1: Ortaya konan yönetimlere baktığında hakem hatalarının da Dünya Kupası'nda en iyiler olmasına rağmen fazlalığından kaynaklı olarak bizim hakemlerimizin de tamam evet pamuklara sarılması gerekmiyor belki ama hataları da çok benzerdi abi. Aslında devreye girmesi gereken girmemesi gereken var kayıtlarıyla alakalı hani bir sürü şey sayabilirsin, bunu Dünya Kupası için de söyledik. Amerika için kırmızı kartın iptalini bir Süper Lig hikayesine çevirmedik mi, evirmedik mi? Zamanında böyle oldu ama kime oldu
0: dünya
1: falan diye devam etti.
0: 200 yıllık modern dünya futbolunda kırmızı kartı erteleme ya da başka bir yolla iptal edilen iki tane topçu var. Birisi Amerikalı topçu. Birisi de Gökhan Zan Fenerbahçe maçına çıksın diye. Dünya futbolunda başka örneği yok. Şimdi ben bunu nasıl söylemeyeyim, nasıl karşı karşıya getirmeyeyim? Gökhan Zan'ın kartı iptal edildi ya. Ertelendi falan. Fenerbahçe maçına çıkış stoperi yoktu falan.
1: İlk olarak dile getiren yani Tahir Kum'dur. O da söylemişti.
0: Semih Şentürk'ü söylüyorlar. Ya Semih Şentürk o kırmızı kartı, kırmızı kart görmedi. Oyundan çıkarken rapordan aldı. Ondan iptal edildi. O yanlış verildi falan diye. Onu koyuyorlar. Karşısına koyduğu olay da yanlış.
1: Hasan Ali Kaldırım'ın ya da bir tane örnek bir şey söylüyorlar sürekli olarak, ben de hatırlamıyorum. Ama.
0: Söyleseler 10 kere söyler Galatasaraylılar, merak etme.
1: Yok bir yerden mutlaka bir şey o zaten
0: mutlaka
1: ama.
0: Mutlaka diye bir şey yok. Yok abi.
1: Şöyle bir şey söyleyeceğim.
0: Dünyada iki tane var. Birisi Amerika için oldu, birisi Galatasaray için oldu abi.
1: Bu örnek teşkil eder diye söylüyorum. İlk Gökhan Zan olduğu için. Onun sonrasında bundan kaynaklı olarak devam
0: olmadı
1: edip...
0: Olmadı işte.
1: İşte yapılabilir aslında.
0: Yapılmadı işte. Galatasaray için lazım olsa yaparlardı belki.
1: Belki ikinci kez diyorsun öyle devam eder.
0: Ya biz bunları yaşadık gördük abi. Ya abi bak burada aslında Galatasaray tarafına şöyle de hak veriyorum. Bu lobiciliktir. Bak bu lobiciliktir. Fenerbahçe lobiciliği terk etti. Fenerbahçe oldu beta karakter. Beta karakter nedir? Uyumlu. Ben uyumlu olayım. Sen alf olacaksın kardeşim. Lobin güçlü olacak. Ezip geçeceksin sağ içi sağ dışı. Galatasaray alfa karakter oldu. Üstelik şikayet ettiği her şeyi de yapan bir modele döndü. Okan Buruk yere düşen oyunculardan, zaman geçen oyunculardan şikayet ediyor. Ya en çok zaman geçiren Galatasaray. Yapıyor adam bu sporu. Sen de yapacaksın abi o zaman.
1: Sana da cevap olarak Fenerbahçe için playoff'un düzenlendiğini, yabancı hakemin getirildiğini bilmem nenin falan diye öyle örnekler vermişti.
0: Ya abi çıldıracağım ya. Ben bir saattir ne anlatıyorum ya? Olmayan şeyi olmuş gibi anlatabilme yeteneklerinden, kabiliyetlerinden bahsediyorum. Fenerbahçe için niye playoff getirilsin? 2011'de yayıncı kuruluş zarar ettim ben. Türk futbolunun değeri düştü dedi. Lütfen sen de bu konuda görüş belirt. Yanlışsan yanlış de. Sezon başında getirilmedi mi playoff? Yayıncı kuruluşun talebi Galatasaray'ın da onayıyla.
1: Bir sene öncesinden belli.
0: Ha, Fenerbahçe için mi getirdiler? Doğan abi Fenerbahçe için mi getirdiler?
1: Yok, daha çok reklam olsun bilmem ne olsun.
0: Fenerbahçe'yle alakası var mı? Diye. Yok. O zaman sen niye hangi yüzle, hangi karakterle Fenerbahçe'yi itham ederek ey sayın beyefendi dinleyici Fenerbahçe için playoff getirildi diyorsun? Utanmıyor musun? Utanmıyor musun? Sen ahlakını, karakterini sorgula. Defalardır aynı yalanı söylüyorsunuz. Fenerbahçe için playoff getirilmişmiş. Yalancısın, ahlaksızsın. Karakterini sorgula. Nerede Fenerbahçe için getirildi?
1: Tamam,
0: nerede sen... Fenerbahçe için getirildi?
2: Şimdi
0: sezon başında belirlendi. Yayıncı kuruluş istedi. Sen de onayladın. Ahlakını sorgula. Yalancı.
1: Sakin. Tamam.
0: Gözümüzün içine baka baka benim programıma yalan yazıyor. Fenerbahçe için getirilmedi. Yayıncı kuruluş istedi. Para kazanmamız lazım. Ülke futbolunun itibarı düştü. Playoff istiyorum dedi. Sezon başı belliydi. Sezon başı belliydi. O süper finalde de o Cüneyt Çakır efendi, Jesus'un ve İsmail Kartal'ın dönemlerinde de ilk basit sarı kart operasyonlarının benzerini yapmasa, İsyar Diya'ya saçma bir sarı kart çıkmasa, ikinci sarı kart da Selçuk İnan kendini gerçekten yalandan yere attığı için, kızdığı için İsyar Diya'ya çıkardı. 10 kişi kalmasa Fenerbahçe, Fenerbahçe şampiyondu Kadıköy'de 2012'de. Bu bildiğimiz arada, tarihi bize mi unutturuyorsunuz
1: ya? Bu arada
0: ya?
1: Şöyle söyleyeceğim. Gökhan Zan'ın hareketi kırmızı kartlık değildi de o yüzden ertelendi şeklinde bir mesaj okudum
0: kırmızı
1: az önce. Orhan yazmış da kırmızı kartın gerçekten de kırmızı kartıydı. Hatta iptal olayında
0: cahil
1: ilk defa
0: ya.
1: İlk defa şeye çağrıldı. Etik kurulu ve disiplin kurulu çağrıldı. Bu oyuncunun daha önce kırmızı almaması ve bundan sonra yapmayacağına olan inancımızdan dolayı diye böyle bir saçma komedi. Bir komedi bir karar verilmişti. Onu biraz araştırırsanız arkadaşlar bulursunuz. O gerçekten komik cahil bir olaydı yani. Hani keşke başka bir bahane bulsaydılar şeklinde sen bile düşünebilirsin sevgili Orhan. O yüzden söylüyorum. Gelelim sakin. Bugün borcumu ödeyeceğim diyen İrfan Can Kahveci ve İsmail Hoca'nın bugünkü mücadelede alabilecekleri olumsuz bir sonuç sonrasında yaşayabileceklerini tahmin edebiliyor musun?
0: Yalancı herif, cahil herif.
1: Dön buraya, bende kal. Ne diyorsun bugün?
0: Ne abi?
1: İrfan Can Kahveci'nin ve İsmail Hoca'nın dünkü taraftara mutlu edeceklerini söylediği o konuşmasının ardından bugün Gornik Zabrek karşısında bir köy takımı mı dersin? İşte aynı kalibrede değiliz, aynı kulvarda değiliz. İşte mali değeri bu kadar olan, onun sonrasında sadece bir futbolcuyla satın alınabilecek bir kulüp benzetmeleri yapılabilecek bir camiadan olumsuz bir sonuç alsan bugün Kadıköy'de, evet, tribünlerde
0: tartışması çok olur.
1: Ne olur mesela?
0: Umurtu olur. Evet. Ama bence hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmamalı.
1: Bir ikinci maçın telafisi olur diye mi bakarsın?
0: Olur, telafisi
1: olsun,
0: olur.
1: Elense de elensin diye mi bakarsın?
0: Ben kendi adıma elenirse elensin ya. Ben şampiyon olmak istiyorum abi.
1: Başta kaybetmek olmuyor mu bu?
0: Abi bana abi olabilir. Bu sene böyle olsun ya. Ben şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne direkt girmek istiyorum. Beni hiç önemli. Zaten bu turda elensen 3. ön elemede Avrupa Ligi'ne kalıyorsun. 3. ön elemede elensen playoff'ta Konferans Ligi'ne kalıyorsun. Kabus gibi. Kabus gibi. Ben bir an önce şampiyon olmam lazım ve Avrupa benim için bir problem abi. Kusura
1: sen yönetici bakmayın. Olsan Fenerbahçe olarak biz bu sene Avrupa Ligi'lerine
0: diyemezsin,
1: katılmayacağız.
0: Diyemezsin. Diyebilir misin? Ben buradaki rahatlıkla söylüyorum. Yönetici belki böyle düşünse bile diyemez ki, düşünmüyorlar. Çünkü onlar mesela Aziz Bey Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı çok istiyor. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Çünkü oraya girdiğin anda 6 milyon euro ayak bastı parası alıyorsun. 2 maç kazansan 15-20 milyon işte cebine girecek reklamlarla, ekstra gelirlerle, stat maç günü gelirleriyle. O parayı istiyor. Ben de diyorum ki kardeşim bu zor bir süreç. Avrupa'da öte yandan oyna. Bilerek yenil demiyoruz yani. Yedeklerle oyna, bilmem nelerle yap. Bu sene şampiyon ol, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gir. Bu benim düşüncem. Bana çok kızan Fenerbahçeliler de var. Ama ben bunu tecrübe ettim abi. Sen niye mesajları okuyup gülüyorsun abi?
1: Hayır şey yazmışım. Sendeki potansiyeli biliyorum derken boş söylememiştim diye devam etmiş.
0: Düştük mü yani? Düştük mü? Düşme Ahmet, düşme. Düşme Ahmet, düşme. Düştük anasını satayım. Hayır, Cihan da geldi. Benim gerilimim arttı. Cihan az önce bu kafayı uzatan odaya Cihan değil miydi? Ben gergindim, anlayamadım.
1: Öyle biri yoktu.
0: Yakup muydu o?
1: Gayipten sesler ve aynı zamanda görüntüler görmeye başladım. Cihan şaşırdı ya, ne oluyor diye. Hatta özlemiş olabilir senin bu halini diye ben tahmin ettim.
0: Bu ne ya? Messi uçaktan Dünya Kupası ile iniyor. Bunlara oyuncak daha Dünya Kupası mı verdiler?
1: Bu kez finalde kaybetti diye yazıyor ya altta. Yazıyı okursan.
0: Ha, ben yok, tamam.
1: Geçen gazetecisin ya. Habere geniş açıdan bak diye söyledim.
0: Ben okumayı sevmiyorum. Ben bakmayı seviyorum.
1: Okumayacaksan verelim sana iyi.
0: Okumayı
1: seveyim ben sana. Hani aşağıyı da oku.
0: Okumayı sevmiyorum ben.
1: Peki sana şöyle bir soru sorayım madem Messi açtın. Kupayı çok... kaybettikten sonra biraz nefret kazandılar diyebileceğin bir Arjantin mi görüyorsun
0: evet,
1: bundan
0: evet.
1: sonra?
0: Abi çok kötü oynadılar ya.
1: Hayır, kötü oynamayı bırak. Çirkeklikleri, onun
0: çok
1: sonra maç
0: sert
1: sonunda
0: oynadılar,
1: yaşananları.
0: Dövdüler. Maç sonu
1: kazanamayacağını anladığında
0: bravo,
1: başka
0: bravo.
1: Yolla kazanmaya çalışmak dediğin. Bir biraz kere... tahrik, biraz yıpratma, biraz mobbing, her şey yok muydu?
0: Abi, oyunu çirkinleştirmeni bile anlarım. Ki sen Arjantinsin. Bizim senden beklentimiz var.
1: Ama dünya... 120 dakika kaleye bulunan bir şutun bile yokken elinde Messi gibi bir
0: tamam,
1: isim bile varken.
0: Dünya futboluna karşı bir sorumluluğum var. Ama yine de dedin ki bu adamların ayağında mıknatıs var. Pas oyununda harikalar. Ben oyunu çirkinleştireceğim. Tamam. Adamlara niye tekme tokat giriyorsun ya? Maç bitiyor yumruk atıyorsun bir adam. Yardımcı antrenör topçuya olaya, o sarı şaş çocuğun adı neydi? Ola mıydı? Olay mıydı neydi? Yumruk atıyor ona tekme atıyor. Ayıp ya. Dünya futbolunun tarihinin en rezil finali. Ve en çirkin Arjantin'i. Rezalet ya. Bir de Messi. Baba sen bir tane hareket yapamadın ya. Bir tane top taşıyamadın ya. Bir de adam elini ağzına götürdü diye. Öyle elini ağzına götürme de değil. Vardı izledi bir şey yok. Çuçurelli'yi atmaya, attırmaya çalıştın.
1: Çuçurelli'ymiş.
0: Kukurelli tamam evet. Neyse işte. Çuçurelli benim telaffuzlarım ünlüdür evet. Abi. Biliyorsun ben İtalyan gazeteci. Neydi? Şarya. Ne Şarya'ydı?
1: Haber.
0: Bilmem ne şaryaya, bilmem ne sıçarya dedim abi. Vallahi hızlı hızlı konuşuyorum ya ben böyle.
1: Bağırsak probleminden kaynaklı.
0: Telaffuzlarım öyledir benim.
1: Tıbbi bir sıkıntıdır.
0: Biz ne konuşuyorduk abi?
1: Ben sana şöyle söyleyeyim. Arjantinli Otamendi ile İspanyol Rodri arasında final maçında yaşanan diyalog yansımış ortaya. Konuşmalar, dudak okumalardan sonra. Otamendi diyor ki daha az konuş dostum. Bütün hafta şikayet edip durdun. Sen ve Laporte ikiniz de. Rodri sadece bir bakışla karşılık verebilmiş buna. Otamendi arkasından demiş ki bu doğru değil. Sen de bütün hafta hakemlerden şikayet ettin diye söylemiş.
0: Otamendi doğru.
1: Rodri sana saygı duyuyorum demiş. Otamendi ben de sana saygı duyuyorum ama maçlardan önce konuşmamalısın anladın mı demiş. Peki ben ne dedim diye sormuş Rodri. Otamendi de peki ya Laporte? O dedi ya demiş.
0: Halbuki adama işte.
1: Yani, ya. Bak şimdi burada ne var biliyor musun?
0: Kızacak bir sebep arıyor.
1: Şimdi şuradan şunu anlıyorsun. Laporte gerçekten hakemlerle ilgili şikayet mi etmiş? İspanya gibi bir takım. Bize karşı faullerin çalınmaması.
0: Haklı.
1: Şimdi.
0: Maça bak.
1: Bu arada hakem kim?
0: Vinčić.
1: Nereden tanıyorsun?
0: Okan Buruk'un beğenmediği Dünya Kupası finali yöneten dünyanın şu anda bir numaralı hakemi.
1: Kimin beğenip getirdiği?
0: Nasıl kimin beğeni? Federasyon.
1: Hacı Osmanoğlu.
0: Evet federasyon. Kötü hakem miydi? Fener'in penaltısını vermedi. Biz o kadar şikayet etmedik.
1: Hacı Osmanoğlu'nun futboldan anladığını düşünüyor musun? Liverpool'un eskisi gibi olmadığını söylediğinde.
0: Konuyu nereye götüreceğiz falan. Abi? Konuyu Okan Buruk Haklı'ya mı götüreceğiz? Adam Dünya Kupası finali yönetti. Sen Hacı Osmanoğlu diyorsun ya.
1: Dünya Kupası finalini yönetti. Sence güzel mi yönetti?
0: Elinden geleni yaptı. Gayet iyi yönetti. Çirkefliğe.
1: Derbide ne yaptığını yaptı mesela.
0: Abi bir şey söyleyeyim. Vinčić iyi hakem. Okan Buruk'un beğenmediği adam Dünya Kupası finali yönetti.
1: Ben sana söyleyeyim ikisine de idare etti. Bence maç falan yönetmedi.
0: Bak Okan Buruk orada ne dedi biliyor musun? Dördüncü hakem bak o maça yabancı hakem getirdiler.
1: Bu arada biraz daha Arjantin tarafındaydı
0: bak,
1: hatta.
0: O maça yabancı hakem getirdiler Galatasaray Fener. Vinčić'i getirdiler. Dördüncü hakem Türk yaptılar. Kim Kadir Sağlam? Ne dedi maçtan sonra Okan Buruk? Kadir Sağlam dedi el diyor dedi vermiyor dedi. Kadir Sağlam'ı dördüncü hakemi Vinčić dinlemedi dedi. Hatta Vinčić kızmış sen niye bu kadar müdahale ediyorsun diye. Çünkü Okan Buruk dördüncü hakemlerle maçı yönetmeyebilir. Sever. Kulaklığı bağırır kulaklıktan falan. Ona orada kendini ele verdi. Peki Beşiktaş Galatasaray maçında Ali Sami'nde ne oldu? Emirhan'ı boğazladı Osimhen. Televizyonda var. Okan Buruk ne diyor? Ama hakemin yanına yaklaşıyor.
1: Sarı sarı diyor.
0: Çağdaş Alt ikisine de sarı hocam diyor. Aynen. Çağdaş Altay ne diyor? Mikrofon var ağzında. İkisine de sarı hocam böyle kafayı da sallıyor. Okan Buruk'tan talimat gelmiş gibi sanki. Peki ne oldu? Kırmızı görmesi gereken Osimhen'ken, mağdur Emirhan'ken ikisine de sarı çıktı. Dördüncü hakemin önemi bu. Vinčić dördüncü hakemi dinlemedi diye aslında yabancı hakem geldi ama biz onu yine yönetiriz muhabbetini ele verdiler. Aziz Yıldırım bu dördüncü hakem Okan Buruk ilişkilerine, kenar yönetimlerine dikkat etmeli. Ben buraları kaçırmam. Selamun aleyküm. Güzel bir dönüş oldu.
1: Vardan peki bir uyarı gelmedi mi hocam, gel bir izle diye bir tavsiyede bulunamaz mıydı?
0: Ya hocanın değerlendirmesi...
1: Hatırlıyor musun o gün Varda kim vardı?
0: Bilmiyorum.
1: Niye? Çünkü umursamadın. Bak orada da detay var.
0: Abi bir şey, ne detayı var?
1: Hepsine bakıyorsun.
0: Kim var abi ya Varda?
1: Yok hayır, onu...

0: bunu bir araştırmak.
1: Ya VAR orada şunu olacak diyebilir. Ya hoca hakem bunu sarı olarak değerlendirdi diyebilir. VAR her şeye karışmak zorunda değil ki.
2: Ya neye karışıp neye karışmayacağını bilmeyen VAR'dan mı bahsediyoruz şu an?
1: Ya bunu şimdi bana mı, bana niye geliyorsun? Hayır, buradan? Ben anlamıyorum. Adam kırmızı görmesi gerekiyordu.
2: VAR'la mı konuşayım? Sen karşıma duruyorsun.
1: Ya ben anlatıyorum diye sırf Beşiktaş'ın doğrandığı maçta bile Galatasaray haklı görüyorsun ya.
2: Ben Galatasaray haklı falan görmedim. Konuları da oraya çekmeye çalışma. Ben yemem bunları da. Oraya geçme yani. Ben sana şunu söylüyorum sadece. Gene rotayı oluşturmuşsun. Okan Buruk üzerinden gidiyorsun. Hakim üzerinden gidiyorsun. Bana Fenerbahçe üzerinden gelebileceğin bir sene bahşet. Öyle devam edelim. Hadi rastgele diyelim.

0: Galatasaray kadın basketbola müthiş yatırım yapıyormuş. Ciddi bütçe arttırmış.
1: Sana ne?
0: Nasıl bana ne ya?
1: Ne diyecekler şimdi? Sana ne? Bak öyle mesajlar geliyor çünkü.
0: Ya onların adına sen niye mi sana ne diyorsun?
1: Ben dinleyicinin de aynı zamanda
0: sesiyim. Ya sen
1: sesiyim.
0: Kendini burada bana karşı Galatasaraylı dinleyicilerin yerine niye koyuyorsun abi?
1: Ben onların sesiyim burada. O yüzden söylüyorum. Ben Galatasaray'ın...
0: Ha Galatasaraylıların sesisin.
1: O açıdan bakma. Bana kelime oyunları yapma. Benim ne olduğum, nereye gönül verdiğim belli zaten, biliniyor.
0: Ya gönül verdiğin takıma haksızlık yapıldığını söylüyorum. Yok var mar diyorsun, Osimhen'i aklıyorsun
1: ben
0: ya.
1: Ben bir şey söyleyeyim. Ben geçmişi tartışarak zamanında bunlar yapıldı diyerek gelecekle ilgili plan yapmayan bir adam değilim.
0: İyi o zaman Beşiktaşlar senin gibi düşünsün, hiç konuşmasınlar geçmişe.
1: Ben geçmişte kalmadım. Ben öneme bakmayı
0: Beşiktaşlar severim. Beşiktaşlar niye o zaman geçmişte yapılan haksızlıkları zamanı dile getirip şerefli ikinciliklerden bahsediyorlar?
1: Ben şerefli
0: onlar yanlış biliyor, sen doğru mu biliyorsun?
1: Sen çıkartmadığın da o dönemlerde.
0: Ben çıkartıyorum.
1: Ya ne çıkarttın Allah aşkına o zaman da, ne yaptın? Destek veriyorum diye kulüp binden bir açıklama mı geldi yani?
0: Düşme sakin.
1: Hani ne oldu yani
0: düşme,
1: şimdi? Yani?
0: Doğan hayır, Öncel düşme.
1: Bir şey söyleyeyim ben sana. Bağıran insan biraz zaten kolay böyle kabullenmeyen, hatayı başka yerde görülmesini istemeyip algıyı farklı yere çekmeye çalışan insan psikolojisi.
0: Sen bağırdın şimdi.
1: Ha ben bağırma sebebim sen anlayabil diye. Çünkü etkiye tepki bu. Çünkü sen bağırdığında anlaşıldığını
0: ya
1: düşünüyorsun.
0: Sen de az değilsin.
1: Ben bağırdığımda da anlayabileceğini
0: alakası
1: düşündüğüm
0: yok
1: için yapıyorum.
0: Benim
1: ben
0: tonlamam
1: burada
0: öyle.
1: Burada bir insan psikolojisi mantığı
0: teşekkür
1: var.
0: Teşekkür ederim. Benim anlamam için sesini yükselttiğin için teşekkür ederim. Ben zor anlıyorum abi. Ben harbiden zor anlıyorum.
1: Haftaya Cihan'la yapmak ister misin?
0: Hayır.
1: Tamam o zaman ben iyi geçin.
0: Öyle abi Cihan şöyle abi. Cihan bir şey söylüyor 15 dakika susuyor abi. Yani Cihan'ın bütün kurgusu şu. Ahmet'i gaza getirecek bir cümle söyleyeyim 15 dakika susayım. Öyle program mı olur? Ben 2 saat ne konuşacağım? Bak sende ne güzel gidiyor program.
1: Sendeki panzehir 15 dakika sonra etkisini gösteriyor abi, demek.
0: Konuş
1: zehri
0: bitmiyor.
1: Alabiliyorsun
0: bak
1: demek.
0: Ben eğer Cihan'la program yaparsam 1 saatte çıkarım abi. Abi benim karşıma senin gibi konuşan adam lazım. Cihan abi soruyu soruyor sözde, bir de Cihan üst üste gıcık edeceğini düşündüğü soru soruyor. Ya biraz haber konuşalım, bir şey yapalım. Ya böyle de eleştirimi yapayım yani. Ben Cihan'ı her yerden engelledim. WhatsApp'tan bile engelledim biliyor musun? Bir tek böyle programa kapatıyorum.
1: Ahmet'in baskın profil sergilediğini düşünüyorum aklınca diye yazmış mesela.
0: Ya bunu şimdi
1: bunu Ahmet abi okur musun şu mesajı demiş. Arkadaşlar öyle mesajlar var ki bunların hepsini okumaya kalksam ben tıp okurdum. Yani bunları okuyacağım ama tıp okurdum falan diyeyim. 6 sene boyunca sürer çünkü bunları okumayacak. Teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: sana başarılar diliyorum. Saat 21'de bugün
0: bu arada
1: Saraçoğlu'nda
0: evet,
1: TV 100 ekranlarından yayınlanacak ve aynı zamanda hemen şöyle söyleyeyim, Emre Tilev de bugün Berk'le beraber yayında olacak. İzleyemeyenler için, radyodan dinlemek zorunda kalanlar için Berk ve Emre Tilev maçın öncesinde dakika skor ve maç sonu programıyla karşınızda olacak. Bugün başarılar diliyoruz Gornik karşısında Fenerbahçe'ye. Oğuz muhtemel 11'lerde yok. İrfan Can Kahveci'yi bile muhtemel 11'e koyabiliyorsa, İsmail Hoca'dan kaynaklı basın toplantısında da yanında oturduğu için. O yüzden Emirhan Topçu'yu Fenerbahçe'ye verip Çağlar'dan memnun olmayan Fenerbahçelilerin stoper ne diyeyim sana, işte alternatifi açısından söyleyeyim. Oğuz'u Beşiktaş'ın almaya çalışma çabalarının yersiz olduğunu düşünüyorsun. Asla vermeyeceğini düşünüyorsun.
0: Oğuz'u nasıl olsa bu sezon ligde olmayacağını düşündüğüm Galatasaray'a bile veririm. Bu sene ligde benimle yarışacağına emin olduğum, büyük yatırımlar yapan Beşiktaş'a verip Beşiktaş'ı rakibimi güçlendirmem. Mesela Oğuz'u ben Galatasaray'a veririm. Nasıl olsa ligde yok bu sezon. Talisca'yı bile veririm. Galatasaray bu sene ligde olmayacak.
1: 21 Temmuz 2026 Salı saat 11.51 Ahmet Konanç bunu demişti nokta.
0: Saat 12.30'da
1: kaptanın seyir defteri.
0: Saat 12.30'da
1: bir cisim yaklaşıyor. İleride kullanabileceğimiz bir cisim.
0: Birazdan saat 12.30'da Sansürsüz Futbol YouTube kanalında olacağım. 12.30'da Sansürsüz Futbol YouTube kanalında görüşmek üzere. Herkese sevgiler, hürmetler, hoşçakalın.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi.
3: Teknik direktörümüz İsmail Kartal, oyuncumuz İrfan Can Kahveci bizlerle. Önce İrfan'la başlayacağız. Maçın genel değerlendirmesini alalım.
4: Açık değil mi? Açık. Herkese merhaba. Biraz heyecanlıyım. Yeni transfer olmuş gibi Fenerbahçe'ye tekrardan. Yarın önemli bir maçımız var. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik.

0: İnşallah yarın uzun süren bir Şampiyonlar Ligi hasretimiz var. Onu sonlandırmak için ilk adımımızı yarın atacağız. İnşallah taraftarımızla beraber güzel bir başlangıç yapacağız yarın için.
1: Erdem Aktaş, Alspor. Hoş geldiniz. Geçen sezon senin için iyi geçti. Milli takım kampındaydı. Fiziksel olarak da çok hazır görüldü kamp sürecinde. Nasıl geçti geçtiğimiz sezon? Çünkü hem milli takım hazırlandın hem de Fenerbahçe'ye geri dönmek için kendini hazır tuttun. Detaylı paylaşırsan seviniriz.
0: Şöyle, aslında geçen sene yaşadığım olaylar daha fazla süre bulabileceğim bir Dünya Kupası'nı yani benim için daha fazla süre bulabileceğim Dünya Kupası için bulamadım yani geçen sene yaşanan olaylardan dolayı. Ama hep bu sene için Fenerbahçe'ye geri dönmek için çok iyi hazırlandım. Daha da hırslandım. Yaş aldıkça daha da olgunlaşıyorum. Kendime daha da iyi bakıyorum. İnşallah bu sezonda benim için iyi geçeceğini düşünüyorum.
2: Mikrofon. Selen Cansaklı Spor Arena. Öncelikle başarılar. İsmail Hoca ile kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçirmiştin. Onun dönüşü senin için neler ifade ediyor? Teşekkürler.
0: Tabii hocamızın dönüşü benim için çok mutluluk verici. Sadece ben değil, aslında Fenerbahçe'nin son 10-15 yılında en iyi futbolunu oynatan en başarılı sezonlarını İsmail hocamızla beraber geçirdik. Sadece benim için değil, bütün takıma dokunan bir isim. Benim için de mutluluk verici onunla beraber olmak.
3: Erhan Ağdıroğlu, Fotosporlu Şok Kalitesi. İrfan'cığım hoş geldin öncelikle. Fenerbahçe taraftarının sana karşı çok büyük bir sevgisi var. Bunu oynadığın dönemlerde de, takımdan kiralık gittiğin dönemlerde de çok fazla hem sosyal medyada hem tribünlerde, kulislerde hep dile getirildiler. Taraftar için söylemek istediğim şeyler var bu yeni merhaba için.
0: Şöyle, onların desteğini, sevgisini her zaman hissediyorum ben. Ve onlar için elimden gelen her şeyi bu sene vereceğimi sözünü veriyorum bugün. İnşallah hem benim için hem takım için çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Ve takım olarak birlik beraberlik içinde buna inanıyoruz. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Ben Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadım. Eksik bir yanım var. İnşallah bu sezon onu tamamlayacağım.
1: Kariyerinin en skorer sezonunu daha önce İsmail Hoca ile beraber geçirmişti. 18 gol olarak yanlış hatırlamıyorsam. Bu sezon için de gol ve asist olarak bir hedef koydum.
0: Şöyle, gol ve asist olarak hedef koymadım. Eski sezonlarda da İsmail Hoca ile çalıştığımızda hedef koymadım. Zaten herkese dokunan bir isim hocamız. İnşallah bu sene de, yani sonu şampiyonlukla bittiği sürece benim gol asist katkımın bir önemi yok. İnşallah elimden geldiğince takıma katkı sağlayacağım.
4: Başka soru yoksa oyuncumuza teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkürler.
5: Kolay gelsin.
6: Eyvallah.
4: Hocam, maçın genel değerlendirmesini alalım. Sonra sorularla devam edeceğiz.
6: Herkese iyi günler. Herkese hoş gelmiş. Rakibi izledik. Rakibin analizlerini yaptık. Ekibimle beraber sürekli burada rakibimizin hazırlık maçları, son oynadığı kupa finali, hatta geçen seneki oynadığı maçları bile izledik. Bununla beraber rakibimizin ne yapmak istediğini aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Daha önce bu takımın hocasıyla karşı karşıya gelmiştik. Trenman maçıyla ilgili onları burada 4-0 yenmiştik. Biz orada da 2-1 yenmiştik. Rakip takımın hocası bayağı bir hırslı. Bu maça çok özel hazırlanıyorum diye bir açıklamaları var. Biz de ilk maçımıza çıkacağımız için Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında burada kendi taraftarımızın önünde taraftarlarımızla iyi futbol oynayarak, iyi mücadele ederek burada iyi bir skor alıp ikinci maça daha avantajlı çıkmak istiyoruz. Her şeyden önemlisi, biz iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız. Hep birlikte kampta da iyi bir kamp dönemi geçirdik, iyi çalıştık. Taraftarlarımıza bu sene bu takımında tekrar geçmişte yaptığımız gibi iyi mücadele eden, iyi futbol oynayan bir takım yarattık.

0: atmaya çalışıyorum şu anda. Bu iyi futbolla, iyi mücadeleyle beraber taraftarlarımıza hazırlık maçlarında olduğu gibi bu maçta bizim ilk resim maçımız, onlara da güzel bir mesaj vermek istiyoruz. İnşallah bu mesajı en güzel şekilde verip iyi bir skorla bütün camiamızı, ülke futbolumuzu, herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz.
1: Belirlen.
2: Belirli Vakit Playspor, öncelikle başarılar diliyorum yeni sezonda. İrfan Can, çok heyecanlı oldum, yeni transfer olmuş gibi hissettiğini söyledi. Siz İrfan Can'ı bıraktığınız gibi mi buldunuz?
0: Şimdi tabii geçmişte beraber çalıştığım oyuncuların benim geri dönmemle birlikte benim ne istediğimi biliyorlar kendileri. Antrenmanlarda olsun, taktik olarak olsun. Yani benim oyunculara çok net söylemlerim var. Çok keskin ve net. Yani bunlar çok çalışarak oluyor. Sahada, pratikte ve bizim analizde. Onlar da bunu çok iyi bildikleri için, bu oyunu aşinalı oldukları için, kolayca bunları yapabileceklerini bildikleri için ve buradan dolayı kendini daha motive olarak görüyorlar. Yeni gelen oyuncularımızla birlikte onlar da çok mutlular. Bu oyunu benimsediklerini, bundan da mutlu olduklarını söylediler. Hep beraber inşallah gene eskisi gibi biraz daha üstüne koyarak, daha iyi futbol oynayarak bütün ülkemizi, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.
3: Onur Çubukçu, Linspor. Hocam başarılar diliyorum öncelikle turda. Yeni sezonca hayırlı olsun demek istiyorum. Malum Fenerbahçe UEFA'ya bir liste teslim etti. Bu listede iki değişiklik yapmak için aslında son saatler. Bu akşamki antrenmanın ardından ve oyuncularla yapılacak görüşmelerden sonra listede değişiklik olma ihtimali var mı? Yoksa ilk liste neyse turdaki listede o mu olacak?
0: Listeyi biliyorsunuz galiba.
3: Yok hocam, bilmiyorum. O yüzden sormak istedim.
0: Liste bu akşam belli olacak. Ama büyük ihtimalle sormak istediğiniz şu herhalde, Ake Gürümbüt olacak mı? Büyük ihtimalle olacaklar. Siz sormadan ben söyleyeyim. Tahmin ediyorum gelecek soruları. Gürümbüt oynayacak mı diyorsunuz? Ake oynayacak mı diye sorular gelecek. Onları ben söyleyeyim. Gürümbüt daha tam %100 hazır değil. Kendisiyle bireysel antrenmanlar yapıyoruz şu anda. Ake ona göre biraz daha iyi durumda, hazır durumda. İkisi de yarın kadroda olacaklar ama oynayıp oynamayacaklarına bu gece ve yarın sabah karar vereceğim. Ona göre değerlendireceğiz.
4: Samaçı Panatik Konfere. Öncelikle başarılar. Tekrardan hoş geldiniz. Marco Asensio hazırlık maçlarında toplamış maçta 96 dakika oynadı. Muhtemelen onun bir hazırlık dönemi var Sadat'ın çıktığı için. Yarın onu ilk 11'de görebilecek miyiz yoksa hazır olması için daha fazla vakitte ihtiyacınız var mı? Teşekkür.
0: Marco Asensio yarın ilk 11'de oynamayacak. Çünkü daha hazır değil. Geçen seneden yaşamış olduğu sakatlıklardan dolayı kampın birinci döneminde sürekli bireysel antrenmanlar yaptı. İkinci dönemi Avusturya'da bize birkaç antrenmanlara çıktı. Şu anda yeni yeni yavaş yavaş takımdan tamamına antrenmanlara çıkmaya başladı ama o da kendisi kadroda olacaktır. Kendisinin biz ne zaman %100 hazır olduğunu görürsek o zaman takımdaki yerini alabilir. Ama şu an kadroda ama %100 oynayacak diye bir şey yok.
5: Selin Kocuk Türk Spor Sözcüler, öncelikle başarılar diliyorum. 99 puan alıp şampiyonu tamamlayamadığınız sezonun son maçında tribünler kapalı bir şeydi. Taraftar size ve futbolunuza çok fazla inanıyor. Bu sezon için tribünlere gelecek taraftarlara neler söylemek istersiniz?
0: Taraftarlarımız, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe'de futbolculuk hayatımda da antrenörlük hayatımda da gerçek büyük Fenerbahçe taraftarları her zaman bana çok büyük destek verdiler. Sevgilerini gösterdiler, saygılarını gösterdiler. Onların bana bu yaklaşımlarını hiçbir zaman, hiçbir yerde tarifi yok, anlatamam. Onlara ben kendimi borçlu hissediyorum. Çünkü sadece bir kupa kazanabildim, Süper Kupa. Şampiyonluk Kupası dahi kazanamadım. Bu sene inşallah onları ben çok mutlu etmek istiyorum. Şampiyon olarak, kupaları kazanarak bunu taçlandırmak istiyoruz. Tekrardan sorunun başına dönersek, bu sene de o güçlü oyunumuzu, iyi futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz. Bütün çalışmalarımız, planlarımız bu yönde.
4: Doruk Tecimer, TRT Spor. Hocam başarılar. Topuk Yerlisi kampında futbolcularından talepkar bir futbol istiyorum demiştiniz. Ön alanda basan,

0: Ve taktiksel açıdan da o süre kampı daha yoğun geçecek demiştiniz ki biz de gördük. Taktik anlamında Fenerbahçe 3 hazırlık maçında da ilk 10 dakika golü buldu. Tempolu oynayan ve oynadığı futboldan da keyif alan bir futbolcu grubu var. Şunu soracağım. Sezon çok uzun. 50'nin üzerinde maç oynayacağını öngörüyoruz Fenerbahçe.
1: 70.
0: 70 diyelim. Sorumu destekleyen bir rakam oldu 70. Şöyle diyeceğim.
1: 70'e kadar gidebilir.
0: Evet. İhtimal var. Umarım Avrupa'da da daha başarılı olur Fenerbahçe. Kadronun yeteri kadar derin olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü sizin de çok sık bahsettiğiniz bir durum var. Dünya futbolu 3-4 günde bir maç oynanıyor ve futbolcular zaman zaman yorulabiliyor. Kadronun yeteri kadar derin olması gerekiyor. Şu anki kadroyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şu anki kadromuz başlangıç için bize yeterli bir kadro. Gerçekten çok değerli oyuncularımız var. Ama dediğim gibi geçen seneden Nene hala sakat. Asensio yeni yeni toparlıyor. Archie Brown yeni yeni toparlanıyor. Vedat Muriç sakatlandı antrenmanda biliyorsunuz. Yiğit Efe geçen seneden sakatlığı tekrar nüksetti. Yani bu sakatlıklar daha sezon başlamadan olması... en azından elimizi gösteriyor. Yani elimizde ne var? Biz nasıl mücadele vereceğiz? Nasıl bu yolda devam edeceğiz gibi. Biz de tabii onun önlemlerini alıyoruz şu anda. Dediğim gibi bu sakat oyuncularımızın da birkaç hafta içerisinde onlar da takımda normal antrenmanlara başlayacaklar. Şu an kadromuz bizim için yeterli. Ama belki duruma göre şu an bir iki tane daha transfer yapabiliriz. Bunun bir tanesi şey olabilir, kontenjan olmak kaydıyla. Biliyorsunuz 10+4 kuralı var. Şu an bizim en çok sıkıntıda olduğumuz konu bu. Sadece bizim değil yani bütün kulüpler bundan sıkıntılı olduğunu düşünüyorum.
2: Daha çok analizleriyle ön plana çıkan teknik adamsınız ki zaten rakibi incelediğinizde söylediniz. Rakipte hocam öne çıkan özellikler nelerdir? Aynen. Nelere tedbir alınmalı? Hangi konularda iyiler? Bize açıklar mısınız? Teşekkür ederim.
1: Polonya futbolu tamamen ikinci bölgede bekleyerek kazandıkları toplarla geçiş oyunu oynayan, hızlı futbol oynayan bir kültürleri var. Bizim rakibimizin de güçlü bir santraforları ve iki tane hızlı kanat oyuncuları var. Bunlar üzerinden sonuç almaya çalışıyorlar. Ve iki tane de sekizleri var, derin koşular yapabilen. Bunları çok iyi hem orada kendi maçlarını izledik, bir iki maçını antrenörüm gönderdim. Oynadıkları bütün maçlarını izledik. Yani hafife alınacak bir takım değil, disiplinli bir takım, koşan bir takım. Tabii ki biz de kendi evimizde, kendi taraftarımızın önünde bütün böyle bir takıma karşı ne yapmalıyız diye kaç gündür çalışıyoruz. İnşallah yarın akşam bunun sonucunda güzel bir galibiyetle ayrılabiliriz diye düşünüyorum.
3: Serkan Özcan, Türkiye Mecran Gazetesi. İsmail Hocam tekrardan hayırlı olsun diyorum. İsmail Hocam, Fenerbahçe'yi son çalıştırdığınız dönemde 99 puan toplamıştınız. Ve şampiyon olamamanıza rağmen taraftarlar sizden razıydı. Fakat Avrupa Kupalarındaki performansınız konusunda çok ciddi eleştiriler aldınız. Siz kendiniz İsmail Kartal'ın Avrupa Kupalarındaki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocam ikinci bir sorum da Sayın Başkanınız Yıldırım'ın Avrupa Kupalarındaki sizden beklentisi nedir? Teşekkür ederim.
1: Yani burada sondan başlayalım. Açık konuşmam gerekiyorsa hem ekonomik açıdan hem sportif başarısı açısından bizim Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz gruplara. Oradan da çıkmak ve gidebildiğimizlere kadar gitmek istiyoruz. Yani bu uzun zamandır Fenerbahçe'de olmayan bir şey. Bu sene bunu başarmak istiyoruz. Açık söyleyeyim yani. Hem başardığımız zaman kulübün kasasına para girecek. Hem de taraftarların beklentisine bir cevap vermiş olacağız. Bunu biz bütün futbolcular, ben, teknik ekip, yani hep beraber biz, başkanımız bunu çok istiyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara kalarak gidebildiğimiz yere kadar gitmek, çeyrek final, yarı final, final... Artık Fenerbahçe'nin buralara kadar gitmesi gerekiyor. Bu ekonomik şartlarda, bu kulüplerin bu kadar yoğun transferlerinin karşısında, ağır transferlerin karşısında bunları da yapmamız gerekiyor. İşin gerçeği bu, doğrusu bu. İlk sorunuza gelelim. 99 puan aldık. Sonra Avrupa Kupalarında başarısızlığından bahsediyorsunuz. O sezon Avrupa'nın en başarılı takımı, en çok galip gelen, puan alan takımı bizdik. Orada bir yanlışlık var. Ülkemizde en çok puanı kazandıran da bizdik. Tek elendiğimiz maç...

0: 6 golle mağlup oldun maçta. 5 stoperin 5 de sakattı. Elimizde oyuncu yoktu. Bahane değil. O gün Yusuf Akçiçek oynattı. Altyapıdan kimse tanımaz bilmezken sonra sağ olsun Mourinho da benden sonra anlatmaya devam etti. Bugün kulübe 22 milyon euro bir para kazandırmış olduk biz. O bir cesaretti. Sonra ben Bulgaristan'daki rakibe karşı da Yusuf Akçiçek oynattım ben Avrupa maçlarında. Bir taraftan dönüyor ki işte böyle oyuncular var, oynaması lazım, şans verilmesi lazım. Şans verildiği zaman böyle olduğu zaman da ben başarısız oluyorum. Ben böyle başarısız olmaya razıyım. Bu gençlerin önünü açmak için. O günkü şartlar oydu, onu aldık. Gelelim Olympiakos maçını kastediyorsunuz. Biz Olympiakos maçında burada maçı yendik, 1-0 penaltıyla elendik. Oradaki maçta da 3-2 kaybettik, maçı da kazanabilirdik. İlk 15-20 dakika net pozisyonlarını da atamadık. Kendi bireysel hatalarımızdan goller yedik. O maç 3-2 bitti. Burada 1-0 yendik. Biz penaltılarla çeyrek finalden yarı finale adım atarken elendik. Eğer bu başarısızlıksa ben kabul etmiyorum başarısızlığı. O sezon baksınlar bakalım başka takımlar ne yapmış? Nerelerde elenmişler? En çok puanı alan, en çok ülke puanına puan kazandıran bizdik Fenerbahçe olarak. Ben kendim başarısı görmüyorum orada. Tamam.
1: Son soru olsun.
2: Rıdvan Aksu, hocam başarılar diliyorum. Hocam yarınki maçta veya sezonun geleninde Fenerbahçe'yi 4-3 oynarken görecek miyiz? Bu sezon için kafanızda bir 4-3 planı var mı?
0: Şimdi rakibe göre, rakibin oyun planına göre 4-3 de oynayabiliriz. 4-2-3 de oynayabiliriz. 4-4-2 de oynayabiliriz. 3-2-5 de oynayabiliriz. Bunların hepsini biz çalıştık.
2: Şu savunma planınız var mı hocam?
0: Var tabii ki. Trendi takip ediyoruz. Elimizdeki oyunculara göre, rakibe göre her an her şeyi yapabiliriz, deneyebiliriz. Bu kadar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler.
0: Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun.

0: kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şampiyonluk...
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
3: Kim ne dedi?
4: Yani. Bir taraftan şey yani, bir 10 kişi toplayın biz yaparız, herkese yetiştiririz ya. Diye.
5: Yetişir bence.
4: Atmosfer ya, iyi bir başlangıç. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin zaten en büyük problemi kötü enerji.
5: Evet. Ama genelde hani son dönemde iyi başlayıp devamında problem yaşıyor. Bence gene başlamada bir sorun yaşamayacak Fenerbahçe.
4: İşte devamı gelsin.
5: Hani sürecin devamı önemli. Evet, hani burada hani evet, bir şey kaybettiği zaman, maçı kaybettiği zaman çok ahlar vahlar oluyor. Artık her şey bitti. Bütün dünya üzerimize çöktü durumu söz konusu oluyor ama kazandığında tam tersi oluyor. Kazandığında da evet, artık bu lig bitti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kesin girer. Yarın bak, eminim Fenerbahçe çok rahat bir galibiyet alsın. Böyle düşünen taraftarlar da olacaktır. Bu ki gayet normal. Yani çok bu psikoloji normal. Çok sağlıklı bir psikoloji değil aslında bakıldığında.
4: Aynen öyle. Umuyoruz bir yol kazası olmaz. Dediğim çok şüphem yok zaten. Çok yeterli bir rakip olduğunu düşünmüyorum, gerçekçi olmak gerekirse. Tek hikaye yani Podolski'nin ortaklarından biri olması.
5: Maçın tek hikayesi bu mu? Bu, senin bence. Nazarında. Yani oynayacak mı diyen izleyiciler de olmuş, sormuş. Podolski'yi görecek miyiz sahada? Yani kulübün hissesi var Podolski'de yani. Tam başkanlık gibi de değil anladığım
4: hisse,
5: kadarıyla.
4: Hisse, aynen, var. Hisse sahibi. Zaten geçen sezon futbolu bıraktı.
5: Bıraktı Lukas Podolski.
4: Orada Ukraynalı bir sol açıkları var. Ona dikkat etmek lazım. Adını unuttum şimdi çocuğun ya. Az önce konuştuk. Bir de yeni aldıkları, yeni transfer ettikleri forvetleri. O kadar. Bence. Büyük konuşmayayım da kağıt üzeri bu en azından.
5: Ben de bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çete bakalım. Seyircilerimiz bakalım neler sormuş. Fenerbahçe sohbeti yapıyoruz aslında. Hani kura belli oldu. Programın bu noktasından sonra Fenerbahçe'yi konuşacağız. Yani Çağlar'ın tepkisi var mesela izleyicilerimizden. Yani Çağlar. Çağlar Söyüncü'nün performansına ciddi bir eleştiri getirmişler. Cirasi, Rashford ve bir stoper gerekiyor Fenerbahçe'ye demiş Turgay Bey. Yani Cirasi

0: Kelsey, Rashford, bir de stoper. Kim gidecek? Güzel isimler de kim gidecek?
1: Çok zor.
0: Zaten Rashford ya da Giresse olur burada. Bu senaryoda bu isimlerden bağımsız söylüyorum. Hani ikisi de forvet oyuncusu olduğu için. Burada sanki profil tercihi ön plana çıkacak. Yani net bir 9 mu yoksa kanatlarda oynayan bir, kanatlarda da oynayabilen bir oyuncu mu? Yani bir forvet oyuncusun, bir santrafor mu?
2: Hala kararsızlık var bence o kısımda. Bir de şöyle bir şey var. İşte bu Şampiyonlar Ligi katılımı olursa belki ikisi birden olacak.
0: Bekler misin?
2: Şöyle, ben ne diye düşündüm biliyor musun şimdi sohbet ederken? O zaman artı 4 tarafında daha cesur olabilirsin. Daha sükseli bir artı 4'e gidebilirsin. Yani bunu şey eleştiri ya da küçük görmek olarak söylemiyorum. Nene değil de Gonzalo bir üstünü alır gibi yani. Mesela. Artı 4 tozum. Hem lig için bir avantaj sağlarsın o zaman. Çünkü orada da ayrılıklar olabilir. Bunu çok net biliyoruz. Yani Nene'ye teklif var, Archie Brown'a teklif var. Bunların hepsi var. Artı 4'te daha cesur oynayabilirsin o zaman.
0: Bence strateji değişir. Yani Fenerbahçe mutlaka kafasının bir yerinde şunu düşünüyordur. Evet, biz bir santrafor forvet oyuncusu bakıyoruz. Ve Şampiyonlar Ligi'nde katılmak istiyoruz. Ama mevcut kadromuz buna yeterse, işte Greenwood'lu, Asensio'lu, Talişkalı takım buna yeterse, lig aşamasına geçtiğinde bu sefer çok daha büyük oynayabilirsin o bir oyuncu için.
2: %100 katılıyorum. Ya o yüzden
0: yani her... Burada doğru şey orayı beklemek mi? Yoksa almak mı?
2: İşte orası içinde geç oluyor tarih. O zaman da transferi için gittiğin takım, ya ben niye bu tarihte sana artı 4 olan yani iyi oyuncularımdan bir tanesini
0: veriyorum? Yok, artı 4 diye düşünmedim aslında ben bunu. Direkt olarak.
2: Ama o zaman şey oluyor, yine birilerinin gitmesi. Hep oradan bir yer açmak zorundasın. Şimdi biz kabaca konuşuyoruz, işte Fred olabilir, Semedo olabilir, Ederson olabilir, Talişko olabilir.
0: Zaten biri gelecekse bunlardan 3 olmak zorunda.
2: Yani. Hep bir tane gitmekle sürpriz bir ayrılık mı olacak o zaman? Mesela Jadon Osterwolde ile ilgili hep konuşuyoruz ya bunu.
0: Sürpriz olur mu? Bence sürpriz
2: olmaz. 3 yıldır
0: kısmına girmez
2: zaten.
0: O. Yani sürpriz ne olur? Şikrin'in bir yanında gitmesi olur sürpriz.
2: Ama ana gidenlerden hiç saymıyoruz ya Jadon'ı. Gitme ihtimali olanlardan.
0: Yani benim için bu kadroda hani çok sürpriz olarak niteleyeceğim oyuncular zaten. Asensio, Şikrin'in, Gendouzi bunlar yani. Ayrılması çok sürpriz olur. Hatta güç kaybı olur. Fenerbahçe bunu istemez tabii ki. Kante hakeza öyle. Ama saydığın oyunculardan zaten 3'ü mutlaka ki gitmek durumunda bu kurala göre. Çünkü Fenerbahçe bir yabancı santrafor, forvet oyuncusu alacaksa bunlardan 3'ü gitmek durumunda.
2: Belki
0: yani çok
2: de.
0: Zor karar yani. Evet, hani konuşuyoruz burada ama
2: 12 artı 2 olacak.
0: Ama çok net bir duruş gösterdi orada federasyon. Yani asla olmayacak dedi.
2: Neler neler değişti.
0: Döner diyorsun.
2: Döner demiyorum yani. Evet,
0: dönebilir diyorsun.
2: Hep ihtimal var. Şunu hep savunmadık mı? 4 büyük takım anlaşsın kendi arasında. Kafaya taksın bu konuyu.
0: Ama ben, burada 4 büyük takım değil.
2: Tam işte. Diyelim. Ya bu bir toplantıya, bir yemeğe, bir böyle oturulup konuşulup beyin fırtınasına bakan konular. Herhangi bir konu için olabilir. 4 büyük bunu istediği takdirde bir hafta sürmeyecek konular. Bizim yani Türk ülkemiz böyle.
0: Zaten Anadolu takımları da buna isyan ediyor bir noktada. Hani biz de burada bir fikir beyan ediyoruz, bir fikrimiz var, bir şey söylüyoruz diye.
2: Anadolu takımları bile bunu destekleyecek olabilir bu arada. Çünkü onlar daha yabancı sirkülasyonu daha fazla olan takımlar.
0: Yani destekleyen var, desteklemeyen de var anladığım kadarıyla Kulüpler Birliği'nde. Ama yani Fenerbahçe ile Galatasaray'ın en azından yani şunu söyleyebilir miyiz? Hani bu iki takımın son dönemde bu da konuşuluyor. Bu iki takım bir şey isterse yaptırır. Bir şey isterse o kural değişir. Ama şu ana kadar bir hareket yok.
2: Biraz da kendileri istediği için zaten. Beraber istediklerini sanmıyorum. Fikirler aynı ama bunu birleştirip sunmak farklı, tek tek sunmak çok farklı.
0: Ha, güçler birleşmedi diyorsun.
2: Güçler,
0: yani.
2: Güçler birleşmiyor canım. Birleşseler şey çok daha farklı olurdu.
0: Evet yani doğru. Bu kadar şey de olmazdı. Ama Beşiktaş'ın en azından oradaki tavrı çok net. Onu
2: 10 artı 4
0: diyor. Çünkü yaklaşık bir 5-6 yıl önce tüm planlamasını bunun üzerine yapıp kural son anda değişinde Beşiktaş çok büyük bir tepki göstermişti.
2: Evet.
0: Türkiye Futbol Federasyonu'na yerli oyuncuları biz aldık, yetiştirdik, belli bir noktaya getirdik. Şimdi yabancı serbestliği tanıyorsunuz. Hatta o Kerim Fıraylar'ın galiba olduğu dönemde bunlara yatırım yapmıştık ve yıllar sürmüştü diyordu Beşiktaş. Şimdi de haklı gerçi yani. Beşiktaş tarafından da bakıyorum, onlar da haklı yani. Aslında bakıldığında işin kağıt üstü kısmına evet bir kural açıklandı. Kural bence çok saçma. Hele artı 4 kısmı inanılmaz saçma. Ama bu şekilde ilerliyor. Trabzon o zaman şikayet edecektiniz o zaman buna yani.
2: Trabzonspor ne yapsın? Hep bir scouting, hep bir genç oyuncu.
0: Didiniyor, birilerini arıyor, buluyor.
2: Aynen öyle. Bakalım ya.
0: Evet.
2: Göreceğiz.
0: Peki, beğenilerinizi bekliyoruz canlı yayınımıza. Sorularınıza da cevap verelim. Ederson'la bu sezon gitmez demiş Kemal Bey. Olcan çok sever Ederson'dan. Çok da beğenir Ederson'un performansını. Ama Ederson'un durumu ne olacak? Tabii ki daha 3 gün oldu. Zannediyorum ki bir toplantı olacaktır yönetimle Ederson arasında.
2: Belki de oldu.
0: Ya da oldu.
2: Oldu. Teklif bekleniyor. Ayrılmak istiyorsa. Ya da konu tamamen kapandı. Ederson kalacak.
0: Bir izleyicimiz Adil Demirbağ transferi ne zaman açıklanır demiş yine Mehmet Bey.
2: Öyle bir şey mi var?
0: Öyle bir şey mi var? Biz mi kaçırdık Adil Demirbağ transferini? Muhammed Şahin, Olcan abi Ederson Semedo Fred Talişka'dan çıksa. Olacak mı? Olacak mı çıksa?
2: Ben anladım. Buradaki 3'ten kesin çıkarım. Talişka hariç. Ama Talişka'da da çok zor ya Talişka.
0: Hiç zor karar değil valla. Çok net benim için.
2: Senin için çok
0: bariz net karar o yani.
2: Senin için net ama benim için değil işte maalesef.
0: Çok net benim için. Yani bu üçünden yani Ederson, Semedo, Fred sen ayrılıp bir santraforla zaten toparlıyorsun. Yani şu konuşulmuyor yani. Çok az konuşuluyor. Sevgili Efe. Efecan. Bizim Efecan.
2: Aa.
0: Evet.
2: Selamlar.
0: Süper chat yollamış. Selamlar. Fenerbahçe eğer Benfica elenmeseydi Süper Lig'de daha başarılı olur muydu? Geçtiğimiz sezonu kastediyor Efe.
2: O kadro bence ki kulvar kaldırabilecek bir kadro değildi.
0: O kadronun santrafor eksikliği vardı. Stoper noksanlığı vardı.
2: İkinci yarısını düşünemiyorum bile.
0: Evet yani iyice artık sakatlar artardı. Lig çok daha zor bir hale gelirdi. Gene geldi gerçi ama.
2: Normal maç oynamıyorsun ki Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Galatasaray yaşamadı mı yani?
2: Dayak yiyorsun, dayak atıyorsun.
0: Yani çok bariz örnek Galatasaray'ın yaşadığı örnek. Galatasaray geçen sezon hani son 4 yılda hiç kaybetmediği kadar puan kaybetti.
2: Ve ana iskeleti hiç olmadığı kadar kötü gözüktü. Evet, Oreira, evet. Davinson.
0: Evet.
2: Sıkıntılar oldu.
0: Herkesin yani. Derler ya, tırnak içinde defoları ortaya çıkıyor Şampiyonlar Ligi elemesinde.
2: Bizim takımlarımızın liginde. Çok kaldırabileceği bir şey değil maalesef.
0: Hele yeni format. Hani 8 karşılaşmalık yeni format. Yani tabii. Fenerbahçe bu lig aşamasına kalırsa 6 maç buradan 8 maç zaten ligde oynayacak. En kötü ihtimalle elense bile yani 14 tane Şampiyonlar Ligi karşılaşması oynamış olacak. Normal şartlarda bu çeyrek finallere, yarı finallere tekabül ediyor zaten eski sisteme baktığımızda.
2: Tabii canım. Kafadan 50 maç oluyor zaten lig Şampiyonlar Ligi evet. Bu ölçüde. Neredeyse.
0: Bir de tur atladın diyelim ki geçtin. Kadir Bey seneye de 8+6 olacak kural. Seneye de aynı senaryo. Evet, açıklanan o. Bu tamamen saçmalık. Yani 8+6 hiç olacak bir şey değil.
2: Ya bırak ama, 14 yap kim ne istiyorsa alsın.
0: Ama bunu ya da niye başta yani bu kural geldiğinde niye itiraz etmiyorsunuz? Ama şundan bence itiraz edilmiyor. Ne de olsa yolda biz bunu değiştiririz.
2: Zaten bu kuralın dönemi gelene kadar ben mevcut federasyonda kalacağını düşünmediğimden dolayı.
0: Buna da güveniyor bence kulüpler bir anlamda. Zaten en kötü bu federasyon giderdi diyor.
2: Tabii canım.
0: Evet o kural anlamında Fenerbahçe çok zorlanacak. Galatasaray da zorlanıyor. Transfer yapmakta şu anda biraz da eli dar Galatasaray takımının. Çünkü mevcut kadroyu bozması lazım. İskeletten kaybetmesi lazım ki yeni oyuncular katabilsin. Ama 12+2 olsa ben transferin yani Fenerbahçe açısından çok da hareketli geçeceğini düşünüyorum.
2: Sükseli
0: geçeceğini düşünüyorum.
2: Galatasaray için de aynı şey geçer.
0: Burada zaten konu şu. Hani Fenerbahçe bunu talep ediyor. Galatasaray da bunu talep ediyor. Biz seninle programda daha önce bunu konuşmuştuk. Fenerbahçe hani 10+4'te mi karar vermeli. Yani o mu Fenerbahçe için daha iyi olur yoksa 12+2 mi daha iyi olur?
2: Stratejik de bir konu olduğu için.
0: Rakibinin güçlenmesini bir anlamda engellemek de aslında seni daha yukarıya taşıyabiliyor. Transferde.
2: Mesela Galatasaray tarafı da böyle düşünebilirdi. Karşılaştıracak. Fenerbahçe'de bir sürü oyuncu var. 12+2 olsa daha rahat edecek. Bakıldığında. Tabii. Belki sürpriz bir kalma olacaktı. Bizim transfer listesine evet. Yazdıklarımız arasında.
0: Tabii.
2: Hiç belli olmaz.
0: Yani daha var. Kuralın değişme zamanı da var. Bakalım göreceğiz bir değişiklik olacak mı? Fenerbahçe forvet transferi yapamayabilir demiş Tahir Bey. Yapacaktır mutlaka. Ama ne zaman yapacak? Tabii önce göndermesi lazım. Bu ikilisiz hayat çekilmiyor. Hep olsalar keşke.
2: Biz
0: teşekkür ederiz. Biz miyiz o ikili anlamadım ama bizden bahsediyor sanırım.
2: Sağ olsun.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Poodle Spectre teşekkür ediyoruz.
0: Taraftarın tahammülü kalmadı. Bütün oyunculardan çıkmak gerek. Hani bizim sabırsızlık seviyesi. Evet.
2: FM.
0: Bir anket daha açmış arkadaşlarımız. Fenerbahçe Zabze'yi elediği takdirde hangi takımla eşleşmesini istersiniz şeklinde. Orada da 54 Şumguras.
2: Ben de Şumguras'a verdim.
0: Evet, yani deplasmanı da biraz daha rahat. Daha çok Fenerbahçeli seyircinin gideceği bir deplasman kuşkusuz. Orada daha çok Fenerbahçe taraftarı var. Ama Hearts hani daha serttir İskoç deplasmanı. Evet. Gerek yok. Durup dururken.
2: Şumguras'da da hep şey oluyor ya, böyle bir iki wonderkid atıyorlar araya.
0: Evet.
2: Her şeyde.
0: 3 yıl sonra bambaşka bir yere geliyor.
2: Seri A'ya transfer olduğunu görüyoruz, evet, adamın falan. Eminim şu anda da öyledir.
0: Emir Bey bir süper chat yollamış. İlk 11'de Türk olmadan ligde şampiyonluk zor. Rashford veya başka transfer deniliyorsa kesinlikle Ederson'dan çıkılıp Berkay alınmalı.
2: Ya da Levent'le sezon devam etmeli.
0: Ama Ederson'dan çıkarsan kaleci alacaksın ya.
2: Yok. Çıkamadın diye.
0: Ha, Ederson'dan çıkamadın.
2: Ve solu da yabancı yaptın. Şu an muhtemel 11'deki tek Türk'ün Kerem.
0: Evet. Ya U23'ten bir yabancı oynatacaksın.
2: Evet.
0: Ya da Türk bir oyuncu oynatmak durumundasın. Kerem mi canım? Orada bir şüphe yok yani.
2: Bence
0: Kerem,
2: de
0: evet,
2: şüphe
0: bence
2: yok.
0: Hep söylüyoruz bu programda. İkimiz de o noktada aynı fikirde olduğumuz için gereksiz eleştiriliyor. Çok,
2: çok
0: abartı
2: çok
0: eleştiriliyor.
2: Çok eleştiriliyor.
0: Yani o kadar da hele bu Fenerbahçe'nin yeni oyun formatında çok daha faydalı olabilecek bir isim. Yani presi kime yaptıracaksın? İlk Kerem'den başlayacaksın
2: daha,
0: pres yapmaya.
2: Daha az sorumluluk alacağı bir,
0: evet,
2: partner sırası. Greenwood, Asensio.
0: Hatta hücumda bakıldığında 4 oyuncuyu sayalım. Hani Vedat, Kerem, Asensio, Greenwood. Bunları bir sorumluluk sıralaması
2: en
0: yapalım.
2: Azonda.
0: En aşağıda Kerem olacak.
2: Ve Kerem için en iyi şey bu. Vedat, evet, alan açan bir forvet. Greenwood koştuğun her yeri görebilecek. Asensio ile olan uyumu zaten geçen yıl da çok iyiydi. Asensio'nu Kerem'e, Kerem'in Asensio'ya. Evet. Beraberce çok iyiydi.
0: Yani geçen sezon bir tane sağ içinde, tırnak içinde alver yapabildiği partneri varken, oyun içinde, oyun arkadaşı varken Kerem Aktürkoğlu'nun, şimdi iki tane daha ekleniyor oraya.
2: Ama bu yorumda da katıldığım, yani bir fırsatı varsa Berke her türlü
0: tabii
2: olmalı.
0: Canım.
2: Çünkü Uğurcan bir domino etkisi yaptı.
0: Evet.
2: Ondan sonra en iyisi.
0: Fenerbahçe tarihinde der zaman yerli kaleci durumu söz konusu, ama yani burada da şuna takılmamak lazım. Hep yerli kaleci iyi oluyor Fenerbahçe'de ve hep yerli kaleci oynatmak durumunda değil. Yani iyi kaleci oynatmak durumunda. Ederson şu ana kadar hayal kırıklığı oldu diyebiliriz performansına. Ama Berke'yi alabilirse, ki o maliyete, konuşulan maliyetlere alabilirse.
2: 15-20 deniyor.
0: Çünkü bir payı olduğu söyleniyor Fenerbahçe'nin. Çok iyi bir iş olur transfer anlamında.
2: Böyle bir resmiyet olursa zaten Berke kabul eder.
0: Berke'nin, evet, Fenerbahçe'ye çok hayır demeyeceğini düşünüyorum. Hele birinci kaleci olacağı bir senaryoda.
2: Normal bir Fenerbahçelik yok çünkü Berke'de.
0: Bir Galatasaray deplasmanında
2: bizzat bildiğim için
0: o Mesut Özil'in gol attığı maçta Berke korumuştu kaleyi.
2: Ateşli çıkmış.
0: Hüngür hüngür ağlamıştı maçtan sonra, evet, hani kazandıktan sonra Fenerbahçe. Göktuğ Güngör, sol kanat olursa santrafora gerek yok, Vedat yeter. Sol kanat aynı zamanda santraforda oynayabiliyorsa zaten
2: Kolo Muani ise gerek yeter. Rashford'sa yeter. Leao'ysa
0: orada biraz
2: yetebilir ama tatmin etmeyebilir santrafor olarak. Onun dışında Musa Sow gibi bir şey olsa edebilir.
0: Tam Musa Sow
2: ya. Emenike olsa edebilir.
0: Bir kaytın.
2: Kayt olsa edebilir. Profil bu.
0: Yani tam forvet tipi hücum sol oynayan oyuncu bakıyor Fenerbahçe. Santrafor'u da oynayabilecek.
2: Stok gibisi etmez. Valbuena etmez. Perotti etmez. Yani tarz, evet, anlayın diye Fenerbahçe geçmişine örnek veriyorum.
0: Yani yetmez derken bir santrafor daha gerekir.
2: Hayır, santrafor gerekir. O anlamda. Yani. O bir tercihtir.
0: Tabii.
2: Nasıl bir profil kullanmak istiyorsunuz?
0: Eyüp Bey, Fred'in gitmesi gerek. Uğursuzluğu üstümüzden atmamız lazım diye düşünüyorum.
2: Red
0: mi uğursuz o noktada? Yani yani bir uğursuz aramak doğru mu bilmiyorum ama Fred'e gelene kadar herhalde
2: çok uğursuz var çok, canım. Camianın tepesinde.
0: Yani oyuncu sayılır geçmişten bugüne. Kubilay Bey, Nene'yi yollayıp yerine Garnaccio, Osterwold'i yollayıp yerine Ahmetcan Kaplan, Semedo yollayıp yerine artı 4 Fred'i yollarım, kontenjan açılıyor demiş.
2: İyi bir planlama. Garnaccio tabii orada bir şey.
0: Olacağını düşünmüyorum.
2: O daha normal.
0: Evet. Ahmetcan Kaplan, yani yerli stoper Eğer o Osvaldo'ya giderse mutlaka lazım. Ya da U23'e bir yabancı stoper lazım. O anlamda yerli alternatifi zaten çok kısıtlı. Oynayabilecek seviyede yerliden bahsediyorum.
2: Ahmet Can, Ahmet Can var, Ümit var.
0: Ozan Kabak var.
2: Dün saydık ya, 3 taneydi. Solak, o da solaktı.
0: Adil var, Ümit var. Ozan Kabak var, biri daha var, evet.
2: Hayda.
0: Gelmedi aklıma benim de. Alanyalı Ümit, evet. Takıldım şu anda ben de.
2: Evet, hiç sevmem.
0: Neyse, izleyicilerimiz belki hatırlatır.
2: Yorumlara yazarız.
0: Yorumlara yazın. Yani dün de bahsettiğimiz bir konuydu. Semih Bey, tarih tekerrür eder. Hearts gelir yine İskoç ekibini eler. Şampiyonlar Ligi'ne merhaba deriz. Evet, 2000-2001 sezonunu hatırlatmış Semih Bey. Glasgow Rangers eşleşmesini hatırlatmış. Orada bir turdu. Fenerbahçe şampiyon olduğu halde bir
2: Yusuf
0: tur oynuyordu.
2: Akçek.
0: Yusuf Akçek.
2: En özünü unuttuk ya.
0: Evet. Fenerbahçe'den çıkan oyuncuyu unuttuk.
2: Evet, teşekkürler Tural Habibov.
0: Teşekkür ediyoruz. Yani bunlar dışında eğer alamıyorsan, yani Ozan Kabak tabii ki en neti. Orada yerli stoper alternatifinde. U23'ü alman lazım. Onun için de yine oradan göndermen lazım. Yani çok zor iş, uzun iş. İlk maç evde mi? Evet, Fenerbahçe ilk maçı.
2: Evde mi kesin?
0: Evde mi? Deyince evet, Kadıköy'de
2: İlk,
0: oynayacak.
2: Evet, Sturmgraz için söylüyor
0: evet,
2: herhalde.
0: Bir sonraki üçüncü önleme turu için ilk evet. Maç yine Kadıköy'de oynanacak. Burada tabii deplasman golü muhabbeti kalktıktan sonra çok fark etmiyor. İlk maçı evde oynamışsın, dışarıda oynamışsın.
2: Tabii canım.
0: O kural varken önemliydi. Hatta ben o kural varken ilk maçı evde oynamanın daha değerli olduğunu düşünüyordum.
2: Doğru.
0: Çünkü burada gol yemediğin her senaryo orada atacağın bir gole seni turlatıyordu.
2: Evet, o gelse keşke ya geri.
0: Gelmesin. Yok, bence böyle daha iyi.
2: Böyle daha mı iyi?
0: Abi, çünkü 0-0 bitiyor, 1-1 bitiyor. 1-1 biten, yani deplasmanda gol atan tur atlıyor. Hakkaniyetli mi bu?
2: Ama maç o.
0: Hayır, tamam. Şimdi bir de oyunun belki atıyorum 0-0'lık maçta inanılmaz bir oynadı elenen takım.
2: Ama burada da aynı şey olabilir işte. İnanılmaz bir top oynadım, 1-0 kazandım ama 5 olurdu maç belki ama.
0: O senin hatan sonuçta ama günün sonunda.
2: Yani.
0: Ben bunun daha hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum, bu kuralın, mevcut kuralın. Tolga Bey selamlar. Fenerbahçe'de yerli forvet alınacaksa Deniz Gül mü olmalı? Bertu mu? Bana sorarsanız Enes Ünal derim. Dipnot Kante asla gönderilmemeli. Enes Ünal tabii çok ağır sakatlıklar yaşadı. Yani hakikaten çok talihsiz sakatlıklar yaşadı. Ben de oyuncu olarak soruyorsanız üçü arasında Enes Ünal bence de daha iyi oyuncu. Ama sakatlıklar, o diz sakatlıkları falan bu seviyede bence çok kolay değil Enes'in işi.
2: İki kere.
0: Evet, iki çapraz var.
2: İki çapraz var. Bir tane daha bir ağır bir şey var ama onun ne olduğunu hatırlamıyorum. Bayağıdır yok Enes ya. Ama maalesef.
0: Deniz mi, Bertu mu?
2: Bertu.
0: Bertu.
2: Bir gün belki Deniz denir bu soruya ama.
0: Şu an alınacaksa. Ya bunların da hiçbiri gelsin Fenerbahçe'de alsın, sezonu sürüklesin profilinde değil yani.
2: Bertu keşke biraz daha istikrarlı bir oyuncu olsa. Bertu gibi fizik çok iyi bir santrafor olabilirdi normalde.
0: Bertu
2: hala da olabilir.
0: Hala da olabilir.
2: Ama
0: sanki
2: bir istikrar
0: problemi
2: var.
0: Bu yıl çok kritik. Yani geçen sezon bir kafayı çıkardı artık. Evet, ben buradayım verdi. O mesajı izleyenlere gösterdi ama bu yıl artık devam etmesi lazım. Yani bu yılki performans çok mühim olacak.
2: Ondan sonra zaten kapağı hem yeniden Avrupa'ya da atabilir. Avrupa'ya mı erken gitti acaba diye düşünüyorum bazen de.
0: Bu yıl diyelim ki 17-18 gol attı. Bir sonraki yaz transfer döneminde kapı 25'ten 30'dan açılır.
2: Şu an bile.
0: Şu an bile neredeyse de yani.
2: 10-12'den açılıyor. Ama ben Bertu başarılı olsun isterim. Normalde beğendiğim bir oyuncu.
0: Playoff belli mi demiş izleyicimiz.
2: Değil.
1: Reklam. Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Atakan Kurt'la birebir başlıyor.
2: Ha,
4: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Saatlerimiz 12.31'i gösteriyor. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız, bize ulaşabileceğiniz iletişim numaramız. Oradan görüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi, şikayetlerinizi yazabilirsiniz. Atakan Kurt'la birlikte olacağız. Atakan abi selamlar. Nasılsın? Hoş geldin.
5: Selamlar sevgiler Cihan'cığım. Yayınlar diliyorum kardeşim. İyiyim, sen nasılsın?
4: Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Beşiktaş transfer döneminde bir hayli hareketli. Trossard'ı da transfer etti ve şimdi de Salah sesleri yüksek sesle çıkmaya başlıyor. Ama Başkan Serdal Adalı yine medya mensuplarını suçladı abi. Dedi ki işte sizin yüzünüzden haberleri yaptınız. Menajer daha fazla para talep etti. Bunu düşürmeye çalışıyoruz tarzı bir konuşma gerçekleştirdi. Hani yüz yüze zirvede menajerin arkadan çevirdiği komisyon oyunlarından ve işte taleplerinden bu astronomik noktalara çektiğinden Salah'ın bizzat haberinin olmadığı haberleri çıktı. Salah böyle işlemlerin usulüne uygun yapılmasını istemiş. Menajeri devre dışı bırakıyor mu Beşiktaş?
5: Menajerini devre dışı büyük ihtimalle bırakmaz Salah. Çünkü Salah'ın en yakın arkadaşı hem de çok eski menajeri. Beraber yıllarca çalışmışlar. İşte Roma'dan İngiltere'ye gidişi, Liverpool dönemi vesaire. Onun için çok böyle salt dışı bırakacağını zannetmiyorum. Oyuncuyla alakalı bir problem yok. Beşiktaş her konuda anlaştı. Hatta ben orta çizgi yayını az önce tamamladık Murat Özen'le beraber. Anlık 18 bin kişi izledi. Toplamda 35 bin kişi izledi yayınımızı. Muhtemelen bu 100 bini falan bulur geceye kadar. Çok önemli bilgiler verdik. Ben yayına girmeden 2 dakika önce Ahmet Aslan'la konuştum telefonda. Ahmet Aslan da benim çok eski yakın arkadaşım, dostumdur. Aynen şu ifadeleri kullandı. Oyuncuyla alakalı hiçbir problem yok dedi. Ben yaklaşık bir hafta 10 gün önce Salah'la konuştum dedi. Şu anda Mısır'da tatilde. Beşiktaş'a çok gelmek istiyor. ABD'de bir kulüple görüştü. Anlaşamadı. İş olmadı dedi. Arabistan onu istedi. Hiç masaya bile oturmadı. Arabistan istemiyor dedi. Beşiktaş'ı çok istiyor. En çok istediği kulüp Beşiktaş. Beşiktaş'a gelmeye çok sıcak bakıyor dedi. Zaten başkanın yaptığı konuşmalarda Salah çok iyi çocuk. Onunla alakalı hiçbir problem yok ifadesini kullanmıştı. Hem Serdal Adalı'yla, hem İtalyano'yla, hem de Önder Özen'le telekonferans, video konferansla yaptı Salah. Beşiktaş'ı konuştular, Türkiye'yi konuştular, sistemi konuştular, taktiği konuştular. Çevresinde, etrafında hangi oyuncuların oynayacağını konuştular. Hepsine anlattı İtalyano. Zaman zaman onu sağ kanatta oynatacağını, zaman zaman ikili forvet yapıp forvette gezgin olarak görevlendireceğini, adam kovalamayacağını, onun arkasına koşan, mücadele eden, onun açıklarını kapatan futbolcular monte edeceğini dile getirdi. Salah'a bayağı içini rahatlatan, çok ikna edici konuşmalar yaptı İtalyano. Yani bu konuşmaların ardından Salah bu işe bitti gözüyle bakıyordu. Menajeri 3.6 milyon euro olacaktı. Bu parayı 8.4 milyon euroya çıkarttı. Ve 8.4 milyon euro talep etti. Bunda menajerlik komisyonu, imza parası vesaire hepsi var. Başkan da bu parayı vermek istemiyor. Salah menajerini satmak istemiyor. Burada Serdar Adalı, Salah ve menajeri oturacaklar, konuşacaklar. 3 aşağı 5 yukarı bir rakamda uzlaşacaklar. Ve Salah gelecek. Bu iş %90-95 bitti gibi. Ama bu işi ertelerse başkan, işte ben dik duruyorum, işte bu transfer zaten olur, bir hafta 10 gün daha uzatırsa Salah'a çok teklifler de gelebilir, oyuncunun aklını çelebilirler, menajere de oyuncunun aklını çelebilir bu arada. Onun için Beşiktaş'ın bu işi ciddi tutup sıkı sıkıya bitirmesi, çabucak halletmesi lazım başkanın. Çünkü Salah öyle böyle bir oyuncu değil. Alelade bir futbolcu değil. İkon bir oyuncu. Türkiye'ye gelmiş en büyük futbolculardan bir tanesi olacak. İngiltere Premier Ligi'nin 100 yılın en iyi 11'ine seçilmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ya. Son 5 senede Messi ve Ronaldo ile kıyaslanan 3. 4. sıraya koyulan bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun için Salah transferi çok ertelemeden başkanın bitirmesi lazım.
4: Yani şöyle bir şey mi? Anladığım kadarıyla Beşiktaş total paketi böyle 22-25 milyon euro gibi aralığında bitirmeye çalışıyor. Menajer de 30'a zorluyor. Hani Salah'ın haberin olmadığına ben ihtimal vermiyorum. Az önce sana bunu söylerken elbette, iddiaları söyledim.
5: Elbette ki var. Yani elbette ki var. O da işte Beşiktaş üzülmesin, menajerim üzülmesin. O biraz da şey, şu anda tatilini yapıyor. İş zaten tamamlanır diye. Burada öyle ya da böyle Beşiktaş'ın işi tamamlaması lazım.
4: Yani bu menajer denilen adam zaten senin de söylediğin gibi menajer değil, başka oyuncusu yok yani. Tek oyuncusu Salah. Yani muhtemelen menajerlik şirketi de...
5: Aile dostu Abbas diye birisi 15 senedir Salah'la beraber. Salah sonuçta menajerini devre dışı bırakıp ben onsuz geliyorum diyemez sonuçta.
4: Ya ben biraz baktım. Yani menajerlik şirketi ama bir oyuncusu var, o da Muhammed Salah. Yani muhtemelen menajerlik şirketi Salah'ın kendisinin bile olabilir mi? Hani büyük ihtimalle paranın bir kısmını bu menajerlik şirketi üzerinden almak istiyor olabilirler mi?
5: Olabilir.
4: Hani biraz baktığımda başka bir oyuncu yok çünkü.
5: Çünkü oyuncular bunları yaparlar. Yani orada iyi polis kötü polis yaparlar. Genelde babalarını, abilerini menajer yapanlar da var. Para içeride kalsın diye %50-%50 bölüşüyorlar. Ama orada senin dediğin gibi orada menajerle bu parayı %50-%60-%40 bölüşüyor olabilir. Bunları hiçbir şekilde eleştirde bulamazsın. Sonuçta anlaşma da bu yani.
4: Bir de işte bu bazı isimlerin transferi baltalamaya çalıştığı iddia ediliyor. Yani yatıp kalkıp transfer habercilerini suçlamak da iyi bir şey mi Atakan abi? Yani sorun transfer duyumunu bildirmek
5: yok, ben,
4: mi?
5: Abi şimdi şöyle bir şey var. Gazetecinin işi transferi haber yapmaktır. O konuda gazeteci hiçbir şey diyemez. Televizyoncu hiçbir şey diyemez. Bu adamlar haberci. Ayrıca şimdi her zaman derim iş hiçbir şekilde yazılmamıştır, çizilmemiştir. Başkanı ararsın ya da yönetici, dersin ki biz kim alıyoruz, der ki sana bir sır vereceğim ama aramızda kalacak, ne olur bunu yazma der. Sabah der, yazma der, hiçbir yerde çıkmamışlar, yazmaz. Ama iş zaten çıkmış ayyuka, dünya basında yer almış, sen bu dakikadan sonra sabah gibi kombi oluşunun haberini yapmazsan zaten mesleğini ihale etmiş olursun. Böyle bir şey olabilir mi? Yani o başkan masadan kaldırmayacak, orada bitecek işi.
4: Evet, hani belki bu haberlerin etkisi vardır ama mesela tamam gazeteciler bunu yaptı, gazetecilerin bu işi, ama Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Ahmet Çağlar'ın paylaşımı biraz absürt olmadı mı? Sonuçta o yönetim kurulu üyesi, bunu menajer de görüyor, oyuncu da görüyor.
5: Aynen öyle.
4: Yani Ahmet Bey'e kimse bir şey söyledi mi? Bilgin var mı? Ya Ahmet sen niye bu paylaşımı yaptın? Hani biz yönetim kurulu üyesi...
5: Başkan...
4: Öfkelenmiş mi?
5: Serzenişte bulundular.
4: Evet, yani bulunması da gerekiyor. Peki şimdi transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Atakan Kurt'la birlikte elimiz sürüyor. Beşiktaş'ın şu ana kadarki hamlelerini nasıl buluyorsun Atakan abi? Yani sence evet Trossard, şimdi Salah da gelecek yüksek ihtimalle. Çarşamba, perşembe inmesini bekliyoruz. Yani kadrodaki en kritik eksik hala sana göre hangi mevki?
5: Yani santrafor ve orta saha, yani santrafora bir oyuncu, orta sahaya iki oyuncu. Sağ kanat zaten Salah gelirse mükemmel olacak. Bir de sol stoper aldığımı 5'te satan mükemmel bir transfer dönemi geçirmiş oluyor. Ama orta sahaya muhakkak iki oyuncu ihtiyacı var. Niye? Çünkü her maç farklı 11 ile çıkacak işte İtalyan'ı. Orada Orkun'un Salih'in dinleneceği zamanlar da olacak. Evet, zaman zaman Trossard'ı orta sahaya da kaydırabilir. Evet, zaman zaman Kartal Kayna'dan ya da Olaydan'dan verim almak da isteyebilir. Ama ben itiraf başlarından sonra Endidi'nin gönderileceğini düşünüyorum. Endidi'nin yerine bir oyuncu, zaten orta sahaya bir tane daha oyuncu alacak. İki tane orta saha oyuncusu transfer edeceğini düşünüyorum.
4: Evet, şimdi bir de Midtjylland maçı var Beşiktaş'ın. Bu Fatavu ile ilgili bir gelişme var mı? Ben bu çocuğu Dünya Kupası'nda bir 10-15 dakika izledim. Gerçekten çok güçlü, böyle ayağına falan da hakim. Yani Beşiktaş sence Midtjylland'ı geçebilir mi şu anki kadroyla?
5: Beşiktaş Midtjylland'ı geçebilir. Şöyle, Midtjylland daha avantajlı çünkü daha önce başladı antrenmanlara. Daha fazla maç yaptı. Bir ay önce çalışmalara başladı. Sezon başında bu kadar etkili ki bunlar. Ama 3 tane oyuncuları kaybettiler. 2 tanesi iyi oyuncu, bir tanesi araştırmıştır. Yani o yüzden Beşiktaş'ın kazanma şansı var. Beşiktaş'ın artısı çok iyi bir teknik adama sahip. Eksisi milli takımdan dönenler, yeni transferler, çok birlikte antrenman yapma ve birlikte hazırlık maçı oynama şansı çok yakalayamadılar. O yüzden biraz işi kolay değil Beşiktaş'ın. Ama burada 1-0-2-0 taraftar güçüyle orada da yıldızlarıyla bir şekilde spor bulabilirse elbette gelebilir. Yani bu gidilen maçını geçerse zaten Beşiktaş'ın önü çok açık.
4: Dinleyicimiz demiş ki Adem, sorar mısın diyor. 240 maçtır aynı 11'le oynamayan bir hocaya sahip Beşiktaş. Salah, Trossard ve Orkun verildi bu hocaya. Bu oyuncuları yedek kulübesinde bazen görebiliriz rotasyonda demiş. Milli takımda Orkun, Emirhan kıyametleri çok yapıldı. Hani bu oyuncular yedek kulübesinde kaldığında sıkıntı yaşanır mı diye sormuş ama hani çok hocanın bu oyuncuları da yedek bırakacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Ama hani olur da yedek kulübesinde olursa taraftardan yüksek ses çıkar mı diye sormuş.
5: Yok, çıkmaz. Oyuncular problem yaratabilir ama oyuncular da ikna edecek olan hoca. Oyuncular muhtemelen diyecek ki hocam biz 3 kere maç oynamaya alışkınız. Problem olmaz diyecektir. Hoca da siz çok fiziksel kapasite ya da orada efor sarf ediyorsunuz, gösteriyorsunuz. Sürekli oynarsanız, sakatlanırsanız orada hem konuşma anlamında, diyalog anlamında hem de bilimsel veriler anlamında önlerine toneler koyarsa oyuncuları ikna eder İtalyan'ı. Çünkü ciddi bir ikna kabiliyeti var hocanın.
4: Evet, Salah.
5: Çünkü hoca şunu diyor. Benim takımımda diyor yedek kavramı yok diyor. Herkes oynayacak diyor. Bir maç farklı 11, diğer maç daha farklı 11. Bir maçta o oynuyorsa diğer maçta diğer santrafor oynayacak. 60'ta o çıkıyorsa yerine santrafor gelecek, diğer maçta diğer santrafor oynuyorsa 60'ta yerine Holt gelecek diyor. Ayrıca benim sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açıklarım bu oyun yapısıyla ön alan baskısında 90 dakikayı kaldıramaz, çıkaramaz, sakatlanırlar diyor. Sürekli diyor tabelalar kalkacak, o yeni oyuncular gelecek diyor.
4: Evet hocanın işte ben Salah'ı istemiyorum, bana Lukumi'yi alın dediği doğru mu? Yani daha çok böyle basan koşan futbolcular istiyormuş Vincenzo Italiano.
5: Yok, şöyle ilk çıktığında bir acaba oldu hoca ya, olur mu olmaz mı falan diye. Çünkü oyun sistemine biraz ters ama sonra Salah'la görüştüğünde seni sağ kanatta değil çift forvetle oynatacağım. Orada gezgin olacaksın ve adam kovalamayacaksın diyor Salah. Yani sağ kanatta oynarsa adam kovalamak zorunda. Ama 4-4-2'nin ya da 3-5-2'nin önünde oynarsa forvetin yanında görev alacak.
4: Evet, özellikle Spartak Tırnava maçını izledim ben Beşiktaş'ın. Evet, hazırlık maçı yani çok önem arz etmiyor ama yani Spartak Tırnava gibi bir takımdan ilk yarı 3 tane gol yemek normal bir şey mi? Evet, ikinci yarı bütün 11'i değiştirdi. Farklı bir şey yaptı, biraz daha takım toparlandı ama yani ne kadar hazırlık maçı olsa da ilk yarıdan Beşiktaş'ın 3 gol yemesi biraz çok ilginç geldi bana.
5: Çok transferin oldu, çok değişimlerin oldu, taktik varyasyonların oldu ve yeniden yapılanmak, planlaman olduğu yerlerde bunlar olabiliyor. Beşiktaş defans hala SOS veriyor. Orta sahası hala çabuk geçirebiliyor. Zaten onun için transferler yapılacak. Beşiktaş Lucescu döneminde AYK maçına gitmişti biz Atina'ya. 5 yemişti. Ondan sonra geldi 3 gün sonra hemen sistemi değiştirdi. 4'lü savunma 3'lü savunmaya döndü. Ve ondan sonra çok zor gol yiyen bir takım haline büründü. Yani burada hoca sisteminden, taktiğinden çabuk feragat edebilen, değiştirebilen, kendisini yenileyebilen, gelişebilen bir teknik adam. Elbette ki bu doğruları bulacaktır. O da dedi ya zaten, ne zaman hazır olacağımızı ben de bilemiyorum dedi. Çünkü kolay değil. Yeni bir formasyon, yeni bir taktik, yeni dizilim, oyunculara bunları aksettirebilmek, oyuncuların bunları sineye çekebilmesi, uygulayabilmesi, sahada gösterebilmesi çok kolay değil.
4: Doğru.
5: Dediğim gibi bunlar zaman alacaktır. İşte bunlar zaman alırken sen kötü oynayacaksın, orada az pozisyon vereceksin. Kötü oynarken yıldızlarınla kazanacaksın. Bir şekilde 1-0, 2-1 kazanabilirsen, kötü oynarken 3 puanları alabilirsen, orada zaten iyi takım olduktan sonra, bir şeylere başarabildikten sonra daha kolay galibiyetler gelir zaten.
4: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. Dostlarımız da bize WhatsApp hattından mesajlarını yazıyor. Bakacağım hepsini. Ara ara zaten soruyorum Atakan Kurt'a da ama az sonra toplu şekilde hepsini okumaya çalışacağım. Şimdi Atakan abi, Sayın Başkan demişti ki bir konuşmasında Beşiktaş'ın işte geleceğini ipotek altına almayacağız demişti. Ama taraftar da şimdi yıldız isimler istiyor. Yani sence Başkan hani popülist davranmayarak doğru olanı mı yapıyor, yoksa riske girip birazcık daha mı vitesi yükseltecek, işte Salah'tan sonra bir de Vlahovic görebilir miyiz? Hani çünkü Vlahovic ismi yazılmaya başlandığında bütün Beşiktaş taraftarı heyecanlanmıştı, ama şimdi Salah'ın takıma katılma ihtimali gerçek olursa herhalde Vlahovic yerine Oha alternatif olarak daha düşük maliyetli bir isim alacaklar diye düşünüyorum. Ya da durum daha mı farklı? Vlahovic'e de mi gidecekler?
5: Vlahovic halen bekliyor başkan. Çok iyi bir santrafor almak istiyor. Spom Hakkı Richarlison önerildi, hayır dedi. Birçok santrafor önerildi, hayır dedi. Nunez önerildi, Nunez'e sıcak bakıyorlar. Ama Vlahovic halen

0: Şimdi bu yıldız isimler alınıyor işte. Trossard geldi, Salah gelecek. Yine Beşiktaş'ın birçok transferi oldu. Şimdi bu takımdaki kilit isimler, star dediğimiz bu gelen isimler, sahada böyle atıyorum, afak konuşuyorum, kötü bir maç geçirmesiyle sence Beşiktaş'ın tüm oyun planı sekteye uğrar mı? Hani çöker mi? Bu seni korkutuyor mu bir Beşiktaşlı olarak? Yani Beşiktaş yıldız bağımlı bir takıma mı dönüşecek, yoksa takım olarak mı yoluna devam edecek? Ama şu an baktığımızda biraz böyle yıldızlar geliyor gibi. Yani sanki oyun onların üzerine kurulacakmış gibi gözüküyor.
1: İlk 10 hafta yıldız bağımlısı takım olup bir şekilde kötü oynarken maçı kazanıp 10. haftadan sonra ya da ilk 8 haftadan sonra takım odaklı bir takım olursa zaten daha rahat galibiyetler alır. Sonuçta bakıyorsun Galatasaray'da her yaptığı transfer doğru değil. Mesela Icardi 2 senedir piyasada yok. Ama şampiyon oluyor. Sane geliyor, 2-3 maç dışında maç oynamıyor ama çok konuşulmuyor. İlkay bütün sezon top oynamadı. Zaha 3-5 maç dışında, Ziyech 3-5 maç dışında piyasada yoktu. Ama Galatasaray takım oldu. Bir şekilde galibiyetler alınca, top çizgi geçince orada yıldızlar konuşulmadı. Beşiktaş da bunu başarabilirse, takım olabilirse, beraber top yekün hareket edebilirse problem kalkmaz. Olmaz. Yani bakıyorsun şu İspanya milli takımında kim ön plana çıktı dersen biraz Rose dersin. Onun dışında Yamal bile ön plana çıkmadı. Yani Dünya Kupası'na damga vurmadı ama adamlar esti. Her takımı esti.
0: Pedro Porro, yani Pedro Porro çok ön plana çıktı. Dağıttı o bölgeyi.
1: Ya iyi oynadı. Ya, tamam iyi oynadı ama onu taşımadı kardeşim. Ya mesela o çocuğun adı neydi? Oynası oradan gelip gol atan. Her maçta gol attı. Yani ismini hatırlamıyorum. Şimdi dinleyiciler yazarlar muhakkak. Yani böyle böyle takımı böyle Mbappe gibi, Olise gibi, Messi gibi işte sırtlayan bir oyuncu olmadı. Ama adamlar öyle takım gücü var ki adamlarda. Fransa milli takımı ilk kaleye bulan şu 81. dakika. İlk 90 dakikada Arjantin'in şutu yok ya. Bir şutu. Yani adamlar eziyorlar. Takım olmak böyle bir şey. Beraber hareket edebilmek, eleman baskısı yapabilmek, kaptırdıktan sonra 10 saniye içinde topu kapabilmek, stoperlerini orta sahanın önüne çıkarabilmek, 25 metre onu sıkıştırabilmek, topu rakibe vermemek, zaman zaman hızlı oynamak, zaman zaman sete çevirebilmek. Adamlar uyutuyor, uyutuyor pozisyona giriyor. Uyutuyor, uyutuyor pozisyona giriyor. Bak ben bu İspanya milli takımı gibi bir takım görmedim Cihan. Böyle bir şey olamaz ya. Yani bak, Xavi'li, Iniesta'lı, Fabregas'lı, David Silva'lı, Busquets'li, Xavi Alonso'lu, Ramos'lu, işte David Villa'lı, Fernando Torres'li takım bireysel olarak bu takımdan daha iyi. Ama bu takım kompakt olarak yeryüzünün en iyi takımı. O Barcelona'ya koymuyorum kulüp bazında. Bak, milli takımlar tarihinin en kompakt takım bu takım. En güçlü takım bak. 86 Arjantin'i getir. 70 Brezilya'yı getir, 2002 Brezilya'yı getir, 98 Fransa'yı getir. Bu İspanya'yı yenemez abi.
0: Ama şöyle düşünüyor herkes. Yani çok pas yapıyor diye düşünüyorlar yani. Adamların bence tek olayı pas yapmak değil ya. Hani öyle olsaydı herkes yapar. Mesela Almanya Paraguay maçını izledin mi abi? Almanya Paraguay yine veya Türkiye Avustralya maçı. Yani İspanya'nın sırrını anlamak için topu kaptırınca böyle ne olduğuna bakın. Topu kaptırdıklarında bir anda 3-4 abi, kişi ya saldırıyorlar, topu geri alıyorlar hemen.
1: Abi döndürmüyorlar. Alan yok ya. Pas yapamıyorsun. Yani arkasına öyle bir yapışıyor ki, alanı öyle bir daraltıyor ki. Çünkü ya Mbappe gibi, Dembele gibi adamlar alan bulamadılar ya. Hadi Messi geçtim 39 yaşında. Cihan sen soruları bir şey yapar mısın, okur musun? Babam arkadan çok ısrarla arıyor.
0: Tamam.
1: Çok aşık bir şey olabilir. Hemen dönüyorum sana.
0: Tamam, tamamdır. Evet, az önce bahsettiği futbolcu Merino, Ferran Torres falan da yazılmış ama aklımıza gelmemişti. Teşekkür edelim dinleyenlerimize de, bilgiyi yazmışlar bizlere. Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. Biraz böyle Beşiktaş'ın transfer detaylarını almaya çalışıyoruz kendisinden. Bir anda böyle Dünya Kupası'na geçiş yaptı ama Dünya Kupası'nda konuşacağız elbette. İspanya-Arjantin mücadelesi, o da benim gibi böyle Latin ülkelerinin takımlarını sempatiyle bakıyor Atakan Kurt ama herhalde İspanya-Arjantin maçının ardından o da benim gibi bir tık böyle antipatik hale almıştır Arjantin, Atakan Kurt'un düşüncesinde çünkü.

0: gerçekten futbolu kötüleştiren, özür dileyerek söylüyorum, çirkefleştiren bir oyun oynadılar. Yani resmen Paraguay'dı. Messi'li Paraguay gibi oynamaya çalıştılar İspanya karşısında. Ama İspanya boyun eğmedi o kadar sert futbola karşı. Federasyon başkanı kalacak mı? Kalırsa bu ligden zevk almaya biraz işimiz zor demiş. Sevmiyoruz bu şahsı diyor. Şu an kalacak gibi gözüküyor. Ama geçenlerde Levent Ümiteroğlu bir gönderi paylaştı. Federasyonun içinde de dedi bu bahis soruşturmasından yargılanacak isimler olabilir dedi. Yakında ortaya çıkar dedi. Hani orada böyle bir durum yaşanırsa hani bu isimler kim? Yöneticiler mi? Veya işte orada bulunan alt kademedeki insanlar mı? Onu da bilmiyoruz. Hani alt kademedeki derken yani yöneticilerin asistanları vesaire bunlar mı? Onunla ilgili yakın zamanda zaten ortaya çıkacaktır. Öğreniriz neyin ne olduğunu. Soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Ferran Torres demiş. Yok, Merino'dan bahsetti. Ferran Torres de değil, Merino her maç gol atıyor ya. Evet, Ferran Torres de son maçta sonradan oyuna girip gol attı ama o Merino'dan bahsetti. Ne demiş? 4 sene üst üste şampiyon olan, her sene Şampiyonlar Ligi'ne katılan Galatasaray'ken parayı verip transfer yapan Fenerbahçe ve Beşiktaş parayı nereden buluyor demiş. Kaydedelim. O da şey diyecek yüksek ihtimal Atakan Kurt. Galatasaray nereden buluyorsa Beşiktaş da oradan buluyor der. Ama kaydettim bunu Atakan Kurt'a özel olarak soracağım. Beşiktaş neden orta sahaya geç sonu getirmiyor anlamakta zorlanıyorum demiş. Valla istiyordu Beşiktaş bir ara. Serdal Adalı da hatta bir ara Rusya'da mutsuz olduğunu dile getirmişti. Geç sonla ilgilendiğini söylemişti. Atakan Kurt da ara demiş, bir arayalım Atakan Kurt'u da. Şöyle bir. Evet, herhalde bir problem yok Atakan abi değil mi? Bir sorun, bir sıkıntı yok. Görüştüm babayı.
1: Şahancığım, teşekkür ediyorum. Dinleyicilerden de teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah.
1: Kusura bakmasınlar. İşte baba 83 yaşında olunca ve ısrarla 3-4 defa deyince arkadan.
0: Tabii.
1: Korktum. Tabii. Onun için döndüm.
0: İyi yaptın abi.
1: Hakkınızı helal edin.
0: Estağfurullah. Ya baba önemli, anne baba önemli, aile önemli. Israrla arayınca da tabii ister istemez insan bir şey oldu diye düşünür. Bir soru geldi az önce. Dedi ki 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray. İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Kasası sağlam. Ama parayı verip transfer yapan Fenerbahçe, parayı verip transfer yapan Beşiktaş. Bu paraları bu takımlar nereden buluyor dedi. Ben senin yerine bir tık böyle cevaplamış gibi oldum. Hani Galatasaray nereden buluyorsa Beşiktaş, Fenerbahçe de oradan buluyor der Atakan Kurt dedim ama belki sen farklı düşünüyorsundur.
1: Yani ben şöyle söyleyeyim.
0: Genelde öyle yorum yapıyor mesela. Ahmet Konanca sorduğumda diyor ki boş ver diyor. Siz nasıl yapıyorsanız biz de öyle yapıyoruz diyor. Bilmiyorum Galatasaray nasıl yapıyor onu bilmiyorum gerçi ama yani Galatasaray'ın çünkü gelirleri belli. Ama senin yorumunu merak ediyorum.
1: Ben federasyon başkanı olsam ya da spor bakanı olsam şöyle bir karar alırım. 2026-2027 sezonunu oynayacağız değil mi? Derim ki 2030-2035, 2031-2032, 2033-2034 3 sene boyunca transfer yasağı koyuyoruz takımlara. 3 sene ama 2030'a itibaren, 2030'a kadar artık yapılanmanızı, planlamanızı, adımlarınızı, hedeflerinizi yapın, altyapı mı yapacaksınız, transferler mi yapacaksınız, ne yapacaksınız yapın. Ama 2030'dan itibaren 3 sene transfer yasağı koyuyorum işe. Bak yemin ediyorum sana, Türk futbolu öyle bir gelişir ve değişir ki. Taraftar da beklentisi içerisinde olmaz, baskı da olmaz, oyuncu da bilir, oyuncu da gelişir, oyuncuyu da satamazsın, teknik direktör ona göre davranır. Bak yemin ediyorum, anormal başarılı olur takımlarımız. Borçlar azalır.
0: Bir de şöyle bir şey var. Biz şimdi 15-20 milyon euroları konuşuyoruz ama yani bu 15-20 milyon euro gibi görünen rakamlar böyle tek seferde genelde ödenmiyor. Yani kulüpler bonservis bedellerini yayıyorlar. 3 yıla 5 yıla yayıyorlar. O yüzden böyle nakit çıkışı biraz kolaylaşıyor. Mesela Orkun'un taksitleri bu yıl başlayacak değil mi? Geçen yıl bir şey ödenmedi. Üstüne Trossard, üstüne Salah, üstüne şimdi Vlahovic de konuşuluyor. Yani Beşiktaş biraz zorlanacak sanki bu bütçeyi yönetmekte.
1: Yani evet, orada bence Midland maçlarından sonra Ndidi'yi satabilirler. Ndidi'yi böyle 15 milyon euroya satıp oradan gelen parayla bir orta saha oyuncusu, diğer orta saha oyuncusuna kiralık, sağ kanada belki kiralık oyuncu alıp Çerni ve Raşisa'dan çıkıp para kazanabilirler. Bir tane forvet alacaklar, belki oyuncuyu da 25 milyon euro civarı gibi bir rakama satıp oraya kiralık başka bir santaforda alternatif alabilirler. Yani bunlar düşünceler içerisinde ama olur olmaz önümüzdeki günlerde zamanlarda netlik kazanır. Beşiktaş işi kolay değil ama belli bir transfer bütçesi ayrılmıştı takıma. Göreceğiz. Perşembe günkü maç belirleyici olur. Onun dışında transferlerden sonra olaylar yol haritası daha da belirginleşir, netlik kazanır. Ben adam Beşiktaş'ın iyi yolda olacağını düşünüyorum. Çünkü iyi bir teknik direktörü var. Ve Trossard iyi bir yıldız. Yani Orkun ve Salih'in yanına bir tane iki yönlü Sosa tarzı bir oyuncu koyabilirsen, solda Trossard'da bir de Salah alabilirsen zaten işin %70'ini bitirmiş oluyorsun.
0: Evet, bir şimdi Midtjylland'ı geçerse Tromsø veya Hradec Krolevei ile oynayacak. Yani çok tanıdığımız takımlar değil. Evet, Tromsø'yu önceden biliyoruz ama mesela Hradec Krolevei'yi sorsak herhalde hiç kimse tanımıyordur. Ya Beşiktaş'ın bu tarz takımları yenmesi gerektiğine inanıyorum. Hani Midtjylland'ı tanıyoruz. O belki sıkıntı çıkarabilir ama yani bu turu geçtikten sonra sanırım önündeki turlar birazcık daha kolaylaşıyor gibi gözüküyor. Sen ne dersin?
1: Evet, doğru. Ama şimdi bu takımlar hep Tromsø mesela, yine o da erken başlayan, erken antrenman yapan, erken maç oynamaya başlayan takımlardan bir tanesi. Kolay değil ama ikinci maçta artık daha böyle takım oturmuş oluyor. Daha böyle derli toplu oluyor. Transferler gelmiş oluyor. Sistem oturmuş oluyor. Oyuncular form yakalamış oluyor. Orada işin biraz daha kolaylaşabiliyor. Ama bu takımlar çok çabuk oynayan, hızlı oynayan, çabuk ayak edebilen genç dinamik takımlar. Yani Galatasaray'ın geçtiğimiz senelerde bu tarz takımlara karşı neler yaşadığını hepimiz gördük. İşte İtalyan'ın da aslında yaratmak istediği takım böyle bir takımdı ama işte Salah ya da diğer isimler onun hesabında yoktu. Ona göre sistemi değiştirecek. Ama dediğim gibi orta sahaya Beşiktaş'ın muhakkak iki tane böyle çok yönlü, çok koşan, atletik mücadele eden oyuncular alması lazım. Çünkü her şey orta sahada bitiyor bak. Fransa milli takımı ne kadar iyi görüyorsun. İspanya oyunu tuttuğu için, orta sahada üstünlük kurduğu için Fransa'yı eziyor. Arjantin maçı Arjantin'i orta sahada eziyor. Yani orta saha çok önemli.
0: Bu Amir Hatice Ahmetoviç'e ne oldu abi? Yani bu çocuk Coinspor'da 7 yıl fırtınalar estirdi. Hatta ilk geldiğinde işte Murat Özen'le falan yayındayken en iyi orta sahaları konuşuyorduk. İşte o zaman Fred vardı Fenerbahçe'de. Beşiktaş'ta Amir vardı. Galatasaray'da da Torreira vardı. Murat Özen diyordu ki ligin en iyi orta sahası bence Amir diyordu. Ve bu çocuk sonra Hull City'ye gitti kiralık olarak. Şimdi tekrar İlhan Polut istiyormuş Konyaspor. Ya yani Beşiktaş'ta kalsa iş yapmaz mı? Ne oldu bu çocuğa?
1: Bence,
0: yani yeteneklerini mi kaybetti?
1: Bence çok yapar.
0: Ben de kesinlikle katılıyorum.
1: Şimdi bir şey söyleyeyim mi sana? Şimdi hocanın oyun sisteminde ki orta sahada set yapıp savunmanın arkasına oyuncuları kaçırma gibi bir sistem de var. Yani Kartal Kayda ile bunu yapmaya çalıştığı Orkun'la da yapıyor. Şimdi 6 tane aynı tip, aynı tarz, aynı seviye oyuncu istiyor hoca orta sahaya. Şimdi zaman zaman oynatıp oyuncudan da verim alınabilir. Yani bak, bu adamın adı atıyorum mesela Vinicius Neymar olsaydı ya da bilmem ne Fernandinho falan olsaydı bu adam Beşiktaş'a gitmezse. Adı Amir Hacı Ahmetoviç ya, Bosnalı ya, şey oynuyor ya oyunu, basit ve sade oynuyor ya, insanlar sevmiyor. Murat Yakın vardı yıllar önce Fenerbahçe'de, Ronnie Johnson vardı Beşiktaş'ta, sade oynanlardı ama çok yararlılardı, Ivan Koyankov vardı ama taraftarlar hep gösterişli futbolcuları seviyorlar maalesef. Ama mesela adam Hulsi'ye gitti. Adam Premier Lig'e çıkmasına büyük katkı sağladı yani adam.
0: Evet, yani ben de çok şaşırıyorum mesela. O düz futbolcu diyen falan var. Hani özgüvenle vesaire oynamıyor kardeşim, diyen var.
1: Bak, düz adamlar da lazım.
0: Bence düz adam değil.
1: Ay, bir şey söyleyeyim. Topu rakibe vermeyen, topu kaybetmeyen, topu kendi takımında tutan, oyunu boş alana yığabilen sade oyuncular da lazım.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani işte takımın böyle hani senin de dediğin gibi asker, hani takımın dişlilerinden oyuncular lazım olur ya. Bence de o takımın...
1: Herhalde kardeşim ya, bu adam öyle ya da böyle şampiyonşipte mükemmel bir sezon geçirmiş. Bu adam her gittiği takımda iyi oynamış. Bu arada Şenol Güneş'li dönemde, Şenol Hoca geldiğinde Beşiktaş kaç maç kaybetmedi Galatasaray, Fenerbahçe falan yendi. Ya o dönem Hacı Ahmet Demiş büyük katkı sağladı.
0: Bu Van Dijk transferi ne durum ne abi? Galatasaray'da adı anılıyordu ama şimdi Beşiktaş da devreye girdi. Liverpool'un da bir beklentisi var. İşte Van Dijk diyor ki yıllık ben 12 milyon euro maaş isterim diyor. Savunmacı da işte tecrübeli savunmacı da diyor ki ben en az 10 milyon euro bonservis bedeli talep ederim demiş. Bu transferin de gerçekleşme ihtimali var mı?
1: Ya Van Dijk 60 maç oynamış bu sene. Geldiği anda büyük katkı yapar. Yani varsa bütçen alsan büyük önemli bir oyuncu. Yani bitmemiş bir oyuncu. Trossard nasıl 50 maç oynadıysa Van Dijk de oynadı. Yani Van Dijk her maç kafa vurur gider kornerde. 3 maçta bir sana gol atar. Geride savunmaya önde koyarsan Jalo Akbadoğlu'yla sana büyük iş yapar. Çok önemli oyuncu ya Van Dijk. Bu arada ben Galatasaray'ın yerinde olsam da mesela saldırırım Van Dijk'a. Yani Davinson Sanchez'in yanına Van Dijk koyarsan bütün problemleri ortadan kaldırmış olursun.
0: Evet, şimdi bakıyorsun bir de Beşiktaş'ın 19 yabancı oyuncusu var. Yani bu oyuncularla nasıl yollara ayrılacak? Evet, piyasa değeri devam eden işte Avrupa'da, Orta Doğu'da, işte bu Suudi Arabistan,
1: yani
0: Körfez ülkeleri falan var ama.
1: Yani Ahmetovic, orada Felix Lokai, orada bayağı gidebilecek oyuncular var. Bunları bir şekilde çözerler.
0: Bir şekilde dediğin nasıl olacak yani? Mesela derse ki bonservis de isterim, maaşımı da isterim derse ne olacak? Mesela oyuncu dedi ki özür diliyorum. Sözleşme feshetmek istendiğinde oyuncu ve menajeri masaya otur. Dedi ki sözleşmenin son gününe kadar hani bütün paranın peşin verin veya eksiksiz verin bana dedi. Yani böyle bir durum yaşanırsa nasıl olacak?
1: Şöyle, Rashissa ve Chani'nin talipleri var. Endidi ve Ohyanjur'un da talipleri var. Felix isteyen takım da var. Yani burada bu oyuncular isteniyor. Orada kasadan para çıkmaz ama orada bonservis ne kadar alınabilir? Onun şişi. Endidi'ye 8 milyon euro teklif geldi. Beşiktaş'ın beklentisi 13-15 milyon euro civarı. İşte Oyanju'ya 17 milyon euro civarı bir teklif geldi. Beşiktaş'ın orada beklentisi 25 milyon euro olabilir. Yani Chani'den de yine bonservis bedelini beklenir. Rashissa zaten gitmek istiyor. Felix'i zaten geçen sene isteyen kulüpler vardı. Yani orada Beşiktaş nasıl daha fazla para kazanabilirim derdinde. Orada çok kasasından çıkacak meblağ var gibi gözükmüyor. Yani oyuncular şey kafasında değiller. Ben burada kalayım maaşımı alayım kafasında değiller.
0: Yani şu olur mu mesela, yönetim eninde sonunda hani kulüp kasasından ciddi bir tazminatı, ne bileyim fesih bedeli bütçesi ayırmak zorunda kalabilir mi? Hani şimdi transfer bütçesi ayırıyor ya mesela.
1: Yok, bu saydığım oyuncuları ayırmaz.
0: Endidi'yi 8'e vermez misin sen mesela? Ben hemen verirdim. Ya, 13 mü istiyor kulüp?
1: Ya şimdi şöyle, orada Beşiktaş orta sahayla anlaşır, oyuncu gitmekte gerekir, Midland maçları geçer, 8 milyon euro veren de parayı arttırmazsa orada Beşiktaş o rakamlara çıkabilir. Çünkü çok hocanın sistemine uyan bir oyuncu değil Endidi. Çünkü beklere 6 yapıyor. Orada beklere 2-6 yapıp 6 ve 8'leri öne yığıyor. 3. bölgede oyunu sıkıştırdığı zaman Endidi'nin dizleri, fiziksel yapısı, ön taraftaki kreatifliği, işte yetenekleri, meziyetleri çok hocanın sistemine uyuyor gibi durmuyor. Ha, kötü oyuncu mu değil. Bu sene daha iyi oynayabilir mi? Evet oynayabilir ama oyuncunun yapısı bir de 60-65 dakikanın üstünde de oynayamıyor. Orada Endidi'den çıkıp yerine daha dinamik bir oyuncu koyabilirler.
0: Şu yüzden söyledim abi, işte Mario vardı, o AYK'ya kiralandığında maaşının bir kısmını Beşiktaş ödedi. Yine Musrati'nin maaşının büyük bir kısmını Beşiktaş ödedi. Hatice Ahmetoviç.
1: Öyle olacak gibi durmuyor.
0: Mesela Halstead'e gittiğinde yine Beşiktaş ödedi. Yani şimdi atıyorum bir oyuncunun 3 milyon maaşı var, 2 milyonunu Beşiktaş ödeyip 1 milyon da kulüp mü ödeyecek? Ondan bahsediyorum ya. Öyle olmayacak mı diyorsun?
1: Yok, olmayacak.
0: Peki yine Onana var. Yani birçok isim var Beşiktaş'ın böyle yolu.
1: Onlara olur.
0: Maaşını ödediği isimler var yani. Bir kısmını.
1: Onana'dır, Musaate'dir, o tarz oyuncular olabilir. Ama Chani, Rashissa, Felix Lokai, Oyanju, Endidi. Bu 5 oyuncuya Beşik'in kasasından para çıkmaz.
0: Cihan sormuş, kolay gelsin diyor. Atakan Bey'e sorar mısınız? İnşallah böyle bir şey olmaz ama diyor Beşiktaş Midland'a elenirse lafın gelişi bir tepki olur mu? Yoksa hiçbir şey olmamış gibi yola devam mı edilir diyor. Ben yani çok tepki olacağını zannetmiyorum ama sen tabii Beşiktaş'ın içindesin, daha iyi bilirsin.
1: oradaki açıklamalar ve konuşmalar daha belirleyici olabilir. Önder Özen taraftarı orada ikna edebilir. Yani bu takım bizden bir ay önce başladı. Daha fazla hazırlık maçı, daha fazla resim maçı oynadı. Bizim maça daha fit, fiziksel olarak hazır halde geldiler. Biz transferlerimize daha geç yaptık. İşte kampta daha genç oyuncularla çalışmak zorunda kaldık tarzı ifadeler kullanabilir. Ama 3 tane de önemli oyuncu kaybetmiş bir Ümit İnalt'tan bahsediyoruz. Beşiktaş o açığı kalitesiyle kapatabilir. Ama fiziksel olarak rakibin daha önde olduğu aşikar.
0: Ben son dakika elinde çok yabancısı olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın federasyonun bir güzellik yapacağını düşünüyorum. Atakan Kurt ne der demiş.
1: Yani 10+4'ten Beşiktaş memnuniyetsiz değil, memnun. Çünkü elindeki oyuncuları çıkardım gözüyle de bakıyor. Yani orada Beşiktaş'a çok problem yaşayacağını zannetmiyorum.
0: Ben de
1: Beşiktaş. Yani şimdi sürekli karar alınması da çok yanlış bir şey. Geçen sezon başında bu karar alındı, bu açıklandı. Ona göre planlamanı yapacaksın. Tabii ki de gönül ister ki kararlar 2-3 sene önceden alınsa, mesela dense ki 2029-2030 itibariyle böyle olacak. Kulüpler de ona göre oyuncu alsa, ona göre sözleşme imzalasa, ona göre yapılanma planlama içerisine girse, bir sene önceden alınmasa ama sonuçta öyle ya da böyle bu kadar plansız Türk futbolunda bir sene önceden alınan bu karar bu plansızın içinde planlı gibi duruyor. Ama inşallah daha planlı ilerleriz. O yüzden çok böyle isyan etmene çok gerek yok. Geçen yaz açıklandı bu.
0: Trossard'dan beklenti nedir? Ben gerçekten yani Salah mı Trossard mı? Hani ikisinden biri alınsa kimi almak istersin deseler, hani öyle bir seçenek olsa Trossard derdim ama Beşiktaş ikisini birden alıyor. Daha doğrusu Salah da gelecek gibi gözüküyor. Ama bence hani Salah böyle daha yüksek sesle konuşuluyor ama bence Trossard daha büyük fark yaratacak.
1: Orta sahada Orkun Salih, Gedson Fernandes tarzı, Jose Souza, Atiba tarzı bir oyuncu olursa, orta sahada bu kadar geri olabilirsen Salah ve Trossard'la acayip iş yaparsın. Bak Orien Jou bile inanılmaz şeyler yapar bu iki tane kreatif oyuncunun önünde. Yani bunlar içeri kat edebiliyor, dışarı kat edebiliyor, çizgiye gidebiliyor. İçeri kat edip orta yapabiliyor, şut atabiliyor. Her an skoru değiştirebiliyor. Dar alan, açık alan hepsini oynayabiliyorlar. Ya çok klas oyunculardan bahsediyoruz.
0: Şunu soracağım. Ben Trossard'ı çok beğendiğim bir oyuncu. Gerçekten takip ediyorum ama mesela şimdi bu adam tamam hani şey oyuncu çok böyle bana göre yıldız denmez ama gerçekten takımda bütün işleri yapan ben de çok beğendiğim bir oyuncu. Şimdi bu adam o kadar büyük sorumlulukları almamış. Yani bu adamın üstüne şimdi stadyumda imza töreni yapılarak bir baskı verdi mi Beşiktaş kulübü? Çünkü oyuncu bildiğin endişeli sağa sola bakıyordu. Yani biraz böyle tedirgindi sanki acaba ben bu yükü kaldıramam şeklinde miydi? Evet şeyi böyle adamın ruh hali böyle ben izlediğimden biliyorum. Hep böyle gol atınca falan da sevinmez ama yani sanki böyle biraz tedirgindi.
1: Cihan, geçen sene Premier Lig şampiyonluğu olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış.
0: Dünya Kupası'nda
1: olmuş. Dünya Kupası'nda çeyrek final yapmış. 50 maçı oynamış. Bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu oyuncu umurunda olur mu o baskıya? Bu adam çıkar topunu oynar. Bu adama konfor alanı yaratacaksın. Etrafına koşan, mücadele eden, pas yapabileceği adamları koyacaksın. Bu kadar basit. Bu adam Salah'a da getirdi mi zaten baskı ya da beklenti Salah'ta olur. Bu iş yapar. Bunda beklenti olur. Salah iş yapar. Öyle de santrafor koydun mu? İkisinden beklersin. Santrafor yapar. Sen yeter ki iyi bir forvet. İki tane orta saha bir tane sol stoper al. Beşiktaş Salah'ı saymıyor tabii. Salah'ı alındığını varsayıyorum. Forvet iki orta saha üç. Bir de sol stoper dört. Bu dört oyuncuyla beraber solda Trossard, sağda Salah, Salih, Orkun, yeni gelecek oyuncu falan. Ya mükemmel işler olur.
0: Bu arada Dünya Kupası'nın ilk 11'ine de seçildi Trossard. Haberin olsun abi.
1: Yani düşün yani böyle bir oyuncudan bahsediyoruz ya.
0: Seçilenleri söyleyeyim sana hoşuna gitti mi? Kobel var İsviçre'den, Cucurella var İspanya'dan, Martinez Arjantin, Kubarsi İspanya, Pedro Porro İspanya, Rodri İspanya, Bellingham İngiltere, Messi Arjantin, Mbappe Fransa, Trossard Belçika ve Haaland Norveç. Altın karma bu şekilde. 2026
1: Dünya Kupası. Doğru.
0: Bence
1: doğru.
0: De güzel seçmişler.
1: Doğru. Yani
0: Eksik kaldı yani, dediğin bir isim var mı buradan? Herhalde yoktur. Kokore, yani, Kokorella, Pedro, Vinicius, Kubarsi falan.
1: Vinicius'ta iyi oynadı ama çok erken elendi. Onun dışında eksik kaldı dediğim bir oyuncu çok da yok ya. Şeyi koymuşlar mı? Fas'ın 6 numarasına.
0: Yok, o yok. Fas falan.
1: O iyi başladı. Gruplarda mükemmel oynadı ama sonra tur atlayınca çok iyi oynayamadı.
0: Yani üst turlara kalan takımlardan genelde seçilmiş.
1: Evet. Dün yani hiç böyle bu olmadı diyeceğim oyuncu yok. Hepsi büyük katkılarlardı.
0: Evet, dün Ballon d'Or'un resmi sitesinden de açıklama yapıldı. Hani Dünya Kupası'nı kazanmak tek başına Ballon d'Or'u alma yetmiyor. Sezon içindeki tüm maçlara bakılıyor dendi. Herhalde İspanya'dan bir oyuncuya vermeyeceklerin açıklaması bu. Messi'ye mi vereceğiz diyorlar.
1: Yani bilmiyorum ama Messi de aldı takımı finale taşıdı ya. Yani şu İspanya'yı kimse eleyemez de. Yani Dembele'li, Mbappe'li, Olise'li 25-27 yaşındaki oyuncular eleyemedi. 39 yaşındaki Messi nasıl elesin? Yani bu İspanya çok güçlü bir takım. Yani orada herkes eleyebilirdi Messi ama İspanya hakikaten top gösterdi. Ezdi ya ve ona rağmen 112. dakikaya kadar iyi getirdiler. Orada Simone tekmeliğini, koyuncunu çekmese, bizim Ozan Tufan gibi adamı kovalasa Ferran'ı, orada golü değmeyeceklerdi.
0: Evet, bu Dünya Kupası'nda yaşanan sıkıntılar sebebiyle UEFA Başkanı Ceferin'le FIFA arasında böyle ilişkilerin kopma noktasına geldiği söyleniyor abi. İşte Bologo'nun cezasının ertelenmesi, futbola siyasetin karışması, Dünya Kupası'na
1: tabii,
0: katılan...
1: Tam rezillik ya, ama Trump'ın elinde Infantino'nun 50 tane dosyası vardır. Orada tehdit etmiştir. Muhtemelen ondan o da oyuncunun cezasını şey yapmıştır. Ama işte emsal oldu. Kırmızı kart gören her takım başvuracak, diyecek ki kırmızı kartımızı iptal et.
0: Yani ama yani sanki burada bir Ballon d'Or resleşiyor FIFA ile, yani Dünya Kupası ödülü garantilemez falan derken orada da bir hani şey kopmuş gibi, bağlar kopmuş gibi. Ben hiçbir zaman Ballon d'Or'un böyle bir açıklama yaptığını görmedim. Hani dedi ki Dünya Kupası kazanmak Ballon d'Or yolunda önemli bir avantaj sağlar ama ödülü garantilemez. Ballon d'Or'u kazanmak sadece Dünya Kupası'nın değil, sezonun tamamının en iyi futbolcusu olmanız gerekir şeklinde bir açıklama.
1: Aynen öyle. Şimdi baktığın zaman Rose bu sezon öyle damga vurmadı.
0: Ama ilk kez yapıyorlar bunu. Hı-hı.
1: Ama Dünya Kupası'nda iyi oynadı ama çok iyi oynamasına rağmen Rose olmasa, başka oyuncu olsa yine İspanya kupayı alabilirdi. Ama Messi olmasa Arjantin gruptan bile çıkamayabilirdi. Finale zaten çıkma ihtimali yoktu. Bu arada bence Messi'nin, Mbappe'nin, Olise'nin ve Haaland'ın performansı Rodri'nin performansından çok daha iyiydi. İspanya kompakt olarak iyiydi.
0: Bu şey çıkıyor şimdi. Mert sormuş bu arada. Jane Can'la dostlar bu arada. Onu da ekleyelim. Icardi Beşiktaş'a önerildi mi? Öyle bir durum yaşandı mı?
1: Evet. Menajeriyle Beşiktaş görüştü.
0: Pino'yla.
1: Icardi Galatasaray'la kötü ayrıldı. Ve İstanbul'da kalıp kendini göstermek, ispat etmek istiyor. Şimdi Fenerbahçe daha şey kalır Icardi'ye. Çok düşman. Yani lafı doğru kullanayım.
0: Anladım.
1: Tam rakibi ya. Şimdi oraya gittiği zaman Galatasaray taraftarında çok tepkisini almak istemiyor. Ama Beşiktaş'a giderse Galatasaray taraftarında daha sempatik bakıyor. Oraya gidip kendimi ispat edeyim düşüncesinde. Ama Beşiktaş çok böyle olumlu cevap vermedi. Biraz bekletiyor gibi. Çünkü orada Vlahovic var, Patrik Şik var, işte Nunez var, Lukaku var. Çok oyuncu var. Icardi biraz şey, bekletiliyor.
0: Ama şey de değil mi yani, fazlan az aşık usandırmaz mı? Icardi de olayın biraz cılkını çıkartmadı mı yani? 57 gün oldu. Olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi yönetimin teklifini.
1: Şimdi de
0: kulübün abi veda açıklamasına bir yanıt vermiyor yani. Bu taraftarın böylesine sevgisinin karşılığı bence bu olmamalı. Yani üzgünüm ama Icardi yönetime karşı taraftarın kendisine olan sevgisini kullanıyor diye düşünüyorum. Çünkü kimler geldi, kimler geçti. Tanjular, Pregaziler, Haciler, Jardeller geldi. Yani herkes gider Galatasaray kalır. Evet, Icardi çok seviliyor ama bir yerde de sanki bu taraftarın sevgisini kullanarak yönetime res çekiyormuş gibi hissediyorum.
1: Ya vedalar, doğru vedalar, güzel vedalar iyidir. Icardi'ye de duygusal davranmaması Galatasaray yönetiminin bence doğru işti. Zaten yollarını ayırmak istiyorlardı. Orada oyuncunun da en son 6 milyon euro mu verdiler Icardi'ye?
0: 5.
1: 5 verdiler. Orada zaten kibarca kitlemek istemişler. Doğru da yaptılar. Icardi bu saatten sonra Galatasaray'ın iş yapamazsa, yani Galatasaray'ın oraya iyi bir forvet alması, iyi bir oyuncu alması lazım. Icardi Galatasaray'ın 10

0: oynatıyor.
1: Evet, Berkay Özcan'la anlaşıldı. Başakşehir'de forma giyen oyuncuyla. Hani son detayların görüşüldüğü öne sürülüyor. Onda bir gelişme var mı abi Beşiktaş'ta? Biraz da böyle çok bir ara...
0: Evet, yani iki orta saha olacak dediğimiz, bir tanesi yerli olacak. Berkay da bunlardan bir tanesi, görüşülüyor. Her an bitebilir. İmza yok ama bir hafta içerisinde ben orta sahaya iki. Bir sağ kanada Sala. Belki bir sağ kanatta alınabilir alternatif Raşistan'a içeride giderse. Bir santrafor. Beşiktaş çok transfer yapacak gibi duruyor Cihan.
1: Goretzka konuşuluyor, bana çok inandırıcı gelmedi ama gerçi yaşı da var. Gerçi ben Trossard'ın da çok böyle gelebileceğini yani şey vermiyordum ama artık işler değişti sonra, yani. Bu saatten sonra her şey olabilir.
0: Yok, bu saatten sonra genç dinamik oyuncuların peşinde Beşiktaş.
1: Goretzka yok yani, diyorsun
0: Sala,
1: yani.
0: Sala son ya da işte ya Sala aldı belki Vlahovic, Nunez, Şik falan, onları alamadığın zaman belki Lukaku olabilir. Üçüncü olmaz yani, çünkü Trossard'ı aldın. Sala, bir tane de santrafor olabilir yaşlı. Onun dışında orta sahaya stoper hep genç oyuncular alınır. Yani şeyi, Leo Pereira'yı yaşlı olarak saymıyorum. 30 yaşında ama çok şey bir oyuncu, dinamik bir oyuncu. Şef stoper, sol ayaklı. O olabilir. Onunla anlaşıldı zaten. Orada başka beklenen oyuncular da var, görüşülen. Ama dediğim gibi öyle sol orta sahaya falan öyle yaşlı oyuncu alınmaz.
1: Şöyle bir mesaj gelmiş, bunu yönetime bildirir misiniz diyor Atakan Kurt. Yönetim büyük hata yapıyor. Kapalı kale arkasındaki taraftarları göndermek istiyor. Burayı paralılara teslim edecek demiş. Kuzey ve Güney tribününe sadece %5 zam yapıldı. Ama eski adıyla kapalı dediğimiz Doğu tribününe %100 zam yapıldı kombinelerde diyor. Bağıran, zıplayan, taraftarın hakkını doya doya veren gençler için aslında fiyatlar çok iyi. Yönetim de bu ekipleri kale arkasına topluyor. Fakat benim gibi bu stadın eski hallerini bilen demiş. 120'den fazla maça gitmiş ve artık bağırıp çağırma keyfini yaşamaktan çok 5 yaşındaki oğluyla konforlu, küfürsüz ve oturarak maç izlemek isteyenler için %100'ün üzerindeki zam maalesef çok gerçekçi değil. Bunu bir yönetime bildirebilir misiniz diyor. Maç başı 4000 liraya denk geliyor demiş. Böyle bir şikayette bulunmuş kombinelerle ilgili. Abi Icardi Beşiktaş'ı alacaksa ciddi şekilde sözleşme imzalamalı, ağır sözleşmeler imzalamalı, kilo konusunda taviz vermemeli demiş Orhan Damar.
0: Icardi Beşiktaş'ın İtalyano'nun sistemine uygun bir oyuncu değil.
1: Sen ister miydin mesela Beşiktaş'ta?
0: İstemem.
1: Bu Icardi'yi istemiyorsun ama değil mi? 2 yıl önceki Icardi olsa herhalde...
0: Tabii. 3 yıl önceki Icardi isterim ama bu Icardi istemem. Bu arada 3 yıl önceki Icardi Beşiktaş'a gelseydi bu krizi Galatasaray gibi yönetemezse. Çoktan problemler çıkardı. Adam sürekli Arjantin'de, Vandanar olayları, geçmişte yaşadığı olaylar falan. Onu Galatasaray'dan başka yönetemeyecek bir kulüp yoktu. Ya da Okan Buruk.
1: Ya da Galatasaray başarıya ulaşmasaydı belki burada da yönetilemezdi. Örneğin Galatasaray şampiyon olamasaydı.
0: Tabii.
1: Onun her da etkisi var bence.
0: Her şey başarıyla alakalı. Top kaleye girdi mi problem kalkıyor. Adam geliyordu, Arjantin'de 10 gün kalıyordu. Geliyordu, bir gol atıyordu. Her şey unutuluyordu.
1: Böyle plansız ve düzgün olmadığı zaman farklı transferler yapıyorsun demiş. Fenerbahçe Çağlar ve Cengiz'i almıştı diyor. Ne demek istedi onu anlamadım. Bu kurallar plansız ve düzgün olmadığı için şey diyor herhalde, bu 10+4 kuralını mı söylüyor? Bu işler sürekli değiştiği için böyle transferler yapmak zorunda kaldı demiş Fenerbahçe. Allah aşkına Cihan, bu Onana denen adamla, Emrecan Uzun denen adamla kaç yıl anlaşma yapılmış? 3 başkan değişti, bu adamlar burada diyor. İsyan etmiş. Doğru söylüyor. Onana ile herhalde 4 yıldı değil mi abi?
0: Evet maalesef. Bir de Onana Burak Yılmaz kefil olmuştu. Alın falan demişti. Çok iyi oyuncu demişti. Sonra bence orada Burak Yılmaz Onana'ları karıştırmış olabilir. Çünkü karşılıklı oynadığı Onana başka Onana. O Onana'yı bu Onana zannetmiş olabilir.
1: Ya o espriler çıktı tabii, bir de yani yok artık.
0: Ama bir şey söyleyeyim mi? Şu Onana ile oynamamış zaten.
1: Ama sonradan o futbolcuyla ilgili bir açıklama yapmadı değil mi Burak Yılmaz? Hani ben şöyle yaptım, bunu istedim falan diye herhangi bir açıklaması olmadı.
0: Ben %1 milyon eminim Burak Yılmaz'ın aldırdığına, kefil olduğuna.
1: İlginç. Bugün Fenerbahçe maçı var. Gornik.

0: Zabri'yle ne düşünüyorsun? Biraz da ona girelim abi. Eleyebilir mi Fenerbahçe? Daha doğrusu ilk maç, ikinci maçı da oynayacak ama yani iyi bir skor alabilir mi tur atlamak için?
1: Elemesi lazım. Bir hava geldi. Başkan Aziz Yıldırım oyuncularla elbette ki görüşecektir, konuşacaktır, motive edecektir. Yani Fenerbahçe elemeli de zaten. Fenerbahçe de şu anda yanlış işler yapmıyor. O da bekliyor, biraz ağırdan alıyor. O da en doğru transferleri yapacaktır diye düşünüyorum. Klingut transferi çok önemli bir transfer. Sonuçta yaşadığı o büyük infialler, olaylar olmasa buraya zaten gelmezdi. Büyük ihtimal onu Dünya Kupası'nda izlerdik. Dediğim gibi önemli işler yapacak gibi duruyor. Yani bu sene Galatasaray'ın işi çok kolay değil. Cihan.
0: Evet, yani normalde bu maç için hani belki Şerif'le 11'de başlar diye düşünüyordum İsmail Kartal'ın, ama İsmail Kartal'ın Şerif'le ilgili açıklamalarını gördükten sonra herhalde Montella gibi Kerem'le başlayacak diye düşünüyorum. 19 yaşındaki çocuğa çok böyle sorumluluk yüklemeyecektir diye düşünüyorum. Ya da Talisca falan yapabilir mi? Öyle bir durum yaşanabilir mi?
1: Yapabilir. Ya da yerlerini değiştire değiştire oynatabilir. Ama bir net santrafor ihtiyacı var Fenerbahçe'nin.
0: Evet, devam ediyoruz. Atakan Kurt'la birlikte elimiz sürüyor. 0212 273 10'a gelen mesajlar var. Bunlara da bakıyoruz. Federasyon 10 yıl önceden yabancı kuralını açıklarsa yine sorun olur. Çünkü bizim kulüpler her yıl yapılanmaya gidiyor. Sonra da federasyonu suç atıyorlar
1: doğru,
0: demiş.
1: Doğru. Sonra federasyonu suçluyorlar. Evet, federasyonlar doğru yönetmiyor. TFF başarılı değil. Ben İbrahim Hacı Osman'ı çok beğenmiyorum. Oraya çok yakıştıramıyorum. Daha iyi bir başkan olması gerektiğini düşünüyorum ama sonuçta bu 10+4 kuralında İbrahim Hacı Osman'ın bir kabahati yok. Sonuçta geçen yaz açıklandı.
0: 2 yıl önce değil mi? Hatta ondan önce açıklandı.
1: Ya şimdi Türkiye'de zaten bak hatırlıyor musun? Süper final yapılmıştı. Yazın açıklandı süper final. Hiçbir problem yok. Kimse sesini çıkarmadı. Galatasaray sezonu domine etti. Sonra süper finale girdi. Sonra Fatih Terim başladı konuşmaya, yöneticiler işte süper final şöyle oldu böyle oldu sonra açıklandı. Hep böyle bir algı yarattılar. Şampiyonluğu kaybeder miyim, acaba kaybedersem ne olur? Hemen suçu başkasına, başka tarafa yığma politikaları, düşünceleri. Halen Galatasaraylılara sor mesela, bizim şampiyonluğumuzu elimizden almak isterler, süper final yarattılar diye düşünürler. Çünkü algı öyle yapıldı. Ama yazın açıklanmıştı mesela. Şu anda sen bile öyle hatırlıyor olabilirsin mesela.
0: Yo, hatırlıyorum, az önce mesela Ahmet Konanç da bununla ilgili konuştu ama zaten şey açıklaması da, hani sezon öncesi açıklanması da bence saçmaydı. Zaten bir daha da yapmadılar öyle bir şey. Biraz ilginç bir uygulamaydı. Yani. Birçok kişi şey dedi, futbolun seyir zevkini yukarı çıkaracak falan demişti ama.
1: Şike süreci vardı. Türk futbolun marka değerine zarar gelmişti. İşte millet dekoder vermişti. Çok futbol izlemek istemiyorlardı. Sıtkı sıyrılmıştı insanların. Biraz da delgileri fazlalaştırıp İnsanları daha çok çekme çabasıydı o. Bir sene yapıldı. Bence iyi de oldu, başarılı da oldu. Çok da keyifli maçlar izledik. Sonuçta öyle ya da böyle Galatasaray yine şampiyon oldu. Zaten hak etmişlerdi o sene.
0: Evet, zaten 60 yıllık profesyonel ligde sadece bir defa uygulandı. Bir daha da çok uygulanacağını düşünmüyorum. Sence uygulanır mı? Olur mu yine bir 5-10 yıl sonra?
1: Olabilir. Biraz daha değişik bir şekilde yapılmasında problem yok. Yani kötü olmuyor ya, yani derbi maçlarının fazla olması, büyük takımların kendi alanında oynadıkları maçların fazla olması kötü bir şey değil bence.
0: Evet. 0212 273 10'una gelen mesajları okumaya devam ediyoruz. Millet salak konuşuyor, Galatasaray niye uyuyor, bizdeki sıkıntı ne demiş. Hemen şöyle devam edelim.
1: Galatasaray Musiala ve Foden almaya çalışıyor ikisinden birini. Oraya da bir 80-100 milyon euro para ayırdığını duydum.
0: Bruno ile Can da var. İkisini bekliyorlar.
1: Kime?
0: Bruno ile Can Uzun. Bruno Fernandes'le.
1: Evet, doğru. Bruno Fernandes'i orta sahaya düşünüyorlar ama Musiala ve Foden'ı da düşünüyorlar. O çabası ve görüşmesi var Galatasaray yöneticilerin. Bu arada Bruno Fernandes alırsa çok iş yapar.
0: 50 milyon. Yani.
1: Ama çok iş yapar. Yani acayip iş yapar. Ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olursun.
0: Transferin gerçekleştiği 2023-2024 Süper Lig sezonunda federasyon 8+3 yabancı kuralını uyguluyordu demiş. böyle bir mesaj atmış. Başar. Süper Lig final açıklamasını bir de Mehmet Ali Aydınlar'dan dinleyin isterseniz Atakan Bey diyor. Şey demişti yani Fenerbahçe için yaptım falan onu söylüyor herhalde.
1: Ama sezon başı yapıldı. Ya, yani sezon Mehmet Ali Aydınlar sıfır. Biraz daha şirin gözükmek için o açıklamayı yapmış olabilir.
0: Hani ben Fenerbahçeliyim demek için yapmış olabilir.
1: Evet. Aynen o dönem çünkü Fenerbahçe küme düşecekti. Mehmet Ali Aydınlar orada federasyon başkanıydı. Çok tepki almıştı. Hain deniyordu falan. Orada şirin gözükmek için demiş olabilir ama sezon başı o karar verildi.
0: Evet yani. Şöyle devam ediyoruz. Zafer Bayrampaşa'dan. Konu Beşiktaş olunca niye aldığımız futbolcular star değil ya da baskıyı kaldırabilir mi tarzında bir şeyler düşünüyorsunuz demiş. Arsenal'la şampiyonluk kazanmış. Başarıları var. Bu adama yıldız demeyeceğiz de kime söyleyeceğiz? Çok merak ediyorum diyor. Mesajını atmış. Trossard'la ilgili konuşuyor. Kasım'da değil Aralık'ta avlu atar. Beşiktaş bir şey olmaz demiş Serkan Yılmaz. Sana bir salgı yapmış.
1: Bir tane salgı, gol iki tane orta salırsa salağında yerlere varsayarsak Beşiktaş Mart'ın insanı bulur.
0: Bana sormuş Torreira Endidi nasıl olur demiş. Aman Allah korusun. Yani varlığı dert yokluğu daha büyük bir dert Endidi'nin. Yani olmadığı zaman orta saha çubuk krekeri dönüyor ama olduğu zaman da en büyük sorun ayakları. Yani ligde şu an herhalde ayağı en kötü 6 numara olabilir. Bir de stoperleri çok yakın oynuyor Endidi abi ya. Niye o kadar yakın? Niye o kadar yakın oynuyor? Anlamakta zorlanıyorum.
1: Dünyanın en kolay işi topu alıp stoperlerden almak. Orada çünkü baskı yok. Topu alıyorsun istediğin gibi çeviriyorsun. Stoperlerin de ayakları iyi olmadığı zaman senin de işine geliyor. Hakan Çalhanoğlu nasıl geliyor sürekli geliyor top alıyor oradan. Yani şey değil ya. Evet o geriye gelip stoperlerin arasına girmek önemli. Oradan top almak önemli ama bazen de orta sahada sırtını dönüp topla buluşacaksın.
0: Evet Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. Abi şu finalde yaşananlarla ilgili sana biraz da soru sormak istiyorum. Parades'in yaptıkları vesaire. Ben 70. dakikadan sonra Arjantin'e olan sempatimi böyle bir tık kaybettim dedim dünkü yayında. Genelde böyle Latin Amerika ülkelerini falan böyle severdim. Hep severdik. Yani geçmişte bunlar ezilen halk olduğu için hep severdik ama çok berbat oynadı Arsenal. Şey Arjantin. Arsenal nereden çıktı?
1: Ben şöyle söyleyeyim. Ben Messi'ciyim biliyorsun. Messi aşığı bir adamım.
0: Ben de öyle.
1: Ama kazansaydı sevinirdim. Ama kaybettiği için çok üzülmedim. Çünkü İspanya ezdi. Hak etti. Hatta işin uzatmalara gelmesi bile İspanya'nın kabahatiydi. Arjantin defans olarak iyi dilendi. Ama ofansı hiçbir şey yapamadı. Ben bu kadar finalde bir takımın ezildiği bir maç görmedim. Öyle söyleyeyim. Top göstermediler. 3-0, 4-0 bitecek maçtı. Tabii tutku olduğu için Latin Amerika'da futbol. Pislik yapıyor oyuncular. Hazmedemiyorlar. Hatta maç boyunca hep böyle İspanyol oyuncuları kışkırtmaya çalıştı Arjantinliler. Hiç İspanyollu oyuncular oralı olmadı. Hep böyle saha içinde kalmak istediler. Çünkü biliyorlardı Arjantin'den daha iyi takım olduklarını, daha iyi oynadıklarını. Hiç yüz göz olmadılar, hiç yanıt vermediler. Maç sonunda da yanıt vermediler. Parades de şey yapamadı, hazmedemedi. Şey bir oyuncu, çirkin bir oyuncu, pislik bir oyuncu. Bu arada çok beğendim bir oyuncu. Keşke Beşiktaş'ta olsa. Ama hazmedemedi, orada gitti olaylar çıkardı. Ama sonra tüm İspanyol oyuncuların Messi'ye gidip onu telkin etmesi, tebrik etmesi çok hoşuma gitti. Hepsi onun elinde büyüdüler. Hepsinin idolleri Messi. Yani Messi için üzüldüm ve sevindim. Ha kupayı alamadı çünkü bu İspanya'yı yenemezdi zaten. Ama takımı finale taşıdı. 8 gol 4 asist inanılmaz bir performans. Yani Messi damga vurdu yine. Mbappe damga vurdu. Haaland damga vurdu. Olise damga vurdu. Damga vurulan bir turnuva oldu.
0: Evet rakipler ona hedef almasın diye de kırık kaburga ile oynadığı söyleniyor Parades'in.
1: Evet 3 tane kırığı varmış.
0: Gizli tutmuş bunu çok ilginç. Ya bu çocuk bir de normalde kibar efendiydi. Bir yandan ne olduysa böyle içinden bir abi, şey çıktı yani.
1: Bak Gerard'ın kitabında yazar. Hakan Ünsal bana tükürmüş onu yazmış. Yani bazı oyuncular dışarıda dünya beyefendisidir ama sağ içinde acayip çirkinleşir, pislikleşir. Parades de öyle.
0: Kimse bir Puyol değil diyorsun ha. Bütün oyuncuları çekip alıyordu kavgadan, gürültüden.
1: Abi, Tabii ama Puyol da son dönemde yapıyordu. İlk zamanında Puyol da pislikti.
0: Yok be abi, pis, o kadar pislik değildi yine yani. Adam yine böyle şeydi, diğerlerine baktığında üst durupluydu.
1: Ramos nasıldı?
0: Ramos bence yani argo tabirle pislikti bence.
1: Abi tabii Salah'ı sakatlamaya çalıştı, Messi'yi sakatlamaya çalıştı.
0: Pepe de öyledir mesela. Pepe de öyledir.
1: Tabii, tabii Pepe de öyleydi.
0: Stam vardı, o da öyleydi. Yani var böyle.
1: Evet, var.
0: Teşekkürler Atakan abi, ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim Cihan'cığım, yayınlar diliyorum.
0: Dikkat et kendine, olur mu, görüşürüz.
1: Görüşmek üzere, selamlar,
0: sevgiler. Sağ olasın. Evet, Atakan Kurt'u da uğurladık. Sizlerden gelen mesajları da bakalım. Neler yazmışsınız? Tabii son dakika gelişmesi de var. Bruno Fernandes ile ilgili olarak. Yani Osimhen'in şartlarını teklif edeceği konuşuluyor. Galatasaray'ın Bruno Fernandes'e maaş olarak son kozunu oynayacak Galatasaray, Bruno Fernandes ile ilgili olarak. Beşiktaş 30-35 yaş üstü topçu alıyor. Bence genç dinamik futbolcular almalı demiş İbrahim Aslan. Vallahi İbrahim Bey, normal şartlarda ben bütün takımların öyle oyuncular alması gerektiğine inananlardanım ama yani artık uzun süredir başarı gelmiyor ve nokta atış transferler yapmak zorunda Beşiktaş'ta. Bir şampiyon olalım da diyorlar. Sonra o işlere bakarız düşüncesindeler. Şu an için biraz bu transferleri yapmak durumundalar. Çünkü ya genç de aldılar. Yani nerede bu genç oyuncular, alınanlar? Geçen sezon milyon dolarlar verilen oyuncuların şimdi nerede olduğunu bile bilmiyoruz. En son herhalde Brezilya'da bir takıma gitmişlerdi. Messi de az çamura yatmadı diyor. Ne yaptı Messi ya Levent? Sen şey mi diyorsun? Oyuncuyu şikayet etti falan. Final maçında. Atakan Kurt'a teşekkürler. Bütün yorumcularınız güzel ama Ahmet Konanç birazcık tehlikeli demiş. Öyledir, yine benim üzerimden konuşmuş Bülent Ahmet abi. Ben son geldiğimde burayı inletiyordu, bağırıyordu. Ya dedim niye bağırıyorsun, insanlar kulaklıkla falan dinliyor. Yani radyoda bağırmak inanılmaz itici durabilir. Yani çok irrite edebilir insanı. Çok, şimdi sen buradan anlamıyorsun ama yani bağırdığında, bir anda o sesini yükselttiğinde kulaklıkla dinleyince çok kötü çıkabiliyor. Ama bağırıyordu yani en son. Musiala kiralık ihtimali muhtemel olabilir. Nedeni Dünya Kulüpler Şampiyonası maçında bacağının kırılması. Evet, o sakatlıktan sonra büyük sıkıntı yaşadı. Bayern parlaması adına Galatasaray seçeneğini ciddi olarak düşünebilir. Ama Phil Foden imkansız gibi. İmkansız oldu, imkansız demiş. Morgan Rogers Chelsea değildi, Arsenal'a gitseydi o da artık Galatasaray için çok büyük bir ihtimal olacaktı diyor. Evet, katılıyorum. Ama Musiala'nın kiralık olayı bile bir tık zor gibi gözüküyor. O çok talihsiz bir şekilde kırdı bacağını ya, gerçekten. Herhalde o karşılaşmada. Dün Endi'de antrenmanda sağ kenarında oturan Italiano'ya pas atınca İtalyan'ın kıyafetini değiştiriyor demiş. Ya Endi'de benim çok beğendiğim bir oyuncu değil maalesef. Az önce dinleyicimiz de yazmıştı işte, yani Torreira'yla bir arada olur mu şeklinde. Çok garip bir oyuncu. Yani saklanıyor, hiç sorumluluk almıyor. Hep stoperlerin arasına falan giriyor. Hani kesici deniyor ama onu da yapmıyor. İkili mücadeleye girmiyor, koşmuyor. Yani sahanın ortasında oynamasına rağmen pasları çok yetersiz. Ve 8 milyon gibi bir rakam teklif edilmiş. Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam hemen veririm ya. Hiç affetmem, hiç acımam. Yani saatli bomba diyoruz ya halk arasında, hani aramızda konuşurken. Değişen çok bir şey yok. Kontrolsüz, şuursuz, ayarsız. Geçenlerde de işte Beşiktaş hep yakan oyuncu. Ben 8 milyonu hemen veririm. Hiç bir dakika düşünmem, gözünün yaşına da bakmam. O fiyatlara hani üstüne 3-5 milyon daha koyarım. Daha iyi bir isim alırım diye düşünüyorum. Yani adamı kesici diye aldılar ama hani hiçbir şey yapmıyor. Eli nerede, ayağı nerede belli değil. Tamamen kontrolsüz. O yüzden çok sevdiğim bir oyuncu değil maalesef. Messi bitti, Arjantin bitti diyor. Öyle mi diyorsun? Uzun yıllar kupayı alamazlar mı? Hangi sezon başı yapıldı acaba? Yaz boyunca algı yapıldı. 13-15 hafta playoff olacak dediler diyor. Playoff olduğu için bizim bir sıkıntımız yok. Sonuçta gittik Kadıköy'de kupa aldık demiş. Yok ya, sezon başı açıklandı o. Ben de hatırlıyorum ya. Bütün takımlar 0 puanken açıklanmıştı. Trossard, Salih, Orkun, belki Vlahovic ama sezon sonunda Beşiktaş anca üçüncü bitirir. Fazlasını beklemeyin demiş. Vallahi kaleci falan da aldı Beşiktaş. Bence bu sefer çok öyle şey gelmiyor ya. Beşiktaş'ın böyle çok altlara falan gideceğini düşünmüyorum. Yani çünkü Beşiktaş taraftarının ve kulübe yakın yorumcuların o transfer dönemi

arasındaki işte beklenti grafiği ve lig gerçeği arasındaki makas bazen gerçekten uçurum gibi olabiliyor. Yani evet, kağıt üstünde şu an güzel isimler transfer ediyor Beşiktaş. Ama sahaya yansıyan bir oyun aklı lazım. Sürdürülebilir bir sistem lazım. Onu bu sistemle desteklenmediği sürece evet üçüncü olabilir. Ama ben bir tık daha iyi geliyor diye düşünüyorum. Yani çok akıllıca transferler yapıyorlar. Bence bu sefer yanıltacaklar seni. Muhammed Salah transferi iptal mi oldu? Vallahi çarşamba perşembe gelecek diye bekleniyor Beşiktaş muhabirlerince. Hani ben de perşembe diye duydum. Çözmüşler bu menajerin komisyon olayını. Hani menajeri de kötü gözükmesin diye ve Salah da taraftarlara karşı böyle kötü gözükmesin diye işte Salah'ın menajerinin fiyat arttırımından haberi yoktu haberleri yapılıyor şu an için. İşte Salah'ın haberi yoktu vesaire deniliyor ama yani Salah'ın haberinin olmaması imkansız. Adamın tek bir şirketi var ve tek bir oyuncusu var. O da Muhammed Salah. Yani haberinin olmama gibi bir durumu olduğunu düşünmüyorum ama tabii hani Salah'a karşı taraftarlar kötü bir ters düşünceyle bakmasınlar diye bu haberler çıkarılıyor diye düşünüyorum. Ben perşembe günü falan İstanbul'da olacağına inananlardanım. Hayırlı uğurlu olsun Beşiktaş'a. Cihan Stam dedin 2006'ya götürdün bizi demiş. Bir programında nostalji 2000-2015 yapabilir misin diyor. 2005-2020 yapalım. 2000 çok geriye gittin. 2000 de olur yani. Nostalji programları böyle herkesin sevdiği isimler. O zaman ben fark ediyorum inanılmaz etkileşim oluyor. İnsanların aklında kalan isimler, senin hatırlamadığın isimler. Hani dinleyici söyleyince aa bu da mı vardı diyorsun. Hani diğer dinleyici de heyecanlanıyor falan. Böyle bir program şart aslında sürekli nostalji. Can abi bu akşamki maça okul açıktan gireceğim. Yani güney giriş ne taraftandı? Fener mi oradan mı? Bayağıdır gitmedim unutmuşum diyor. Hiç bilmiyorum Kadıköy'ü. Çobani Stadyumu'nu. Yani gittim son dönemlerde. 2 yıldır gitmiyorum ama ondan önce de akreditasyonla giriyordum. Yani basın tribünü tarafından giriyordum. Orayı hiç bilmiyorum. Hani Rams Park'ı sorsan anlatayım sana inciğini cinciğini ama hiç bilmiyorum yani. Sevgili Cem, bu pasolik saçmalığı ne zaman son bulacak? Acaba memleketin takımı Süper Lig'e çıktı şimdi ve İstanbul taraftarı olduğum üç büyüklerden birisinin pasoligiyle çift pasolik olduğu için İstanbul takımlarının maçına bilet alamayacağımı, sadece şehrimin takımı buraya geldiği zaman deplasman tribüne girebileceğim için ikinci pasoligini iptal mi etmem gerekiyor demiş. Evet, iptal etmen gerekiyor. Öyle bir saçmalık var. Ya zorunluluk kalktı aslında. Hani pasolik zorunluluğu yok bu arada. Takımlara söylendi. İşte sen gidip şeyle de anlaşabiliyorsun. Reklam olmasın. Yani şu B ile aldığımız çok popüler bir yer var ya. Tix ile bitiyor. Onunla anlaşabilirsin. Veya O ile başlayan. Onunla da anlaşabilirsin. Ama bu pasolik stadyumlara bütün sistemi kurduğu için. Hani artık bütün ekipmanları falan hazır kurduğu için. Takımlar da değiştirip yeni bir sisteme geçmek istemiyorlar. Ama pasolik zorunluluğu yok yani. Kalktı. Ama kulüpler devam ediyor. Sonuçta bir sistem kurulmuş. Aman diyor ben bir daha yeni sisteme geçeceğim. Taraftara bunu açıklayacağım. Bir de bunun vesairesi falan var. Veya işte pasolik belki daha fazla komisyon veriyordur. Bilmiyorum. Değiştiren takım var mı mesela? Pasolik zorunluluğu kalktıktan sonra ben hatırlamıyorum. Hala takımlar pasolikle devam ediyor. Murat Özen'in havasından geçilmez şimdi diyor. Hakkıdır. Nesta ve Maldini üstüne tanımam diyor. Aa öyle deme ya, bir sürü vardı zannettiler falan var. Evet, onlar da iyi oyuncular. Nesta, Maldini muazzam ama yani stoper çok fazla var. Say say bitmez. Materazziler falan. Onlar da biraz geri planda kaldı ama iyi isimlerdi. Kupa töreninde Trump dayı futbolculara ne yapsam da bunların elinden kupayı alsam der gibi baktı durdu demiş. Çekilmedi kenara, fark ettiniz mi yani? Oyuncular kupayı kaldıracak. Trump'ın kenara geçmesini bekliyorlar. En son Infantino'nun yanına falan gitti böyle. Ama oyuncuları da tebrik etmek lazım. Hani beklediler çünkü önde biri durmasın diye. Ama yine karede yerini aldı. Çıkmadı kareden yani. Bir mesaj var orada. Galatasaray'da fırtına önce sessizlik konusunu nasıl değerlendirirsin diyor. Ya bekliyor Galatasaray. İşte şu Bruno transferini bitirmeye çalışıyor. Ama işte bu kadar beklemesi de taraftarları bir hayli böyle sıkıntıya sokuyor. İşte Can Uzun, Bruno vesaire bunu bekliyorlar. Yani işte büyük kulüplerde pazarlık masaları kurulduğunda böyle basına sızan isimler genelde fiyat yükseltme ve böyle işte

hem değiştirme hamleleri oluyor. İşte daha yeni örneği Muhammed Salah, öyle düşünün yani. Adamlar Salah'ı aldılar, bitirdiler. Bir anda menajeri, oyunları falan çıktı. Yani böyle masada normal şartlarda gerçekten bitme aşamasına gelen yüksek transferlerde hem böyle yönetim hem bu işte scout ekibi falan biraz böyle keton bir tavır sergiler. O da sana böyle dışarıdan sessizlik gibi gözükür. Çok öyle bir şey olduğunu düşünme. Biraz böyle takım içi dengeyi ayarlamaya çalışıyorlar. Bir satış bütçesini ayarlamaya çalışıyorlar. İşte takımdan ayrılması muhtemel isimlere bakıyorlar. Kiralık gelecek gelmeyecek isimlere bakıyorlar. Teknik heyetin şu an için raporunu bekliyorlar. Anlıyorum, senin beklentin yüksek Galatasaray camiası ile alakalı olarak. Ama Galatasaray şunu istiyor. Yani ben erken yaptığım ve taraftarı tatmin etmeyecek hamleler yerine bize böyle doğrudan katkı verecek. İşte fırsat transferleri için böyle Avrupa'daki transfer penceresinin hareketlenmesini bekliyor. Bir şekilde kadro planlanmasını şekillendirecektir. Hani hiçbir şey yapmıyorlar. Oldukları yerde duruyorlar, geziyorlar, tozuyorlar gibi düşünme. Yani bu sessizlik veya duraklama anlamına gelmez. Bu bir kadro mühendisliği. Öyle düşün. Acele ettirmeyin Galatasaray yönetimini. Paso Ligi değiştirme cesaretine girişirse bence ilk Aziz Başkan girişir. Bir yerde ters düşerse silah atar demiş Ahmet Berk. Doğru söylüyorsun. Yapabilir. Aziz Yıldırım derse hani böyle böyle kafası atarsa Paso Ligi değiştirir yani. Bir anlaşma yapmadıysa önceki yönetim. Mesela 2 yıllık, 3 yıllık falan. İsviçre'den Cenk, Osimhen'le Icardi'yi beraber oynatmayan hocaya ne denir? Okan Hoca denir diyor. Oynattı. Bir ara denedi işte. Sıkıntı yaşadı. Yani ikisinin aynı anda oynaması gibi bir durum söz konusu olmuyor. İkisi de en uç santrafor. İkisi beraber oynadığında Icardi biraz daha böyle 10 numara rolünü üstleniyor. Ligde falan denedi hatırlarsan. Icardi biraz daha geride bekleyip hani o pas dağıtıcı rolünü üstlendi. O adam da öyle bir adam değil. Ceza sahası içinde Icardi'yi topla buluşturacaksın. Yani 6 pastan herhalde 10 tane şut gelse o 6 pas içinden 9'unu Icardi ağlarla buluşturur. 6 pasta 10 tane top Osimhen'e gelse Osimhen 5'ini buluşturur. Osimhen daha farklı bir oyun tarzı var. Daha yırtıcı. Daha dribling yapıyor. Daha koşuyor. Daha stoperleri yıpratan bir oyun tarzı var. Icardi de işte son vuruşları iyi. Adama kaçırmıyor, affetmiyor ama ikisi bir arada oynayamıyor. Olmuyor yani. Denedi Okan Buruk. Yaptı bunu. Ligde falan. Icardi geride kalıyor. Top almak için biraz da 10 numaraya geçiyordu. Ama artık Icardi de yok. Öyle düşün. Cihan, Galatasaray neden hiçbir oyuncuyu direkt satın almıyor? Devamlı kiralık, mali yönden sıkıntı olabilir mi? Şöyle Özcan, hani kiralık alıyor oyuncuyu, atıyorum ama 20 milyon, 21 milyon da satın alma opsiyonu var mesela bu oyuncunun. Mesela o Gojukwu aldı bu adamı değil mi 6 milyona? Bu çocuk 20 maç üstü oynarsa, aldı bu çocuğu, muazzam bir performans ortaya koydu diyelim. 21 milyonluk satın alma opsiyonu devreye girecek. İyi oynarsa da 20 maç üstünde oynatır. Biraz daha risk almak istemiyor yani. Bir anda oyuncuya 30-40 milyon vermek yerine önce bir kiralıyor. Katkı alırsa daha sonra satın alma girişiminde bulunuyor. Icardi gibi düşün. Osimhen gibi düşün. Düşün yani. İyi bir espri yapmışsın ama bunu çok fazla okuyamam. Muhammed Salah transferi iptal mi oldu? Yok yok, iptal olmadı. Öyle bir şey yok. İspanya ve FIFA Trump'ı resimlerden silip yayınlamış. Nevzat mesajına göndermiş. Öyle olur zaten. Yani olması gereken o. Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri başkanının ne işi var? Dünya Kupası finalinde İspanya kupayı kaldırırken orada olmasının bir anlamı yok. Hani İspanya başbakanını anlarım, o bile orada yoktu değil mi? O hiç yoktu herhalde. Kenarda onu göremedim. Hani İspanya başbakanı bir tık olabilir mi? Hani bir İspanyollar öyle İnsanlar da değil, çok orada duracağını da zannetmiyorum. İyi yapmışlar. Bırakın futbolcular alsın kupayı, adamlar kaldırmış yani, bir yerde siyaset bulaşmasın. Ama dibine kadar bulaşmış durumda. Okan Hoca'nın Dünya Kupası tahminlerini gördün mü? Söyledi, bir iki tüyo versin demiş. Evet gördüm ama yani aşağı yukarı herkes aynı tahminde bulundu ya. Tebrik ediyorum Okan Hoca'yı yani. İspanya, Fransa falan. Birçok kişi Fransa, İspanya diyordu. Ama İspanyolların yani daha oturmuş bir takım olduğunu ben de söyledim yani baktığımda. Tebrik etmek lazım Okan Hoca'yı. Yani kadrosu tam olursa İspanya olur demişti. Çok güçlüler dedi. İşte İspanya-Fransa maçının ardından şey demişti. Hangi takım kazanırsa o şampiyon olur demişti.
gol kralının Mbappe olacağını söyledi. Yamal'ın zorlayacağını söyledi. Hayal kırıklığı Brezilya olur demişti değil mi? Evet, mesela bunlar mesela çok aklına gelebilir şeyler mi? Gelebilir şeyler. Yani Brezilya'nın kadrosuna baktığında vesaire, oynadığı futbola baktığında, yani bu

dan ziyade yani iyi bir oyuncu, güçlü bir oyuncu demek lazım Trossard'a. Ya yıldız kavramı çok farklı bir kavram, anladın mı? Şimdi Salah geldiğinde yıldız diyebilirsin. Trossard gerçekten benim çok beğendiğim bir oyuncu ama yıldız bir oyuncu demen için, evet yani son döneminde Premier Lig şampiyonluğunu almış, Şampiyonlar Ligi'nde güzel işlere imza atmış, Dünya Kupası'nda forma şansı bulmuş. Ama mesela geçmiş kariyerine de bir bakıp oynadığı takımlarda neler yapmış, bunlara da bir bakmak lazım. İyi futbolcu, sadece şey dedim. Şimdi bu adama imza töreni hazırladınız, yaptınız ya. Adam biraz tedirgin oldu ya. Biraz kendini garip hissetti. Zaten böyle çok gülen bir adam değil. Yani adamın şeyi öyle. Yüz ifadesi öyle. Bir tedirgindi yani basın imza töreninde. O yüzden söylüyorum. Cihan yıllık maaşı ve menajer parasıyla Bodo Glimt takımı kurulabiliyor demiş. Muhammed Salah önce 5 milyon eder diyor. Yani 5 milyonu alamazsın Salah. Öyle düşünürsen yani Greenwood'a verilen parayla da hem Bodo Glimt hem o ligin takımları alınır. Yine Osimhen'e verilen parayla 3 tane Bodo Glimt alınır. O açıyla bakmamak lazım çok fazla. Transfer büyük ihtimalle iptal oldu. Yok yok, menajerin talepleri değişti ama çok yüksek komisyon istedi. Ama iptal olmadı şu an için. Zora girdi ama iptal olmadı. Hep Beşiktaş yöneticilerin suçu ya. Yani daha imza atılmamış bir oyuncu için story atmak nedir? Yani her şerde bir hayır vardır. Boş ver. Devam edelim. Son mesajları okumaya çalışıyorum da bayağı birikmiş. Biz Atakan abiyle konuşurken hiç mi mesaj okumadık ya? Bazen unutabiliyorum. Yahu Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan şampiyonada Çemiş Gezek belediye başkanı olacak değil ya. Trump normal ama yanına İspanya kralını alabilirdi demiş. Evet, olabilirdi. Ya duracak orada yani. 2016'daki Samir Nasri vakası gibi olacak bu transferde diyor. ne oyuncuydu be. City'de oynuyordu değil mi Nasri? Vallahi menajer aldı, geldi, gelecek işte. Argo tabirle cart curt, tamam oldu bu sefer kesin, sonra yok iptal falan dendi. Ama o dönemin Nasri'si de Nasri'ydi yani ya. Hani ben PES 13 oyunu vardı ya, hatırlar mısınız? Orada onu çok kullanıyordum konsol oyununda. İyi hatırlamışsın, nereden geldi aklına ya? Gerçekten şu dinleyicilerimizin zekası var ya. Hiç aklımda yoktu. Icardi ile Osimhen'in beraber oynamamasının sebebi oynadıkları süreçte tüm takımın amacının Icardi'ye gol attırmaya çalışmasından dolayı yaşadığı süreçlerde yıprandıktan sonra beraber oynadılar. İlk dönem olsa çift forvet oynarlardı demiş. Ha şey diyorsun, Icardi sakatlandı vesaire, bütün takım Icardi'ye gol attırmak istedi, ona moral depolamak istedi. Öyle olmuyor çok maç içinde ya. Hani hangisi hangi pozisyonda serbestse genelde ona atıyorsun ama gerçekten bazı futbolculara amiyane tabirle tilt olduğu için pas atmayabiliyorlar. Bunu görüyorsun. Yani santrafor çok fazla böyle el kol yapınca, bir ara Yunus mesela Osimhen'e pas atmadı. Hatırlıyorum onu. Çünkü Osimhen çok kızıyordu Yunus'a. Yunus ısrarla farklı noktalara pas atıyordu. Sonra araları düzeldi herhalde. Okan Buruk ikisi üstüne oyun kurmayı beceremedi geçen sezon diyor. Slogan bile vardı. Ailemin gözü yaşlı. Samir'in aslı Beşiktaşlı diyor. Vay vay vay. Doğru. Samir Nasri. İspanya kralı maça gitti. Başbakan yoktu sanırım diyor. Evet, başbakanı göremedim yani. Nusret Ersaroman'ın da fotoğraf çektiriyor diye laf ediyorlardı. Trump onu da geçti demiş. Hani alınmayacaktı Nusret? Hani Dünya Kupası finallerine bundan sonra alınmayacaktı. FIFA açıklamalarda bulunmuştu. Ama girdi. Fotoğrafını çektirdi. Hatta birçok kişi acaba yapay zeka mı diye düşündü. O kadar ilerledi ki. İlginç yani. Instagram'da bayağı bir takipçisi var ama gönderi beğenileri falan çok düştü bu noktada. Hayırlısı olsun. Yani sonuçta başarıyı kıskanmamak lazım. Bizden biri. Ne yaptı, nasıl yaptı, orası beni ilgilendirmiyor. Tüm dünyaya kendini tanıttırmak kolay bir iş değil. Biz böyle başarıyı falan sevmiyoruz ya. İşte Mexico City'ye dükkan açtı, batırdı. Oraya dükkan açtı, batırdı. Biz böyle insanların başarısız olmasından memnun olacağız gibi gözüküyor. Beni ilgilendirmiyor adam. Kim yaptı, kimin üzerinden gitti, nasıl oldu bilmem. Adam dünyaya da yani Türkiye'nin tanınmasında yardımcı oldu. Yani en azından PR olarak bir şekilde. O salt bir tuz şovları falan. Yani çok sevdiğim bir insan var, beni ilgilendirmiyor. Hiç bir kere gitmiş diyeyim var mı desen, gitmedim. Yani hiç oturmadım da onu söyleyeyim.

0: bileti yani. Ama oturanlar da oturabilir yani, herkesin bütçesine göre. Teşekkürler arkadaşlar. Ben gidiyorum. Veda zamanı. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde mikrofonun başında olacağız. İbrahim Yavuz'la beraber süzgeçten geçireceğiz konuları. Daha farklı şekilde yorumlarını alacağız. Adama süzgeç diye diye kelimesini kullandırtmıyorsunuz. Bırakın süzgeçtesin lütfen. WhatsApp'tan yazmayın. Onu biz onunla tanıdık. Herkesin kendine az yorumları var. Görüşürüz. Az sonra Çağatay Çıtlak Dört Büyük Gündem programında sizlerle beraber olacak. Sosyal medya Cihan Dişli takip ederseniz ben de size ederim. Hoşça kalın.
1: Atakan Kurt'la birebir devam edecek.
2: Reklam.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
4: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
2: Reklam bitti. Reklam.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, Beşiktaş'ta bu yeni transfer nasıl konumlanır? Gelin bir bakalım. Sesi düşünüyoruz tabii. Öncelikle en muhtemel konumlanması hani sol kanat forvet olacak gibi duruyor. Çünkü oyuncu hala hızlı, hala etkili bir driblingçi. Şimdi mevcut kadroyu da göz önüne aldığında arkasında dinamik bir yeni oyuncu var artık. Yattara diye isim geliyor biliyor musun o şeyde? Ve isim benzerliğinden. Bu da demek oluyor ki eldeki şablonda sol iç ve sızıntı koşuları yapan, ceza sahasında fazla mesai geçiren bir Trossard izleyeceğiz. Böyle bir durumda Beşiktaş'ın mevcut dizilişi, işte Trossard ve Oh'un birbirine fazlasıyla yaklaştığı ve bu iki oyuncu arasında birebirlerin fazlasıyla yaşanacağı bir düzlem olacak. Bu anlarda çizgiyi boydan boya kullanacak bir Outaro olacağından sağ bek olan Mourinho'nun daha merkezleşen bir bek performansı göstereceğini düşünüyor. Ve Beşiktaş'ın Salih Özcan hamlesini de düşünürsek Orkun, Salih, Olaytan merkezi hem savunup hem oyun kurulumunu gerçekleştireceğinden Salih'in iki stoper önünde çapı olarak kaldığı, Mourinho'nun hücum anında orta sahaya daha yakın öyle bir iç koridor performansı sergilediği bir merkez oyun izlerken işte Selni, o Trossard üçgeninin yaratıcılığı bence Beşiktaş'ın yıllardır aradığı o eksikte olan kalite ve gol aksiyonlarındaki artışı getirir abi. Ve bununla beraber oyuncunun bir de oyun kuruculuk meziyeti var. Biz asist özelliğini en son Senegal maçında gördük. İkinci golde böyle adrese teslim pası gördük. Burada bu kez ceza sahasında olmayan ama yine de iç koridorda bulunan beki çizgiye daha yakın bir konumlama yaparken gördük. Golü bir daha izleyin ne olur. Yapılan ortada tam isabet. Şimdi ben bu pozisyondan bahsediyorum çünkü Beşiktaş ceza sahası içerisini doldurabilecek iki orta sahaya sahip. Yani Orkun ve Olaytan, şimdi bunların ceza sahasına girdiği senaryoda santraforun boşa çıkması için daha fazla imkan olacak Beşiktaş'ın ve bu dakikalarda Oh'un Trossard'ın servislerine cevap vermesi çok olası. Bir de Vlahović gündemi var biliyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda Beşiktaş'ın hava hakimiyeti de artar. Ve artık Trossard bir kanat forvet düzleminden çıkartırız onu. İleride o serbest yaratıcı rolünde o ısrar haritasını epey bir kızartır yani. Ha bir de üçüncü ihtimal var, ona bakalım. Şimdi İtalyano esnemeyi seven bir hoca, öyle tanıyoruz. Ve şimdi Beşiktaş'ın önceki senelerde esnemeye müsait bir kadrosu yoktu ama şu an sanki ona uygun bir kadro mühendisliği yapılıyor. Maç içerisinde böyle sahte dokuzlu bir 4-4-2 ya da 3-4-2-1'e dönüşünü de izler miyiz acaba diyorum. Santraforunuzu daha böyle sırtı dönük servisçi olarak konumlandırırsanız ki hani Oh da bu servisleri yapabilecek oyun zekasına sahip. Geçen sene de yaptı. Trossard'un savunma arkasına koştuğu zaman Oh'un önünde konumlandığı ve plaseyle belki fazlasıyla pozisyon bitirebildiğini de görebiliriz. Çünkü oyuncunun hani komplike rolleri gerçekleştirebilecek yeteneği var, yapmışlığı da var. Ama tabii bunları yapabilmesi için ona özgürlük tanıyacak bir arka olması da lazım. Çünkü geriye koştuğunu çok görür müyüz bilmiyorum. Gerek de yok. Yani ona bu rahatlığı beki sağlayacak. Beke yardıma Salih gelecek falan. Orta saha o bölgeye gidecek. Kaymalar falan filan. Kaymalar önemli hale geliyor. Ki Italiano'nun zaten daha önce çalıştırdığı takımlarda bunlar var. Vallahi Beşiktaş'ı da denkleme sokan hamleler geliyor. Önder Özen ve Graf'ı da kullanıyor herhalde. Çünkü bizim HT Spor muhabiri, iyi muhabiri Oğuzhan Genç de öyle diyor. Yani Beşiktaş transfer bombalarını peş peşe patlatırken aktif göreve yeniden döndü diyor Eduard Graf ve o etkisini hissettirdi diyor. İşte Alexander Nübel'in ikna sürecinde aktif rol almış, sonra Salih Özcan transferinde devreye girmiş Graf ve işte Trossard sürecinde de görüşmelerde bulunmuş. Ben size geçen sene ne dedim? Özellikle söyledim. Graf ne yapıyor diye sordum, hatırlayın. 12 sene Dortmund'da çalışmış. Sonra gelmiş Beşiktaş'a scouting direktörü olmuş. Kimi bulmuş getirmiş kardeşim diye gelir şimdi böyle ilk soru. Futbola böyle bakıyoruz çünkü hemen birini bulması lazım diye. Şimdi Dortmund scout sisteminde Sancho'lar, Haaland'lar, Bellingham'lar, Dembele'ler, 16 yaşında keşfedilmiş Pulisic'leri Graf çıkarmadı yani, bir şey yok. Öyle de zannedilmesin. Yani bu adam için en doğru cümle şu olabilir. Belki tek başına hani yıldız çıkaran değil de yıldız çıkaran o sistemin mimarlarından biri. Ve sistem kurmak için getirdiğin adamı birkaç ayda atıl bıraktın geçen sene. Yani ama onun bağlantılarını global pazardaki yerini kullanmadığın için ne oldu? Patladı. Nasıl orada kolektif akıl yaratacaktı, veri toplayacak, yaş profili olacak, yeniden satış stratejisini üstüne koyacak, sonra havuz dolmaya başlayacak değil mi? Öyledir yani. Sonra Dortmund niye sürekli yıldız düşürüyor? Çünkü onlar transfer yapmıyor kardeşim. Proje yapıyorlar, proje alıyorlar. İnşallah burada da bu arada proje üretilen günlerine denk geliriz. Maliyeti karşılayan değil de hani üreten sistemi mimarı olarak da överiz inşallah. Ama şimdi tabii Galatasaray Fenerbahçe çok hardcore bir rekabet var. Beşiktaş oraya kafa sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla da böyle bir umut olduğu için de connection'ı kullanılmış şu ana kadar grafın. İyi de olmuş. İyi topçu çünkü abi. Gelen oyuncu iyi topçu yani. O da sabırla anılan bir adam. Bak kaç yere gitti geldi. Çok macerası var onun da yani. Bir gün anlatırız. İşte 4 tane kiralık dönemi var. Sürekli küçümsenmesi var. O da veri analizleriyle Brighton'da galiba keşfediliyor. Anfield'da sonra şov yapıyor. Arsenal'a ikinci tercih olarak geliyor ama takımın kritik oyuncularından birine dönüşüyor. Önemli işleri var yani. Belçika'da genç yaşlardan beri Lea diye çağrılıyor. Yakın çevresi de diyor ki sakin adam. Gösterişten uzak adam. Kendi halinde bir adamdır. Ama ver görevi yapsın gibi de bir kariyeri gözümüzün önünde. O yüzden şimdi Beşiktaş'ta da yapılacak çok iş var ya hani ben yaparım kardeşim diyecek türden bir oyuncu olduğu için bence iyi oldu. Kağıt üstünde tabii gerisi performans işi. Bakalım görelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Nübel'i de söyleyeyim bak yani Dünya Kupası yolculuğumuza çok denk geldi. Onu anlatamadık kaynadı arada. Kısaca değineyim en azından. Hatta şöyle yapayım bizim Recep Reis'in verileri de boşa gitmesin. Ersin'le arasındaki fark üzerinden anlatayım kaleci. Şimdi iki kalecinin sayısal verileri böyle yan yana koyulduğunda dikkat çeken ilk unsur Nübel'in kurtarış yüzdesinin yaklaşık %69 seviyesinde kalırken Ersin %70 bile daha yüksek bir orana işaret etmesi ama şimdi bu farkı yorumlarken hani maruz kalınan şut sayısı, oynanan lig kalitesi gibi bağlamlar da var. Onları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü biri Bundesliga, biri Süper Lig, hücum yoğunluğu, şut kalitesi bunlar birbirinden farklı. Kaleyi gole kapatma oranı bakımından Nübel'in 34 maçta 11 maç kalesini gole kapattığını görüyoruz. %32'lik bir oran yapıyormuş. Ersin'in kalesini gole kapatmada 8 maç olduğunu söyleyelim. Şimdi stil açısından bakalım ama bence orada fark daha belirgin. Nübel yüksek çizgi savunmasına uygun. Ayağıyla oyun kuran, çıkışları da cesur davranan bir kaleci. Ersin daha çizgi kalecisi, daha refleks odaklı bir yapıya sahipti. Yani Beşiktaş'ın kalesi uzun zamandır sahip olmadığı bir upgrade'e uğrayacak. Tıpkı Trossard hamlesi gibi. Bu kaleci transferi sonrası Beşiktaş savunma hattını daha yükseğe çekebilir. Topa sahip olma oranını arttırabilir. Bence taktiksel olarak da kendi taktiğine uygun bir kaleci profili seçmiş. Beşiktaş savunması geçen sezon topu geriden çıkarmakta zorlanıyordu diyeceğim hafif kalacak yani. En azından bir alternatif daha gelmiş oldu bu pas alışverişine. El alem ne diyor onu da söylersek kaleciyle ilgili yakın mesafeden gelen şutlarda ve ani gelişen pozisyonlarda vücut koordinasyonunu çok hızlı ayarlayarak kritik kurtarışlar yapabiliyor diyor Breaking the Lines. Monaco ve Stuttgart dönemlerinde yapılan veri analizlerinde rakiplerin ceza sahasına kestiği ortaları havada yakalama yüzdesi standart kaleci ortalamalarında oldukça üzerindedir diyor Bavarian Football Work. Manuel Neuer'in veliahtı olarak gösterilse de Neuer gibi kalesini terk edip savunma arkasına sızan topları çok uzak mesafelerde süpürme konusunda daha çekimser ve derinde oynayan bir karaktere sahip diyor yine bir başka analiz. Şimdi Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki hareketliliğine baktığımız zaman gerçekten ihtiyaç olan bölgelere kalite arttırıcı şekilde ilerlediğini görüyoruz. Ben o yüzden kaleci transferinin de oynama devamlılığı olan ve Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörü Italiano'nun da oynadığı plana uyan bir isim olması açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum ki bence bir kaleci transferi konuşuyorsak önemli bir metriktir abi. Ne kadar maça çıktı? Çünkü görüyoruz yani geçen sezonda baya maça çıkmış. O yüzden kağıt üzerinde yine onu söyleyelim. Etkili bir hamle olduğunu söylüyoruz. Tabii ki lig başlayacak. Performans göreceğiz. Asıl değerlendirme seansı o zaman olacak. Ne vaat ediyordu, ne oldu, neden oldu. Tamam? Eyvallah.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: Tep, o kadar iyi ki Tep.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Reklam bitti.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
10: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin tercih ettiği spor radyosu 92.2 frekanslarından ve Radyo Gol İstanbul stüdyolarından her zaman olduğu gibi bizleri evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, yollarda, metrobüslerde ya da tatilde bekleyen kulaklarını ve gönüllerini bizlere sevgiyle açan Radyo Gol'ün en güzel dostlarına ben Çağatay Çıtlak hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Takvimlerin 21 Temmuz 2026 Salı'yı gösterdiği bir güne ve Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hepiniz hoş geldiniz. Yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesle buluştuğumuz Radyo Gol'de bugün de Türkiye'nin en çok takip edilen, en çok izlenen spor yorumcuları ve birbirinden farklı gazetecilerle her gün olduğu gibi transfer gündemi, takımlarımızın antrenman ve maç bilgileri, gündemin en taze gelişmeleri ve sıcağı sıcağına belki de sosyal medya ve televizyonlara bile düşmeyen haberleriyle Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında sizlerle birlikte 2 saat boyunca değerlendireceğiz. Artık ezbere biliyorsunuz diye düşünüyorum ama yine de hatırlatmakta fayda var. 0212-273-1010 0212-273-1010 bu arada hoş geldiniz mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Gözüm de telefonun diğer ucunda. WhatsApp kullanmayanlar için de eğer Instagram üzerinde de yine mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Çağatay Hoca adresine, Çağatay Hoca adresine görüş ve düşüncelerinizi isterseniz bizimle paylaşabilirsiniz. Hemen gelmiş bakalım Instagram üzerinden başlayalım. Faruk Bey diyor ki aleykümselam, bu Dünya Kupası'nın benim için aklımda kalan şey Fransa-İspanya maçında tarihin belki en iyi ofans kadrosuna sahip olan Fransa karşısında Fransa'nın baskısını İspanya ayağı kısa paslarla küçük üçgenle baskıdan nasıl çıkılır en iyi şekilde gösterdi demiş, saygılar demiş Faruk Bey. Faruk Bey bizden de saygılar. Bayram Bey iyi yayınlar diliyorum Çağatay Hocam, kolay gelsin demiş. Bayram Olcay'a da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Tabii bir yandan mesajlar geliyor, sizlerden gelen diğer telefondaki mesajlara da bakalım. Seyyar Spor Kütüphanemiz, Çağatay Hocam hoş geldiniz. Neyi yettiniz, sizin sesinizi duyduğumuzda işlerindeki havamız bile değişiyor çünkü o kadar çok bilgi veriyorsunuz ki, teşekkür ederiz demiş. Adem Ünlü'ye de, çalışanlara da sevgiler, saygılar. İzmir'den İltu Bey dinlemeye başladık. Sağlıkla gelsin günler demiş. İzmir'e de selamlar olsun. Yine buradan devam ediyoruz. Bildiğim kadarıyla artık resimlerden isimleri tanıyorum ve ezbere söyleyebiliyorum. Çağatay Hocam, Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan Şenol Çorlu hocamızı özledik. Programına bağlanması mümkün müdür İbrahim Oruç demiş. Valla Şenol Hoca'ya aynı mesajı 2 gün önce attım ama bana geri dönmedi. Belki yoğundur ama kısa bir zamanda muhakkak döner. Yine bakıyorum. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Aleykümselam can dost, güzel insan, hoş geldiniz demiş. Kral adam mesajları var. Kral olan sizlersiniz Ahmet Bey. Çok teşekkürler. Galatasaray'dan yorumcu alır mısınız demişler. Serhan Türk istemişler. Serhan Türk'le biraz önce konuştum. Onu da rahatsız ettim. O da yurt dışındaymış. Bilmiyordum ama Türkiye'ye döndüğü zaman alacağız tabii ki. 2 tane Galatasaraylı spor yazarı arkadaşıma da mesaj attım. Onlar da eğer bana geri dönerlerse tabii ki Galatasaray'la ilgili de yorumları da alacağız. Transfer haberleri var mı? Kupalarda ön eleme oynayacak bütün takımlarımıza başarılar diliyorum demiş. Çok çok teşekkürler. Yine bakıyorum 0212-273-1010'a gelen mesajlara. Çünkü Instagram'a da bakacağım. Hüseyin Mecit her zamanki gibi dualar yollamış. Sizin de Rabbim işinizi, gücünüzü rast getirsin inşallah. Hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Çok çok teşekkür ediyorum. Bağlantılarımız var. Söz verdiğim dostlarım var. Bir mesaja daha bakayım. Ahmet Bozok diyor ki Çağatay Hocam, bu akşamki maça okul açıktan gireceğim. Yani kuzey giriş ne taraftandı? Fenerium'un oradan mı? Bayağıdır gitmedim. Unutmuşum, siz bilirsiniz demiş. Şimdi söyleyeceğim hepsini. Zaten stada da bağlanacağız. Ama arkadaşlarımı bekletmek istemiyorum. Uğur Çalık da hemen mesaj atmış. Ona da bakalım. Çağatay Hocam iyi yayınlar, hoş geldiniz. Sesini duyunca mutlu oluyorum. Ben de sizlerin mesajını görünce daha çok mutlu oluyorum. İlk bağlantımızla başlayacağız. Sevgili Cüneyt Kaşeler'le başlamak istiyorum. O da şu an müsait olduğunu düşünüyorum. Çünkü yayından önce konuşmuştuk ve sevgili Cüneyt Kaşeler'i de arıyorum. Telefonun diğer ucunda, telefonu da bir yandan çalıyor. Dostum selamlar, nasılsın? Cüneyt Kaşeler.
1: İyiyim, teşekkürler. Sağ ol, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Cüneyt Kaşeler, bugün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme, ikinci ön eleme turunda Polonya ekibi, adını bile bazen söyleyemiyoruz, unuttuğumuz oluyor, Górnik Zabrze konuk edecek. Kadıköy'de kazanıp haftaya da oynayacak rövanş için bir avantaj elde etmek istiyor. İlk olarak bu maçla başlamak istiyorum. Sevgili Cüneyt Kaşeler, neler söylemek istersin?
1: Şimdi şöyle, Fenerbahçe'nin bu turu geçmesiyle ilgili bir tereddütüm yok. Rakip her ne kadar bu turda karşılaştığına göre senin rakibin olsa da Fenerbahçe'nin kadro kalitesi olarak bu turu geçeceğini düşünüyorum. Polonya ekibi ile ilgili olarak da Fenerbahçe en son Lask Linz ile oynamıştı. Hı hı. O oynadığı takımında oynanan hazırlık maçına benzer bir karşılaşma bekliyorum. Ben şahsen Fenerbahçe'nin bugün alacağı galibiyetle turu geçmesini bekliyorum. Ve zaten sen de değineceksindir. Bundan sonraki turlardaki rakipleri de Fenerbahçe'nin geçtiğimiz senelere göre kağıt üstünde elenmeyecek takımlar değil. Ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'de kalmasını bekliyorum açıkçası.
0: Evet, bu arada tabii Netin Aken'in de çok ciddi bir katkısının olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe defansı için katılır mısın Cüneyt Kaşeler?
1: Elbette. Şöyle, şimdi Ake benim Bournemouth'tan itibaren bildiğim bir oyuncu. Hı hı. Aslında itiraf etmem gerekirse çok beğendiğim bir savunma oyuncusu değildi. Ama sonrasında onu Premier Lig'de Manchester City kadrosunda gördük. Ve Pep Guardiola'nın özellikle tercih ettiği bir adam olması önemli. Burada şuna güveniyorum ben. Premier Lig bizim ligimizin 2-3 kat üstünde olduğu için oradan gelen oyuncular fundamentalleriyle ve kondisyonlarıyla bu ligde çok katkı veren oyuncular. Fenerbahçe'de de Ederson, Skriniar ve Ake üçlüsüyle ve önlerinde Kante ve Gündoğdu ile de Fenerbahçe'nin çok rahat oyun kurabileceğini düşünüyorum ben kendi adıma. Hı hı.
0: Dün İsmail Kartal'ın açıklamaları vardı sevgili Cüneyt. Rakibimizi izledik diyor. Gerekenleri çalıştık diyor. Bir iki transfer olabilir diyor. Daha çok dikkat ettim de İrfan Can Kahveci ve Fred üzerinde durdu. Sence hani tekrar eski öğrencilerini takıma adapte etmesi doğru mu, yoksa yeni yapılan transferlerin mi daha ön plana çıkması lazım diye bir soru sormak istiyorum sana.
1: Şimdi şöyle, İsmail Hoca dünkü basın toplantısında bahsettiğin gibi geçmişe biraz fazla girdi. Bence burada bir hata yaptığını düşünüyorum ben, yani iletişim anlamında.
0: Hani ben de aynı şeyi düşünüyorum, evet.
1: Eskiden başarısız olmadığını falan, bunlara gerek yok. Orada söylemesi gereken şey şuydu: geçmiş geçmişte kaldı, biz yeni bir sayfa yazmaya geldik buraya demeliydi. Şimdi burada enteresan bir şey söyleyeyim sana. Ben içeriden benim duyduğum kampın yıldızı Cengiz'di. Hatta Cengiz'in bu maçta oynamasını ve katkı vermesini de bekliyordu insanlar. İrfan daha hazır değil diye söyleniyordu. Fakat hoca demek ki bu konuda İrfan lehine bir tercih yaptı. Dünkü basın toplantısında çıkması da o yönde. Diğer konuda çokça tartışılan, hani Asensio hazır değil ve Fred'i oynatıyor olması. Hoca hatırlarsan Zayt konusunda da böyle bir inadı, evet, olmuştu, evet. En son geldiğinde. Evet. Hocanın böyle bir şeyi var. Daha önceden güvendiği oyun ve çalıştığı oyunculara güveniyor. Bu anlamda da Fred ve İrfan'dan, o aslında şimdi doğruya doğru hatırlayalım. Fred'in o kart gördüğü, sakatlandığı döneme kadar Fred, Szymański ve İsmail orta sahasından çok iyi verim almıştı. İrfan da o zaman sahanda oynuyordu. Ama bunlar geçmişte kaldı. Yani bu İrfan Fenerbahçe'de kadro dışı kaldı. Ardından Kasımpaşa'ya gitti ve o eski İrfan değil. Fred geçen sene aslında Tedesco'na çok güvendi ve çok forma şansı verdi ama o da eski Fred değil. Umarım biz yanılırız, hoca haklı çıkar, ama bana sorarsan orada Fenerbahçe'de bir kere zaten Gündoğdu, Kante varken, hani o ikilinin asla bozulmaması lazım ve önlerinde de Asensio'dan başkasını ben kendi adıma düşünmüyorum. Elbette bunlar bizim görüşlerimiz elbette. Yani biz ne antrenman yapıyoruz ne de teknik direktörüz, ama o üçlü, yani Fenerbahçe'de çok net olarak aslında Fenerbahçe'nin kalecisi, diyelim ki kalacaksa Ederson, önlerinde Ake ve Skriniar, onların önünde Kante, Gündoğdu, Asensio, hı hı. Sağ tarafta Mason Greenwood, sol tarafta Kerem ya da Nene, Ortada da Vedat Muriç ya da yeni gelecek forvet. Aslında Fenerbahçe'nin 11'i belli yani.
0: Evet. Aykut Bey diyor ki Cüneyt hocamın Grand Slam'leri olan sevgisini çok takdir ediyorum. Kendisine sevgiler selamlar demiş.
1: Tenis çok inanılmaz çok seviyorum. Hep söylerim ben Boris Becker'den bu yana tenisi çok severim. O, ilk onunla başlamıştım ben 70 doğumluyum. TRT2'de Fahri İkiler sayesinde öğrenmiştik biz de tenisi. Şimdi de tabii yoğun takvimde sadece Grand Slam'leri takip edebiliyorum. Aykut Bey biliyordur. Yani ben bir sporcu olarak Novak Djokovic'e hayranım ama karakter olarak kendisinden hiç haz etmiyorum. Evet. Ama çok büyük bir ilham kaynağıdır.
0: O zaman sen son maçı da izlemişsindir. 5 saat 15 dakika süren Djokovic'in muhteşem maçtı. Ben de gözümü kırpmadan izledim. 5 saat 15 dakika televizyon hiç önden de hiç ayrılmadım zaten. İnşallah bir gün oynarız sevgili Cüneyt Kaşeler. Benim de ihtisasımdır tenis bu arada.
1: Öyle mi? Tabii, tabii. Ya benim çapraz bağlarım yok sol dizde. O yüzden tenis oynayamıyorum. Ben de yüzüyorum onun yerine. Peki. Ama çok sevindim.
0: Adem Bey diyor ki Cüneyt Bey hoş gelmiş diyor. Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın Asensio hakkında yaptığı yoruma ilişkin kendisinin bir yorumu olur mu acaba demiş.
1: Şimdi bak çok güzel bir konu. Çağatay birlikte konuşalım.
0: Güzel
1: bir sen
0: soru.
1: Sen şu anda Fenerbahçe'nin iletişim sorumlusu olsan. Bu konuda ne yapardın bugün? Ben bir şey düşündüm. Senin de fikrini merak ediyorum açıkçası.
0: Vallahi ben profesyonellere danışılma bir iletişim stratejisi yapılırken de özellikle buralara danışılıp bu insanlarla devam edilmesinden yanayım. Yani İsmail Hoca'nın muhakkak bu insanlarla iletişim halinde olması lazım stratejileri için.
1: Şöyle söyleyeyim ben mesela şimdi bak dün adım adım gidelim. Hoca dedi ki şey hazır değil dedi henüz. Asensio hazır değil dedi. Yani orada 11 oynamayacak başlamayacak dedi. Asensio da bir post attı yarın için hazırız diye. Şimdi ya hazırım değil mi? Yarına hazır olmaktan bahsediyor orada. Hani tam söyleyelim İngilizcesiyle. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Asensio hazır olmayabilir. Çünkü tekrar diyeyim teknik direktör İsmail Kartal. Ama şimdi İrfan hazır mı? Hani İrfan da hazır değil. Öyle bakarsak dışarıdan. Dönelim Mason Greenwood'la Ake kadroya dahil edildi. Onlar Asensio'dan sonra geldiler. Onlar hazır mı? Bakın bunların hepsi
0: aynı yere iletişimdir. Evet.
1: Tabii değil mi? Dün şunu diyebilirdi mesela değil mi İsmail Kartal? Bak kelime seçiminden bahsediyoruz. O cümleyi şöyle kurabilirdi. Asensio bu takımın en önemli oyuncularından bir tanesidir. Fenerbahçe'nin bu sezon en büyük yıldızlarından biri olacaktır. Ancak biz onu sakatlanmaması ve uzun dönemde de Fenerbahçe'ye daha fazla faydalı olması için koruyarak sahaya dahil edeceğiz. O Fenerbahçe'nin ilk 11'inin değişmez elemanıdır, yani oyuncusudur dediğiniz an zaten herkes şöyle der, helal olsun hocaya bak işte Asensio'yu koruyor der. İşte ama
0: Cüneyt,
1: siz hazır değil dediğiniz
0: için,
1: an
0: evet iletişimi de bildiğin için zaten olması gereken bu değil mi?
1: Tabii tabii. Ya bugün ben sana şöyle söyleyeyim sevgili Çağatay. İki tane seçenek var. Ya maçtan önceki flash interview'da İsmail Hoca bunu düzeltecek. Ya da diyelim ki eğer Asensio'yu çıkartacaksınız o da diyecek ki yok hiçbir sorun yok hocamla ben zaten o tweet'i takım için attım diyecek. Aksi takdirde bu büyür. Ya maalesef bak Fenerbahçe zaten yıllar içerisinde çok kırıldı ve hatırlatmaya gerek yok. Bir Alex de Souza vakası var Fenerbahçe'nin. Yani bunlar taraftarlar bunları bilirler ve taraftarlar şöyle düşünüyor. Hoca hani evlatlar kategorisinden işte İrfan'ı, Fred'i tutuyor. Orada acaba Asensio'yu yiyecek mi? Yok hani bir takım bir kısımda da yok ki işte Kante'nin maaşından bahsedip duruyorlar. Kante'yi mi yiyecekler? Şimdi bunlar yönetilmesi gereken iletişim kurulları bakın. Doğrusunun ne olduğundan bağımsız olaylar sizi yönetmeyecek. Siz olayları yöneteceksiniz. O yüzden oradasınız.
0: Özcan Yağcı demiş ki Çağatay Hocam merhaba. Cüneyt Bey'e sevgiler. Hoş gelmiş radyomuza. Kendisine sorum şu diyor. Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan savunma repertuarı sizce yeterli mi? İsmail Hoca'nın 70 maçlık hedefiyle örtüşüyor mu?
1: Şimdi şöyle açık konuşalım. Fenerbahçe'nin şu an elinde 3 tane stoperi var. Bunlar Osterwolde, Skriniar, Ake. Ben Çağlar'ı stoper olarak saymıyorum. Onu rotasyonda da saymıyorum açıkçası. Şimdi hem Ake hem de Osterwolde de sakatlığa yatkın oyuncular. İkisi de hamleli ve sert oyuncular. Skriniar geçen sene sakatlandı ve belki Fenerbahçe şampiyonluğu o yüzden verdi. Fenerbahçe'nin 4. bir stopere ihtiyacı var net olarak. Yani beyefendinin sorusunun cevabı Fenerbahçe'nin bir transfer yapacaksa bence o stoper olması lazım şu anki kadroda.
0: Evet. Biraz da Greenwood'u konuşalım mı sevgili Cüneyt Kaşeler? Greenwood tabii. Fenerbahçe'ye ne kadar katkı sağlar? Sadece Greenwood tek başına yeterli mi? Bir sürü soru da geliyor. Lütfen değerli görüşlerini almak istiyorum.
1: Hızlıca cevap verelim. Mason Greenwood herkesin de bildiği olayları yaşamasaydı yolu Türkiye'den geçmezdi. Bugün nasıl ki Osimhen'in Türkiye'de oynaması bir normalin dışında bir durumsa, Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye gelmesi de normalin dışında bir durumdur. Fransa'da 2 sene üst üste çift haneli katkılar yapan oyuncu Fenerbahçe'de çok büyük katkı yapacaktır ve birçok maçı da tek başına çözecektir. Vedat Muriç'in olması, arkasında Asensio'nun olması, bunlar çok önemli şeyler. Yani Genduzi'nin, Kante'nin olduğu bir kadroda ben Mason Greenwood'un bu senenin Türkiye Ligi'nin en değerli oyuncusu olacağını düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi bugünkü karşılaşmada takımların değerine baktım da sevgili Cüneyt Kaşeler, Fenerbahçe 335 milyon euro, Gornik Zabze'de 25 milyon euroymuş. Çok da enteresan geldi gerçekten. Hani bir futbolcu
1: çok normal gibi, yani.
0: Normal, evet. Özellikle. Tabii. Peki transferleri, politikayı nasıl buluyorsun? Fenerbahçe şu ana kadar yapmış olduğu transferlerde doğru bir yol gidiyor mu? Veya forvet haricinde de yine yapması gerekir mi? Cevaplarsan çok sevinirim.
1: Tabii ki. Şimdi şöyle, öncelikle Aziz Yıldırım ve yönetimini kutlarım. İlk defa Fenerbahçe ön eleme turu oynarken eksiği yok. Yani şu anlamda söylüyorum. Transferler zamanda yetişti. Hatta işte Ake ile Mason Greenwood dün itibariyle, bu sabah itibariyle özür dilerim, kadroya da alındılar. Bundan dolayı kutlarım. Biz önceki Az Yıldırım dönemlerinde bunu göremiyorduk. Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var ve ben iddia ediyorum şu an itibariyle Fenerbahçe'nin, İsmail Kartal'a katılıyorum, bir ya da iki tane oyuncuyla yoluna devam edebilir. Ama burada şunu net olarak söyleyelim. Geçmişten gelen oyunculara güvenmek yerine bundan sonra bu bir savaş, bu savaşta yer alacak oyuncular lazım. Yani Fred'e ne kadar güvenilir ya da İrfan Can Kahveci'ye ne kadar güvenilir, bunlar benim gözümde soru işareti. Yani gerçekten takıma fazlasını verecek oyuncularla devam etmesi lazım Fenerbahçe'nin diye düşünüyorum kendi adıma. Mert Hakan çok iyi çalışan oyunculardan bir tanesi. Onun da o hukuksal olarak ortadan kalkarsa cezası, o da oynayacaktır ki görüyoruz yeni operasyonlarda, ama doğrusu da budur. Hapis cezaları yok. Mert Hakan da bu arada bir kez daha dile getireyim. Kendisine yapılan haksızlıktan dolayı üzgün olduğumu söylemek isterim.
0: Rıdvan Bey diyor ki, Cüneyt Bey selamlar. Bence İsmail Kartal Fenerbahçe için büyük sorun demiş. Yine devam ediyoruz. Misafirinize selam olsun Çağatay Hocam. İsmail Kartal'ın pek bir başarısı yok Fenerbahçe'de. Beşiktaş'ın yapması gereken transfer nasıl olmalı diye bir soru gelmişler sana. Beşiktaş'la ilgili de soru gelmiş.
1: Şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın en büyük transferi Önder Özen. Yani bak, Beşiktaş ilk defa yıllardır şunu doğru bir yolda gidiyor. Önder Hoca teknik direktörü getirdi. Transferlerde de belirli hedeflere yönelerek gidiyorlar. Salah bir, tabii ki bir fırsattır yani. Salah istemeyecek teknik direktör yoktur. Ama bana kalsa, yani Salah hayır anlamında söylemiyorum, ama o maliyetlere çok daha faydası olabilecek bir oyuncu alıp Beşiktaş'a daha büyük katkı verebilirdi. Ama Salah varsa Salah alınır. Yani burada yanlış anlaşılma olmasın, ama Beşiktaş'ın en büyük transferi bence bu sene Önder Özen'le gelen futbol aklıdır. Bana kalsa hala bir stoperde Beşiktaş'ı alırdım diye düşünüyorum.
0: Evet. Aziz Bey diyor ki, iki tane iyi stoper bulması lazım. Skriniar'dan çıkılmalı bence. Çok ağır demiş. Bilmiyorum, Cüneyt Bey bana katılır mı diyor. Yine
1: şimdi şöyle, Skriniar'ın yanında Ake gibi, Osterwolde gibi adamlar olduğu sürece onun anlıyorum, aynı fikirdeyim. Ama ağırlığını bir avantaja da çevirebiliyor. Geçen senelerde gördük. Önemli olan takımın boyu, takımdaki diğer oyuncular diye düşünüyorum. Elbette daha iyisini, daha hızlısını alabilecekse neden alınmasın?
0: Emre Bey de diyor ki, şu anda Fenerbahçe yönetiminin yapması gereken ilk şey İsmail Kartal'ı bir iletişim uzmanından görüş almadan kesinlikle konuşturmamaktır demiş. Gene aynı yere çıkıyoruz sevgili Cüneyt.
1: Vallahi o konuyu daha önce konuştuk. Yani İsmail Kartal Fenerbahçe teknik direktörü olduğunu teknik direktör olmadan 24 saat önce öğrendi. Yani çok da anlam yüklememek lazım bu olan bitene. Yani burada Fenerbahçe'nin teknik direktörü de iletişim sorumlusu Aziz Yıldırım. Herhalde o karar verecek bunlara.
0: Mustafa Bey, Asensio antrenman görüntülerinden hazır olmadığı çok net. İsmail Hoca hazır olduğu zaman onu oynatacaktır bilgisi vermiş.
1: Bunu, biz buna itiraz etmiyoruz bak. Lütfen yanlış anlaşılma olmasın. Biz hazırdır ya da değildir demiyoruz. İletişiminin yanlış yürütüldüğünden bahsediyoruz. Sanıyorum dinleyenimiz de antrenman uzmanı. Görüntülerden anladığına göre tebrik ederim kendisini bu arada.
0: Peki sevgili Cüneyt Kaşeler, yine varsa söylemek istediğin, eklemek istediklerini onu da almak isterim. Sesini duyduğumuza da çok sevindik bu arada.
1: Ben teşekkür ederim her zamanki nazikliğinde beni yayına aldığın için. Valla Fenerbahçe için çok önemli bir sezon başlıyor. Çok iyi transferler yaptı Fenerbahçe. Zaten çok iyi bir kadrosu var. İnşallah ben bunu söylemeye devam edeceğim. Dün İsmail Hoca da söyledi, hakkını verelim. Fenerbahçe bu sene Şampiyonlar Ligi'ne kalır umarım. Çünkü bakın şunu unutmayın. Diyecekler ki ya Şampiyonlar Ligi'nde ağır gelir Fenerbahçe Türkiye'de şampiyonluğa oynamalı. UEFA Avrupa Ligi'nde de deve dişi gibi takımlarla oynayacaksınız. Aynı takvime orada da oynayacaksınız. Hiç değilse burada kalırsanız ciddi bir gelir elde edersiniz. Ve camianın üzerindeki ölü toprağını atar. Bu benim fikrim elbette. Fikirler her zaman tartışmaya açıktır.
0: Hocam sorabilir misiniz ne olur Cüneyt Bey gitmeden diyor. Fenerbahçe'ye 8 numara lazım mı, bana göre lazım demiş, bir sorabilir misiniz diye.
1: Katılıyorum. İşte az önce onu söylemek istedim. Ben Fenerbahçe'nin Fred'in yerine çok daha dinamik, çok daha atlet bir 8 numarayla bir üst seviyeye çıkacağını düşünüyorum. Aynı fikirde dinleyenimizle.
0: Sevgili Cüneyt Kaşeler, çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. İşlerin
1: ben teşekkür ederim. Sevgiler.
0: Raskesin, hoşça kal. Görüşmek üzere. Evet, 0212 273 10-10'a mesajlar yağıyor. Maşallah da maşallah. Valla daha çok yağsın. Bu arada yağış demişken Perşembe günü İstanbul'da da yağış geliyormuş. 3 gün boyunca da devam edecekmiş. Hava durumu bilgisini de vermiş olalım. Ali Aydın beni aramış. Sevgili Ali Aydın. Beni dinliyorsan sana selamlar olsun. Volkan Kılıç Galatasaray, evet, yorumcusu. Dostum selam, Avusturya'ya gidiyorum demiş. Evet, ona da bugün bağlanamayacağız. Galatasaraylı diğer arkadaşımız, yani muhabir arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız Emrah Oktay tatilde, telefonu çekmiyormuş. Daha sonra bağlanırsak hocam diyor. Her zaman diye mesaj atmış. Sizlerden gelen mesajlara bakalım. Evet, Çağatay Hoca Instagram adresinde Enver Kılıç diyor ki stoper gerekir, bir de yerli oyuncu demiş. Fenerbahçe'nin yapması gereken transferler adına. Çağatay Hocam, Salah'la ilgili bir gelişme var mı? Evet, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bu akşam Salah'ın menajeriyle görüşecek. Menajer tarafı yaklaşık 6-7 milyon euroluk bir komisyon talebi vardı. Ama transferin olumlu bir şekilde sonuçlanması bekleniyor. Bu bilgiyi de verelim sizlere. Futbolda yeni kurallar ligimize de geliyor. Bununla ilgili tabii ayrıntıları da vereceğiz ama gelen mesajlarda 3 boyutlu Hasan isminizi yazarsanız çok sevinirim, ilk kez gördüm. Sizleri dinledikçe işimizin zorluğunu anlamaya başladık. Dinleyiciler o kadar çok yanlış anlamaya müsait ki her şeyi yanlış anlıyorlar. Siz de ne olur yanlış anlaşılmasın demekten anlatmak istediğinizi anlatamıyorsunuzdur. Teşekkürler. Duygularını, düşüncelerini paylaşmış. Çağatay Hocam, konunuza sorar mısınız? İrfancan Eğribayat Gençler Birliği ile anlaştı mı? Geç kaldık herhalde demiş. Evet, ismine bakalım. Abdullah Bey selamlar. Abdullah Cenk. Abi mesela Osimhen yapsa, çekim tarzında yapsalar, çocukların haberi olmadan çekilecek tarzında süper olur. Hasta çocukları hastanede ziyaret edecek. Gerçekten de o görüntüler hem çocukları aşılayacak hem farklı bir bağ oluşacak demiş. Yurt dışından bakalım. Ali Esen, yurt dışına da sevgiler, saygılar. Çağatay Hocam, Sergen Yalçın görevi neden bırakmıştı demiş Hüseyin Topçuoğlu. Messi ile birlikte Latin Amerika, Brezilya ve Arjantin başta olmak üzere bir dönemin kapandığını, bir rüyanın son bulduğunu, hatta tüm Amerika'nın dünya kupalarında bundan sonra çok zor yer kaplayacağını, ayrıca Afrika'dan bir dünya kupası bekliyorum demiş. Kim demiş? Bülent Bey demiş. Teşekkürler. Selamlar, sevgiler. Çikolata İstanbul'dan Aydın Bey, Ali Nazik Çiçeği bağlayabilir misiniz demiş. O kimdi bu arada? Mesajınızı da sildiniz. Ali Naci küçük olabilir. Evet, bence de. Orhan Bey diyor ki Çağatay Hocam Yakup Çınar'ı bağlayın, o bağlanır size demiş. Bakalım Yakup'a da sorarız eğer bağlanmak isterse, ama videoyu izlemeniz lazım demiş. Onu da reklam arasında izleyeceğim. 0212 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresine mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Biraz önce tabii önümde de konularım var. Özellikle bugün futbol arenada paylaşmış ve HT Spor'da da gördüm. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon itibariyle Süper Lig'de uygulayacağı yeni kurallardan bahsetmek istiyorum. Ve o kurallarla başlayalım, bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Hakemin değişiklik işaretinden sonra oyundan çıkan oyuncu 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda olacak. Terk etmemesi halinde yerine giren oyuncu oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika oyuna giremeyecekmiş. Oyunun durmasına neden olmuş sakatlanan bir oyuncu oyun yeniden başlatıldıktan sonra 1 dakika boyunca saha dışında kalacak. Ağız kapama sarı kart olarak değerlendirilecek. Gizlenen ifadelerin maç sonrasında incelemeler sonucunda hakaret içeren sözler olduğu kanıtlanırsa disiplin kurulları tarafından yaptırım uygulanacak. Serinleme molaları sadece sıcaklık 32 derece ve üstünde olması halinde uygulanabilecek. Hakem devre başına sürenin 3 dakikayı geçmemesi sağlayacak. Oyunun yeniden başlamasının geciktirilmesinin önlenmesi için de hakem düdüğü çaldığı andan itibaren 5 saniyelik geri sayım başlayacak. Taç atışının geciktirilmesi halinde taç atışı rakip takıma verilecek. Kale vuruşunun geciktirilmesi halinde de rakip takım lehine köşe vuruşu verilecekmiş. Tabii VAR kararları da var. VAR'da da şöyle bir şey deniyor. Açıkça hatalı bir ikinci sarı karttan kaynaklanan kırmızı kartlar. Açıkça hatalı verilen köşe vuruşları, duran topta top oyuna girmeden önce meydana gelen gol veya penaltıyla sonuçlanan ihlaller, hakemin yanlış oyuncuya ceza verdiğinin tespit edilmesi durumlarında da devreye girebilecekmiş diyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının en çok tercih edilen, tabii kendi saatinde spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek. Kısa bir ara.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam ediyor.
3: Reklam.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
7: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
8: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için TruMore uygulamamızı indirin.
9: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
10: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
11: Fenerbahçe savunma hattına Premier Lig tecrübesi ekledi. Sarı lacivertler Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake transferini açıkladı. Peki Ake kimdir? Kariyerinde hangi yollardan geçti ve Fenerbahçe'ye ne katabilir? Nathan Ake'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 18 Şubat 1995'te Hollanda'nın Lahey şehrinde dünyaya gelen Ake, futbola henüz 6 yaşındayken yerel kulüplerden Wilhelmus'ta başladı. Daha sonra ADO Den Haag altyapısına geçen oyuncu 12 yaşında Feyenoord Akademisi'ne katıldı. Burada gösterdiği performansla Hollanda'nın dikkat çeken genç savunmacılarından biri haline geldi. Ake'nin kariyerindeki ilk büyük kırılma ise 16 yaşında yaşandı. Feyenoord altyapısında forma giyerken Chelsea scoutlarının radarına giren Hollandalı oyuncu 2011 yılında İngiltere'ye taşındı ve Chelsea Akademisi'ne katıldı. Genç yaşta ülkesinden ayrılması onun profesyonel karakterinin erken gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Chelsea'de A takımı yükselse de düzenli forma şansı bulmak kolay olmadı. Bu yüzden kariyerinin ilk döneminde kiralık olarak tecrübe kazandı. Önce Reading'e ardından Watford'a giden Ake asıl çıkışını Watford formasıyla yaptı. 15-16 sezonunda gösterdiği performansla kulübün yılın genç oyuncusu seçildi ve Premier Lig vitrinine güçlü bir giriş yaptı. Watford performansının ardından Bournemouth dönemi başladı. Önce kiralık olarak gittiği Bournemouth'ta kısa sürede güven kazanan Ake 2017'de Chelsea'den yaklaşık 22 milyon 800 bin euro bonservisle transfer edildi. Düzenli forma giydi, Premier Lig temposuna tamamen alıştı ve küme düşen bir takımda bile bireysel kalitesiyle büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Ve performansının karşılığını 2020 yazında almıştı. Manchester City, Nathan Ake için 41 milyon sterlin ödedi. Pep Guardiola'nın takımına katılan Hollandalı savunmacı, City'de klasik bir stoperden fazlasına dönüştü. Sol ayaklı olması, topu oyuna sakin sokması ve hem stoper hem sol bek oynayabilmesi onu Guardiola'nın sisteminde değerli bir joker haline getirdi. Manchester City forması ve Premier Lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası gibi büyük başarıların parçası olan Ake, Hollanda milli takımında da 60'ın üzerinde maça çıktı. Euro 2020, Euro 2024 ve Dünya Kupası gibi turnuvalarda forma giyerek uluslararası seviyede de önemli bir tecrübe kazandı. Peki Ake nasıl bir oyuncu? En güçlü tarafı savunmadaki esnekliği. Hızlı, pozisyon bilgisi yüksek, birebirlerde sabırlı kalan ve sol ayağıyla geriden oyun kurabilen bir savunmacı. 1.80 boyunda olmasına rağmen zamanlaması sayesinde hava toplarında da etkili olabiliyor. Fenerbahçe açısından dikkat edilmesi gereken en önemli başlıksa fiziksel devamlılık. Ake kariyeri boyunca zaman zaman kas sakatlıkları ve ayak problemleriyle uğraştı. 2025 yılında sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olması da bu dosyada öne çıkan detaylardan biri. Yine de sağlıklı kaldığında Nathan Ake Fenerbahçe savunmasına seviye atlatabilecek bir profil. Sarı lacivertliler Premier Lig görmüş, Manchester City sisteminden geçmiş, büyük maç tecrübesi olan ve birden fazla pozisyonda kullanılabilen önemli bir savunmacıyı kadrosuna kattı. Peki sizce Fenerbahçe'nin savunma hattındaki problemleri çözülebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
10: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gold'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programına devam ediyoruz. Evet, bugün tabii gündemin en sıcak başlığı Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki Gornik Zabze ile oynayacağı maç ve Fenerbahçe'den son bilgileri almak üzere sevgili İrfan 25 var. Dinleyicilerimizden de gelen istekler, İrfan 25'i bağlayabilir misin diye. Onları da kırmadık. Biliyorsun sevgili İrfan, şarkı çalamıyoruz ama istek spor yazarı yapabiliyoruz. Onlardan biri de sen oldun. Neler söylemek istersin?
12: Teşekkür ederim. Yani bu kadar iltifat ve ilgiye karşılıklı teşekkür etmekten başka söyleyecek bir şeyim yok.
0: Evet İrfan'cığım, yollardasın gene. Senle zaten ne zaman bağlansak ya metrobüstesin ya da yollardasın.
12: Sinan'a doğru geçeceğim, hareket edeceğim. Yani Sinan'a doğru geçeceğim. Birazdan zaten metrobüse binerim. Fenerbahçe bugün aslında çok güzel bir hava var. Oldukça sıcak bir hava var. Yani maç saatinde de maç oynamaya oldukça müsait bir hava olacağını düşünüyorum. Tabii Fenerbahçe'de yeni transferler Ake ve Greenwood dün listeye eklendi. Fenerbahçe yönetimi iki oyuncunun lisansını çıkartıp UEFA listesine eklemek limitte yer açmak için yoğun çaba sarf etti ve 24 saat kala iki yeni transferi listeye dahil etti. Bugün iki isim de kadroda yer alacak. Greenwood daha henüz takımla birlikte çalışmalar başlamadığı için fiziksel olarak tam hazır değil. Ama sonra da yani kadro yer alacaktır, sonradan oyuna dahil olacaktır. Ake ise Dünya Şampiyonası'nda biliyorsunuz Hollanda milli takımındaydı. Dolayısıyla fiziksel olarak bir eksiği yok. Yani Ake'yi ilk 11'de görürsek bizim için sürpriz olmaz. Diğer taraftan listeden Cengiz Ünder ve Mimović çıkarıldı. Aslında Cengiz Ünder bizim için biraz sürpriz oldu, onu söyleyeyim. Çünkü Cengiz iyi başlamıştı. Sezon başı kampına başlarında da iyi performans göstermişti. Tabii Ake transferi Greenwood transferi sonrası o da listeden çıkarıldı. Tabii Semedo'nun listene dahil olduğu bir listede ise Mimović listede yer almıyor. Bugün nasıl bir 11'de çıkar sahaya Fenerbahçe?
0: O soruyu soracaktım ben de.
12: Kalede Mert Günok. Savunmada tabii Ederson çünkü biliyorsunuz o Brezilya milli takımı sonrası tatile gitti. Tatilden yeni dönmüştü. Dolayısıyla çok az takımla birlikte çalışmalara katıldı. Dolayısıyla Mert Günok bugün ilk 11'de başlamasını bekliyoruz. Savunmada sağda Mert Müldür, stoper merkezde Şekilin, Yaros, Tervolde, Levent. Onların önünde Guendouzi, Bartu, Filet. Ortalarının sağında İrfan Can Kahveci. Solunda Kerem, ileride ise Talisca muhtemel 11'ini bekliyoruz. Talisca Vedat Muriç biliyorsunuz sakatlığı nedeniyle listede yer almıyor.
0: Evet.
12: Şerif'in yedek soyunması, Talisca'nın da ilk 11'de sahaya çıkmasını bekliyoruz.
0: Sorular geliyor sevgili İrfan 25. Yaşar Bey diyor ki İrfan Bey, Ederson kalıyor mu gidiyor mu diye bir sorusu var.
12: Fenerbahçe'nin herhangi bir kaleci arayışı yok. Ederson takımda kalıyor. Fenerbahçe yönetimine de

0: kontrol bırakma düşüncesi de yok. Sayın Aziz Yıldırım da Ederson'la bir görüşmede gerçekleştirdi. Oyuncuyu bırakma gibi bir düşünce çok Fenerbahçe'nin. Ederson ısrarla gitmek isterse o zaman bir değerlendirme yapabilir ama şu anda bütün planlar Ederson kalacak gibi yapılıyor.
1: Jiresi için neler söyleyeceksin İrfan?
0: Fenerbahçe'nin ilgili yani. Şimdi Fenerbahçe transferi bitirmedi. 3 transfer yaptı ama belki 2 transfer daha yapacak ve transferi kapatacak. Hangi mevkiler dersen forvet ya da sol kanata transfer yapmayı planlıyor Fenerbahçe. Daha henüz netleşmedi bu durum. Yani 2 transfer de yapabilir. Kanatlarda da oynayabilen bir forvet transferi yapıp transferi de kapatabilir. Bu önümüzdeki günlerde biraz daha netlik kazanacak. Jiresi de Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Fenerbahçe bu transferi biliyorsunuz Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde Borussia Dortmund'da 40 milyon euro civarındaki serbest kalma bedeli vardı. Onu ödemeyi kabul ederek prensipte anlaşma sağlanmıştı. Ancak seçimin ardından kulübün de mali durumunda gözünde bulunarak minimum bonservis bedeliyle daha uygun bedellerle oyuncu kadroya katmaya çalışıyor. Yani transfer gerçekleşirse de 25 ile 30 milyon euro bandında bir bonservis bedeli ödenerek ve bu bonservis bedelini de taksitler halinde ödenerek transferin bitirilmesi amaçlanıyor. Diğer bir isim ise Watkins. Fenerbahçe Watkins için de ısrarlarını sürdürüyor. Fenerbahçe ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Aston Villa o bölgeye transfer de yaptı. Orada tabii Watkins'in dünya şampiyonası sonrası bir yüz yüze görüşme de gerçekleştirilecek. Oyuncu ikna edilmeye çalışılacak.
1: İrfan sana sorular geliyor. Çağlar Bey demiş ki Çağatay Hocam İrfan abi sorar mısınız? İsmail Hoca ile Asensio arasında sorun mu var? Biri hazırım diyor, biri hazır değilim diyor. Öteki hazırım diyor. Neler söylemek ister acaba?
0: Şimdi Asensio konusunda herhangi bir sorun yok. Asensio biliyorsunuz Topuk Yaylası kampında tamamen takımdan ayrı çalışma yapmıştı. Sadece Topuk Yaylası kampının son 1-2 günü takımla birlikte çalışmalara katılmıştı. Geçen sezondan kalan sakatlığı nedeniyle. Avusturya kampında ise takım tam tüm kampta takımla birlikte çalıştı. Ama antrenmanlarda hoca onu fizik kondisyon olarak henüz istenilen seviyede görmediği için 30-35 dakika oynayabilecek seviyede olduğunu düşünüyor. Ve o nedenle de oyuncuyu bu maçta yedek soyundurmayı bekliyor. Aslında burada da şöyle söyleyeyim. Burada herhangi bir sorun yok. Oyuncu çok ciddi bir sakatlıkta yaşamış geçen sezon. Dolayısıyla o sakatlığı da göz önünde bulundurarak oyuncuyu riske etmeden hazır olduğunda tam %100 hazır olduğunda da zaten Asensio ilk 11'de forma giyecektir. Asensio bu takımın hücum hattının değişmez isimleri. Zaten oyuncuya ne kadar değer verildiğini gösteriliyor ki 10 numara mevki, 10 numara forması verildi Fenerbahçe'ye. Ve 10 numarayı giyecek yeni sezonda. 10 numarada biliyorsun Fenerbahçe hep yıldız isimler giymiştir. Fenerbahçe'nin için önemli isimler 10 numara verilmiştir. Dolayısıyla Asensio'da herhangi bir kriz yok. Fiziksel olarak hazır değil. Fiziksel olarak hazır olduğu zaman da Asensio ilk 11'in değişmezdir her zaman.
1: İrfan 25 Amerika'dan Muammer Bey diyor ki İrfan hocama saygılar sunuyorum. Fenerbahçe kadrosundan gönderilecek futbolcular belli oldu mu acaba? Bunu öğrenebilir miyiz diyor.
0: Valla belli oldu aslında yani. %80'i belli. Yani bunu birçok yayında da dile getirdik. Amrabat, Diego Carlos, Divaković, BK, Musaba. Bu 5 isim kesin yabancı kadrosundan. Ardından da Kante'nin kalmasını bekliyoruz. Semedo'nun gitme ihtimali söz konusu. Orayı sağ beki yerli bir oyuncuyla doldurma düşünceleri var. Ondan sonraki yani bu Fenerbahçe şu anda Arthur'un kullanımda olmayan 17 yabancı oyuncusu var. Dolayısıyla bu oyunculardan hiç transfer yapmasa da şu aşamada 7 tanesi göndermek zorunda. Az önce 5 tanesini saydım. Diğer 2 isim ise Semedo, Osterwolde, Fred ve Tarişka dörtlüsünden ikisi olacak. Evet. Ama hangisi daha yakın dersen bence Osterwolde ve Semedo daha yakın olduğunu düşünüyorum bu Fatih'e. Arthur 4 oyunculardan ise Diouf biliyorsunuz çok yani Fenerbahçe'nin beklentileri yüksekti ama bu sezon üzerinde oyuncular henüz daha bireysel olarak çalışmalar sürdürüyor. Onun bu sezonu O19 takımda oynamasını bekliyoruz. Ömer Fayet'le yollar ayrılacak. Nene'ye gelen teklifler değerlendirin. Nene'yle de yolların ayrılma ihtimali oldukça yüksek. Artilot Kur'an'la uyan Şerif ve Buran'ın takımda kalma ihtimali oldukça yüksek. Diğer taraftan ise Mimovic'in de eğer Semedo'yla yollar ayrılırsa Mimovic'in Artilot Kur'an'ı olduğu için sağ bek rotasyonunda kullanılması planlanıyor.
1: Bizleri her zaman dinleyen sevgili İbrahim Yavuz, aynı zamanda ayın dinleyicisi olmaya aday sevgili İbrahim Yavuz da demiş ki Asensio hazır değil, Talişka hazır demiş. O da şimdi mesaj atmış. İbrahim Yavuz, müsait olursan daha programımızın bitmesine bir saat var. Seni de yayınımıza almak isteriz. Peki İrfan, o zaman başka eklemek istediğin bir şey varsa onu da alalım. Daha sonra uğurlayalım seni. Şimdi

0: Mourinho'nun bir ilgisi var. Yine Süper Lig'de isteyen kulüpler var. Ama Cengiz tabii kendi bonservisini alıp yoldan ayırmak istiyor. Fenerbahçe de burada bu oyuncuyla ilgili gelen teklifleri değerlendirebiliyor önümüzdeki günlerde.
1: İrfan, 9 soru daha gelmiş sana. Yerli stoper alınmayacak mı İrfan abi diyor. Aziz Bey sormuş.
0: Yani şu aşamada öncelik forvet ve kanat transferi, ardından ise değerlendirme mutlaka yapılacaktır. Ayrılacak oyunculara göre yeni transferler mutlaka yapılır. Bir yerli stoper arayışı da var zaten Fenerbahçe'de. Ama bu ilerleyen süreçte değerlendirecektir diye düşünüyoruz.
1: Yılmaz ve Musa Bey de diyor ki, İrfan Bey selam olsun, İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktörü ne düşünüyor bu sene için demiş.
0: Umarım Fenerbahçe şampiyon olur. Yani Fenerbahçe'nin şampiyonluğu karşısında son verecek isimlerden bir tanesi olur. Çünkü çok büyük beklentiler var. Sayın yönetimin çok büyük bir hedefle geldi. Bu sezon şampiyonluk için geldi. Hı hı. Sadece şampiyonluk değil, Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek de önemli Fenerbahçe adına. O yüzden İsmail Hoca adına umarım her şey yolunda gider ve yeni sezon şampiyonlukla tamamlanır.
1: İrfan Yılmaz, çok teşekkür ediyorum. Sana da kolaylıklar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar.
1: Görüşmek üzere. Evet, son anda onu duymasaydık da iyiydi. 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Instagram demişken kendi Instagram'ıma da bakayım. Çünkü bir sürü mesaj orada da birikiyor. Hüdaver Türk Dal. Sayın Hocam, Ali Naci Küçük bağlansın. Çok çok seviniriz. Ali Naci Küçük'ü de ararız, hiç merak etmeyin, ama bugünkü program yayın akışımızda Ali Naci Küçük yok. Ama hafta içi olabilir müsaitliğimize göre. Yine sizlerden gelen Beşiktaşlı taraftarlar, Çağatay Hocam Sercan Dikmi'yi alabilir misin diye. Sercan'la konuştum bugün, aynı saatte ikimizin de yayını olduğu için o da müsait değildi. Bülent Uslu'yu soruyorsunuz. Bülent Uslu yazlıkta, yarın İstanbul'a dönecek. Yarın yayına alabiliriz diye düşünüyorum. Vereceğim çok haber vardı. Yine bakalım buradan sizlerin mesajlarıyla. Evet, güzel bir tane mesaj var. Onu da okuyayım. İsminize de bakayım. Onur Bey yollamış. Çağatay Hocam iyi yayınlar. Bugün kuzum Ecrin üniversite sınavından çok iyi puan alıp bizi sevindirdi. Onu çok sevdiğimi ve başarılarının devamını dilediğimi buradan söyler misiniz demiş. Tabii ki söylerim. Vallahi çok tebrik ediyorum. Çok sevindim sizin adınıza. İnşallah Allah yolunu her daim açık eyler. Başarılar muvaffak eyler diyorum. Tebrik ediyorum. Tekrar mesajlar çok ama çok. Mustafa Bey diyor ki, Çağatay Bey, futbolcunun taraftarı değil Fenerbahçe'mizin taraftarı olalım. Bir de İsmail Hoca'nın her zaman yanında olalım. Neymiş, iletişimden eksikmiş. Bunların hepsi iletişim uzmanı olmuş da İsmail Hoca eksik mi kalmış? Fenerbahçe taraftarı bunlara bakmasın. Tek yumruk, hep birlikte şampiyon olacağız İnşallah demiş Mustafa Bey diye ismini de yazmış. Evet, yerli stoper konusunu sorduk. Şenol Hocam'a zaten mesajda atmıştım ben, sevgili Şenol Çorlu'ya. Eğer dinliyorsa da ona da selam olsun. Yine bakalım. Emre Bey diyor ki, Çağatay Hocam 11'e yetişemedik. Bugünkü 11 nasıl olacak Fenerbahçe'nin diye. Biraz önce sevgili İrfan'da bağlanmıştık ama ben ezbere sayayım. Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Osorvalde, Levent, Gendozi, Bartu, İrfan, Fred, Kerem, Talişka şeklinde olacak ya da bir nene değişikliği olabilir. Cansınız demiş. Çok çok teşekkürler. Yılmaz Vural ismi geçiyor. Yılmaz Hocam, birincilikte görmeyi özledik. Evet, 2-3 gün önce de sevgili Yılmaz Vural'ı zaten canlı yayınımıza da almıştık. Birazcık gazete haberlerine bakalım. Çünkü sizlerden gelen mesajlar o kadar çok ki onlara da bakamıyoruz. Ve özellikle yine bakalım gazete haberlerinde. İsmail Kartal, rakibimizi izledik ve gerekenleri çalıştık. Güzel bir skorla camiayı ve ülke futbolunu mutlu etmek istiyoruz dedi. Çok da iddialı konuştu. Ne yapmak istediklerini tahmin ediyoruz. Spartak Tırnava maçında hocalarıyla karşı karşıya geldik. Çok hırslı, bu maça özel açıklandığına dair açıklamaları var. Taraftarımızın önünde iyi bir skor almak istiyoruz. İyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Geçmişteki gibi iyi mücadele ve iyi futbol için çalışıyorum. İlk resmi maçımızda taraftarlarımıza güzel bir mesaj vermek istiyorum.

0: Güzel bir skorla camiayı ve ülke futbolunu mutlu etmek istiyoruz. Oyuncularımız ne istediğimi iyi biliyor. Söylediklerim keskin ve net. Bu oyuna alışıklar ve istediklerimi kolayca yapabilecek durumdalar. Yeni gelen oyuncular da çok mutlu ve oyunu benimsediklerini söylediler. Greenwood ve Ake kadroda olacak, oynayıp oynamayacaklarına da maç sabahı karar vereceğiz demişler. Sizlerden gelen mesajlar vardı. Hatta dinleyicilerimizin tabii o kadar çok mesaj var ki yayını sormuşlardı. Dün de söylemiştik, yayın TV 100'de olacak bu akşam saat 21'de. Fenerbahçe Gornik maçı saat 21'de ve TV 100'den naklen yayınlanacak. İsminize de bakalım. Mustafa Bey ve Fatma Hanım. Çağatay Hocam, İbrahim Yavuz'u bağlar mısın? Biraz takımları bombalasın lütfen diyor. İbrahim, duyuyorsun değil mi? İbrahim şu an beni dinliyor, çok da iyi. Eminim. Çünkü az sonra telefonu da çalacak. Arayan da İbrahim Yavuz, radyo gol yazacak. Çağatay Bey merhaba. Kadıköy'den İbrahim Çanakçı ben. Beşiktaş taraftarıyım. Serkan Korkmaz çıkabilir mi acaba canlı yayına? Öyle bir isteğimiz var demiş. Serkan'ı da ararız ama... Tabii Serkan farklı bir platformda olduğu için, Libero TV'de olduğu için A-Spor bünyesinde belki katılamayabilir. Bu bilgiyi de verelim. Araya da gideceğiz. Ankara'dan Aydın Bey'in mesajı geldi. Çağatay abi, İrfan Can orijinalde 8 numara, evet. Neden o mevkide değerlendirilmiyor? Kanat gibi düşünülüyor çünkü şu anda. İsmail Kartal'ın da eski öğrencilerinden. Sevgili Ali Aydın beni aramıştı. Bakalım, eğer müsaitse sevgili Ali Aydın'ı, özellikle Muhammed Salah'ı sormak için aramıştım. Alo. Sevgili Ali'cim, ben yayındayım. Sen müsait misin acaba? Muhammed Salah çok...
1: Ben de yayındayım.
0: Sen de mi yayındasın peki? Evet. Tamam o zaman, hem sesini duymuş olduk. Görüşmek üzere Ali Aydın.
1: Sağ ol.
0: Evet, Ali Aydın da alalım dedik ama olmadı çünkü o da yayında. Böyle oluyor tabii, arkadaşlarımız, dostlarımız televizyonda olabiliyor. Dijital mecralarda olabiliyorlar. Gazetede çalışıyor olabiliyorlar. Yazı yazıyor olabiliyorlar. Toplantıda oluyor diyorlar. Kampta olabiliyorlar. Antrenmanda olabiliyorlar. Statta olabiliyorlar. Ama bu kadar yoğunluklarının arasında bile gelip yine bize bağlanabiliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu arada tabii Trossard sorulmuş. Trossard demişken aklıma geldi. Bir analiz şirketi Beşiktaş'ın yeni yıldızı Trossard'ı 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 11'ine seçti. Hani yaşlıyorlar ya, 31 yaşında Belçikalı maestro, 17 kilit pas ve %84 pas isabeti oranıyla beğeni toplamış. Ve Dünya Kupası'nda dikkat çeken performansıyla da altın karmaya adını yazdırmış. Bakalım neler yapmış Trossard Belçika milli takımı ile. Şimdiye kadar bakıyorum buradaki istatistiklere. Forma giydiği 6 maçta 2 golü var. 3 asistlik performansıyla 5 gole doğrudan katkı yaparak otoritelerin beğenisini kazanmış. Tecrübeli sol kanat, ayrıca yine bakıyorum toplamda 510 dakika sahada kaldığı karşılaşmalarda 17 kilit pas üretmiş. 17 kilit pas, %84 pas isabet oranı yakalamış ve Trossard'ın Belçika milli takımındaki süper oyunu yeni sezon öncesi siyah beyazlı camiada da heyecan yaratmış. Onur Bey diyor ki, buradan Instagram'dan da bakalım, Çağatay Hoca adresinde gelen mesajlar da var çünkü. Cemil Kırı'ya teşekkür ediyorum Instagram'da beni takibe aldığı için. Hamit Daşlan'a çok teşekkür ediyorum. Dün akşam takibe alan Emre Eslek vardı. O da iç mimarmış. Değerli dinleyicimize de teşekkür ediyorum. Emrah Köse'ye teşekkür ediyorum. Siz sanmayın, belki yayından sonra yine takip alıyorsunuz ama muhakkak her zaman, her daim ben teşekkür ederim. Başka ne yapacaktık? Bir şey daha yapacaktık ama yine bakalım. Çağatay Hocam, Aygün Özipe'ye bağlayabilir misin demiş. Yine sorarız ama Aydın da başka bir radyoda görev aldığı için şu an bir yorum yapamıyorum. Ne dijital hocam, radyonun tadını hiçbir şey vermez demiş. Teşekkürler mesajlarınız için. Alper Üstündağ yayını alır mısın demişler. Tabii alırım sevgili Alper, severiz. Bu sene kimse hayal görmesin, Kartal hepsine damgayı vuracak demiş. Onur Bey diyor ki Çağatay Hocam HT Spor yayınınız ne zaman? Sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Hiç söylemedim. Cumartesi sabah saat 11 ile 12 arası. Gündüz cumartesi 11 ile 12 Habertürk ekranlarında, HT Spor ekranlarında olacağım. Değerlendirilmiyor demiş. Evet. İsminiz neydi? Ankara'dan Aydın Bey. O artık hocanın takdiri. O yüzden bir şey diyemeyiz. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Bazen böyle yanlışlıkla telefon numaramız falan istendiğinde ya da verilecek olduğunda ben ağzımdan 0212 273 10 10'u bile çıktığım oluyor. Evet, senin de oluyor. Ve tabii alışkanlık, hatta mesleki deformasyon da diyebiliriz. Mesleki deformasyon. Sözleşme yenileyenler. Evet, Beşiktaş kadın futbol takımında 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 13 oyuncuyla nikah tazelendi. Siyah beyazlı kulüp Cansu Nurkaya, Ece Tekmen, Ecem Nur Öztürk, Esra Manya, Damla Bozyel, İlayda Civelek, İrem Damla Şahin, Jelena Karliçiç, Nehir Zeytünlü, Nihal Saraç, Sevgi Çınar Karaoğlu ve Yeliz Açar'ın sözleşmelerini de yenilemiş. Bu bilgiyi de verelim. Tabii Beşiktaş'ın Başakşehir forması giyen, geçen sezonu da yanlış hatırlamıyorsam Karagümrük'te kiralık olarak geçirmişti Berkay Özcan'la. Prensipte el sıkıştığı haberleri var. Yine de bakarız. Yine de doğru olup olmadığına gazeteci arkadaşlarımızdan bilgilerini almaya çalışırız. Evet, Muhammed Salah'ın temsilcisinin prensip anlaşmasının dışına çıkarak komisyon istemesi üzerine biraz önce de söylemiştim. Bugün Başkan Serdal Adalı menajeriyle bir görüşme yapacak ve aynı zamanda Mısırlı oyuncuyla da yüz yüze birebir bir görüşme yapacak diyelim. Ve bir araya gideceğiz. Son bir saatimizde yine teşekkür etmek istediğim sevgili Uğur Kabak Instagram'dan takibi alanlar. Gencay Bey de çok teşekkürler. Emrullah Bölükbaş'a çok teşekkürler. Uğur Bey'e de çok teşekkürler. Ahmet Timur'a da çok çok teşekkürler diyoruz. Ve kısa bir araya gidiyoruz. 0212 273 10 10 Instagram Çağatay Hoca adresinde son bir saatte yine Türkiye'nin en çok takip edilen, en çok dinlenilen spor yazarları, sürpriz spor yazarları Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde olacak. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Yarış başlıyor.
5: Vol Şahin ve ikisi. Şuradaki atlar 5 numaralı. Sektum Sempra Vol Şahin'in öncesinde hazırlığa başladı. Sektum Sempra Safkan yerini alacak. Geri planda kalansa Wolf Şahin. Sektum Sempra oldukça yakın kullarına. Sektum Sempra da içeride, Wolf Şahin dışarıda. Wolf Şahin de yerini almak üzere, oldukça yakın kullarına Wolf Şahin. Geriye doğru çıktı Wolf Şahin. Şimdi bir tur daha atacak. Dört numaralı Wolf Şahin. Dışarıdaki son isim. Onun hazırlığı devam ediyor. Start görevlilerinin yedeğinde bu safkan Wolf Şahin.

0: Ve Wall Shine de içeride. Taylar hazır. Tekrar geriye doğru çıktı. Kapakların kapanmasını bekliyoruz Wolf Shine'in. Tivaz 126, Havacı 89 gündür koşmuyor. Evet, Wolf Shine de içeride. Taylar hazır. Üçüncü koşu başlamak üzere. Start verildi ve Ankara'da üçüncü koşu başladı. Çıkışta rakiplerinin bir bok kadar gerisinde kalmıştı. Sektum Sempra liderliği dıştan gelen Wolf Shine alıp farkında bir buçuk bok kadar çıkarttı. İkincilikte dış kulvarda 3 numaralı Havacı, içeride 7 numaralı Tivaz, 1,5 boy geride 1 numaralı Tuva, yarım boy içinde 6 numaralı Zigray, 2 boy kadar geride 8 numaralı Gizli Kahraman, içinde 5 numaralı Sektum Sempra, 1 boy kadar geride de 2 numaralı Barboom. Son 600 metreye doğru 4 numaralı Wolf Shine lider. İkincilikte 3 numaralı Havacı. İç kulvarda 7 numaralı Tivaz. Bir boy kadar geride 1 numaralı Tuva. Yarım boy içinde 6 numaralı Zigray. Sırasıyla Taylar virajı dönmek üzere. 4 numaralı Wolf Shine düzey lider çıktı. Bariyer dibinden Tivaz, dışarıdan Havacı, ortada yol arayan Zigray atak yapıyorlar. Son 400 metreye girildikten sonra 3 numaralı Havacı geldi. Wolf Shine'i yakaladı, liderliği aldı. Dışından 1 numaralı Tuba'nın gayretleri var. Daha geriden Sektum Sempra da geliyor. Son 200 metre 3 numaralı Havacı önde. Wolf Shine'in, Tuba'nın, içeriden Zigray'ın atakları var ama 3 numaralı Havacı'nın da artan temposu var. 4 boy farkla kazanıyor Havacı. İkincilik için 1 numaralı Tuba ile 4 numaralı Wolf Shine fotoyu beraber geçti. 6 numaralı Zigray 4. oldu. 5 numaralı Sektum Sempra ve 7 numaralı Tivaz da tabelanın sonu için fotoyu beraber geçtiler. 3 numaralı Havacı Eray Çizik de kazandı.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.
3: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde son bir saate girdik. Yine sizlerin istekleri doğrultusunda istek spor yazarlarımız devam ederken onlardan bir tanesi de ve en çok istek alanlarda 90 artı dijitalden ve Radyo Gol'ün sevilen yorumcularından sevgili Yakup Çınar var. Yakup, hoş geldin yayınımıza, nasılsın?
4: Hoş bulduk abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
3: Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. İlk olarak Okan Buruk'un Dünya Kupası tahminleriyle başlayalım. Hepsi tutmuş, hepsini de izledik. Neler söylemek istersin?
4: Ya klasik, biliyorsun, Dünya Kupası öncesinde her teknik adama soruluyor tabii ki. Aslında birçok ismin favorilerinden bir tanesiydi İspanya ki Arjantin'le beraber final oynadılar. Yani Dünya Kupası'nda çok büyük sürpriz olmadığını söyleyebiliriz ama Okan Hoca'nın öngörüleri de gerçekten birebir doğru çıkması hasebiyle de onu da tebrik etmek lazım. Yani gece geç saatlerde maçların oynanması nedeniyle, A milli takımın erken elenmesi nedeniyle özellikle bizler böyle Dünya Kupası'na çok sarılamadık, çok yakından takip edemedik ama 4 yılda bir düzenlenen en önemli futbol turnuvasıydı. Ve Okan Hoca da burada gerçekten tahminleriyle tam böyle 12'den vurdu diyebiliriz. Evet. Tahminler öyle ama Galatasaray taraftarı şu anda ciddi anlamda sosyal medyada transfer bekliyor, transfer haberleri bekliyor. Dilersen böyle yavaş yavaş transferlerden bahsedelim.
3: Olur, onu soracaktım sevgili Yakup Çınar. Yani neden sessiz Galatasaray yönetimi? Yani Galatasaray yönetiminin büyük bir planı mı var? Dünya çapında şimdi Bruno Fernandes ismi konuşuluyor. Birçok aday var. Sana göre senin fikirlerini merak ediyorum, düşüncelerini.
4: Öncelikle şöyle, aslında sezon bittiğinde eli en rahat kulüp Galatasaray'dı. Çünkü oturmuş bir kadrosu var. Çok fazla transfere ihtiyacı olmayan bir takım ve nokta hamleler yapması gerekiyordu. Hı hı. Ama bu hamlelerin tamamı geciktiği için de Galatasaray taraftarı isyan etmiş durumda. Niye isyan etti? Birincisi, Icardi süreci çok uzadı Çağatay abi. Yani Icardi'nin Galatasaray'da devam etmeyeceğini herkes biliyordu ama ne olursa olsun Galatasaray

0: 4 yıldır verdiklerine karşılık olarak Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek kendisine bir teklifte bulunmuştu. Icardi hiçbir şekilde olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmadı ama süre çok fazla uzadı. Yaklaşık 60 gün yani 2 ay boyunca Galatasaray Icardi'den haber bekledi ve bu nedenle bazı hamleleri yapamadı. Sonrasında taraftar sosyal medyada tag açtı ve yönetimi eleştirmeye başlayınca Icardi konusu netleşti. Galatasaray sosyal medyadan Icardi'ye veda etti. Sonrasında en azından bir tane transferin şu 2 aylık süre içerisinde yapılması gerekiyordu. Onda da geç kaldılar. 2 ay sonunda Galatasaray Lezio Ugocuklu'yu kadrosuna kattı. Ama devamında hani şu an Galatasaray'da neye ihtiyaç var dediğinizde açık saçık hani transfer planı aslında belli. Galatasaray'ın bir tane 10 numara Icardi'nin yokluğunda bir tane yedek forvete ayrıca bir kanat oyuncusu ve bir tane stopere ihtiyacı var. Galatasaray yönetiminin planlaması da aslında bu doğrultuda. Ugocuklu'dan sonra 4 tane daha transfer yapmayı planlıyor ama süreçler gecikiyor. Bir taraftan hani Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nda takip edilen oyuncular var denilmişti. Galatasaray taraftarı onu da bekledi ama şimdi Dünya Kupası da bitti. Görüşmeler devam ediyor aslında. Büyük isimlerle görüşüyor Galatasaray yönetimi ama taraftar da sabırsız açıkçası. Çünkü baktığınız zaman Fenerbahçe ve Beşiktaş transferlerini arka arkaya yaptı. Trabzonspor önemli hamleler yaptı. Fenerbahçe'nin Greenwood transferi sansasyonel bir isimdi. Nitekim Galatasaray tarafının da imrenerek baktığı oyunculardan bir tanesi. Beşiktaş hamle yaptı. Trossard'ı aldı. Sonrasında Muhammed Salah'la görüşmeler devam ederken Galatasaray taraftarı da bir şekilde transfer bekliyor. Yönetimin planlamasından bahsedelim. Az önce de söylediğim gibi mutlaka bir 10 numara transferi yapılacak ki burası için önemli adaylar var. Uzun süredir Can Uzun konusunda Frankfurt tarafıyla Galatasaray görüşmelerini devam ettiriyor. Ama Can Uzun için Frankfurt'un beklentisi 50 milyon euro seviyelerinde. Galatasaray'da Can Uzun için 50 milyon euro ödemek istemiyor Çağatay abi. Yaklaşık 30-35 seviyelerinde teklif yapmış durumdalar. Ve oradan gelecek haberi bekliyorlar. Sadece onu beklemiyorlar. Onun dışında çok zor bir transfer. Hani çilek transferi diyebileceğimiz Bruno Fernandes için de Manchester United tarafıyla, oyuncu tarafıyla görüşmeler devam ediyor. Buradaki avantaj şu. Oyuncunun kulübüyle bir yıl sözleşmesi var ama hani Manchester United'da oyuncuyla en azından devam etmek istiyor. Oradaki sıkıntı şu, 12 milyon pound yıllık maaşı var. Manchester United bu rakamı düşürüp sözleşme imzalamak istiyor ama Portekizli oyuncu da kariyerinin sonlarına artık yaklaşırken Trossard'ın Beşiktaş'tan aldığı gibi Türkiye'den iyi bir sözleşme almak istiyor ama Manchester United'ın beklentisi yüksek. Yine bir yıl sözleşmesi kalmış Bruno Fernandes için beklentileri 40 milyon euro seviyelerinde. Bu oyuncular için evet yani zemin yoklandı, oyuncu taraflarıyla görüşmeler gerçekleşti, kulüplerden fiyat bilgisi alındı. Ama bir taraftan da son dönemde ismi ön plana çıkan bir isim var ki Galatasaray derinden ve sessiz bu operasyonu yürütüyor. Real Madrid forması giyen Brahim Diaz. 26 yaşında Fas milli takımının oyuncusu. Kariyerine baktığımız zaman da Manchester City, Milan ve son dönemde Real Madrid'de forma giymişti ki geçen sezon 11'deki formasını kaybetmişti. Daha az süre almaya başlamıştı. Mourinho'nun gelişiyle de takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Ama oradaki sıkıntı da şu, bir yıl sözleşmesi var. Kulübün beklentisi 30-35 seviyelerinde. Galatasaray bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor. Onun dışında da oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Çünkü oyuncunun çok fazla talebi var. Özellikle Serie A'da Milan forması giydiği dönemde Milan'ı şampiyonluğa taşımıştı. Tam aslında Galatasaray'ın istediği özellikleri barındıran bir oyuncu. Okan Hoca'nın da transfer için onay verdiği bir isim. Brahim Diaz konusunda Galatasaray şu anda hem Real Madrid tarafı hem oyuncu tarafıyla görüşmelerini devam ettiriyor. Dediğim gibi kulüp tarafı çözülse bile şu anda oyuncu hala ikna edilebilmiş değil. Galatasaray burada görüşmelerini devam ettiriyor. Bu saydığım 3 isim Galatasaray'da net olarak 10 numara transferi için düşünülen, görüşülen resmi temasların yapıldığı oyuncular. Yine Dünya Kupası'nda Paraguay'la dikkatleri üzerine çeken Enciso Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği, aslında 10 numara transferinde geri planda olan bu 3 oyuncuyla alakalı gelişme yaşanmazsa rotayı çevireceği isimlerden bir tanesi de Enciso. Bu saydığım 10 numaralardan bir tanesini Galatasaray mutlaka kadrosuna katmak istiyor. Şimdi taraftar bir taraftan evet isyan ediyor, sosyal medyada tepki gösteriyor ama Galatasaray yönetimi de şunu söylüyor konuştuğumuz zaman yöneticiler. Bizim maçlarımız daha hani henüz başlamadı. Daha süremiz var. En doğru oyuncuyu kadromuza katabilmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz diyorlar. Bir taraftan yine forvet konusunda da Galatasaray'ın girişimleri var. Ponomarenko Dinamo Kiev formasıyla geçen sezon 20'nin üzerinde gol attı. Kontenjan oyuncusu 23 yaş altı. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan isimlerden bir tanesi. Kulübünün beklentisi 30 milyon euro seviyelerinde. Galatasaray'da zorunlu satın alma opsiyonu olmayan bir teklifle Dinamo Kiev'in kapısını çaldı. Oyuncunun da çok fazla talibi var. Hı hı. Buradaki soru işareti de şu. Ukrayna Ligi'nde sadece bir sezon parlamış oyuncu için Galatasaray zorunlu satın alma opsiyonu sözleşmeye dahil etmek istemiyor ki geçen sezon Aspirilla ve Noah Lang transferlerini yaptığı zaman da zorunlu satın alma opsiyonu olmayan sözleşmelerle kadrosuna katmıştı ki sezon bittiğinde Napoli Noah Lang için 30 milyon euro, Aspirilla için de kulübü 25 milyon euro istiyordu. Forvet konusunda da Galatasaray satın alma opsiyonu zorunlu olmayan şekilde bir transfer gerçekleştirmeyi düşünüyor. Yine kanat konusunda girişimler var. Tottenham'da Matistel, yine aynı zamanda Bayern Münih forması giyen Musiala geçen sezon beklentilerinin altında kalmıştı. Aslında üst düzey bir oyuncu. Almanya milli takımı formasını giyiyor. Galatasaray taraftarını da heyecanlandıran bir isim. Büyük ihtimal Bayern Münih bu sezon oyuncuyu kiralık olarak bir takıma gönderecek. Menajerler tarafından Galatasaray'a önerilen isimlerden bir tanesi. Yine Galatasaray'ın uzun süredir çalıştığı menajerlerden Gardin'in önerdiği bazı oyuncular var. Bunlardan bir tanesi Hassane Diao, yine Como forması giyiyor. Kontenjan oyuncusu, 23 yaş altı bir oyuncu. Hı hı. Bu oyuncular da Galatasaray'a önerilen ve şu an görüşmelerin devam ettiği ama dediğim gibi Galatasaray taraftarı şu anda sabırsız ve bir an önce bu transferlerin bitmesini bekliyor. Çünkü hani Beşiktaş'ın işi çok daha zor, Fenerbahçe'nin işi çok daha zor ki kontenjan konusunda sıkıntı yaşayacaklar. Ellerinde 15-16'nın üzerinde yabancı oyuncu var. Bu oyuncuların birçoğunu gönderirken ciddi anlamda bütçe ayırmak durumunda kalacaklar. Galatasaray'ın öyle bir sıkıntısı olmamasına rağmen bu transferlerin gecikmesi de haklı olarak Galatasaray taraftarının tansiyonu yükseltmesine, evet, işte isyan etmesine ve sosyal medyada tepki göstermesine neden oluyor diyebiliriz.
1: Sevgili Yakup Çınar, tabii sen bağlandıktan sonra önümde şu anda 25'in üzerinde mesaj var ve soru var sana gelen. Nereden başlayacağım ben de bilmiyorum ama istersen...
0: Abi 3 tanesini seçelim istersen. Ben de çok müsait bir ortamda, tamam, değilim.
1: Peki. Gencay Bey Singo'yu soruyor. Uğur Bey, Ahmet Kutucu kiraya veriliyor. Neden Kaan Ayhan takımda tutuluyor diyor. Ahmet Bey de demiş ki Torreira'nın bir antrenmanda giydiği şey varmış. Galatasaray Store'da yokmuş. Yakup abi diyor bana diyor... bu formadan diyor bulabilir mi diye üzerinde kalmasın. Bunu da sormuş ve hazırlık maçlarında da Ukoçukwu'nun performansı eleştirilmişti. Bununla ilgili neler söyleyeceksin?
0: Valla eleştirecek bir tarafı yok. Ben maçı canlı ve çok yakın bir yerden izledim. Bence geçer not aldı oyuncu. 22 yaşında olmasına rağmen 150 tane maça çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Potansiyeli yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz. Bence ilk maçında da Ümraniye maçında fena bir oyun sergilemedi. Ben bundan sonraki süreçte de Okan Hoca'nın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde işin savunma tarafında mutlaka şans vereceği, kullanacağı oyunculardan bir tanesi ki hı-hı, geçen sezonu hatırlarsak iç sahada hani işin hücum tarafında çok sıkıntı yaşamamıştı. Juventus gibi, ondan sonra Liverpool gibi önemli takımları kendi sahasında yenmesine rağmen deplasmandaki oyunlarında Galatasaray sıkıntı yaşamıştı ve işin savunma tarafını kotaracak bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Ugocuklu da Galatasaray scout ekibinin uzun süredir takip ettiği isimlerden bir tanesiydi. Okan Hoca'nın da yeni sezonda ana planda düşündüğü, Torreira'nın yanında oynatmak istediği oyunculardan bir tanesi. O yüzden hani çok erken konuşmamak gerekiyor bence. Ha, potansiyelli bir oyuncu. Fransa alt yaş milli takımlarının tamamında forma giymiş. Chelsea'nin, aynı zamanda Burnley'nin 30 milyon euroya yakın bonservis harcaması yaptığı bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray'ın önünde lig başlamadan önce 4 tane hazırlık maçı var. 2 tanesi Avusturya'da, 2 tanesi İstanbul'da. Bu maçlarda bence oyuncuyu daha net bir şekilde görebiliriz.
1: Maçlar onun belli mi Yakup Çınar, kimlerle karşılaşacakları?
0: Evet, şöyle ayın 24'ünde Avusturya'da Monza ile oynayacak Galatasaray. Hı hı. Sonrasında 27'sinde Venezia ile yine Avusturya'da olacak. Ben de kampı yerinden takip edeceğim 23

0: Şundan itibaren Avusturya'da olacağız. Sonrasında Galatasaray 1 Ağustos'ta Türkiye'ye dönecek. 2 Ağustos'ta Rams Park'ta Rennes'le karşılaşacak yine hazırlık maçında. Ve son hazırlık maçında da 8 Ağustos'ta İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek Galatasaray, ki Galatasaray yönetimi Villarreal maçı için Icardi'ye o maçta en azından veda düzenleyelim şeklinde Icardi tarafına ulaşmıştı. Icardi'den henüz bir geri dönüş alınamadı. Hani kariyeri bitmiyor, jübile maçı demeyelim ona, ama bir veda maçı düzenlemeyi düşünüyordu. Bu anlamda Icardi tarafına söylemişlerdi, böyle bir çağrıda bulunmuşlardı, ama olumlu ya da olumsuz herhangi bir dönüş yapılmadı Icardi tarafından.
1: Faruk Yergöz diyor ki lütfen sorabilir misin diyor Yakup Çınar'a, Aral Şimşir'i almadığı için Galatasaray sonra bir pişmanlık duyabilir mi diye kendisi yazmış.
0: Abi çok potansiyeli üst düzey bir oyuncu. A milli takımında yeni gelecek vadeden oyuncularından bir tanesi, ama Galatasaray şöyle yaklaştı. Yani 12 milyon euro bonservis bedeli olan bir oyuncuyu alıp yedek kulübesinde tutmak istemedi. O bölgede Barış Alper Yılmaz var. Aynı zamanda Yunus Akgün, Sané gibi oyuncuları da kanatta kullanabiliyor. Onun dışında Salah yine kanatta kullanılan bir oyuncu. Ha, bana kalsa ben transfer ederdim, ama hani bize kalmıyor. Sonuçta yönetiminde bir bütçesi var. Ona göre hareket ediyorlar. Aral Şimşir kesinlikle Trabzonspor'da fark yaratabilecek bir oyuncu. Geçen sezon Midtjylland formasıyla da özellikle Danimarka'da yılın futbolcusu seçilmişti.
1: 11 gol 22 asist. Vallahi helal olsun.
0: Evet.
1: Sevgili Yakup Çınar, çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadın, dinleyicilerimizi de kırmadın. Yayınımıza bağlandığın için sana da işlerinde kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Bu arada şeyi de sorayım sana. Tabii 90 artı dijital ile ilgili de bir bilgi verebilir misin? Ne zaman yayına çıkıyorsun? Ne zamanlar yayın yapabiliyorsun?
0: Vallahi şöyle, transfer dönemi başladığı için bu aralar sık sık yayın yapıyoruz. Her gün 23 ile 24 arası 90 artı dijitalde 1 saat canlı yayın. Galatasaray transfer gündemi ve Türkiye'deki transfer haberlerine dair bilgileri orada canlı yayında paylaşıyoruz. Bizleri oradan da takip edebilirler.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere Yakup'cum. Hoşça
0: kalın. Ben teşekkür ederim.
1: 0212-273-1010 0540-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı, duygu ve düşüncelerinizi, gönül verdiğiniz takımlarla ilgili görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Çağatay Hoca Instagram adresini takip alan Murat Yılmazer'e teşekkürler. Fazlı Şekerci'ye teşekkürler. Evet, zaten diğer isimleri de söylemiş olduk. Yine gazete haberleriyle devam edeceğiz. Sevgili Alper Üstündağ istenmişti. Alper'i de eğer müsaitse canlı yayına almak isterim. Özellikle Muhammed Salah'la ilgili görüş ve düşünceleri için. Evet, Alper'e de bakıyorum ve bir yandan da arıyorum yakışıklı fotoğrafıyla, güneş gözlüğüyle sevgili Alper Üstündağ. Hiç konuşmadık ama spontane olacak biraz. Eğer biliyorsunuz Radyo Gol'ün de programcılarından bir tanesiydi sevgili Alper Üstündağ. Bir kere daha çaldıracağım. Daha sonrasında yayınımıza yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, devam edelim. Alper bize dönerse tekrar yayına alacağız. Fenerbahçe haberlerini verdik. Galatasaray ile ilgili şöyle bir haber vardı. Foto maçta o birazcık dikkatimi çekti. Galatasaray yönetimi biraz önce Yakup saymadı ama İngiltere temaslarında sürpriz bir isme yöneldi. 26 yaşındaki futbolcu, kimden bahsediyorum? Phil Foden'dan bahsediyorum ki hem 10 numara hem de kanatlarda forma giyiyor. Galatasaray yönetimi İngiltere temaslarında sürpriz bir isme yöneldi haberi var. Guardian'ın da devreye girdiği haberi var. İngiliz basında çıkan haberlere bakalım. Foden'ın takımdan ayrılma ihtimali bulunuyormuş. Evet, şu an öyle yazıyor. Yeni teknik direktör Enzo Maresca'nın da satışında bir sorun görmediğini söylüyor. Yıldız futbolcuyu kiralamak isteyen sarı kırmızılarda zorunlu olmayan bir satın alma maddesi koymak istiyorlarmış. Manchester City'yi tabii ikna etmek için gerekirse şarta bağlı opsiyon da koymak isteyen Galatasaray'ın en fazla 40 ya da 50 milyon euro seviyesine kadar çıkacağı öğrenilmiş. Gardi de söylediğimiz gibi bu temaslarda görev yapıyormuş. Phil Foden kimdir? Yani hepiniz aslında tanıyorsunuz ama

0: İngiltere doğumlu, 2000'li, 1.71 boyunda, 10 numara ve kanat oynayabilen, Manchester City'de şu an oynayan ve transfer market değeri de 70 milyon euro olan İngiliz futbolcu. Sözleşme bitiş tarihine bakalım. Sözleşme bitiş tarihi de 2027'ymiş. Yani bu da aslında kullanılabilir. İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport'un haberine göre Napoli Gabriel Sara'yla yakından ilgileniyormuş. Çünkü kulüplerinden iki futbolcu ile görüşüp ayrılma ihtimalleri varmış. Onların yerine Sara ya da Rabiot'u transfer edileceği iddia edilmiş. Galatasaray ile Napoli son yıllarda transferde biliyorsunuz sık sık iletişim halinde kalırken şimdi de Sara pazarlığı yaşanacak deniyor. Evet, yine bakalım gazete haberleriyle devam edelim. Dün bir dinleyicimiz özellikle yazmıştı. Çağatay Hocam, Bursa Spor'dan haber verebilir misiniz diye. Tabii ki. Birincilik ekibi Bursa Spor'da forma giyen Eyüp Akçan yeni sezon öncesi kamp döneminin yoğun ve yorucu geçtiğini söylemiş 24 yaşındaki futbolcu. Ve şöyle demiş: yeni arkadaşlar takımımıza katıldı, onlarla kaynaşıyoruz, güzel bir ortamımız var, iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Oynamak ve takımımıza da şampiyonluk yaşatmayı hedefliyorum. Taraftarımıza anlatmanın tarifi yok. Geçen yıl ellerinden geleni yaptılar. Hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadılar. Bu sene de bırakmayacaklarına eminiz diye bir haberi de ben paylaşmak istedim. Göztepe ile ilgili de haber verelim. Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor Göztepe. Oynadığı 3. hazırlık maçını da kazandı. Taraftarlarına umut verdi. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi ile karşı karşıya gelmişler ve 2-1 kazanarak iyi sinyaller vermişler. Ben izlemedim ama şu anda foto maçtaki Göztepe haberiyle Göztepe'li taraftarlara yönelik haberimizi okuyorum. 26 Temmuz'a kadar Slovenya'da çalışmalarını sürdürecekmiş Göztepe. 2 hazırlık maçı daha oynayacak. 23 Temmuz'da Ukrayna ekibi Zorya ile karşılaşacakmış ki gerçekten Zorya. Sarı Kırmızı ekip kampın son gününde ise Hırvatistan temsilcisi Rudes'te oynayıp yurda dönecekmiş. İzmir ekibi daha önce oynadığı hazırlık maçlarında da iki takımı da 2-0 galip olarak tamamlamıştı. Benim üzüldüğüm tabii haberlerden bir tanesi maalesef, yani FIFA sıralaması hiç hoş olmadı Türkiye için. Tabii Dünya Kupası'nda da bu kadar başarısız olursanız 27. basamağa kadar da gerilersiniz. Turnuvanın sona ermesinin ardından FIFA sıralamasına ben de şöyle bir baktım, listeye baktım, güncellenmiş. Geçtiğimiz ay 3. sırada bulunan İspanya 1995 puanla liderliği Arjantin'den alarak zirveye yerleşti. Üst üste iki finalde boy gösteren Arjantin'in puanına bakalım. 1970 ve 2. sırada yer almış. Türkiye ise turnuvanın sonunda 27. basamakta yer almış. Belki merak ediyorsunuzdur ama en çok dikkat çekmek istediğim bir nokta var ki o da FIFA sıralamasında ilk 10 sırayı alan ülkeleri şimdi okuyacağım ama lütfen 6. sıradaki ülkeye dikkat etmenizi gerekiyorum. Gerekiyor diye düşünüyorum çünkü yani çok büyük bir başarı. Yani Dünya Kupası'nın FIFA'da ne kadar önemli olduğunu anlatan bir istatistik ve eğer turnuvada başarılı olursanız İşte siz de FIFA sıralamasında böyle yer alırsınız. FIFA sıralamasına göre ilk 10 sırayı alan ülkeleri söylüyorum. 1. İspanya, 2. Arjantin, 3. Fransa, 4. İngiltere, 5. Brezilya ve 6. Fas. 7. Portekiz, 8. Belçika, 9. Hollanda, 10. Meksika. Evet, Beşiktaşlı Musa Bey demiş ki Salah transferi gerçekleşirse imza töreni için stat yeterli olmaz. Yeni Kapı'da yapılır mı acaba demiş. Bence Yeni Kapı'da yapılmaz. Tabii ki statta yapılır diyelim. 0212 273 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresine mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Hemen bakalım gelen mesajlara, Instagram üzerinde de bakıyoruz. Evet, dinleyicilerimizden stoper gerekli demiş Fenerbahçe'ye Hüseyin Bey. Bülent Bey diyor ki Çağatay Hocam çok teşekkür ediyoruz, verdiğiniz bilgiler çok değerli. Kaan Bey çok çok selamlar demiş. Trabzonspor'la ilgili haber var mı? Evet, Fırtına'da da sağ kanat vakti diyoruz. Çünkü bir yandan benim de çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi Midland'de Osorio var. Aral kadar başarılı bir kanat oyuncusu. Onu ikna etmek istiyor Trabzonspor ve diğer yandan da Sigankovic'in görüşme yapmaya hazırlanıyor. Prestiani vardı. Ona fiyat arttıracaklar. Yeni teklif sunulacak ve duruma göre de tabii Vivo'nun, Çibüke Vivo'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşılık da çok önemli dünya çapındaki stoperlerde takip ediliyor diyelim. Ve Fenerbahçe'de Jirasi vardı, onun da haberini vermiştik. Dünyaca ünlü bir forvet için geri sayıma geçmiş durumda, büyük bir ihtimalle de Jirasi olacak. Çünkü Alman basını Fenerbahçe'nin Jirasi transferini bitirdiğini yazdı. Bu haberde dikkatimi çektiği için sizlerle paylaşmak istedim. 30 yaşındaki Gineli golcü daha önce anlaşmaya varmıştı Sarı Lacivertli Kulüp ve Borussia Dortmund'la da 35 milyon euroya el sıkıştığını yazmış. Jirasi neler yapmış? Geçen yıl 46 maçta 22 gol atmış Jirasi diyelim. Ve programın son yarım saatinde kısa bir araya gideceğiz. 0212 273 10 mesajlarınızı ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde görüş ve düşüncelerinizi bu iletişim kanallarında bizlerle paylaşabilirsiniz. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme kısa bir ara.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
2: Yarış başlıyor.
3: Start verildi ve dördüncü koşuyla birlikte ikinci altılı ganyan başladı. Çıkışta Terken Hatun 1,5-2 boy kadar gecikti. Liderlik mücadelesinde Boğaziçi Bey ve Vet Cihan arasında bir uğraş var. Aspak'ta Boğaziçi Bey'i liderliğini aldı. Farkı da 2 boy kadar çıkarttı. 9 numaralı Vet Cihan ikincilikte. Dışarıdan gelen 10 numaralı Türkören üçüncülüğe girdi. 7 numaralı Ferhat dördüncülükte. 1 boy geride 2 numaralı Rüzgar Su 1,5 boy kadar geride dış kulvarda. 5 numaralı Kuruçay içinde 8 numaralı Büyük Sultan 1 boy kadar geride. 6 numaralı Demir Döven Kızı içeride 4 numaralı Terken Altun. Son sırada 3 numaralı Uçan Kafkaslı var. Boğaziçi Bey öndeydi fakat dışarıdan şimdi 10 numaralı Türkören tempoyu artırıp onun yanına kadar gelmeye çalışıyor. 1,5-2 boy kadar geride 9 numaralı Vecihan, 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Rüzgar Su dışında içinde 7 numaralı Ferhat var. 2,5 boy kadar geride 8 numaralı Büyük Sultan, 1 boy kadar geride 5 numaralı Kuruçay, 1,5 boy kadar geride 4 numaralı Terken Hatun dışında 6 numaralı Demir Döven Kızı, son sırada 3 numaralı Uçan Kafkaslı var. Boğaziçi Bey liderliğini koruyor. Son bir mesaja girilmek üzereyken de önde. İkincilikte 10 numaralı Türk Ören. İçeride 7 numaralı Ferhat. Dışta 9 numaralı Vet Cihan var. 1,5 boy kadar geride bariyer dibinde 8 numaralı Büyük Sultan. Ortada 2 numaralı Rüzgar Su. Onların dışında 5 numaralı Kuruçay. 2,5 boy kadar geride 4 numaralı Terken Altun. Dışında 6 numaralı Demir Döven Kızı. 5 boy geride kaldı 3 numaralı Uçan Kafkaslı. Son 600 metreye doğru yaklaşılırken de 1 numaralı Boğaziçi Bey yarışın lideri, 10 numaralı Türkören ikincilikte, içeride 7 numaralı Ferhat var, orta kulvardan 2 numaralı Rüzgarsu'nun içinden Büyük Sultan'ın da gayretleriyle viraj dönülmek üzere. Farklar azalmaya başladı. Boğaziçi Bey öndeydi, içeriden ortaya doğru geldi, ikinciliğe girdi Ferhat. En dıştan da Büyük Sultan geldi ve düzeye çıkıldıktan hemen sonra yakalandı Boğaziçi Bey. Ortada Ferhat, dışarıda Büyük Sultan. Aspak'ta Büyük Sultan, önde içinde 7 numaralı Ferhat var. Boğaziçi Bey de toparlanmıştı. kazanmaya çalışıyor. Son 200 metreye doğru dıştaki 8 numaralı Büyük Sultan yarım boy farklı önde. İçinde Ferhat da var, 200'e girildi. Yarıştaki lider 8 numaralı Büyük Sultan. Boğaziçi Bey tekrar geliyor. Dışta Ferhat da var. Son metreler, Büyük Sultan önde içeriden. Boğaziçi Bey'in ortadan Rüzgar Su'nun atakları var ama Büyük Sultan rakiplerine direniyor. Koşuyu da Büyük Sultan kazanıyor. 2 numaralı Rüzgar

0: ikinci bir numaralı Boğaziçi Bey, üçüncü, yedi numaralı Ferhat dördüncü, beş numaralı Kuruçay'da beşinci oldu. Sekiz numaralı Büyük Sultan Mert Ali Solmaz da kazandı.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
3: Türkiye'nin spor radyosu 92.2 frekanslarında Radyo Gol'de Türkiye radyolarının kendi saati diliminde en çok dinlenilen spor programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündeme devam ediyoruz. Yine sizler tarafından istenilen spor yazarları, gazetecilerle devam ediyoruz. Onlardan bir tanesi yine çok sevilen isimlerden sevgili dostumuz Haber Global spor koordinatörü sevgili Fatih Demirkol. Hoş geldin yayınımıza Fatih'cim.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sevgili Çağatay.
3: Çok teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Yoğunsunuz tabii.
4: Gayet iyi. Dünya Kupası'nı bitirdik. Artık gözlerimizi Avrupa Kupalarına çevirdik ve tabii ki bizim ligi.
3: Peki favorin kimdi Fatih Demirkol? Yani
4: İspanya'ydı.
3: Fransa ve İspanya arasında gidip geliyorduk biz de ama İspanya. Dünya Kupası'nı kazandı. Bu arada FIFA'nın biraz önce de haberini verdim. Dünya sıralamasında listesinde Fas 6. sıraya yükseldi. Bu da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bir ülkenin bir Dünya Kupası'ndaki başarısının. Sevgili Fatih,
4: ama bu tesadüf değil sevgili Çağatay. Yani onun da hemen bir altını çizmek lazım belki. Şöyle, İspanya çok uzun süredir devam eden bir projenin son noktası olarak şu anda işte son Uluslar Ligi'ni, son Avrupa Şampiyonluğu'nu, son Olimpiyat Şampiyonluğu'nu ve son Dünya Kupası'nı kazanan bir takım oluşturdu. Hı hı. Bu takımda iki tane 19 yaşında çocuk Dünya Kupası'nda finale çıkarak adını tarihe yazdırdı. Kubarsi ve Yamal. Bu takımın teknik direktörü daha önce hiç kulüp takımı çalıştırmamış. Alt liglerde, milli takımlarda 15 yılını geçirmiş. Ve bu çocukları ilk keşfeden, ilk bulan bir sisteme onları ikna eden, o sistemde oynatan, onların gözünü açtıkları hocaları. Yani De La Fuente herhangi bir kulüp takımında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandığı için İspanya milli takımının başında değil. Milli takım organizasyonunu çok iyi bildiği için İspanya milli takımının başında. Aynı şey Almanya için geçerli. Hiçbir şey tesadüf değil. Ve Fas şu anda İspanya'yı taklit ederek bütün ülkede son 10 yıldır çok büyük bir atılım gerçekleştirdi. Futbol okullarından kulüplerin altyapılarına, menajer sisteminden scout sistemine kadar her şey elden geçirildi ve liyakat temelli bir esas. İspanyol bir sürü hem teknik direktör hem de futbol direktörleri getirdiler. Onların kurduğu sistemle bugün 6. sırada. Hiçbir şey tesadüf değil. Bizim gibi günlük çekişmeler, işte senin takımın şampiyon, benim takımım şampiyon kavgaları, yok hakemdi, yok yapıydı falan kavgaları yerine sistem kurmaya çalışıyorlar, eğitim kurmaya çalışıyorlar, işin başına liyakat sahibi insanları getirmeye çalışıyorlar. Yani ahbap çavuş ilişkisinden, ya burada çok para var, biraz da biz buradan payımızı alalım kavgasından tamamen kurtulduğunuzda İspanya oluyorsunuz. O zaman İspanya milli takımı gerçekten de fark yaratıyor. Şimdi maç sonu açıklamalara falan baktığımız zaman da aynı şeyi görüyoruz. De La Fuente bunu anlatıyor bize. Diyor ki bu çok uzun bir yolculuktu ve çok sabretmemiz gerekiyordu. Ama sadece ben sabretmedim ki. Bütün ülke sabretti. Bu çocuklar sabretti. Onların aileleri sabretti. Onların kulüpleri sabretti. Ve bu sayede bir İspanya milli takımı karşımıza çıktı. Ve ben soyunma odasına, şampiyon İspanya milli takımının soyunma odasına girdiğimde ben konuşmadan önce çocuklar bana dediler ki hocam şimdi neyi kazanıyoruz? O kadar da açlar. Ben onlara Eylül'deki maçı gösterdim dedi. Yani bunlar kazanmaya doyamayan bir takım dedi. Bunların hiçbirisi tesadüf değil. Biz günlük çekişmelerin içinde o kadar boğulmuş durumdayız ki gerçekleri göremiyoruz. Ve aslında onların nasıl yaptığına şöyle kafamızı çevirip baksak orada çok basit bir şekilde duruyor. Ama hiç orada değiliz. Biz bütün futbol ailesi, spor ailesi, Türkiye'de futbolu ya da sporu takip eden insanların genel yapısına bak. İşte kim geldi, kime ne kadar para verildi, yeni transfer gelsin, yeter ki yeni transfer gelsin, 2 ay sonra ona çöp diyelim, bir daha yeni transfer gelsin. Daha bu transfer dönemi biter bitmez devre arası transfer dönemine ait haberler başlıyor ve insanlar onun için beklemeye başlıyorlar. Biz sürekli yeni kahramanlar, beyaz atlı prensler gelsin bizi kurtarsınlar, bir futbolcu transfer edelim, 10 kişiyi çalınmasın, gitsin gol atsın falanın peşindeyiz. Ama olayın hiç öyle olmadığını İspanya bir kez daha gösterdi bize. Oyarzabal bugün Türkiye'deki herhangi bir takıma transfer olsa taraftarı muhtemelen yuhalamaya başlar. Ama o Oyarzabal Dünya Kupası'nda Real Sociedad'ın golcüsü, Dünya Kupası'nda İspanya milli takımının golcüsü olarak her maç çıktı, 11 oynadı. Ya bakış açısının ne kadar farklı olduğunu anlatmak için söylüyorum. Gerçekten çok farklı yerlerdeyiz.
3: Sevgili Fatih Demirkol, bugün tabii Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçı var. Polonya ekibiyle, Górnik Zabrze ile. Neler söylemek istersin? Yani beklediğimiz bir kadro gibi ama daha çok tabii as oyuncular da olmayacak. Düşüncelerini merak ediyorum.
4: Górnik Zabrze'yi önce ben incelemeye çalıştım. Yani nasıl bir takım? Şu ana kadar neler yapmış? Çünkü biz genellikle bu tür durumlarda karşımızda rakip yok gibi davranıyoruz. Hani genellikle işte Tromsø'ye falan elenen takımlarımıza baktığın zaman da veya benzer böyle olmayacak kağıt üstünde kadro kalitesi ya da harcanan bütçe açısından bizim takımlarımızla yan yana gelmeyen takımlara baktığın zaman şeyi görüyorsun. Genellikle işte sanki öyle bir takım yokmuş, biz rakipsiz oynayacakmışız, sanki efendim biz sahaya çıkacağız ve 5-0 yeneceğimiz garantiymiş gibi bir bakış açımız var. Fakat bu Górnik Zabrze Polonya Ligi'nde Lech Poznan'ın ardından geçen sezonu ikinci sırada bitirdi. 34 maçta 16 galibiyet aldı, 50 tane gol atmışlar. Yani atabiliyor bu takım. Mali anlamda 24.3 milyon euroluk bir bütçe görünüyor. Yani böyle bir takım. Karşısında Fenerbahçe var. 350 milyon euroluk bir takımımız var. Yani Fenerbahçe'nin mali değerini ve Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığın zaman arada bir uçurum olduğunu görüyoruz. Fakat karşımızda bir takım olduğu gerçeğini göz ardı etmeyelim. Yani orada beraber oynama alışkanlığı olan, atletik olarak yüksek atletik performansa sahip, Fenerbahçe'den aşağı yukarı 12 gün önce sezonu açmış ve Fenerbahçe'den çok daha fazla hazırlık maçı yapmış bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Şimdi burada ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe için zorluk ne olacak? Bir kamp dönemi daha yeni bitti. Futbolculara ağır yüklemeler yapıldı. Bu yüklemelerin sahaya yansıması nasıl olacak? Yani yorgunluğun etkileri ne kadar olacak? Bir. İki, bir önceki sezon hiç alakası olmayan bir oyun oynuyor Fenerbahçe. Yani bundan önce Tedesco ile oynanan oyun başka bir şeydi. İsmail Kartal ile oynanan oyun başka bir şey. Buna futbolcular ne kadar alıştılar, ne kadar hazırlar? Onu bir görmemiz lazım. Üç, Fenerbahçe'nin özellikle bu tür takımlar karşısında, yani işte kapanan, pozisyon vermek istemeyen, son Dünya Kupası da bize bunu anlatıyor. Savunmanın önemi, son Dünya Kupası'nın teknik raporunda mutlaka bu yazacak. Savunma ne kadar futbolu hükmetmeye başladı. Paraguay'ın yaptıkları, yine Yeşil Burun Adaları'nın yaptıkları, yine Fas'ın güçlü rakipler karşısında yaptıkları, takım savunması, sadece kapanmaktan bahsetmiyorum. Yani kalenin önüne duvar örmekten bahsetmiyorum ama İspanya'da çok iyi bir takım savunması gerçekleştirdi. Yani çok iyi bir savunma takımı İspanya ve dünyanın en iyi savunma takımı bence. Çünkü sadece bir gol yediler. Ondan önce de gol yemeyen bir takımdı. Sadece bir gol yiyerek İspanya şampiyon olduysa bu tesadüf değil. Az önce söylediğim gibi takım savunması çok önemli. Bu tür takımlar, yani Górnik Zabrze'de kendi çapında, kendi gücü nispetinde Fenerbahçe'ye savunma uygulayacak. Ne yapacak adam? Size karşı tutup da ön tarafta 3 forvetle oynayacak hali yok. Teknik direktöre her ne kadar biz göze hoş gelen futbol oynamak istiyoruz, açık futbol oynamak istiyoruz derse de desin, rakip mutlaka esame listelerine bakacak. Rakiple mücadele ederken ne yapması gerektiğine mutlaka bakacak ve bence iyi bir takım savunmasıyla karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Bu tür durumlarda çözümü nasıl üretecek onlara bakmamız lazım.
3: Sevgili Fatih Demirkol, İrfan Can ve Fred kampın yıldızları gibi bir durum var. Sen neler söylemek istersin bu konuyla ilgili? Ben sosyal medyada da takip ediyorum çünkü.

0: senin videolarını da izliyorum.
1: Şöyle hazırlık kampı, hazırlık etabı enteresandır. Bir tarafıyla çok önemlidir. Yani siz hazırlık kampına baktığınızda futbolcuların psikolojisini anlarsınız, fiziksel olarak nerede olduklarını görme şansınız olur, sezona ne kadar hazırlı olduklarını anlayabilirsiniz ama birçok şeyi de göremezsiniz. Neden bunu söylüyorum? Mesela bazı futbolcular yaz tatilini çalışarak geçirirler. Ağırlıkta antrenman yapıp nispeten diğer arkadaşlarına göre daha hazır gelirler. Ara vermemiş gibidirler. Çok önde olurlar ve siz onların sezona çok iyi başlayacağını düşünürsünüz ama takımın diğer kalan kısmı güçlenip takımın potansiyeli, performansı belli bir seviyeye geldiğinde, takım ortalaması yükseldiğinde o oyuncular geride kalırlar. Yani ilk bir aylık resmi maçların ardından o futbolcuların, takımın kampın yıldızları olan futbolcuların geride kaldığını da gördüğümüz çok oldu. Bu diğer takım arkadaşlarının şu anki durumlarıyla ölçüldüğünde o potansiyele göre öne çıktı mı, yoksa gerçekten de sezona çok iyi başladı, şu anda mükemmel bir sezon hazırlığında bu futbolcu, yani gerçekten de bu sezon o futbolcunun sezonu mu olacak, onu ayırt etmek biraz zor oluyor. Bunu teknik direktörler ve işte takımdaki yardımcı antrenörler görebilirler. Ama bizim dışarıdan görmemiz zor olur. Çünkü elimizde veriler yok. Yani futbolcunun dayanıklılığı, kuvvetle devamlılığı, ne kadar patlayıcı kuvveti, hangi seviyede, takımın ortalamasının ne kadar üzerinde, ne kadar takımla birlikte yükseliyor, yükselme oranı nedir? Bu da çok önemli. Mesela bir futbolcu zaten hazır geldiyse onun gelişimi daha yavaş olur. Çünkü zaten maksimuma yakın bir fiziksel kapasiteyle gelmiştir. Ama hiç antrenman yapmamış ve artık hazırlık kampıyla birlikte çalışmaya başlayan bir futbolcunun yükselme makası çok daha açıktır. Evet. Onun yükselme hızının çok daha fazla olduğunu görürsünüz. Bunlara bakmak lazım, rakamlara bakmak lazım. Fred'in bu kampın yıldızlarından biri olmasını sadece fiziksel olarak da değerlendiremeyiz. Fred bir dönemin küskün futbolcusuydu. Oynatılmadı, gözden çıkarıldı, devre arasında satılmaya çalışıldı. Hatta transferin bitmesine iki gün kala sen kendine kulüp bul dendi. Çok küstü, çok üzüldü. Ama şimdi İsmail Kartal geldi. Bildiği hoca. Onunla çok da iyi bir performans sergilemişti. Aynı şeyler İrfan Can Kahveci için geçerli. O küskünlükler bitti. Futbolcular psikolojik anlamda da tekrar geri döndüler. O yüzden kampın yıldızları olması normal. Fakat burada bizim sorumuz şu. Fenerbahçe'nin bu sezon için planladığı bir oyun var. Bu oyunun içinde bu futbolcular ne kadar olacaklar? Gerçekten Fred orta sahada Kante, Gendouzi, Asensio varken oynayacak mı? Yani diğerlerinden biri kesilecek ve Fred mi oynayacak? Özellikle de Asensio o pozisyonun oyuncusu. Yani önde hücum karakterini belirleyecek oyuncu. Gerçekten Asensio'yu kesebilecek mi İsmail Hoca? Eğer kesemeyecekse Fred istediği kadar kampın yıldızı olsun. Evet. O zaman yer bulamayacak ki kendine. Yani bu buralarda kampın yıldızı olmak an için, sezon başlangıcı için, futbolcunun bireysel anlamdaki hedefleri için önemlidir. Ama uzun vadede oyunun içindeki roller konusunda zamanla görebileceğimiz konulardır.
0: Firas Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Fatih abiye sorabilir misiniz? Dünya Kupası kuralları bu akşamki maçta geçerli olacak mı demiş.
1: Bu yeni uygulanan kurallar. Evet. Onlar bu sezon itibariyle başlıyor. Bu sezon itibariyle onlar uygulanacak. Su molası değil tabii. Yani o yani hepsini uygulayacağız mı? Yani devre arası 30 dakika mı olacak falan değil. Yani bazı kurallar var. Onlar uygulanacak.
0: Fatih Demirkol, şimdi forvet transferinde de dinleyicilerimizin çok sorusu var. Ben şöyle bir genelleme yapayım. Watkins ve Jiresi isimleri geçiyor. Ayrıca Rashford haberleri de okuyoruz. Sen neler söylemek istersin? Son bilgiler nelerdir?
1: Ya gönül neler istiyor, neler istiyor da. yani gerçekler de var ortada. Fenerbahçe yönetimi gerçekten çok büyük bir iş başardı. Şu ana kadarki transferlere baktığımız zaman Ake gibi, Greenwood gibi ve Muriç gibi 3 önemli isim kadroya dahil edildi. Fakat şu anda limit konusunda ciddi bir sorun var ve eldeki futbolcuların satılması gerekiyor önce. Ve hiçbir futbolcu gitmek istemiyor. Hı hı. Ya isteyenler var işte.

Osterwold'a gitmeyi düşünüyordu. Hatta onun şu anda alıcısı da vardı. Ama İsmail Hoca kalmasını istediği için ondan da çıkamıyorsunuz. Fred gitmeyi düşünüyordu. Atletico Mineiro ile bir görüşme yapılmıştı. Ama Brezilya basınına baktığımız zaman o görüşmeler durmuş. Yani Fred de gitmek istemiyor. Zaten İsmail Hoca o kalsın dedi şeklinde haberler de çıktı. Peki eldeki 17 yabancıyı ona nasıl

0: tane de diyelim ki bir tane de stoper tandeminde Skriniar ve Ake'nin muadili, onları yedekleyecek stoper bulamayacağız. Diğerlerini elden çıkarmayı düşünüyor Fenerbahçe. Carlos'un da gitmesini planlıyor. Efendim Decano da gitmesini planlıyor. Orada alternatif stoper olarak bir tane de stoper alsın derseniz 7'ye düşüreceksiniz yabancı sayısını.
1: Evet.
0: Nasıl düşüreceksiniz? Kalede Ederson yabancı. Eğer Ederson giderse bir Türk kaleci bulamazsanız oraya yine yabancı almak zorundasınız. Kalede Ederson ya da bir yabancı kaleci var. Önünde Skriniar ve Ake var. 3 etti. Hadi Osterwolde de kalsın dedik. 4 etti. Önlerinde Kante, Gendouzi 5 etti. 6 olduk şu anda. Asensio 7. Tamam doldu.
1: Doldu.
0: Greenwood var. Greenwood var. Muric var. Şu anda elden çıkaramayacağımız, daha yeni transfer ettiğimiz. Derken gördüğünüz gibi liste çok kabarık. Ve bu listeden birilerinden çıkmak gerekiyor. Bunu şey için söylemiyorum bu arada. Dinleyicilerimiz de lütfen düşünürlerken benimle birlikte fikir jimnastiği yaparlarsa, bize destek olurlarsa sevinirim. Yani bu futbolculara acaba pazar bulabilir miyiz diye sormuyorum. Hangisinden çıkacağız, çıkamıyoruz diye soruyorum. Yani şimdi eğer Rashford gelecekse, Girassi gelecekse en azından 8'e düşürmek zorundasınız bu yabancı sayısını. Onlarla 10 olmalı. Şu anda saydık. Önde kaldık. Sayıyoruz sayıyoruz. Bir türlü 10 yapamıyoruz. Hiçbirinden vazgeçmek istemiyoruz. Dolayısıyla ya İsmail Hoca'nın istediği, işte Fred Osterwolde de dahil, çok ciddi bir sirkülasyon olacak. Oradaki bütün futbolculardan çıkılacak. Ve yeni gelecek olan Rashford'a, Girassi'ye falan yer açılacak. Ya da bu transfer çok zor görünüyor. Bakalım.
1: Evet. Bülent Bey'den bir mesaj var. Diyor ki Fatih Demirkol taraftar gibi değil de tam bir objektif gazeteci gibi yorumlar yapıyor. Kendisini sabaha kadar dinleriz yani demişler.
0: Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyorum. Fakat bizim görevimiz bu. Yani burada ben bir de sevgili dinleyicimize çok teşekkür ediyorum bunu altını çizdiği için. Şöyle bir sorunla karşı karşıyayız biz maalesef spor basını olarak geldiğimiz nokta. Şimdi siz bir takım tutabilirsiniz. Herkes takım tutmalı zaten. Hakem de takım tutmalı. Federasyon başkanının da bir takımı olmalı. Kulüp başkanının bir takımı olmalı. Anlatabiliyor muyum? Yani medya mensubunun da tuttuğu bir takım olmalı. Gönül vermeli. Fakat işlerini yaparken bu insanlar, hakem, hakemliğini yaparken, gazeteci yorumunu yaparken, yazısını yazarken, haberini verirken, efendim diğer profesyoneller, yani futbola ya da spora hizmet eden insanlar renk körü olmak zorundalar. Neyse onu söylemeliler. Bir Fenerbahçeli, ben Fenerbahçe'ye gönül verdim diyen birisi, Galatasaray'ın hakkı yendiğinde Galatasaray'ın da hakkını savunmalı. Beşiktaş'ın hakkını Fenerbahçe'ymiş gibi savunmalı. Haksızlık yapan Fenerbahçe ise Fenerbahçe'ye karşı isyan etmeli. Beşiktaş'ta Fenerbahçeli'nin hakkını savunmalı. O zaman biz doğruyu buluruz. Hani sohbetin başında İspanya'dan bahsettik ya. Hı hı. O kafayla olaya yaklaştıkları, evet, için oradalar. Ya biz maalesef spor basınında şey pozisyonuna düşmüş durumdayız. Ya sen Fenerli değil misin kardeşim? Niye Fenerbahçe'nin haklarını savunmuyorsun falan üstünden. Böyle saçma sapan bir yere doğru gitti iş.
1: Bir de niye yani diğer takımlar hakkında yorum yapıyorsun?
0: Yorum yapıyorsun. Niye onlar hakkında güzel şeyler söylüyorsun? Mesela Galatasaray çok iyi bir transfer yaptı varsayalım. Ya da çok güzel bir şey yaptı. Herhangi bir şey. Bir spor habercisi olarak biz Haber Global'de, Kontraspor YouTube'da, Haber Global YouTube'da diyoruz ki tebrik ederiz. Galatasaray yönetimi çok güzel bir şey yaptı. Vay efendim sen Fenerbahçeli değil misin? Sen nasıl böyle konuşursun üstünden? Sosyal medyadan çok ağır şeyler geliyor, tepkiler geliyor. Tamam da ben taraftar değilim ki. Ben amigo olarak çalışmıyorum ki. Bana patronum bunun için para vermiyor ki. Ve hiçbir gazeteciye patronu bunun için para vermiyor. Ha siz kulübün orada bile, ben 16 yıl çalıştım orada. Fenerbahçe televizyonunda ve Fenerbahçe'nin iletişim departmanında 16 yıl çalıştım. Orada bile üslubunuzu takınmak zorundasınız. Bugün yine büyük bir hayranlıkla okuduğum De La Fuente'nin röportajından bir bölümü burada hatırlamak zorundayız. İspanya Milli Takım Teknik Direktörü diyor ki bu çok uzun bir süreç ama önce

0: rakibe, sonra futbola saygı duyarak yürüdüğümüz bir yol diyor. Önce rakibe diyor, bakın. Yani siz bir kulüp kanalında çalışıyorsanız da, bir kulüp profesyoneliyseniz de ve o kulübe canı gönülden gönül vermiş olsanız bile önce rakibe saygı duymak zorundasınız. Ancak o zaman kazanırsınız diyor.
1: Fatih, bununla telefon ilgili bir de soru onu. Gelmiş sana Serkan Demirci'nin, araya girdim de hani sana ek olarak söylüyorum. Çağatay Hocam merhaba, Fatih Demirkol Fenerbahçe'ye dönecek mi sorusunu da aynı zamanda cevaplarsın diye.
0: Sağ olsunlar. Şöyle, ben yaşlı ve yorgun bir gazeteciyim. Ben o bayrak yarışında elimizden geldiği kadar arkadaşlarımızla birlikte çok ciddi bir çabayla o onurlu görevi icra etmeye çalıştık. Şimdi gençlerde sıra. Onlar gelsinler. Orası çok büyük bir enerji ve müthiş bir adanmışlık istiyor. Dolayısıyla yeni genç arkadaşlar büyük bir coşkuyla, büyük bir şeyle, enerjiyle yapacaklardır. Ben artık 50'yi devirdim. Yani bizim için çok geç artık.
1: Yaşlı olduğuna hiç katılmıyorum sevgili Fatih Demirkol. Sen her zaman gençsin, bize lazımsın diyorum. Çok da teşekkür ediyorum beni kırmadığın için her zamanki gibi.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İnceliğinle, naifliğinle çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dinleyicilerimize. Selamlar.
1: Görüşmek üzere. Sevgiler. Fatih Demirkol, Haber Global Spor Koordinatörü'yle de programımızı noktaladık. Süremizi de aştık ve Radyo Gol'de bizleri dinleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Hem kulaklarını hem gönüllerini bizlere açtıkları için. Yarın saat 14'ü gösterdiğinde yine Türkiye'nin en çok tercih edilen spor kanalı Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de görüşmek üzere. Hepinize mutlu bir akşam diliyorum efendim. Hoşçakalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: Rakiplerimizi tanıyalım. Górnik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Górnik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Górnik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Górnik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. takımın savunma hattında. 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafael Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarında ise atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Bologna Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
4: Reklam.
5: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
8: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminiz

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
3: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
2: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlar.

Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall. Onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Türkçe Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: var. Derby County.
1: Rams Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar. Newcastle United'ın forması saksağan kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksağan lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmak

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Herkese selamlar sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün Berk yerine ben varım. Ben Can Genç. Sizler adına parantez programını sunacağım. Tabii bir saat boyunca beraber olacağız. Bugün ama programımızın büyük bir bölümünde aslında İsmail Kartal'ın basın toplantısına da yer vereceğiz. İlk bölümde ben birazcık rakibimizi tanımak adına Gornik Zarbze'yi biraz analiz etmeye çalışacağım. Bugün ne olabilirin üzerine kendi fikirlerimi aktarıyorum. İkinci bölümde tabii ki hem İrfan Can Kahveci hem de İsmail Kartal'ın açıklamalarını sizlere dinleteceğiz. Son bölümde de İrfan 25 ile esasında maça doğru şöyle bir yelken açacağız. Sonrasında tabii ki

abi ve Fehmi abinin programı olacak. Sonrasında haber masasına tekrardan ben zaten klasik formatımız olan dört büyükler üzerinden Can Genç ile haber masasında sizlerin karşısında olacağım ki doğrudan aslında konuya girmek istiyorum. Çünkü biraz da rakibi tanımak istiyoruz. Açıkçası çok kapalı kutu bir takım. Benim adıma da bizler adına da Polonya Ligi'ni çok fazla izlediğimiz bir lig olarak tanımlamayız. Hem sizler hem ben açıkçası çok da fazla bilgi sahibi değildim araştırmadan önce ama biraz bakma şansım oldu. Biraz rakibi tanımak istedim çünkü bu tip takımları genelde aynı şekilde kodluyoruz. İşte ne diyoruz? İster istemez arkada karşılayacaklar ve hızlı kontra ataklarla çıkıp oynamaya çalışacak takımlar olarak tanımlıyoruz. Zaten iki takım arasındaki takım değerlerinde de çok fazla, çok büyük bir dramatik bir fark olduğunu da söylemek mümkün. Yani bir kere bugünkü muhtemel 11'lere şöyle bakılınca onları tabii ki sizlere öncelikle aktarmak isterim. Hem Fenerbahçe'nin hem de rakip Kornik Zarpse'nin. Çünkü yani birçok muhtemel 11 çıktı. Son anda kadroda değişiklikler de oldu. Cengiz Ünder ve Mimović'in dışarıda bırakılıp Ake ve Greenwood'un dahil olduğunu öğrendik. Dün gece yarısı yanlış hatırlamıyorsam İsmail Kartal'ın açıklamasından sonra zaten ki açıklamanın içinde de buradaki bir kısımda oraya da yer verdi İsmail Hoca. Bir 11'leri sizlere aktarmak isterim. Fenerbahçe'nin kalesini Mert koruması bekleniyor. Savunmanın sağında Mert, ortada Skriniar, Osterwolde ikilisi, solda Levent. Orta alanda Genduzi, Bartu, Fred üçlüsü bekleniyor. Kanatlarda İrfan, Kerem, Talişka şeklinde beklenen bir 11 var ama tabii ki bunu en iyi İrfan 25'ten öğreneceğiz. Programın son bölümünde İrfan 25'in maç önü bizlere verdiği muhtemel 11'ler her zaman çok çok değerli oluyor. Bayağı bir isabetli oluyor diyebilirim kendi adıma, onu söyleyeyim. Biraz rakibe geçmek istiyorum ki rakibimizde bir kere solda oynayan Klan isimli 33 numaralı Ukraynalı oyuncunun gerçekten tehlikeli bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Yani birazcık takım onun ayağına bakıyor dersek yanlış olmayacaktır. Atakları genelde soldan geliştiren bir takım olduğunu vurgulamak isterim. Hücum oyuncusu Prekop'un esasında iyi bir bağlantı oyuncusu olduğunu ancak çok elit bir forvet olmadığını, sağ kenar oyuncusunun da bitiricik problemleri olduğunu söyleyebilirim. Yani ilk gözlemlerim bu şekilde oldu rakibe dair. Orta alanda iki yeni transferi izleyeceğiz gibi gözüküyor ki bir tanesini çok yakından tanıyorum. İtalya Ligi'nde Bologna forması giyerken oyuncu bayağı bir potansiyel barındırıyordu. Urbanski'den bahsediyorum. Sol iç oynaması bekleniyor bugün Gornik Zarpse'de. Yani birazcık işte sol tarafta bu Klan, yani 33 numaralı Ukraynalı oyuncu ve bu Urbanski'nin sol içte oynamasıyla beraber o koridorda biraz belki etkinlik yaratabilir diye düşünüyorum rakibimiz. Orada genelde hazırlık maçlarında ister istemez tabii milli takımdan Mert Müldür biraz daha geç döndüğü için orada hem Mimović'i gördük hem Oğuz Aydın'ı gördük ama biraz daha bence savunma karakterli bir oyuncuyla en azından o bölgeyi kompanse etmemiz iyi olabilir. Tabii ki Kadıköy'de Fenerbahçe'nin oynaması gereken oyun rakibe göre değil kendine göre olmalıdır. Bunu her zaman söyleriz. Herkes söyler. Ki ben Fenerbahçe'nin bugün iyi de oynayacağını düşünüyorum. Yani rakibimizde Urbanski'nin ve Klan'ın altını çizdim ama bir de Sadilek'in de altını çizmek lazım. Oyuncu çok tecrübeli bir oyuncu. Yani 29 yaşında ama gerçekten Avrupa'da kendini ispat etmiş bir oyuncu. Birçok takımda bu sahnelerde oynamaya alışık bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Fena bir maç olmayacaktır. Eğer erken gol bulursak ki hazırlık dönemindeki birçok karşılaşmada da ön alan presini, bu ofansif iştahı Fenerbahçe'de çok net görmek mümkündü. Yani ona benzer bir tablo olursa rakibin gardını erkenden kırabiliriz. Çünkü şunu da söylemek lazım. Yani rakibimizin tabii istatistiklerle yorumlamak ne kadar doğrudur bilemem ama geçtiğimiz sezon deplasman karnesinin epey bir sıkıntılı olduğunu söyleyebilirim. Yani genelde iç sahada takım işi bitiren bir hüviyette. Bir de çok gol atan bir takım değiller. Ama şunu da söylemek lazım. Urbanski ve Sadilek eklemeleriyle beraber farklı bir oyun anlayışına bürüneceklerini düşünüyorum ben. Bugün tabii ki yani Gornik Zarpse hocası burada nasıl bir tercihte bulunacak bunu tabii ki maçtan bir saat önce anlayacağız ama önümdeki muhtemel kadrolara göre geçtiğimiz sezona göre çok daha ofansif bir takım gibi görüyorum ben.
Ve bu takım bence Fenerbahçe karşısında sorun yaşar gibi de yorumluyorum. Belki de öyle temenni ediyorum. O yüzden de bu şekilde bir görüşüm var. Dinleyici mesajlarına da ara ara yer veririz tabii ki ama bakıyorum bir dinleyicimiz yazmış, Ferhat Bey yazmış. Dün İsmail Kartal basın toplantısında Konferans Ligi'nde, yani Avrupa'nın birinci değil, ikinci değil, üçüncü liginde demiş dinleyicimiz. Çeyrek final gördü diye kendini başarılı gördüğünü ifade etti demiş. Biz Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya işte derken Fenerbahçe hocası konferans çeyrek finalini başarılı görüyor, aradaki vizyon farkı diye aslında bir eleştiri gelmiş. Yani ben de o kısımda bayağı eleştirdim dinlerken. Bir kez daha dinleteceğiz bugün programımızın orta bölümünde ama orası bence çok talihsiz bir açıklama. Yani konferans liginde evet zaten bence şu andaki bütçeler, kupayı alma bütçeleri, Fenerbahçe'de de olsun, Galatasaray'da da olsun, bence Beşiktaş'ta da olsun, şu andaki konuşulan bütçelerle konferans liginde şampiyonluk adayı olmanız lazım. Yani final oynamak başarıdır, yarı finalde kabul edilebilir, çeyrek final başarı değildir bana göre konferans liginde. Şu anki mevcut konjonktürden bahsediyorum. Yani son 16 bu arada işte ya da demem, başarı derim Fenerbahçe nezdinde, çünkü uzun zamandır katılınamayan bir turnuva olmasından da mütevellit, yani gruptan çıkıldığı her senaryo başarı olarak bence algılanabilir. Ama bütçeler, bütçeye kıyasla bunu derseniz yani belki kabul edebilirim. Yani playoff'u geçip son 16 oynamak başarı sayarım. Ama playoff'ta eğlenmeyi sizle belki işte diye aslında yorumlayabilirim, sizinle aynı olabilirim orada demiş olayım. Ya tabii açıklamalarda sıkıntılar vardı ama şunu da söylemek lazım. Ya Asensio kısmı çok eleştirildi. O kısımla da alakalı bir şey söyleyeceğim. Birazdan dinleteceğiz zaten ama orada bence birazcık dilin kurbanı gitti Asensio. Çünkü ya da bizler gittik. I'm ready for tomorrow deseydi, yani ben yarın için hazırım deseydi, evet eleştirileri belki birazcık daha haklı bulurdum ama o kısımla alakalı şunu söylemem lazım. Ready for tomorrow deyince, bir de birazcık aslında takım görseli paylaşınca oradaki anlam birazcık şey gibi. Ya ben en azından öyle anladığımı söyleyeyim. Biz hazırız yarına. Hani biz geliyoruz, sezon başlıyor, işte taraftarı gazlama cümlesi. Yani orada aslında İsmail Hoca'nın ifade etti, işte Asensio tam hazır değil, biz onu biraz daha sakınarak kullandık vesaire vesaire gibi kullandığı cümlelerin hemen ardından ready for tomorrow'u görünce ister istemez taraftardan bir tepki geldi. Ama aslında oyuncunun orada kastetmek istediği şey biz vurgusuyla hazırız kısmıydı. Yoksa yani I'm ready for tomorrow deseydi, o zaman işte gerçekten problem vardı derdim. Ama yine de orada bir dille alakalı bir durum var. Ama Avrupa Ligi kısmında katılırım. Ben de sizinle benzer düşünüyorum. İzmir'den Salim Bey yazmış, iyi yayınlar demiş, teşekkür ederiz. Şöyle bakıyorum, Furkan Bey yazmış, son dönemde Fenerbahçe çıkamıyor mu? Başka bir daha mı baksak istatistiklere? Ha şeye, Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyordum. Yani Şampiyonlar Ligi arenasında ön eleme oynuyor Fenerbahçe. Yanlış anlaşılmasın. Derfin Yunus'ta ne yazmış, selam olsun kendisine. Tabii ki dinleyici mesajlarını da almaya çalışacağız bu bölümde. Yazanlar çok var. Teşekkür ederiz bu arada teveccühünüzden dolayı. Yani olabildiğince ben de biraz daha Gornik Zarbise'yi de anlatmak isterim. Bugün şöyle bir oyun bekliyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Fenerbahçe'nin özellikle taraftarının önünde ilk 20 dakikada yeni teknik direktörüyle 4. dönemde ön alanda çok şiddetli bir baskıyla başlamasını bekliyorum ki hazırlık maçlarındaki tüm emare bunu gösteriyordu. Rakip takım eğer şu anda gözümüzün önündeki belli başlı kaynaklarda bulduğumuz 11 ile başlayacaksa çok büyük problem yaşar diye öngörüyorum. Çünkü çok ofansif bir kadro olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar ofansif oyuncuyla beraber kendi sahanızda ne kadar kapanabilirsiniz, ne kadar belki oyunu tutabilirsiniz şüpheli. O yüzden eğer bu 11 çıkacaksa ilk 20 dakikada Fenerbahçe'nin bir golü bulup domine edeceği bir karşılaşma olabilir. Olumsuz bir senaryo da tabii ki olabilir ama olumsuz senaryoda da erken bir Gornik Zarbise golü ve sonrasında tabii ki Fenerbahçe tribünlerinin belki dakikalar geçtikçe birazcık maçın içinde motivasyonun düşmesiyle beraber rakibin belki güç bulabileceği bir senaryo da olabilir. Ama bunu zannetmiyorum. Yani önümdeki kadroda sadece şunu söylemek mümkün. Yani Gornik Zarbise eğer bir tehlike yaratacaksa ikinci bölgede kazandığı toplarla topu sol kanada doğru aktarıp sol kanattan driblingle gidip sağ tarafta boşluk yakalayıp golü bulacak gibi. Yani yaparsa bu şekilde bir atak kurgusu beklediğimi söyleyebilirim Gornik Zarbise'den. Onu da vurgulamış olayım. Şöyle bakıyorum, sabahtan beri
Galatasaray'ın yöneticisiyle alakalı konulara girmediğimizi vurgulamışlar. Yani benim programın konusu bu değil. Şu anlık değil en azından. 6 ile 8 arasındaki dilimde tabii ki gireriz. O konuları da konuşuruz ama şu anda biraz daha Fenerbahçe endeksli bir program tasarladık sizler adına. 4 ile 5 arasında İsmail Kartal'ın açıklamaları, İrfan 25'ten muhtemel 11. Onun üzerine biraz daha Gornik Zarpse'yi anladığımız bir saat geçireceğiz. 17

0: 18 arasında bir bahis programımız var. Her zaman olduğu gibi Efe abi ve Fehmi abi sizlerle beraber olacak. 18-20 arasında da haber masasında dört büyükleri ele aldığımız, kronolojik olarak gittiğimiz, her zaman sırayı değiştirdiğimiz rutinimizi uygulayacağız sizlerle. Tabii ki Berk parantezi normal şartlarda sunan yayıncı arkadaşım, çok da sevdiğim dostum. Bugün onun yerine ben varım parantez programında. Bu şekilde bir tasarrufumuzla olduğunu da bir kez daha vurgulamak isteriz. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından İsmail Kartal'ın açıklaması.
1: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Evet, reklam öncesinde de söylediğimiz gibi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve İrfan Can Kahveci'nin basın toplantısına gidiyoruz.
1: Fantasa düzenliyor.
2: Ligi hasretimiz var. Onu sonlandırmak için ilk adımımızı yarın atacağız. İnşallah taraftarımızla beraber güzel bir başlangıç yapacağız yarın için.
3: Erdem Akbaşan Spor. Hoş geldin İrfan. Geçen sezon senin için iyi geçti ve milli takım kampındaydın.
4: Fiziksel olarak da çok hazır göründüğün kamp sürecinde. Nasıl geçti geçtiğimiz sezon? Çünkü hem milli takıma hazırlandın hem de Fenerbahçe'ye geri dönmek için kendini hep hazır tuttun. Detayları paylaşırsan seviniriz.
2: Ya şöyle, aslında geçen sene yaşadığım olaylar daha fazla süre bulabileceğim bir Dünya Kupası'nı yani benim için daha fazla süre bulabileceğim Dünya Kupası için bulamadım yani geçen sene yaşanan olaylardan dolayı. Ama hep bu sene için Fenerbahçe'ye geri dönmek için çok iyi hazırlandım. Daha da hırslandım. Yaş aldıkça daha da olgunlaşıyorum. Kendime daha da iyi bakıyorum. İnşallah bu sezonda benim için iyi geçeceğini düşünüyorum.
5: Selam. Mikrofon.
6: Selen Cansu Aksoy Spor Arena. Öncelikle başarılar. İsmail Hoca ile kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçirmiştin. Onun dönüşü senin için neler ifade ediyor? Teşekkürler.
2: Tabii hocamızın dönüşü benim için çok mutluluk verici. Sadece ben değil, aslında Fenerbahçe'nin son 10-15 yılında en iyi futbolunu oynatan, en başarılı sezonlarını İsmail Hocamızla beraber geçirdik. Sadece benim için değil, bütün takıma dokunan bir isim. Benim için de mutluluk verici onunla beraber olmak.
5: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. İrfan Can, hoş geldin öncelikle. Fenerbahçe taraftarının sana karşı çok büyük bir sevgisi var. Bunu oynadığın dönemlerde de, takımdan kiralık gittiğin dönemlerde de çok fazla hem sosyal medyada hem tribünlerde, kulislerde hep dile getirdiler. Taraftar için söylemek istediğin bir şeyler var mı bu yeni merhaba için?
2: Şöyle, onların desteğini, sevgisini her zaman hissediyorum ben. Ve onlar için elimden gelen her şeyi bu sene vereceğimi sözünü veriyorum bugün. İnşallah hem benim için hem takım için çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Ve takım olarak birlik beraberlik içinde buna inanıyoruz. Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Ben Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadım. Eksik bir yanım var. İnşallah bu sezon onu tamamlayacağım.
3: Bak, kariyerinin en skorer sezonunu daha önce İsmail Hoca'yla beraber geçirmişti. 18 gol 10 asist, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bu sezon için de gol ve asist olarak bir hedef koydum.
2: Şöyle, gol ve asist olarak hedef koymadım. Eski sezonlarda da İsmail Hoca ile çalıştığımızda hedef koymadım. Zaten herkese dokunan bir isim hocamız. İnşallah bu sene de, yani sonu şampiyonlukla bittiği sürece benim gol asist katkımın bir önemi yok. İnşallah elimden geldiğince takıma katkı sağlayacağım.
5: Başka soru yoksa oyuncumuza teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkürler.
7: Kolay gelsin.
8: Eyvallah.
5: Hocam, maçın genel değerlendirmesini alalım. Sonra sorularla devam edeceğiz.
8: Herkese iyi günler. Herkese hoş gelmiş. Rakibi izledik. Rakibin analizlerini yaptık. Ekibimle beraber sürekli burada rakibimizin hazırlık maçları, son oynadığı kupa finali, hatta geçen seneki oynadığı maçları bile izledik. Bununla beraber rakibimizin ne yapmak istediğini aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Daha önce bu takımın hocasıyla karşı karşıya gelmiştik. Turnuva maçıyla ilgili. Onları burada 4-0 yenmiştik. Biz orada da 2-1 yenmiştik. Rakip takımın hocası bayağı bir hırslı. Bu maça çok özel hazırlanıyorum diye bir açıklamaları var. Biz de İlk maçımıza çıkacağımız için Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında burada kendi taraftarımızın önünde taraftarlarımıza iyi futbol oynayarak, iyi mücadele ederek burada iyi bir skor alıp ikinci maça daha avantajlı çıkmak istiyoruz. Her şeyden önemlisi, biz iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız. Hep birlikte kampta da iyi bir kamp dönemi geçirdik, iyi çalıştık. Taraftarlarımıza bu sene bu takımında tekrar geçmişte yaptığımız gibi iyi mücadele eden, iyi futbol oynayan bir takım yaratmaya çalışıyorum şu anda. Bu iyi futbolla, iyi mücadeleyle beraber taraftarlarımıza hazırlık maçlarında olduğu gibi bu maçta bizim ilk resim maçımız, onlara da güzel bir mesaj vermek istiyoruz. İnşallah bu mesajı en güzel şekilde verip iyi bir skorla bütün camiamızı, ülke futbolumuzu, herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz.
9: Beril
10: Hanım. Beril Böke, Play Spor. Öncelikle başarılar diliyorum yeni sezonda. İrfan Can çok heyecanlı olduğunu, yeni transfer olmuş gibi hissettiğini söyledi. Siz İrfan Can'ı bıraktığınız gibi mi buldunuz?
8: Şimdi tabii geçmişte beraber çalıştığım oyuncuların benim geri dönmemle birlikte benim ne istediğimi biliyorlar kendileri. Antrenmanlarda olsun, taktik olarak olsun, yani benim oyunculara çok net söylemlerim var, çok keskin ve net. Yani bunlar çok çalışarak oluyor sahada, pratikte ve bizim analizde. Onlar da bunu çok iyi bildikleri için, bu oyuna aşinalı oldukları için, kolayca bunları yapabileceklerini bildikleri için ve buradan dolayı kendilerini daha motive olarak görüyorlar. Yeni gelen oyuncularımızla birlikte onlar da çok mutlular. Bu oyunu benimsediklerini, bundan da mutlu olduklarını söylediler. Hep beraber inşallah gene eskisi gibi biraz daha üstüne koyarak, daha iyi futbol oynayarak bütün ülkemizi, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.
11: Onur Çubukçu, Beinspor. Hocam başarılar diliyorum öncelikle turda. Yeni sezonda hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Malum Fenerbahçe UEFA'ya bir liste teslim etti. Bu listede iki değişiklik yapmak için aslında son saatler. Bu akşamki antrenmanın ardından ve oyuncularla yapılacak görüşmelerden sonra listede değişiklik olma ihtimali var mı? Yoksa ilk liste neyse turdaki listede o mu olacak?
8: Listeyi biliyorsunuz galiba.
11: Yok hocam, bilmiyorum. O yüzden sormak istedim.
8: Liste bu akşam belli olacak ama büyük ihtimalle sormak istediğiniz şu herhalde, Ake Grünwood olacak mı? Büyük ihtimalle olacaklar. Siz sormadan ben söyleyeyim. Tahmin ediyorum gelecek soruları. Grünwood oynayacak mı diyorsunuz? Ake oynayacak mı diye sorular gelecek. Onları ben söyleyeyim. Grünwood daha tam %100 hazır değil. Kendisiyle bireysel antrenmanlar yapıyoruz şu anda. Ake ona göre biraz daha iyi durumda, hazır durumda. İkisi de yarın kadroda olacaklar ama oynayıp oynamayacaklarına bu gece ve yarın sabah karar vereceğim. Ona göre değerlendireceğiz.
12: Samet Çevre, Panathinaikos.com.tr. Öncelikle başarılar. Tekrardan hoş geldiniz. Marco Asensio hazırlık maçlarında toplam 3 maçta 96 dakika oynadı. Muhtemelen onun bir hazırlık dönemi var sakatlıktan yeni çıktığı için. Yarın onu ilk 11'e görebilecek miyiz, yoksa hazır

0: olması için daha fazla vakite ihtiyacınız var mı? Teşekkür.
1: Marco Asensio yarın ilk 11'de oynamayacak. Çünkü daha hazır değil. Geçen seneden yaşamış olduğu sakatlıklardan dolayı kampın birinci döneminde sürekli bireysel antrenmanlar yaptı. İkinci dönemi Avusturya'da bize birkaç antrenmanlara çıktı. Şu anda yeni yeni yavaş yavaş takımdan tamamına antrenmanlara çıkmaya başladı. Ama o da kendisi kadroda olacaktır. Kendisinin biz ne zaman %100 hazır olduğunu görürsek o zaman takımdaki yerini alabilir. Ama şu an kadroda ama %100 oynayacak diye bir şey yok.
2: Selin Koca, Türk Spor Sizler, öncelikle başarılar diliyorum. 99 puan alıp şampiyon tamamlayamadığınız sezonun son maçında tribünler kapalı gişeydi. Taraftar size ve futbolunuza çok fazla inanıyor. Bu sezon için tribünlere gelecek taraftarlara neler söylemek istersiniz?
1: Taraftarlarımız, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe'de futbolculuk hayatımda da antrenörlük hayatımda da gerçek büyük Fenerbahçe taraftarları her zaman bana çok büyük destek verdiler. Sevgilerini gösterdiler, saygılarını gösterdiler. Onların bana bu yaklaşımlarını hiçbir zaman, hiçbir yerde tarifi yok, anlatamam. Onlara ben kendimi borçlu hissediyorum. Çünkü sadece bir kupa kazanabildim, Süper Kupa. Şampiyonluk Kupası dahi kazanamadım. Bu sene inşallah onları ben çok mutlu etmek istiyorum. Şampiyon olarak, kupalar kazanarak bunu taçlandırmak istiyoruz. Tekrardan sorunun başına dönersek, bu sene de o güçlü oyunumuzu, iyi futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz. Bütün çalışmalarımız, planlarımız bu yönde.
0: Doruk Tecimer, TRT Spor. Hocam başarılar. Topuk Yaylası kampında futbolcularımdan talepkar bir futbol istiyorum demiştiniz. Ön alanda basan ve taktiksel açıdan da Avusturya kampı daha yoğun geçecek demiştiniz ki biz de gördük. Taktik anlamında Fenerbahçe 3 hazırlık maçında da ilk 10 dakika golü buldu. Tempolu oynayan ve oynadığı futboldan da keyif alan bir futbolcu grubu var. Şunu soracağım. Sezon çok uzun. 50'nin üzerinde maç oynayacağını öngörüyoruz ve Fenerbahçe.
1: 70.
0: 70 diyelim. Sorumu destekleyen bir rakam oldu 70. Şöyle diyeceğim.
1: 70'e kadar gidebiliriz,
0: evet,
1: yani.
0: Evet. İhtimal var. Umarım Avrupa'da da daha başarılı olur Fenerbahçe. Kadronun yeteri kadar derin olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü sizin de çok sık bahsettiğiniz bir durum var. Dünya futbolu 3-4 günde bir maç oynanıyor ve futbolcular zaman zaman yorulabiliyor. Kadronun yeteri kadar derin olması gerekiyor. Şu anki kadroyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şu anki kadromuz başlangıç için bize yeterli bir kadro. Gerçekten çok değerli oyuncularımız var. Ama dediğim gibi geçen seneden Nene hala sakat. Asensio yeni yeni toparlıyor. Archie Burak'ın yeni yeni toparlanıyor. Vedat Muriç sakatlandı antrenmanda, biliyorsunuz. Yiğit Efe geçen seneden sakatlığı tekrar nüksetti. Yani bu sakatlıklar daha sezon başlamadan olması en azından elimizi gösteriyor. Yani elimizde ne var? Biz nasıl bu mücadele vereceğiz? Nasıl bu yolda devam edeceğiz gibi. Biz de tabii onun önlemlerini alıyoruz şu anda. Dediğim gibi bu sakat oyuncularımızın da birkaç hafta içerisinde onlar da takımla normal antrenmanlara başlayacaklar. Şu an kadromuz bizim için yeterli. Ama belki duruma göre şu an bir iki tane daha transfer yapabiliriz. Bunun bir tanesi şey olabilir, kontenjan olmak kaydıyla. Biliyorsunuz 10+4 kuralı var. Şu an bizim en çok sıkıntıda olduğumuz konu bu. Sadece bizim değil, yani bütün kulüpler bundan sıkıntılı olduğunu düşünüyorum.
3: Şuray Güran'a dolayacağım. Hocam başarılar diliyorum. Daha çok analizleriyle ön plana çıkan teknik adamsınız ki zaten rakibi incelediğinizde söylediniz. Rakipte hocam öne çıkan özellikler nelerdir? Nelere tedbir alınmalı? Hangi konularda iyiler? Bize açıklar mısınız? Teşekkür ederim.
1: Polonya futbolu tamamen ikinci bölgede bekleyerek kazandıkları toplarla geçiş oyunu oynayan, hızlı futbol oynayan bir kültürleri var. Bizim rakibimizin de güçlü bir santraforları ve iki tane hızlı kanat oyuncuları var. Bunlar üzerinden sonuç almaya çalışıyorlar. Ve iki tane de sekizleri var, derin koşular yapabilen. Bunları çok iyi, hem orada kendi maçlarını izledik, bir iki maçını antrenörüm gönderdim. Oynadıkları bütün maçlarını izledik. Yani hafife alınacak bir takım değil, disiplinli bir takım, koşan bir takım. tabii ki biz de kendi evimize, kendi taraftarımızın önünde bütün böyle bir takıma karşı ne yapmalıyız diye

0: kaç gündür çalışıyoruz. İnşallah yarın akşam bunun sonucunda güzel bir galibiyetle ayrılabiliriz diye düşünüyorum.
1: Serkan Özcan, Türkiye Mecra Gazetesi. İsmail Hocam, tekrardan hayırlı olsun diyorum. İsmail Hocam, Fenerbahçe'yi son çalıştırdığınız dönemde 99 puan toplamıştınız ve şampiyon olamamanıza rağmen taraftarlar sizden razıydı. Fakat Avrupa kupalarındaki performansınız konusunda çok ciddi eleştiriler aldınız. Siz kendiniz İsmail Kartal'ın Avrupa kupalarındaki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocam, ikinci bir sorum da Sayın Başkanınız Yıldırım'ın Avrupa kupalarındaki sizden beklentisi nedir? Teşekkür ederim.
0: Yani burada sondan başlayalım. Açık konuşmam gerekiyorsa hem ekonomik açıdan hem sportif başarısı açısından bizim Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz, gruplara. Oradan da çıkmak ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Yani bu uzun zamandır Fenerbahçe'de olmayan bir şey. Bu sene bunu başarmak istiyoruz, açık söyleyeyim yani. Hem başardığımız zaman kulübün kasasına para girecek, hem de taraftarların beklentisine bir cevap vermiş olacağız. Bunu biz bütün futbolcular, ben, teknik ekip, yani hep beraber biz, başkanımız bunu çok istiyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara kalarak gidebildiğimiz yere kadar gitmek, çeyrek final, yarı final, final, artık Fenerbahçe'nin buralara kadar gitmesi gerekiyor. Bu ekonomik şartlarda, bu kulüplerin bu kadar yoğun transferlerinin karşısında, ağır transferlerin karşısında bunları da yapmamız gerekiyor. Yani işin gerçeği bu, doğrusu bu. İlk sorunuza gelelim. 99 puan aldık. Sonra
2: taraftarlar sizden memnun hocam.
0: Avrupa kupalarında başarısızlığından bahsediyorsunuz.
2: Eleştiriler vardı hocam. Siz nasıl görüyorsunuz kendi
0: performansınızı? O sezon Avrupa'nın en başarılı takımı, en çok galip gelen, puan alan takımı bizdik. Bir kere orada bir yanlışlık var. Ülkemize en çok puanı kazandıran da bizdik. Tek elendiğimiz maç 6 golle mağlup olduğunda işte 5 stoperin 5 de sakattı. Elimizde oyuncu yoktu. Bahane değil. O gün Yusuf Akçiçek oynattık. Altyapıdan kimse tanımaz, bilmezken. Sonra sağ olsun Mourinho da benden sonra oynatmaya devam etti. Bugün kulübe 22 milyon euro bir para kazandırmış olduk biz. O bir cesaretti. Sonra ben Bulgaristan'daki rakibe karşı da Yusuf Akçiçek oynattım ben Avrupa maçlarında. Bir taraftan dönüyor ki işte böyle oyuncular var, oynaması lazım, şans verilmesi lazım. Şans verildiği zaman, böyle olduğu zaman da ben başarısı oluyorum. Ben böyle başarısı olmaya razıyım. Bu gençlerin önünü açmak için. O günkü şartlar oydu, onu aldık. Gelelim, Olympiakos maçını kastediyorsunuz. Biz Olympiakos maçında burada maçı yendik, 1-0, penaltıyla elendik. Oradaki maçta da 3-2 kaybettik, maçı da kazanabilirdik. İlk 15-20 dakika net pozisyonlarımızı atamadık. Kendi bireysel hatalarımızdan goller yedik. O maç 3-2 bitti. Burada 1-0 yendik. Biz penaltılarla çeyrek finalden yarı finale adım atarken elendik. Eğer bu başarısızlıksa ben kabul etmiyorum başarısızlığı. O sezon baksınlar bakalım başka takımlar ne yapmış, nerelerde elenmişler. En çok puanı alan, en çok ülke puanına puan kazandıran bizdik Fenerbahçe olarak. Ben kendim başarısı görmüyorum orada. Tamam.
3: Son soru olsun.
4: Rıdvan Aksu, hocam başarılar diliyorum. Hocam, yarınki maçta veya sezonun geleninde Fenerbahçe'yi 4-3 oynarken görecek miyiz? Bu sezon için kafanızda bir 4-3 planı var mı?
0: Şimdi rakibe göre, rakibin oyun planına göre 4-3 de oynayabiliriz. 4-2-3 de oynayabiliriz. 4-4-2 de oynayabiliriz. 3-2-5 de oynayabiliriz. Bunların hepsini biz çalıştık.
4: Şu savunma planınız var mı hocam?
0: Var tabii ki. Trendi takip ediyoruz. Elimizdeki oyunculara göre, rakibe göre her an her şeyi yapabiliriz, deneyebiliriz.
5: Evet, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamalarını sizlere dinlettik. Ki orada aslında son kısımdan bir örnek de vermek istiyorum. Sonrasında bir reklama gideceğim. Sonrasında tabii ki İrfan 25'te bir bağlantı yapacağız ama 3-2-5 kısmı çok eleştirilmişti. O kısmı konuşmamıştım. 3-2-5 genelde zaten Süper Lig'de de şu anda tüm takımların eğer hücum ederken ki uygulamaya çalıştığı şema. Yani takım 3-2-5 olarak savunmada dizilmiyor. Hücuma çıkarken bir bek ileri doğru gidiyor veyahut da zaman zaman iki bek ileri doğru gönderip 6 numarayı stoperin içine dahil edildiği sahanın içinde görsel olarak hücum eden takımı biz 3-2-5 görüyoruz ki dünya futbolunda da birçok takım zaten 3-2-5'i farklı kurgularla oynuyor. İsmail Hoca orada bence trendi takip ediyoruz ve

0: 2025'i biz de uygulamaya çalışıyoruz, bunlara çalıştığımızı ifade ediyoruz cümlesinin bence çok eleştirir bir tarafı yok. Yani genel olarak zaten Süper Lig'de geçen yılda, evvelki yılda, hatta Avrupa futbolunda 3-4 yıldır en trend olan hücum setinin de genelde 3-2-5'leri gördüğümüzü vurgulayabilirim. Bir eklem ardından geliyoruz.
1: Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
4: Kripto. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Böyle bir dünya. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepin

0: Evet, parantez kaldığı yerden devam ediyor. İrfan 25 bizimle beraber. İrfan abi hoş geldin.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ediyorum ki şu anda birçok Fenerbahçeli dinleyicimiz bizleri dinliyor. İrfan abi, şimdi tabii ki ilk olarak şunu sormak istiyorum. Yani kadro kurallarında iki oyuncu değişikliği hakkı vardı İsmail Kartal'ın ve Ake ve Greenwood'dan yana kullandı. Yani biz buradan Mimović ve Cengiz Ünder'in artık gideceği sonucunu mu varmalıyız? Bu iki oyuncunun durumları ne olacak, bir bilgi var mı diye sormak istiyorum abi baştan.
1: Şöyle söyleyeyim, kesin olarak ayrılacak diye bir durum söz konusu olmaz. Sonuçta Avrupa Ligi listesine 24 kişilik liste verebiliyorsunuz. Dolayısıyla bazı isimlerin dışarıda kalması çok normal. Onun da belli kurallar var. İşte 4 tanesinin altyapıda kulüp altyapısından yetişmiş olması gerekiyor. 4 tanesinin Türkiye'de yetişmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla o kurallara riayet ederek bir liste belirleniyor. Tabii Greenwood ve Ake'nin dahil olmasıyla Cengiz ve Mimović sağdan çıkartıldı. Ama buradaki yani kesin olarak ayrılacak diye bir durum söz konusu değil. Şu aşamada değil. Mimović'in durumu halen yani kamp döneminde iyi bir kamp süreci geçirdi. Biraz daha süreci daha değerlendirecekler, görecekler. Mimović'in kalma ihtimali var. Cengiz tabii hem kanatlarda çok fazla rotasyon oyuncunun olması, yine Kanada bir oyuncunun daha transfer edilme ihtimali söz konusu. Dolayısıyla Cengiz'le belki yollar ilerleyen süreçte gelen teklif olursa değerlendirilebilir. Hem Torino'dan hem de Süper Lig'den isteyen kulüpler var. Fenerbahçe ilerleyen süreçte bu teklifle değerlendirebileceğini düşünüyorum.
0: Peki İrfan abi, tabii ki Fenerbahçe'nin muhtemel 11'lerini görüyoruz bugün. Gornik Zarpse karşısında oynayacak Fenerbahçe saat 21'de Kadıköy'de. Tabii ki muhtemel 11'leri birçok kaynaktan okuyoruz ama İrfan 25'e göre düşündüğü ya da aldığı istihbarata göre İrfan 25'e göre ilk 11 nasıl şekillenir bugün? Bütün taraftarlar bunu merak ediyor.
1: Ya şöyle söyleyeyim, aslında LASK maçındaki 11'den çok fazla bir değişiklik olmasını beklemiyorum ben. Kaleci Mert Günok savunmada

0: Genel Müdür, savunmanın merkezinde Şikrinyar, Osterwolde, Levent Yadaşı Buran. Orta sahada Gendüzi, Batu, Fred. Ortalanın sağında Musa Bay'ı görebiliriz. İrfan Can Kahveci'yi görürüz. Ortalanın sonunda Kerem, ileride ise Talisca muhtemel 11'ini bekliyor.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Birçok muhtemel kaynakta da Bartu Elmas ismi yazıyor. Yani bugün, daha doğrusu bu sezon nezdinde İsmail Kartal'ın planlarında çok net bir şekilde Bartu Elmas'ın yer alacağını mı anlamalıyız? Bunu merak ediyor taraftar.
0: Çok fazla oyuncu var. Yani şu anda 40'ın üzerinde oyuncu var. Ama teknik direktör İsmail Kartal hem Topukya'yla tesislerinde Bartu'yla yakından ilgilendi. Avusturya kampında oynanan 3 hazırlık maçında da Bartu görevlendirdi. Bartu da kendisine verilen şansı iyi değerlendirdi. Bugün kadro rotasyonunda yer alacaktır mutlaka Bartu Elmaz'da. Genç bir oyuncu, hem yurt dışından hem Süper Lig'den yine onu da isteyen kulüpler var. Ancak şu aşamada, ilk etapta kadro netleşene kadar, yani bu Ağustos ayının belki ikinci haftasından sonra artık bazı şeyler daha netleşir, ama şu aşamada kalacak gibi gözüküyor. Yani hem UEFA listesinde yer alacak. Bir sonraki turu geçerse Fenerbahçe, ben yine Bartu'nun listede yer almasını bekliyorum.
1: Peki şunu da sormak istiyorum abi. Tabii ki yani İsmail Kartal'ın da basın toplantısında açıkladığı bir konu vardı. 10+4 kuralından dolayı birçok takımında tıpkı Fenerbahçe'nin olduğu konum gibi zorlandığını ifade etmişti. İrfan, 25'e göre yani 17+7, yani 23 veya 24 tane Fenerbahçe'de yabancı futbolcu var. Hangi oyunculara hangi kulüpler talip ve bu resmi teklif var mı sorusunu sormak istiyorum. Amrabat'ı duyuyoruz. Amrabat'ın durumuyla başlarsak seviniriz abi.
0: Öyle söyleyeyim. Amrabat hem rehabetiz, hem Olympiakos hem de Suudi Arabistan'dan bir iki takımın ilgisi var. Fenerbahçe bu teklifleri değerlendiriyor. Livakovic için Dinamo Zagreb ve İtalya'dan birkaç kulüp ilgi duyuyor. Ama oyuncu da Dinamo Zagreb'e dönmek istiyor. Dinamo Zagreb'in bir ilgisi var. Diego Carlos'la Como Diego Carlos istiyor. Onunla da ilgili Como ile resmi görüşmeler devam ediyor. Tabii Fenerbahçe bu oyuncuları satarak hem bonservis geliri elde etmek hem de maaş bütçesinde yer açmayı hedefliyor. Diğer taraftan Bekao ve Musaba da Fenerbahçe'de ilerleyen dönemde ayrılacak yabancı oyuncular arasında gösterebiliriz. Tabii bu oyuncuların ayrılmasıyla beraber, yani 5 oyuncu saydık ama bu yetmiyor. Fenerbahçe'nin en az 2 oyuncu da daha yollar ayırması gerekiyor şu anki mevcutluğunda. Bunlar arasında da işte Fred Osterwolde, yani Fred Osterwolde gibi oyuncu, Talisca, yani bu üç saydığımız üç oyuncudan en az iki tanesiyle daha yollar ayrılacak. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda çok yani 10+4 kuralına uymayan 17 yabancı oyuncusu var Fenerbahçe'nin.
1: Doğru.
0: Mesela şu aşamada hiç yabancı oyuncu transfer yapmasa 7 oyuncu da yollarına ayırmak zorunda.
1: Peki şöyle bir şey mümkün olur mu? Yani
0: bazı oyuncularla belki de istemeyerek yollar ayırmak zorunda kalacak yabancı kontenjanda yer açabilmek için.
1: Peki şunu da sormak istiyorum İrfan abi. Tabii ki zaman zaman takımlarda bunu görebiliyoruz. Oyuncuyu Fenerbahçe lige kaydettirmeden kadrosunda Avrupa'ya kaydettirip kupada oynattığı bir yabancı futbolcusu olacak mı? Bu konuda öngörün nedir İrfan abi?
0: Ya bunu bir ara Kent'te Kent şeyinde yapmıştı. Bunu gerçekleştirmişti. Ama şöyle söyleyeyim. Şu andaki yabancı oyunculara baktığınızda Fenerbahçe'de çok yüksek yıllık ücretler alıyorlar oyuncular. Dolayısıyla bu çok büyük bir lüks olur. Zaten kulüpler limit konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Gerek maaş limiti, gerekse harcama limiti. Dolayısıyla yani ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum, ama eğer başka bir oyuncu ısrarla gitmek istemez, Fenerbahçe kalmak isterse, bu da bir tercih meselesi olarak değerlendirilebilir.
1: Ya tabii ki ben şu anda mevcut herkesin ağzında bu gitmesi gereken yabancı bolluğu konuşulurken de esasında şöyle bir cümle de duyduk. Yani hem Sayın Cihan Kamer'den hem de İsmail Kartal'ın basın toplantısında bir veya iki takviyemiz olabilir. Bir tanesi U23 kontenjanından bir takviye. Şimdi bu takviyeler hangi mevkilere ve çeşitli isimler var mı? Onları da duymak isteriz. Fenerbahçe yönetimi bu oyuncularla ne aşamada?
0: Fenerbahçe iki mevkiye transfer yapacak. Forvet ve sol kanat. Ama o kanat forvet şeklinde de, yani hem kanatlarda oynayacak hem de forvet mevkinde oynayacak bir oyuncu da transfer edip transferi kapatabilir. Ya da iki isim, yani forvet ve kanata iki isim alarak da transferi kapatabilir.

olabilir. Bu konuda henüz daha karar verilmedi. Yani az önce bahsettiğim gibi yani ya kanat forvet transferi yapılacak. Bu aynı zamanda kanatlarda oynayan oyuncu forvet olarak da görev yapacağı için forvet transferinden bir transfer yapar transferi.

0: biraz forvet transferi için biraz daha beklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin önceliği şu aşamada yabancı kontenjanlı ve kalabalık kadroyu azaltmak. Oradan elde edeceği bonservis geliri ve maaş bütçesinde de yer açarak forvet transferi ya da kanat transferi için bütçe oluşturmak.
1: Çok çok.
0: Diğer taraftan Moise Kean ismi de gündemde Fenerbahçe'de. Onu da söyleyeyim. O da Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe alternatif isimler üzerinde görüşmelerini
1: sürdürüyor. Bonservisiyle mi düşünülüyor abi Moise Kean, yoksa kiralık bir anlaşma mı ve hangi paralar konuşuluyor?
0: Satın alma opsiyonu, kiralama, kiralık anlaşma, kiralık sözleşmeleri, bundan sonraki süreçte konuşulan şeyler artı bonservis bedeli verilecekse de bu bonservis bedelinin 30 milyon euroyu aşmaması planlanıyor.
1: Peki son olarak da Rashford ismini sormak istiyorum İrfan abi. Rashford ismi taraftarı bayağı bir heyecanlandırdı sosyal medyada. Böyle bir girişim var mı? Fenerbahçe Rashford için bir tasarrufta bulunacak mı?
0: Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Az önce söyledim. Fenerbahçe kanatlarda oynayabilen, forvetlerde oynayabilen bir oyuncu da transfer edebilir. Sadece forvetle oynayan bir oyuncu olarak da transfer edebilir.
1: Peki.
0: Dolayısıyla aslında Rashford bu özelliği uyan bir isim. Rashford da Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir isim ama tabii şimdi dünya şampiyonası sonrası oyuncuya Avrupa'nın önemli kulüplerinde de ilgi söz konusu. Buna zor transferler. Onun için biraz daha beklemek gerekiyor. Yani forvet transferi Ağustos ayının belki ikinci haftasından sonrasına da sarkabilir. Şu aşamada öncelik yabancı kontenjanını azaltmak, kalabalık kadroyu azaltmak.
1: Son derece mantıklı gözüküyor tabii ki bu tabloda. Peki İrfan abi çok çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Evet, İrfan 25 bizlerle beraberdi. Tabii ki İrfan 25 denilince akıllara da Fenerbahçe geliyor. Kendisine de aklıma gelen bütün soruları sordum. Dinleyici sorularını da sormaya çalıştım. Artık programımızın son bölümündeyiz. Biraz sonra da tabii ki Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la beraber kazandıran saatler sizlerle beraber olacak. Bir dinleyicimizin mesajına da yer vermek istiyorum. Ankara'dan Aydın Bey yazmış. İrfan Can'ı bugün 8 numarada Uğuz'da kanatta başlasa daha iyi olmaz mı diye. Yani bilmiyorum, ben İrfan Can'ın yani eğer 3 orta sahalı bir denklem olacaksa bir 8 numara sağ iç gibi bir rolde olabileceğine inanan taraftayım, ama yani 4-2-3-1 izleyeceksek bugün ana planda İsmail Kartal'ın takımında İrfan'ın ben orada ya 10 numara ya sağ ön oyuncusu olarak oynamasını daha iyi buluyorum. Yani İrfan, eğer 25-24 yaşındaki bir İrfan'ı 8 numarada görmek daha belki iyi olabilirdi, ama şu anda birazcık fizik kapasitesinin sanki o bölgeyi oynamaktan ziyade orta sahada yani iki yönlü oynamaktan ziyade biraz daha hücum oyuncusu gibi oynamasının daha etkili olabileceğini düşünen taraftayım. Katılmayanlar mutlaka olacaktır. İşte İrfan bir kere çok yavaş, kanat mı oynar gibi yorumda duyar gibiyim şu anda. Ama yani hele hele bugünkü zayıf rakip karşısında, rakibin sahasında kurulduğunuz vakitte orada biraz daha teknik ve kilit açabilen ayaklara ihtiyacınız oluyor. Böyle bir ortamda da ben İrfan'ı değerli buluyorum, hele hele İsmail Kartal tedrisatında demiş olayım. Şöyle bir mesaja daha bakacağım. Herhalde bir İsmail Kartal'ın açıklamalarında Furkan Bey'in eleştirisi var. Olympiakos maçındaki değişiklikler yüzünden gitti Avrupa elenmesi demiş. Ki Fred değişikliğine ben de katılırım. O gün Fred'in oyundan çıktığı vakitte çok ikonik bir tane fotoğraf vardır. Bence o fotoğraf aklınıza geldi Furkan Bey. Fred'in iki elini yana açıp İsmail Hoca'ya ben mi şeklindeki o fotoğrafı. Yani o yüzden ben de o gün izlediğimde maçı benzer düşünmüştüm sizinle. Ama ya başarı olarak yani Konferans Ligi çeyrek finalini ben göremem. Ama İsmail Hoca'yı diğer konularda eleştirilen yani basın toplantısında eleştirilen kısımları var. Onlara katılmıyorum. İsmail Hoca'yı haklı buluyorum oralardaki açıklamalarında, ama yani Avrupa'daki konferans çeyrek finalini başarı saymayı da kendi adıma kabul etmiyorum. Bir yani futbol sever olarak her şeyin başında bunu kabul etmem benim de mümkün değil. Bugünlük parantezden bu kadar. Parantezi kapatalım. Berk Sayar yerine ben Can Genç sizlere eşlik etmeye çalıştım. Bugün tabii programın çok uzun bölümündü. Basın toplantısına gittik ama kısa dilimde de ufak ufak sizlerle sohbet etmeye gayret ettim. İrfan 25'i bağladık. Biraz Fenerbahçe'nin detaylarını konuştuk. Zaten haber masasında beraberiz. 2 saat çok uzun bir yayın yapacağız hep beraber. 4 büyükleri de ele alacağız. Tabii ki dinleyici mesajlarının hepsine neredeyse yer vermeye çalışacağım bir program olacağının sözünü sizlere verebilirim. Şimdi biraz sonra kazandıran saatler sizinle.

0: Sonerdi. Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
1: Fenerbahçe savunma hattına Premier Lig tecrübesi ekledi. Sarı lacivertler Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake transferini açıkladı. Peki Ake kimdir? Kariyerinde hangi yollardan geçti ve Fenerbahçe'ye ne katabilir? Nathan Ake'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 18 Şubat 1995'te Hollanda'nın Lahey şehrinde dünyaya gelen Ake, futbola henüz 6 yaşındayken yerel kulüplerden Wilhelmus'ta başladı. Daha sonra ADO Den Haag altyapısına geçen oyuncu 12 yaşında Feyenoord Akademisi'ne katıldı. Burada gösterdiği performansla Hollanda'nın dikkat çeken genç savunmacılarından biri haline geldi. Ake'nin kariyerindeki ilk büyük kırılma ise 16 yaşında yaşandı. Feyenoord altyapısında forma giyerken Chelsea scoutlarının radarına giren Hollandalı oyuncu 2011 yılında İngiltere'ye taşındı ve Chelsea Akademisi'ne katıldı. Genç yaşta ülkesinden ayrılması onun profesyonel karakterinin erken gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Chelsea'de A takıma yükselse de düzenli forma şansı bulmak kolay olmadı. Bu yüzden kariyerinin ilk döneminde kiralık olarak tecrübe kazandı. Önce Reading'e ardından Watford'a giden Ake asıl çıkışını Watford formasıyla yaptı. 15-16 sezonunda gösterdiği performansla kulübün yılın genç oyuncusu seçildi ve Premier Lig vitrinine güçlü bir giriş yaptı. Watford performansının ardından Bournemouth dönemi başladı. Önce kiralık olarak gittiği Bournemouth'ta kısa sürede güven kazanan Ake 2017'de Chelsea'den yaklaşık 22.800.000 euro bonservisle transfer edildi. Düzenli forma giydi, Premier Lig temposuna tamamen alıştı ve küme düşen bir takımda bile bireysel kalitesiyle büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Ve performansının karşılığını 2020 yazında almıştı. Manchester City, Nathan Ake için 41 milyon sterlin ödedi. Pep Guardiola'nın takımına katılan Hollandalı savunmacı, City'de klasik bir stoperden fazlasına dönüştü. Sol ayaklı olması, topu oyuna sakin sokması ve hem stoper hem sol bek oynayabilmesi onu Guardiola'nın sisteminde değerli bir joker haline getirdi. Manchester City formasıyla Premier Lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası gibi büyük başarıların parçası olan Ake, Hollanda milli takımında da 60'ın üzerinde maça çıktı. Euro 2020, Euro 2024 ve Dünya Kupası gibi turnuvalarda forma giyerek uluslararası seviyede de önemli bir tecrübe kazandı. Peki Ake nasıl bir oyuncu? En güçlü tarafı savunmadaki esnekliği, hızlı, pozisyon bilgisi yüksek, birebirlerde sabırlı kalan ve sol ayağıyla geriden oyun kurabilen bir savunmacı. 1.80 boyunda olmasına rağmen zamanlaması sayesinde hava toplarında da etkili olabiliyor. Fenerbahçe açısından dikkat edilmesi gereken en önemli başlıksa fiziksel devamlılık. Ake kariyeri boyunca zaman zaman kas sakatlıkları ve ayak problemleriyle uğraştı. 2025 yılında sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olması da bu dosyada öne çıkan detaylardan biri. Yine de sağlıklı kaldığında Nathan Ake Fenerbahçe savunmasına seviye atlatabilecek bir profil. Sarı lacivertliler Premier Lig görmüş, Manchester City sisteminden geçmiş, büyük maç tecrübesi olan ve birden fazla pozisyonda kullanılabilen önemli bir savunmacıyı kadrosuna kattı. Peki sizce Fenerbahçe'nin savunma hattındaki problemleri çözülebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
0: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
6: var. Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Böyle bir dünya var.
2: Reklam bitti.
7: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler başlıyor.
8: Merhabalar herkese, Kazandıran Saatlere hoş geldiniz. Efe Uysal ben. Evet, Dünya Kupası bitti. 2026-2027 iddia sezonu bugün resmen başlıyor. Temsilcilerimizin maçlarıyla beraber iddia sektörünün hareketlendiğine her sezon rastlıyoruz. Normalde yazın tabii boş geçiyorduk geçen yaz olduğu gibi ama Dünya Kupası'ndan dolayı çok yoğun bir Haziran-Temmuz geçirdik ama gerçek anlamda iddia sezonu temsilcilerimizin maçlarıyla beraber başlar. Fenerbahçe-Gornik maçı başta. Bugünün önemli maçlarını konuşmak için karşınızdayız. Her salı ve çarşamba olduğu gibi Metin Atakan'la birlikte. Metin hoş geldin.
9: Hoş bulduk Efe. Merhabalar herkese. Dünya Kupası sona erdi. Avrupa kupalarıyla yolumuza devam ediyoruz. Umarım şansın yanımızda olduğu bir akşam olur.
8: Dünya Kupası'ndan alıştığımız özel bahisler de yine ön elemelerde açıldı. Onun da müjdesini vereyim. Sabah yoktu. Tabii çok o özellikle şutlarda, taçlarda, faullerde bunlar çok ilgi gördü Dünya Kupası'nda. Farklı bir bakış açısıyla yaklaştık maçlara da öyle olunca. Belli ki yeni sezonda da bu devam edecek. Fenerbahçe-Gornik maçında da birçok alternatif mevcut. Tüm bunların hepsini seninle değerlendireceğiz. 212-273-10-10'da soru ve görüşlerinizi iletebileceğiniz WhatsApp hattımız. Fenerbahçe maçı ile ilgili tahminlerinizi de rica edebiliriz. Müdavim dinleyiciler, Dünya Kupası boyunca bizi yalnız bırakmayan dinleyicilerimizden de tahminlerini veya bizim gözümüzden kaçan bazı bilgiler varsa onları bekliyoruz. Evet, Fenerbahçe-Gornik maçı. Fenerbahçe 1.07'den favori gösterilmiş. Bugünkü ön eleme maçları arasında Jalbi-Lincoln maçının haricinde en düşük oran, favoriye en düşük oran verilen takım Fenerbahçe. 1.28 2.5 gol üstü, 2.5 altının da oranı 2.42. Şutlar, isabetli şutlar, bazı özel bahisler, penaltı olur olmaz, geriden kazanır ve işte gol dakikaları gibi birçok alternatif de mevcut. Aynı zamanda da günün maçlarıyla da ilgili günlük bahisler de mevcut. İşte bugünün Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde kaç gol olur, kaç korner olur, kaç üst biter gibi de her türlü alternatif var ama biz tabii bir klasik olarak yaklaşalım. Hem de bu maçla ilgili futbol severlere de önemli bilgiler iletelim. Ne diyorsun? Yani Gorni'yi çok tanımıyoruz ama Fenerbahçe kadro kalitesiyle rahat kazanır mı? Bahis anlamında alternatif kombolar, oran yükseltmek için alternatifin nedir? Bunlarla başlayalım.
9: Tabii ki temsilcimize başarılar diliyoruz Şampiyonlar Ligi yolunda. İç sahada Polonya'nın köklü ekiplerinden biriyle oynayacaklar. Tabii ki Legia Varşova, Lech Poznan gibi 80'li 90'lı yıllarda bu takım daha çok ön plandaydı. Formda bir sezon başarıcılık dönemi geçiriyor Fenerbahçe takip ettiğimiz kadarıyla. Mason Greenwood ve Nathan Ake gibi yeni transferler de ilk etapta yazılmamışlardı ama iki yıl öncesinde dahil edilebilirlerdi ve öyle de oldu. Yeni transferlerden Santofor Vedat Muriç'in sakatlığı nedeniyle oynamayacağını biliyoruz. Talisca'nın en üstte yer alması bekleniyor. Rakip Gornik Zagreb'de sezona Polonya Süper Kupası'nda Lech Poznan'a penaltılarda şampiyonluğu kaybetti. İlk resmi maçlarını oynadılar. Geçtiğimiz yıl genel itibariyle ara ara zaman zaman takip ettiğim, uzak takibimin olan bir ligdi. Polonya'da genel olarak iyi bir sezon geçirmişlerdi. Tabii ki Galatasaray'da eski futbolcu Alman milli takımının süperstarlarından takımın sahibiydi ve futbol hayatının sonunda bu takımda oynayarak geçirmişti. Onun sahipliğinde bir ekip Podolski'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazandılar. Lech Poznan'ın ardından ikinci bitirmişlerdi ligi. Kadrolarında Sadilek gibi, Janza gibi futbolu yakından takip edenlerin bildiği 2-3 tane önemli oyuncular var. Transferler de yaptılar. Genç futbolcular transfer ettiler. Fenerbahçe sağ ve seyircisi önünde tabii ki sezona büyük beklentilerle başlıyorlar. Şampiyonlar Ligi'ne de maddi manevi anlamda katılmak zorundalar. Uzun yıllardır uzak kaldıkları bir arena. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde de gollü geçen hazırlık maçlarıyla ofansif açıdan taraftarlarına umut verdi Sarı Kanaryalar. Rakibinden kadro değeri ve kalitesi açısından tabii ki oldukça ilerlediler. Fersafa ileride olduğunu da söyleyebiliriz. Ben Polonyalıların ilk yarıda katı savunma yapacaklarını, savunmada kalacaklarını düşünüyorum Efe. Kanaatim bu yönde. gol ve gollerin, daha çok gol ve gollerin ikinci yarıya sarkma ihtimali olabilir. İlk yarı Fenerbahçe'nin bir fark üstünlüğü mümkün. Tercihim en çok gol ikinci yarı olacak. Oran 1.89'du. Düşmeye başlamış. 1.87'ye düşmüştü. İlk etapta bir nolu 1.02 platforma yazdığımız maç yazımda tercihim en çok gol ikinci yarı, oran 1.89. Tabi alternatif bahisler de bu maç üzerinde açıldığı için alternatifler de var. Fenerbahçe'nin 7 isabetli şutu 1.79 görünüyor.
8: Oraya gelelim. Oraya geleceğiz. Orası da tabi bakma hemen açılır açılmaz çok popüler oldu. Ama bu ikinci yarı daha çok gol olur seçeneğinde. Tabi şimdi Fenerbahçe yeni yönetimle beraber ilk resmi maçına çıkıyor. Keza İsmail Kartal yönetiminde de yine ilk resmi maçına çıkacak ikinci dönemindeki. Burada tabii çok coşkulu bir Fenerbahçe bekleyebiliriz ama özellikle Greenwood'un biraz geç katılması ve tam hazır olmaması, Vedat Muriç'in sakatlığını da hesaba katarsak bugün Fenerbahçe geçen sezona çok benzer bir 11 ile sahada yer alacak. Hele ofansif hattına baktığımızda Kerem, Talisca, Fred, Asensio gibi oyuncuları görüyoruz ki geçen sezon...
9: Asensio'yu oynatmayacağını söyledi.
8: Bir de öyle mi?
9: Basın toplantısını evet. izledim Sayın İsmail Kartal'ın. Antrenmansız olduğunu, sadece iki antrenman yaptığını ve muhtemelen en önde Talisca oynayacak. Arkada Asensio yer almayacak. Fred 10 numara pozisyonunda oynayabilir.
8: Evet.
9: Tabii ki sağ kanatta şimdi, kanat oyuncu kurucu olarak İrfan Can Kahveci kuvvetli muhtemel oynayacak. Kerem de sol kanatta oynayacak. Şu anki genel beklenti o yönde.
8: Kesinlikle. Yani şimdi Gornik'in avantajlı bir skor için kapalacağını hesaba katarsak geçen sezon Fenerbahçe bu benzer 11'lerle yani bu forvet hattıyla özellikle kapanan savunmalara karşı gerçekten zorlandığını gördük. Gerçi rakibi tanımıyoruz. Biraz zayıf bir ekip, tecrübesiz bir ekip gibi gözükse de Podolski'den dolayı belki biraz daha Fenerbahçe'nin bu 11 ile çıktığında ilk yarıda belki Podolski'den de bir taktik gelebilir takıma. Yani bu kadro gerçekten geçen sezon böyle takımları açmakta biraz zorlandı. İkinci yarı daha fazla gol olur bahsi. O açıdan bana da çok cazip geliyor. Aynı zamanda
9: evet,
8: da...
9: Güzel bir bahis olduğunu düşünüyorum.
8: Evet, İsmail Kartal'la ilk döneminde yine 2024-2025 sezonunda bir evvelki döneminde diyelim. Özellikle Avrupa Kupalarında evet Konferans Ligi'nde çeyrek final oynamak vesaire belki çok büyük bir başarı değil. Can da az önce konuyla değerlendiriyordu ama ön elemelerde ve eleme turlarında ve ilk saha maçlarında İsmail Kartal'ın rakiplerini çok iyi analiz ettiğini ve rahat galibiyetler aldığını görüyoruz. Yani Gornik gibi biraz kapalı kutu takımları İsmail Kartal'ın teknik heyetinin iyi çözebildiğini o günkü maçlardan anlayabiliyoruz. O da bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ben de Fenerbahçe'nin galip geleceğini, ilk maçtan avantajlı bir skoru cebine alacağını düşünüyorum ama hakikaten ikinci yarı daha fazla gol olma ihtimali çok çok yüksek. Bunun için de Fenerbahçe kaç şut atar diye düşündün?
9: Evet, o da güzel bir bahis. Toplam şut 19, 1.83 oranı var Efe.
8: Düştü hatta biliyor musun oranı? Sabah açıldığında 1.90'lardan 2.07'den açıldı. 1.80'lere evet. kadar düştü. Fenerbahçe geçen sezon Süper Lig'in en fazla şut atan takımıydı 17.2 ortalamayla. Geçen sezona da benzer bir kadroyla sahada yer alacağını hesaba katarsak bu ortalamanın da iç sahada yükseldiğini düşünürsek açıkçası bakamadım iç sahada. Şut ortalamasına ama
9: hep
8: daha yüksek
9: oyuncular var. Talisca forvet
8: varsayabiliriz.
9: Oyuncu. Minimum 4-5'tir zaten Talisca'nın. İrfan Can keza şutör bir oyuncu. Kerem'in de sürekli deneyen, denemekten bıkmayan bir oyuncu. Fred'in de uzaktan tuşları var, şutları var orta metraj. Defans hattan Milan Škriniar'ın bir isabetlisini 1.75 gibi oyuncu bahsi olarak dikkatimi çekti. Eğer kapanan takımlara karşı duran toplarda Škriniar'ın gitme ihtimali yüksek. Her zaman da bir iki kafa vuruşu mümkün olabiliyor. Evet. Milan Škriniar bir isabetli 1.75 oyuncu bahsi olarak önerilebilir. Ana bahsim en çok gol ikinci yarı 1.89. Fenerbahçe'nin 7 isabetlisi değerlendirilebilir. Fenerbahçe toplam şut 19 1.83 oranla değerlendirilebilir. Evet. Milan Škriniar bir isabetli. Bunlar ön plana çıkardığım bahisler Efe.
8: Çok güzel. Yine programlarda hem bizim YouTube yayınlarında hem de işte WhatsApp gruplarında falan tabii ki şutlarda açılma

0: açılır açılmaz aramızda tartışmaya başladık. Bir İrfan Can ön plana çıktı. Bir isabetli şutu 1'e 2. Fred'in de bir isabetli şutu 1'e 2. İkisinin de oranları benzer. Geçen sezon İrfan Can'ın Kasımpaşa'dayken şutlarındansa asistlerini daha çok yakalamıştık. Yani İrfan Can tabii Fenerbahçe'de nasıl oynar bilemiyorum ama bu ikisinin arasında bir karar vermek gerekirse ben Fred'den yana kullanırdım. Yani Fred mi bir isabetli şut atmaya yakın, İrfan mı? Ben biraz daha Fred tarafında yer alırdım. Genduzzi'nin bir isabetli şutu 2.50. Kerem'in iki isabetli şutu 2.50. Talisca'nın yine iki isabetli şutu 1.75 ki bugün hatta ilk mesajlardan birinde de selamlar Talisca oynuyorsa iki isabetli şutuna güvenilir bulunuyorum demiş. İyi yayınlar. Bankocu Tilki de hemen bir katkıda bulunmuş. Bankocu Tilki de Fenerbahçe 7 korner kullanır. Bir de penaltı oldurur ve Kerem gol atar oynayacağım demiş. O da Dünya Kupası'nda gerçekten renk katan dinleyicilerimizden bir tanesiydi. Katılıyor musun Talisca'ya?
1: Tilki'nin yorumlarına katılıyorum. Talisca'nın iki isabeti zaten gözde bahislerden biri. Mutlaka 4-5 santrafor mevkinde en ileri uçta yer alacağı mevkide çok fazla sayıda denemesi olacaktır Talisca'nın her zaman. İki isabetli şut bulma ihtimali yüksek. Zaten gündemdeki bahislerden biri bu Talisca'nın iki isabetli şutu. Katılıyorum kesinlikle. Keza kornerler açıldıysa eğer, en son baktığımda görememiştim. Fenerbahçe'nin 7 korneri de mantıklı geliyor. Ben Kornik'in ilk yarı itibariyle defans yapacağım. En son baktığımda yoktu ama eğer açılırsa...
0: Yok şu anda.
1: Fenerbahçe'nin topa hükmedeceği bir maç olacak. Kornik 0-0'ı iyi oynamaya çalışacak diye tahmin ediyorum. Mümkün mertebe kalesini savunmaya çalışacaklar. Deplasmanda oynuyorlar. Çok gol pozisyonu bulamayabiliriz ilk devre. Daha çok dış şutları devreye sokacaktır Fenerbahçe. Çok fazla sayıda şutör oyuncu var. Haliyle uzaktan atılacak ceza sahasının dışından şutlardan umarım gol buluruz. Şut anlamında toplam 19 şut. Fenerbahçe'nin 7 isabetlisi. Bunlar mantıklı tercihler olarak ön plana çıkıyor.
0: Çünkü Fenerbahçe öne geçse de normal lig maçındaki gibi durmayacak. 2-0'a getirse bile durmayacak.
1: Evet.
0: Çünkü böyle takımlara karşı bir problem yaşamamak için skor avantajını da yakaladıysan devamını getirmelisin.
1: Coşkuyu arttırmak bağımında taraftarını arkasına almak, sezona zaten moralle girmek istiyor. Seyirciyi de arkasına alıp havaya girmek anlamında mümkün mertebe skoru arttırmak isteyecektir. İlk golü bulduğu takdirde bile skoru bulmak yönünde ataklarına devam edecektir Fenerbahçe. Görkemli, sükseli bir galibiyet almak peşinde olacaktır diye tahmin ediyorum ama bu takımın üzerinde ekstra bir baskı da oluşturabilir. Rakip kalecinin ve defansın performansları da önemli.
0: Kesinlikle.
1: Eğer Hornik ilk golü atarsa ciddi anlamda moral motivasyon anlamında Fenerbahçe için demoralize edecek bir husustur. Sakin oynamak lazım. En nihayetinde Fenerbahçe kadro kalitesi anlamında Gorni'yi 1.94 içerisinde çözecektir diye tahmin ediyorum. Alo?
0: Kesinlikle. Evet, pardon, bir ufak bir problem. Çok özür diliyorum.
1: Rica ederim.
0: Tabii Fener özel bahislere baktığımda hemen takım bahislerinde insanın aklına şeyler geliyor. Tabii kale vuruşları. Gornik tarafından açılsaydı ön plana çıkartacağımız bahislerden çok mantıklı olurdu ama şu an için sadece taç atışları, fauller gibi seçimler uygun görünüyor. Maalesef bir problem yaşadım ama kusura bakmayın. Her türlü yönlendirmeme rağmen. Hadi bir
1: çok sayıda şut çekilme ihtimali olarak düşündüğüm için Fenerbahçe'nin 7 isabetlisini 1.79'dan da antiparantez dikkatimi çeken beğendiğim bir bahis olarak bahis severlere önerebilirim. Tabii ki bir numaralı tercihim en çok gol ikinci yarı olacak.
0: Kesinlikle katılıyorum. Gol atar atamaz kısmında Gorni'nin Fenerbahçe kalesini gole kapatarak mı kazanır, kapatarak mı gol yer mi? Onunla da ilgili sorular bayağı bir vardı. Onunla ilgili bizim tercihimizi esasında çok değiştirmez.
1: Evet. Neticede Gornik tamamen de hiç pas yapamıyor. Bir Polonya takımı neticede. Polonya futbolu da Orta Avrupa'da belli bir kalitesi olan bir futbol kültürü. Gol atabilirler tabii ki. Duran toptan atabilirler, uzaktan şuttan atabilirler. Gornik rakip kaleye tabii ki Fenerbahçe kadar çok fazla yüklenme imkanı bulamayacaktır ama gol bulma ihtimali var. Riskli bir bahis olur. Gornik'in gol bulamayacağı yönünde. Farklı bir galibiyet elde edebilir temsilcimiz.
0: Şutlar veya ikinci yarı daha fazla gol her halükarda daha doğru görünüyor. Evet. Gornik atsın atmasın. Keza Fenerbahçe'nin şutları da hem farkı arttıracağı için devamı gelecektir. Hem de dediğin gibi Gornik de bir şekilde bir oyuna ortak olursa o da zaten daha da güzel olacaktır. Evet, hızlı hızlı geçelim. Tabii bugün çok maç var. Zaten ana konu, gündem Fenerbahçe maçı. Biz de kendi tarafımızdan görüşlerimizi belirttik. Sabah Kuopion maçıyla devam edelim. Hem benim yakın takip ettiğim takım Kuopion, Azerbaycan temsilcisi. Geçen sezon şampiyon olmuştu yıllar sonra. Bunun gibi çok takım var. Gerçekten peri masalını gerçekleştirmiş ve ilk defa Şampiyonlar Ligi ön eleme oynayan gerçekten ne ilginçtir ki çok takım görüyoruz. Jalbi olsun, işte Hearts olsun, Sabah olsun. Evet. Aynı geçen sezon gibi birçok yeni isimler var. Sabah'ı da ilk ön elemelerde bir New Saints maçlarında takip etmiştim. Gerçekten kadro kalitesi, aynı seninle de sabah konuştuk, iyi bir scouting, akıllı yatırımlar, bir de böyle biraz uzun vadeli düşününce öyle başarılar yakalanabiliyor. Bu tip proje takımları çok sık rastlıyoruz. Evet. Sabah Kuopion maçında da ben Kuopion tarafını yakın takip ediyorum, Finlandiya temsilcilerini. Burada Finlandiya temsilcilerinin evet yani ligin açık olması bir avantaj gibi gözükse de yıllardır takip ettiğim yani Finlandiya liginde ön elemelerde gerçekten güç farkı çok ortaya çıkıyor. Ben özellikle ilk maçta, yani tur için biraz daha böyle zorlanabilir belki ama ilk maçta Sabah'ın çok ön planda olduğunu düşünüyorum. Oranı da 1.40'a kadar düşmüştü. Bakayım şu anda oranı 1.40 hala. Senden de bu maçla ilgili düşüncelerini alalım.
1: Sabah tabii ki Azerbaycan Ligi'nin sürpriz şampiyonu, geçtiğimiz yıl Karabağ'ın hegemonyasını kırdı. Önemli bir başarıya imza attılar. Galler ekibini deneyip Saints'i iki maçta da yenerek elediler. Hem dışarıda hem iç sahada. Kupion'da tabii ki sen çok daha iyi takip ediyorsun. Ligi devam eden Finlandiya Ligi'nde sergilediği futbolla son dönemde ön plana çıkmış takımlardan biri. Son haftalarda da başarı gidiyorlar. Gollü maçlar oynuyorlar. Ligde de lider konumdaydılar geçtiğimiz haftaya kadar. Değişti mi bilmiyorum.
0: Hala liderler.
1: Evet. Vardar'a deplasmanda mağlup kendi iç sahada mağlup oldular. 3-2 yediler, evet. Ama ilk maçı deplasmanda 2-0 kazandıkları için elemeye başladılar. Vardar sezonu yeni açmıştı. İlk maçta 2-0'lık bir sürpriz galibiyetin semeresini alarak kendi sahalarında mağlup olmalarına rağmen turu geçmeyi başardılar. Son 5 resmi maçta 21 gol atılmış Efe Kupion'un maçlarında. 14 gol atmış. Doğru. 10 gol yemiş.
0: Doğru. Finlandiya liginde öyle.
1: Evet. Sabah da önemli transferler yaptı kendi çaplarında. Trabzonspor'dan bildiğimiz Polonyalı sol bek Puchas'ı aldı. Cezayir milli takımında Zedetka var, Severina var. Bunlar az paraya scout transferleri. Geçtiğimiz sene sabah konuştuğumuz gibi çok fazla sayıda teknik direktör takımı şampiyon olmayı başardı geçtiğimiz sezon. Onlardan biriydi Sabah'ta. Scout transferleri, doğru yapılanmalar, teknik direktör takımı diyebileceğimiz takımlar. Bunların öncülüğünü Union Saint-Gilloise yapmıştı Belçika'da.
0: Doğru.
1: Ve onun benzeri takımlar oluşturuldu. Akıllı yapılanmalarla ve ülkelerinde bilhassa da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden, iki araneyi götüremeyen, Avrupa Liglerinde mücadele tur geçen takımlara karşısında hiç beklenmedik takımlar Avrupa'da şampiyon olmayı başardılar. Şimdi de onların pek çoğu burada ön elemede mücadele ediyor. İsviçre'de Thun'u söyleyebiliriz, Danimarka'da Aarhus'u söyleyebiliriz. Lüksemburg'da bile Atert isimli pek çok insanın 3-5 sene öncesine kadar bilmediği bir takım şampiyon olmayı başardı. Avrupa'nın pek çok liginde de örneği var. Real bir şampiyon oldu en önemlisi. Biraz sonra konuşacağız. Lincoln Red'le maçı var. Bu gibi takımlar çok tehlikeli olabiliyor. Benim bu maçla ilgili bir numaralı düşüncem. Toplam gol 2-3 olacak Efe Uysal. 1.84 oranı var. Sabah
0: bence mantıklı çok.
1: Kupyon takımı sabah takımının gösterdiği başarıyı sabah takımını mutlaka iyan edecekmişlerdir. Açık oynadığı zaman ki kendi liginde Kupyon sen çok daha iyi biliyorsun. Defansında açık verebilen, arkada açık verebilen, gollü maçlar oynayabilen çok. Bir takım. Şimdi neticede Avrupa Kupası oynuyor. Şampiyonlar Ligi elemesi oynuyor. Bu takımların tamamının hayali Kayrat Almaty gibi bir peri masalı hikaye yazıp Şampiyonlar Ligi'nde son 36'ya kalabilmek. Onun için Azerbaycan deplasmanında sabahın karşısında ilk kere defansif oynayacaklarını düşünüyorum. Mümkün mertebe 0-0'ı iyi oynayıp gol yememeye çalışacaklar. Sabah da çok fazla risk almayacaktır. Neticede fizikli oyunculardan oluşuyor Kupyon. İki tane önemli oyuncusunu kaybetmiş ama oldukça çok sayıda transfer yapmışlar. O oyuncuların takıma oturması, onlardan performans almaları bir süreç alacaktır kuvvetle muhtemel. Bu maç beklentilerin üzerine çok gollü geçmeyebilir. 2.5-3, 3.5-3 karşılıklı gol var gibi üst bahislerin riskli olabileceği bir maç olarak düşünüyorum. Düşüncem bu yönde.
0: Bence Afrika'dan, yani Kuopio'nun ben gol atamayacağını düşünüyorum. Geçen sezonda ne ilginçtir. Sen atacak diye mi?
1: Yok, defans yapacaklarını düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle.
1: Teknik direktörleri Valdas Dambrauskas isminde bir genç bir teknik adam, Litvanyalı teknik adam. Teknik direktör takımı anlamında çok sayıda da oyuncu transfer etmişler. Bilhassa Gana'dan, Afrika'dan, işte Gambiya'dan.
0: Aynen.
1: Bu oyuncular tabii ki bir iki sene içerisinde parlayabilirler. İskandinavya bölgesinden önemli oyuncular sonrasında önemli 5 büyük major lige transfer yapabiliyorlar. Ön plana çıkan oyuncular oluyor. 5 tane oyuncuya yatırım yapıyorlar. Bir tanesi tuttuğu zaman ciddi paralar kazanabiliyorlar. Haliyle ben Kupyon takımının defans yapacağını düşünüyorum ve bu maçta Topan gol 2-3-1.84 oranla ön planda tuttuğum bahis yapıyordu.
0: Aynen. Özellikle de Finlandiya takımları hem deplasmanda zorlanıyorlar. Burası da onlar adına çok uzak bir deplasman. Evet. Aynı zamanda da devamlı maçlarını suni çimde oynadıkları için normal çimde oynamak bir dezavantaj oluyor. Hatta Kuopio'nun geçen sezon mesela yine sabaha Almaty'ye benzettik. İkinci ön elemede Almaty ile karşılaşmıştı Kuopion geçen sezon. Deplasmandaki maçı 3-0 kaybetmişti. Evindeki maçı 2-0 kazanmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti ki işte Breda Blik maçında da gol atamadığını görüyoruz. Konferans Ligi lig aşamasında deplasmanda oynadığı maçlarda Crystal Palace'a 2 gol atmış ama onun dışında maçlarda gol atamadı Kuopion. Yine Avrupa Ligi'nde playoff'ta da Midland takımına Beşiktaş'ın temsilcisine 4-0 yenilmişti. Yani bu takım deplasmanlarda çok etkili olamıyor. Ben de 2-0, 3-0'lık bir sabah galibiyeti bekliyorum. Benzer düşünmüşüz. Bu doğrultuda 1 ve yok da olabilir. 1 ve 3.5 alt da olabilir.
1: 1-0, 2-0.
0: Sabahın... Evet, aynen. Senin maçların var ama... İstersen senin maçlarına devam edelim. Bizim 1-0-2 platformuna yorumladığın maçlarla devam edelim. Onları daha iyi analiz etmişsindir. Sturmgras Hearts maçını da konuşacağız. Fenerbahçe eğer bu turu geçerse onun galibiyle oynayacak. Tun Dinamo Zagreb'i galiba yazdın değil mi? Yazdım. Onunla devam edelim istersen.
1: Bir de Aarhus Lech Poznan maçlarını yazmıştım. Fenerbahçe maçıyla beraber tabii ki. Sturmgras Hearts maçı da önemli bir maç. Gecenin dikkat çeken maçlarından biri bu 10 eşleşme içerisinde.
0: Sana gollü geçmeye aday ki, maçlar denk gelmiş yazıda.
1: İşte şutum biraz. Yani, Tun Dinamo Zagreb. Özel olarak seçtim. kendim seçtim. 2.5 üstü uygun olarak seçme özgürlüğümüz olduğu için mümkün mertebe oran yükseltmeye çalışıyorum. 1.70'in altına inmemeye gayret ediyorum. Tabii ki risk primini yükseltmeden makul mantıklı tercihlerle 10 maç içerisinden tercih ettiğim maçlardı. Tun Dinamo Zagreb maçında da gol olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünerekten iyi bir oran bahis severlere verebilmek babında bu maçı inceledim. Geçtiğimiz yıl İsviçre'de olağanüstü bir sezon geçirdi Tun. Peri masalı misali bir şampiyonluk kazandılar. Bu başarıda da büyük katkı olan Maitri ki bu oyuncuya Galatasaray talipti. Okan Buruk'un özellikle istediği, sayın Okan Buruk'un istediği futbolculardan biriydi. U23+4 kontenjanı için düşündükleri yani Nesli Ukeçoğlu'nun alternatiflerinden biriydi bu oyuncu Maitri. Genoa'ya transfer oldu İtalyan Ligi'ne. Rostar var. O da çok önemli bir oyuncuydu. İşte bu iki oyuncuları kaybettiler transfer döneminde. Takımın şampiyonluğunda bu iki oyuncunun direkt katkısı vardı. Parlayan Avrupa'da önemli takımların takibinde olan oyunculardı. Bu oyuncuları kaybettiklerini belirtelim. Rakip Dinamo Zagreb de Avrupa Kupalarında çok tecrübeli bir ekip. Ülkesinde son 20 yılda 18 şampiyonluk kazanmış gerçek bir dominasyon. Avrupa'da benzeri olmayan bir dominasyondan bahsediyoruz Dinamo Zagreb'in dominasyonundan. Her iki takım da sezon başı hazırlık dönemindeler. Ancak İsviçre Ligi bu hafta başlayacak Efe. Haliyle Tun'un fizik kondisyonu daha iyi konumda olabilir. Hı-hı. İhtimal dahilinde konuşuyorum. Evet. Dinamo Zagreb'de kadroya katılması muhtemel oyuncular da var. Başta Fenerbahçe'den transferi gündemdeki milli kaleci Dominik Livakovic olmak üzere her an yeni isimleri bünyesine katabilirler. Belli bonservis ödeme gücü olan bir takımdan bahsediyoruz. Hırvatistan'ın dominasyon kurmuş güçlü bir ekibi. Tun tabii ki kadro olarak daha mütevazı bir ekip. Şampiyonlukta önemli oyuncuları belirttiğim gibi kaybettiler. Geçtiğimiz yılda ülkelerinde fark yaratan bir hücum performansları vardı. Taktiksel disiplinleri vardı. İddiada takip ettiğimiz dönemlerde şampiyonluğu kopara kopara aldılar desek yeridir yani. Dinamo Zagreb ise Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verdi geçtiğimiz yılda. 36 takım içerisindeydi. İlk 24'e giremedi ama neticede Şampiyonlar Ligi'nde son 36'ya kalmak da önemli bir şey. Yani bu elemeleri geçmeyi başararak zaten iyi bir kadrosu var. Bir sene önce Rijeka'ya şampiyonluğu kaybetmişlerdi. Geçtiğimiz sezon geri almayı başardılar şampiyon ünvanını. Gollü bir maç olabilir kanımca. Hırvatlar turu geçmek görünce avantajlı görünüyorlar. İyi de bir kadroları var. Kadrolarını da inceledim. Bildiğimiz tabii ki tanıdığımız önemli futbolcular da kadrolarında bulunuyor. O bağlamda ben 2.5 üst karşılık gol var. 1.77 oranla bu maçta kombo tercihinde.
0: Takımlardan birinin 3-0 yapabileceğini düşünüyor musun? Yani Dinamo Zagreb mesela ya da Tun, ikisinden biri de bana mesela üst daha doğru geliyor. Var ve üsttense bu sefer düz üst ya da yani 3.5 üst KG var ve üstten biraz daha doğru gibi geliyor.
1: Yani mümkün tabii ki 2.5 üst karşılıklı gol varı 1.77-1.70'in altına düşmek
0: oran için.
1: Neticede Tun da iki tane önemli oyuncusunu kaybetti ama o da geçtiğimiz sene İsviçre Ligi gibi önemli yatırımlar yapıyorlar derken kastım evet. Genç oyunculara ciddi yatırımlar yapıyorlar. Young Boys takımı olsun, diğer takımlar olsun. Oralardan önemli oyuncular çıkabiliyor. İsviçre Ligi kalitesi çok düşük bir lig değil. Mücadele gücü olan bir lig.
0: Yani ama çok oyuncu ihraç ediyorlar. İşte özellikle de
1: nokta o. Kesinlikle. Çok fazla oyuncu Peri Masalı orada. Bazel'den, Young Boys'tan, Grasshopper'dan, Tun keza öyle. Sengalen'den ciddi olarak oyuncu sirkülasyonu olan üst liglere oyuncuların takip edilen bir lig İsviçre Ligi.
0: Kesinlikle. Yani
1: şampiyon olmaları önemli bir başarı.
0: Önemli. Haliyle ve aynı zamanda da şöyle bir parantez açayım. Bu takımlar geçen sezon o Peri Masalı'nı gerçekleştirip uzun yıllar sonra belki ligdeki bazı dominasyonları kıranlar tabii takımlarına da rağbet talep oluyor. Mesela işte Hearts'ın teknik direktörü Rangers'a gitti.
1: Galatasaray'da talipti. Merkez orta saha Genoa'ya gitti. Çok fazla takım takip ediyordu. İşte. Rostar öyle yedim. O da ciddi bir paraya Yunanistan'a transfer yaptı. Panathinaikos'a gitti. Panathinaikos bu sene ciddi transferler yapıyor. Santospor'dan da Vandrongo eleni aldılar. Geçtiğim sene
0: yani
1: çok
0: şunu belirtmek
1: yıllardır
0: istiyorum.
1: Kötü zaten.
0: Özellikle
1: karşısında ya, ezildiler.
0: Bunun gibi takımlar ligin ilk başlarında çok bocalıyorlar. Şampiyonlar Ligi ön elemelerle uğraşırken işte Jalbi mesela sezona açık oradan görebiliyoruz. Bayağı bir kötü sezon geçiriyor. Hem bu işte oyuncularının gidebiliyor hem de ya Şampiyonlar Ligi ön elemeleriyle uğraşmak. Zaten bir sezon evvel şampiyon olup tarihi bir başarı elde etmişsin. Çok çok mümkün oluyor. Evet. Tun maçı gerçekten günün en gollü geçmeye aday maçı. Bir reklam aramız geldi. Aramızı verelim. Sorular gelmiş bayağı. Sorularla devam edeceğim. Zaten sorulardan da Metin'in maçlarına geçmiş olacağız. Çok kısa bir ara sonra birlikteyiz.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Böyle bir dünya var.
13: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam ediyor.
3: Evet, devam ediyoruz. Birkaç mesajla devam etmek istiyorum. Emrah Bey yine mesajını hemen göndermiş. Talisca 2 isabetli şut, bir kupon göndermiş. Aarhus Lehpoznan KG var. Sturmgras Hearts maç sonu 1. Talisca'ya zaten katıldık. Sturmgras'ın maç sonu 1'ine birazdan konuşacağız ama ben de yakınım. Aarhus Lehpoznan da galiba senin ikinci maçın değil mi?
4: Evet.
3: VAR'a katılıyor musun?
4: Katılıyorum, VAR'a katılıyorum. Burada ben direkt 2.5 üstü tercih ettim. 1.99 gibi bir oranı var. Bu maçın da gollü geçeceği kanaatindeyim. Aarhus geçtiğimiz sezon Danimarka Ligi'nde büyük bir sürprize imza atarak şampiyonluğa uzanmıştı. Lehpoznan'da son yıllarda Polonya'nın en istikrarlı takımı olup Polonya Ligi'ni üst üste ikinci defa yine en önde bitirdi. Lehpoznan'da kadro kalitesi olarak rakibinin bariz önünde bir ekip. Göztepe'den tanıdığımız kaleci Mateusz Lisi transfer ettiler. Göztepe takımının takım kaptanıydı. Geçtiğimiz sezonda oldukça iyi performans sergilemişti bildiğiniz üzere. Gene ülkemizde
3: Göztepe kim oldu acaba?
4: Göztepe transferler yapıyor ama göndereceği oyuncular da olduğu söyleniyor basından takip ettiğimiz kadarıyla. Coventry City takımın en önemli oyuncusu Antonio Denizet Talip. Bazı oyuncular transfer edecekler. Juan da transfer olabilir diyorlar. Onların tabii ki belli bir yapılanmaları var. Yurt dışı kaynaklı bir futbol aklı tarafından yönlendiriliyorlar. Mutlaka scout transferleri yapacaklardır ama takımda bir dönüşüm olacağı ortada.
3: Yani son şu ana kadar bir kaleci yapmamışlar gördüğüm kadarıyla.
4: Evet, kaleci transferi yapacaklar.
3: Ardı kiralıktan dönmüş ama yine evet, enteresan transferler yapmışlar.
4: O kaleci oynarsa şaşırmayalım Efe. O kalecinin potansiyeli var. O oynayabilir. Mateusz Lisi transfer döneminde bünyelerine kattılar. Muraski vardı Gaziantep Spor'dan bildiğimiz. Milli takımda da zaman zaman alt yaş gruplarında oynamış iyi bir oyuncu, orta saha oyuncusu. Fenerbahçe'den bildiğimiz İranlı oyuncu var Sayet Maneş. İshak diye bir oyuncuları var. Santrofor size 9 numara. O oyuncu İsveç milli takımda da vardı. İran milli takımından Golizade var. Bunlar bildiğimiz oyuncular. Lehpoznan'da. Lehpoznan'ın iyi bir kadrosu var. Polonya Süper Kupası'nda da Fenerbahçe'nin rakibi Gornji Zabrze'yi yendiler. Sezonu kupayla başladılar. Evet. Hucum aksiyonlarında etkili bir ekip olduğunu söyleyebiliriz. Gollü maçları oynuyorlar genelde. Rakipleri Aarhus'ta henüz sezon öncesi hazırlık döneminde. Geçtiğimiz yılın şampiyon kadrosunu da büyük ölçüde korudular. Transfer marka baktığım kadarıyla. Takım oyunu güçlü. Hem hücumda hem savunmada dengeli bir ekip oldukları söylenebilir. Tam bir teknik direktör takımı saydığımız düşük maliyetli teknik direktörlerin yapılan scout transferleriyle bir takım kimliği oluşturup şampiyonluğu elde etmeye başardılar. Kopenhag gibi bir takımdan şampiyonluğu almaları önemli bir husus. Keza Michelin gibi önemli takım var. Bu takımların arasından sıyrılıp lig şampiyonu olmayı başardılar. Her iki takımın da gol veya goller bulabileceği bir müsabaka kanımca Efe. Aarhus'ta, Lehpoznan'da ofansif gücü yüksek takımlar. Danimarkalıların tabii bu maçta sağ ve seyirci avantajı var ama Lehpoznan'da Avrupa kupalarında daha tecrübeli. Ülkesinde de sürekli şampiyonluğu oynayan bir ekip. Kadrosu da biraz evvel saydığım üzere içi de bir Orta Avrupa ülkesinden bahsediyoruz. Transfer imkanları belli ölçüde var. Liginin en önde gelen ekiplerinden biri. Tercihim 2.5 üst, oran 1.99. Yüksek olduğunu düşünüyorum bu oranın ama bu maçta her iki takımda gol bulma ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Direkt 2.5 üstü tercih ettim Efe Uysal.
3: Kesinlikle. 1.99. Ben de şeye baktım, Lehpoznan'ın son yıllarda ön eleme performansına. İlla bir gol buluyor. Kızıl Yıldız'da iki maçı da var bitmiş. Genk'le iki maçı da var bitmiş playoff'taki. Shakhtar'la iki maçı da var bitmiş son 16'daki. Yani bu bir tecrübesini gösteriyor.
4: Tecrübesi
3: gerçekten
4: var.
3: Bu iki maç.
4: 12 senenin şampiyonu. Legia Varşova da eski gücünde değil. Wisla Krakow keza öyle. Son dönemin Polonya'da en önde gelen takımı Lehpoznan.
3: Kesinlikle. Sorum şu demiş bir dinleyicimiz. Benim bilgim yok ama onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Dünya Kupası'nda uygulanan yeni kurallar bu akşamki elemelerde uygulanacak mı? Bilginiz var mı demiş. Bu yeni kurallardan kasıt su molası falan mı acaba? Veyahut da...
4: FIFA ile UEFA arasında zaten ciddi anlamda çekişme var. Final maçına da gitmedi. Evet. Başkan Sefer'in. Tabii ki bunların uygulanabilmesi için önce eğitimler verilmesi lazım. Federasyonlara bilgi aktarılması gerekiyor. Bu bir süreç alacak bir durum. Sezon öncesinde ülke federasyonlarının bu konuyla ilgili çalıştaylar evet. yapmak durumundalar. Bir anda bu elemelerde kullanabileceğini düşünmüyorum ama geniş çaplı bir bilgi sahibi değilim. Yanlış yönlendirmek, kesinlikle. Yanlış bir fikir vermek istemem. Ama
3: ben şöyle
4: zamanla
3: bir bilgi
4: uygulanacaktır.
3: Vereyim.
4: Zamanla uygulanacaktır ama bir süreç alacaktır.
3: Süreç. Ama ben şunu söyleyeyim. Özellikle isabetli şutlarda hepimizin çok ağzının yandığı, hatta işte Orkun'un vurup da Barış'a yazılan bizim golümüz dahil, topun içindeki çipten kaynaklı, tabii onun yönü değişiyor vesaire. Dünya Kupası'nda kullanılan topların, özel toplar. Bunlar bayağı bir tabii isabetli şutlarda, kurtarışlarda bayağı bir şey yaptı. İnsanların kafasını karıştırdı. Dolayısıyla tabii ki o toplar oynanmayacak bu maçlar. Biraz daha böyle UEFA'nın, biraz daha mavi sitenin, yani Opta'nın diyebileceğimiz, burada söyleyelim de referans, Opta'nın istatistikleri geçerli olacaktır. Opta'nın istatistikleri de tabii ki Dünya Kupası'ndan biraz daha farklı olacağı için bu turnuvada biraz daha isabetli şutlar biraz daha alıştığımız gibi sayılacağını aktarayım ama ben de tam tüm detaylarıyla bilmiyorum açıkçası. Efe Bey, Metin Atakan bir veya iki bahis söylesin demiş ya. Çok bahis öneriyor. Yarın bu geldi diyecek demiş. Ya ben senin adına hemen söylemek istiyorum. Ya sen zaten bir ana bahsini özellikle belirtiyorsun. Ana bahsin bu diyorsun ama ya şimdi o kadar çok soruluyor ki, o kadar popüler oldu ki. Biz de bütün bunlarla araştırma yaptığımız için işte şutları oynayacakları için bir değerlendirme yapıyoruz. Kornerler için de yapıyoruz. Burada tabii ki aklınıza en çok yatanı siz seçmelisiniz ama Metin zaten ana bahsim şu diye hemen hemen her maç belirtiyor.
4: Ben ana bahsin dışında hiçbir zaman başka bahislere geldiği anlamda konuşmam. Ana bahis yattıysa o maç yatmıştır. Şu ana kadar 4 maçta Fenerbahçe maçı dışında hepsine tek bahis verdim.
3: Tabii. Ama gerçekten biz burada özellikle dinleyicilerimizin kafalarında bu soruların oluştuğunu tahmin edebiliyoruz. Bütün günde çeşitli gruplarda zaten sorulan soruları vesaireleri bildiğimiz için bir işte o doğrultuda sohbetler yapıyoruz. Siz gene de aklınıza en çok yatanı oynamanızda yarar var. Sturmgrass Hearts eğer Fenerbahçe Gorni'yi elerse bu maçın, bu turun, bu eşleşmenin kazananıyla oynayacak. Hearts da işte son İskoçya şampiyonu. Onlar da orada çok büyük bir hikaye yarattılar. Sturmgrass kendi liginde ikinci olmuş. Burada biraz tabii benim Sturmgrass'ı hani düşünmemin sebebi işte hem tecrübe faktörü, bu maçları daha fazla oynayan bir takım, hem de işte Hearts'ın da teknik direktörüne Rangers'a transfer olmuş ve yine bazı oyuncularının da diğer takımlara transfer olduklarını görebiliyoruz. Ama çok sınırlı bilgiyle Sturmgrass'a bir diyorum. Sen de eminim daha çok bilgi vardır Metin.
4: Efe, Hart sonuna kadar hak ettiği bir sezonda şampiyonluğu son maçta Celtic'e kaptırdı biliyorsun. 1-0'da öne geçmişlerdi. Üzüldüm ben kendi adıma çünkü çok büyük mücadele verdi. Böyle 4-5 senede bir Hearts Celtics'le Rangers'ın arasına girmeye çalışıyor. Geçtiğimiz yıllarda da 10-15 sene bazında değerlendiğimizde Hearts'ın ön plana çıktığı 2-3 sezon daha var. Ama başaramadılar. Biraz da hakları yendi gibi de değerlendirebiliriz.
3: Ama Hearts şampiyon oldu diye nedense aklımda kalmış. Bak orada bir hata yapmışım.
4: Celtics'e son maçta kaptırdılar.
3: Doğru ya, pardon, özür diliyorum.
4: Aynen. Öne geçmişlerdi, şampiyon oluyorum derken olamadılar.
3: Doğru. Çok takımı böyle şey yapmışım kafamda nedense Hearts'la şampiyon ilan etmişim yani o düzeltiyorum.
4: Öyle istedik, hepimiz öyle istedik tabii ki.
3: Evet, bravo
4: Celtics
3: ya.
4: Celtics ve Rangers'ın denkleminden arasından Hearts çıksın istedik ama olmadı. Takip ettiğim, uzak takibimiz olan da birlikte. Tabii bu şampiyonluğa koşarken önemli oyuncuları ön plana çıkmıştı. Başta Santofor Shankland olmak üzere, Devlin olmak üzere. Bu iki oyuncuyu Rangers'a kaptırdılar. Hemen transfer ettiler Rangers tekrar rakip olmasın diye. Zayıflattılar Hart'ı. Aynı Bayern Münih'in Borussia Dortmund'a yaptığı gibi Shankland'ı ve Devlin'i kaybettiler. Teknik direktör Martin Ness de ayrıldı. Çok ciddi bir katkısı vardı takıma. Takıma çok hakim, oldukça iyi bir teknik direktördü. Şutun biraz da yetiştirici kimliğiyle ön plana çıkmış bir takım. Bundesliga'da dikkat çekmiş pek çok oyuncunun Şutun Graz'dan geçtiğini düşünebiliriz. Yetiştirici kimliği olan bir ekip. Oyuncuları alıyor, geliştiriyor ve ondan sonra başta Bundesliga olmak üzere önemli liglere gönderiyorlar. İyi de para kazanıyorlar. Belli bir futbol aklının olduğu bu kulüpten bahsediyoruz. Ve sürekli Avrupa Kupalarında mücadele eden bir takım. İki sene önce Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etmişlerdi, hatırlarsın. Evinde de sağ seyircisi önünde ülkemiz takımlarıyla da oynadılar. Çoğu zaman da iç sahada da bizi mağlup etmişlerdir. Kadro olarak da aslında iyi bir takım. Genç bir oyuncu kadroları var ama hep potansiyel oyuncular. 4-5 tanesinin gelecekte önemli takımlarda oynayacağını tahmin edebiliyorum. Tarzı olan bir takım Sturm Graz. Hazırlık maçlarında da gollü maçlar oynadılar. Sturm Graz'ı evinde yenmek zor ama Hartz'da iki önemli oyuncusunu kaybetmekle beraber fizik kalitesi üst düzeyde bir ekip. Onların da gol bulabileceğini düşünüyorum bu maçta. Ama Sturm Graz'ın galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Ama galibiyet oranı 1.50'ler civarında. Değerlendirilebilir maç sonu bir bu maç için önemli bir alternatiftir. Ama benim tercihim 2.5 üstü karşılıklı gol var olacak 1.88 oranla. Bu maçta gollü geçmeye namzet bir müsabaka benim nazarımda. Efe Uysal.
3: Evet. 2.5 üst diyeceğimiz 4 maç hangisi olur diye bir soru gelmiş. Bunlar... Zaten iki tanesini verdik sanki. Tun Zagreb, Arus Defoz'dan
4: ekleyebiliriz buna.
3: Ekleyebiliriz.
4: Evet. Çünkü geçtiğimiz sezon birinci elemeler üzerinden ilk maçlarda 11 maçtan 8'i galiba 2.5 üst bitmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Galiba 10 veya 11 maçtı. Konferans liginde karıştırıyor olabilir. Yok, bu sene.
3: Bu sene, evet.
4: Geçtiğimiz haftaki değerlendirmelerimizi kastediyorum. 10'da 8 yaptığımız gün 2.5 üst biten maç sayısı çok fazlaydı. 8 tanesi 2.5 üst bitmişti maçların. Evet. Birinci eleme turunu kastediyorum.
3: Doğru. Tabii bu deplasman golü kuralı değiştiğinden beri daha takımların, deplasman ekiplerinin biraz daha gol atma yüzdesi arttı. Bir de genelde yani ilk maçı evinde oynamak aslında bir dezavantaj da olabiliyor. Genelde böyle deplasman ekiplerinin gollerini
4: öyle
3: görebiliyoruz. Evet. Sanırım Orkun Vurdu abi Kerem'e yazıldı demiş ama yok, Orkun Vurdu Barış'a yazıldı ya. Barış Alper'e yazıldı. Attığımız gol Dünya Kupası'nda. Hatta Barış Alper'in o isabetli şut sayıldı, Barış Alper'in o çarpıp giren top. Ona da böyle bir isabetli, yani en böyle XG'si en düşük olup gol atan oyuncu falan gibi bir bugün bir radyo programında denk geldim. Valla yolda bir yerde gidiyordum. Nerede dinledim, şey yaptım bilmiyorum ama bir arkadaşımız böyle onun istatistiklerden bahsediyordu. Oradan aklımda kalmış zaten. Ya çok maç var. Tabii işte ön elemeler. Hızlı hızlı bütün maçları değerlendirmeye çalışıyoruz. Arada böyle ufak hatalarımız olabiliyor. Lütfen kusura bakmayın. Takımların isimleri de bazen tabii birbirlerine benziyor, ediyor. Ama dediğim gibi yani buradaki söylemek istediğim şey isabetli şutlar Opta'nın regülasyonlarına, kurallarına göre hesaplanacak. O doğrultuda normal sezondaki gibi hesaplamalar yapılacağını varsayabiliriz. Aynen, her sezonu lider kapattı, playofflarda yenildi demiş. Bizim gönüllerimizin şampiyonu olduğu için o doğrultuda bir şey oldu. Sen devam et istersen.
4: Klasik Kaunas-Zalgiris maçı var Efe. Mayalde Lincoln-Red maçı var. Bu iki maçtan devam edebiliriz. Klasik Kaunas-Zalgiris maçında Faroe Adaları'nın temsilcisi Klasik. Tabii artık Avrupa Kupalarında yıllardır ülkelerini temsil ediyorlar. Tecrübeli ekip sayılabilirler. Geçtiğimiz sezonda kendi çaplarında ciddi başarılar elde ettiler, galibiyetler elde ettiler. Lüksemburg takımını eleyen Kaunas-Zalgiris de Litvanya temsilcisi. Litvanya Ligi devam ediyor, bu onlar için bir avantaj. Kaunas-Zalgiris'in rakibi oldular. klasik. Trau takımı kent sahibi seyircisinde tabii ki iklimin de avantajlarını bulunduruyor. Kaunas da Dirita'yı eledi iki maçta. Deplasmanda yenerek turu geçmişti. Gol yollarında etkili bir ekip. Çok sayıda ülkeden yabancı futbolcuları kadrolarında barındırıyorlar. Şöyle bir sana sayayım Efe. Japonya, Arjantin, Brezilya, Sırbistan, Belçika, Fransa, Slovenya, Kolombiya. Çok sayıda ülkeden sanki Riga Skola gibi belli bir yapılanmanın olduğu bir kulüp gibi geldi bana Kaunas Zagdis. Klasik'in son içinde iç sahada tabii avantajı söz konusu oluyor. Fizik kondisyonu yüksek bir takım. Ama Kaunas takımında da bir futbol yapılanması olduğu izlenimini elde ettim. İnternette de baktım. Çok sayıda yabancı oyuncuları var. Dirita takımı da geçtiğimiz sene eledikleri Dirita takımı da son 16'ya kalmıştı konferans kupasında. O takımı deplasmanda da yenmeyi başardılar. Klasik takımına karşı avantajlı olduklarını düşünüyorum. Kaunas Zagdis takımı. Deplasman 1.5 üstün 2.94 gibi bir oranı var. Bu maçta biraz riskli yüksek bir bahis tercihleyeceğim. Karşılıklı gol var 1.77 görünüyor. Ama ben deplasman...
3: Çok iyiymiş 1.5... bu yani. Klasik maçı çok net KG var maçı. Yani bence bu da evet. Çok net KG var maçı.
4: 1.77 KG var maçı. Klasik iç sahada zaten elemelerde sürekli gol bulabilen bir takım. KG var değerlendirilebilir ama ben bu Kaunas takımının 1.5 üstünü 2.94 oranla 1 numaralı bahsim olarak tercih ettim. KG var da düşünülebilecek bir bahis 1.77 oranı var ama ben bu Kaunas takımını inceledim. Dirita karşısında deplasmanda aldıkları ilk maçı kendi sahalarında berabere kalmışlardı. Dirita takımını gidip deplasmanda yendiler. Çok fazla sayıda oyuncu var. Riga Sigola gibi sponsor desteği, Şerif Trasvol gibi. Bu gibi göreceli olarak futbolda geri, liglere geri olan küçük ülkelerin takımlarında böyle sponsor desteğiyle atılım yapan kulüpler olabiliyor. Kaunas Zagdris'in de öyle bir takım olduğu ve geçtiğimiz yıl şampiyonluğu alarak bunu gösterdiler. Deplasman 1.5 üst 2.94 olan klasik Kaunas Zagdris maçında 1 numaralı tercihim Efe Uysal.
3: Fenerbahçe maçında taçlara ne dersin? Emre Bey sormuş.
4: Fenerbahçe'nin iyi pas yapacağını düşünüyorum. Pas anlamında Fenerbahçe'nin rakibi kendi sahasına hapsedip orta sahada iyi top çevirecek. Kanatlarda da oyun kurucu bir İrfan Can Kahveci ile oynayacaklar. Ve çok fazla taça müsaade etmeyebilirler. Yani topu çevirebilirler. Geride eğer otobüsü çekersek Gornik Zabri tamamen Fenerbahçe'nin
3: taçları top çevireceği bir maç da olabilir.
4: Fenerbahçe'nin taçları olabilir evet. Fenerbahçe'nin
3: toplam taçları. Taç değil ama evet. Fenerbahçe'nin taçları 18'den başlıyor. Gornik
4: olabilir.
3: Biraz daha topu olabilir. Taçı atabilir. Bunu da aktarmış olalım. Evet, Barış Alper'e yazıldı. Yazık etti golümüzü. Ben o gün Orkun'a oynamıştım demiş bir dinleyicimiz. Aynen ya, o çok enteresan bir pozisyonda hepimiz dumura uğradık yani. Hani net normalde gol ona verilir. Orkun'u o gün oynayanlar vardı. Bırak Orkun'un golünü, isabetli şutu bile Barış'a yazdılar orada. O da gerçekten o topun bir cilvesiydi diyelim oyunculara yönelik. Evet, onun dışında hangi maçı?
4: Malby Lincoln Red maçı var.
3: Malby Lincoln Red'i de alacağım senden ama

0: seviyetini görüyoruz. Onun
1: Evet.
0: oranı da 2'den 1.85'lere kadar düştü. Yani çok ilginç bir durum. Yani bu kadar maç varken Türkiye'de vesaire de birinci sırada bu takımın olması da ilginç. Hem bu maçı alayım Ararat Shamrock hem de Jalbi Lincoln. Bu arada Lincoln Red'e de oynandığını görüyoruz ilginç biçimde. Ondan da bir sürpriz aranmış. Bu seçimlerle ilgili yorumlarını da alayım lütfen maç analizlerini yaparken.
1: Tabii Efe Uysal. Ararat Şemrak maçını konuşabiliriz. Ararat 2 yıldır yükselişte olan bir ekip. Ermenistan değerlendirildi. Daha önce Puyinik takımı, Alaşker takımı ön plandaydı. Bu takım geçtiğimiz yıl şampiyonluğu aldı. Riga eşleşmesinde de çok başarılıydılar. Rövanşta da maçı beraberliğe getirdiler. Gol yollarında da etkililer. Şamrak takımı da Malta takımı Florianya karşısında ilk maçta bir şok yaşamıştı. 2-0 kaybetmişlerdi ama kırmızı kart görmüşlerdi. İkinci maçta 5 farklı bir galibiyet kazandılar. Ararat takımı Riga eşleşmesinde daha underdog bir takım olmasına rağmen Riga'yı eleyerek bir başarı elde etti. Maçı beraberliğe de getirdiler. 2-0 geriye de düştükleri maçta 2-2'ye getirmişlerdi maçı. Maçtan da kopmayı inatçı da bir takım kimlikleri var. Shamrock da düzenli olarak kendi liginde sürekli şampiyon olan bir takım. Avrupa kupalarında da ülkelerini temsil ediyorlar. En iyi oyuncuları Ronnie Lopez diye bir Yeşilburnu adalı stoperleri vardı, takım kaptanları. Yıllardır Shamrock'ta oynuyor zaten. O Dünya Kupası'ndaydı. Muhtemelen bu maçta oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Üçlü savunma oynuyorlar diye hatırlıyorum Shamrock takımını. Muhtemelen savunmanın merkezinde Lopez oynayacaktır bu defa. Bu takım için önemli bir oyuncu. Bu maçta ben Shamrock takımının daha oturduğunu düşünüyorum. Malta takımına karşı deplasmanda yenildiler. Ama bu defa Ararat karşısında daha iyi savunma yapma ihtimalleri yüksek. Lopez'in de gelmesiyle beraber Yeşilburnu adalı oyuncu. Ermeni takımı iddiada
0: Altı mı
1: tabii ki
0: bekliyoruz o
1: kazanabilir.
0: zaman?
1: 1-0 kazanabilir, 2-0 kazanabilir ama Shamrock'ın bu sefer daha iyi savunma yapacağını düşünüyorum. Bu maçta mesela herkes gol bekliyor. Ben Shamrock'ın iyi savunma yaparak bu maçta yenilse bile maksimum bir farklı yenileceğini düşünüyorum. Yenilmeyebilir bile, berabere bile bitebilir bu maçı. Shamrock'ın çok büyük tecrübesi var Avrupa kupalarında, bu aşamalarda, elemelerde. Sürekli her sene
0: Evet.
1: oynuyor bu takım. 2 sene önce de
0: Deplasman
1: bu kupalara kalmış.
0: performansı kötü gözüküyor baktığım
1: Deplasman
0: kadarıyla.
1: performansı kötü. Malta'ya yenildiler ama bu defa daha iyi. O yeni
0: Belki de.
1: atmışlardı sezonu. Sonrasında ilk kendi sahalarında 5 farklı bir galibiyet aldılar. 5-1 yendiler galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bir de kırmızı kart görmüşlerdi Florya'nın maçında. 10 kişi kalmışlardı.
0: Jalvi Lincoln'e ne dersin?
1: Alt yok diyorum. Bu maçla ilgili bahsedeyim. Alt yok. 2-0-9.
0: Az
1: 2-0.
0: 2.09 alt ve yoka yani. Çünkü
1: Alt
0: Jalbi'ye
1: yok.
0: oran dahi açılmamış. Yani yoka katılırım ama alt ve
1: Majalbiyet
0: yok.
1: alt yok derken Ararat Şemrak maçını kastediyorum.
0: Ha özür diliyorum. Pardon ben
1: Ararat
0: Jalbi
1: Şemrak
0: Lincoln.
1: maçı ona daha
0: Alt
1: geçmedi.
0: yok. Oo çok
1: Alt
0: iyiymiş
1: yok.
0: o.
1: Bu maçta
0: Heh.
1: alt yok. 2-0-9 oranla Ararat Şemrak maçının gol açısından kısır geçeceğini beklenenden çünkü
0: Kesin.
1: beklentiler hep 2,5 üst gollü bir maç olması yönünde ama ben tam tersi bir maç olma ihtimalini hem Lopez'in geri dönüşü hem Shamrock'ın maç tecrübesinin artmasıyla beraber çok daha uluslararası tecrübesi Ararat'a göre fazla.
0: Evet.
1: Deplasman performansı iyi olmasa bile bu maçta daha iyi savunma yapıp gol atamasa bile 1-0 veya 2-0 yenilir. Gol
0: Bence de
1: atsa
0: öyle.
1: atamama ihtimali daha yüksek. Alt yok. Bu maçta tercihim olacak
0: Geçen
1: Ararat-Shamrock.
0: sezon Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemenin ilk maçlarında 15 maç oynanmış, 10'u KG yok bitmiş. Bu da senin seçimine bir destek. Jalbi Lincoln deseydin yani KG yani yok ve alt
1: Maç
0: olur
1: olur.
0: mu?
1: Ya, maç
0: Olur
1: en gollü
0: olur
1: maç
0: ama
1: olma
0: yani
1: ihtimalleri de
0: ha,
1: var.
0: ya olursa da
1: Oranlar düşük.
0: 1'e 3 falan oran almam lazım yani düz mantık. Jalbi'ye oran dahi açılmamış. Bugün
1: Evet.
0: oran açılmayan en favori takım Jalbi.
1: Zor
0: Oran dahi
1: çıkardı bende bir
0: açılmayan.
1: oran.
0: Zor mu?
1: Evet. İsveç'te sürpriz bir şekilde şampiyonluğu kazandım Albi. Cebelitarp takımıyla oynayacak Lincoln'ler karşısında favori tabii ki. İsveç Ligi de devam ediyor. 13. hafta. Bu büyük bir avantaj bir takım için. Maç ritmi yakalamış bir ekipten bahsediyoruz. Cebelitarp Ligi de başlamış durumda ama 6. haftadalar. Lincoln Red son yıllarda ülkesini en çok Avrupa kupalarında temsil eden takım konumunda. Hatta bir defasında hatırlıyorum grup aşamasına da kalmışlardı. sene önceydi.

0: zannederim. Avrupa kupalarında temsil ediyorlar ülkelerini. Genelde İngiltere alt liglerinde oynayan oyuncular var. İspanya'da oynayan oyuncular var. Eski bir İngiltere sömürgesi Kemal Tarık'ın. İngiltere'de oynayan oyuncular var. İspanyol kökenli oyuncular var. Arap, Pars kökenli Magrib oyuncular var. Magrib zaten golcü bir ekip. Geçtiğimiz yıl da böyleydi. Lincoln, Andorra temsilcisi karşısında bile çok zorlandı. Elediler ama Inter de Club Eseldesi 3-1 ile 1-1 ile. Her iki maçta da Andorra ekibi daha formdaydı. Daha atak oynayan, daha çok şutör. %72 topa sahip olmuşlardı Lincoln Red karşısında. Andorra ekibinden bahsediyoruz yani. Daha tecrübeli olduğu için her gittiği, her vurdukları şut gol oldu değil de denilebilir Lincoln Red'in. O anlamda şanslılar. İkinci maçta %72 topa sahip olmayla oynamıştı Inter de Club Escaldes. İlk maçta keza deplasmanda yine %60 oynamışlardı. Son 5 resmi maçında 25 gol atılmış Efe Lincoln Red'in. Miami'de golcü bir takım ama defansif anlamda da sıkıntıları var. İlk defa Avrupa kupalarında mücadele edecek bir takımdan bahsediyoruz.
1: O da tecrübesizliğini gösterir. Bir gol
0: Evet,
1: yiyebilir
0: yani
1: Jalbi gerçekten.
0: yiyebilir. Maç sonu bir karşılıklı gol var. 2.63. Evet,
1: Çok
0: tercih
1: iyiymiş
0: maç
1: oran.
0: sonu bir. Maç
1: Evet.
0: sonu bir karşılıklı
1: Lincoln
0: gol var.
1: çünkü dediğin gibi yani şey değil öyle. Kalenin yolunu bilmeyen bir takım görünümünde değil. Devamlı katılıyor. Cebeli
0: Geçtiğimiz
1: Tarık da
0: sene de
1: şampiyon
0: gollü
1: olduğu
0: maçlar
1: için.
0: oynamıştı. Yenildiği maçlarda da hep gol atmıştı Lincoln.
1: Evet.
0: Önceki
1: Kızıl
0: sene zaten
1: Yıldız'a
0: gruplara
1: 60,
0: şey yapmıştı.
1: Braga'ya bile 60
0: Evet.
1: deplasmanda önelemede.
0: 60. Zaten Mayer bir çok gol yiyen bir takım. Atan yiyen hüviyette bir ekip. Lincoln Red'in de gol atma ihtimali yüksek. Gittiklerinde bile çok net bu Andorra takımına karşı bile vurdukları gol olmuş. 3-1 1-1'le elediler ki Andorra takımı dediğim gibi daha iyi oynadı. Inter de Escaldes.
1: Evet. Peki.
0: Mayalbi'nin
1: Bu da
0: Lincoln Red'i
1: çok
0: yeneceğini
1: gollü
0: düşünüyorum.
1: maça
0: Çok gollü
1: aday.
0: bir maç olabilir. Maç sonu bir
1: Evet.
0: karşı gol var. 2.63 oranla bu maçtaki tercihim Efe Hocam.
1: Tercihimiz. Evet. Programımızın da sonuna geldik. Süremiz bitti. Teşekkür ediyorum. Valla yetiştirebildiğimiz kadar yetiştirdik bütün maçları. Çok
0: İki tane maç
1: teşekkürler
0: kaldı.
1: Metin'cim. Yarın konuşuruz artık çünkü bitirmemiz gerekiyor. Artık onlar da bize kalsın diyelim. Sağ ol, var ol. Yarın yine devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Beşiktaş'ta bu yeni transfer nasıl konumlanır? Gelin bir bakalım. Sesi düşünüyoruz tabii. Öncelikle en muhtemel konumlanması hani sol kanat forvet olacak gibi duruyor. Çünkü oyuncu hala hızlı, hala etkili bir driblingçi. Şimdi mevcut kadroyu da göz önüne aldığında arkasında dinamik bir yeni oyuncu var artık. Yattara diye isim geliyor biliyor musun o şeyde? Ve isim benzerliğinden. Bu da demek oluyor ki eldeki şablonda sol iç ve sızıntı koşuları yapan, ceza sahasında fazla mesai geçiren bir Trossard izleyeceğiz. Böyle bir durumda Beşiktaş'ın mevcut dizilişi, işte Trossard ve Oh'un birbirine fazlasıyla yaklaştığı ve bu iki oyuncu arasında birebirlerin fazlasıyla yaşanacağı bir düzlem olacak. Bu anlarda çizgiyi boydan boya kullanacak bir Outaro olacağından sağ bek olan Mourinho'nun daha merkezleşen bir bek performansı göstereceğini düşünüyor. Ve Beşiktaş'ın Salih Özcan hamlesini de düşünürsek Orkun, Salih, Olaytan merkezi hem savunup hem oyun kurulumunu gerçekleştireceğinden, Salih'in iki stoper önünde çapı olarak kaldığı, Mourinho'nun hücum anında orta sahaya daha yakın öyle bir iç koridor performansı sergilediği bir merkez oyun izlerken işte Selni, o Trossard üçgeninin yaratıcılığı bence Beşiktaş'ın yıllardır aradığı o eksikte olan kalite ve gol aksiyonlarındaki artışı getirir abi. Ve bununla beraber oyuncunun bir de oyun kuruculuk meziyeti var. Biz asist özelliğini en son Senegal maçında gördük. İkinci golde böyle adrese teslim pası gördük. Burada bu kez ceza sahasında olmayan ama yine de iç koridorda bulunan beki çizgiye daha yakın bir konumlama yaparken gördük. Golü bir daha izleyin ne olur. Yapılan ortada tam isabet. Şimdi ben bu pozisyondan bahsediyorum çünkü Beşiktaş ceza sahası içerisini doldurabilecek iki orta sahaya sahip. Yani Orkun ve Olaytan, şimdi bunların ceza sahasına girdiği senaryoda santraforun boşa çıkması için daha fazla imkan olacak Beşiktaş'ın ve bu dakikalarda Oh'un Trossard'ın servislerine cevap vermesi çok olası. Bir de Vlahović gündemi var biliyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda Beşiktaş'ın hava hakimiyeti de artar. Ve artık Trossard bir kanat forvet düzleminden çıkartırız onu. İleride o serbest yaratıcı rolünde o ısı haritasını epey bir kızartır yani. Ha bir de üçüncü ihtimal var, ona bakalım. Şimdi Italiano esnemeyi seven bir hoca, öyle tanıyoruz. Ve şimdi Beşiktaş'ın önceki senelerde esnemeye müsait bir kadrosu yoktu ama şu an sanki ona uygun bir kadro mühendisliği yapılıyor. Maç içerisinde böyle sahte 9'lu bir 4-4-2 ya da 3-4-2-1'e dönüşünü de izler miyiz acaba diyorum. Santraforunuzu daha böyle sırtı dönük servisçi olarak konumlandırırsanız ki hani Oh da bu servisleri yapabilecek oyun zekasına sahip. Geçen sene de yaptı. Trossard'un savunma arkasına koştuğu zaman Oh'un önünde konumlandığı ve plaseyle belki fazlasıyla pozisyon bitirebildiğini de görebiliriz. Çünkü oyuncunun hani komplike rolleri gerçekleştirebilecek yeteneği var, yapmışlığı da var. Ama tabii bunları yapabilmesi için ona özgürlük tanıyacak bir arka olması da lazım. Çünkü geriye koştuğunu çok görür müyüz bilmiyorum. Gerek de yok. Yani ona bu rahatlığı beki sağlayacak. Beke yardıma Salih gelecek falan. Orta saha o bölgeye gidecek. Kaymalar falan filan. Kaymalar önemli hale geliyor. Ki Italiano'nun zaten daha önce çalıştırdığı takımlarda bunlar var. Vallahi Beşiktaş'ı da denkleme sokan hamleler geliyor. Önder Özen ve Graf'ı da kullanıyor herhalde. Çünkü bizim HT Spor muhabiri, iyi muhabiri Oğuzhan Genç de öyle diyor. Yani Beşiktaş transfer bombalarını peş peşe patlatırken aktif göreve yeniden döndü diyor Eduard Graf. Ve o etkisini hissettirdi diyor. İşte Alexander Nübel'in ikna sürecinde aktif rol almış. Sonra Salih Özcan transferinde devreye girmiş Graf. Ve işte Trossard sürecinde de görüşmelerde bulunmuş. Ben size geçen sene ne dedim? Özellikle söyledim. Graf ne yapıyor diye sordum, hatırlayın. 12 sene Dortmund'da çalışmış. Sonra gelmiş Beşiktaş'a scouting direktörü olmuş. Kimi bulmuş getirmiş kardeşim diye gelir şimdi böyle ilk soru. Futbola böyle bakıyoruz çünkü hemen birini bulması lazım diye. Şimdi Dortmund scout sisteminde Sancho'lar, Haaland'lar, Bellingham'lar, Dembele'ler, 16 yaşında keşfedilmiş Pulisic'leri Graf çıkarmadı yani, bir şey yok. Öyle de zannedilmesin. Yani bu adam için en doğru cümle şu olabilir belki. Tek başına hani yıldız çıkaran değil de yıldız çıkaran o sistemin mimarlarından biri. Ve sistem kurmak için getirdiğin adamı birkaç ayda atıl bıraktın geçen sene. Yani ama onun bağlantılarını global pazardaki yerini kullanmadığın için ne oldu? Patladı. Nasıl orada kolektif akıl yaratacaktı, veri toplayacak, yaş profili olacak, yeniden satış stratejisini üstüne koyacak, sonra havuz dolmaya başlayacak değil mi? Öyledir yani. Sonra Dortmund niye sürekli yıldız düşürüyor? Çünkü onlar transfer yapmıyor kardeşim. Proje yapıyorlar, proje alıyorlar. İnşallah burada da bu arada proje üretilen günlerine denk geliriz. Maliyeti karşılayan değil de hani üreten sistemi mimarı olarak da överiz inşallah. Ama şimdi tabii Galatasaray Fenerbahçe çok hardcore bir rekabet var. Beşiktaş oraya kafa sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla da böyle bir umut olduğu için de connection'ı kullanılmış şu ana kadar grafın. İyi de olmuş. İyi topçu çünkü abi. Gelen oyuncu iyi topçu yani. O da sabırla anılan bir adam. Bak kaç yere gitti geldi. Çok macerası var onun da yani. Bir gün anlatırız. İşte 4 tane kiralık dönemi var. Sürekli küçümsenmesi var. O da veri analizleriyle Brighton'da galiba keşfediliyor. Anfield'da sonra şov yapıyor. Arsenal'a ikinci tercih olarak geliyor ama takımın kritik oyuncularından birine dönüşüyor. Önemli işleri var yani. Belçika'da genç yaşlardan beri Lea diye çağrılıyor. Yakın çevresi de diyor ki sakin adam. Gösterişten uzak adam. Kendi halinde bir adamdır. Ama ver görevi yapsın gibi de bir kariyeri gözümüzün önünde. O yüzden şimdi Beşiktaş'ta da yapılacak çok iş var ya hani. Ben yaparım kardeşim diyecek türden bir oyuncu olduğu için bence iyi oldu. Kağıt üstünde tabii gerisi performans işi. Bakalım görelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Nübel'i de söyleyeyim bak yani Dünya Kupası yolculuğumuza çok denk geldi. Onu anlatamadık kaynadı arada. Kısaca değineyim en azından. Hatta şöyle yapayım bizim Recep Reis'in verileri de boşa gitmesin. Ersin'le arasındaki fark üzerinden anlatayım kaleci. Şimdi iki kalecinin sayısal verileri böyle yan yana koyulduğunda dikkat çeken ilk unsur Nübel'in kurtarış yüzdesinin yaklaşık %69 seviyesinde kalırken Ersin %70 bile daha yüksek bir orana işaret etmesi ama şimdi bu farkı yorumlarken hani maruz kalınan şut sayısı, oynanan lig kalitesi gibi bağlamlar da var. Onları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü biri Bundesliga, biri Süper Lig, hücum yoğunluğu, şut kalitesi bunlar birbirinden farklı. Kaleyi gole kapatma oranı bakımından Nübel'in 34 maçta 11 maç kalesini gole kapattığını görüyoruz. %32'lik bir oran yapıyormuş. Ersin'in kalesini gole kapatmada 8 maç olduğunu söyleyelim. Şimdi stil açısından bakalım ama bence orada fark daha belirgin. Nübel yüksek çizgi savunmasına uygun. Ayağıyla oyun kuran, çıkışları da cesur davranan bir kaleci. Ersin daha çizgi kalecisi, daha refleks odaklı bir yapıya sahipti. Yani Beşiktaş'ın kalesi uzun zamandır sahip olmadığı bir upgrade'e uğrayacak tıpkı Trossard'dan misi gibi. Bu kaleci transferi sonrası Beşiktaş savunma hattını daha yükseğe çekebilir. Topa sahip olma oranını arttırabilir. Bence taktiksel olarak da kendi taktiğine uygun bir kaleci profili seçmiş. Beşiktaş savunması geçen sezon topu geriden çıkarmakta zorlanıyordu diyeceğim hafif kalacak yani. En azından bir alternatif daha gelmiş oldu bu pas alışverişine. El alem ne diyor onu da söylersek kaleciyle ilgili yakın mesafeden gelen şutlarda ve ani gelişen pozisyonlarda vücut koordinasyonunu çok hızlı ayarlayarak kritik kurtarışlar yapabiliyor diyor Breaking the Lines. Monaco ve Stuttgart dönemlerinde yapılan veri analizlerinde rakiplerin ceza sahasına kestiği ortaları havada yakalama yüzdesi standart kaleci ortalamalarında oldukça üzerindedir diyor Bavarian Football World. Manuel Neuer'in veliahtı olarak gösterilse de Neuer gibi kalesini terk edip savunma arkasına sızan topları çok uzak mesafelerde süpürme konusunda daha çekimser ve derinde oynayan bir karaktere sahip diyor yine bir başka analiz.
2: Radyo Gol Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
7: Bir gram altını bile kapınıza getiren
8: böyle

0: Reklam bitti.
1: Can Genç'le Haber Masası başlıyor.
2: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün Haber Masası'nda ben Can Genç sizlere eşlik edeceğim. Tabii ki sayısız konuğumla beraber programın başında Fenerbahçe ile başlayacağız. Daha sonrasında Beşiktaş, Trabzonspor ve son olarak Galatasaray'ı konuşacağız. Tabii akşam yayınlarında Berk Sayar olacak. Akşam dakika skor heyecanında Fenerbahçe Gornik Zarbze karşılaşmasında Berk Sayar sizlere eşlik edeceğini bir kez daha aktaralım. Zaman zaman aramızda rotasyonlar yaptığımızı zaten biliyorsunuz. Genelde dakika skorda ben Can Genç oluyorum ama bugün bir rotasyon yaptık aramızda. Perşembe günü anlatımda tabii ki maçın aktarımında ben olacağım. Yunus Aydın'la beraberiz. İlk konuğumuz tabii ki Fenerbahçe'den Yunus Aydın olacak. Yunus hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
2: Selamlar tabii ki. Şöyle bakıyorum, sen de birkaç tane mesaj göndermişsin. Bakalım neyle alakalıymış. Evet. Şimdi baktım, kontrol ettim o sırada konuşurken. Senin de mesajlarına bakmak durumunda kaldım ama. Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe'nin tüm detaylarını konuşacağız ama. Öncelikle sana muhtemel 11'i sormak istiyorum. Yani tabii ki karşılaşmaya şu anda yaklaşık 2 saat 50 dakika kaldı ama. Muhtemel 11'ler dolaşıyor. Muhtemel 11'ler konuşuluyor. Yunus Aydın tabii ki sen de çok değerli bir yorumcumuzsun ve senin aldığın duyumlara göre, senin beklentine göre, senin düşüncene göre muhtemel 11 bugün Fenerbahçe'de nasıl olacak?
3: Aslında baktığımda 48 saat evvele kadar yani ne Nathan Greenwood, özür dilerim, ne Nathan Greenwood ne de Nathan Ake maç kadrosunda olmayacak gibiydi. İlk başta UEFA'ya verilen listede yoklardı ama güncelleme yapıldı ve ikisi de maç kadrosuna yazıldı. Ama ben hani beklentinin aksine ilk 11'de olacaklarını düşünmüyorum. Bence kalede Mert Günok olacak. Savunmanın sağında Mert, solunda Levent olacağını düşünüyorum. Skriniar, Jadon Osterwold'e belki burada zannetmiyorum ama çünkü Skriniar da Osterwold'e hazır durumda. Yani Greenwood'a oranla bence Ake'nin oynama ihtimali daha yüksek. Ama ben dediğim gibi Skriniar ve Osterwold'e ile başlamasını bekliyorum İsmail Hoca'nın. Orta ikilide Gündüz'ü olacak, Bartu olacak bence. Sağda çok uzun süredir Fenerbahçe'den ayrı kalan ama İsmail Hoca'nın dönmesiyle birlikte de Fenerbahçe'nin artık yeniden vazgeçilmezlerinden birisi olacak İrfan Can Kahveci'nin sağ önde başlamasını bekliyorum. Bence en uçta Talişko olacak. Arkasında Fred ve sol tarafta da Kerem Aktürkoğlu'nun olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin tabii birçok eksiğinin olduğunu unutmamak lazım. Avrupa kadrosuna yazılmayan Nene, Kante ve son anda kadrodan çıkartılan Greenwood gelmesi için Cengiz olmayacak. Mimović aynı şekilde maç kadrosundan çıkartıldı. Ake'yi yazabilmek için. Böyle bir ilk 11 bekliyorum. Çok ciddi kalite farkları var iki taraf arasında ama birçok oyuncunun da başta mesela Fred olmak üzere Fenerbahçe'de kalmak istiyorsa kendini gösterme maçlarından bir tanesi olacak.
2: Tabii ki katılırım ama burada aslında kadrodan çıkarılan isimleri de sormak istiyorum. Çünkü Cengiz Ünder ve Mimović'in kadrodan çıkarıldığını vurguladın. Yani bu oyuncular artık yani sonuç olarak düşünülmeyen isimler olarak mı adledilmeli? Fenerbahçe taraftarları bu oyuncuları Fenerbahçe formasıyla bir daha görmeyecekler mi diye sormak istiyorum.
3: Yani Mimović'le alakalı aslında şöyle, Mimović biliyorsun Ali Koç döneminde Fenerbahçe'ye geldi ve aslında geliş hikayesine baktığında başka bir ülkeye giderken uçaktan indirip getirildi. Yani o kadar değerli bir oyuncu olduğu söylenirdi. O zaman eski as başkan Sayın Acun Ilıcalı öyle bir açıklama yapmıştı ama teknik direktörlerin tercihi bu oyuncu genelde kullanmamak yönünde oldu. Ve sonrasında da Mimović daha bir kere bile resmi olarak Fenerbahçe forması giymiş değil. Aslında birçok kişi belki de futbola çok yakından ilgilenmiyorsa Mimović'i tanımıyor olabilir. Antrenman fotoğraflarını ya da antrenman maçlarını görmediyse. Ben Mimović'i belki hani dönüşte deplasman maçında vesaire oynayabilir ama uzun süredir Fenerbahçe'de ana rotasyonda olacağını düşünmüyorum. Bence ilk fırsatta kiralanacaktır. Peki ya Cengiz? Kötü de bir aslında kamp dönemi geçirmiyor.
2: Peki ya Cengiz?
3: Cengiz'le alakalı şöyle. Ya Cengiz Ünder Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralanma sürecinde bence kendi kariyerini çok yanlış yönetti. Yani Beşiktaş için iyi başladı aslında. Onunla hiçbir problem yok tabii ki. Ama yani ezeli rakibinizden ezeli hani kiralık gitmişken kartal işareti yapmak, Fenerbahçe'ye birkaç göndermeli açıklama yapmak bence Cengiz'in Fenerbahçe'de yeniden ana rotasyonda olma şansını zorlaştırdı. Yani Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın da yakındığı durumlardan bir tanesi. İşte oyunculara çok iyi teklifler gelmemesi kiralık ya da bonservisle alakalı. Yani Cengiz'e çift taneli bir bonservis geldiği anda bence Fenerbahçe gönderebilir. Ama gelir mi? Bence zor gelir. Ama Cengiz'in Beşiktaş'ta oynadığı süreçte sanki Beşiktaş'ta hiç Fenerbahçe'ye dönmeyecekmiş gibi yaptığı hareketlerin bugün sahada olamamasının en net sebeplerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Ki baktığında bu Avrupa listelerine Kante, Vedat Muriç gibi isimler yazılacak daha.
2: Doğru.
3: Ederson gibi yani çok zor bence şansı Cengiz'in.
2: İki dinleyicimiz bize iyi yayınlar dilemiş. Sayın Genç demiş iyi yayınlar olsun. Yunus Aydın'a selam olsun demiş Aykut Bey. Hüseyin Mecit Bey de Can hoş gelmişsin. İyi yayınlar tüm konuklarına da selam olsun demiş. Çok teşekkür ederiz ilk mesajları gönderen bu iki dinleyicimize de. Peki abi tabii ki burada muhtemel kadroyu sayarken senden şöyle bir isim duydum. Bartu Elmaz'ın ismini söyledin. Yani birçok muhtemel kadroda Bartu Elmaz gözüküyordu. Yani biz bu kadar kalabalık bir orta saha rotasyonu olan Fenerbahçe'de Bartu Elmaz'ı yeni sezonda ana planda görecek miyiz de şu anda bütün kaynaklar Bartu Elmaz'ın ismini ilk 11'de yazıyor?
3: Yani çok güzel bir soru soruyorsun bence. Geçen sene de hatırlarsan Bartu kamp döneminin yıldızı ilan ediliyordu. Yani Mourinho asla göndermedi. Birçok teklif geldi Bartu'ya özellikle kiralık ülkemizdeki takımlardan. Dedi ki benim dedi yıldızım olacak dedi. Ben dedi asla dedi oynatmayacağım, şey yapmayacağım. Rotasyon dışında bırakmayacağım. Biz doğru düzgün hiç Bartu'yu görmedik. Görmediğimiz gibi devre arasında da bir anda apar topar cumartesi Fenerbahçe'yi idmanlarken pazar akşamı Kocaeli maçına çıktı. Yani o kadar apar topar gitti Fenerbahçe'den. Hani şimdi tekrar kamp döneminde aynı sözler söyleniyor. Çok iyi bir kamp süreci geçirdi. Çok çalışkan oldu. Ama işte ancak bu tarz futbolcular böyle dönemlerde forma giyebiliyorlar. Ara geçiş dönemlerinde. Yani şu an baktığın zaman Fenerbahçe'nin kadrosuna geçen sene olmayıp bu sene olan bir tek oyuncu var. İrfan Can o da kadro dışından geri geldiği için. Aslında geçen sene vari bir kadro görüyoruz. Yeni alınan Vedat Muriç dahi sakatlığı nedeniyle yok. En erken gelen oyuncudan bahsediyoruz.
2: Doğru.
3: Ben Bartu'nun uzun sürede hele ki senin de söylediğin gibi bu kadar şişkin bir orta saha rotasyonunda çünkü hani 10+4'e uyabilmek için ya Fenerbahçe'nin ya Fred'i ya da Kante'yi göndermek zorunda olduğundan bahsediyoruz. Gelinen noktada da ben Bartu'nun bu rotasyonun bir parçası olabileceğini düşünmüyorum.
2: Bak bir dinleyicimiz çok güzel bir noktaya değinmiş. Şöyle bakıyorum kim yazmış? Dinleyicimizin ismi Mustafa. Mustafa Bey yazmış. Can Bey demiş rakibi küçümsememek lazım demiş. Rakibin geçmişte Avrupa finali var demiş. Taraftarlar, futbolcular, teknik heyet tam olarak konsantre olması gerekiyor böyle karşılaşmalarda. Aynı ciddiyetle yani büyük maçların ciddiyetiyle oynaması gerekir demiş Mustafa Bey. Gornik Zarpze karşılaşması ile alakalı. Yunus Aydın ne diyorsun yani genel olarak Fenerbahçe'yi bugün nasıl bir sınav bekliyor? Fenerbahçe nasıl şeyler gösterebilir? Muhtemel 11'i tabii ki sana sordum. Birkaç detay sordum ama Bartu isminden dolayı mı acaba dinleyicimiz birazcık rakibi hafife almak gibi algılıyor onu da bilmiyorum ama böyle bir durum söz konusu mu abi?
3: Yani şu an Kante'den zaten hani Kante oynatma şansı yok Fenerbahçe'nin. Dünya Kupası'ndan yeni geldiği için izinde hani Kante'ye rağmen Bartu oynuyor ve küçümseniyor. Gornik Zabrize gibi bir durum yok. Ama şimdi hani Gornik'in yaptığı Avrupa finali de 1970 yani. 1970'te bu finali yaşadılar. Hani bence onda bir referans almamak lazım. Çok ciddi bir kadro dengesi farkı var. İç sahada oynanacak bir maç. Ya baktığında ben müthiş bir kalite farkı görüyorum. Rakibi küçümsememek lazım. Bu arada kesinlikle katılıyorum. Yani Fenerbahçe'nin daha önce işte Norsjælland maçı gibi, Vardar maçı gibi ne yazık ki hafızalarımızda çok kötü anılar var. Avrupa'da çok küçümsediğimiz takımlara göre aldığımız çok kötü sonuçlar var. Ama yani geldiğimiz noktada hani Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin lig turunun bir parçası olmak istiyorsa bugün bu takımı çok rahat bir şekilde yenmek zorunda. Ha, küçümsenmemesi gerekiyor. Hiçbir takım küçümsenmez. Hele ki iki maç yani bir gideceksin bir geleceksin tamam. Hani iki maça göre şekillenecek. Deplasman golünün önemi yok. Ama ben rahat bir maç olacağını düşünüyorum. Yani
2: onu da tam soracaktım. Çok güzel altın çizdin. Evet lütfen devam et abi.
3: Bizim şu ana kadar hani konuştuğumuz işte evet transferler yetişmedi. Neydi bizim duyduğumuz söz? 20 Haziran'a kadar transferler yetişecek. Ama hani Ake, Greenwood, Vedat Muriç hani bunlar oynamıyorlar tamam ama yani sen zaten Talişkalı, Keremli hücum hattında burayı geçemiyorsan birazcık problem var demektir. Yani diğer tarafta mesela oynamayan isimlerden birisi şu önerilebilir belki. Hani Guendouzi, Fred olsaydı önlerinde Asensio'yu atsaydı. Çünkü Asensio ve Talişka şimdi çok iki iyi ayak olduğu için zaten yakın oynadıkları anda birbirine çok farklı bir oyun oynuyorlar.
2: Kesin.
3: Ama burada da işte rakibi küçümseyip bu kadar ileriyi düşünürseniz Fred'i arkaya atıp işte orada fizik kalite ve mücadeleyle bir fark yaratabilirler. Ben İsmail Hoca'nın da bunu düşünün. Ki hafta içinde hatırlarsın birçok da haber çıktı. İsmail Hoca'nın yani Asensio'yu çok da hazır bulmadığına dair. Ben bu yüzden de böyle bir önlem alındığını düşünüyorum. Ama tabii ki rakibi küçümsememek lazım. Ama hani çok da büyütmemek lazım. Böyle tek farklı galibiyetler falan alınacak gibi rakip değil. Biraz rahat geçmemiz lazım.
2: Yani biraz iddia tabiriyle handikap lazım diyorsun Fenerbahçe'ye, doğru mu?
3: Tabii tabii.
2: Peki şunu soracağım, yani tabii ki bugün Fenerbahçe taraftarını da soracağım. Nasıl bir katılım bekliyorsun Fenerbahçe taraftarından? Sezonun ilk maçları genelde görkemli olur Fenerbahçe'de. Senin aldığın duyumlara göre bugün Kadıköy'de nasıl bir atmosfer olur?
3: Yani tabii ki yaz ayı olması, birçok insan tatilde vesaire, kombine sahiplerinin birçoğu hani çeşitli güney illerinde, Ege'de tatildeler. Hani mutlaka bir dezavantajı olacaktır. Yani ben böyle full bir stat beklemiyorum. Gerçekçi olmak gerekirse, ama taraftar grupları özelinde de Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın ilk maçı olduğunun bilinci de var. Ya Aziz Yıldırım'ın arasının bozuk olduğu taraftar gruplarının bir kısmı daha iyi. Hani başkan aslında merhaba demek için bile bugün bu maça gelecekler, ama kombine sahipleri özelinde konuşmak gerekirse, ya birçok kombine sahibinin çeşitli illerde tatilde olması bence bugün full bir stadı engelleyecektir diye düşünüyorum.
2: Valla mantıklı bakmışsın olaya, katılırım. Yani ben ilk maçlarda genelde Fenerbahçe taraftarının doldurduğunu gördüm şu ana kadar, ama tatil detayı, sezonu çok erken açma detayı, yani sonuçta ikinci ön eleme turundan katılmaya hak kazandı Fenerbahçe. O yüzden de dediğin son derece mantıklı gözüküyor. Peki saha içine dönecek olursak, hazırlık maçlarından Yunus Aydın'ın çıkarımı ne oldu? Yani bugünkü maçın sen tabii ki Fenerbahçe lehine geçmesini beklediğini ifade ettin, ama hazırlık maçlarında gördüğün İsmail Kartal yeni dönem Fenerbahçe'sinde farklı bulduğun ya da bir oyuncu performansı olabilir, bir anlayış farkı olabilir. Saha içi yorum alabilir miyim abi senden bu konuyla alakalı?
3: En büyük fark bence hani geçen seneye kıyasla Mourinho'nun Portekiz kampına oranla kıyaslayacak olursak, bence en belirgin fark oyunculardaki hırs. Bunu maçlarda net bir şekilde gördük, gözlemledik. Ve en belirgin farklardan birisi de tabii ki maç skorlarıydı. Fenerbahçe'nin 5-0 vesaire kazandığı hazırlık maçları gördük. Ama bugün gelinen noktada dediğim gibi şu an kadro kalitesinde çok net bir şişkinlik olduğunu unutmamak lazım. Fenerbahçe 16-4 yabancı yazabilir. Şu an hepimizin yazalım dediklerini yazdığı zaman hemfikir olduklarımızı, yani 11 yabancı yapıyor zaten. Ya Freddy ya Kante'yi dışarıda bıraktığında bile 10 oluyorsun.
2: Doğru.
3: Çünkü bunun en büyük dezavantajı 3 tane yönetim gördü Fenerbahçe bir yıl içinde. Her gelen şişirdi, her gelen şişirdi, transfer yaptı. Ve çok ciddi bir kadro şişkinliği oldu. Bunun mücadele olarak kampa yansıdığını görüyorum ama. Çünkü çok ciddi bir kadro savaşı var. Çok ciddi bir forma savaşı var. Yes. Tabii diğer tarafta dünya uzunda olmayanlar da var. Mesela Diego Carlos gibiler. Hmm. Ya bana diyor Como'dan teklif geldi. Satarsanız, satmazsanız da maaşımı ödersiniz. Ben kalırım. Çok da umurumda değil diyor. Hani zaten kadro dışı kalacak. %99 kadro dışı kalacak. Bugün baktığında işte Ake hazır değil diyoruz. Adını dahi anmıyoruz Carlos'un. Yani sonuçta mental olarak tamamen dışarıda kaldı. Ama diğer tarafta Levent gibi oyunculara baktığında, işte Mert gibi, Bartu gibi, Fred gibi. Yani Fred 2 ay öncesinde Fenerbahçe'den zaten kendisi mental olarak gitmeyi kafaya koymuştu. Fenerbahçe'ye gönderdiği kafaya koymuştu. Ama şu an formlu mücadelesinin içinde Fred. Ve bir ön eleme maçına benim tahminime göre de 10 numara pozisyonda forvet arkası çıkacak. Doğru. Yani bence rekabeti çok net bir şekilde pozitif etkiliyor, ama şunu unutmamak lazım. Fenerbahçe'de gerçekten çok rahatsız edici, hem yönetimin hem teknik direktörün çok ciddi elini daraltıcı bir kadro şişkinliği var.
2: Ya kesinlikle, biraz aslında ona da değinmek istiyorum ben de Yunus'a. O yüzden sorularımın içinde o da vardı. Bugün öğlen saatinde çok kısa bir yayın yapmıştım. Orada da İrfan 25'le de aslında aynı soruyu sordum. Belki o saatten beri bizleri dinleyen birçok dinleyicimiz için bir tekrar sorusu olacak, ama böyle tane tane gitmek istiyorum. Yani Diego Carlos'tan bahsettin. Böyle tane tane gitmeye aday oyunculardan bir resmi teklif var mı yok mu şeklinde gidelim. Şimdi Diego Carlos kısmında Como dedin. Como ile alakalı başka bir kulübün, yani Como'dan başka bir kulübün bir ilgisi var mı oyuncuya? Oyuncunun niyetinin iyi olmadığının altını çizdin, ama başka bir teklif var mı? Sadece Como mu biliyoruz?
3: Sadece Como'yu biliyorum ben. Yani başka bir yerden teklif olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü hani az önce bahsettiğim Aziz Yıldırım'ın da çok yakındığı durumlardan bir tanesinin sebebi bu. Teklif gelmiyor. Fenerbahçe'nin düşünmediği oyunculara. Como'nun bizim ligimizden iki stoper ilgisi var. Davinson Sanchez'e 30 milyon euroluk bir ilgisi var, ama Davinson'la verdikleri parayı tabii Diego Carlos'a vermiyorlar. Bonuslarla birlikte maksimum 7,5-8 milyon euro veriyorlar Diego Carlos'a. Carlos da Como'ya gitmek istiyor. Herhangi bir teklif yok.
2: Peki kale bölgesinden aslında başlayalım istiyorum. Sen hazır ister istemez tabii Diego Carlos örneğini verdiğin için oradan başlamıştım ama kale bölgesine dönmek istiyorum. Dominik Livakovic ve Ederson isimlerinden isimlerine bir teklif var mı? Ederson konusunda yönetimin tasarrufunun en azından bildiğimiz kadarıyla Ederson'u kazanmak olacağını ifade etti Sayın Aziz Yıldırım çeşitli yayınlarında ama tabii ki sana belki bir son dakika haberi vardır veyahut da bir duyumun vardır. Bu iki isimle ilgili Fenerbahçe'nin tasarrufu ne olacak?
3: Aslında baktığında Dünya Kupası'na, dünya sahnesinde iki tane boy göstermiş kaleciye sahip Fenerbahçe. Ne kadar büyük bir şans ama baktığında ikisiyle alakalı da müthiş eleştiriler var yani. Hani gidecekler mi diye gözünün içine bakıyor adeta taraftar. Bu da bazı şeylerin aslında ne kadar içeride yanlış yönetildiğini gösteriyor. Teklif durumu şöyle. Şimdi Livakovic'e çok net bir şekilde teklif var. Bence ayrılacak en erken oyunculardan da bir tanesi olacak. Dinamo Zagreb'in teklifi var. 3 milyon euro civarında bir teklifleri var. Fenerbahçe iki kaleci satışına da aslında hani kaleci konuşuyoruz diye söylüyorum. İrfan Can Eğribayat'a da mesela Restallo'nun bir teklifi vardı. 400 bin euro. Fenerbahçe o rakamın biraz daha 500-600'lere gelmesini istiyor. Livakovic'e de 3 milyon euro net bir teklif var Dinamo Zagreb'den. Bonuslarla birlikte 4-4 uçağa çıkarsa Fenerbahçe zaten bırakacak. Ederson'la alakalı şöyle, aslında Aziz Yıldırım'ın adaylık sürecinden itibaren Ederson'u senin söylediğin gibi kazanmaya yönelik açıklamalarını gördük.
2: Evet.
3: Ki baktığın zaman Aziz Yıldırım'ın kendi önceki dönemlerine baz alırsak Brezilyalı yıldızları da sever Aziz Yıldırım. Ya yani bu kaleci bazında hiç olmadı ama hani Brezilyalı oyuncuların da kadroda olmasını seven bir başkandan bahsediyoruz. Bu nedenle ben Ederson'a verilen 11 milyon euro maaşa rağmen ki Fenerbahçe'nin maaş yükü içerisinde zaten Asensio, Şikrinyar, Talişka ve Ederson çok ciddi bir yük kaplıyorlar ama Aziz Yıldırım Ederson'un kazanılması gerektiğini düşünüyor. Oyuncu tarafıyla da birebir zaten görüştüler. Ederson da aslında mental olarak Fenerbahçe'yi kafada silmişti. Hatırlıyorsun zaten. Doğru. İşte kırmızı kart pozisyonu sonrasında kendisinin paylaşımları, eşinin paylaşımları hani Fenerbahçe'yi tamamen bitirdikleri yönündeydi ama yönetimin değişmesi, Aziz Yıldırım'ın olaya daha profesyonel bakması, Ederson'a, Ederson'un değerine göre hareket etmesi işi biraz kurtardı. Çünkü şimdi Ederson City'den sonra Fenerbahçe'ye gelmişken buradan taraftar tepkisiyle gittiğinde kendisine 11 milyon euro maaş verecek hiçbir takım bulamazsınız Avrupa'da.
2: Doğru.
3: Bu oyuncu hangi şartta gidecek? Sadece. Bu oyuncu hangi şartta gidecek? 4,5 milyon eurosunu ödeyecekler. 6,5 bize ödetecekler. Hiç oynatmadığımız bir kaleci için 6,5 milyon euro vermek zorunda kalacağız. Aziz Yıldırım da bunu yapacağımıza bu kaleciyi kazanalım, bu oyuncuyu kazanalım diyor. Ki Fenerbahçe şampiyonluk yolunda gidecekse de Ederson bu takımın bence gerçekten şampiyonluk nedir bilen en üstteki oyuncularından bir tanesi.
2: Peki şunu soracağım. Arada sormam lazım Ederson'la alakalı. Çünkü Kadıköy'de çok büyük bir isyan vardı Ederson'a ve olası bir kritik bir hata vesaire. Böyle bir hata sonrasında Kadıköy'deki taraftarların reaksiyonu bu süreci nasıl etkileyebilir? Böyle bir reaksiyon olur mu Kadıköy'de diye sormak istiyorum Ederson'un izninde.
3: Abi şöyle hani biraz hani ambiyane tabirle konuşacağım ama hı hı. Hani yani şimdi Mourinho dönemi için şöyle dendi ya, Aziz Yıldırım ben olsaydım öyle olmazdı o işler diye. Hani at sahibine göre kişiler diye bir laf var. Doğru. Şimdi Ederson Fenerbahçe'deki yönetim zafiyetindeki yaptığı hareketleri Aziz Yıldırım döneminde yapamaz.
2: Hı.
3: Yani aynı şekilde Fenerbahçe taraftarı da Saadettin Saran ve Aziz Yıldırım var özür diliyorum. Saadettin Saran ve Ali Koç varkenki gibi davranamaz. Ortada 20 yıllık bir efsane başkan figürü var. Ya oraya çok da bir şekilde ağırlığını koymuş durumda. Zaten Ederson ya bu kadar ayak kalitesi olan, ayağıyla oynamayı seven bir adamın hata yapmama ihtimali yok. O yüzden zaten daha Aziz Yıldırım adaylığını koymadan bu oyuncuya sahip çıktı.
2: Çok güzel anlattın.
3: Yani bu sebeple iki tarafında birbirine ben herhangi bir şekilde zorluk çıkartacağını düşünmüyorum. Tabii ki Ederson'un performans düşüklüğü olursa tepki olacaktır ama bu sürecin yönetimi iplerin kopma noktasına geleceğini düşünmüyorum.
2: Peki o zaman şöyle devam edelim abi. Diego Carlos'u konuştuk. Rodrigo Becao ve Osterwolde isimlerini konuşmak istiyorum. Osterwolde kalacak deniyor tabii ki birçok kişi tarafından ki İsmail Hoca'nın açıklamaları da bu yöndeydi. Ancak bir resmi teklif var mı? Fenerbahçe yönetimi nasıl bir şekilde bu süreci yönetecek ve aynı zamanda savunma hattında Becao ve Semedo isimlerini de sormuş olayım.
3: Yani şöyle Becao ile alakalı şu şekilde Türkiye'den Başakşehir ve Kasımpaşa'nın ilgisi var. Onun haricinde hani herhangi bir resmi teklif yok Fenerbahçe'ye. Herhangi bir bonservis vermiyorlar. Maaşının tamamını karşılamak istiyor. Fenerbahçe'de bu teklifleri kabul etmiyorlar. Diğer tarafta bakacak olursak Fenerbahçe'nin aslında en ne yapacağını bilmediği transferlerden birisi de Semedo. Çünkü oyun kuruluşunda bence Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın da aslında bahsettiği çok ciddi bir öneme sahip. Semedo'nun da tıpkı Ederson gibi yönetimin sürekli değişmesinden yıldız futbolcu alışık değil. Yani bir afalladığını, bu dönemi idare edemediğini düşünüyorum. Bence Semedo'nun da kalması gerekiyor. Ama kendisine yönelik gelen teklif Fransa'dan 9-10 milyon euro civarında bir teklif geldiği söyleniyor. Fenerbahçe tarafı bu arada doğrulamıyor teklifi sorduğun zaman. Ama oyuncuların hani teklif aldığı söyleniyor. Fenerbahçe'nin 9-10 milyon euro'lara ben oyuncuyu bırakacağını düşünmüyorum Nelson Semedo'yu. Osterwolde ile alakalı durum şu. Fenerbahçe bence Osterwolde ile alakalı çok büyük bir treni kaçırdı Ocak ayında. Çünkü Roma'dan 30 milyon euro teklif vardı, hatırlıyorsun Ocak ayı boyunca konuştuğumuz.
2: Doğru.
3: Fenerbahçe şampiyonluk sürecine giderken bu oyuncuyu satmayı tercih etmedi. Bence her oyuncu ederi bulunduğu anda satılması lazım. Çünkü şu an itibariyle bence Jadon Osterwolde, şimdi tabii yazın transfer sürecine başka bir şey konuşuyoruz. Davinson'la alakalı. Bence Galatasaray Davinson'u satarsa Como'ya 30 milyon euroya aynı kalitede bir futbolcu alamaz. Ama Fenerbahçe Roma'ya 30 milyon euroya Jadon Osterwolde'yi satsaydı şu an 30 milyon euroya aynı kalitede oyuncu bulurdu bence.
2: Bunun nedeni nedir ki, sana göre? Yani bunun yani Galatasaray bulamaz, Fenerbahçe bulabilir demenin sebebi nedir? Yani dinleyicilerimiz açısından.
3: Hayır. Davinson ve Osterwolde farkı. Davinson ve Osterwolde'den çok önemli.
2: Oyuncu kalite farkından dolayı söylüyorsun. Anladım demek istediğin.
3: Evet evet. Fenerbahçe bulamaz, Galatasaray bulur anlamında söylemedim. Tamam. Ben yani Davinson'a Davinson bence Jadon'dan çok daha önde futbolcu. Ama diğer taraftan bakıyorsa şimdi Fenerbahçe Jadon Osterwolde'yi satmak istiyorsa, şimdi oyuncunun değerini kendisi düşürüyor. Ama bu da dediğimiz gibi yeni gelen yönetimin o kadar az zamanı var ki. Hep söylüyoruz ya, yani Aziz Yıldırım 20 yıllık efsane başkanlığını 10 ay için ortaya koydu adeta.
2: Doğru.
3: Çok hızlı hareket etmeye lazım. Şimdi Fenerbahçe Nathan Ake'yi alarak şunu söylemiyor mu? Benim stoper nokta, şimdi City'den aldığınız adamı yedek oturtmayacaksınız büyük ihtimalle.
2: Tabii.
3: Fenerbahçe şıklı ya, Nathan Ake üzerinde bir stoper notasyonu düşünüyor. Jadon Osterwolde diye düşünmüyorum demek. Senin düşünmediğin adamı Roma neden 30 milyon euro verip alsın? Şimdi bir de böyle bir bakış açısı var. Roma'nın Osterwolde ilgisi devam ediyor. Benim öğrendiğim kadarıyla kulübe son ilettikleri resmi teklif 12 milyon euro. Fenerbahçe'de 30 gören oyuncuyu 12'ye vermek istemiyor. Haklı olarak. Ama Jadon'a da Fiorentina'dan da teklif vardı. Olay'ı 30 milyon euro verdiler. Jadon Osterwolde'ye 14 milyon euro teklif ettiler. Yani Fenerbahçe 20'leri görmediği sürece Jadon Osterwolde'yi satmaz diye düşünüyorum.
2: Peki orta sahaya geçeceğim. Sofyan Amrabat'ı bir sormak istiyorum. Talipleri konuşuluyor. Sofyan Amrabat isminin yanında Fred'i de soracağım. Merkez orta sahada ve Kante'yi de soracağım tabii ki.
3: Amrabat kesin gidici. Yani onunla alakalı zaten hani bir belirsizlik yok. Kesin gidecek. Teklifler de var. Real Sociedad da istiyor oyuncuyu. Hani zaten iyi de bir sezon geçirdi. Yani Fenerbahçe'dekine olanla bence daha iyi bir sezon geçirdi. Ama hani baktığınız zaman oyuncuya yapılacak teklif de hani gerçekten yüksek bir yerlerde bir teklif değil. Şimdi Fenerbahçe'de kesinlikle göndermek istiyor İsmail Kartal. Zaten düşündüğü oyunculardan birisi değil. Oyuncunun hani İsmail Hoca tarafından çok böyle takdirde edilmediği söyleniyor zaten. Fred tarafı bambaşka. Şimdi Kante ile alakalı durum da şu. Kante'ye net bir şekilde Paris FC'nin ilgisi var. Çünkü orası çok ciddi bir yatırım aldı. Çok ciddi bir fon desteği aldı. Ve bu fondan Paris Saint Germain'in o başarılarına yaklaşmak isteyen bir takım oluşturmaya çalışıyorlar. Fransa milli takımının oyuncusu Kante de oranın adaylarından bir tanesi. Fenerbahçe'de Kante'nin sözleşmesi o kadar ağır ki Fenerbahçe için şartları.
2: Tam olarak Yunus Aydın bizimle de tam olarak onun detaylarını öğrenebilir miyiz? Çünkü çok farklı kafadan çok farklı sesler çıkıyor. Senden çok temiz bir bilgi alabileceğimizi düşünüyorum bu konu hakkında. O yüzden temiz bir şekilde senden bu yorumu alabilir miyiz?
3: Kante'nin Ennesi'ye geçiş sürecindeki sözleşmesi tam olarak şu: oyuncunun 12 milyon euro net maaşı var. 2 milyon euro 20 maç artı oynarsa bonusu var. Artı sadece kendi forma satışından değil, Fenerbahçe'nin kendisi, yani diğer markaları dışarıda bırakalım, oradan satılanlar değil, Fenerbahçe'nin kendi stoğundan sattığı formaların da, bakın sadece N'Golo Kante'nin formasından bahsetmiyorum, bütün forma gelirlerinin karından da %10 payı var. İnanılmaz bir sözleşme. Yani bunu nasıl yapmışlar? Hangi yönetim hakkıyla yapmışlar? Gerçekten inanılmaz bir şey bu.
2: Hakikaten inanılmaz.
3: Yani
2: Lütfen devam et.
3: Çok yüksek bir maaş. Çok yüksek bir maaş. Yani totalde 15-16 milyon euroya varıyor. Hani ya Allah'tan kârın %10'unu vermişler. Gerçekten Aziz Yıldırım'a hani gelir gelmez çıldırtan şeylerden bir tanesi bu. Ben bu arada araya bir bu konuda bir bilgi vereyim. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım geçtiğimiz gün İsmail Yüksel'in nikah şahidi aslında eski 3 başkan olacaktı. Çünkü İsmail 3 başkanı da gördü.
2: Doğru.
3: Yani Ali Koç getirdi kendisini. Saadettin Salan'la çalıştılar. Şimdi Aziz Yıldırım'la çalışıyor. Aziz Yıldırım net bir şekilde Saadettin Salan'ın davette gelmesini istemedi. Nikah şahidi olmasını istemedi. Saadettin Salan da gelmedi. Ve Saadettin Salan da hatta sosyal medya hesabından bu sebeple gelmediği iddia edilen bir paylaşımı da beğendi. Benim Aziz Yıldırım'a yakın kaynaklardan duyduğum ilk divan toplantısında Aziz Yıldırım Saadettin Salan'ın yaptığı bu ekonomik sözleşmelerle alakalı inanılmaz derecede hani eski hatırladığımız tırnak için söylüyorum racon kesen Aziz Yıldırım'ı göreceğiz. Fenerbahçe'nin çünkü ya bu Kante sözleşmesi başta olmak üzere zaten bu forma olayını biz Aziz Yıldırım döneminde duyduk. Yani %10 gelme durumu hiç Saadettin Salan döneminde açıklanan bir şey değildi. Başta bu. Bir de var ikinci şey de sürekli Fenerbahçe'den Saadettin Salan'ın şirketine kesildiği iddia edilen bir iletişim faturaları var. Bunlar iddia ediliyor. Buradan da Saadettin Salan'a çok ciddi yüklenecek Aziz Yıldırım. Transferden biraz çıktım ama hani Kante'den buraya geldik. Çok ciddi Fenerbahçe ağır maddi yükümlülüklere girmiş. Aziz Yıldırım da bunu ilk divan toplantısında söyleyecek. Kante olayına dönecek olursam da toplamda Kante'nin bu sözleşmeden Fenerbahçe yıllık maliyeti 15-15,5 milyon euro arası. Fenerbahçe 15 milyon euroyu verene Paris FC'yi de veriyorsa gönderecek Kante'yi. Önceliği İsmail Kartal'ın Fred'in takımda tutulması. Fred'den çok memnun İsmail Kartal.
2: Peki son olarak da transfer konusundaki son sorumu sormak istiyorum. Musaba konusu nasıl?
3: Musabba'yı da göndermek istiyor Fenerbahçe. Gelir gelmez zaten aslında tıpkı Jadon Osterwolde'de de söylediğim gibi değersizleştirilen oyunculardan bir tanesi oldu Musaba. Aslına baktığında Ocak ayındaki gelişine çok böyle kurtarıcı gibi geldi. Evet. Süper Kupa maçında iki tane asist Samsun Spor yarı finalinde. Ama sonrasında adım adım düşüş yaşayan bir oyuncu gördük. Musaba şöyle düşünüyor. Greenwood geldikten sonra zaten oyuncu tamamen oynatılmayacağının farkında. Öncesinde de zaten Greenwood alınmasa da başka bir oyuncu alınacak. Yani Fenerbahçe'nin sağ önüne oyuncu alacağı zaten aşikar. İrfan Can döndü. Yani az önce söylediğim Diego Carlos'un da tam tersi bu arada Musaba. Beni oynatmayacaksanız ben giderim ve zorluk çıkarmam diyor. Hani maaşının da gideceği takıma göre belli bir kısmından feragat etmeye hazır. Musaba çok daha pozitif bakıyor ama takımda kalma şansı yok.
2: Takımda kalma şansı yok. Çok net bir ifade. Peki Loja konusunda sormak istiyorum. Yani Yunus Aydın çünkü ister istemez Loja ile alakalı Acun Ilıcalı'nın daha önceden sahip olduğu Loja'nın başkanlık Lojası yapılacağı bir haber çıktı. Birçok kişi bu konu hakkında tabii ki belli haberler bizlere paylaştı ama en temiz haberi senden alırız diye düşünüyorum. Yani şu anda o Lojalarla alakalı süreç Fenerbahçe'de nasıl işliyor? Ki bildiğimiz üzere Loja kapasitesinin arttırılmasına yönelik de hamleler olacağı konuşuluyor. Yani hem başkanlık lojası hem Acun Ilıcalı ile alakalı durum hem de loja sayısının artışıyla alakalı genel lojaların durumuyla alakalı Yunus Aydın neler söyler?
3: Yani öncelikle dediğim gibi loja sayısı arttırılacak. Fenerbahçe'nin bir şekilde stat'taki çalışmaları çok da hızlı bir şekilde hallediyor. Çünkü mevcut yönetimde bu inşaat işlerine çok iyi anlayan iki isim var. Birisi Batuhan Özdemir, Nihat Özdemir'in oğlu zaten. Diğeri de Nihat Özbağ. Yani zaten mevcut stadın yapılışında etkili olan isimlerden birisi. O yüzden mesela Maratonya'nın güncellenmesi, işte bütün tribünlerin laciverte boyanması vesaire çok hızlı gerçekleşti Fenerbahçe'de. Loja konusu şu şekilde. Benim yönetimden duyduğum kadarıyla şimdi bir kere Hakan Safi'nin lojasının iptali konusu şu şekilde. Hakan Bey'in lojası zaten bu stad yapılırken Aziz Yıldırım tarafından kendisine verilmiş bir loja. Herkes bu detayı atlıyor. Bunu zamanında Hakan Safi kendisi söylemişti. Aziz Yıldırım yer gösteriyor. Diğer tarafta da Acun Ilıcalı'nın lojası. Şimdi Acun Ilıcalı'nın lojası gerçekten tam merkeze konumlanmış bir loja. Stadın merkezinde Acun Meydan'ın lojası. Tabii ki şimdi baktığında haksız bir iptal var gibi gözüküyor. Ama burada Aziz Yıldırım tarafı stat lojası yani kulübün lojası yaptığı için bunu ve yeni lojada yer göstereceklerini ifade ettiği için biraz daha anlaşılabilir kılıyor.
2: Yeni lojalar Aziz yapılımında bir yer göstereceği için detayı çok önemli. Lütfen Yunus Aydın devam et.
3: Kesinlikle yani şimdi loja sayısı arttırıldığında yeni yer gösterilecek ama şu anki durum birazcık evet Acun Ilıcalı'nın da Hakan Safin'le ilgili şöyle hani ben iptal ettim kardeşim siz uğraşın gibi bir durum var. Yani çünkü Aziz Yıldırım'ın aslında birazcık şu an geldiği durumda gerçekten hani eski Aziz Yıldırım'ı görüyoruz. Yani benim dediğim olur yani seçildiği ilk gün Fenerbahçe TV'ye gidiyor. Aziz Yıldırım Fenerbahçe TV'de ekranı anlatıyor. İşte Nihat Özdemir'e işte hakaret edilirken sesi yükselten kişi kim getirin bana diyor. Yani birazcık hani eski Aziz Yıldırım'ı görüyoruz. Fenerbahçe içinde hep şu söylenir. Yani Fenerbahçe'de demokrasi vardır. Başkan ne derse o olur diye. Baktığında hani şu an Aziz Yıldırım ne derse camiada oluyor. Acun Ilıcalı tarafıyla alakalı çok ciddi karşılıklı resleşmelerde bulunuldu. Mesela Acun Ilıcalı hatırlarsan Candaş Solgaş'ın programında Aziz Yıldırım için dedi ki Aziz Yıldırım'la karşı karşıya çıkamaz, konuşamaz ki dedi Ali Koç'la Aziz Yıldırım karşı karşıya. Aziz Yıldırım dedi hani konuşamaz dedi Ali Koç'a karşı. Bir gün sonra biz gördük. Habertürk'te ortak yayına çıktılar. Aziz Yıldırım'ın da Acun Ilıcalı ile alakalı ne iddialarda bulunduğunu biliyoruz. Çok ciddi söylemlerde bulundu. Hani hukuka varan şeyler oldu aralarında. Şimdi gelinen noktada iki taraf bu kadar net aslında resleşmişken ben Aziz Yıldırım'ın Acun Ilıcalı'yı Fenerbahçeli hocasında görmemesini, görmek istememesini Aziz Yıldırım açısından bakarsam haklı karşılıyorum. Acun Ilıcalı açısından bakarsam yani benim hakkım yendi derse haklı. Çünkü Acun Bey de şöyle bir durumda. Kendisinden daha önce Aziz Yıldırım yönetimi değil Ali Koç yönetimi Fenerbahçe maddi olarak sıkışmışken 2 senelik bu lojanın parasını peşin istedi. Acun Ilıcalı da direkt verdi. Yani kulüpler nakde sıkıştığı zaman loja sahiplerine giderler zaten. Bunu herkes bilir. İsterler 3 yıllık 4 yıllık peşin isterler. Sonra da gelen yönetimler bu fiyat farkının oluşmasını isterler. Aslında benim bildiğim kadarıyla Hakan Saati oluşan o %50'lik farkı da ödemeyi kabul ediyor Aziz Yıldırım'a. Ama Aziz Yıldırım onu da kabul etmiyor. İptal ediyor locayı. Ama burada biraz gerçekçi olmak lazım. Çok da hani iki taraftan birisi kızmasın diye sözü çok dolandırmaya da gerek yok. Öyle çünkü görüyorum öyle yorumlarda başka yerlerde. Aziz Yıldırım geldi gücü elini aldı. Çok da sevmedi. İki kişiyi staftan göndermek istedi gönderdi gibi bir durum var.
2: Peki. Son cümlelerini alırken de aslında bir teşekkür de etmek isterim. Gerçekten dolu dolu bir Fenerbahçe yayınıyla başlamış olduk. Ama daha sonrasında tabii ki hem Trabzonspor hem Beşiktaş hem Galatasaray'ı konuşacağız. Yunus Aydın tabii bir gelenektir. Seninle beraber daha çok biz dakika skor programlarında yayın yaparız. O yüzden oradaki geleneği sürdürmek istiyorum. Yani Fenerbahçe Gornik maçı bugün kaç biter abi?
3: Bence 4-0. 4-0 Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum.
2: Peki. Abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkından dolayı.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Çok sağ ol. Evet, Yunus Aydın bizlerle beraberdi. Benim de acilen bir reklama gitmem gerekiyor. Şu anda uyarı geldi. Hemen bir reklama gidiyorum. Ardından geliyorum.
1: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
0: Reklam.
4: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: İstediğin enerji olsun.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
7: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
6: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Böyle bir dünya var.
11: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Bu değerler neye göre belirleniyor? Her şey 2000 yılının başlarında internetin henüz emeklediği günlerde başladı. Reklamcılık sektöründe çalışan Matthias Seidel Hamburg'a iş için taşınan ancak kalbi hala Werder Bremen için atan ateşli bir taraftardı. Tuttuğu takım hakkındaki haberleri tek bir yerden takip etmesi neredeyse imkansızdı. Bilgi, gazeteler, dost meclislerindeki sohbetler ve fısıltılarla yayılan karmaşık bir haldeydi. Seidel bu dağınıklığa bir son vermeye karar verdi. Tamamen kişisel bir tutkuyla Werder Bremen'le adanılan oyuncuları takip etmek için basit bir web sitesi kurdu. Oyuncuların isimlerini bir tabloya giriyor, bulabildiği az sayıdaki bilgiyi ekliyor ve yayınlıyordu. Kısa süre sonra hiç beklemediği bir şey oldu. Hiç tanımadığı insanlar ona mailler göndererek hataları yazıyor veya yeni bilgiler iletiyorlardı. İşte o günlerde projenin ilk kıvılcımını çaktı Seidel. Kullanıcıların güncelleme gönderebilmesi için basit bir düzeltme formları oluşturdu. Bu küçük adım Transfermarkt'ı bir kişinin hobisi olmaktan çıkarıp bir topluluğun ortak eserine dönüştürmüştü.
2: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
4: Evet, haber masası kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde hem de bugün Fenerbahçe'nin Gornik maçı olmasından da kaynaklı olarak Fenerbahçe kısmıyla başladık. Tabii ki bir kez daha anons etmek isterim. Berk Sayar bugün dakika skorda sizlerle beraber olacak. Hem maç önünde hem maç sırasında hem de maç sonunda çok değerli konuklarıyla beraber. Kendisi zaten maç için çok hazır. Kendisiyle de bugün iletişim kurduk. Zaten konuk listesi de bir hayli kabarıkmış. Beşiktaş'ta Burak Özmen bize bağlanacaktı ancak şu an çok küçük bir işi varmış. Ben birazcık devam edeceğim saat başına kadar. Daha sonrasında zaten Trabzonspor ve Galatasaray'ı da konuşacağız ama Beşiktaş'la alakalı dün Alper Üstündağ'ın yaptığı yayına katıldım bir ara. Alper abiye de buradan çok çok selam olsun. Hakikaten Salah transferinde artık sona yaklaşıldığını ifade etti ki biraz önce de aslında buna uygun bir içeriğin başını sizlere dinlettim. Yani Transfermarkt sitesinin Zaydel'in bir Werder Bremen taraftarı olan Zaydel'in kurduğu Transfermarkt sitesinde de şu anda belki de en revaçta olan ve birçok futbol yorumcularının referans aldığı sitede de şu an %78 ihtimalle bu transferin gerçekleşeceği yazıyor. Alper abinin çok net iddiaları vardı ki ben de artık yani birçok sırf Alper abinin değil birçok hem 4-3-3 olsun hem Romano olsun bu konuda yayınlarında yer verdiğini de söyleyebilirim. 12 milyon euro gibi bir bedele geleceği konuşuluyor yıllık ücret olarak ama tabii ki bu konuda bir menajerlik ücreti ile alakalı şu anda bazı pürüzlerden dolayı şu anda nihai imzayı görmedik henüz. Onu da söyleyelim. Muhammed Salah da Beşiktaş artık sona doğru geldi. Ne kadar konusunu da konuşacak olursak yani Muhammed Salah hakikaten bir kere futboldan önce çok başka bir şey katar Beşiktaş'a. O da şu, tabii ki bütün dört büyüklerimiz çok net bir şekilde tanınıyor Avrupa'nın birçok yerinde ama Muhammed Salah demek yani Premier Lig'de özellikle son 10 senenin en iyi oyuncusuna sahip olmak demek. En iyi 2-3 oyuncusundan biri diyelim. Göreceli bir kavram olmasın. Net olarak gitmeye çalışıyorum. Yani en iyi 2-3 oyuncusundan bir tanesine sahip olmak demek ve ya belki en yüksek formunda gelmese bile size kulübünün çok ciddi bir forma satışı özellikle çok büyük bir hayran kitlesi olan bir ismi Türkiye'ye getirmek demek. Beşiktaş'ın sonuç olarak bizim bütün Beşiktaş yorumcularımızın da ifade ettiği gibi yani yaklaşık olarak 4 yıldır Ekim'de Kasım'da havlu atan Beşiktaş örneğinin esasında yaşanmaması demek. Muhammed Salah demek oyununuzun sıkıştığı anlarda topu sağ kanada attıktan sonra bir üretkenliği elde edebilmek demek. Ki aynı zamanda ters kanatta Trossard'ın olduğu ortamı da düşününce bu iki oyuncunun da özelliklerinin birbirinden çok farklı, taban tabana zıt oyuncular olduğunu da düşününce yani ortaya bence iyi bir şey çıkabilir gibi geliyor. Tabii ki Vincenzo Italiano'nun burada kabiliyetine bakacak bu iş, onu da söyleyelim. Ki ben şunu da söylemem lazım, tabii ki Muhammed Salah'ın yanında ister istemez hücum hattında yani forvet bölgesine de Vlahovic ismi konuşuluyor. Ama benim kafamda tabii ki herkesin bir futbola bakış açısı var. Ben Salah'ın olduğu ortamda Oh'un çok iş yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü ister istemez hücum pres yapılan ve hücum prese çok yatkın bir hocadan bahsedebiliriz Vincenzo Italiano konusunda. Trossard'ın o bölgede bazen 10 numaralaştığı. Oh'un yüksek alanda yani high line dediğimiz rakip stoperlere kadar baskıya çıktı ki Salah'ın da orada konumlanacağını da düşünürsek orta sahadan bir oyuncunun da orada prese katılmasıyla beraber Beşiktaş'ın ön alanda gerçekten iyi bir pres takımı olabileceğini de düşünüyorum Oh'un varlığına rağmen. Ki Oh çok eleştiriliyor yani Beşiktaş konusunda belki belli maçlarda gol buldu hatta belki tabelası iyi ama bir türlü o kudretli isim olarak o Beşiktaş'ın santraforu olarak Oh bir türlü kabul görmedi. Ama ben Salah'ın Oh'un futbolunu çok arttırabileceği ve aynı zamanda Trossard'ın Oh'un futbolunu çok arttırabileceği tarafındayım. Forvet lazım mı? Belki rekabete sokma açısından Oh'u kesinlikle bir forvet transferi lazım olduğunu da söyleyeyim ama bu ismin Vlahovic olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani Vlahovic'in tabii ki çok değerli bir futbolcu olduğunu bir kez daha altını çizeyim ama Oh'a yazık olur diyeyim. Yani elinizdeki değerden bir şekilde değerlendirememek anlamını taşıyacağını düşünüyorum.

ile beraber Beşiktaş bu hücum pres takımı hüviyetini kazanabilir diye düşünüyorum. 1-8 numara transferiyle beraber. Burada tabii ki belli başlı taraftarlar soracaktır. Yani 8 numarada işte yani nasıl oynayacak Beşiktaş? Hani 2-8, 1-10 mu yoksa 3-8 mi? Zaman zaman 3-8 oynayacağını da düşünüyorum ben. Çünkü bunun çok fazla örneğini gördük Vincenzo Italiano'da. Özellikle Bologna dönemini ben hatırlıyorum. Yani gerçekten orada Giacomo Bonaventura'yı kullanımı 8 numarada. Ki biraz daha Orkun karakterli bir oyuncu olarak kullanıyordu orada. Yani genelde 3-8 ile oynayıp başarılarını elde eden bir adamdan bahsedebiliriz. Bu sebepten ötürü ben mutlaka Beşiktaş'ın bir 8 numara transfer yapacağını düşünüyorum. Arka hatta stoper hattında tabii ki ülkemize Van Dijk yazılıyor ama ben Van Dijk'ın ülkemize geleceğini düşünmüyorum. Ben çok realistik bakmıyorum o transfere. Yani zor, çok çok zor Van Dijk'ın ülkemize gelmesi. Çünkü ya hala da dünyanın en iyi 2-3 stoperinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ve Liverpool'un da kolay kolay bırakacağını zannetmiyorum, en azından bu yaz ile ilgili bunu söyleyebilirim. Şöyle bakıyorum, şu işe bakar mısınız? Belçika İspanya'ya yenildiği için teknik direktör istifa ediyor. Bizimkiler kafada elendiler. Dünya kupasında ve başarılıyız gibi reaksiyonlar veriyorlar gibi aslında cümleler yazmışsınız. Ya şöyle bir şey söyleyebilirim. Bülent Bey yazmış bizlere. Ya konudan konuya sapacağız ama ya çok da büyük yorumlar yapmaya da bilmiyorum. Yani benim çok... Şimdi hepimiz çok eleştiriyoruz yani, çok bariz tabii ki turnuvada iyi değildik. Türkiye milli takımımız hakikaten iyi bir turnuva oynamadığını söyleyebilirim. Ama ya şunu da söylemek lazım, ben 2028'de bu takıma çok güveniyorum. Hatta 2030'da da bu takıma çok güveniyorum. Gerçekten söyleyeyim yani, turnuvanın başında benim koyduğum çıta belki çok yüksekti takım adına. Çünkü ben bayağı inanıyordum takımın çok çok başarılı olabileceğine. Ancak yani şunu da söylemek lazım, hemen yıkmamak lazım. Yani evet, milli takımımızı çok rahat bir şekilde yüceltebiliyoruz. Çok rahat bir şekilde aşağıda çekebiliyoruz. Yani bilmiyorum, ben burada en azından bir futbol sever olarak biraz daha ılımlı yorumlar yapmak istiyorum. Yani bu kadar yıkıcıdan ziyade, evet, milli takımlarda elenen takımların birçok teknik adamları görevine son verildi. Hatta Ekvador teknik adamı Bekatçe görevine de son verildi ki Ekvador'da aslında turnuvada gruptan çıkan bir takımdı da, hatta elemelerde de çok başarılıydı. Çok zor gol yiyen bir takımdı. Ona bile görevine son verdiler. Katılırım. Yani genelde uygulanan sistem böyle ama biraz da İspanya örneğinde vermek istiyorum. Yani sonuçta Luis de la Fuente de ilk göreve geldiği ilk anlarda çok başarılı değildi. Çok radikal hamleler yaptı. Herkes çok eleştirdi ama sonrasında sürece inandılar. Hatta 2010'da 2012'den sonra, 2012'den 2024'e kadar hiçbir şampiyonluk yok. Hiç turnuvalarda ileri giden bir durum yok ama felsefe değişmedi. Yani her dakika bir sil baştan yapmak, her dakika bir felsefeyi de değiştirmek, bilmiyorum, benim çok da doğru bulduğum bir bakış açısı değil en azından bu oyunla alakalı. Ama eleştirilerin birçoğuna ben de katılırım. Yani Kerem'i o kadar saat santraforda tutmak, işte efendim 3 tane kule gibi adamın arasında 1.70-1.80 küsürlük Kerem'in orada kaybolmasını seyretmek vesaire vesaire, bunların hepsi bence de çok eleştirilebilir ama hocanın da mutlaka üzerine koyacağını ben düşünüyorum. Kendi adıma böyle söyleyeyim. Yani hocayı koruma anlamında söylemiyorum. Sadece belli bir ivme yakalayan bir takımda, yani sonuçta Euro 2024'te gayet bence başarılı bir takımımız vardı. Tabii ki Dünya Kupası çok başarısızlık ama bir bekleyelim isterim. Yani benim bilmiyorum, benim kendime göre düşüncem bu şekilde ama birçok kişi katılmayacaktır. Hatta aksini de iddia edecektir. Herkese de bu görüşünde saygıda duyuyorum. Bunu da bir kez daha aktarmak isterim. Beşiktaş'ı konuşuyorduk ki Beşiktaş'ın savunmasını da biraz konuşmak isterim. Yani Beşiktaş savunmasında mutlaka Leo Pereira ismi konuşuluyor ve benim de bayağı beğendiğim bir isim olduğunu söyleyeyim. Yani sonuç olarak Agbadu'nun Dünya Kupası'nda ki performansını ben hiç beğenmedim. Ya burada hiçbir şekilde işte Agbadu'nun değerinin altında bir oyuncu olduğunu vurgulamıyorum ama Dünya Kupası performansını sadece değerlendirecek olursak ben Fildiş'i de hiç beğenmedim. Yani umarız tabii ki yani Beşiktaş formasıyla oynadığı performans bu şekilde olmaz. Aksi takdirde gerçekten çok büyük bir sorun olur. Ama yine de ben çok değerli de bir parça olduğunu düşünüyorum Agbadu'nun.
partnerine bağlı olarak ki Leo Pereira da bence partner olarak Agbadu'nun

0: belli başlı zaaflarını kapatabilecek bir profil olduğunun altını çizebilirim. Yani Agbadu'nun çok fizikli, aynı zamanda ağır da bir oyuncu olmadığını düşünüyorum ama savunmadan topla başlarken zaman zaman işte stoper bölgesinde yapılan hataların tabii ki sonuçları çok daha kötü olabiliyor. O hataları yapabilmeye potansiyelinde bir olan bir oyuncu olmasından da kaynaklı. Diğer oyuncunun pas kalitesinin çok daha yüksek olduğu ve aynı zamanda toparlayıcı bir savunma oyuncusu olması gerektiğine inanıyorum. Ya önde bir kesiciden ziyade biraz daha ayağı iyi olup arkada toparlayıcı bir stoper rolünde bir oyuncuya gitmesi gerektiğini düşünüyorum Beşiktaş'ın sol stoper için, hele hele Agbadu'ya bu yatırım yapılmışken. Ottara'yı izlemedim. Yani sol bek oyuncusu hakkında çok bir fikrim yok ama bütün güvendiğim Beşiktaş yorumcularının birçoğu çok da aslında ümitli olduğu bir oyuncu değil. Trossard her zaman çok izlediğim bir oyuncuydu ki Arsenal taraftarı olduğum için de yakinen takip ettiğim bir oyuncu. Çok da beğendiğim bir oyuncudur bu arada. Süper Lig'de gerçekten çok katkı yapabileceğini düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın mutlaka bir 8 ve mutlaka bir sol stoper alması gerektiğine inanıyorum. Yani sol bek konusunda bir yorum yapmayacağım çünkü Ottara'yı izlemedim. İzleyenler genelde olumsuz konuşmuşlar ama eğer bir 8 numara ve eğer bir sol stoper toparlayıcı rolde veya düzgün bir sol stoper olursa o zaman Beşiktaş için belli başlı şeyleri konuşmaya başlayabiliriz. Ama ben yine de söyleyeyim, bunun altını çizerek söylüyorum, Salah artı Trossard transferleri Beşiktaş için şampiyonluk için yetmez diye söyleyebilirim. Evet, isim olarak Salah çok çok önemli bir oyuncu. Evet, Salah gelirse önümüzü ilikleriz, bunu bir kez daha söyleyeceğim bir yayınımda da. Ama hatta yani Salah'ın geldiği ilk maçta da eğer o gün dakika skor bende değilse İnönü'ye Salah'ı izlemeye de gitmek isterim. Ama dediğim gibi mutlaka 8 numara ve mutlaka bir stoper lazım Beşiktaş'a. Öteki türlü alınan ya da yapılan bu cömertçe yatırımlar gerçekten Beşiktaş'ı sıkıntıya sürükleyebilir diyebilirim. Biraz sonra da Trabzonspor konusuna geçeceğiz. Tabii ki yayınımızda birçok kısmı konuşmaya çalışıyoruz. Hem bugün Fenerbahçe'nin futbol müsabakası olmasından kaynaklı olarak Fenerbahçe ile başlamak istedik ki akşam dakika skorda da Berk var. En azından Fenerbahçe ile kapatıp Fenerbahçe ile devam etmeyelim diye bu şekilde bir yayın takvimi sizler için hazırladık. İkinci bölümde Beşiktaş'ı konuşacaktık ki Beşiktaş'ı da konuştuk. Hatta bir saat başına da gitmem gerekiyormuş. Bir saat başına gidelim. Saat başının ardından tabii ki sizler için Trabzonspor konuşacağız.
1: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
2: Reklam.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
4: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
7: Reklam bitti.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
10: Beşiktaş, hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Marshmallen kentinde dünyaya geldi. Futbol ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda patlayıcılık, sürekli birebir de adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard, Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki.
11: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor.
12: Evet, haber masası kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ı konuştuğumuz dilimin sonrasında çok kısa bir Trossard içeriğimizi size dinletmek istedik ki benim de çok takdir ettiğim, çok iyi bir transfer olduğunu düşündüğüm ismi aslında vurguladık. Şimdi de biraz Trabzonspor konuşalım. Saat başında Kemal Aydın bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
13: Selamlar, iyi yayınlar, hoş bulduk.
12: Çok teşekkür ederiz öncelikle bizi kırmadığın ve katıldığın için. Tabii ki abi, Ulay süreci çok fazla konuşuldu. Yani Ulay ile alakalı kaçırıldı iddiaları vardı. Birçok şey konuşuldu. Fiorentina'ya gitmeyecek, Premier Lig'e gidecek denildi. Daha sonrasında Premier Lig kulüpleri konusunda teklifler olduğu söylendi ama aslında kaotik de bir süreç vardı. Yani bu süreci şöyle tane tane bir Kemal Aydın'dan bir dinleyelim isteriz. Abi sendeyiz.
13: Ya aslında oyuncu olan ilgi diğer kulüplerin ilgisi vardı. Çok sıkı da ilgileri vardı. Ama Trabzonspor kulübü benim dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla, çok fazla içeriden değil ama böyle gözlemlediğim kadarıyla, oyuncuya bir güvensizlik ortamı oluştu. Sonuç itibariyle genç, 18 yaşında bir oyuncu, genç bir oyuncu, karar verme mekanizmaları o kadar da sağlıklı işleyen bir oyuncu değil. Zaten oyuncunun Türkiye Kupası finalindeki tavrını falan da şöyle tekrar geçmişe dönüp bir gözlemlediğinde, Trabzonspor ya artık bundan bir an önce bitirelim bu işi gibi düşündü bence. O yüzden diğer teklifleri çok fazla bekleme taraftarı olmadı. Evet, teklifler, ilgiler vardı ama resmiyete dönen bir şey olmadı. Resmiyete dönen ve Trabzonspor'un istediği rakamı, en yakın rakamı veren Fiorentina oyuncu gitti. Kaçırılma süreci de evet, gerçekten böyle bir şey yaşandı. Yani Almanya kulüplerinden bir kulüp olduğu konuşuldu çok fazla. Sen de takip etmişsindir, biliyorsundur.
10: Evet.
13: Leipzig olduğu konuşuldu. Böyle bir şey yaşandı. Oyuncu da biraz korktu. Süreçle alakalı, işte seni dava ederiz gibi Trabzonspor kulübünden de ona bir şey yaptı. Hatta bizzat oyuncuyu teslim etmek için Trabzonspor başka yardımcısı kalktı İtalya'ya gitti. Yani ne olur ne olmaz diye, tekrardan bir kaçırılma olmasın diye. Ama son itibariyle Trabzonspor 5 milyon aldı bir oyuncuyu, bir yıl içerisinde 30 milyona satarak çok ciddi bir gelir elde etti. Ve gerçekten büyük bir skuatik başarısı gösterdi. Tabii ki oyuncu yetenekli bir oyuncu. Çok daha iyi yerlere geleceğini ben kendi adıma düşünüyorum.
12: Hı hı.
13: Tercih olarak, ama bence yanlış bir kulüp tercih ettiğinde not olarak kendi adıma düşmüş olayım.
12: Bu aslında çok iddialı bir söylem. Yani Fiorentina'nın yanlış bir kulüp, hani futbol tarzı olarak mı, ya da Fiorentina'nın oynamayı tercih ettiği oyun mu, lig mi yanlış, neden
13: lig
12: yanlıştır?
13: Olarak yanlış. Seninle konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Ben olsaydım olayının yerinde İspanya'yı tercih ederdim mesela. Oyun tarzının rahatlığı, biraz daha teknik kapasitenin önemli olduğu, sertlikten daha çok teknik kapasitenin önemli olduğu bilgi tercih etmesi oyuncu adına daha iyi bir tercih olurdu. Ama işte Fiorentina'da bu herhalde muhtemeldir ki bu yıl iyi paralar harcayacak, Avrupa hedefi olacak, birçok hedefi olacak. Dolayısıyla oyuncu belki bu konularda kulübe şans vermek istemiştir. Belki oradan bir yıl sonra göstereceği performansla belki de çok daha farklı kulüplere gidebilir.
12: Bu arada transfer detayında şöyle ilginç bir not gördük. Toplam 30 milyon 61 euro gibi bir şey gördük. Bu espri tam olarak ne düşünüldü? İşte Trabzonspor buradaki tasarrufu tam olarak neydi? Bu espriyle alakalı neler düşünüyorsun abi?
13: Şey de enteresan değil mi? Pazarlık masasındasın, konuşuyorsun. Milyon eurolar konuşuluyor. Anlaşacaksın, son anlaşma. Böyle diyorsun ki ya bir 61 euro daha verin. Bu olay yani bence güzel, keyifli, güzel bir şey olmuş bence ya.
12: Ben de katılırım bu arada. Benim de hoşuma gitti. O yüzden bunu sormak isterim görüşünü.
13: Eğlenceli bir detay yani. Önemli Trabzon şehri için, şehre olan bağlılığın bir temsili aslında 61 numara. Hatta Sayın Ahmet Ağol döneminde de formaları futbolculara ya da Trabzonlu iş adamlarına, iş insanlarına satarken de hep işte 1061, 661 gibi rakamlar yapılıyordu. Hatta Trabzonspor stadında da koltuk sayıları 41600, 41061 olması lazım.
12: Doğru.
13: Yani böyle tercih ediliyor. İyi bir detay, iyi bir anekdot olmuş. Güzel, keyifli bir şey ya bence. Böyle yani şehir sonuç itibariyle nasıl son Dünya Kupası'nda izledik ki biz Norveç vikingleri, işte Mısır'ın kendi ritüelleri, secde yapması veya diğer aynen. farklı kulüplere, farklı kültürleri oraya bir şenlik havasıyla yaşatması kültür anlamında ne kadar önemli. Trabzonspor da kendince kendi kültürünü bu şekilde yansıtıyor. Bence güzel, hoş bir detay.
12: Son derece...
13: Senin de gözünden kaçmamış.
12: Aynen, son derece hoşuma gittiği için bu vurguyu da yapmak istedim. Bu arada bir son dakika gelişmemiz var. Galatasaray Lemina ile sözleşme yeniledi. Hep bekleniyordu, bugün yarın deniyordu. Lemina'nın zaten Galatasaray ile antrenman yaptığı da konuşuluyordu. Şu anda yayınımız sırasında son dakika haberi olarak bunu da verelim. 2 yıllık bir anlaşma oldu. 2 yıl Lemina'nın sözleşmesi uzatıldı. Lemina konusunda işte Başakşehir'e mi gidecek, başka bir İstanbul takımına mı gidecek gibi bayağı bir haber çıkmıştı. Ama Galatasaraylı oyuncu antrenmanlarını sürdürüyordu. 2 yıllık sözleşme imzalandı. Resmi sözleşme imzalandığını bir kez daha altını çizelim. Peki tabii ki Trabzonspor'u konuşuyoruz. Kemal Aydın'la beraberiz ama Trabzonspor'da şu anda aslında transferde çok çok hareketli saatler yaşanmıştı ama şu anda bugün de okuduğum üzere Osorio ve Zigankov isimleri, yani sağ kanada flash, böyle mega bir oyuncu olarak da yorumlanan bir isim alınacağı konuşuluyor. Yani bu sağ kanat transferi için Trabzonspor çok mu acele edecek, yoksa 20 Ağustos'a kadar zaten takım yani bir Avrupa maçı oynamayacağı için de çok da acele etmek istemiyor. Biraz da fiyat kırmak mı istiyor ve net tarz bir sağ kanat oyuncusuna gitmek istiyor Trabzonspor?
13: Ya Trabzonspor'un söylediği gibi 2 artı 1 oyuncu var oradaki alternatifleri için. Birincisi Osorio. Yani yine oyuncuyla alakalı, oyuncunun menajeri biraz da Ağustos ayını bekleyip, yani bitmesini bekleyip gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. Hani birinci tercih Trabzonspor değil, ne oyuncunun ne menajerin, ama Trabzonspor'un ısrarı var. Ama diğer tarafta şöyle bir gelişme oldu. Yine sevgili Yunus Emre'nin aktardığı bir bilgi bu.
12: Selam olsun.
13: Zigankov'la alakalı oyuncu istediği teklifleri alamadı ve tekrar Trabzonspor'a bir geri dönüş yapmış. Büyük ihtimalle beklediği teklifleri alamadığı için. Şimdi zaten görüşmeler, İbrahim Şahinkaya'nın şu anda Zigankov üzerine görüşmeleri ülkesinde, İspanya'da gerçekleştiriliyor. Bir de şöyle bir durum var. Fatih Hoca zaten en baştan beri birinci tercih Zigankov'du. En baştan beri istediği oyuncu buydu. Dolayısıyla eğer Zigankov işi biterse, bitecek bence, bir Zigankov olacaktı Trabzonspor oyuncusu. Ama olmazsa tekrardan Benfica'nın
12: Prestiani.
13: Evet, ve Osorio arasında bir tercihe döneceğiz.
12: Peki şunu soracağım. Yani Ukraynalı oyuncuların daha önce çok da fazla Trabzonspor'da oynadığını gördük. Hatta aktif olarak Arseni Batagov'u görüyoruz ki ona da acil şifalar dileyelim. Hakikaten benim de izlemekten çok keyif aldığım bir oyuncu. Nazar değdi. Hakikaten burada yayınlarımızda da kendisine çok övgülerde bulunuyorduk ama maalesef ki bir talihsiz bir sakatlık yaşadı ama bu transferde Batagov'un katkısı olur mu? Aynı zamanda ayrılsa bile sağ kenar oyuncusu Zubkov'un da bir Trabzonspor hakkında olumlu bir katkısı olur mu? Böyle bir konuda Trabzonspor destek alır mı? Sonuçta Ukrayna pasaportlu oyuncularla Trabzonspor'un genelde iyi olduğunu biliyoruz.
13: Ya mutlaka, Trabzonspor'un daha önce yaptığı en büyük eksiklerden biri, Trabzonspor yabancı oyuncularla iyi ayrılamıyordu. Bunu Galatasaray iyi başarıyordu. Her zaman Galatasaray yabancı oyuncularla, her ne kadar Icardi'de öyle olmasa da, genel anlamda yabancı oyuncularla iyi ayrılmayı başaramıyordu. Trabzonspor'a tam aksine iyi ayrılmayı başaramıyordu. Ama bu Ukrayna pazarında Trabzonspor'un varlığı, oyuncuların da burada gelip başarılı olması, buradan sonra tekrar transfer yapmaları, Batagov'un performansı, olumlar, tamam evet bunlar iyi ama oyuncu Sikan'ı da arayabilir.
12: Mesela Sikan da var, doğru.
13: Bilmiyoruz oyuncu. Sikan'ı ararsa tercihi ne olur bilmiyoruz. Daha önce Zokor'un mesela katkıları oldu Trabzonspor'a. Hani olumlu yönde. Bu tamamen oyuncuların, burada insanlara bu konuyu danışıp danışmadığı. Evet, birçok oyuncu bunu danışıyor ama oyuncu için öncelikler değişebiliyor. Bazısı hedef, bazısı para, bazısı kariyer. Yani neyi öncelediği önemli. Bir de oyuncunun şehirle uyum yakalaması önemli. Mesela Batagov biraz daha sakin bir hayat seven, şehirde vakit geçirmeyi seven bir oyuncu olduğu için onunca Trabzon şehri çok iyi oldu. O iyi hissetmiştir ama daha farklı karakterde bir oyuncuyu, Batagov gel burası çok sakin, güzel bir yer derse, bu olumlu mu olur, olumsuz mu olur? kestirmek güç.
12: Çok güzel bir analiz bu arada. Hakikaten yani sosyolojik olarak da çok çok güzel bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Peki şunu sorayım. Batakov ne zaman iyileşecek? Yani sağlık raporlarına böyle en azından işaret eden doktorlar...
13: Kasım'ın ilk haftası konuşuluyor da bu gibi sakatlıklarda oyuncunun kendisine ne kadar iyi baktığı da çok önemli. Yani net bir tarih henüz kulüpten böyle bir açıklama gelmedi. Oyuncu son durumuyla alakalı net bir veri yok. Gerçekten bu bazen mesela Caner Erkin aşil tendonunu koparmıştı.
12: Doğru.
13: Normalde bir yıl boyunca bakkala gidememesi gereken oyuncu 6. ayın sonunda sahaya çıktı. Hani bu sakatlıklar doğru, çok değişkenlik gösteriyor. Uzun boylu futbolcuların kas sakatlığı daha uzun zaman içerisinde iyileşiyor. Kısa boylu olunca daha farklı oluyor. Yani burada birçok kendi içerisinde değişken olduğu için net bir şey söylemek imkansız ama benim Kasım başları gibi ben hazır hale gelebilecek kanaatindeyim.
12: Peki Cenk Özkaçar transferini esasında Batagov'un alternatifi olarak mı görmeliyiz? Yani sol stoper ve aslında sol bek de oynayabilen bir oyuncu olduğu için. Yani Cenk Özkaçar aslında Batagov'un alternatifi olarak transfer edilmiş bir oyuncu mudur? Bu ilk sorum. İkinci sorumda Chibuike Vivu'nun ayrılığıyla alakalı son durum ne? Ayrılacak mı? Kalacak mı? Teklifler ne yönde?
13: Son sorudan başında ilk soruyu söyleyeyim yani bence evet Batagov dönene kadar oranın bir nevi hem yerli bir alternatif olması açısından bence önemli bir hamle yaptı Trabzonspor. Oyuncunun da bunun istediği geçmişi kötü değil, gayet
12: tabii,
13: iyi
12: tabii.
13: Yani yeteri kadar sayıda maça çıkmış, tecrübeli, bir de açıklaması falan kendisini geliştiren bir oyuncu olduğu çok bariz belli. Hani oyuncu kendisini geliştirmiş, kendisini ifade etme biçimi önemli. Ben buna önem veriyorum. Oyuncu kendisine kadar ifade edebiliyor. Çünkü şunu biliyoruz ki mesela Mendy Trabzonspor kampında şu anda ve Fatih Hoca'nın demesine göre Mendy söylenenleri anlayamıyormuş tam manasıyla.
12: Bu çok önemli bir detay.
13: Tabii kendini ne kadar iyi ifade edersen söylenenleri de o kadar iyi anlarsın. Sonuçta böyle bu takımın bir yöneticisi, bir hocası var ve beklediği şeyler var. Bu yönde hareket etmesi gerekir. Vivu konusuna gelecek olursak yani ben 2-3 gün önce tweet attım. Kaldı düşüncesiyle eğer Vivu kalırsa Trabzonspor'un bu yıl yaptığı en iyi transfer Vivu'dur.
12: Katılırım bu arada. Çok iyi oyuncu yani.
13: O günkü şartlardan 2-3 gün önce bana bu soruyu sormuş olsaydım Vivu kaldı %90 diyecektim. Çünkü Vivu'nun gideyim diye büyük bir ısrarı yok. Ama şu anda Fulham'da zaten stoperinden çıkmış. 10 milyon civarında bir rakamla. Dolayısıyla yerini Vivo'yla doldurmak istediklerini biliyoruz. Yani görüşmeler sürüyor. Adam 30-32 milyon kötü bir para değil. Çok iyi para ama yani her oyuncuyu da alıp satma fikri benim çok sıcak olduğum bir fikir değil. Ama 22-23 yaşında bir oyuncunun erken yaşlarda Premier Lig'e gitmesini de anlayışla karşılamak gerekir diye düşünüyorum.
12: Kesin katılıyorum.
13: Şey diyemiyorum. Yani ne diyeceğimi bilemediğim bir konu. Yani çok zor bir karar. Ben kalması taraftarıyım ama sonuç itibariyle oyuncu kafasında bir soru işaretiyle kalmasındansa satılması daha iyi olur.
12: Çok
13: önemli
12: güzel
13: yerini
12: anlattın.
13: Doldurabilmek.
12: Çok güzel anlattın abi. Yani bu arada ben uzun zamandır bu kadar etkileyici bir performans savunma oyuncularında yani pozitif manada şaşırdığım bir performans hatırlamıyorum. Geçen seneki ivmelenmesi acayipti.
13: Trabzonspor oyuncunun yerini dolduramaz bence bu yıl.
12: Evet. Peki şunu sorayım. Batista Mendy'den aslında konu açılmıştı. Yani Batista Mendy'nin de geçen yıl kiralık gittiği yerde galiba seviyeydi yanlış hatırlamıyorsam. Baktığım verilere göre normalde 6 numara olmasına rağmen stoper oynadığını ben birçok maçta gördüm Batista Mendy'nin ama burada Fatih Tekke'nin öyle bir tasarrufu olur mu? Yoksa Batista Mendy'nin gideceği bir adres belli mi diye sorayım.
13: Yani şu anda henüz kamp süresi devam ediyor. Hatta kamp bitti, yeni kamp başlayacak Avusturya'da. Ardından da bir iki tane hazırlık maçı olacak orada. Üç tane hazırlık maçı planlandı. Temmuz sonu ve Ağustos ortasına kadar sürecek bir kamp yanlış hatırlamıyorsam ben. Yani oradaki kamplar, hazırlık maçları net kararın verilmesine yardımcı olacaktır. Şu an ne kalması ne gitmesi yönünde net bir şey belli değil ama söylediğim gibi hoca daha çok Mendy'nin söylenenleri net bir şekilde yani futbol anlamında söylenenleri net bir şekilde anlayıp uygulayamadığını
12: Çok net bir açıklama yani gerçekten şaşırdım.
13: Komik de bir açıklama.
12: Komik
13: yani.
12: De bir açıklama. Evet. ya futbola dair sonuçta bir teknik direktörünüzün size verdiği talimatları anlayamamasını açıklaması gerçekten ya çok da aslında trajikomik bir açıklama olduğunu söyleyeyim. Yani seninle alakalı bir şey değil yani sonuçta böyle bilgimiz var. O yüzden hakikaten trajikomik bir açıklama olduğunu ben de vurgulayabilirim. Peki forvet konusunda Trabzonspor'un Felipe Augusto yerine yani hücum bölgesi oyuncusu olarak alternatif olarak düşündüğü son gelişmelerde isimler var mı? Onu açın durumunda soralım forvetle beraber.
13: Net bir şekilde düşmüş ya da benim bilgi dahilimde olduğum bir konu yok ama buraya bir alternatif mutlaka düşünecektir. Ama bir bu satıldıktan sonra bence oraya net kimse de bir soru işareti bırakmayacak bir oyuncu üzerine bir çalışma olacak kanaatindeyim. Eğer bir bu satılırsa çünkü sonuç itibariyle hedefe gidecek bir takım ne tek başına ona şöyle gidebilir. Ne de Onaçu'nun daha altındaki bir forvetle gidebilir. Yani gelecek isim Onaçu'dan daha büyük, daha etkili bir forvet olmalı diye düşünüyorum.
12: Katılırım. Son olarak da şeyi sorayım abi yani çok tutmayayım. Bu arada çok teşekkür ederim abi kırmadığın için bir kez daha bizi. Orta alanda Ulay gitti sonuç olarak. Yani bayağı da ligimizde herkesin dilinde gerçekten mükemmel bir oyuncu olarak kalitesi ağzımızı yani konuşamadım ama güzel bir tat bırakan bir oyuncu olduğunu söyleyeyim. Onun yerine gelecek bir profil var mı? Ki mutlaka bir transfer olacaktır ama orta sahaya gelecek profil yine böyle genç Ulay tarzı potansiyel barındıran bir oyuncu mu olacak? Yoksa Bouchari'yi mi hoca orada kullanacak? Veyahut da böyle Hamşik gibi lider karakterli bir orta saha oyuncusu mu bekliyorsun o bölgeye?
13: Ben genç oyuncu alınması taraftarıyım. Bilgim yok çünkü ben sezon boyunca Folcarelli, Bouchari ve Malinowski'nin Trabzonspor'u taşıyabileceği kanaatindeyim. Bir tercih yapılacaksa bence daha 10 numaraya yakın bir oyuncu tercihi benim futbol anlayışıma daha uygun ama Trabzonspor'u ben değil Fatih Hoca yönetiyor. Dolayısıyla doğru. Fatih Hoca'nın tercihi biraz daha 2-8 ile oynamaya yakın. Dolayısıyla oraya yine genç bir isim belki de Skatik mutlaka vardır. Çalışmalar yapılmış örnekler vardır. Onlar üzerine hareket edilebilir bence. Ama ben Bouchari'nin çok büyük bir futbolcu olduğu kanaatindeyim.
12: Yani daha o potansiyelini net görmediğimizi mi söylüyorsun? Yani son anlarda gördük de. Son anlarda gördük ama katılır.
13: Çok daha fazlası. Çok daha fazlası bence. Gördüklerimizden çok daha fazlası. Keza Malinowski de aynı şekilde. Çok daha iyi. Yani Trabzonspor'un yaklaşık Hamşik'ten sonra aradı ve dolduramadığı alanın artık bence oyuncuları da doldurdu.
12: Çok katılırım. Yani acayip oyuncu. Ben izlerken
13: çok, yani çok hızlı oynuyor oyunu. Hat kırması çok iyi. Yani daha böyle yan pastan ziyade fırsatını bulduğunu değerlendiren bir oyuncu. Yani ben çok iyi olduğu kanaatindeyim.
12: Peki abi gerçekten kıymetli bilgilerinden, kıymetli fikirlerinden dolayı çok çok teşekkür ederiz. Bize katıldın her zaman yayınlarımızı her zaman. Hiçbir zaman kırmıyorsun. Çok çok sağ ol var olan.
13: Biliyorum bu sene stüdyo yayını sözüm de var mutlaka bir gün mutlaka.
12: Hemen geldim, bekliyoruz stüdyo. Abi hemen evet. Bekliyoruz. Görüşürüz abi.
13: Görüşmek üzere yayınlar.
12: Kemal Aydın bizimle beraberdi. Kendisiyle de zaten Trabzonspor konularında her zaman uzun uzun yayınlar yaparız ki ya futbol düşüncesine, futbol fikirlerine çok inandığım bir kişi olduğunu söyleyeyim. Oyuna bakış açımız çok benzediğini de söyleyebilirim. O yüzden kendisiyle sohbet etmek böyle detaylı bir şekilde hele hele transfer dönemlerinde sonuçta biraz hayaller biz de kuruyoruz. Hayali kurup o kadroda ne olması lazım işte ne lazım? Bu takım nasıl oynar daha iyi nasıl oynayabilirin üzerine sohbetler ettiğimiz bu dönemlerde Kemal Aydın'la beraber yayın yapmak her zaman çok çok büyük bir keyif olduğunu da söylemiş olayım. Burak Özmen de bugün bağlanamadı. Hiç problem yok dinliyorsa hiç sorun yok ona da söyleyelim. Beşiktaş'la alakalı bir bağlantı yapacaktık. Onu da mesaj atmış. Orada bir evle alakalı bir problem yaşanmış. Zaman zaman olabiliyor. Canlı yayınlarda ister istemez tabii ki telefon bağlantı problemlerimiz oluyor. Zaman zaman belli başlı teknik problemler de yaşayabiliyoruz ama her zaman bizler bunlar için de hazırlıklıyız. Ona göre tabii ki B, C ve D planlarımız da her zaman oluyor ki birçok yayıncımızın da bu konuda çok çok yetenekli ve gerçekten B, C ve D planlarını işe hemen koyabildiğini söyleyebilirim. Ben de naçizane elimden geldiği kadar bunu tolere etmeye çalışıyorum. Bu tip sıkıntılar olduğu vakitlerde. Trabzonspor'u da konuştuk. Programımızın son bölümünde Galatasaray'ı konuşacağız ama bir reklama gitmem gerekiyormuş. Bir gidelim reklama ardından da biraz da Galatasaray konuşalım.
11: Can Genç'le Haber Masası devam edecek.
7: Reklam.
14: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
0: Kripto. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
15: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
16: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
7: Reklam bitti.
9: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
10: Galatasaray orta saha yatırımı için rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi.

0: Sarı kırmızılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. 1.90'lık boyu, fiziksel yapısıyla dikkat çeken Ugochukwu ön libero ve merkez orta saha rollerinde görev yapabiliyor. Savunma yönüyle öne çıkan genç oyuncu topu kazandıktan sonra basit ve güvenli paslarla oyunun devamlılığını sağlıyor. Peki Leslie Ugochukwu kimdir? Ugochukwu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Tam adı Chimwanya Leslie Ugochukwu olan Fransız oyuncu 26 Mart 2004'te Rennes kentinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli bir ailede büyüyen Ugochukwu futbola doğduğu şehrin takımı Rennes'in altyapısında başladı. Eski Nijerya milli takım stoperi Onyekachi Apam'ın yeğeni olan Ugochukwu U17 ve U19 rezerv takım seviyelerinin ardından henüz 17 yaşındayken Rennes A takımına yükseldi. Nisan 2021'de ilk profesyonel maçına çıkan Fransız oyuncu aynı yıl Saint-Étienne karşısında ağlayacaktı. Havalandırarak Rennes tarihinin Lig 1'de gol atan en genç oyuncularından biri oldu. Genç yaşına rağmen fiziksel olarak hazır görünmesi ve orta sahadaki mücadele gücü onu Avrupa kulüplerinin radarına taşıdı. Bu dönemde The Guardian'ın 2004 doğumlu en iyi 60 genç oyuncuyu belirlediği Next Generation listesine de seçilmişti. Rennes formasıyla 3 sezonda 60 resmi maça çıkan Ugochukwu'nun yükselişi 2003 yazında Premier Lig'in kapısını açtı. Chelsea genç orta saha için yaklaşık 27 milyon euro ödeyerek önemli bir yatırım yaptı. Ancak Londra'daki ilk sezonu planlandığı gibi ilerlemedi. Kalabalık orta saha rotasyonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Ugochukwu, Aralık 2003'te yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Chelsea'de oyuncunun yeniden maç ritmi kazanması için 2024-2025 sezonunda onu Southampton'a kiraladı. Özellikle sezonun son bölümünde daha fazla ilk 11 şansı bulan Ugochukwu, Premier League temposuna da uyum sağlamaya başlamıştı. Southampton formasıyla 31 resmi maça çıkan genç orta saha West Ham karşısında uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puan getirmişti. Takımı ligden düşse de düzenli süre alan Ugochukwu İngiltere'de yeniden çıkış yakaladı. Bu süreçte Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Ugochukwu U17'den U23 seviyesine kadar farklı yaş gruplarında görev yaptı. Thierry Henry yönetimindeki Fransa Olimpik milli takımının hazırlık kadrosunda da yer almıştı. Southampton'daki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye dönen Fransız oyuncu Ağustos 2025'te yaklaşık 25 milyon sterlin karşılığında Burnley'e transfer oldu. Burnley'de orta sahanın önemli isimlerinden biri haline gelen Ugochukwu ligde 35 maça çıkarak 3 gol 1 asistlik katkı verdi. Attığı 3 golün ikisini kafa vuruşuyla kaydetmesi boy avantajını duran toplarda da kullandığını gösterdi. Ugochukwu'nun oyununda öne çıkan ilk özellik fiziksel kapasitesi. Güçlü yapısı sayesinde ikili mücadelelerde ayakta kalabiliyor, temaslı oyundan kaçmıyor ve savunmanın önünde rakip hücumların hızını kesebiliyor. Boy avantajı hava toplarında da etkili olmasını sağlıyor. Kendi ceza sahasında savunmaya yardım eden Fransız oyuncu duran toplarda rakip kalede de tehdit oluşturabiliyor. Topu kazandıktan sonra ise oyunu gereksiz şekilde zorlamıyor. Genellikle yakınındaki takım arkadaşını tercih eden Ugochukwu basit paslarla takımın yerleşmesini sağlıyor ve orta sahadaki dengeyi koruyor. Ancak bu oyun tarzının bazı sınırları da bulunuyor. Ugochukwu sürekli kilit pas arayan veya hücumun yönünü tek başına değiştiren yaratıcı bir orta saha değil. Baskı altında kaldığında çoğunlukla yana ya da geriye oynamayı tercih ediyor. Uzun fiziği nedeniyle dar alandaki ani dönüşlerde zaman zaman ağır kalması da geliştirmesi gereken yönlerden bir tanesi. Bunun yanında rakibine kontrolsüz çıktığında savunmanın önünde bazı boşluklar bırakabiliyor. Galatasaray açısından bakıldığında Ugochukwu'nun en önemli katkısı orta sahaya fiziksel güç, hava topu etkinliği ve Premier Lig tecrübesi eklemesi olacak. Leslie Ugochukwu, Rennes altyapısında yetişen, Chelsea'nin önemli bir yatırım yaptığı, Southampton'da yeniden süre kazanan ve Burnley'de gelişimini sürdüren genç bir ön libero. Peki, sizce Ugochukwu Galatasaray orta sahasının ihtiyaç duyduğu bir profil mi?
1: Can Genç'le Haber Masası devam ediyor. Evet, Galatasaray orta sahasıyla başlayacağız konuşmamıza. Galatasaray kısmına geldik. Programımızın son bölümünde bugün Galatasaray'ı işleyeceğiz. Naim Kaya Bölen bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
2: Hoş geldin. Hoş buldum canım. Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum tabii ki güzel dileklerinden dolayı. Bir son dakika gelişmesini bir kez daha aktaralım radyolarını yeni açanlar için. Galatasaray Lemina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Zaten antrenmanlarına Galatasaray'la devam ediyordu Lemina ve daha sonrasında resmi bir açıklama gelmemişti. Fotoğraflarda yer almamıştı Lemina, ancak kulüple bu süreçte devam ettiğini de bir kez daha söyleyelim bilmeyen dinleyicilerimize. Naim Kaya Bülent, Lemina hamlesini nasıl buluyorsun? Lemina ile uzatma doğru bir karar mıdır? Galatasaray'a Lemina ne kattı, ne katacaktır?
2: Abi öncelikle tekrardan seninle burada olmak çok keyifli. Yeni sezonu seninle birlikte açmış oldum ben de burada. Radyo Gol ailesine selamlar, sevgiler. Umarım bizleri şu an keyifli yerlerden dinliyorlardır. Şöyle ki, Lemina hamlesi, ben şaşırdım açıkçası. Yani beklemiyorduk. Yani bence birçok insan da beklemiyordu. Çünkü bir noktada sen de güzel bahsettin. Farklı bir yere doğru gidiyor gibiydi yön. Ancak ve lakin bana kalırsa tabii ki de bir renk katar, önemli bir güç katar. Özellikle orta sahanın sertliği açısından bence çok iyi oldu Galatasaray için. İlk 11 oynaması asla beklemiyorum. Ama yedekten iyi bir güç katacaktır ki Galatasaray'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde zaten kafadan 8 maçı olduğunu düşünürsek, Lig 34-42 maçı zaten kafadan var. Yani ilk 24'de de kalabilecek bir takım olduğunu da öngörürsem, en az 2 maçlarda sen, yani bir anda Türkiye Kupası falan fistan 50 maçı buluyoruz yine. Bu tempoda, hafta içinde olabileceği bir tempoda bence Lemina'nın olması ciddi şekilde güç katacaktır Galatasaray'a. Yedekten dahi olsa Galatasaray'ın böyle bir bench'e, yani böyle bir yedek kulübesine ihtiyacı vardı. Bence o açıdan Galatasaray'ı güçlendirmiş bir hamle olarak görüyorum.
1: Tabii ki ligimizde şu anda bu sezonla yürürlüğe giren 10+4 kuralında öncelikle bir kez daha hatırlatalım. Yani Leslie Ugecuklu'nun da açıklamalarını, daha doğrusu çok değerli kısa içeriğinde sizlere arada dinletmiştik. Lakin Leslie Ugecuklu transferi, Lemina transferi arka arkaya geldi. Galatasaray orta saha kurgusunda Leslie Ugecuklu o formayı zorlayabilir mi? Ne katar Galatasaray'a? Veyahut da ana planda değil de bench'te bu iki ismimde mi görürüz? Onu merak ediyoruz doğrusu.
2: Abi açık söylemek gerekirse ben Ugecuklu'yu direkt olarak ilk 11 görüyorum. Öyle bir profilde. Halihazırda bana kalsa onu 6 numarada değerlendireceğimiz, ki zaten halihazırda sertliği ve bir noktada yoğunluğu da katabilecek, atletizm sağlayabilecek, geniş alan savunması yapabilecek bir oyuncu. Ki yani önceki kulübünde de bunu görmüştük oyuncudan. O yüzden de oyuncunun bence Galatasaray'a gerçek anlamda Galatasaray'da eksik olan yerlere hitap ettiğini düşünüyorum. Yine görmüştük biz Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'da. Galatasaray eksik alanda çok fazla yakalanıyordu çıktığı zaman. Doğru. Özellikle küçük takımlara karşı. Küçük takım demeyeyim, şimdi yanlış oldu.
1: Nispeten daha kolay takımlara karşı.
2: Nispeten kolay takım da bence doğru bir ifade olmayabilir, ama şunu diyebiliriz: topu Galatasaray'a bırakmayı tercih eden takımlara karşı diyelim.
1: Peki.
2: Topu Galatasaray'a bırakmayı tercih eden takımlara karşı Galatasaray oyunu açmakta zorlandığı için set oyununa da ciddi bir şekilde hücum ediyordu set oyunuyla. Bu set oyunu yaptığında, ama gerçekten bekler dışında atletikliği zayıf olan bu takımda da, bekler ve kanatlar dışında diyelim.
1: Tamam.
2: İki kanat tarafında, koridor tarafındaki dışındaki eksikler yüzünden orta sahada gerçekten kapatmakta zorlanıyordu takım. Bence bu yüzden de Ugecuklu'nun, yani Leslie'nin gerçekten de oyuncunun burada önemli avantajlar verebileceğini ve bu açıkları kapatabileceğini düşünüyorum. Ben de tam bir Şampiyonlar Ligi transferi. O açıdan açıkçası beğendim. O yüzden ciddi bir şekilde bir güç katacağını düşünüyorum. Hatta ve lakin, eğer konuşulan çok isim var ama 10 numaraların çok çok üst seviyede olmadığı bir senaryoda, yine önemli bir seviyede bir 10 numara alınsa dahi, bence Şampiyonlar Ligi'nde hani üçlü Lemina'lı bir üçlü orta saha bile olabilir burada diye aklıma geliyor. Daha korumacı olmak isterse. Okan Hoca bunu çok yapan bir adam değil. Hı hı. Ama yine de cebinde böyle bir şey tutmak bence bir güç.
1: Kesin katılırım. Yani zaman zaman belli maçlarda tabii ki daha fazla orta sahada defansif yükü çeken, daha fazla yanlış bir tabir olmayacaktır diye düşünüyorum ama orta sahanın hamallığını yapacak belki daha fazla oyuncuyla sahada olmak, hele hele büyük profil takımlara karşı bazen bir çözüm oluyor. Rakipleri yavaşlatabilmek adına Şampiyonlar Ligi'nde malum çok çok yüksek bütçeli takımlarda yer alıyor. Peki tabii ki birçok isim konuşuluyor Galatasaray'da. Yani önümde şu anda açtım. Yani gerçekten öyle acayip isimler var ki anlatamam. Yani 10 numarada aslında bir mega bir transfer konuşuluyor. Hatta bugün en sıcak gelişme de şu. Şöyle bir iddia ortaya atıldı. Yani Galatasaray'ın Bruno Fernandes'e 35 milyon euro bonservis verip 20 milyona yakında maaş verebileceği konuşuluyor. Bruno Fernandes Galatasaray'a ne katar? Bruno Fernandes aranan kan mı? Bruno Fernandes'den Galatasaray ne beklemeli ve Bruno Fernandes Galatasaray'a asıl olarak gelir mi?
2: Abi açık fikrimi en sondan başlayayım. Bence gelmez.
1: Peki.
2: Direkt söylemiş oldum. Önceki yerlere de geleyim. Açık söylemek gerekirse yani gerçekten onlarca isim, yüzlerce isim yazılıyor. Ve açık yani bir dürüst olmak gerekirse Can, bence bu isimler %95'i yalan isimler. Ben böyle isimler olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biliyorsun Türkiye'de aslında ne yazık ki halkın, daha doğrusu futbol takip eden taraftarın en çok sevdiği şeylerden bir tanesi değişiklik. Bunu transfer olarak adlandırabilirsin ama da değişiklik diyelim buna.
1: Peki.
2: Ve değişiklik seven bir taraftar grubuna sen direkt olarak bu değişiklikleri sürekli pompaladığın zaman bunlar reyting elde etme ihtimali çok yüksek. Ne yazık ki de ben takım ayırmaksızın birçok muhabir ve gazetecinin bunu kullanarak, yani clickbait dediğimiz bu yeni nesil rating toplamak için bunu yaptığını düşünüyorum ve çok üzücü bir şey. Ha bunu şimdi mi görürse, hayır, bundan 20 yıl önce de Fenerbahçe, Ronaldinho, Eto'da yazıldı, biz bunları da gördük mesela. Yani o yüzden de bunlar normal ama tabii sosyal medya çağından gelen onu kötüye kullanma alışkanlığını görebiliyoruz bu yerler. O yüzden ben bu isimleri çok fazla paya vermek istemiyorum.
1: Peki.
2: Naçizane. Ama ve lakin hemen döneyim o taraftan. Kesinlikle Galatasaray'ın bir 10 numara ihtiyacı var. Bence Galatasaray yönetimi, ben diğer gördüğüm insanlardan naçizane, bazıları arkadaşım. Ama yani onlardan farklı olarak Galatasaray yönetiminin o kadar da acele etmemesini anlayabiliyorum. Çünkü Dünya Kupası vardı hali hazırda.
1: Çok katılırım buna.
2: Sadece Galatasaray değil bu arada. Dünyadaki birçok kulüp, çoğu büyük kulüp, çoğu Şampiyonlar Ligi'nde üst seviye hedefleyen kulüp transfer yapmadı zaten.
1: Doğru. Ya bir Bayern'i hatırlıyorum, onun dışında biraz da Real Madrid ama onun dışında yok.
2: Biraz Real Madrid ama Real Madrid'deki de biraz sözleşme bitmesi o falan, yani oyuncuları birazcık da. Yani yeni yeni belki Barcelona, Gordon deriz hani. Ama hani
1: daha o asıl trafik başlamadı diyorsun yani.
2: Başlamadı, çok tek tük transfer oldu gerçekten de. Abi Dünya Kupası var, biz her Dünya Kupası'nda bunu görürüz genelde. O yüzden de yangın yeri yapmanın bence hiçbir anlamı yok. Yangın yeri yapılmasının da bence rating almaktan başka bir geçerliliği görmüyorum. Bu kadar yani.
1: Şöyle bir yorum gelmiş bak sana. Bayağı da seni takdir eden bir dinleyicimiz var. Şaban Bey yazmış. İyi akşamlar Can Bey demiş. Yorumcumuz Naim Bey'i çok takdir ediyorum. Lemina konusundaki yorumları çok doğru demiş. Çok şey katacaktır demiş. Fenerbahçe'nin ezeli rakibimiz, Fenerbahçe'nin ebedi dostumuz diye de aslında belirtmiş. Fenerbahçe kadro derinliği konusunda Fenerbahçe'ye kıyasla zayıf olduğunu ifade etmiş Galatasaray'ın ve bu konuda bench'in önemini vurgulaman da senin adına aslında sen takdir görmüşsün bu cümlenle. Şaban Bey de seviliyorsunuz diye de eklemiş. Peki 10 numara transferi konusunda sen şunu söyledin, yani birçok ismin aslında birazcık daha clickbait diye, yani daha fazla tık almak olduğunu vurgulamıştın ama 10 numara transferi konusunda realistik isimlerden de aslında Can Uzun konuşuluyor. Sonuçta 10+4 kuralında düşündüğümüz bu vakitte realistik bir transfer olarak Can Uzun ismi konuşuluyor. Can Uzun ismine nasıl bakarsın?
2: Abi tabii ki daha realistik bir isim. Yani hiç sözüm yok. Ama ve lakin o oyuncu Can Uzun'u tartışalım. Çünkü Can Uzun birazcık daha Osimhen'e yakın oynamak zorunda kalacak ya orada. Ben tam yani nasıl diyelim, eskiden derdik ya 9.5 falan. Birazcık daha, ya hiç alakası yok ama tamamen oynadığı bölge olarak düşünsün lütfen dinleyicilerimiz.
1: Tamam.
2: Hiç oyuncu tipleri birbirine benzemese de Alex Talisca gibi bir topçu. Can ya daha yakın.
1: Evet. Evet.
2: Ya ben Galatasaray'ın öyle bir oyuncuya ihtiyacı olup olmadığından emin değilim.
1: Ha, yani bir 10 numara karakteri gibi aslında biraz daha Asensio karakterli bir oyuncu mu gerekir?
2: Belki, belki. Yani Bruno Fernandes mesela bir tık daha geride bir oyuncu ya, daha 8'e yakın.
1: Evet.
2: Konuşulan isim yani, hiç alakalı ben geleceğini düşünmesem de. Hı-hı. Burada Fernandes daha yakın bir oyuncu ya. Ben onun daha çok iş yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın eksikleri ne? Daha doğrusu güçlü ve eksik olduğu yerlere bakalım. Galatasaray'da kim var? Sané var, Barış Alper var, Yunus var değil mi? Şu an için en azından üçlü kanat rotasyonu bu Galatasaray'ın.
1: Doğru.
2: İki kanattaki. Bu üç oyuncunun da bence ortak noktaları ne biliyor musun? Hareket eden, hızlı ve birebir üzerine etkili oyuncular. Şimdi ve Osimhen'den savunma arkasına koşu isteyen, çok az biraz bağlantı yapabilen, onun haricinde çok pres yapabilen bir oyuncu. Ama bu oyuncuları besleyecek, dar alanda yön değiştirecek ve yerleşik savunmaya da karşı son pas üretecek bir oyuncu gerekiyor burada. O yüzden bence Bruno gibi gerçekten daha assist minded, yani daha asiste
1: teşne diyelim, evet.
2: Ve koridorları açabilecek bir oyuncuya daha çok ihtiyaç var diye düşünüyorum.
1: Bak bu tarz
2: daha
1: profiller
2: çok gidensense, daha çok gol yapacaktansa asiste katkı verecek oyuncudan bahsediyorum.
1: Şu anda önümde iki tane isim var ki birisi Brahim Diaz, birisi de Julio Enciso. Bu isimlerden hangisi sence ideal olur diye sorayım. Yoksa Brahim Diaz da çok uçuk bir transfer midir diye onu da aslında sormak istiyorum yani senin görüşüne göre.
2: Abi yani ikisi de bu arada zor transferler. İkisi de uçuk transfer bakınca da Osimhen'de olunca takımda bir şey de diyemiyorum ama yani açık söylemek gerekirse ikisi de, evet ikisi de iyi olurlar. Brahim Diaz mıdır? Olabilir ama tabii oyuncuyu sadece Real Madrid seviyesine gördük ya son zamanlarda.
1: Evet.
2: Bilmiyorum yani Galatasaray seviyesindeki bir takım, şunu demek istiyorum yani yanlış anlamasın dinleyiciler. Galatasaray tabii ki de ligin üst seviye segmenti zaten. Ben Galatasaray'ın ligde bir problem yaşayacağını zaten düşünmüyorum. Ama Şampiyonlar Ligi'ne çıktığımız zaman Brahim Diaz o oyuncu mu değil mi bilmiyorum. Enkizu'ya ben daha yakınım. O yüzden de tabii görmek lazım, açık söylemek gerekirse. Tabii burada transfer bütçesi çok çok önemli. Galatasaray'ın ne yapacağı.
1: Benim anladığım kadarıyla en azından aldığım istihbaratlardan dolayı şöyle söyleyeyim. 30 milyon euro civarlarında bir bedel harcanmayı düşünüyor 10 numara transferi için ve maaş olarak da tavan olarak Bruno Fernandes ihtimali her ne kadar çok realistik gözükmese bile bu tarz bir isim olmayacaksa da 8-10 bandında bir maaş konuşuluyor.
2: Anladım, anladım. Yani evet dediğim gibi bir görüp bakmak lazım. Tabii sadece Galatasaray'ın tek bir tabii ki de az ihtiyacı var ama Galatasaray'ın bir diğer ihtiyacı bir de stoper ihtiyacı da var. Şimdi o da nasıl olacak falan, onu da bir bakmak lazım. Buralarda hani biraz sayı arttı sanırım son zamanlarda ama orada Davinson Abdülkerim bence ikilisi lig için güçlü olsa da açık söylemek gerekirse savunmayı Şampiyonlar Ligi için bir tık daha üst segmente taşıyabilecek bir oyuncuya ihtiyaç var orada. Orası da ayrı bir konu diye düşünüyorum tabii. Burada Singo'nun rolünü de nasıl tanımlamak gerektiği de ayrı bir konu. Galatasaray'da biraz rollerin de tanımlanması gerekiyor gibi bu arada. Mesela Torreira'yı konuşamıyoruz ya şu an. Torreira 8 oynayacak muhtemelen. Ama 6 da olabilir mi falan, hani bunları konuşuyoruz. Ya da Singo, sağ bek, stoper. Hala oturmayan şeyler var ya.
1: Doğru.
2: Tabii oturmak da zorunda değil. Günümüz dünyasında artık bunları net bir şekilde oturtmanın bir faydası da yok. Daha oyuncu üzerinden de konuşmayacağımızı herhalde Dünya Kupası'nda gördük İspanya ödeyinden. Oyuncuları tek tek ortaya çıkarsan bambaşka bir şeyken, takım oyunuyla işte farklı bir yere giren bir ülke görüyorsun.
1: Galatasaray
2: gibi kulüpler ve Galatasaray kulüp futbolunda da keza yani biz oyunculardan ziyade açık söylemek gerekirse bir oyuncu gelsin her şeyi değiştirsin. Osimhen vakası dışında bahsediyorum. Osimhen vakası dışında bir tık daha aşağı seviyelerden itibaren gelsin bir oyuncu her şeyi değiştirsin döneminin açık söylemek gerekirse artık çok olmadığını, o teknik adam üzerinden her şeyin okunması gerektiğini düşünen bir kişi biliyorsunuz zaten.
1: Evet, biraz daha bunun her zaman altını çizersin. Peki o zaman tabii ki Galatasaray'ı tabii ki çok daha uzun konuşabiliriz ama programımızın yaklaşık bir 4-5 dakikası kaldı. Son dilimde de en azından biraz da Dünya Kupası konuşmak isterim. Aslında Galatasaray transfer iddiaları arasında okuduğum ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmediğim Olmo iddiası var ama Olmo demişken de aslında Galatasaray ihtimalin değildi. Birazcık İspanya'yı, birazcık birazcık Arjantin'i senin ağzından bir dinlemek isteriz. Yani beklediğin mi oldu yoksa futbol anlamında istediğin mi oldu? Futbol için İspanya'nın şampiyon olması kıymetli bir detay mıdır? Nasıl yorumlar Naim Kayabölen?
2: Bir kere çok güzel bağladın. İşte radyocu olmak böyle
1: çok
2: bir
1: teşekkür ederim
2: olmak bambaşka bir şey.
1: Estağfurullah abi, estağfurullah.
2: Yani. Olmadan aldı İspanya Arjantin'e topu attı yani bir noktada. Böyle asisti hani görmezsin bile yani doğru düzgün. Şey hissettim böyle Barcelona'nın 2008 yılındaki o tiki-taka'daki paslaşmaları gibi hissettim kendimi, bir orada buldum. Bir hoşuma da gitti, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim abi şu anda tabii senin teveccühün ama estağfurullah abi lütfen devam et.
2: Şöyle abi tabii ki İspanya açık söylemek gerekirse turnuvanın en organize olmuş, en kontrollü takımıydı. Hı hı. Şimdi Rodri'nin oyunu yönlendirmesi, savunma güvenliği, maçların temposunu belirleyebilmesi, hani inanılmaz bir fark. Rodri gibi bir oyuncu, inanılmaz bir oyuncu gerçekten. Hani bir noktada Busquets'i ben tarihteki en iyi 6 numara olarak, en iyi 6 numaradan biri olarak addederken onun da üstüne çıkabilen bir performans görüyoruz ve bu sefer takımın hepsini taşıyan bir oyuncu. Açık söylemek gerekirse hani Rodri, Unai Simon mükemmel oynadı. Ve Kubarsi genç yaşta inanılmaz bir oyuncuydu gerçekten. İnanılmaz bir savunmacılık yaptı. Abi tek tek bakarsan Ferran Torres yedek neredeyse. Barcelona'nın yarın maçında yedek mesela. Örnek veriyorum Dani Olmos'u, Nico Williams'ı. Yani o kadar fazla gerçekten de takımlarında ana parça olmayan oyuncu ya da çok üst seviyede oynamayan oyuncu İspanya'da o kadar rol gösterdi ki bu durumdan demek istiyorum ki oyunculardan okumaktansa bunu teknik heyete yıkmak gerekiyor aslında. Olumlu ya da olumsuz. O yüzden de buradan olumlu bir soru çıkıyorsa direkt olarak teknik heyetin bence inanılmaz bir başarısı.
1: Yüz katılırım.
2: İnanılmaz yani. Bence oyuncuları da örnek veriyorum. Lamine Yamal normalde yıldız ve turnuvan taşıyıcısı olarak görünürken Lamine Yamal belki de tüm yıldızlar arasında en kötü turnuva geçen oyunculardan bir tanesi.
1: Doğru. Tabela olarak evet hatta yani.
2: Tabii yani o yüzden de açık söylemek gerekirse İspanya'nın yaptığı şey Lefante'nin yaptığı şey inanılmaz bir başarı. Finali kastetmiyorum, bence final senle de daha önce konuştuk hani yüz yüze falan da. O yüzden de orada ben final açısından çok iyi hissetmiyorum iki taraf için de. Sadece Arjantin insanlar diyor ama İspanya'nın da çok da üretken olamadığı, çok kısır olduğu, sadece topu hükmettiği bir maç gördük dakika 90'a kadar.
1: %100 katılırım.
2: Enzo konusu ve 120'ye kadar olan durumu tamamen ortadan kaldırıyorum. Hı hı. O yüzden de benim için çok büyük bir hayal kırıklığıydı maç. Hı hı. Ki ben iyi bir final geçeceğini, kısır olabileceğini düşünüyordum. Ama bu kısır, yani bu kısırlıktan farklı bir şeydi. Bu bence iki takımın da iyi olmadığı bir maçtı.
1: Çok güzel özetledin.
2: Vallahi. O yüzden de hoşuma gitmedi final ama onun haricinde tabii ki de İspanya bence baştan sona demeyelim. İkinci maçtan sonra hak etti.
1: Doğru.
2: İlk maçtı.
1: İlk maçta Bosnia duvarına takılmıştı.
2: Bosnia duvarına takıldı. O yüzden de orası öyle. Yani İspanya açısından. Arjantin kısmını sorarsan Arjantin açısından bence bir başarı. Yani sonuçta üst üste iki kez finaldesin. Yani daha ne olabilir ki? Daha ne yapabilirsin? Yaş ortalamın 30 yaşına gelmiş. Sen hala finalde gol gösterebiliyorsun. Buralarda varsın. Herkesin aksine biliyorsun ben kirli oyun vesaire falan gibi şeyler konuşuyor. Onlar her takımda oluyor.
1: %100.
2: Ya bence birazcık daha orada sosyal medya, daha oralara kayma vesaire gibi durumlar da var. Tabii ki de Arjantin'i savunmuyorum, etmiyorum ama o kadar da büyütmemek lazım böyle şeyleri. Yani baktığında 2014 Almanya'da çok temiz bir takım değildi. Baktığında 2018 Fransa zaten yata yata yani hiç gol yemeden gitmeye çalışıyordu falan. Tabii. Yani o döşem dönemini biliyorsun sen de zaten.
1: %100.
2: O yüzden de bakma yani birçok Dünya Kupası'nda birçok takım İspanya 2000'lerdeki İspanya dışında böyle oynuyor zaten.
1: Doğru. Yani çok fazla hakikaten çirkef diyebileceğimiz takım vardı Dünya Kupası'nda da. Ve herkes de böyle oynuyordu neredeyse. Doğru.
2: Sonra da izledik yani 90 Almanya'da böyle, 86 Arjantin'de böyle, 82 İtalya'da böyle. Hepsi abi yani istisna İspanya gibi takımlar. Yani diğerleri böyle zaten. Yani o kadar da büyütmemek lazım bence konuları. O yüzden de, genel olarak ama söylersem de açık söylemek gerekirse 48 takımlı formatım. Ben bu kadar fazla iyi olabileceğini düşünmüyordum.
1: Burada insanların aksine aslında iddialı bir yorum geldi.
2: Ben çünkü abi maç sayısı fazlaydı. Buna rağmen özellikle eleme turlarında Ve grup maçlarında bence kalite inanılmaz iyi seviyedeydi.
1: Ben %100 katılıyorum sana bu konuda bu arada. Abi son cümlelerini alalım rica etsek. Bir son dakika gelişmemiz var çünkü. Son cümlelerini alalım, sonrasında bir son dakika gelişmemizi vereceğim.
2: Tabii ki tabii ki. Yani şöyle ki ticari şov tarafı haricinde, yani ne kastım, ne su arası veya sahne şovlarının çok uzun sürmesi vesaire gibi durumlar dışında, bir de Amerika'nın bence futboldan gerçekten çok anlayamaması ve Amerika milli takımında iyi bir turnuva geçirememesi totalinden, o yüzden çok iyi görünmeyebilir saat farkı ve benzeri durumlar, ama bence gerçekten Dünya Kupası keyifli, güzel ve 4 sene sonrayı Fas, Portekiz, İspanya'ya bekleyeceğimiz bir turnuva. Umarım Messi ve Ronaldo orada oynarlar. Ben tam
1: İnşallah. Ben senin düşüncene %100 katılırım. Aynı yerdeyiz.
2: Oradayız seninle. Umarım orada olur seninle birlikte.
1: İnşallah.
2: Bakalım onun haricinde lütfen, hani ben sizi bölmeyeyim. Sen
1: estağfurullah.
2: Şunun hakkını ver ki dinleyiciyle haber arasına girmek biliyorsun şey gibi. Yani avla avcı arasına girmek gibi de kararını çıkarım. O yüzden ben Peki. kaçıyorum abi.
1: Peki abi. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz Naim.
2: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi yayınlar.
1: Evet, tabii ki son dakika gelişmemiz ilk 11'ler belli olduğunda.

0: iletelim. Aynı zamanda uzman psikolog Cemal Demircioğlu bizi takip etmiş Instagram'dan. Sayerberg'den beni takip etmiş. Önder Güven aynı zamanda dinleyicilerimizden biri. Instagram Sayerberg'den. Ben de takip ettim. Ben de buradayım diyenlerden biri. Konu önerileriniz, konuk önerileriniz aynı zamanda. Ve burada yayın dışında kalan saatlerde de önermek istediğiniz, mesaj atmak istediğiniz konularda Instagram Sayerberg'den ulaşabilirsiniz diyeyim. Ve Önder Güven'e, Yusuf Hakan'a, Çetin Kalaca'ya, aynı şekilde Sedat Aydın'a, Sedat Bey'e, yine onunla beraber Cemal Demircioğlu'na Sayerberg Instagram hesabından takip ettikleri için de teşekkür edelim. Sizler de edebilirsiniz diyeyim. Hızlıca İrfan 25'e dönüyorum. Burayı böyle çok uzatmadan, bir tarafta İrfan 25'e ulaşmaya çalışırken şimdi tekrardan deneyeyim ulaşmayı. İrfan 25 ile konuşalım, onunla değerlendirelim isterim ki neler söyleyecek merak ediyorum. Hızlıca İrfan 25 maçta, İrfan 25 stadyumda. İrfan 25 hoş geldin. İrfan 25 hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Abi o tadilatta olan tribünün duruşu sana nasıl geldi? İlk etapta onu merak ediyorum. Nasıl gördün orayı? Ben ilk etapta tadilata giren ve yenilenen tribünü nasıl gördüğünü merak ettim İrfan 25.
1: Şöyle söyleyeyim, tribün gerçekten çok güzel gidiyor ama beni tam tamamlanmadı. Çünkü boya maç esnasında yani maç günü maçtan önce benim tribünümde bir durum yani taraftarların üzeri boyu olmasın diye ama şöyle söyleyeyim, müthiş bir yerini görsen tamamen tamamlandığı zaman o kadar çok güzel bir görüntüye kavuşacak. Ya şu anda da gerçekten çok küçük bir atmosfer var çıkartta. İnsanlar tamamen çıktı bütün yolu. Maratonlar tribününe sarı sütörler dağıtıldı. Fenerbahçe tarafından gelince sarı sütörler dağıtıldı.
0: İrfan 25, İrfan 25 sesin çok uzaktan geliyor. Galiba kulaklıkla konuştuğun için öyle. Ya da çok uzak konuşuyorsun. İrfan 25.
1: Geliyor mu şu anda sesim?
0: Abi biraz uzak geliyor. Onu söylemeye çalıştım.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok müthiş bir atmosfer var.
0: Peki.
1: Zaten şu anda Bahçe söyleniyor. Maraton istediğinde Fenerbahçe bayrağı asıldı. Ve kim olduğunu hatırla yazılı. Fakat açıldı maraton tribününde. Şu anda zaten maç başlamak üzere. Aklına baktığımız zaman küçük daha doğrudan tek şirkimiz Oscar Holder'in sol bek oynaması. Teknik direktör Baykan Şerkin hazırlık maçlarında Oscar Holder'in sıfır olarak görev geldi. Ancak bu gibi maçta Oscar Holder sıfır sol bek olarak görev yaptı. Yeni transfer Nathan Ake sıfırlarda görev yaptı. Greenwood ise yedekler arasında yer aldı. Greenwood henüz hazır olmadığı için yedekler arasında yer aldığını söyleyebilirim belki.
0: Peki. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı İrfan 25? Fenerbahçe'de Gornik maçı öncesinde son sözü sana bırakayım.
1: İsmail Kağıt'ın Gornik Santa maçına Gornik'in tabii burada forvetle Taniska'yı görevlendirdiğini görüyoruz hocanın. Asensio ve yedekler arasında yer aldı. Teknik direktör İsmail Kağıt'tan basın toplantısında da Asensio'nun hazır olmadığını ifade etmişti. Ancak Asensio'da yaptığı sosyal medyada yaptığı paylaşımda hazır olduğunu vurgulamıştır. Bugün Asensio ilk 11'de yer almadı ve teknik direktör İsmail Kağıt'tan forma bekledi. Kalede Mert Günok'u görüyoruz. Tabii Ederson Dünya Şampiyonası sonrası takıma geç katıldığı için izin yapmıştı. Henüz daha fiksel olarak hazır değil. Dolayısıyla kaleye Mert Günok'u emanet ettiğini görüyoruz. Teknik direktör İsmail Kağıt'ın Ake ve Greenwood'a da maç öncesi yoğun sevgi gösterilerinde bulunduğu taraftarlar. Tribünlere çağırdı. Onlar da yumuşak yaptılar.
0: Peki. İrfan 25'e teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İrfan 25'le konuştuk, onunla değerlendirmemiz oldu. Tabii İsmail Kartal'ın maç önü açıklamalarını da merak ediyoruz. Orada neler söyledi İsmail Kartal, nasıl değerlendirdi bu süreci? Bunlar da önemli detaylar. Şöyle özellikle Aseyin Suyu kısmında merak ediliyor. Dün biraz tartışma olmuştu burada. Tartışmadan ziyade taraftarların ikiye bölündüğü birçok platform vardı. Öyle

0: söyleyeyim daha doğru ifade olur. İsmail Kartal der ki iki kamp dönemini de gayet iyi geçirdik. Oyuncularımla birlikte yapmış olduğum antrenmanlarda bizim oyun felsefemizi anlattım. Kısmen bölüm bölümünü düzeltiyorum. Büyük bölümünü hazırlık maçlarında gerçekleştirdiler. İyi güzel ortamımız var. Aramıza geç gelen oyuncular var. Greenwood gibi. Tam hazır değil. Gelişmelere göre ona süre vermek istiyoruz. Asensio'nun kalan sakatlıkları devam etti. İlk kamp döneminde bireysel antrenman yaptı. Hazırlık maçlarında sonradan oyunu aldık. O da kadroda. Sonradan belki şans vereceğiz. Hala eksikler, sakatlar, milli takımdan geç dönenler var. Elimizdeki oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz. Rakibimizin taktik anlayışını iyi anlattık ve iyi çalıştık. Taraftarlarımızı mutlu göndermek istiyoruz diyor İsmail Kartal. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları bu şekildeydi. Özellikle Asensio kısmı da dikkat çekiyordu. Karşılaşma an itibariyle başladı diyelim ve Fenerbahçe Gornik karşısında ilk maçtan, rövanş öncesinde ilk maçtan iyi ayrılmak istiyor. İyi ayrılmak için sahada İsmail Kartal'ın hemen yanında yedek kulübesinde yardımcılardan Dörkayt ön plana çıktı. Hemen yanında oturuyor. Birlikteler. Ve karşılaşma an itibariyle başladı dedik. Temsilcimize, Fenerbahçe'mize başarılar diyelim. O sırada bizler de bir yarış arasına gidelim. Yarışa gidelim. Yarışın ardından, at yarışının ardından kaldığımız yerden dakika skorda burada olacağız, aktaracağız, konuşacağız, değerlendireceğiz. Yeri gelecek, orada kızacağız, yeri gelecek, yüzümüz gülecek ama temsilcilerimizin maçlarında olduğu gibi dakika skor heyecanını birlikte yaşayacağız radyo gol frekansında. Az sonra buradayız.
1: Berk Sayar'da dakika ve skor devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Yarış başlıyor.
3: Yatırıyor. Diğer taylar box içerisinde.
0: Abi selam maalesef.
3: Miss California. O da kullarındaki yerini aldı. Tyler Box içerisinde. Kapaklar açıldı ve 7. koşu başladı. 5 numaralı Ford Coming Queen koşuya başlamadı. Kullarından çıkmadı 5 numaralı Ford Coming Queen. Liderliği alan isim 6 numaralı Wynak oldu. İkincilikte dışarıda 3 numaralı Final'ı It's Time yer tuttu. 1.5 boy kadar gerisinde dışta 7 numaralı Miss California. İşlerinde 2 numaralı Amoni. Bunun 1.5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Heartpad. 2 boy gerisinde 4 numaralı Rosastar Rosedal. Bunun 1.5 boy kadar gerisinde 8 numaralı My Hazel Eyes şeklinde 1.300 metre startleri geçiriyor. Liderlik 3 numaralı Final'ı It's Time'a geçti. İkincilikte dışarıda yer tutan isim 7 numaralı Miss California oldu. İçinde 3.lükte 6 numaralı Wynak. Bunun 1.5 boy kadar gerisinde dışta 1 numaralı Heartpad. 1 boy kadar gerisinde içte 2 numaralı Amoni. Bunun 3 boy gerisinde içte 4 numaralı Rosaster Rosedal. Son sırada 8 numaralı My Hazel Eyes. Bu şekilde son 800'e yaklaşılıyor. Liderlik 3 numaralı Final'ı It's Time'da. İkincilikte dışarıda 7 numaralı Miss California yer tutuyor. Bunun 1.5 boy kadar gerisinde içte 6 numaralı Wynak konumlandı. Onun 2 boy kadar gerisinde dışta 1 numaralı Heartpad. 3 boy gerisinde işte 2 numaralı Amoni. Bunun 3 boy gerisinde 4 numaralı Rosaster Rosedal. 1.5 boy gerisinde son sırada 8 numaralı My Hazel Eyes sırasıyla son 600'e giriliyor. Liderlik 3 numaralı Final'ı It's Time'da. İkincilikte dışarıda 7 numaralı Miss California onu takip ediyor. Üçüncülükte içeride 6 numaralı Wynak yer tuttu. Bunun 1.5 boy kadar gerisinde dışta 1 numaralı Heartpad. Yarım boy gerisinde işte 2 numaralı Amoni şeklinde düzlüğe çıkıldı. Düzlüğe 3 numaralı Final'ı It's Time önde çıktı. İkincilikte ortada 6 numaralı Wynak'ın atakları var. Dışında 7 numaralı Miss California. Bunun 1.5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Heartpad. Hemen içinde 2 numaralı Amoni şeklinde son 200'e yaklaşılıyor liderlik 3 numaralı. Final'ı It's Time'da ortadan 6 numaralı Wynak'ın atakları var. Son 100'e girilmiş. Üzere 3 numaralı Final It's Time direnmeye çalışıyor. Dıştan şimdi 6 numaralı Wynak geliyor. 6 numaralı Wynak koşuyu da kazanıyor. 3 numaralı Final It's Time koşudan ikinci olarak ayrılırken 1 numaralı Heartpad ve 2 numaralı Amoni 3.lük için fotoyu yakınlara geçti. 4 numaralı Rosaster Rosedalsa koşudan 5. olarak ayrıldı. 7. koşuyu 6 numaralı Wynak Yiğitcan Gökçe ile kazandı.

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Fenerbahçe savunma hattına Premier Lig tecrübesi ekledi. Sarı lacivertler Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake transferini açıkladı. Peki Ake kimdir? Kariyerinde hangi yollardan geçti ve Fenerbahçe'ye ne katabilir? Nathan Ake'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 18 Şubat 1995'te Hollanda'nın Lahey şehrinde dünyaya gelen Ake, futbola henüz 6 yaşındayken yerel kulüplerden Wilhelmus'ta başladı. Daha sonra ADO Den Haag altyapısına geçen oyuncu 12 yaşında Feyenoord Akademisi'ne katıldı. Burada gösterdiği performansla Hollanda'nın dikkat çeken genç savunmacılarından biri haline geldi. Ake'nin kariyerindeki ilk büyük kırılma ise 16 yaşında yaşandı. Feyenoord altyapısında forma giyerken Chelsea scoutlarının radarına giren Hollandalı oyuncu 2011 yılında İngiltere'ye taşındı ve Chelsea Akademisi'ne katıldı. Genç yaşta ülkesinden ayrılması onun profesyonel karakterinin erken gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Chelsea'de A takımı yükselse de düzenli forma şansı bulmak kolay olmadı. Bu yüzden kariyerinin ilk döneminde kiralık olarak tecrübe kazandı. Önce Reading'e ardından Watford'a giden Ake asıl çıkışını Watford formasıyla yaptı. 15-16 sezonunda gösterdiği performansla kulübün yılın genç oyuncusu seçildi ve Premier Lig vitrinine güçlü bir giriş yaptı. Watford performansının ardından Bournemouth dönemi başladı. Önce kiralık olarak gittiği Bournemouth'ta kısa sürede güven kazanan Ake 2017'de Chelsea'den yaklaşık 22.800.000 euro bonservisle transfer edildi. Düzenli forma giydi, Premier Lig temposuna tamamen alıştı ve küme düşen bir takımda bile bireysel kalitesiyle büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Ve performansının karşılığını 2020 yazında almıştı. Manchester City, Nathan Ake için 41 milyon sterlin ödedi. Pep Guardiola'nın takımına katılan Hollandalı savunmacı, City'de klasik bir stoperden fazlasına dönüştü. Sol ayaklı olması, topu oyuna sakin sokması ve hem stoper hem sol bek oynayabilmesi onu Guardiola'nın sisteminde değerli bir joker haline getirdi. Manchester City forması ve Premier Lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi...

0: video. Dakika skorda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe Gornik karşılaşmasında temsilcimiz hızlı başladı. Temsilcimiz hızlı geliyor haliyle beklediğimiz gibi. Kerem'le sol taraftan bir atağımız gelişti ki bir köşe vuruşu hızlı kullandık. Orada sonuç çıkmadı ama Gornik tam sağa kapanıyor. Yani tam takım yarı sahasında, kendi yarı alanlarında kapanıyorlar. Onu görüyoruz, onu izliyoruz. Fred yerde kaldı, bir serbest vuruş kullandık az evvel. Onu söyleyelim. Bu arada Fred yerde kaldı ama Gornikli bir oyuncu daha yerde kaldı. Orada kim alacak faulü derken Gornik tarafına verildi faul. Evet, herhalde biraz da onların hak ettiği bir faulde, öyle görüyorum bu durumda. Erkan Sözeri bizlerle birlikte, teknik rektör Erkan Sözeri ile konuşacağız. Erkan hocamızla detaylandıracağız dakika skorumuzun klasiği. Ben Berksayar, Radyo Gol frekanslarında sizlerle birlikteyken dakika skorlarda çokça bağlantı yaptığımız bir isim Erkan Sözleri oluyor. Erkan Sözleri ile beraber detaylandıracağız. Erkan hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Dinleyenlere selamlar, sevgiler, saygılar.
0: Teşekkürler. Keyfiniz yerindedir umarım.
1: Allah şükür, biz de yarın kampa başlayacağız. Kütahya Spor'la anlaştım.
0: Evet. Üzere. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ, aynı
1: teşekkür
0: zamanda.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Hedefe yönelik bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bu arada sizden de böyle bir talep gelince dedim ki hem Fenerbahçe takımını hem de dilimizin döndüğünce insanlara hem kadroyu hem de oluşan, gelişen olayları anlatmaya çalışalım dedim ben de.
0: Çok kıymetli oluyor. Hangi takımdaysanız, hangi takımda olursanız olun. İşte Elazığ döneminde de bunu hatırlıyoruz geçmişten. Evet. Birçok yerde hep bizi yalnız bırakmadığınız bağlantılarımız oluyor. Teknik taktik anlamda çok kıymetli bir dönem olmuş oluyor bu dakika skorlar bizler için. Sağ olun, var olun. Aynı zamanda Kütahya'da da başarılarınızı diliyoruz ki hedef oynayan bir takım olacak Kütahya. Öyle evet. İşte bu lige ısınalım, bu ligde şöyle olalım, yarın öbür gün şurayı düşünürüz gibi değil. Direkt sizinle daha önce, yaklaşık 2 hafta önce konuştuğumuz telefon görüşmesinden de anladığım hedef oyuncular alacağınızı konuşmuştunuz, söylemiştiniz. O da hakikaten heyecan verici ki

0: Siz pek orada o konularda sır vermezsiniz hocam, aramız iyidir ama benim medyadan gördüğüm, duyduğumda iyi oyunculara gidiyorsunuz, iyi oyuncularla anlaşmak üzeresiniz, onu da söyleyelim.
1: Ya bu ligin hem bu ligin havuzundaki iyi oyuncular, evet, hem hedef oynamış, final oynamış, şampiyonluk yaşamış oyunculara gidiyoruz. Tabi NG ailesi, Nafi Güral ve Erkan Güral ailesi soyundular bu işe. Hedefleri Süper Lig'e kadar yürümek. Büyük bir adım attılar geçen sene şampiyon olarak. Ve Kütahya'da yaşayan bu NG ailesi büyük bir proje geliştirdi. Ve bu projenin içinde olmamı istediler. Ben de tabii ki memnuniyetle karşıladım. Niye? Hedefi olan takımda her zaman olmuşumdur. Olmak isterim. Yoksa hedefi olmayan bir takımda kolay kolay çalışmıyoruz, biliyorsun. Evet. Ve o yüzden de iyi oyuncular almaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Tabii kolay değil bu ekonomilerde bu oyuncuları getirmek, götürmek, anlaşmak. O yüzden yani ben özellikle proje takımı olduğu için de çok mutlu oldum ve anlaşmayı sağladım. Bugün hani Aksar'ı örnek gösterebilirim. Bal Ligi'nden ta Süper Lig'e kadar, evet, gelip Okan Buruk'la, hatta hatırlayacaksınız, Türkiye Kupası kazanan bir Aksar vardı. Sonra tabii yönetimsel sıkıntılar olunca, evet, ister istemez aşağılara düştü. Şimdi aynı profili Kütahya Spor'da görüyorum. Ben de onun için burayla anlaştım. İnşallah Allah utandırmaz, sezon sonu şampiyonluk yaşarız.
0: İnşallah. Hocam peki Fenerbahçe için neler söylersiniz? Gornik karşısında ilk 10 dakikayı nasıl gördünüz? Karşılaşmada 10 dakikalık bölüm geride kaldı, Erkan Sözer'i.
1: Valla çok özellikle çok heyecanlı bir Fenerbahçe taraftarı var. Önce camiası var, taraftarı var. Tribünlere gelmişler, doldurmuşlar tekrar. Yani Fenerbahçe sevgisi hiçbir zaman bitmiyor, biliyorsunuz. Her zaman söylediğimiz gibi. Yani istediği kadar başarısız olsun, istediği kadar sıkıntılı dönemler geçirsin, mutlaka taraftarın yanında olan bir camia, çubuklu forma. O yüzden de bugün baktığımız zaman oyuncular da çok istekli, heyecanlı, arzulu. Ama oyunun gidişatına baktığımız zaman, 10 dakika, 11 dakikalık gidişatına baktığımız zaman, yani Fenerbahçe biraz daha atak görünüyor. Tabii Gornik Zagreb, şey yapıyor, biraz daha defansif.
0: Gornik Zagreb'e.
1: Evet. Bir Zagreb, kusura bakmayın, yanlış söyledim.
0: Zagreb, evet.
1: Tabii defans, özellikle Dünya Kupası'nın özellikle bize anlattığı şey Berk'im, şöyle yani en üst düzey Arjantin'i, İspanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si baktığınız zaman, top rakibe geçtiği zaman hep özellikle yani birinci bölge ve ikinci bölgede defans yapıyorlar. Yani orayı oradan delinmemeye çalışıyorlar ki şu anda da Gornik Zagreb'de de onu görüyoruz. Kapalı bir defans yapmaya çalışıyorlar. Ama bunu çözmek için ne yapmak lazım? Biraz tabii kenarları almak lazım. Bazen orta yapıyor Fenerbahçe'li oyuncular ama bu ortaların isabet oranı şu anda çok yeterli değil. Kenarları alacaksınız. Çünkü merkezi kapatan bir Gornik var. Merkezi kapattığınız zaman ne yapacaksınız? Kenarları alacaksınız. Kenardaki oyuncularla hem orta şeklinde hem de asist şeklinde bir hamle yapmanız gerekiyor. Oyun anlayışı yapmanız gerekiyor. Çünkü burada baktığınız zaman yani böyle bir oyun anlayışına, işte kapalı defansı açmak kolay değil. Özellikle siz nasıl bir kapalı defansı açarsınız ki? Messi bile, düşünün, İspanya takımında kapalı defansı açamadı. Özellikle de çok iyi marke ettiler. Demek ki yani yetenek de sadece yetmiyor. Takım oyunu, takım birlikte oyunu ve çok çabuk oynama ve özellikle ceza sahasının çevresinde arayış içerisinde olan bir Fenerbahçe görüyoruz. Bunu da mutlaka değerlendireceklerdir ama ben Fenerbahçe'de açıkçası bir şey daha görüyorum. Yani şu anda bir şey daha görüyorum derken ne görüyorum? Şimdi geçen sene Fenerbahçe devre arasında, biliyorsunuz, şey yaptınız, siz söyleyin.
0: Bu arada hocam, bu önde baskı çok kıymetli değil mi? Fredli Talişkalı, Fred'in çift forvet gibi orada Talişka'ya destekte bulunduğu, mesela şu an topu aldı Semedo ile paylaştı. Her ne kadar Gurnik Zavze burada çok da yani ölçü olmasa da, hep bunu konuşuruz ya, Fenerbahçe'nin bu oyunu bir tık böyle güzel şeyler hayal ettirmiyor mu?
1: Ya tabii ki hayal ettiriyor. Zaten böldüm ama. Zaten Kartal oyunu bu.
0: Evet.
1: Yani biliyorsunuz 99 puan yaptığında bu oyunla önde baskı yapan bir Fenerbahçe izliyorduk. Mourinho geldikten sonra zaman zaman önde baskı yapan, zaman zaman ikinci bölgede, zaman zaman birinci bölgede. Ama önde çok baskı yapan bir takım açıkçası görmemiştik. Şimdi ben Fenerbahçe'yi şu konuda bir eksik olarak, yani eksik demeyeyim de niye böyle bir hamle yapılmadı? Gene sormak istiyorum açıkçası. Nasıl bir hamle yapılmadı? Yani şimdi devre arasında Fenerbahçe santfor almadı. Hatta elindeki iki tane santforu gönderdi. Şerif diye bir genç oyuncu aldı ki aslında çok potansiyel bir oyuncu. Yani eğer Fenerbahçe mesela Trabzonspor gibi hem yetiştirici hem yarışmacı bir takım olsa mutlaka Şerif o takımda çok büyük başarılar elde edebilirdi. Ama Fenerbahçe takımının şampiyonluk iddiası her sene olduğu gibi bu sene de var ki bu sene Sayın Aziz Yıldırım Başkan geldi. Onu şey yapmaya çalışıyorlar. Yani bu artık Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyonluğunu bir şekilde sonlandırmaya çalışıyorlar. Şimdi şuraya geleceğim. Niye bir santrafor gene yok? Şerif kenarda ve Talişka yine santrafor oynuyor. Şimdi baktığımız zaman evet. Hani Fenerbahçe takımında ne değişti diyeceğiz. Yani hani santraforsuz bir oyun. Talişka santrafor oynuyor. Geçen sene de Talişka çoğu maçta santrafor oynadı. Yani burada ne değişti ya da ne değişebilir tarzında bir sorular sorabilir. Greenwood tabii ki daha hazır değil. Asensio sakatlıktan yeni kurtuldu. Onun için oynamıyor. Tabii Greenwood'la Asensio girdiği zaman buradaki Fenerbahçe'deki kalite daha çok yükselecek ama ben hani bir santforsuz oyunun gene Talişka ile oynamanın, bilmiyorum, sezon başı olmasına rağmen niye bir tane santrafor belki de şey yapıyorlar, yani uğraşıyorlar santfor almak için açıkçası. Yani bir santfor alınıp hatta zaman zaman Lukaku gündeme gelmişti, bazı santforlar gündeme gelmişti ama burada hani şöyle bir şey söyleyeyim Berk'cim, yani ya bir futbol oyununda bazı oyuncular yerlerinde oynarsa daha verimli olur, yerlerde oynamazsa daha sıkıntılar yaşayabilir. O takım olarak da, bireysel oyuncu olarak da. Mesela Talişka'yı 10 numara pozisyonda oynarsanız belki daha faydalı olacak size, daha iyi olacak. Yani Talişka şimdi santfor oynuyor, belki biraz sonra gol atacak. Ama bu şunu değiştirmez. Talişka'nın santfor olmadığını değiştirmez açıkça söylemek gerekirse. Onun için hani burada tabii İsmail Kartal'ın tercihi. Hani orada antrenmanlarda İsmail Kartal var. Şerif'in belki yeterli görmedi Şerif'i ve Talişka ile oynadı. Fred'i niye şeyin arkasında oynatıyor? Siz söyleyin. Talişka'nın arkasında
0: Fred'i kazanmak oynatıyor. İstiyor. Fred'le iyi bir iletişimi tabii var geçmişte.
1: Pres yapsın diye Fred'i özellikle orada kullanmak istiyor. Gendouzi ile Bartu da, özellikle Gendouzi zaten ön libero. Bartu da gelen topları hem 8 numara tarzında hem de 6 numara tarzında çok koşan bir oyuncu zaten. Bakıldığı zaman bence Bartu eğer bu şeyi devam ettirirse, siz söyleyin, bu ilk 11'i devam ettirirse bence Fenerbahçe'nin hem kazancı olacak genç oyuncu olarak hem de sürpriz bir oyuncu.
0: Bu arada Gornik sol taraftan geldi. İyi bir şut. Mert çıkardı. Köşe vuruşundan evet. Da çok da yararlanamadılar ama geliyorlar, gelmiyor değiller. Aki orada birkaç pozisyonda öne girdi. Öne çıktı daha doğrusu Erkan Sözer'i. Aki ön plana çıktı Fenerbahçe savunmasında. Hem orada kafayla uzaklaştırması olsun, kademede iyi yer tutuşu olsun, Ake'nin ön plana çıktığını birkaç pozisyonda söyleyeyim. Bir orada bir burada maç, öyle söyleyeyim. Ortada geçen bir maç değil. Fenerbahçe'nin üstün başladığı ama Gornik Zabze'nin de buradayız dediği zamanların olduğu bir karşılaşma. Öyle görelim ilk 20 dakikayı.
1: Evet, yani şöyle, şimdi hani kadro planlaması açısından şimdi geçen sene

0: beğenilmeyen ya da artık nedenini bilemiyoruz ama Kasımpaşa'ya gönderilen İrfan Can Kahveci bugün Fenerbahçe'nin tekrar nokta oyuncusu olarak görev yapıyor. Şimdi bakıldığı zaman İsmail Kartal dönemine döndük gibi. O zamanki dönemde İrfan Can Kahveci müthiş işler yapmıştı biliyorsunuz. Bireysel olarak çok iyi işler çıkarmıştı. Ve İsmail Kartal o minvalde devam ediyor. Çok da doğal buluyorum bunu. Yani güvendiği oyuncuyu oynatıyor. Hani beklentilerini karşılayabileceği oyuncuları oynatıyor İsmail Kartal ama burada şimdi şöyle bir şey, bugünkü maçın bize anlatacağı şey, en büyük şey bize göre, yani bana göre Fenerbahçe ileriye umut vaat eden bir oyun oynayacak mı? Ondan sonra Fenerbahçe umut vaat eden bir baskı pres, önde baskı pres yapacak mı? Fenerbahçe özellikle üretkenlik anlamında doğru işler, doğru hamleler yapacak mı? Yani bugün maçın anlatacağı şey bugün bunlar olacak bize. Yani aslında bugün sadece bir Şampiyonlar Ligi önelenme maçı değil, sadece daha çok Fenerbahçe'nin ileriye dönük umut vaat eden bir oyun oynamasına yönelik bir anlayış var mı yok mu? Açıkçası taraftar, spor dünyası, spor çevresi, ben de dahil olmak üzere hepimiz bunu bekliyoruz.
1: 0-0'lık eşitlik var karşılaşmada. Söylemlerimizden de anlayacaksınızdır ki. Evet. Dakika skordayız. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik sahasında Gornik'i ağırlıyor ve 0-0'lık eşitlik sürüyor. Bir orada bir buradaydı oyun ama tabii haliyle Fenerbahçe'nin biraz daha ağır basan bir oyun olduğunu, beklentinin orada en azından karşılandığını söyleyeyim. İlk etapta önde basan bir Fenerbahçe gördüğümüzü de aktarayım. Tabii rakibi de burada hatırlamak ve ölçü değerine ölçmek gerekiyor. Böyle bir seviyeyi ön plana çıkarmak gerekiyor. Tüm hücumları kurarken bir abartıya kaçmamak gerekiyor. Teknik direktör Erkan Sözer ile teknik taktik anlamda konuşuyoruz. Hocam söz tekrar sizde. Ben böyle zaman zaman dakika skor aktarımı yapacağım. Çünkü uzun süredir dakika skor yapmıyoruz. Dünya Kupası haricinde. En azından bana denk gelmiyor dakika skorlarımız Radyo Gol'de. Orada unutabiliyoruz bunu. Hani direkt bir yayındaymış gibi. Zaman zaman hatırlatacağım. Söz tekrar size. Erkan Sözer.
0: Tabii ki şey, yani Fenerbahçe hep önde oynuyor baktığın zaman. Çok da doğal yani. Gornik'in biraz defansif oynaması çok da doğal. Çünkü deplasmanda oynuyor. Ondan sonra yaklaşık 40 bin taraftar önde oynuyor. İster istemez öyle har vurup harman savuran bir oyun anlayışı beklemiyoruz zaten. O zaten de öyle. Bugün Osterwolde'yi sol bekte görüyoruz. Archie Bravo'nu kenarda görüyoruz. Semedio'yu sağ bekte görüyoruz. Mert Müldür'ü görmüyoruz. Ondan sonra kaleci Mert'i görüyoruz. Mert Günok'u görüyoruz. Şeyi görmüyoruz. Ederson'u görmüyoruz. Aslında baktığınız zaman yani 5-6 maç sonra Fenerbahçe kadrosu çok değişen bir kadro olabilir. Göreceksiniz. Yani bu kadro olmayabilir. Çünkü buradan işte Bertu'dur, kaleci Mert'tir, Ederson'dur. Ondan sonra Archie Brown ya da şeydir, siz söyleyin, Osterwolde'dir. Yani ama bakıldığı zaman şimdi İsmail Kartal, Ake'yi aldılar bir defa. Ake'yi oraya yerleştirdiler, sol stopere. Şikrinyar var. O yüzden de Osterwolde nerede oynayacak? Sol bekte oynayacak. Ha, ancak üçlü oynarsanız, üçlü defans, yani yarın bir gün İsmail Kartal üçlü defansa da dönebilir. Üçlü defansa döndüğü zaman, yani beşli ya da üçlü diyelim, nedir? Şikrinyar, Ake ve Osterwolde. Üçlüsüne döndüğü zaman bu sefer kenarda Semedio'yu ya da Archie Brown'u kullanabilir ve burada da ister istemez siz söyleyin, Kerem Aktürkoğlu olsun, Asensio olsun, buralarda çok ceza sahasına giren çıkan, İrfan Can Kahveci olsun, ceza sahasına giren çıkan oyun anlayışı görebiliriz ileride. Bakın yani eğer Fenerbahçe böyle bu maçı üretemeden ya da çok az üretkenlikle bitirirse, yarın bir gün sistem değişirse hiç şaşırmayalım yani. Çünkü beşli sistem ya da üçlü sistem diyelim, Osterwolde ve Ake, Şikrinyar. Şikrinyar'ı merkezde oynatabilir ya da

0: sağda oynatabilir. Aki merkezde oynatıp Osterwold'i sol stoper oynatabilir. Ve dolayısıyla bambaşka bir Fenerbahçe ortaya çıkabilir. Şimdilik tabii İsmail Kartal da yani hazırlık maçı tamam. Hazırlık maçları iyiydi ama şimdi resmi maç daha farklı oluyor. Her zaman daha farklı olur resmi maç. İsmail Kartal da bu resmi maçta bakıyor neler yapabileceğiz. Yani bu dörtlü oyun sisteminde ya da bu kadroyla neler yapabileceğiz. Onun ister istemez analizini yapacaktır. Ama Fenerbahçe tam baskılı oynuyor. Mutlaka gol bulacaktır.
1: 0-0'lık eşitlik var.
0: Evet. Gol bulabilir. Biz ondan hiç tereddüt yok. Çünkü taraftar önünde iştahlı bir Fenerbahçe izliyoruz. Bornik de devamlı defans yapmaya çalışıyor. Yani ben daha kaleci Mert Günok top 1-2 defa belki gitti out ya da kornerden. Onun dışında bir atağını görmedim. O yüzden Fenerbahçe gol bulma şansı daha yüksek. Hani diyorlar ya gol ortalaması ya da gol puanı diyorlar. Ne diyorlar o şeyde?
1: Gol beklentisi. XG olarak geçer.
0: Ben bahislerden hiç anlamadım. Hiç bugüne kadar oynamadığım için. Gol beklentisi.
1: O tabii istatistikle alakalı biraz da.
0: Evet. İstatistikle alakalı. Hı-hı. Onun için gol beklentisi hani Fenerbahçe'nin daha yüksek görünüyor şu anda. Ama ben bugün sadece sonuca değil. Yani daha çok oyuna bakacağız. Hep beraber oyuna bakacağız. Oyun ne çağırıyor? Fenerbahçe için oyun ne ifade ediyor? Oyun anlayışı iyi oluyor mu? Üretebiliyor mu? Çünkü çoğu zaman Anadolu takımlarda bu minvalde bir oyun oynayacaklar. Kapalı defans oynayacaklar. Bunu çözmek için tabi burada Asensio ve siz söyleyin Talişka'ya çok görev düşecek. Ama ben hani Şerif'in özellikle son maçlarda çok iyi işler yaptı Şerif. Onun için Asensio Şerif çok iyi işler yaptı. Hatta 2 gol üstüne falan attı. O Şerif'in hani santfor yokluğunda bence kullanılabilir diye düşünüyorum. Çünkü santforsuz bir oyun. Ben açıkçası mesela Montella da santforsuz bir oyun benimsiyordu. Sonuçta yani bir yerde tıkanıyorsunuz Berk'cim bakın. Hı hı. Yani şimdi ben de teknik direktörüm. Yani ben de bugün Kütahya Spor'a iyi bir santfor almanın çabası içerisindeyim. Niye? Santforsuz oyun. Yani şöyle nasıl söylenir? Ekmeksiz bir sofraya benzer. Ya da kaymaksız bir kadayıfa benzer. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Yani onun için bakıldığı zaman santfor mutlaka lazım. Ha bugün kazanabilir Fenerbahçe. Ama bu bence aldatır. Şimdi siz orada santforu niye istiyorsunuz? Yani Talişka şimdi santfor değil mi? Santfor oynuyor.
1: Bu arada sağ taraftan gelişen atakta Semedo ceza sahasına girdi. Birinci çalım, ikinci çalım derken Bartu'nun şutu top dışarıda kaleciye mi çarptı da çıktı yoksa Kerem'e mi onu göremedim. Evet. Fenerbahçe sağ taraftan iyi geldi.
0: İyi geldi.
1: Ama evet. Sizin dediğiniz gibi santfor eksikliğinin olduğu bir nokta yine. Talişka santforda başladığı maçta ceza yayında top ararken Semedo içeride topu Bartu ile buluşturuyor mesela.
0: Ya tabii şimdi yani aslında 4-6-0 gibi oluyor yani oyunu.
1: Doğru. Milli takımı hatırlatıyor.
0: Evet.
1: Kaleciden çıkmış bu arada. Köşe vuruşu kullanıyor temsilcimiz.
0: Evet. 4-6-0 gibi oluyor. Yani Talişka gezgin oynuyor ama oradaki stoperleri rahatsız edecek. İşte mesela atıyorum Şerif. Hı-hı. Orada pres yapar. Genç oyuncu çünkü. Pres yapar, baskı yapar. Ondan sonra önüne atıldığı zaman çok hızlı bir oyuncu, süratli bir oyuncu. Şimdi baktığınız zaman Talişka orada geziyor. Gezgin de oynuyor. Çok da doğal ama Talişka'nın yeri olmadığı için ben açıkçası bu santforsuz oyunu çok benimsemiyorum. Benimseyene de çok katılmıyorum açıkçası. Bugün siz söyleyin milli takımda da bence bu sorunları yaşadık. Bir koskoca ülkemizde santfor işte bir Umut Nair var. Cenk Tosun vardı. Artık belki ikinci PTT birincilik takımlarına gidecek ya da gidecek. Ama Cenk Tosun'da o eski enerjisi yoktu. Sadece Umut Nair var. Onun dışında mesela birkaç tane ikincilikten oyuncu bulabilirsiniz. Ama mutlaka santfor çıkarmanız lazım. Yani siz bugün baktığınız zaman Mbappe santfor oynuyor değil mi? Yani zaman zaman santfor oynuyor, zaman zaman kenarda oynuyor. Gezgin bir oyuncu. İngiltere'ye bakıyorsunuz santforlu oynuyor. Fransa'ya bakıyorsunuz santforlu oynuyor. Ondan sonra Arjantin'e bakıyorsunuz santforlu. Yani santforsuz bir oyunun bence tatsız bir oyun gibi geliyor. Çünkü siz o santfor size istasyon olacak. Ondan sonra kafayla topu indirecek, kafayla aşıracak. Kenardan geldiğiniz zaman ortalarda kafa vuruşu, şut atması, kafa vuruşu. Yani bunların hepsini bir santfor yapabilir. Bakıldığı zaman Talisca kafayla golü çok nadir hatırlıyorum. Belki bir tanedir, iki tanedir. Ondan sonra istasyon olduğu, hiç gördünüz mü siz Talisca'nın istasyon olduğu?
1: Yok.
0: Ondan sonra Talisca'nın baskı pres yaptığını, inanılmaz bir baskı pres yaptığını gördünüz mü?
1: Hayır. Peki biraz böyle santfordan değil de orta alandan okuyacak olursak, Bartu, Fred, Gendouzi üçlüsünün orta alanda olduğunu ve biraz 10 numaradan eksik bir Fenerbahçe olduğunu görüyoruz ama şu ana dek bu sırıttı mı Fenerbahçe'de Erkan Sözer'i? 0-0'lık eşitlik sürüyor bu arada.
0: Şöyle sırıttı diyelim Berk'cim. Yani ben Talisca'yı, bak Talisca'ya da yazık ediyorsunuz. Niye? Talisca'yı 10 numarada oynatırsanız, önünde bir santfor oynarsanız, 10 numarada oynarsanız, atıyorum orta sahadan bir fedakarlık yapacaksınız. Ne yapacaksınız? Gendouzi ve Fred'i oynatıp Bertu belki bekleyecek. Önde Talisca'yı, en önünde de Şerif'i oynatırsanız çok daha verimli bir Fenerbahçe olurdu bence. Çünkü Fenerbahçe içeride oynuyor yani. İçeride oynayan bir Fenerbahçe'nin santforsuz. Yani ben açıkçası şey yapmıyorum. Yani ben kendi fikrimi söylüyorum. Tabii ki İsmail Kartal'ın fikirlerine, kadrosuna saygı duyuyorum. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Ben olsam içerideki maçta Gendouzi, Fred, önünde Talisca, en önde de Şerif'le oynardım. Solda Kerem, sağda zaten İrfan Can Kahveci. Tamam, onlara hiçbir şey söylemiyorum ama ben olsam böyle bir hamle daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü bakın şu anda 32. dakikaya geldik. Yani şöyle hani böyle bir organize bir pozisyonu var mı Fenerbahçe'mizin? Yok.
1: Birkaç kez sağ taraftan çalımlayarak getiren topu Semedo.
0: Evet, İrfan Can Kahveci bir iki tane kilit pas attı.
1: İkisi beraber, evet.
0: Çok iyi pas attı. Oradan Semedo geldi ama hani onda finalde Semedo'nun zaten en büyük eksiklerinden birisi bu. Finali yapamadı. Finalde sonlandıramadı. Ama ben az önce de söyledim.
1: Bu arada Gornik tehlikeli geldi. Bireysel olarak çok hareketli isimleri var Gornik tarafında da. Genç oyuncular bunlar. Yakın plan çekimlerinde de görüyoruz bunu. Ve işte orada Semedo ile karşı karşıya kaldı Gornik'li oyuncu. Onu geçti. İçeriye doğru yerden ortasını yine Aki uzaklaştırıyor. Aki ön plana çıkıyor bugün bu anlamda. Ama Ake'nin ön plana çıktığı bir maç olmalı mıydı? İşte Gornik Zavzi karşılaşması, onu da unutmamak gerekiyor. Onu da bir sorgulamak gerekiyor sanki.
0: Zaten Ake ile alakalı çok bir maç olmayacak gibi görünüyor. Niye? Fenerbahçe zaten önde oynuyor. Bu maç öndeki oyuncuların üretkenliğiyle açıklanabilecek bir maç diye düşünüyorum. Yani çünkü öndeki oyuncular verimli olursa, üretken olursa Fenerbahçe pozisyona gidecek. Şu anda şeyi de siz söyleyin. Kerem Aktürkoğlu da baktığınız zaman çok iyi mark ediyorlar. İyi analiz yapmış rakip zaten. Fenerbahçe'yi iyi analiz etmiş. Kerem'i iyi kontrol ediyorlar. İrfan Can Kahveci'yi iyi kontrol ediyorlar. İrfan Can Kahveci'nin tabii biraz zamana ihtiyacı var. Şimdi Kasımpaşa'da nasıl antrenman yaptı, maçlarda çok açıkçası büyük maçlar gibi tam izleyemiyoruz. Her maçı izleyemiyoruz. İşte maçlardaki temposu nasıldı, o tempoyu bulabilmesi için mutlaka İrfan Can Kahveci'nin zamana da ihtiyacı var. Ben sana söylüyorum belki 5 hafta sonra tekrar inşallah beraber olursak, görüşürsek 5 hafta sonra başka bir kadro olarak sahada görebileceğiz Fenerbahçe'yi. Çünkü bu kadro kolay kolay kalede Ederson'u göreceğiz büyük ihtimalle. Belki Mert Müldür'ü göreceğiz sağ tarafta. Belki

0: üçlü oynayacak Fenerbahçe. Yani
1: İsmail Kartal'ın üçlü oynayacağını düşünen taraftar mısınız? Erkan Sözer.
0: Çok tabii düşün. İsmail Kartal çok tercih etmiyor ama şimdi Sayın Aziz Yıldırım kamp kuracağım dedi biliyorsunuz. Zamandır mutlaka da hani oda yaptıracağım dedi.
1: Kendi odası doğru, olacak evet.
0: Doğru mudur bilmiyorum ama Sayın Aziz Yıldırım'ın ilk başkanlığında biz transfer olmuştuk. Sayın Başkan Aziz Yıldırım gerçekten futbolu çok iyi bilen, çok iyi analiz eden bir başkan. Zaman zaman bu fikirler de belki verecektir. Yani İsmail Kartal'a bu fikirler de verebilecektir. Yani çünkü Aziz Başkan Aykut Kocaman'ın anlaşmamasındaki herhalde en büyük etkenlerden birisi, duyduğumuza göre söylüyorum tabii, bildiğim bir şey yok. İşte hani yardımcı hoca, ondan sonra işte kendisine oda yaptırması falan diye birçok söylenti çıktı. Bunları ben bilmiyorum tabii ama Aziz Başkan şunu söylemeye çalışıyorum. Aziz Başkan futbolu çok iyi bilen bir başkan. Eğer işler iyi giderse sorun yok zaten. Hı hı. Ama biraz sıkıntılı giderse mutlaka hem oyun anlayışı anlamında hem de şey anlamında, oyuncu seçimi anlamında zaman zaman müdahale demeyeyim de fikirler verecektir. Öyle söyleyeyim yani. Müdahale biraz İsmail Kartal'a ayıp olur. Saygısızlık olur. Fikirler verecektir ki Türkiye'deki zaten, yani biz de yaşıyoruz. Türkiye'deki bütün başkanlar hemen hemen futbolu bilen başkanlar, ister istemez fikirlerini veriyorlar. Yani siz maçı pazar günü oynadıktan sonra pazartesi bir değerlendirme yapıyorsunuz. Eğer maçın gidişatı ya da oyunu ya da sonucu kötü olduysa ister istemez bir fikir alışverişinde bulunuyorsunuz. Mutlaka Aziz Başkan da o konularda fikirlerini söyleyecektir. Hani İsmail Kartal'ın da bu fikirleri kale almama gibi bir durumu yoktur Aziz Başkan'la. Çünkü çok samimiler, baba evlat gibiler. O yüzden de hani yarın, onun için söylüyorum ben, yarın bir gün kadroda, Fenerbahçe kadrosunda değişik bir kadro, belki de sisteminde değişik bir sistem görürseniz şaşırmayın derim yani. Ben onu söylemek istiyorum.
1: Peki, Erkan Sözer ile bağlantımız sürüyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Polonya ekibi Gornik Zabzie ile karşılaşıyor ve ilk yarıda 35. dakikada 0-0'lık eşitlik var. Dinleyicimiz Hasan Bey. Hasan Bey der ki, abicim iyi yayınlar, ben İstanbul'dan Hasan, Fenerbahçe maçı ilk yarı 2 olur demiş. Yani rakip ilk yarıda, Gornik ilk yarıda galip gelir, ikinci yarıyı bilmem demeye getirmiş Hasan Bey'in mesajı bu. Zaman zaman da sol taraftan gelen bir Gornik vardı. Ama tabii o sırada gelen bir mesaj bu. Biraz da onun gazıyla gelen bir mesaj diyebiliriz. 5-6 dakika önce genç oyuncuyu konuşuyorduk Gornik tarafında. İyi olan ve bindirmeleriyle ön plana çıkan bir isim Gornik tarafında. Bunu konuşuyorduk, bunu değerlendiriyorduk derken şöyle bir hızlıca Maxim'di galiba o isim. Doğru mu hatırlıyorum? Bir bakmak lazım kim olduğuna da. Konuşuyorduk dediğimiz isme, Ukraynalı Maxim'i konuşuyorduk diye hatırlıyorum az önce. Devam ediyoruz. Fenerbahçe'de bir Talişka ile duran top kullanılacak. Fred de topun gerisinde ama Talişka Ronaldo duruşu hafızaya geldi.
0: Talişka'yla. Tam Talişkalık yer.
1: Aynen, tam da Talişkalık. Talişka topu alarda Fenerbahçe frikikten buluyor golü. Anderson Talişka ile tam da onu derken, tam da onu konuşurken.
0: Evet.
1: Talişka kaleyi uzaktan gören bir noktada topu alara gönderiyor. Frikikten, duran toptan golü geliyor Fenerbahçe'nin. Talişka'nın önderliğinde 1-0'lık üstünlük, 38. dakika. Tam da duran topta, buralarda bir şeyler olabilir diyerek Erkan Sözeri'den sözü almıştım. Onun yorumundan sözü almıştım. Talişka'nın güzel golü. Talişka şükrediyor. Golün hemen ardından iyi de kilitleniyor. O duruşunu aktarırken, hani Ronaldo'yu da hatırlatan o duruşunu Talişka'nın. O güzel vuruşu, yerden vuruşu yakın köşeye, kalecinin de uzanamadığı köşeye. Talişka'ya yakın, kalecinin de uzansa da parmaklarıyla topa değse de etkili olamadığı o köşeye topu gönderiyor.
0: Belki buradan mesela bir yorum yapayım, hemen araya gireyim.
1: Tabii, hemen hemen, söz sizde.
0: yani şimdi Erkan Sözleri, evet. Bu frikik golü Nasıl bir frikik golü? 10 numara frikik golü değil mi? 10 numara

0: duruşu. Evet. 10 numara yani işte santfor arkasında 10 numara oynayan bir oyuncu vuruşu değil mi? Hı hı. Yani ben sabahtan beri bunu söylemeye çalışıyorum. Yani Talisca işte duran top kullanacak, frikik kullanacak, işte oyunun akışında böyle şey yapacak. O çok çok önemli, çok güzel bir frikik golüyle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Talisca zaten, bak az önce söylemiştim. Şimdi arkada Fred ve Guendouzi gibi iki tane çok koşan, bu Bertu da olabilir, çok koşan iki tane oyuncu oynatırsanız Talisca'nın biraz sadece oyuna odaklı, tabii çok pres yapmasını bekleyemezsiniz ama oyuna odaklı, oyunun kilidini çözme odaklı mutlaka hamleler beklersiniz ve Talisca da bunu yapabilecek kalitede. Talisca'yı siz santfor mevkinde oynatırsanız ister istemez orada yani iki tane stoperin arasında kayboluyor. Ne oldu? Talisca'nın şu ana kadar belki de hiç sahada yok olmayan bir Talisca bir frikik golüyle öne geçirdi. Talisca zaten böyle bir oyuncu. Üretken bir oyuncu. Oyunu çözebilen bir oyuncu. Dolayısıyla ben onu söylemeye çalışıyorum. Eğer Talisca'yı siz yerinde, 10 numara pozisyonda oynatırsanız çok daha verim alırsınız. Bugün Talisca frikikten attı. Yarın frikik olmazsa ne olacak? Talisca aynı işte stoperlerin arasında kaybolursa ne olacak? Bunları söylemeye çalışıyorum. O yüzden de Talisca ya zaten çok iyi bir oyuncu. Yani hiç bunu kimse inkar edemez. Oyunu çözen, problem çözen bir oyuncu. Ve burada da geldi bir duran toptan problem çözdü. Onun dışında ben Talisca'yı mesela 30 dakikada sahada çok açıkçası göremedim. Niye? Çünkü Talisca'nın yeri değil. Farkındaysanız Berç'im hep buna vurgu yapıyorum. Yani önde Talisca'yı bence çok şey
1: ya biraz... bugün özelinde böyle bir tercih var tabii ama Erkan Sözer'i biraz da Talisca'nın golüyle de değerlendirdiğimiz anlardayız an itibariyle.
0: Ya tercihlere ben bir şey demiyorum. Ben asla saygısızlık yapmıyorum. Ben sadece kendi fikrimi söylüyorum. Ama ben diyorum ki hani önde Şerif oynasa, arkada Talisca oynasa, diğer arkada da Fred zaten hem 8 numara 10 numara gibi oynuyor. Gole de giden bir oyuncu. Guendouzi de orayı boşaltmayan bir oyuncu. Ben yani ben olsam şey yapardım, siz söyleyin, Fred, Guendouzi ve Talisca oynardım. Önde de Şerif oynatırdım. Daha üretken, daha pozisyona giren bir Fenerbahçe olur diye düşünüyorum tabii açıkçası.
1: Evet, Erkan Sözeri ile bağlantımızı sürdürüyoruz. Fenerbahçe 1-0 önde Gornik karşısında, Zabze karşısında 41. dakikayı geride bıraktık artık. 42. dakikanın içerisindeyiz ve bu 1-0'lık oyuna biraz daha katkı çabası var Fenerbahçe'de. Yedek kulübesine Musaba ve Greenwood yan yanalar. Şerif ısınıyor, öyle görüyorum. Pek memnun değil İsmail Kartal bu kısımdan belli ki. Şerif'in ısındığını görüyoruz. Yedek kulübesinde Şerif'in forması var sadece. Greenwood'un hemen yanında olması gereken Şerif'in. Kendisi yok, öyle söyleyeyim, öyle göreyim. Öyle gördüğümü aktarayım daha doğrusu. Fenerbahçe'de bir duran topta içeriye doğru uzun bir top ama çok etkisiz. Ne yapmaya çalıştınız dercesine sorgulayacağınız bir top Talisca'dan. Top farklı dışarı gitti. İçeriye doğru yaptı ortada Talisca'nın. Tabii çizgiye, taç çizgisine yakın bir noktadan orta alanın, Gornik yarı alanının orta bölgelerinden bir duran top kullanılmıştı. Bunu da hatırlatalım. Bir de etkisiz duran top gelmiş oldu bununla beraber. Erkan Sözeri, teknik direktör Erkan Sözeri bizlerle birlikte. Tabii Erkan Hocam, Şerif ısınıyor. Onunla beraber ısınan birçok oyuncu olacaktır. Sizin ikinci yarı için değişiklik ihtimali tercihiniz ne olur?
0: İlk yarının tamamında hemen hemen beraber olduk. Ve hep santfora vurgu yaptım. Mutlaka İsmail Kartal da gördü ki öndeki eksikliği. Şimdi özellikle de öne geçmiş bir Fenerbahçe, üstüne gelen bir Gornik takımına karşı Şerif'in hızından, Şerif'in santforluğundan faydalanacaktır diye düşünüyorum. Bir de şunu söyleyeyim Berk'cim, yani aklıma gelmişken tabii atladık belki. Şimdi Fenerbahçe tam böyle hazır bir Fenerbahçe bekleyemeyiz. Neden? Çünkü daha sezon başı bu 7-8 maç oynayıp resmi maç, hazırlık maçından bahsetmiyorum, 7-8 tane resmi maç oynayan bir Fenerbahçe Ondan sonra neler yapacak göreceğiz. Hani şu anda tabii ki ister istemez biraz eksik bir Fenerbahçe görüyoruz ama bunun da sebebi çok daha hazır olmaması, resmi maç oynamamış olması. Hazırlık maçlarını, yani biz hazırlık maçlarını şöyle ister istemez belki biz de yaşıyoruz. Yani hazırlık maçlarında oyuncu kendini sıkmıyor, ondan sonra sakatlanmak istemiyor. O yüzden hazırlık maçları Fenerbahçe açısından iyi geçti ama resmi maçlar çok önemli. 7-8 tane resmi maç oynadıktan sonra işte Avrupa Kupası, 2-3 tane Avrupa Kupası diyelim, 5 tane de lig maçı diyelim, 4-5 tane de lig maçı diyelim. Ondan sonra gerçek Fenerbahçe'yi göreceğimizi zannediyorum. Ama sadece ben burada şeye takıldım. Yani biraz kadronun mühendisliğine takıldım. Yoksa onun dışında Fenerbahçe takımı şu anda çok... Bakın yani şu anda evet bir atak oluyor da onun için durdum. Dolayısıyla ben Fenerbahçe takımının ilerleyen haftalarda daha agresif, daha enerjik, daha fiziksel olarak iyi bir Fenerbahçe, oyunsal olarak da beklemek lazım. Çünkü oyunsal olarak İsmail Kartal 99 puan aldı. Yani bunu beklemek lazım. Daha iyi bir Fenerbahçe açıkçası bekliyorum. Ama bugün diyelim ki biraz sıkıntılı geçti maç. Hiçbir zaman Fenerbahçe'yi acımasız eleştirmeye gerek yok. Çünkü daha ligin ilk maçı, ilk siz söyleyin resmi maçı. O yüzden de mutlaka Fenerbahçe takımı şey yapacak yani siz söyleyin daha enerjik olacak, evet. Daha oyunsal olarak daha iyi olacak, fiziksel olarak da daha iyi olacak. Dolayısıyla bunları bir araya getirdiğiniz zaman Fenerbahçe takımı mutlaka daha iyi olacaktır ama ben biraz hani belki bir devre çok dinleyenleri üzdüm belki ama ya da sıktım diyelim.
1: Estağfurullah.
0: Ama ben bir devre bu öndeki santfor olayına takıldım açıkçası.
1: Siz bunları söylerken 45+1'in içerisindeydik ve bitmek üzere artık bitti diyebiliriz.
0: Evet.
1: İlk yarı. Bu arada Erkan Sözer'i size mesaj gelmiş. Selamlar, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz Mehmet Bey. Fenerbahçe denenmişi denemeye devam ediyor. İrfan ve Fred'le olur mu? İrfan ve Fred'le olur mu? Başarı gelir mi? Bir de İsmail Kartal Asensio ile ileride problem yaşar mı acaba? Erkan Sözeri'ye selamlar. Dakika Skor'da senin yorumlarını özlemişiz be hocam. Hoş geldin yazmış.
0: Teşekkür Mehmet ederim. Bey. Sağ ol.
1: Bak seni çok hatırlıyorlar Erkan Sözeri. Bu çok kıymetli bir şey. Yorumlarınla hatırlıyorlar. Erkan Sözeri'yi zaten biliyoruz. Hatırlıyoruz çok ama yorumlarınla radyo gol frekanslarında Dakika Skor özelinde hatırlanmak kıymetli gördüğüm bir şey benim de.
0: Sağ olun. Mehmet Bey'e de çok teveccühlerine çok teşekkür ediyorum. Yani ben hep ifade ediyorum. Kendi görüşlerimi söylüyorum. Eleştiri anlamında söylemiyorum.
1: Bu arada ilk yarı Bartu'nun çok net bir pozisyonuyla bitti. Ceza yayı üstünde topla buluştu. Gelir gelmez vurdu topu. Az farklı dışarıda top. Bartu ikinci kez böyle net bir pozisyonu esasında yakalıyor. Onu söyleyelim. Sağ taraftan Talişka çevirmişti. Öyle hatırlıyorum. İlk yarı böyle bitti. Fenerbahçe 1, Gornik Zabze 0. Karşılaşmanın ilk yarısında durum bu. Hocam söz sizde. Siz dinleyici yorumundan bahsediyordunuz. Söz tekrar sizde.
0: Teşekkür ederim. Yani o Mehmet Bey'e de çok teşekkür ederim.
1: Mehmet Hacı.
0: Dolayı. Tabii Fenerbahçe ilk yarı birkaç tane pozisyon buldu. Duran toptan golü buldu. Talişka'nın inanılmaz güzel bir golüyle golü buldu. Hani toparlayacak olursak ilk yarı Fenerbahçe daha hazır görünmedi açıkçası söylemek gerekirse. Hani fiziksel olarak tamam, zaten rakip kendi sahasında kapanan bir rakip. Hani gel gitti bir oyun olmadı. Kendi sahasına işte rakip oyunu taşıyacak bir rakip değil. O yüzden de fiziksel olarak çok eksik görünmedi Fenerbahçe. Oyunsal olarak biraz üretkenlik anlamında hem İrfan Can Kahveci hem Kerem Aktürkoğlu çok açıkçası üretti dersek yanlış söylemiş oluruz. Ama Kerem Aktürkoğlu zaten ortada. Yani her zaman o problemi çözen bir oyuncu. İrfan Can Kahveci de tekrar İsmail Kartal'ın gelmesiyle döndü ama vereceği performans ne olacak? Bu açıkçası soru işareti. Yarın bir gün buraya Asensio, Ederson, yani Mert Günok da çok pozisyon

0: geçmedi. Mert de açıkçası iyi kaleci. Yani, tamam yaşı var filan ama hani kalecide yaş çok aranmaz. Hani Ederson niye oynamadı onu bilemiyoruz. Yani gönderilecek mi yoksa Ederson'a geç mi geldi kampa onu bilemiyoruz ama yarın bir gün Ederson, Greenwood ve Asensio girdikten sonra bu takıma, bu takımın şekli, şemali, oyun anlayışı çok daha farklı olacak, çok daha güzel olacak diye düşünüyorum açıkçası.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Erkan Sözer'i. Eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde.
0: Eklemek istediğim Fenerbahçe 1-0 önde. İnşallah ikinci yarıda farkı artırır. Yüzümüzü güldürür. Hem ülke puanına hem de Fenerbahçe'de yakışırız sonuç olur.
1: Bu arada ikinci yarı demişken Tarık Çetin, Ederson, Arşi Buram, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Levent İsmail, Asensio, Oğuz, Greenwood, Musaba, Şerif gibi isimler var. Kapatmadan son kez orayı konuşayım isterim sizinle Erkan Sözer'i. Değerlendirdiğinizde hangi oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin, şu an hangi bölgede problemi var? Yani özetlersek son kısımda.
0: Ben Şerif'e oyunu alırım. Bertu tamam zaten oyunun içinde ama az önce de söylediğim gibi Fred Genduz'u yaparım ve Talişka'yı 10 numara alırım. Şerif'i ön santfora alırım. Bu sefer Şerif'i ön santfora aldığınız zaman hem Kerem'in hem de İrfan Can Kahveci'nin performansları daha artacağını düşünüyorum. Ve Talişka da dahil buna. Fred mesela 10 numarada olmadı bence. Niye? Çünkü Fred arkada 8 numara tarzında oynayan ve geriden gizli santfor gibi giren, hatta goller bulan, pozisyona giren bir oyuncu Fred. Ama şimdi 10 numara pozisyonda, ya 10 numara oynamak çok ayrı bir şey. Belki yani 10 numarayı kim oynar? Talişka oynar. 10 numarayı kim oynar? Messi oynar. 10 numarayı kim oynar? Arkası dönük yani oyunu oynayan oyuncular oynar. Fred oynar tamam. Sırıtmaz da tamam. Yani ama sizin beklentinize cevap verir mi? Bence veremez. Ki ilk yarı bunu gördük. Ben Şerif'in oyuna dahil olabileceğini düşünüyorum. Onun dışında Asensio'yu sakatlıktan yeni çıktığı için belki son 10-15 dakika oyunu alacaktır diye düşünüyorum. Eğer biraz rakip üstüne gelirse Fenerbahçe'nin, İsmail Yüksel'i oyuna alabilir. Biraz daha garanti almak için, fiziksel olarak daha iyi olabilmek için. Hani bu değişiklikleri açıkçası olabilir diye bekliyorum. Ama bakacağız, göreceğiz. İsmail Kartal'ın ne düşünüyor? Ama ben ikinci yarıda açıkçası bir Şerif hamlesi bekliyorum. Öyle diyeyim.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Erkan Sözer'e. Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ederim. Herkese iyi yayınlar. Size de iyi yayınlar. Sağ olun. İyi akşamlar.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Erkan Sözeri ile konuştuk. Teknik direktör Erkan Sözeri ile değerlendirdik ki iki yarıda birlikteydik. Erkan Sözeri'ye Fenerbahçe'de karşılaşma ilişkin tüm detayları sormuş, değerlendirmiş olduk Fenerbahçe ile. Fenerbahçe tarafında tabii, diğer tarafta Fenerbahçe'yi konuşurken, Gornik karşısında 1-0'lık üstünlüğü konuşurken, ilk yarıda Talişka'nın duran toptan, frikikten gelen güzel bir golü vardı derken, tüm bunları değerlendirirken devre arasına İbrahim Yavuz'la gireceğiz. Devre arasında İbrahim Yavuz'la konuşacağız. Fenerbahçe'de yaklaşık 5 dakika önce ilk yarı sona erdi ve İbrahim Yavuz neler söyler onu dinleyelim. Ardından Emre Tilev bizlerle olacak. Ardından Fatih Demirkol bizlerle olacak. Maç sonuna doğru onlarla, kıymetli isimlerle geçeceğiz. Tabii tüm değerlendirmeleri yaparken İbrahim Yavuz'a biraz da böyle ilk etapta Fenerbahçe'yi nasıl gördüğüne ilişkin bir sorumuz olacak. Diğer tarafta şut engellemede, istatistiklerde 1'e 4'lük Gornik tarafında fazlalık var. İstatistiklere baktığımda Fenerbahçe'de 335 pas var. Gornik tarafında 110 pas var. İsabetli pasta %90'a 174'lük Fenerbahçe üstünlüğü varken ortalarda 12'ye 3'lük bir isabet var. 7'ye 1'lik bir isabet var. Akan oyunda ortalara döndüğümde, ortalar biraz öyle ayırdığımızda ortalar kısmını 8'e 2'lik. Zabze tarafında da 4'e 1'lik bir istatistik olduğunu hatırlatayım. Duran top ortalarında Fenerbahçe'de 4'te 1, Zabze'de 3'te 0 var ki Talişka ile son bir duran top hatırlıyoruz. Orada nerelere vurdun öyle dediğimiz bir andı Talişka için. Çizgiye yakın Gornik yarı alanı orta bölgelerinde Talişka'nın içeriye ortaladığı bir pozisyonda. Rakip ceza sahasında Fenerbahçe 16 kez topla buluşurken rakip takım 10 kez topla buluştu. Engellenen şutları az önce de

0: sizlerle paylaşmıştık ama 4'e 1 Fenerbahçe tarafının 4 şutu engelleniyor. Gornik tarafının 1 şutu engelleniyor. Onu da hatırlatalım. İbrahim Yavuz neler söyler? O neler aktarır? Hızlıca ona soralım.
1: Yani belki şöyle söyleyeyim. O anlattığın istatistiklerin hiçbir anlamı yok diye düşünüyorum.
0: Peki.
1: Yani maç özelinde. Çünkü zaten 3 aşağı 5 yukarı hepimizin öngördüğü bir durumdu. Yani Fenerbahçe'nin daha çok topa sahip olacağı, rakibin oyunun büyük bir çoğunluğunu

0: takımın daha derli toplu olduğunu değerlendirecek olursak bence Zabce bize göre daha derli toplu. En azından savunmadan çıkmaya çalışırken. Yani iki takımı dışarıdan gördüğünüzde ya bir takım daha fazla teknik direktörle zaman geçirmiş diyorsun. Şimdi bu bir eleştiri olmasın, yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe'nin 24'ünde yanlış hatırlamıyorsam toplandı. Bugün ayın 21'i değil mi? Yani daha bir ayı bile tamamlamamış bir takımdan zaten yeni teknik direktörüyle bu kadar kısa sürede planlama anlamında ve oyun anlamında iyi bir şey beklemek biraz hayalcilik olur. O yüzden söyledim, o istatistiklerin aslında bir karşılığı olmaz. Çünkü şu an o bahsettiğin hadiseyle yorumlayabilmek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Ama burada golle içeri girmek önemliydi, değerliydi. Ama bütününe baktığında çok fazla eksikleri içinde barındırıyordu. Hoş, bu da anlaşılabilir bir durum. Eğer Talişka ile oynuyorsan zaten böyle bir oyun ortaya çıkar. Yani başka farklı bir oyunun ortaya çıkması zaten hayalcilik olur. Talişka oynuyorsa ya duran toptan gol atacak ya da arkası döndüğünde ceza sahasında boş bulduğunda gol atacak. Takım bütünlüğünde sana katkı sağlama şansı yok. Yok bugüne kadar zaten bunları sert maçların hiçbirinde yapamamış. Hep bu tarz maçlarda bu tarz problemi ortadan kaldırmış. Yani biraz şey olacak ama hani küçük maçların büyük oyuncusu derler. Hep böyle bir ifade vardır. Mesela Talişka aslında bu tanıma en uygun oyuncu Türkiye'de. Yani bu tarz maçları Talişka ile evet çözebilirsin. Bitiricilikte problemi ortadan kaldırabilir ama oyunun bütününe baktığında mesela Fenerbahçe hep şeyden bahsediyordu değil mi İsmail Hoca? Önde baskı konusunda çok çalışıyoruz. Çok farklı Fenerbahçe olacak. Önde baskının neredeyse tamamında çok rahat çıkan bir takım vardı geriden oyun kurduğunda. Onun temel sebebi zaten seni eksik oynatıyor bir tane santrafor. Eksik oynattığında stoperler hiç girmediği kadar oyuna girebiliyorlar.
1: Santrafor'da santrafor'da şüphesiz hayal edilen santrafor değil Fenerbahçe'de.
0: Olmaz ama, yani. Evet. Ya hayal edilen oyuncu değil belki yani. Evet. Şimdi nereye koyacaksın Talişka'yı? Herkes geldiğinde koy Talişka'yı bir yere. Hangi pozisyonda oynatacaksın?
1: Mourinho döneminde mecbur kaldığın yeri geldiğinde yanlış mı hatırlıyorum? Yok, Tedesco döneminde ya. Mecbur
0: hep
1: kaldığın.
0: Hep aynı.
1: Düzeltemediğin yani. Sürekli bir şeylerin yanlış ve yolunda gitmediği bir bölgeden bahsediyorsun ve Talişka'ya dönüp dolaşıp geliyorsun orada. Bunu
0: yok yani lazım. Çözemiyor da problemini yani. Şimdi sen çözdüğünü zannediyorsun. İstatistiği koydular geçtiğimiz sezon aldı. Apar topar aman gitmesin sözleşme yenileyelim dediler. Ya yeniledin, nereye koyacaksın şimdi Talişka'yı? Hadi koy. Geleceğim bir tane santrafor alacaksın. Asensio dönecek. Kante gelecek. Hadi koy Asensio'yu bakalım. Şu organizasyonu nereye koyacaksın Asensio'yu? Gitti o kadar sözleşme. Vereceğim parasını git kardeşim diyeceksin. Yani işte geçtiğimiz sezon yanlış yapılan planlamanın bedelini maalesef işte Aziz Yıldırım ve ekibi işte İsmail Kartal düzeltmeye çalışacak maalesef. Şöyle bir eleştirim olabilir. Benim anlamakta zorlandığım bir durumdur mesela. Bilmiyorum eğer ekstra bir durum. Yani sordum bulamadım. Belki sen duymuşsundur muhabir arkadaşlarımızdan. İsmail Yüksek sakat mı?
1: İsmail Yüksek de sakatlık.
0: Yok.
1: Yoktu ama belki
0: yok diye duydum.
1: Evet, belki
0: Bartu'yla mesela ne düşündü hoca mesela?
1: Ya antrenmanlara da çıktı son olarak. Ya, hatta düğünü haftasının hemen ardından, düğünün ardından antrenmana Bartu, çıkmasıyla konuştuk.
0: Bak abi şimdi Bartu'yla mesela kaç sene oldu? Şimdi Mourinho'da Bartu'yla bir şey, Tedesco bir ara böyle herkes Bartu'yla ilgili bir şey bir planlama hayalinde oluyor ama öyle olmadığını çok kısa sürede deneyimliyorlar. Şimdi teknik direktörlük nedir? Yani davranışı eldeki en iyi oyuncularla değil mi doğru planlamayla şimdi bu kadar fazla şimdi Bartu'yla hani niye zaman kaybediyorsun? Burada hazır bu işi uluslararası en güçlü anlamda deneyimlemiş İsmail var değil mi?
1: Doğru.
0: Yani niye daha ben Bartu'yla zaman kaybediyorum ki? Ne olacak mesela Bartu'yla? Ne çıkacak ortaya ya? Senden öncekilerde denemiş. Ve Fenerbahçe'nin zamanı yok, zamanı ya. Bir kişiyi bekleyecek bir dakikası yok. Yok Fenerbahçe'nin Talişka'yı bekleyecek zamanı, Bartu'yu bekleyecek zamanı yok. Niye hala biz tekrar böyle bir şeyleri yeniden inşa etmeye çalışıyoruz, böyle macera aramaya çalışıyoruz? Bir de nedir bu teknik direktörlerde? Kimse yapamadı, ben yaptım. Ha bırakın şunu da, İsmail varsa İsmail mi? Bitti ya. Yapıyor mu bu Guardiola'lar nedir o Klopp'lar falan sizin yaptığınız? Kimse oranın en iyi oyuncusu, onu koyuyor, onun üzerine bir oyun inşa ediyor. Sen de böyle yapacaksın ya şimdi Bartu'yla falan daha hala neyin hayalini kuruyorsun ya? Bilmiyorum gerçekten, işi zorlaştırmak için bir teknik direktör niye böyle bir şey yapar, aklım mantığımın almadığı bir konudur. Fenerbahçe'nin şöyle söyleyeyim, hemen toparlayayım. Fenerbahçe'nin zaten
1: zamanımız var. Değerlendirebiliriz.
0: Tamam, evet, evet. Yani belki şöyle söyleyeyim, yani Fenerbahçe'nin sezon zaten başladığında, sezonun birinci, ikinci haftasından sonra zaten bugün Talişka sahada, o gün Talişka'yı sahada göremeyeceksin. Bugün Bartu orada, o gün Bartu'yu göremeyeceksin. Bugün Fred burada, o gün Fred'i göremeyeceksin. Bugün İrfan burada, o gün İrfan'ı göremeyeceksin. Yani

0: Yani zaten neredeyse değil mi? 4 oyuncu saydım. Yani 4-5 oyuncunu Mert'i de katarım ona. 5 oyuncu. Şimdi 5 oyuncu ciddi bir değişimdir. Neredeyse yarısına yakın. O yüzden o bahsettiğim oyuncuların değişiminden sonra zaten Fenerbahçe'yi çok daha sağlıklı bir şekilde yorumlayabiliriz. Çünkü bu oyuncularla mecbur Fenerbahçe değişime gidecek. Yani orta sahada kadro planlaması konusunda ya Kante'den vazgeçeceksin, ya Fred'den vazgeçeceksin, ya Genduzi'den, ya İsmail'den. Neyse ama sayısal durumda orada belirleyici olacağı için hepsini de tutamayacağın durum da ortada. O yüzden bugün Fenerbahçe'nin bu oyuncularla en azından bir sonraki turu halletmesi kıymetli. Ama oyun planlama, oyun inşa etmek için Fenerbahçe'nin zaten biraz daha zamana ihtiyacı var. Yani bu konuda da hocaya da asla haksızlık etmem. Yani
1: biraz haksızlık böyle biraz fazla eleştirmek çünkü dinleyicilerimizden de geliyor. Fazla haksızlık olmuyor mu ilk 45 dakika için İsmail Kartal'la izlediğimiz Fenerbahçe?
0: İsmail Kartal'ı eleştirmiyorum ben zaten. Ben düşünceyi eleştiriyorum. Bartu'yla planlama olmaz. Zaman kaybetti.
1: Dinleyicilerimizden de çok fazla İsmail Kartal eleştirisi geldiği için sordum bunu.
0: Haklılar ama şöyle haklılar. Ben şunu bak.
1: Nerede
0: yanlış
1: haklı?
0: Anlaşılmasın.
1: Sana göre.
0: Mesela şurada haklı. Bartu'yla planlama olmaz. Bitti. Ya olmaz Bartu'yla planlama. Şimdi bak bir teknik, bir tane oyuncu diyeceksin ki abi bir tane oyuncu. Evet abi bir tane oyuncu çok önemlidir. Olmaz ya İsmail var. Sen artık İsmail'in üzerine oyunu inşa edeceksin orta sahada. Oraya Genduzi gelecek, Kante gelecek neyse onun üzerine inşa edeceksin. Bartu'yla olmaz. Ya bak ama senden öncekiler denemiş ya. Biz hala ne bekliyoruz? Ha bir şeyim neydi şunun adı? Ben öyle yapardım. Şimdi bir şey diyemiyorum. Anlıyorum. Çaresizlik biraz da sizi oraya itiyor. Mesela Talişka'nın üzerine bir oyun inşa edemiyorsun değil mi? Yani hala birileri çıkıp yeni bir şey söyleyemiyorlar yani. Abi, yok olmuyor ya. Senin net santrafor oyunda Talişka ile bir şey alamıyorsun ya. Yani yok mu Fenerbahçe'nin başka bir oyun planı yani? Onun dışında söyleyecek başka bir sözü yok mu bir teknik direktörün? Yapacak bir şey yok. Ona da biraz mahkum oluyorlar. Eleştiremediğim konu oyunun bütünüyle alakalı şudur. Onu da söyleyeyim. Çünkü bir takımın hem hani çok fazla hocayı o anlamda eleştirenlere de bir bilgi olsun yani. Bir takımın bir teknik direktörle sağlıklı bir şekilde geri bildirim alabilmesi için belki yani minimum 4-6 haftadır başlangıcıdır o işin. Ondan sonra artık yavaş yavaş o teknik direktörün fiziksel anlamda takıma dokunuşu, teknik anlamda takıma dokunuşu ortaya çıkıyor. Daha 4. haftasını görmemiş bir teknik direktörden zaten bu anlamda bir şey bekleyemezsiniz. İsmail Kartal o anlamda bence eleştirmeyelim, haksızlık ederiz. Bekleyelim. 7-8 haftaları görmesi lazım ki evet biz de hocaya diyelim ki ya bak fiziksel anlamda buradasın, teknik anlamda buradasın, planlama anlamında buradasın dememiz gerekiyor. Şu an onun için erken. Bir tek eleştireceğim konu Bartu konusu. Macera aramaya gerek yok. Senden öncekiler denedi. Sen orada İsmail varsa İsmail'in üzerine oyunu inşa edersin. Bu çok nettir. Ha, diğer konu bu bugünün konusu değil ama çok kısa da oraya değinmekte fayda var bence. İletişim konusu. Yapamıyor hoca. Yani bu iletişim konusunda bu işi halledemiyor. Yani çözememiş problemi. 2 sene önce burada teknik direktörlük yaptı. O 2 sene ciddi bir zamandır. İnsan biraz dert eder gider bununla alakalı bir şey yapar. Hiçbir şey de yapamıyorsan kendi eksikliğini görürsün ama hocanın diğer sıkıntısı hoca geçmişle ilgili hiçbir şeyden dert çıkarmamış. Aksine aslında onun adına her şey güllük gülistanlıkmış. Fenerbahçe Avrupa'da da çok başarılıymış. Ligde de çok başarılıymış. Hani eleştireceğimiz konular bu olabilir diye düşünüyorum ama bugünün özeli değil bu konu.
1: Peki. Fenerbahçe'de ikinci yarıda başladı. 1-0'lık üstünlük ikinci yarıda herhangi bir değişiklik var mı diye bakıyorum. Var. Aki çıkıyor, Levent giriyor. Ne oldu da acaba? Değil
0: mesela
1: mi?
0: Orada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Belki Ake'yi koruma adına da bilmiyorum fiziksel durumunu. Çünkü aslında mantıklı bulduğum bir durum. Çünkü Ake'nin sakatlık sorunu olan bir oyuncu değil mi? Hatta ben Ake geldiğinde Sansus Futbol'da yorumda şundan bahsetmiştim. Ake'yi en sağlıklı bir şekilde kullanma planlamasıyla ancak halledebilirsiniz. Yani Ake sürekli 90 dakika ya da sürekli Kupa, Lig, Avrupa oynayabilecek durumda olan bir oyuncu değil. Çünkü çok kas sakatlığı yaşıyor. Belli ki bu kronik bir sorun. Ake'yi korumak zorundasınız. Dinlendirmek zorundasınız. O planlamayla işte Osterwolde ile sağlıklı bir şekilde kullanmak zorundasınız. Yani Ake şöyle bir oyuncu. Škriniar oynat Škriniar'ı. Kupa'da oynat, Lig'de oynat, Avrupa'da oynat. Ama Ake öyle değil. Ake'yi korumak zorundasın. Muhtemelen onun bir endişesi olabilir. Koruma adına bence sağlıklı bir durum. Bir de çok da Fenerbahçe'yi savunmada herhangi bir tehdide itecek bir oyun olmadığı için biraz da ona güvenmiştir diye düşünüyorum. Hani bu değişiklik tamamen oyuncuyu sakatlık anlamında koruma değişikliğidir diye düşünüyorum.

0: düşünüyorum.
1: Peki. Teşekkür edeceğim. İbrahim Yavuz, eklemek istediğin farklı bir şey var mı yedek oyunculara ilişkin özellikle?
0: Yok yani o Skriniar konusunda aslında bugüne kadar izlediğim en kötü ilk yarısı diyebilirim Skriniar'ın. Orada da biraz şeye bağladım onu da. İlk defa Ake ile beraber oynuyorlar. Kolay değildir merkezde oyuncuların yan yana oynadığında ilk defa onu deneyimlemesi. Biraz onun problemini yaşadığını düşünüyorum uyum anlamında. Ama Osterwold ile onun adına ikinci yarı çok daha iyi olur diye.
1: Bak, dinleyicimiz diyor ki sevgili İbrahim Yavuz, bugün Çağatay Çıtlağan yayınında mesaj attın. Asensio hazır değil, Talisca hazır dedin. Kinaye yaptın orada ama sonuna kadar haklısın. Talisca Fenerbahçe'nin başına bela olacak diyor.
0: Ya olmaz yani. Hani
1: kinaye yaptın mı hakikaten? Ama dediği gibi mi? Doğru mu okumuş dinleyicimiz olayı?
0: Doğru. Tam olarak öyle bir şey söylemiştim.
1: Peki İbrahim Yavuz, teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık. İbrahim Yavuz'la konuştuk. Onunla değerlendirdik. Ve Fenerbahçe'de ikinci yarı başladı. Fenerbahçe 1, Gornik Zavze 0 ve Levent Kirdaki çıktı. Tabi burada Osterwolde'yi mi sola çekti, sol stopere çekti, Levent'i kenara attı diye düşündük hemen ilk etapta. Muhtemelen öyle olmuştur. Onun da yanında Levent'in direkt stoper oynama ihtimalini soracak olursanız o da olabilir. Şimdi sahada Fenerbahçe sürekli rakip yarı alanda olduğu için tam dizilişi göremiyorum. Ama Levent'i de bekte gördüğümüze göre Osterwolde daha çok oraya geliyor, stopere geliyor gibi duruyor. Fenerbahçe orta alanda pas yapmaya çalışıyor. Guendouzi Talisca'yı gördü. Talisca topu alamıyor. Ve tekrar Gornikli oyunculara geçti top. Onlar pas yaparken bir top kaybı da onlardan. Şimdi Talisca ile yeniden top buluşturuldu Fenerbahçe'de. Talisca bir çalım denemesi ki takılıyor orada. Bir top kaybı da temsilcimizden, Fenerbahçe'den. Derken yine bir top kaybı. Top kaybı üstüne top kaybı. Gornik'te uzaklardan bir şutumuz Fred'le, az farklı dışarıda ama hani o kadar da heyecanlandıracak bir dışarıda az farklı durumu değil. Bu arada bunu söylerken şu mesajı da es geçmeyelim. Dinleyicimiz ne demiş az önce? Onu okumayı unuttum. Kimdir yazan? İsmail Bey yazmış. Demiş ki selamlar, yayınlar, artık televizyonda maç izlerken televizyonun sesini kısmaktan bıktım. Abartılı yorumlar, abartılı nidalar gerçekten sevimsiz oluyor demiş. Bu geldi aklıma. Ama vardı birkaç pozisyon ilk yarıda. Belki onlardan bahsediyorsunuzdur. Bir de yani şimdi Avrupa maçı olunca daha farklı oluyor. Fenerbahçe X bir Anadolu kulübüyle oynadığı bir Süper Lig maçı oynasa belki o kadar abartılacak detaylar olmayacaktır. Ama Avrupa maçı olunca biraz daha farklı olabiliyor. Haliyle orada o maçı izleyen kişi, o maçı izleyen taraftar Fenerbahçe'nin sezon açılışı resmi maçını takip etmiş oluyor. Bu da önemli, bu da kıymetli. Yani bu tarz şeyleri de küçük küçük böyle bir araya getirdiğinizde ha tamam peki olabilirmişe gidebilen yorumlarınız, düşünceleriniz, fikirleriniz olacaktır diye düşünüyorum. Emre Tilev'le konuşacağız, Emre abiyle konuşacağız. Onunla değerlendireceğiz, hızlıca ona döneceğiz ve onunla değerlendireceğimiz noktada Fenerbahçe Gornik karşılaşması özelinde yaklaşık 20 dakikalık bir bağlantımız olacak. Bu bağlantı sırasında ona şu ana dek karşılaşma ilişkin ne sormak isterseniz sizlerden de mesajları alalım. 0212-273-1010'dan Emre Tilev'e mesajlarınızı iletebilirsiniz. 0212-273-1010 üzerinden Emre Tilev'e mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz diyeyim. 70. dakikaya, 75. dakikaya da onunla konuşacağız. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol hemen Emre Tilev'in ardından bizlerle olacak. Emre abi bizlerle. Emre Tilev, hoş geldin. Selamlar.
2: Selamlar Berk. İyi akşamlar.
1: Teşekkür ediyorum. Keyfin yerinde durumarım diye başlayayım.
2: İyi olmaya çalışıyorum. Annem iyileştikçe keyfim yerine geliyor.
1: Allah şifa versin tekrar abi. Ve geçmiş olsun dileklerimi yayında da ileteyim. Fenerbahçe-Gornik karşılaşması özelinde seninle birlikteyiz ve Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki oyununu nasıl değerlendiriyorsun? Levent girdi, Ake çıktı. Biraz Ake'yi korumaya yönelik bir hamle gibi duruyor. Nasıl değerlendiriyorsun tüm bunlarla Fenerbahçe'yi, şu ana dek oynanan oyunu, 50 dakikalık bölümü? Emre Tilev, söz sende.
2: İspanya-Arjantin Dünya Kupası maçını seyredenler ve bu maçı şu ana kadar seyretmeyenler, İspanya'yı Fenerbahçe olarak, Arjantin'i de Polonya temsilcisi olarak düşünsün. Öyle bir ilk yarı oldu. Fenerbahçe yüklenen, golü arayan, kreatif ayaklarıyla 11 kişiyle kamyon çeken Polonya temsilcisi karşısında kalede bir gedik arayan taraf.

0: Fenerbahçe duran toplardaki virtüözüyle, yani Talişka ile sonuca giden mükemmel bir performans, 27 metreden harika bir vuruş ve tam böyle köşeye ampul gibi çaktı. Ama şunu söylemekte fayda var. Orta seviyenin biraz üstünde, yani Anadolu'dan işte bir Gençler Birliği, Samsunspor, hatta Samsunspor'dan birazcık daha kötü bir takım karşısında Fenerbahçe'nin daha üretken olmasını beklerdim. Çünkü 10 kat, hani Johan Cruyff sahaya dolu bir paranın çıkıp da gol attığını hiç görmedim diyor. Bu arada Talişka ile muazzam bir gol kaçtı. Ceza sahası içerisine ortalanan top. Kale sahası içerisinde Talişka yükseldi. Kafayı arka direğe doğru vurdu. Top kalecinin de eline çarparak, direği yalayarak dışarıya çıktı. Hatta eliyle dizine çarpmış. Gole o kadar çok yaklaştı ki Fenerbahçe. Talişka'nın frikikten attığı golden daha net bir pozisyondu. Bir kez daha köşe vuruşu kullanıyor. Müsaade edersen anlatayım. Topun gerisinde İrfan Can Kahveci. Ceza sahası iç kalabalık. Litvanyalı hakem işaretini verdi. Ceza sahasında 5 Fenerbahçeli. Orta içeriye arka alan. Savunma topu çıkarttı. Yayın üzerine doğru açıldı. Yükselen top. İndiği nokta. Sol kanat. Fred topu aldı. Şimdi kontrol etti. Sol çizgide İrfan hareketli sete döndü. Şimdi biz tekrar oyuna dönecek olursak, tabii, 54. dakikası oynanan
1: söz sende ama böyle değil, gidip gelmek de güzel oluyor Emre abi, Emre Tiler. Özellikle senden böyle bu tarz büyük maçları dinlemek heyecan veriyor. Ben şu an böyle bir David'li Colin Kazım'la o anlattığın çocukken televizyondan seyrettiğim maçlara da döndüm abi. Onu da söyleyeyim Emre Tile. Bu açıdan da çok büyük kıymet. Bu arada golü senin dediğin gibi kaçırdı ama Fenerbahçe üst üste gelmeye de devam ediyor sağlı sollu. Sözü tekrar sana bırakıyorum.
0: 55. dakika 1-0'lık üstünlüğü var. Dediğim o, yani Samsunspor'dan kötü, Gençler Birliği'nden iyi. Belki küme düşen işte Kayserispor'dan biraz daha iyi. Fatih Karagümrük'ten biraz daha iyi. Ama orta sınıf bir Anadolu takımı karşısında Fenerbahçe'nin daha zengin bir felsefeyle oynamasını beklerdim. Ama zaten bu sinyalleri ben İsmail Kartal'dan aldım. Yani dünkü basın toplantısında yok ben Olympiakos'u yendim, aslında ben çok başarılıydım, o değildi falan gibi böyle geçmişin hesaplanmaları içerisinde yüzen bir anlayışı ortaya koymuş olması bende bir hayal kırıklığı yarattı. Ben daha coşkulu, daha etkin, daha dinamik bir Fenerbahçe beklentisi içerisindeydim. Burada Fenerbahçe taraftarına bir parantez açmak lazım. Bugün İstanbul'da sıcaklık 37 derece civarındaydı. Bu arada Kerem ceza sahası içerisine doğru bir top gönderdi. Savunma karşıladı. Hızlı hücum şansı ve bir Yugoslav faali beklentisi var. Devam kararı geldi. Şimdi bu kadar sıcak bir havada ve yazın tam ortasında, yani herkes tatile gitmişken, ki ben şu anda İzmir'deyim ve annemi zaman zaman hastaneye götürüyorum. Bu arada ceza sahası içine penaltı noktasına inen top, Talişka kafayı vurdu, kaleci sekti, direkten döndü. Mükemmel bir atak Fenerbahçe'den. Sol çizgiden gelişti atak. Sol iç boşluk. Topla hareketlendi. Orta yapıldı. Ceza sahasına penaltı noktası içinde kafayı Talişka vurdu. Top kaleciden sekti. Direğe çarptı. Bir kez daha geliyor Fenerbahçe. Yerden bir pas. Şut şansı. Bartu aldı. Bıraktı. Talişka döndü. Geriye. Topu kontrol etti. Levent tek top oynadı. Sağ kanattan hata destek var. Şimdi yerden bir pas. Bütün hatlarıyla geliyor Fenerbahçe. İçeride sağ iç boşluk. Ceza sahası yan çizgisi. 1,5 metre iç kısım. Genduzi aldı. Rakip yer alanının orta bölümü. Sağ kanat sağ çizgi, orta şansı, ceza sahası içi, 4 oyuncu, Verkaç içeriye baktı, orta pozisyon aradı, İrfan sola çekti, sağa çekti, tek top oynadı, sol iç boşluğa bıraktı, Genduzi aldı, verdi, geriye döndü, orta yuvarlak, rakip alanın orta yuvarlağın bakan dilimi içerisinde, şimdi Fred, sol kanat, Kerem, geniş bir boşluk, iyi bir görüş alanı, içeriye baktı, mükemmel orta, ceza sahası, arka alan, gol pozisyonu, İrfan Can dokundu, kalecine eridi, çok iyi atak, 57. dakika. Fenerbahçe mükemmel geldi. Arka alana aşırtılan top. İrfan Can dokunuyor ama sadece dokunuyor. Hani Berk dokunmanın bir tık ötesine gitse, İrfan Can o topa hani 10 kilometre değil de 14 kilometre hızla vursa gol kaçınılmaz olacaktı. İşte bunu söylüyorum. Yani bu kadar bloklar arasını dar
1: arka
0: tutan,
1: arkaya iki pozisyon ama Talişka ile başladı dediğin gibi. Kafa vuruşu, kaleci ve direkt Fenerbahçe'ye engel oldu.
0: Aynen öyle. Şimdi tabii bu kadar bloklar arasını dar tutan, bu kadar dinamik bir oyun karşısında etkin yakaladığı pozisyonları gole çevirmesi lazım Fenerbahçe'nin. Bence asıl problem bu. Fenerbahçe evet baskılı oynuyor ama zaten takımın gücü, yani rakibin gücü bu. Rakip burada Porsche arabasıyla, benzetmemi hoş görün, Porsche arabasıyla Murat 124 yarışıyor. Yani Fenerbahçe bir Lamborghini Gallardo ise ya da Porsche'sa, işte takımda Murat 124 abi. O zaman senin burada esip geçmen, öyle bir güç ortaya koyman gerekiyor ki. Çünkü 1-0'la eğer Polonya'ya gidersen, bu 1-0'lar çok tehlikeli skorlardır. Hiç sevmediğimiz skorlardır. Hatırla lütfen Tromsø faciaları, Banik Ostrava faciaları. O yüzden Fenerbahçe 2'yi bulup rahatlamak zorunda. Ha 2'yi bulursa 3 olur, 4 olur, belki 5 olur. Çünkü rakip tamamıyla kontrolü kaybedecek. Zaten Polonya temsilcisinin teknik direktörü daha önceden Fenerbahçe ile oynadığı maçlardan Fenerbahçe'nin gücünü ve elenme korkusunu derinden yaşayan bir teknik adam olduğu için burada önlemleri almış. Yani 4-4-2 oynuyor ama kanat beklerini ileri çıkartıyor. İleri çıkarttığı bu kanat bekleri karşısında savunmayı mükemmel kurguluyor. Kurgularken mesela siyahi bir sağ çizgi oyuncuları var. İnanılmaz. Fenerbahçe bu oyuncu karşısında bu kadar çaresiz kalmalı mı sorusunu sormak lazım. Özellikle ilk yarıda ki Dimi, yani Dimi topu ayağına aldığında çok bunalttı Fenerbahçe savunmasını. Ki bir tane şut var, Mert'in çıkarttı. Ben bu maçta şunu gördüm Berk, bilmem katılır mısın? İsmail Kartal demiş ki Mevlana gibi, ne olursan ol gel. İster putperest ol, ister mucizi ol, istersen tövbeni bin kere yemiş olsan da yine gel demiş. Yani demiş ki sen hiç oynamamış olsan da, biz seni kiraya vermiş olsak da, birileri sana kızmış olsa da, bu takımda forma şansı bulamamış olsan da, küskün olsan da, yaralı olsan da, bahisten dolayı ceza almış ve takımdan uzak kalmış olsan da, ne olursan ol yine gel, ben senin futboluna bakarım, oyun felsefene bakarım ve oyun anlayışının içerisinde bana pozitif bir yansıma gösterirsen bu formayı hak edersin kardeşim demiş.
1: Biraz da yerli oyuncuları çekmek istiyor bence İsmail Kartal. Bu dediğinden yola çıkarak ya İrfan Can Kahveci gibi tutacak gibi duruyor mesela İrfan'ı.
0: 10+4. Ya 10+4 öyle tehlikeli ki, şimdi ben sana söyleyeyim. Bugün Mert kaleyi almış. Neden? Mert'i deniyor. Yani tamam Ederson tatilde, matilde falan ama şimdi Mert'ten de faydalanacak. Neden? Çünkü 10+4 kuralında sahadaki oyuncu biçimlenmesine baktığında kalecin yerli olursa senin için önemli bir avantaj olacak. Sonra geçen yıl sadece 2 kez Fenerbahçe formasını giymiş ve tam 17 kez kendi takımının formasını giymiş olan bir rakip Fatih Karagümrük'te oynadı biliyorsun Bartu. Bartu'yu bugün ben çok beğendim. Yani pozisyon arıyor, gol arıyor, sonuca gitme gayreti içerisinde ve özellikle de çok can yakıcı bir felsefe ortaya koyacak. Skriniar bildiğin gibi Nathan Ake ile iyi bir uyum sağladığı söylenebilir mi? Bence söylenebilir. Ama senin de yayının başında söylediğin gibi Ake'yi riske atmak istemedi. Şimdi acaba Greenwood'u sahaya atar mı? Onu oynatır mı onu bilmiyorum. Ama şunu
1: en son
0: biliyorum,
1: ısınmıyordu Greenwood. Öyle gördük. Sıdiki Şerif ısınıyordu. Onu görmüştüm.
0: Aynen öyle. Yani ben İrfan Can'ı çok arzulu gördüm. Sevgili dostum. Yani İrfan o kadar arzulu, o kadar istekli ki ben, diyor ki İrfan, ben özledim baba bu futbolu diyor. Yani ben Fenerbahçe'de bu sene formayı alırım, kimseye de vermem diyor. Levent girdikten sonra sırıtmadı. Diğer oyuncular zaten bildiğin gibi. Semedo yine iyi bindirmeler yapıyor. Kerem bence etkili silahlarından biri olacak bu sene. Özellikle boş alan bulduğunda birebirlerde etkin pozisyonlar oluşturma adına kıymetli bir oyuncu. Fenerbahçe bence bu mücadelede iyi bir test yapıyor ama İsmail Kartal'ın testten daha öte vermiş olduğu mesaj kıymetli. Şimdi Fenerbahçe bir köşe vuruş kullanıyor. Gol kokuyor oyun. Ve Kerem topun gerisinde, orta içeriye, ceza sahası dışı açıldı. İrfan bıraktı gelişine, sert şut direkte patladı. Mükemmel bir şut, atak devam ediyor. İkinci Kerem direkt aldı. Kerem baktı, geriye doğru çıkarttı. Kenduzi aldı. Yerden bir pas. Bütün hatlarıyla geliyor Fenerbahçe takımı. Orta şansı aradı. Sağ kanatta boşluk, Talisca döndü. Talisca baktı, dengesini kaybetti. Talisca şut şansı bulamadı, geriye doğru çıkarttı. Berk öyle bir şut ki

0: Evet,
1: Kadıköy'de
0: evet.
1: Vurdu. Haliç sallandı. Haliç. Haliç sallandı. Haliç Köprüsü üzerindekiler ne oluyor? Deprem mi oluyor demişlerdir.
0: Emre Tilev'le dakika skordayız. 62. dakikada anlattıklarımız yaşananlar ve tam da bu noktada 1-0'lık üstünlüğümüz sürüyor ama 2 olabilir, 3 olabilirdi. Sırf sadece Emre Tilev'le bağlantı yaptığımız 11-12 dakikalık bölümü düşündüğümde 3 golün kaçtığını, 3 net golün kaçtığını, ikisinin direkte
1: dönen top var.
0: Evet,
1: belki.
0: Evet, ikisinin direkte patladığını söyleyecektim tam ama 3 direkten dönen top diyelim. Doğru, doğru hatırlattın Emre Tilev. Fenerbahçe'de üstünlük oyun anlamında da, skor anlamında da devam ediyor ama hakikaten ne şutmuş diyorum. Emre Tilev.
1: Ya öyle üst bir direkt vurdu ki yani ayak mükemmel yattı, kaleci iyi uzandı, üst direkte patladı. Dediğim gibi yani Kadıköy'de yani o şut şöyle söyleyeyim sana. Yani kaleci dokunmuş mu ona bakıyorum. Kaleci dokunmamış. Levent vuruyor zannediyorum. Yani üst direk öyle bir sallandı ki Haliç sallamıştır. Kalenin arkası falan sallandı zaten.
0: Peki değişiklik bekliyor musun Emre Tilev?
1: Oyunda mı?
0: Evet.
1: Bence şu anda
0: oyun
1: çok
0: oturdu.
1: Yerinde gidiyor.
0: Evet, tempo
1: kontrollü gidiyor. Ben Fenerbahçe'nin her an ikinci golü bulabileceğini düşünüyorum. Özellikle şimdi alan ve adam savunmasını iyi yapan ve eğer sahayı parselleyecek olursak derinlemesine bu arada mükemmel bir pas, gol pozisyonu, ceza sahası içi. İrfan Can iki oyuncu arasında eridi. Hocam alan ve adam savunmasını mükemmel yapıyorlar ama derinlemesine gönderilen toplar savunma arkasına çok iyi sızıntılar veriyor. İrfan mesela bu sızıntılardan biri, Kerem aldı şimdi topu. Kerem girdi, Kerem baktı. Kerem döndü, kaleci çıktı, topu aldı. Ve rakip arasına atılan bu toplar büyük tehlike yaratıyor. Ama buradaki sıkıntı şu. İrfan, Kerem biraz ağır kalıyorlar. Yani mesela orada pırpır çabuk bir oyuncu olsa, ben sana söyleyeyim mesela. Orada Vedat Muriç de çok ağır bir oyuncu. Çok hızlı bir oyuncu değil ama golcü yetenekleri var ya, hani topu nasıl önüne alacağını biliyor. Onu yapan bir oyuncu. Mesela Osimhen olsa şu anda skor 4-0 falandı.
0: Emre Tilev, tüylerim diken diken oldu maşallah. Ne güzel anlatıyorsun demiş. Hep kal demiş. Emre abi, sana gelen mesajlar. Emre Tilev deyip alkış atan var. Emre Tilev selamlar demiş bir dinleyicimiz. Emre abi bak sana sevgi seli şu anda. Sabahı eyvallah. Bekleyemedik değerlendirme özelinde. Emre abiyle bugünden, şimdiden alalım konuyu ele dedik. Ve sabah zaten sizlerle olacak. Onu da çok fazla o anlamda yormak istemiyorum Emre abiyi. Ama 7-10 arasında İzmir'de de olsa annemiz için orada İzmir'deki tedavi sürecinde onun yanında da olsa oradan bağlantılarını yapıyor. Çok güzel bir net duruş her daim olduğu gibi radyo gol frekansında sergileyip sizlerle buluşmaya devam ediyor diyelim.
1: Ben burada sana bir parantez açayım. Sabahları da söylüyorum hem İlan abiye hem sana. Ya bu dönemde evet ben belki buradan yayın yapıyorum ama şimdi 15 gündür buradayım ve yaklaşık işte 10 yayını buradan yaptık. Dün 11. yayındı ve bu süreci benim daha rahat geçirmem için ve özellikle ben şimdi bir evin bir oğlu olduğum için annemin başka çocuğu da yok. Doğal olarak onun yanında olma durumundayım. Bu konuda gösterdiğiniz hassasiyete de şükranlarımı sunuyorum. Hem İlan abi hem sana. Herkese çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah abi, öyle şeyin hassasiyeti tabii ki olacak. Bu tarz durumlarda önemli olan sağlık. Sağlık önce gelir diyoruz ve ben teşekkür ediyorum.
1: Bu arada
0: ediyorum
1: gol
0: sana.
1: Geliyor sanki. Talişka aldı.
0: Sağ taraftan.
1: Talişka kaleci de eridi. Yaydan tamam. Vurdu. Çok güzel vurdu ama
0: 66. dakikayı
1: sikti.
0: Geride bıraktık. 66'yı geride bıraktık. Aki'yi nasıl buldun onu merak ediyorum. Diğer tarafta Greenwood'u hala göremedik ki ısındığını da göremiyorum yanlış görmüyorsam. Hatta bir
1: sakatlığı varmış sanırım. Zannediyorum
0: evet,
1: Greenwood'u.
0: Doğru. Hatta ben sen onları aktarırken basın tribününden meslektaşlarımıza sorayım. Kimlerin ısındığını onlar net görür ve aktarır hemen.
1: Olur.
0: Sen Aki'yi değerlendirirken.
1: Olur. Şimdi Aki tam sol stoper gibi oynadı ve Skriniar'la doğru bir uyum yakalamış oldu. Ben Ake'nin çıkışlarını beğendim. Zaten Fenerbahçe ilk 45 dakikada o kadar büyük bir baskı kurdu ki ben bir arada Ake'yi ve Skriniar'ı orta yuvarlan rakip yanına bakan dilimi içerisinde gördüm. Ve bu alandan muazzam çıkışlar gerçekleştirme gayretlerini gördüm. Ve bu gayretlerini besleyen ara toplarda, ilk toplarda Skriniar'dan Ake'ye, Ake'den de özellikle köşe vuruşlarında duran toplarda ileriye çıkışlar etkiliydi. İki oyuncu değişikliği olacak Fenerbahçe'de. Onu hemen söyleyeyim.

0: söyleyebilirim. Marco Asensio ile Oğuz Aydın'ı kenarda gördüm ben.
1: Peki,
0: zaten daha önce Ake ile Levent Mercan yer değiştirmişti. Sanki birazcık bir burada İrfan kenarda kalacak gibi geliyor bana. Asensio ile İrfan değişebilir. Oğuz'la da göbekte bir Fred değişikliği olabilir mi? Bir bakalım nasıl bir görüntü olacak. Ya da acaba birazcık daha çizgiye göre bir değişim olacak ve o noktada Semedo'yu mu kenara çekecek? Bakalım, gözlemleyelim. Şimdi ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. 69. dakika Kerem çıkıyor. Kerem büyük ihtimalle İrfan biraz daha çizgide kalacak. Oğuz Kerem'in yerinde olacak mı? Yoksa o İrfan'la acaba Asensio'da yer değiştirecek mi? Bartu çıktı. Bartu ve Kerem çıktı. O zaman kurgusal anlamda şöyle oldu. Evet. İrfan yerini koruyacak ya da İrfan'ı sola çekecek Kerem'in olduğu yere. Kerem'in olduğu yerine dahil olan Asensio'yu sağa çekecek. Bartu'nun yanına Genduzi ile Oğuz'la da ikili orta alan oluşturacak.
1: Fenerbahçe'de beklenti bu değişikliklerin ardından. Tabii Fenerbahçe'de aynı zamanda bunun hemen öncesinde kimler ısınıyor diye bir merak etmiştik, etmemiş değildik. Onu da sordum. Oğulcan Çoksayar, Süha Gür, İrfan 25 gibi meslektaşlarımız yerinden takip ediyor. Kıymetli isimler, önemli isimler. Diğer tarafta Gornik tarafında ilk yarıda özellikle genç isimlerle bir baskı vardı. Bireysel olarak ayaklarını, yeteneğini iyi kullanan isimlerin de olduğunu gördük ama o sanki biraz cılız kaldı sonrasında haliyle beklediğimiz gibi. Gornik tarafında biraz daha sinmiş bir durum vardı oyun anlamında. Emre Tilev, son olarak onlara bir parantez açalım isterim bağlantıyı bitirmeden önce.
0: Ya şimdi de bu maçın rövanşı önümüzdeki hafta oynanacak. Evet. Polonya'da oynanacak. Bir kere Polonya'da da çok ateşli bir taraftar olacak. 28 bin dolayında taraftar, ki ben şunu gördüm, sen de görmüşsündür mutlaka. Polonya'dan gelen taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü tamamıyla doldurmuş durumdalar. Ve bu da şunu gösteriyor, yani bu maç eğer bu skorla biterse baskılı bir tribünle karşı karşıya kalan Fenerbahçe'nin Polonya macerasına tanıklık edeceğiz. Ben Fenerbahçe'nin yine oyunu rakip yer alana yıktığını, oyunda alternatifler denediğini görüyoruz. Hani zaman zaman Okan Hoca'yı eleştirirdik ya, işte kapanan savunmaları açabilmek için, ya da Montella'yı eleştirmiştik mesela. Özellikle Avustralya maçı sonrasında kapanan savunmayı sadece gereksiz ortalarla denedi. Fenerbahçe onu yapmıyor. Yani İsmail Kartal şunu yapıyor. Bir, Genduzi ile top taşıyor. Genduzi Kerem'i kaçırmaya çalışıyor. Fred'le kısa paslar yapmaya çalıştı. Fred keza bu kısa paslaşta İrfan'ı görmeye gayret etti. İki, özellikle geriye döndü, savunmadan uzun derinlemesine paslarla çizgi oyuncularına hareket mekanizması sağlamaya çalıştı. Şimdi mesela o noktaya Asensio'yu aldı ve Asensio'yla o noktadan bindirmeler yapma gayreti içerisinde. Yine keza adam eksilterek, yani üçüncü nokta bu, bireysel oyuncularla adam eksilterek kalede gole gitme gayretindeydi. Tek top oynayan bir Talisca var. Bugün Talisca'ya Messi'nin özellikle Dünya Kupası'nda oynadığı son mücadeledeki hüviyeti vermek çok da yanlış olmaz. Akılcı, kendi gücünü bilerek ve tek top oynayarak hareket ediyor. Ve en önemlisi de duran top. Duran toplarda da çok ciddi hamleler yapma gayreti içerisinde. Fenerbahçe bu yıl duran toplardan çok can yakabilir. Ben Bartu'ya bir parantez açmak isterim eğer izin verirsen sevgili Berk. Bartu çok etkili bir oyuncu. Önemli bir silah olduğunu gösterdi. Bartu bu yıl çok can yakabilir. Genduzi'yi başarılı buldum. Bu arada rakipte de iki oyuncu değişikliği var. Dimi kenara alındı. Zimli oyuna
1: bundan
0: dahil oldu.
1: Bundan bahsetmişken gelen haberi aktarayım. Mert Müldür, Şerif Greenwood, İsmail Çağlar isimleri. Isınan isimler. Orada Oğulcan Çoksayar'dan gelen bilgi bu. Sözcü gazetesinden Oğulcan'a sorduk. Tribünden takip ediyor. Mert, Şerif Greenwood, İsmail Çağlar ısınan isimler.
0: Yani ben şöyle söyleyeyim, 80'den sonra bir oyuncu değişikliği olabilir. Greenwood'u oyuna atabilir. Çünkü ben şunu düşünüyorum, Nathan Ake, Greenwood gibi isimler biliyorsun kenarda kadroda yer almayacaktı. Son anda İsmail Kartal onları kadroya aldı. O kadronun adı da bence Aziz Silin'di. Yani Aziz Silin'i vurdu Sayın Aziz Yıldırım ve dedi ki kardeşim ben bunları aldım, taraftar da bunları görmek istiyor, sen de bunları oynat dedi. Nathan Ake'ye de bir devre şans verdi. İkinci devre içinde hamlesini buna göre yaptı. Greenwood'a da ilerleyen dakikalarda şans verebilir. Ama 1-0'lık skor garanti bir skor değil. Fenerbahçe'nin 2'yi 3'ü bulması lazım. Fenerbahçe 2'yi bulur mu? Bulur. Çünkü şöyle, Polonya temsilcisi de özellikle topla çıkarken üçlü sıkıştırmalara, ikili sıkıştırmalara maruz kalıyor ve topu etkin kullanamıyor. Kullanamadığında da ikinci topları Fenerbahçe'nin alma süresi 4 saniyenin altında. Ve bu sayede de Fenerbahçe sonuca giden felsefeyi birazcık daha pekiştirecek, çok pas yapan ama rakibi de hani boksörler sürkülaze oldu derler ya, abondene oldu. Abondene etmeye çalışıyor. Şu son hata anlatayım istersen. İrfan geliyor tabii, sol kanattan sağ çizgiye doğru. İrfan orta, uzak taraf, son anda müdahale. Seken top, savunma top, uzaklaştırma çabasında İrfan araya girmek istedi, olmadı. Yine kazandı Fenerbahçe diyelim. Sözü sana bırakayım.
1: Çok teşekkür edeceğim Emre Tilev. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa yarın sabah saatlerinde 7-10 arasını gösterdiğinde dinleyicilerle uyandırma servisinde buluşacaksın. Orada maçın sonrasına ilişkin tüm detaylarını konuşuyor olacaksın. Birbirinden değerli de konuklarınla beraber. Ayrıca teşekkür
0: ederim. Seni de 6.55'te bekliyorum.
1: Abi şu an benim buradan çıkışım gece saat 1, eve gidişim 2-2.5 derken abi 6.55'te muhtemelen böyle tam böyle dalmış gibi bir şey olurum. 7.55'te 8.55'te her daim hay hay abi, işin esprisi.
0: Ay canımsın ya, çok teşekkür ederim.
1: Cansın abi, selamlar saygılar, sağ ol var ol.
0: Bir kez daha bütün Radyo Gol ailesine bana gösterdikleri hassasiyete teşekkürlerimi sunarak ayrılıyorum.
1: Estağfurullah, geçmiş olsun abi, ne demek, öyle şey olur mu? Sağlık önde gelir, sağ ol var ol, selamlar.
0: Hoşçakalın.
1: Sağ. Emre Tilev'le konuştuk. Tabii sağlık söz konusu olduğunda Emre Tilev'in kıymetli annesine de annemize de böyle geçmiş olsun diyelim. Sağlık söz konusu olduğunda bu tarz durumların söz konusu dahi olamayacağını aktaralım. Bunlara çok dikkat edilmediğini, edilmeyeceğini aktarmış olalım. Yani önemli olan sağlık. Sağlık önce gelir diyerek aktaralım bu kısmı. Fatih Temirkol'la konuşacağız. Fatih Temirkol'la değerlendirmemiz olacak. Greenwood ısınan isimler arasında dediler. Greenwood ısınıyor dediler. Orada kenarda sağda Oğulcan Çokseyer'den geldi bilgi. Diğer tarafta hatta dinleyicimiz sordu ki Ömer Bey, Ake sakatlandı mı dedi. Ben bilgi alamadım. Oğulcan Çokseyer'e ve Süha Güre sorduk. Basın tribünden takip ediyor. Biri Sözcü tarafında, diğeri de Anadolu Ajansı tarafında takip ediyor. Yani kaçma ihtimali yok oralardan bilgilerin. Öyle söyleyeyim. İki taraflı hemen bilgi almaya çalıştım. Ama henüz bir bilgi gelmediğini söylediler. Hatta ben tahminimi paylaştım. Bence hani yazarak paylaştım dinleyicimizle. Ama şöyle bir ikisine de gazetecilerin tahminini sorayım. Şöyle onu da sizlerle beraber şöyle bir konuşmadık, tahmini sormadık, detaylandırmadık demeyelim. Hem Oğulcan Çokseyer, Sözcü Gazetesi'nden basın tribünde takip eden bir isim, hem de aynı şekilde Süha Gür neler söyler, o konuda merak ediyorum açıkçası. Tahminle yürümez bu iş ama hani gördükleri, gözlemledikleri kadarıyla oyuncuda bir şey görmüşlerdir. Bir aksaklık görmüşlerdir ikinci yarıya girmeden önce. Devre arasına giderken, yedek kulübesine giderken, düzeltiyorum soyunma odasına giderken bir aksaklık görmüşlerdir. Onlar da burada belirleyici detaylar olabilir, onu söyleyeyim. Bu arada Can Arat'la konuşacağız. Maç sonunda Can Arat'la bağlantımız olacak. Onunla değerlendirmemiz olacak ve o da bizlerle olacak isimlerden biri olacak. Greenwood kenarda, o da girdi girecek gibi duruyor. Öyle söyleyeyim, öyle paylaşayım sizlerle bu detayı. 76. dakikayı geride bıraktık. 77. dakikanın içerisindeyiz artık ve şöyle hızlıca Fatih Temirkol'a dönelim. Fatih Temirkol'la konuşalım. Onunla değerlendirmemiz olsun. Sizlerle birlikte bağlantı içerisindeyken Fatih Temirkol, selamlar, hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Maçı nasıl gördün diye böyle hızlıca sorum olsun. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Temirkol bizlerle.
2: Öncelikle bu dönemdeki karşılaşmalar bize çok bir şey anlatmaz. Şu ana kadarki var olan şartlara göre değerlendirmemiz lazım. Var olan şartlar nedir? Fenerbahçe daha 3 gün öncesine kadar yükleme antrenmanlarına devam ediyordu. bu yükleme antrenmanları futbolcuların genellikle çok ciddi yorgunluklar yaşamalarına sebep olur ama yapılmalıdır.

0: olmak zorundadır. Uzun vadede ligi taşıyabilmeleri için buna ihtiyaç vardır. Bu tabii futbolcuları bireysel anlamda yorduğu gibi takım olarak oynamak istedikleri oyunu sahnelemeleri için de zorluklar oluşturur. Normal şartlarda dinlenmiş, fit, kuvvet çalışmalarını tamamlamış, belli bir kondisyon seviyesine ulaşmış takımlarda daha net oynanan oyunu görebiliriz ama şu anda Fenerbahçe'nin oynamak istediği oyunla ilgili ipuçları dışında çok fazla bir şey göremedik. Şimdi Fenerbahçe ne yapmaya çalışıyor? Bir kere geçen yıllara oranla çok daha geniş alanda rakibini hem karşılıyor hem de aynı zamanda hücum ederken geniş alanda rakibini zor durumda bırakıyor. Mümkün olduğu kadar hatlar arasını açmaya çalışıyor. Bunu yapabilmek için de mümkün olduğu kadar futbolcuların takımın boyunu kısa tutmasını ama alanı geniş olarak okumalarını sağlamaya çalışıyor. Burada Guendouzi bir tarafta, Fred diğer tarafta çizgiye kadar gidiyorlar. Beklerin önünde top alıyorlar.
1: Bu arada Greenwood giriyor. Stadyumdan, tribünden gelen bilgi. Aki evet. İçinde Oğulcan Çoksayar, Sözcü Gazetesi'nden, Sözcü.com.tr'den Oğulcan Çoksayar stadyumdan şunu aktarıyor. Bilgi gelmedi bize diyor ama kasık problemi var gibi gelmişti bana diyor. Bu önemli bir detay. Basın tribünden böyle detayları alarak dakika skorda değerlendirmeye devam ediyoruz. Fatih Demirkol'dayız. Fatih Demirkol, söz tekrar sende.
0: Evet, Greenwood'u ilk defa izleyeceğiz. Şu anda son taktikleri Dirk Kuyt'tan alıyor. Yine Sıdıkı Şerif de oyuna dahil olacak. Bu karşılaşmada en önde biz Talisca'yı izledik. Fenerbahçe birlikte hareket etmeye çalışıyor. Takımın boyu çok kısa. Özellikle savunma oyuncuları ile ön hat oyuncularının mümkün olduğu kadar yakın oynamaya çalıştıklarını görüyoruz. Onları destekleyen isimler de merkezde, ortada Guendouzi ve bu akşam Bertu orada görev yaptı. Sonradan oyuna giren Levent mümkün olduğu kadar merkeze doğru kat ederek sağda Semedo ile birlikte orayı kalabalık tutmaya çalıştı. Boyu uzatmamaya çalışmalarına özen gösteriyorlar. Defans arkası toplar konusunda böylece daha isabetli pas atabiliyor Fenerbahçe'nin orta alan oyuncuları. Fred'i çok çalışkan gördük. Ve özellikle topu aldıktan sonra Fenerbahçe çok etkili Fred. Karşılarken de enerji koymaya çalışıyor ama karşılarken Fenerbahçe'nin bu kadrosuyla tabii ki değişiyor. Tabii ki başka bir oyuncu grubuyla oynanacak. Ama var olan kadro için söylüyorum. Bu kadrosuyla rakibe ön alan presi yapma konusunda handikapları var Fenerbahçe'nin. Maçın dakikaları ilerledikçe Fred yorulmaya başladı. Talisca ön alan presinde neredeyse yok. İrfan Can Kahveci aynı şekilde ön alan presinde yok. Böyle olunca Fenerbahçe'nin ön alanda yapmaya çalıştığı preste futbolcular yalnız kalıyorlar. Örneğin şimdi sağda İrfan Can prese destek olmayınca orada Fred de düşünce Semedo'ya kalıyor iş tek başına. O kulvardan gelen rakipler 2-1'lerde Semedo'yu rahat geçtiler. Topu yere indirip biraz pas yapmaya başladıklarında Fenerbahçe zor anlar yaşadı. Guendouzi yüksek enerjiyle oynuyor. Bertu yüksek enerjiyle oynuyor. Ama onun dışındaki oyuncuların ön alan presi ve rakibi karşılama konusunda handikapları olduğunu söylememiz lazım. Şimdi pres özellikle günümüz futbolunda beraber yapılırsa anlamı olan bir aksiyon. Eğer sizi destekleyen dublajınızda arkadaşlarınız yoksa, ikili üçlü sıkıştırmalar, üçlü dörtlü oyunlarla merkezi kapatmazsanız, rakibi boğmazsanız bugün günümüz dünyasında bu seviyelerde profesyonel futbol oynayan her takım sizi topun peşinde koşturur. Şimdi Górnik Zabrze takımı 24 milyon euroluk bir takım. Takımın içindeki oyunculara baktığımız zaman çok genç oyuncuların da olduğunu görüyoruz. Özellikle defans dörtlüsü neyse biraz olgun ama merkezde Diertz gibi, Urbanski gibi, önde Dimi gibi ve Kalan gibi isimler 23 yaşında, 21 yaşında falan. Yani ikisi 21 yaşında, bir tanesi 22, diğeri 23. Sonradan oyuna girenler 23. Dolayısıyla çok genç bir kadro, enerjik tamam ama hem deneyimsiz hem de kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'nin yanından geçemeyecek kadar kalitesiz bir kadrodan bahsediyoruz. Şimdi böyle bir kadro bile topu yere indirip siz eğer doğru pres yapamazsınız.

0: karşılayamazsanız, doğru karşılayamazsanız, beraber karşılayamazsanız sizi topun peşinde koşturup sonra yorabiliyor. Kaldı ki bugün Zarpse takımı tamamen geçiş oyunu kovalıyor. Ben özellikle karşılarken ne yaptıklarına dikkat etmeye çalıştım. Beşli karşılıyorlar savunmada. Öne dörtlüyü dizip bir kişiyi önde bırakıyorlar. Böylelikle bir şekilde ne kadar geniş tutmaya çalışırsanız çalışın hücum aksiyonunuzu, merkezde çok kalabalık oluyorlar ve o boşlukları bulmak zor oluyor. Bunun için bir kere topun hızını artırabilmek, sürpriz koşulları sürekli yapabilmek, boş alana artı bir oyuncuyu çıkarabilmek gerekiyor. Bunun için de yüksek enerji gerekiyor. Şu anki var olan şartları tekrarlayayım ben. Yani şimdi tamam Fatih Demirkol konuşuyorsun da bu takım Fenerbahçe'nin oynayacağı takım değil ki diye dinleyicilerimiz düşünebilirler. Ama ben var olan kadrodan bahsediyorum. O yüksek şiddetli koşu atan oyuncu sayısı az, boşa çıkan oyuncu sayısı az. Maçın dakikaları ilerledikçe antrenmanların da hazırlık kampının da etkisiyle yorgunluk belirtileri de kendini göstermeye başladı. Dolayısıyla böyle kalabalık savunma yapan, yaslanan takımlar karşısında Fenerbahçe bu oyunuyla, bu temposu düşük paslaşmasıyla, ritmi düşük paslaşmasıyla sıkıntılar yaşar. Bugün de yaşıyor. Sadece bir tane gol, o da duran toptan gol. İki tane direkten dönen top var. Bu güzeldi. Bir tane de Bertuğa çarpıp çıkan var. Yani doğrudan kaleye giderken Bertuğa çarpıp çıkan top var. Fakat ben yine aynı şeyi hatırlatmak zorunda kalacağım. Bu takım 24 milyon euroluk Polonya liginde geçen sezonu ikinci sırada bitirmiş bir takım. Ve kadro kalitesi olabildiğince mütevazı, yaptıkları olabildiğince mütevazı bir takım. Şimdi Fenerbahçe'nin sahadaki var olan kadrosu aşağı yukarı 300 milyon euro. Yani 24 milyon euroluk bir takım karşısında 300 milyon euroluk bir takım, kağıt üzerinden bahsediyorum. Ne yapmalı ve sahadaki oyuncuların esame listesine şöyle bir rakip takımın antrenörü, rakip takımın oyuncusu ya da taraftarı olarak şöyle bir bakalım isterseniz. Mert Günok, milli takım kalecisi. Şkriniar Ake, Ake Manchester City'nin yıldızı. Şkriniar Paris Saint Germain'in yıldızı. Onların önünde Guendouzi diye bir gerçek var. Fransa milli takımı ve Lazio'dan gelmiş, İtalya futbolunda önemli bir isim. Efendim onun önünde Fred, Brezilya milli takımı ve aynı zamanda Manchester United'da son olarak fırtına gibi esmiş. Onun önünde Talisca, Brezilyalı ama hem Portekiz futbolunda hem de geldiği dönem Beşiktaş'ta çok acayip işler yapmış bir isim. İrfan Can Kahveci, Türk milli futbol takımının Dünya Kupası'na giden ekibinde var. Kerem Aktürkoğlu yine milli takımdaki oyuncu. Yani saydığınız zaman Osterwolde'yi falan daha gelmedim yani. Bartu'ya gelmedim daha. Şimdi
1: değil mi?
0: Bahsederken alt alta
1: bu arada 85. dakikayı geride bıraktık. 86'dayız. 1-0'lık üstünlüğümüz sürüyor Kadıköy'de. Oyun anlamında da üstünlük var. Skor anlamında da üstünlük var. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında, ilk maçında, ilk ayağında, rövanş öncesinde Talisca'nın frikikten ilk yarıda kaydettiği güzel golün ardından 1-0'lık üstünlükle oyunu sürdürüyoruz. Fatih Demirkol, Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle, hem şimdi olduğu gibi hem de maçın son 10 dakikasında onunla birlikte değerlendirmemiz olacak. Maçın maç sonunun ilk 10 dakikasında da bizlerle olacak diyeyim. Greenwood'la sağ taraftan Fenerbahçe geldi. İyi de geldi. Top dışarıda, köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Bir detay olduğu sürece tekrardan oraları hatırlar, oralara gireriz. Fatih Demirkol'la bağlantımız sürüyor. Fatih Demirkol, böldüm. Söz tekrar sende.
0: Estağfurullah. Yani evet. Fenerbahçe'nin oyunuyla ilgili tempoyu artıracak oyunculara ihtiyaç var. Tempoyu artıracak oyuncu mantalitesine ihtiyaç var. Greenwood biçilmiş kaftan. Muriç öyle olacak. Ake inşallah ciddi bir sorunu yoktur. Adele ifadesini biraz önce sen kullanınca böyle bir içim sıkıldı. Çünkü Muriç de Adele sorunu yaşadı. Yani daha gelmeden sakatlandı bu oyuncular. Şimdi Ake gelecek, Asensio gelecek. %100 bir Asensio çok fark yaratır. Greenwood %100'üyle geldiği zaman fark yaratır. Yine bu futbolcuların büyük bölümü, işte Kante katılırsa takıma, o fark yaratır. İsmail'i bekliyoruz. Dolayısıyla bu oyuncuların gelmesiyle birlikte yine devam edilirse Archie Brown geldiği zaman kanat biraz daha hareketlenecek. Tempo artacak. Pas ritmi artacak. O zaman başka bir Fenerbahçe izleyeceğiz tabii. Şu ana kadarki görüntüsü çok mu kötü? Değil. Tabii ki değil. Fenerbahçe oyunun kontrolünü eline aldı. %73 topa sahip olma oranıyla oynuyordu. Ben baktığımda şimdi istatistiklerde son durum nedir bilmiyorum. Ama işte rakip ceza alanı içinde 20 küsür defa topla buluşmuş. Gayet iyi. Tamam. Fakat burada benim söylemeye çalıştığım şey şu. Fenerbahçe'nin Zarfse karşısında farkı yakalaması için, farklı bir skora erişmesi için efendim rakip yarı alanı abluka altına alıp kaleyi dövmesi için Greenwood'a ihtiyacı olmaması lazım. Muriç nerede kardeşim demememiz lazım. Yani bu sahadaki kadro zaten az önce bahsettiğimiz kadro yıldızlar topluluğu. Yıldızlarsa biraz top oynamaları lazım. Şu anda Gornik Zarpse'nin maç içindeki etkinliği konusundan ziyade bazı sekanslarda Fenerbahçe'nin Zarpse'li oyuncuların ayağından topu alamıyor olmasına takılmış durumdayım. Topu yere indirdiler ve az önce bahsettiğim özelliklerdeki bu takımdaki oyuncular daha 21-22 yaşındaki çocuklar topu bir çevirmeye başladılar. Fenerbahçe'li oyuncular alamadılar. Biraz yetenekli olsalar gol de buluyorlardı. Bir iki tane net pozisyon da buldular. Şimdi bunlar Fenerbahçe'ye bazı şeyler söylüyor. Önce bunları bir halledelim, sonra oyuncuları överiz. Önce ne oluyor arkadaş, bu sekanslarda Fenerbahçe ne yaşadı? Buna bir cevap bulalım. Sonra ya mükemmel oynadık, çok güzel kafa vurduk, kaleci nasıl kurtardı ama falan onları söyleriz. İşte Greenwood uçtu, Asensio kaçtı falan deriz. Ama şu anda Fenerbahçe level'ındaki bir takımın, Gornik Zarpse level'ındaki bir takım karşısında acziyet yaşamaması lazım. Bunlar önemli sinyaller ve İsmail Hoca'nın mutlaka bu maçı tekrar tekrar izleyip buralardaki sıkıntılarla ilgili çözümler üreteceğini düşünüyorum.
1: Oyuncu oyuncu değerlendirme kısmına da gelmek isterim Fatih Demirkol seninle konuşurken. Ama sana gelen bir soru. Bu arada sana gelen sorudan da önce Greenwood'un girdiğinden bu yana yani 5-10 dakikalık bölümde sağ taraftan topu taşıyıp Asensio ile beraber sağ taraftan topu taşıyıp içeride buluşturmaya çalışması. Hemen ardından gelen köşe vuruşunda kafa vuruşuyla topun az farkla üstten dışarıya, üst direği yakın bir noktadan görerek dışarıya gitmiş olması bir oyuna hareketlilik kattı dedirtebiliyor sanki. Ne dersin?
0: Greenwood bunun için var. Tabii evet. Ki yani oyuncunun en önemli özelliği zaten birebir de çok yetenekli olması. Yani birebir de yakaladığında, boş alan yakaladığında ya da topla hareketlendiğinde, ivmelendiğinde, rakibi dengesiz yakaladığında çok fark yaratıyor olması. Bu çok önemli. Şimdi Sıdıkı Şerif de girdikten sonra özellikle ön alanda çok daha net presle Fenerbahçe topu karşılıyor ve topu aldıktan sonra çok daha hareketlenmeye başladı Sarı Lacivertler. Greenwood girdi, Sıdıkı Şerif girdi, Oğuz girdi. Onların girmesiyle ön alan tempo kazandı mesela. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var. Bu tempoyu, pasın ritminin artmasını, topun hızının artmasını sağlamak zorunda Fenerbahçe. Başka türlü yaslanan takım, beşli savunma, dörtlü ön alan, onun karşısında sürekli alanları hemen kapatan takımlar hep olacak Fenerbahçe'nin karşısında. Bunu aşmanın çok net yolları var. Bunlardan bir tanesi pas ritminin artması, topun hızının artması. Diğeri de boşa kaçan oyuncular, bir tane de değil. Bir sürü oyuncunun sürpriz koşular yapıp defans arkası, defans stoper bek arası koşularla kendilerine alan açmaları lazım. Onları gören oyuncuların doğru zamanda topu oraya aktarabilmesi lazım. Bunları mutlaka Fenerbahçe yapacak. Ama şu anki görüntüyü sorduğun için söylüyorum. Bu karşılaşmada Fenerbahçe daha hazır olmadığını gösteriyor.
1: 90+5 işaret edildi bu arada. 90+3. dakikaya girmek üzereyiz bizler de. 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü sürüyor. Levent'le sol taraftan gelmeye çalışan bir Fenerbahçe var. Onun da yanında sana gelen bir mesaj var demiştim Fatih Demirkol. Fatih Demirkol, İsmail Kartal'ın Bartu, Fred, Gendüz'ü orta alanını nasıl değerlendirir diyor dinleyicimiz.
0: Mecburiyet tabii, şu anda İsmail hazır değil. Kante de hazır değil, o da bir sakatlık yaşamıştı. Dolayısıyla Gendouzi zaten orada şu anda var. Onun İsmail'in özellikle alternatif olarak Bartu'yu görüyoruz biz. Dolayısıyla bu ikisi zaten gelecek. Bir de Şimdi Kante geldiğinde varsayalım ve Asensio geldiğinde Fred de kendisine yer bulamayabilir orada. Kante

0: Guendouzi, Asensio olur gibi geliyor bana. O zaman Fred'i nereye değerlendirecek, nasıl değerlendirecek onu bilmiyorum. Belki hani dönüşümde olarak rakibe göre nispeten daha geride kabul eden takımlardaki duruma göre, savunma anlayışına göre belki Kante Guendouzi ikilisini bozup oraya bir Fred sıkıştırabilir. Çünkü çok iyi başladı Fred. Temposu çok iyi, topu aldıktan sonra yaptıkları şu anda hala Fenerbahçe'nin 8 numarası olarak onun tek olduğunu gösteriyor. Ya bu konu gerçekten çok enteresan bir konu sevgili Berk. Yani Fred transfer olduğundan beridir ikinci bir 8'i yok Fenerbahçe'nin ve Fred ne zaman oynarsa Fenerbahçe oynuyor, güzel de oynuyor. Fred ne zaman sakatlanırsa, formdan düşerse, küserse Fenerbahçe birinci bölgeden ikinci bölgeyi topu taşımakta bir hayli zorlanıyor. Yani Fred kalitesinde bir 8 bulamamış olması bu zamana kadar Fenerbahçe'nin ve bunca zamandır sürekli olarak ön alana, kanatlara ya da stopere bu kadar transfer yaparken bir 8 daha bulamamış olması enteresan. O zaman ne oluyor? Şu oluyor. Fred oynarsa da oynamasa da Asensio'ya bütün yük biniyor. Fred iyi oynarsa paylaşıyorlar. Topu paylaşıyorlar, alanı paylaşıyorlar. Adam geçiyorlar, alan geçiyorlar. Ve kurulu artık oturmuş karşılayan defans karşısında büyük boşluklar oluşturabiliyorlar. Bu çok önemli. Yani zaten dünyanın futbolu tanıdığı günden bu yana en önemli silah çalımdır. Çalım atabilen bir futbolcu defans kurgusunu bozar, dengeyi bozar, boşluk oluşturur ve avantaj sağlar. Çalım atamayan oyuncu her zaman topu geriye doğru oynamak zorundadır. Garanti alana vermek zorundadır. Önünde duvarı görünce geri çekilmek zorundadır. Başka şansı yoktur çünkü. O yüzden Fred gibi, Asensio gibi oyuncular her zaman çok değerlidir. Çalım atabilen oyuncu her zaman çok değerlidir. Alan kat edebilen, topla dribbling yapabilen oyuncu çok değerlidir. Fred bu yılda yine ne seninle ne de sensiz şarkısı söyletecek gibi gösteriyor.
1: Peki. Fatih Demirkol'la bağlantımız sürüyor bu arada. Karşılaşma an itibariyle sona erdi. 1-0'lık temsilcimiz Fenerbahçe Talişka'nın golüyle Gornik karşılaşmasında ilk turu, ilk maçı daha doğrusu turun ilk maçını almış oldu ve Fatih Demirkol'la tek tek genel açıdan karşılaşmayı değerlendirerek ve tek tek de futbolcuları yorumlayarak, puanlayarak bir dakika skor klasiğiyle devam edeceğiz. Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik karşısında 1-0'lık üstünlükle ilk maçı geçiyor. Fatih Demirkol, genel yorumun ne olur onu sorayım, öyle devam edeyim. Maç sonunda senin yorumlarınla başlıyoruz konuşmaya.
0: Şimdi bardağın dolu tarafı ve boş tarafı, ikisini de konuşmamız lazım. Öncelikli olan şey şu: Fenerbahçe kazandı. Bu çok önemli. İkinci güzel olan şey, Fenerbahçe duran top golüyle kazandı. Bu da avantaj çünkü Fenerbahçe bir süredir duran toptan, doğrudan kaleye atılan şutlardan gol bulmakta zorlanıyordu. Talisca'da bu kadar usta olmasına rağmen geçtiğimiz sezonda çok net bazı pozisyonlarda, kaleyi çok net karşıdan gören pozisyonlarda golle buluşamamıştı ve alternatif olarak Kerem de onu yapamamıştı. Mesela Kerem'den o vuruşları bekliyoruz, Asensio'dan bekliyoruz, onlar gelmemişti mesela. Ama duran toptan gol bulması bir avantaj. Bardağın dolu tarafında o da var. Artı Fenerbahçe'nin golün dışında iki tane topu direkten döndü ve net gol pozisyonları yakaladı. Demek ki üretebiliyor. Bunlar önemli. Ve Fenerbahçe için özellikle bu üretkenliğin çok olması avantaj. Dördüncü konu, Fenerbahçe hazırlık kampının daha yeni bittiği, hatta bitmediği ve sezonun ilk resmi karşılaşmasında rakibi karşısında üstün bir performans sergiledi. Yani şimdi var olan istatistiklere şöyle göz ucuyla bir bakayım. Evet, %79 topla oynamış. Toplamda gol beklentisi 1.53'teymiş. Rakibi 0.06'da tutmuş. 0.06. Yani burada rakip neredeyse golü hiç düşünememiş. Öyle bir şansı hiç olmamış. Ve aynı zamanda özellikle şut konusunda Fenerbahçe rakip kaleye 15 tane şut atmış. Bu çok önemli. Rakip 2 tane şut bulabilmiş. Bunlardan bir tanesi kaleyi bulmuş. Fenerbahçe'nin rakip kaleye 15 tane şut atması çok önemli. Toplam

28 defa rakip ceza alanı içinde topla buluşmuş Fenerbahçe. Kendi ceza alanı içinde bir kez buluşturmuş rakibi. Sadece bir kez buluşturmuş. Bu da çok önemli. Dolayısıyla bu istatistikler bize gösteriyor ki Fenerbahçe bu karşılaşmayı çok ezici bir üstünlükle kazanmış. Yani toplam pas sayısı 765'e 203. Yani Fenerbahçe pas yapmış ve rakibine de yaptırmamış. Bu da çok önemli.

0: topu çabuk dolaştırıp rakibin savunma dengesini bozmak, 2'ye 1 oyunlarla, bazen 3'e 3 oyunlarla rakibin boşluklarını bulmak ve olabildiği kadar topu o bölgede dolaştırıp net şut pozisyonları bulup o şutlardan goller bulmak gibi yapmak zorunda olduğu birçok şeyi yapamadı Fenerbahçe. Diğer taraftan yani gene eleştirilecek boş taraftaki en önemli konulardan bir tanesinin şu olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası bize bazı şeyleri gösterdi. Bunlardan bir tanesi de duran top organizasyonlarının ne kadar önemli olduğu, değerli olduğu.
1: Peki.
0: Örneğin İngiltere karşısında Arjantin, hatırlayın Messi'nin asistini yaptığı ikinci gol üst üste 4 defa denenen bir korner vuruşu. Kısa kısa uzun oynuyor, sonra Messi ile tekrar topla buluşuyor ve içeride boş adamı buluyor. Yani Fenerbahçe'de bir duran top seti de görmedik hala. İnşallah göreceğiz.
1: Peki Fenerbahçe'de duran toptan gelen golü biraz da esasında konuşmuş olduk, değerlendirmiş olduk tüm konuklarımızla. Haliyle duran top değil de akan oyun dediğimizde dinleyicilerimizden mesela İsmail Kartal'a eleştirel yaklaşan dinleyicilerimizi de görüyorum. Mesajları da görüyorum. Bunu aktarayım. Bu arada isim isim ilerleyelim. Mert diyeyim ben. Son 7-8 dakikalık bölüm var seninle yaptığımız bağlantıda Fatih Demirkol. Mert Günok diyeyim. Ona bir yorum bir puan diyeyim on üzerinden. Klasik bir maç sonunu birlikte yaşayalım.
0: Sevgili Berk, puanlama için çok erken olduğunu düşünüyorum. Şunun için onu söyleyeyim. Yani daha antrenmandan yeni çıktılar.
1: Yani
0: daha
1: ama maç özelinde ya yine de onu belki yapabiliriz diye düşünüyordum ben Fatih Demirkol.
0: Olur. Tamam yine de yapalım. Yani şöyle, Mert ayağı Türkiye'de en düzgün kaleci. Yani 60'a 50'ye futbolcunun ağzının içine top atabiliyor hala. Bu akşam ona çok iş düşmedi. Bir pozisyonda çok net bir kurtarış var. Çaprazdan net bir şut. Çok iyi refleks gösterdi ve kurtardı. Bu akşamki performansıyla özellikle oyuna başlangıç anlamında doğru zamanda doğru paslarıyla ben 8 olduğunu düşünüyorum.
1: Skriniar dedim. Savunmada stoperden başladı.
0: Skriniar yine liderliğini gösterdi. İyi karşıladı. Ama bazen yine birebir de rakibiyle karşı karşıya kaldığında geriye koşmaya çok alışkın. Geriye çok fazla kaçtı ve pozisyon vermelerine sebep oldu. 7 diyorum.
1: Ake dedim. Ake'yi ben beğendim ilk yarıda. Sonra ne olduğuna ilişkin pek bilgi gelmedi. Orada hemen aktarayım basın tribününden Olcan Çoksayır'ın kasığında problem var gibi gördüm dediğini. Basın tribününden yine Süha Gür'ün de son mesajına bakalım. Sakatlanacak bir pozisyon olmadı. Belki ağrı hissetmiştir dediğini aktarayım. Bu bilgiler bizler için kıymetli, en azından net resmi bilgi gelene kadar. Söz sende, konu Ake.
0: İnşallah ciddi bir şey yoktur. İnşallah. Ake çok tecrübeli, çok kaliteli, soğukkanlı ve iyi bir futbolcu. İyi olduğunu bir kez daha gösterdi.
1: Kesinlikle Ake'deyiz ve puanlama kısmında böyle bir boşlukta kaldık. Peki Osterwold'e Fatih Demirkol.
0: Osterwold'e hem sol bekte hem de stoperde izledik bu akşam. Her iki mevkide de beklentileri cevapladı. 8 diyelim ona da.
1: Semedo sağ taraftaydı. Hareketlilik kazandırdı oraya İrfan'la beraber gibi gördüm
0: evet,
1: ilk yarıda.
0: Evet ama Semedo'dan beklenen şey Semedo evet orada özellikle kulvarı kullanma anlamında şey bir oyuncu, maharetli bir oyuncu ve Dünya Kupası'ndan geldiği için aslında hazır da geldi. Yani onun öyle uzun bir tatili ve işte baştan bir daha antrenman yapıp kamp görmesine falan da gerek yoktu. Ama Semedo hem kendi özellikleri itibarıyla yani kariyerine baktığımızda gördüklerimiz için söylüyorum. Hem de oyuncu özellikleri itibarıyla Semedo'nun çok daha adam geçen, çok daha topu öne taşıyan, dribling üstü şutlar beklediğimiz bir oyuncu olduğunu söylememiz lazım. Asist denemeleri yapması lazım. Semedo bu anlamlarda beklentilerin altında kaldı. Yani o kadar sağ kulvarın efektif kullanıldığını söyleyemeyiz. Rakibin bulduğu pozisyonlarda genellikle kendilerine göre sol, Fenerbahçe'ye göre sağ kulvardı. Ne verelim? 6 verelim.
1: Peki orta alanda Guendouzi ile başlayayım.
0: Guendouzi yine liderdi, yine iyi karşıladı. Topu taşıma konusunda sıkıntılar yaşadı ama bu kamp dönemi yeni olduğu için böyledir. 7 diyelim.
1: Bartu ile devam ettim.
0: Bartu beklentilerin üstündeydi. 8 diyelim.
1: Bence de. Fred dedim. Fred'le devam ettim.
0: Fred çok iyiydi. Yani bu akşam özellikle ilk yarı itibariyle değerlendirme yap-

0: Varsak 9 bile deriz Fred'e. Ama ikinci yarı yoruldu. Yorgunluğun etkisiyle temposu düştü. Alanını çok kaybetti. Adam kaçırdı. O yüzden 8 diyelim.
1: Ben ne alaka Bartu yorumlarıyla, tırnak içerisinde söylüyorum, taraftarlardan gelen yorumlar böyleydi. Bir kısmından en azından. Ne alaka Bartu yorumlarıyla başlayan bir maçın tam tersi bittiğini düşünüyorum Bartu açısından. İyi değerlendirilebilir o açıdan da.
0: Artı yani şimdi bu maçta da oynamayacaksa Bartu ne zaman oynayacak? O yüzden oynamasına tepki göstermemek lazım. Belki beklenti Kante olsun, İsmail olsun falan şeklindedir ama bu tür durumlarda futbolcuyu korumak için oynatmamak en doğrusudur. İsmail ve Kante için söylüyorum. Bartu gibi nispeten kampı çok iyi geçirmiş, çok hazır da gelmiş kampa zaten ve fırsat da gözleyen, kendini de göstermek isteyen, ben her zaman hazırım diyen oyuncular içinde bu tür maçlar bulunmaz Hint kumaşıdır. Burada çıktı, kendini de gösterdi.
1: Devam ediyoruz ve konuşmaya devam ettiğimiz noktada Freddy, Bartu'yu, Gündoğan'ı konuştuk. İrfan Kerem kanatlarını sordum Fatih Demirkol'a.
0: İrfan çok daha yeteneklerini ortaya çıkarması gereken bir dönemde, çünkü geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçirdi. Yani formaya sımsıkı sarılması, geri döndüğünde farkını ortaya koyması lazım. Ben İrfan'ı hiç yeterli bulmadım. 5 diyorum.
1: Kerem'deyim.
0: Kerem de yine aynı şekilde. Tamam, milli takımdan geldiler, kısa bir tatil yaptılar ama yani şimdi bu futbolcular şöyle değiller. Yani hiç hazır değiller. İşte bir yaz kampı da daha doğru düz görmediler falan diyemezsiniz. Milli takımdan geldiler. Daha şunun şurasında hani 2 hafta önce diyelim, 3 hafta önce neyse şeydelerdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde antrenmanları gayet de yüksek şiddette devam etti. Maçlar oynadılar, ikisi de oynadılar. Dolayısıyla hani kısa bir tatil bile olsa o tatilde biraz kendilerini koruyup iyi başlamaları lazımdı. Beklentimin çok altında, Kerem de çok altında. Çok kararsız. Yani oynadığı yer konusunda kararsız, topu aldıktan sonra kararsız, ortamı yapacak, içeri mi kat edecek, şut mu atacak, 2'ye 1 mi oynayacak, boş alana mı kaçacak, çok kararsız gördüm. Kerem tecrübesindeki bir oyuncunun bu kadar kararsız olmasına da anlam veremiyorum.
1: Talisca ileride başladı Fatih Demir.
0: Talisca gol de attı. Zaten oranın oyuncusu değil ama kafa vuruşlarıyla, şutlarla denedi, kaleyi çok denedi. Talisca top Fenerbahçe'ye geçtiğinde çok iyi bir futbolcu, 8 dersiniz. Ama top rakibe geçtiğinde Talisca neredeyse yok. Yani hiçbir şekilde takım savunmasında yok. O yüzden 6 diyorum ben.
1: Değişikliklerde neyi ne kadar sormak gerekir bilmiyorum ama Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Asensio diyeyim ben. En azından erken değişiklikler.
0: Levent daha iyiydi. Yani beklentinin daha üstündeydi. Özellikle bir asisti vardı orada. Daha doğrusu gol olsa asist olacak. Nefis bir ortaydı. Talisca vurdu kafayı, kaleci çıkardı. Mesela orada topu alır almaz düşünmesi, doğru yere doğru zamanda topu atabilmesi, topu Talisca ile buluşturacak kalitede bir orta yapmış olması, ayağının o kadar düzgün olması çok iyi. Topu kaptırdıktan sonra da rakip kovalama konusunda ve alanı daraltma konusunda bırakmadan prese devam etmek konusunda çok beğendim. Yani Levent ben formayı almaya hazırım diyor. Tabii ki çok zor orası. Şimdi Archie Brown da gelecek. Ondan sonra orası çok zorlaşacak ama Levent'i beğendim ben.
1: Greenwood ve Sidiki Şerif'i belki puanlama anlamında değil ama performans anlamında çok küçük bir soru olarak ekleyebiliriz son bölüme.
0: Şöyle, Sidiki Şerif geldikten sonra, Oğuz Sidiki Şerif, Greenwood girdikten sonra özellikle tempo çok arttı ön alanda. Bu tür driplingleriyle oynayan, koşu kaliteleriyle oynayan oyunculara çok ihtiyaç var. Özellikle şeye baktığımız zaman, Greenwood'a baktığımız zaman diğerlerinden farklı olarak çok da yetenekli bir oyuncu. Top ayağına çok yakışıyor. Onu daha görmedik. Ne zaman görürüz? Bu akşam kafa da vurdu. İşte topu aldı. Birkaç hareket yaptı. Topu öne taşıdı. Rakibin dengesini de bozdu ama asıl Greenwood'u biz şu antrenmanları falan alsın, kuvvetlendirmeleri tamamlasın. Ondan sonra görürüz. Bence bu turu Fenerbahçe geçer, rahat geçer diye düşünüyorum. İkinci karşılaşma, daha doğrusu ikinci eşleşme diyelim, Sturm Graz-Hartz eşleşmesinin galibiyle Fenerbahçe oynarken yavaş yavaş Greenwood kendini göstermeye başlar.
1: Çok teşekkür ediyorum Fatih Demirkol. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la birlikteydik. Yarın da öyle hatırlıyorum ki saatler 18.10'u gösterdiğinde bir çarşamba klasiği değerlendirmemiz olacak gibi duruyordu. Öyle hatırlıyorum notlarımdan.
0: Evet, yarın nasipse birlikteyiz.
1: Nasip olursa tekrardan görüşmek üzere diyeyim Fatih Demirkol.
0: Çok sağ teşekkür ederim.

0: Ağzına sağlık. Fatih Demirkol'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Can Arat'a döneceğim. Can Arat'la konuşacağız. Fenerbahçeli eski oyunculardan Can Arat'la. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gorni'yi ağırladı ve 1-0'la geçti. Bunu konuşacağız. Oraya hemen böyle bir parantez açacağız. Onunla da birlikte tabii İbrahim Yavuz da bizlerle birlikte olacak hemen ardından. Tüm bunları, tüm bu değerlendirmeleri programımızın dahilinde yapacağız. İsmail Kartal'ı bekliyoruz. Basın toplantısını bekliyoruz diğer tarafta. Orada da toplantıya ilişkin tüm detayları sizlerle paylaşıyor olacağız. Tabii İsmail Kartal'ın açıklamaları kıymetli. İlk basın toplantısı olacak. Bir maç sonu resmi basın toplantısı olacak. Yeni döneminde İsmail Kartal'ın. Bunu da hatırlatalım. Gelen mesajlarda ama İsmail Kartal'a ilişkin pek de iyi mesajlar görmedim şu ana dek. Sait Bey demiş ki İsmail Kartal bu futbolla, bu futbolcu tercihleriyle ligi 5. bitirir demiş mesela. Bence haksız bir yorum. Can Arat, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, selamlar.
0: Nasıl gördün karşılaşmayı? 1-0'la geçti Fenerbahçe ilk ayağı. İlk maçı.
1: Şimdi öncelikle hazırlık maçları ne kadar çok oynanırsa oynansın futbolcuların ritmini bulduran durum resmi maçlardır. 4-5 maçtan önce futbolcu ritmini kolay kolay bulamaz. Şimdi İsmail Hoca ile tabii ki eleştireceğimiz noktalar var. Ama oyunun geneline baktığımız zaman Fenerbahçe'deki gözle görülür bazı değişiklikler var. Benim için en önemlisi rakip takım oyunu kurarken bizim oyuncularımızın verdiği reaksiyonlar. Benim çok hoşuma gitti. Reaksiyonlar ne kadar çabuk olursa, bağlantılı gelirse bu reaksiyonlar, atıyorum bir oyuncu bastı, arkasından kademeye gelen baskı, bu bana çok güzel sinyaller verdi. Ama tabii ki 1-0 bizi tatmin etmedi. Etti mi? Etmedi. Yani onu söyleyebilirim. Sorun yoksa ben direkt devam edeyim.
0: Devam size. Edelim. Sonrasında ben oyuncu soracağım. Tamam. Özellikle bireysel performansları.
1: Şimdi oyunun 1-0 gitmesinin en büyük sebeplerinden biri İsmail Hoca'nın oyuna geç müdahalesi nedir? Yani ben Levent Mercan'ı artık Mourinho'da yapıyordum. İşte bazı gidiş Tedesco'da yapıyordu. Ya bizim skor ihtiyacımız var. Bu adamların bize geliri yok. Zaten savunmamız gayet iyi reaksiyonlar verdi. Pozisyon vermedik neredeyse. Direkten dönen toplarımız var. Bartu'nun müthiş bir şutu var. Bartu'yu iyi buldum bu arada. Sen sorduğunda onlara girerim ama İsmail Hoca'nın oyuncu değişikliklerine geç kaldığını düşünüyorum. Eğer Asensio, hani yayından önce de konuştuk ya, bir oyuncu hazır değildir. Ama 30 dakika oynayabilir değil mi Asensio?
0: Evet.
1: Yani bu maç Gendouzi'nin maçı değil. Kante oynuyorsa Kante'nin maçı değil. Bakın Talisca'yı eleştirdik. Yaratıcı frikik olmasa, yaratıcı oyuncu, kreatif oyuncu olmasa bir sıfırı bulamayacaktık. Gol atamadık çünkü. Ama bizim neye ihtiyacımız var burada? Öndeki genelde Fenerbahçe 3-2-5 şeklinde hücuma çıkıyor. İşte üçlü geride, iki orta saha, beş hücumcu gibi. Şimdi burada senin yaratıcı oyuncu ihtiyacın var. Mesela Asensio'yu son 12-13 dakika alıp bir şey elde edemezsin. Mesela Sidiki Şeref'in daha çabuk oyuna girmesini beklerdim. Nedenini söyleyeyim size. Oğuz evet. Aydın oyuna girdikten sonra sol kenardan bir içeri girdi. Asensio da oyundaydı. Top Asensio'yu geçti. Talisca doğru yerde olsa boş kaleye golü yapmıştı. Çünkü Talisca santrafor değil. Santrafor'un bir koku alma şeyi vardır. Bizim Semih Şentürk gibi. Daniel Guiza gibi.
0: Sağ tarafta Semedo ile İrfan Can'la bunu çokça yaşadık. Hatta ilk yarıda da buna benzer bir pozisyonu aktardığımı, anlattığımı aynen hatırlıyorum dakika skorda.
1: Aynen. Ters tarafa da aynısı. Ben atlarsam ne olur sen bana ekleyiver. Ama dediğim gibi santraforsuz oyuna artık tahammülümüz yok. Yani tahammülümüz yok. Talisca eğer gerçek bir santrafor olsaydı atardı. Evet, golünü attı mı kreatif, ama hala Talisca'nın ben zor forma şansı bulacağını düşünüyorum. Ama maçtan sonra da İsmail Hoca'nın yüzüne baktığımız zaman görüntülerde İsmail Hoca'nın mutsuz olduğunu gördüm. Çünkü istediği skor alamadı.
0: Zaman zaman maç içinde ekranlara gelen İsmail Kartal da istediğini alamayan bir surat ifadesine ve oyuncularından evet beklentisi büyük tepkilere yol açacak bir İsmail Kartal'ı gösteriyordu bize.
1: Ya işte İsmail Hoca'nın da normalde İsmail Hoca daha enerjik bir adamdır. Böyle şeylerde hele ilk maçta bunu yapmaz ama İsmail Hoca'nın da bu görüntüsü benim hoşuma gidiyor aslında. Tedirginlik rahatlıktan çok daha iyidir.
0: Evet.
1: Rahatlık çok tehlikeli bir şeydir. Tedirgin olmak,

0: yani nasıl diyeyim size, ben sahaya çıktığım zaman çok rahat olduğum maçların çoğunda kötü oynamışımdır. Hep böyle...
1: Can Arat'la birlikteyiz. Maç sonunda değerlendirmemi sürüyor.
0: Ne zaman böyle biraz daha tedirgin olduğu zaman daha çok konsantre oluruz. Bir ara bir kamera gösterdi. Kayıt'la birlikte konuştular. Kayıt Hoca'yla birlikte ne yapabiliriz diye. Bu bak benim çok hoşuma gitti. Neden biliyor musunuz? Yardımcı antrenörlerin önemi çok önemlidir. Ve İsmail Hoca bugüne kadar işte hep görünen yardımcı hocalarından acaba fikir alışverişi yapıyor mu sağ kenarında? Kayıt'ta bunu gördük. Ama dediğim gibi hamleleri geç yaptı. Greenwood'un da daha erken girmesini beklerdim. Asensio'nun özellikle en az bir 30 dakika oynamasını beklerdim. Şerif'in de daha erken. Yani Şerif'in sahada olmasını daha çok isterdim. Çünkü santraforsuz oyun çok zor.
1: Peki. Ben o zaman biraz isimlere döndüğümüze göre hızlıca evet. Mert Günok diyeceğim. Bir cümlelik yorum ya da bir kelimelik yorum fark etmeksizin. Can Arat...
0: Müthiş bir kurtarış yaptı. Ve oyunda tuttu bizi.
1: 10 üzerinden.
0: Tek pozisyonda kurtardı.
1: 10 üzerinden. 10. Peki. Şikrin yer dedim. Savunmada devam ettim.
0: Hiç sıkıntı yok. Savunmada da hiçbir sıkıntımız olmadı. 10 üzerinden 10.
1: Ake. Biraz ben, bonkör ilerledin.
0: Efendim bonkör ilerliyorum çünkü peki. Görevini yapanlar şimdi peki. Diğerlerinden yani.
1: Ha, geleceğiz oralara diyorsun Can Arat. Peki.
0: Evet. Tamam. Diğerlerinden çaldıklarımı onlara veriyorum.
1: Ake değil.
0: Ake'de de bir sıkıntı görmedim. 10 üzerinden 8 Ake.
1: Osterwolde'ye geçtim. Sol bekteyiz.
0: 10 üzerinden 8.
1: Semedo neler söylersin ve nasıl puanlarsın?
0: Psikolojik olarak yorgun geldi. 10 üzerinden 7.
1: Genduzi Bartu ortalığında. Her iki ismi de ayrı ayrı sorarım.
0: Bartu 10 üzerinden 10. Genduzi yapacağı onun üstüne düşecek bir görev yoktu bugün. Ama Genduzi'nin karakterini çevremden de duyuyorum. Tam Fenerbahçe taraftarının istediği karakter. Hırçın. Sadece sahada değil, sağ dışında da. Oyunun psikolojisini, maç sonrasını yaşayan inanılmaz bir oyuncu. O yüzden ben şu an onu puanlamayacağım. Benim için 10 üzerinden 10 ama şu an puanlamayacağım. Genduzi'lik hiçbir durum yok.
1: Bartu için bir cümle almak isterim ama senden daha detaylı.
0: Bartu gittikten geldikten sonra Bartu'yu bugün çok beğendim ve takımda kalması gerektiğini düşünüyorum.
1: Fred'e neler söylersin?
0: Fred kendi pozisyonunda oynamadı. Zaten mesela ben de dedim ki Asensio oyuna girecekse muhtemelen Bartu olacak. İyi oynayan Bartu çıkacaktı. Fred'i geriye çekip Asensio'yu on numaraya koyacak diye düşündüm. Maçtan önce dediğimiz gibi 4-2-3-1 başladı. Gidişat da bunu gösterdi. Bartu'nun oyundan çıkması evet belki de en iyi oyunculardan biriydi. Ben çok beğendim bugün Bartu'yu. Fred gerçi kendi yerinde oynamadı. Kendi yerinde oynarsa İsmail Hoca'yla Fenerbahçe'ye katkılı olacağını düşünüyorum. Yabancı kontenjanından dolayı da birileri gidecekse bunun Fred olmayacağını düşünüyorum. Fred'in kalması taraftarıyım.
1: Peki İrfan nasıl döndü sence Can Arat? İrfan'ı nasıl yorumlarsın ve puanlarsın?
0: İrfan'ı beğenmedim bugün açıkçası. Yani tekrardan Fenerbahçe'ye döndün, kadro dışı kaldın. Sahaya bugün şans verdi sana hoca, ilk 11'de sana güvendi. Fark yaratman gerekiyordu. Hoca da şu an senin fark yaratamadığını gördü. Yani maçı izlerken de içimden yaptığım yorum, Fenerbahçe'nin ön alandaki oyuncularının kreatifliği, kalitesi arttıkça İrfan Can'ın Fenerbahçe'ye yetersiz olduğunu görüyoruz. Bugünkü performansı benim için sınıfta kaldı.
1: Kerem?
0: Kerem, geçen sene Benfica'dan geldikten sonra çok destek olduk ona. Kötü oynadığı maçlarda devamlı iyi şeyler söyledik, hadi Kerem dedik, ihtiyacımız var dedik. Şimdi Dünya Kupası gibi bir zor dönemden geldi. Dünya Kupası'nda milli takımımız da büyük bir kaosun içinden çıktı biliyorsunuz ki. Çok zor bir dönem geçirdi o çocuklar. Kerem'i bu maçı gene eleştirmeyeceğim ama Kerem bıraktığımız Kerem gibi duruyor.
1: Talisca ileride başladı. Bir Tedesco dönemi, geçen, bir Mourinho evet. dönemini hatırlattı yine.
0: Aynı. Talisca da aynı. Talisca'da da bir, ne öne bir adım var ne geri bir adım var. Talisca bildiğimiz Talisca. Golü atsa da kimsenin gözünü boyayamaz. Tabii ki eğer sen Fenerbahçe'de oynuyorsan ve senin en iyi yaptığın iş frikikler, duran toplarsa sen bu golü atacaksın tabii ki.
1: Böyle bir katkın olacak diyorsun.
0: Canlara. Olacak. Bu bana göre ekstra bir şey değil Talisca'nın yaptığı.
1: Peki.
0: Sağ içinde topsuz oyunda, toplu oyunda, frikikler dışında, toplu topsuz oyunlarda Talisca gene yok.
1: Fenerbahçeli eski futbolculardan Can Arat'la birlikteyiz. Fenerbahçe maçı sonrasında, Gornik maçı sonrasında değerlendirmemi sürüyor. Birlikte değerlendiriyoruz Can Arat'la birlikte ki ben orada sonradan oyuna giren oyunculara döndüm. Levent Mercan dedim 46. dakikada Ake'nin yerine oyuna dahil oldu.
0: Şimdi Levent Mercan'la alakalı inanılmaz düzgün bir insan. Bazen şunu söylersiniz. Evet, çok düzgün insandır ama çok iyi oyuncu değildir. Bu çocuk hem iyi oyuncu hem düzgün insan. Ne zaman görev verirse elinden geleni yapıyor ki çok önemli bir hata kesti bugün son dakikalara doğru. Levent Mercan'ın da takımda kalması gerektiğini düşünüyorum. Ama burada ekstra bir parantez açayım. İsmail Hoca'nın Archie Brown'la alakalı kafasında soru işareti olduğunu düşünüyorum.
1: Ne gibi?
0: Hani maçtan önce söylemiştim ya ben, hı hı, İsmail Hoca subliminal mesajlar vermeyi sever diye. Benim aldığım İsmail Hoca'dan, tanıdığım İsmail Hoca'dan aldığım mesaj Archie Brown'u çok düşünmedi. Ama aslına baktığınız zaman 3-5-2 de ben bazen oynayabilirim diyor ya İsmail Hoca basın toplantısında. Hı hı. Archie Brown'u o zaman aslında kullanabilir. Ama bana göre kafasında çok düşünmüyor şu an. Yani soru işareti Archie Brown. Levent Mercan'dan konuyu o mevkide açtığımız için söyledim. Levent Mercan da kesinlikle Fenerbahçe takımında kalmalı ve bizim bu tarz oyunculara ihtiyacımız var. Küsmeyen, görev verildiğinde görevini yapan. Siz söyleyebilir misiniz? Yani ben sana bir soru sorayım bu sefer. Levent Mercan geçen seneden bu yana görev aldığında Fenerbahçe'ye yüzünü kara çıkartacak bir performans sergiledi mi?
1: Ben hatırlamıyorum.
0: Yani, aklınıza gelmez yani. Evet. O kadar düşüktür.
1: Doğru.
0: İlla kötü oynamıştır çocuk. O yüzden ben Levent Mercan'ın kalmasından taraftarım. Ama Archie Brown'u da beğeniyorum. Ama hocanın kafasında bir soru işareti var. Kadro şişmeye başladı.
1: Özellikle yabancılar kısmında
0: tabii ki işte,
1: sizi çok kilit noktaya getiren ve acaba hangisi olsa dedirten, şimdi bir taraftar olarak ya da gazeteci olarak, sen ve ben eski futbolcu olarak mesela Can Arat, sen burada oturup bir plan yapmaya çalışsak orada acaba kimi gönderirsin diye arada kalacağın çok isim olur. O da ayrı
0: tabii
1: bir aşikar
0: konu. Tabii ki çok olacak. Yani. Şimdi bunları konuşurken de bir an kamera kulübeyi gösterdi ve Musabba'nın suratını gördüm. Ben mesela bugün Oğuz Aydın'a oyunu almazdım.
1: Oğuz Aydın'a gelecektim tam da. Söz sende tekrar o zaman.
0: Şimdi Musabba'dan söyleyeyim, sonra senin dediğin gibi Oğuz Aydın'a devam edelim. Bana göre Musabba Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde belki çok ekstra işler yapmayabilir. Samsun Spor'da yapmıştır. Çünkü Konferans Ligi'nde oynamıştır. Hı hı. Ama Türkiye Ligi'nde kesinlikle kilitler açacak oyuncudur Musabba. Musabba da psikolojik olarak desteklenmesi gerektiğini düşündüğüm bir oyuncu. Geçen sene UEFA listesine yazılmadıktan sonra bu oyuncunun performansı düşmüştü. Şimdi de psikolojik olarak bu oyuncuyu ayakta tutmak lazım, muallakta bırakmamak lazım. Bazı oyuncu vardır sert dilden anlar. Bazı oyuncu vardır yumuşak davranman lazım. Bakın mesela Mason Greenwood. Bu oyuncuya sert yaparsanız bu oyuncuyu kaybedersiniz. Çocuğun yüzüne baktığınız zaman masumiyetini, temizliğini ve kibarlığını anlıyorsunuz. Artık burada İsmail Hoca'nın da kendini, hani diyor ya İsmail Hoca ben bunu eleştireceğim. Teknik şeylere bakıyoruz. İşte teknolojiyi kullanıyoruz. Ben bunun bir sinyalini bir önceki yayında vermiştim. Ben her zaman teknolojiye bakmam. Bazen oyuncunun isteğine, yüreğine bakarım.
1: Peki Asensio ile Greenwood'u sorduğumda Can Arat neler söyler?
0: Sadece şunu tamamlayacağım. Tabii. İsmail Hoca çok teknolojinin esiri olmaya başlamış. Bu bir tehlikedir. Teknik adam için. Asensio ve Greenwood. Fenerbahçe'nin en önemli iki oyuncusu. Asensio evet matador diyoruz ve kilitleri çözüyor evet. Bir Alex değil. Ama Alex kadar iyi işler yapıyor. Ama Mason Greenwood Alex'ten sonra Fenerbahçe'nin Alex'i olacak. Yani o tarzda bir oyuncu. O tarzda taraftarı da coşturacak ve belki heykelinin yapılabileceği bir oyuncu. Ama dediğim gibi psikolojik olarak bu oyuncuyu ayak tutmak lazım.
1: Peki Sadiki Şerif oyuna giren isimlerden bir diğeriydi Can Arat. Fenerbahçe'nin avantajı tek gollü aldığı Ornik Zabze karşılaşması sonrasında 1-0'lık galibiyeti konuşuyoruz. Can Arat bizlerle, az sonra İbrahim Yavuz'a döneceğiz. Son yorumu da Sadiki Şerif için alayım o zaman Can Arat.
0: Transfer olduktan sonra hatta daha transfer açıklandıktan ve sahaya çıkmadan önce ben oyuncunun kenar oyuncusu olduğunu, yani bir santrafor çok kenara gelirse istemezsin. Benim santraforum box'ın içinde olsun. Ha bu oyuncu sprinter oyuncu. Geçen sene Fenerbahçe'ye katkı sağlayamadı ve eleştirenlerin en başına ben geldim. Şimdi hazırlık maçlarına bakıyoruz. Biraz gelişim göstermiş. attığı golleri çok beğendim.
1: Hı hı.
0: Ama bu bugünkü mücadeleyi açacak oyuncu da o değil. Ama gene de bir santrafor olsun diyorsun. Sedik-i Şerif kapandığın zaman sprinter oyuncu olduğu için istersin onu. O da bir alternatif. Fenerbahçe'nin hala alternatifidir. Bunu unutmayın. Ama atıyorum bugün Muriç olsaydı Fenerbahçe 2-3-0 kazanmıştı.
1: Peki.
0: Yani o yüzden hala Fenerbahçe'nin yetersiz bölgesindeki yetersiz oyuncusu Sedik-i Şerif'tir. Geliştirir mi kendini göreceğiz.
1: O zaman eklemek istediğin son bir şey var mı diye sorayım. Canerat
0: çok teşekkür ediyorum. Yayın öncesi ve yayın maç öncesi ve maç sonrası çok güzel sohbetimiz oldu.
1: Kesinlikle.
0: İyi yayınlar diliyorum. İbrahim Yavuz da benden selam söyleyin. O da çok iyi yorumları var.
1: Aleyküm selam. İleteceğim.
0: Herkese iyi akşamlar. Sizlere de iyi yayınlar
1: diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Canerat'la konuştuk. Fenerbahçe'nin eski futbolcularından kıymetli isim Canerat bizlerle birlikteydi. Özellikle maç önünde de çok keyifli bir yayınımız oldu. Maç sonunda da bu bölümde de birlikte olmak iyiydi, güzeldi diyelim. İbrahim Yavuz'a döneceğiz. İbrahim Yavuz'la konuşacağız. Selam da üzerimize kalmasın. Hemen aktaralım İbrahim Yavuz'a dönerken. Şöyle bir İbrahim Yavuz'a dönüp orada Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetini soralım. İlk ayağı soralım bu turun. Genel yorumunu merak ettiğimi ilk etapta ifade edeceğim. İbrahim Yavuz hoş geldin.
2: Hoş bulduk Berk.
1: Üzerimde kalmasın. Can Arat'ın çokça selam var. Çokça yorumlarını da beğendiğini, yorumlarını da senin yorumlarını da beğendiğini söyledi. Can Arat'ın çokça selamları var, sana iletiyor.
2: Eyvallah.
1: Nasıl yorumluyorsun 1-0'lık ilk maçı, bu turun ilk ayağını? İsmail Kartal çıkacak az sonra ama o çıkana dek, ne zaman çıkarsa o ana dek konuşalım isterim.
2: Maç sonu istatistiklere bakarken biraz ilgimi bir şey çekti. Yani bu biraz aslında Fenerbahçe adına olumsuz bir hadise. Biraz oyunu da farklı yerden okumamızı da gerektiriyor. Mesela ikili mücadelede önce şeyle başlayalım. Topa sahip olma %79 değil mi? Çok ciddi bir istatistik Fenerbahçe'nin. Yani neredeyse oyunun büyük bir çoğunluğu Fenerbahçe'deydi top. Ama daha fazla faul yapan takım Fenerbahçe. Çok enteresan bir istatistik değil mi? Yani bu kadar topa sahip olduğun bir oyunda rakibinden daha fazla faul yapmışsın. Bu biraz şeyi anlatıyor. Fiziksel anlamda problemli olduğunu anlatıyor. Yani sürekli faul yaparak oyunu durdurduğunu anlatıyor. Diğer hadisede rakibe göre rakip 94 ikili mücadelenin 49'unu kazanıyor. Sen 45'ini kazanıyorsun. Yani fiziksel anlamda da iyi analiz edilmesi gereken bir istatistik olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yoksa onun dışında ilk yarıda söylediğim şeylere benzer şeyleri söyleyeceğim. Çünkü bu kadar kısa sürede zaten yani henüz 4. haftayı doldurmamış bir antrenman planlamasında teknik direktör de bundan zaten çok üst seviyede her şeyi beklemek çok sağlıklı bir durum değil. Ama bu istatistik analiz edilmesi lazım. Bir diğer problemli hadise Fenerbahçe'nin santrafor pozisyonunda yine istatistikten bir şey okuyalım belki. Talişka vardı değil mi? Tam anlamıyla aslında santrafor pozisyonunu oynayabilen bir oyuncu değil. Fenerbahçe böyle bir hücum organizasyonunda 25 tane orta yapmış. Bu da korkunç bir istatistik. Yani bu da teknik direktörün çok iyi analiz etmesi gereken bir istatistik. Eğer sen Talişka ile bir oyun oynuyorsan, yani Vedat Muriç yoksa orada bu kadar fazla topu oraya kaldırmana gerek yok. Bu sağlıklı bir durum değildir. Yine bu geçtiğimiz sezondan kalan olumsuz alışkanlık değil mi? Yani o topu kim varken kaldıracaksın? Hangi oyuncu varken o topu kaldıracaksın? Yine biraz önce maç sonu programını izlerken işte değerli yorumcu abilerimiz, eski futbolcularımızı dinliyorum mesela. Genel alışkanlık yine belki bizde santrafor yok Fenerbahçe'nin. Hemen oradan bir eleştiri. Kabul ediyorum bence de yani bir kere planlamada santrafor konusunda eksikliği var Fenerbahçe'nin ama bir oyun sadece santrafor üzerinden okunmaz. Yani eğer öyle okursan İspanya'yı neyle anlatacaksın? İspanya'nın oyunu değil mi? Yani önce planlama şöyle yapılır. Evet santrafor olursa oyun daha üst seviye. Osimhen'li oyunlar evet daha üst seviyeye gidiyor ama Osimhen yoksa da bir oyunun olmak zorunda. Değil mi? Eğer Vedat Muriç yoksa ya da Cirasi gelmediyse 25 orta yapmana gerek yok değil mi? Sen teknik direktör olarak dışarıdan bakıldığında şunu söylemesi lazım insanların. Evet çok eksiği var, teknik direktörün zamana ihtiyacı var ama az da olsa bir teknik direktör dokunuşu var. Mesela ben dışarıdan o maçı izleyen farklı bir ülkeden bir adam olsam diğer teknik direktörü şey yaparım, Zabrin'in teknik direktörünü ayırırım. Derim ki ya evet yetenek olarak eksik diğer takıma göre çok belirleyici oluyor. Ama burada bir teknik direktör dokunuşu var derim. Yani bir planlama yapmaya çalışıyorlar. Topu kazandıktan sonra bir planlamayla atağa çıkmaya çalışıyorlar. Çok eksik olmalarına rağmen. O yüzden evet, zaman kabul ediyorum ama bu süreçte de bazı şeylerin ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum ben Fenerbahçe'de. Skordan bağımsız söylüyorum bunları. Fenerbahçe oyuncu kalitesiyle yine problemi orada halledebilir.
1: Peki İbrahim Yavuz, oyuncuları böyle teker teker konuşalım istedim.
2: Tabii.
1: Bu arada Gornik teknik direktörünün basın toplantısı olduğunu görüyorum. Oraya da geçeriz. O önemli değil. Hani çok fazla, çünkü oradan detayları aktarabiliriz ama bizim için önemli olan görüş, düşünce İsmail Kartal tarafı. Oradaki görüşleri çünü
2: çok merak okuruz, ediyorum. Ben de gerçekten çok merak ediyorum.
1: Ben de merak ediyorum. Özellikle senin merak ettiklerini sorayım o zaman. Öyle tabii devam edeyim. Ben oyunculara tabii geçmeden önce. Ne merak ediyorsun abi şu an İsmail Kartal'la ilgili?
2: Ya şöyle, şimdi bir oyun izledik. Yani ben teknik direktörün o planla alakalı, yani önce maç önünde rakibi çok iyi analiz ettiğini söyledi hoca, değil mi? Acaba analiz ettiği rakiple bugün karşılaştığı rakip aynı mı? Benim için çok önemli bir teknik direktörün. Çünkü bir analizden bahsetti ve çok iyi analiz. Devamında neleri planladı? Oyun başladıktan sonra neyle karşılaştı? Bunlar çok önemlidir. Mesela iki tane şey söyledi maç önünde. Greenwood'la Asensio'nun hazır olmadığından bahsetmişti. Ama ikisini de sahaya gönderdi. O an belki de başka bir şeye ihtiyacı oldu. Yani onlarla ilgili düşüncelerini çok merak ediyorum hocanın.
1: İlk etaptaki önde baskıyı nasıl değerlendiriyorsun peki?
2: Çok yetersiz. Ama anlayabiliyorum.
1: Ama heyecan verici değil mi?
2: Ya şöyle, bu bir kere şöyle yorumlanmasın. Yani
1: ama Fenerbahçe taraftarlarının Mourinho'dan, Tedesco'dan buraya geldiğini düşün.
2: İşte o zaten en büyük problem o. Ya, olumsuz bir örneği, asla Fenerbahçe'nin yapmaması gereken bir örneği. Yani iki tane teknik direktör ısrarla seni geriye çekti diye bugün biri geri çekmiyorsa bu çok olumlu bir şey. Bu olması gereken zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela Tedesco'nun her skoru bulduğunda seni geriye yaslaması zaten olmaması gereken bir hadise ya. Bugün İsmail Kartal gerideyken hala Fenerbahçe'nin golü kovalaması, bu zaten olması gereken. Bu rakibin gücüyle de doğru
1: İsmail
2: orantılı.
1: Kartal gerideyken daha doğrusu.
2: Bazı oyunlarda ama onu da yapmak zorunda kalacaksın rakibin gücüne göre. Anladın mı? Yani onu anlatmak istiyorum. Yoksa sen şimdi Tedesco'nun yaptığı yanlışları alıp bu tarafta doğru yapılıyorsa burada çok ciddi bir değişim var ya, değil ya. Olması gerekeni yapıyorlar. Bu değil. Daha farklı dokunuşlara ihtiyacı var. Mesela Fenerbahçe'nin şeyi biliyor olması lazım. Talisca ile oynuyorsa önde baskı yapamaz. Hep bir kişi eksik kalır. O bir kişi eksik kalması baskıyı kırar. Rakip daha rahat çıkar. Şimdi burada da zaman zaman o sorunu yaşadı. İşte orada teknik direktör dokunuşuna şurada ihtiyacım var. Abi çıkamıyoruz Talisca ile, gittiğimiz zaman önde rakip çok rahat çıkıyor. Orada tam anlamıyla baskıyı yapamıyoruz. Ha şunu zaten bekliyordum. Fenerbahçe yeni teknik direktörüyle kendisi aslında full seyirciye oynuyor. Zaten orada teknik direktörü de bir tarafa bırak. Orada bir coşku oluyor zaten. Her sezon başı benzer bir durum oluyor. Hatırla, Fenerbahçe'nin Feyenoord'u yanlış hatırlamıyorsam içeride 4 tane mi atmıştı Şampiyonlar Ligi ön eleme içeride? Hatırla o maçı.
1: Evet.
2: Fenerbahçe önde baskıyla
1: 5-1'di galiba.
2: 5-1'di. Archie Brown topu kaptı. Hatırla, golü bulduğunda Talisca ile yine bulmuştu, değil mi? Benzer yorumlar yapılıyordu. Önde basan coşkulu Mourinho 2. senesinde
1: 5-2'ymiş düzeltiyim.
2: Evet. İkinci yarı başka bir teknik direktöre dönüştü dediler, değil mi? İkinci dönemi için Jose Mourinho'nun. Ya öyledir, sezon başı ilk maçtı, ilk resmi maçıydı kendisi aslında. Öyle oluyor genelde. Hı-hı. O anlaşılabilir bir durum, o coşku. Ama bu konuda tam anlamıyla sağlıklı yorum yapabilmemiz için bekleyeceğiz belki, yani ikinci, üçüncü haftaları beklemek zorundayız. Peki. Yani.
1: Hızlı hızlı isim isim ilerleyeceğim. Mert Günok dedim. Evet. Belki bir cümle, belki bir kelime ve yanına puanlama.
2: Çok başarılı buldum.
1: İbrahim Yavuz, evet.
2: Çok başarılı buldum yani. Bir tane sert bir şut vardı yakın mesafeden. Benim için yani en tehlikeli pozisyon. Çok zordur bir kaleci için. Onu ortadan kaldırması bile yeterli o gün için.
1: Puanlaman ne olur 10 üzerinden ilerlediğinde?
2: Yani en yüksek ne veriyorsan onu verebilirim. Yani 7'ler 8'ler en yüksekse o
1: 10 üzerinden ilerlediğimde peki 10 veriyorum diyorsun o zaman.
2: Yok, 10 artık evet. Başka bir seviye. Yani hani 7 geçerliyse olumlu 7.
1: Peki. Şikriniar Ake dedim. Her ikisi için ayrı ayrı yorum ve puanlama dedim.
2: Yani maç sonu klasiği. Ake bir sakatlık sorunu ya da dinlenmeyle alakalı bir durum yaşadı ama ilk maçı kendi sahasında, ilk yarıdaki performansına baktığın zaman pozisyon olma, sakinlik açısından yine 7 diyebileceğim oyuncuydu.
1: Şikriniar için ne dersin?
2: Şikriniar izlediğim en kötü. Şikriniar'da onu söyleyebilirim. 5'i geçmez diye düşünüyorum. Yani en kötü performansını izledim ben Fenerbahçe formasıyla.
1: Semedo'dayım.
2: Semedo'yu 8 diyebilirim. Hemen ayırabilirim yani. Peki. Zaten Fenerbahçe Semedo ile sakatlık sorunu yaşamazsa yani şahane bir sezon bekliyorum ondan.
1: Ve diğer tarafı Osterwold.
2: Osterwold'e. Ya onun için 6 diyebilirim. Çünkü hala psikolojik anlamda öfkesini kontrol etmeyle ilgili sorunu olduğunu düşünüyorum. Onu halletmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Genduzi'deyim. Orta alanda.
2: Yani Genduzi zaten bu oynadığı oyunun daha üstünde bir oyun oynamayacak. Benzer oyunlar oynayacak. Onun yanındaki bence daha ön plana çıkacak ya da önündeki daha ön plana çıkacak ama pozisyon bilgisi, beraber oynama alışkanlığı olarak yine ona 7 diyebilirim yani.
1: Bartu için neler söylersin?
2: Ya Bartu için şöyle, Bartu'nun şöyle bir durumu var belki. Yani Bartu hemen hemen her teknik direktörün sezona başlarken prensi olan ama sonrasında hiç kullanmadığı bir oyuncu. Yine benzer bir durumu yaşıyoruz onunla. Baktığın zaman potansiyel mi? Potansiyel ama sürdürülebilir potansiyel yok. Oyunda kaldığı sürece fena oynadı diyemem. Yani özellikle 3. bölgelere yaptığı koşullar önemliydi. Onun için de 7 diyebilirim yani.
1: Fred
2: ama
1: değil.
2: Yetmez tabii Bartu oyunları.
1: Fred'deyim orta alanda.
2: Fred... bugünün en iyilerindendi. Yani Semedo ile Fred'i ayırıyorum zaten. Ona da 8 diyebilirim. Oyuncu değişikliğinden sonra tekrar merkeze geldi Bartu çıktıktan sonra. Orada da Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biriydi. Yani.
1: İrfan Can ve Kerem kanatları için İbrahim Yavuz'un düşüncesini sordu.
2: Kerem hani bir oyuncu için şey diyebilir ya, diyebiliyorsak yani ya forma ağır geldi galiba. O olacak iş değil. Yani teknik ve taktik anlamında anlatamadığınız bazı durumlarda artık onu şey olarak anlatırsınız. Yani bir meşhur bir söz ya forma buna ağır geldi diyorsun. Ya tam anlamıyla böyle altyapıdan çıkan acemi oyuncular gibi davranıyor. Sürekli birilerine bir şey ispatlama derdinde. Bence Fenerbahçe'nin en kötü oyuncularından biriydi bugün. İrfan için şunu söyleyebilirim. İrfan yani geçtiğimiz sezon çok kötü bir dönem. İşte Kasımpaşa'da da çok iyi olmayan bir dönem. Kolay değil, o da fiziksel anlamda iyi durumda değil ama çabası ki ben hep söylüyorum. O bahsettiğin Çağlar, Cengiz, Mert Hakan illa yerli oyuncuları da birine sabredeceksen tek sabretmen gereken İrfan Can. Ona da 6 diyebilirim bugün.
1: İleride Talişka'yı konuşalım isterim o zaman.
2: Ya gol atmasının dışında hiçbir şey söyleyemem. Yani golü atmamış olsa net bir şekilde en vasat oyunculardan biri diyebilirim. Ama attığı golden dolayı onu da ayıralım yani skora katkısından dolayı.
1: Sonradan oyuna giren Levent için neler söyler İbrahim Yavuz?
2: Ya Levent şöyle bir durum var. Aslında Levent çok iyi niyetli. Kötü bir oyuncu olduğunu asla düşünmüyorum. Ama ya yetmiyor Fenerbahçe'ye Levent'in en iyi olduğu oyunlarda. En iyi olduğu oyunlar dahi yetmiyor Fenerbahçe'ye. Yani en iyi Levent Mercan oyunumu ortalama Arşiburan'ın oyunuyla oynamayı tercih ederim. Levent benim Fenerbahçe'de sanki o problemleri ortadan kaldırma adına yeterli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Oğuz Aydın tarafında ne düşünüyorsun?
2: Ya ondan çok ümitliyim ama ya, o da bir türlü o oynama ritmini yakalayamadı belki. Yani
1: Marco Asensio dedim o zaman.
2: Ya Asensio ile ilgili hoca yetersiz, fiziksel olarak yetersiz olduğunu söylüyor. Orada da problem şu, yani bu İrfan eğer fiziksel olarak ya da Talişka yeterli, Asensio yetersizse orada ciddi bir problem var yani.
1: Greenwood ve Şerif çok az süre oynadılar ama.
2: Çok az süre, onlarla ilgili bir şey diyemem.
1: Greenwood onların için bence biraz konuşulabilir ama Şerif için değil ya. De.
2: Greenwood eğer fiziksel olarak yani ya da uyum anlamında hani biz hep şunu dile getiriyoruz ya, biz oyuncuların işte talip olduğumuz konu ne? Yetenekleri değil mi? Biz oyuncuyu buraya getirirken yeteneklerine talip oluyoruz. Hedeflerini bilmiyoruz. Burada belirleyici olan oyuncuların hedefi oluyor. Şimdi onun hedefini bilmiyorum. Eğer onun hedefi gerçekten burada top oynamak, yani alıp ben bu Fenerbahçe ile yaşadığım bu olumsuzluğun üzerine geleceğim, Fenerbahçe'de hem ligde hem de Avrupa'da önemli işler yapacağım düşüncesinde olursa gerçekten bunu yapabilecek kalitede bir oyuncu. Ama bilmiyorum hedefinin ne olduğunu. Şimdi bu kadar kısa sürede net bu yorumu yapamam ama zaman.
1: Peki. İsmail Kartal dedim o zaman. Son olarak onu sorayım. Biraz farklı düşünün.
2: Yani ben şöyle bir yorum yapayım mı? Maçı izlerken öyle düşündüm. Yapalım. Yani ben çok ümitsizim İsmail Kartal'dan. Hatta sanki bana böyle geliyor. Yani Fenerbahçe İsmail Kartal'dan sanki kayta geçiş yapacak çok kısa sürede. Yani benim öngörüm o. Yani bu kadronun bütünüyle ilgili sanki hoca o sorunu yaşayacak gibi geliyor. Ve Fenerbahçe İsmail Kartal'dan kayta geçecek gibi bir düşüncem var. Çünkü hocanın iletişim konusunda ciddi sorunu olduğunu düşünüyorum. Yani ve bu kadroyu idare etme konusunda yani en son çalıştığı dönemde çok rahat idare edebileceği, hatta tamamen teslim olduğu oyuncular vardı. Kimdi o, hepimizin bildiği değil mi? Jack Otadiç'in çok etkili olduğunu ve hocanın çok fazla onları dinlediğini biliyoruz. Ama burada Asensio gibi çok önemli bir oyuncuyla daha başlar başlamaz bir problem sanki ortaya çıktı değil mi? Yani o hazır olmadığını söyledi. Oyuncu hemen hazırız, hazırım gibi bir ifade kullandı.
1: Benim merak ettiğim Aziz Yıldırım yönetiminde bu işler nasıl oluyor? Onu merak ediyorum ben.
2: İşte orada şöyle benim tamamen düşüncem. Yani bu kadar deneyimim üzerinden yorum yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani bu bir temenni falan değil yani. Hemen oraya çekmesinler. Ben sanki yani başkan da bir yerden sonra bu işi kontrol edemeyecek ve İsmail Kartal'dan ziyade kayıt orada baktığın zaman hem oyunculuk geçmişi olarak hem iletişim anlamında yani oyunculara direkt temas etme anlamında maalesef de öyledir biliyor musun? Bu ben bunu deneyimlediğim için söylüyorum. Üst düzey oyuncular özellikle bu seviyede olan oyuncular teknik direktörün işte kariyerine davranışına çok dikkat ederler yani ve oyuncuları birebir de ikna edebilmem için ciddi donanımın olması lazım belki yani. İsmail Kartal'ın oturup Asensio'yu ikna edebilmesi için, Kante'yi, Genduzi'yi oturup onlarla bir şey konuşabilmesi için çok ciddi entelektüel birikime sahip olması lazım. Yani onlarla öyle şey konuşması lazım ki böyle oyuncu odadan çıktıktan sonra böyle ağzının falan açık kalması lazım.
1: Peki.
2: Ama çok zor gibi görünüyor.
1: İbrahim Yavuz'la değerlendirmemi sürüyor. Berk merhaba, yayınlar konuğuna yani İbrahim Yavuz hocama sorar mısın? Statta maç boyunca kornerlerden bir gol beklentim vardı. Mesela Daum iyi çalıştırıyordu bu konularda. İsmail evet, hocam eksiği mi var acaba demiş.
2: Yani çok güzel. Ben de hatta o korner çalışmalarından nasibini alan, şöyle alan biriyim. Daum'un Fenerbahçe'de çalıştığı zaman ben de Ümit Milli Takım'da oynuyordum. Fenerbahçe'nin 7-8 oyuncusu da bizim Ümit Milli Takım kadrosundaydı. Hatta biz de Ümit Milli Takım'da Daum'un çalıştırdığı sistemi işte Tuncay, Selçuk, Servet o oyuncuların olduğu organizasyonda biz de tekrarını yapıyorduk. Fenerbahçe'de çok ciddi katkı sağlamıştı o duran toplar. Çok da iyi örnek olmuş. Aynı fikirdeyim. Duran toplar çok önemlidir ama dışarıdan baktığınızda şunu söyleyebilmeniz lazım. Evet, bu takım bu teknik direktörle bir duran top organizasyonu çalışmış. Ben de göremedim açıkçası.
1: Maç sıkıştığında duran top önemlidir diye düşünüyorum demiş. 1-0 yani, nedir abi?
2: Her zaman önemli.
1: Son olarak dinleyicimiz Okan Bey.
2: Nasıl?
1: Okan Bey 1-0 nedir abi ya demiş. Böyle bir tepkisi
2: yani,
1: var.
2: Biz tabii ister istemez ne bekliyoruz? Bu kadar oyunu orada oynadıysak, rakiple aramızda bu kadar kalite farkı varsa, değer farkı varsa 3-4 yapmamız lazım. Ben ona çok takılmıyorum. Ya 1-0 diyoruz ama şimdi direkten dönen evet. Toplar var. Ya 3 de olabilirdi, 4 de olabilirdi. Şimdi buna da orada haksızlık etmeyelim yani. Çok önemli değil. Oyun belirler. Fenerbahçe oyunla bir şekilde orada o problemi çözer. Çünkü yetenek anlamında Fenerbahçe çok direnç gösterebilecek bir takım gibi de gözükmüyorlar yani.
1: Peki. İbrahim Yavuz teşekkür edeceğim. Eklemek istediğim farklı bir şey yoksa sağ ol diyeceğim.
2: Yarın oradayım 12'de zaten. Peki. Herkese selamlar. Görüşmek üzere.
1: Sağ ol. Selamlar sağ ol.
2: Sağ ol.
1: İbrahim Yavuz'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu ve onunla birlikte maç sonunda da aşağı yukarı birinci saatimize doğru yaklaşıyoruz. Giriyoruz. Girmek üzereyiz. Onu aktarayım, onu söyleyeyim, sizlerle paylaşayım. Şöyle bir baktığımda İsmail Kartal'ın konuşması bekleniyor. Gasparik, Slovak teknik direktör. Gornik Zabze teknik direktörü Gasparik neler söyledi? Onun açıklamalarında ne detaylar vardı? Biraz onun uzun bir açıklaması oldu ki son bölümünü sizlerle paylaşayım. Diğer tarafta İsmail Kartal'ı da beklerken onun açıklamalarının bir bölümünü sizlerle paylaşayım. Şöyle hemen sizler için hazırlamaya çalıştığımda Michael Gasparik neler söylüyor? Onu dinleyelim. Öyle devam ediyoruz.
3: Maçın bir arada yine de savunmaya geçtiğimiz için daha da az tehlikeli olduk. Lakin şunu unutmayalım, ikinci maç da var. O yüzden o maçın sonuçları gösterir.
4: Pytałem pana na konferencji przedmeczowej, czy widzi pan jakieś słabsze punkty w drużynie Fenerbahce? Czy po tym meczu tak na gorąco przyszło coś dodatkowego, co będziemy się starać wykorzystać w Zabrzu?
3: Ikinci soru geldi. Siz daha da Fenerbahçe'de 5 belli bir zayıf noktaları, yeni zayıf noktaları görebildiniz mi? Görseniz de.
1: Bu arada bölmüş olduk. İsmail Kartal'ın açıklamaları başladı. Oranın Gasperik tarafının açıklamalarını, Gornik Teknik Rektörü'nün açıklamalarını burada bölmüş olduk. Hızlıca İsmail Kartal'ın açıklamalarına geçiyorum. Fenerbahçe Teknik Rektörü İsmail Kartal ilk Fenerbahçe'nin başında olduğu bu dönem özelinde, ilk resmi maçının sonrasında, ilk basın toplantısında, maç sonu basın toplantısında neler söylüyor onu dinliyoruz.

0: rakibimizin ne kadar ciddiye aldığımızı, disiplinli bir takım olduğunu, sürekli ikinci bölgede bekleyerek iyi savunma yapan ve geçiş oyunu oynayan bir takım olduğunu konuşmuştuk, söylemiştik. Böyle oynayacaklarını biliyorduk. Beklediğimiz gibi her şey çıktı. Ama biz de maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İki topumuz direkten döndü. Daha farklı da kazanabilirdik. Kazanmayı da hak ettik. Maç başından sonuna kadar rakibe çok üstün bir futbol oynadık. Kalemize ikinci yarı neredeyse hiç gelmediler. Maç başından sonuna kadar da sadece bir şut atmışlar, o da kaleyi tutan. İki şut atmışlar, biri kaleyi tutmuş. %80 topla oynama oranına rağmen gol pozisyonlarına da girdik. Dediğim gibi yani biz 2-3'ü bulup maçı rahat bir şekilde bitirmeyi yani hedefliyorduk. İçimizden geçen de buydu. Bunu da sağladık. Oyuncularımız sahada bunu da gerçekleştirdiler. Ama olmadı. 1-0 bitti. Oyuncularımı gene de iyi futbol oynadıkları için tebrik ediyorum.
1: Onur Çubukçu, Beanspor. Hocam tebrik ederim öncelikle galibiyetten dolayı. Ake'yi kademeli olarak kullanmak istediğiniz için mi ikinci yarı yedek kulübesine aldınız? Yoksa kendisinin herhangi bir ağrısı olduğuna dair bir söyleme oldu mu? Merak edilen bir konu. Bununla alakalı nasıl bir açıklama yapmak istersiniz?
0: Hafif bir hafta içi PRP yapıldı kasığına. Oradan tekrar ufak bir ağrısını hissetti. Bana söyledi. O zaman risk etmiyorum dedim. Onun için oyundan çıkardım. Levent'i aldık onun yerine.
2: Samaçıyor, Fanatik.com.tr. Tebrik ederim hocam. Fenerbahçe rakibi kapatarak çok hücum anlamında iyi bir futbol oynadı. Osterwold'a bugün sol bek başladı uzun zaman sonra. İlk yarıda tabii değişiklik olunca devre arasında stoper geçti. Sezon genelinde onu sol bek olarak mı göreceğiz ve bugünkü sol bek performansını nasıl yorumluyorsunuz?
0: Uzun zamandan sonra sol bek oynadı. İlk devreye bakarsanız çok fazla hücuma bir katkısı olmadı. Yani destek verdi. Yani savunma anlamında iyi bir oyun sergiledi ilk devre. İkinci yarı onu stopere aldım. Ama sezon içerisinde belki Ake sol bek oynar, Osterwold'i stopere alırım. Belki arkada üçlü oynayabiliriz. Bunlar rakibe göre değişecektir yani.
3: Bartu'yla ilgili sormak istiyorum. Aslında güçlü bir orta saha rotasyonu var Fenerbahçe'nin. Belki sezona başladığı zaman kimsenin Bartu aklında değildi. Ama özellikle kampta gösterdiği performans hazırlığı maçında sizin oyuna verdiniz. Bugün de aslında Bartu çok iyi bir performans ortaya koydu. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz?
0: Bartu bizim evladımız. Genç bir oyuncumuz. Kamp başından bugüne kadar çok çalıştı. Çok hak etti. Hakkının karşılığını ben de ona verdim oynatarak. Onun yerinde oynayan oyuncularımız var. Milli takımda oynayanlar var. Daha gelmeyenler var. Tabii ki orada bir savaş olacak, bir tatlı bir rekabet olacak takım içerisinde. Ama şu anda Bartu onların önünde olduğu için Bartu'yla başladım öyle.
4: Serdal Kalaycı, Serbest Gazetesi. Hocam öncelikle çok tebrik ederim. Sezona galibiyetle başlamak çok güzel bir şey her takım için. Rakibe bu akşam hiçbir şey vermediğiniz bir maç oldu. Sizin de dediğiniz gibi gerçekten her şeyi domine ettiniz. Ancak skor 1-0 bu tip iki maçlı Avrupa turlarında çok garanti bir skor olmuyor tabii ki. Oyun üstünlüğüyle skor arasındaki bu büyük fark sizi endişelendiriyor mu?
0: Çok fazla endişelendirmiyor. Çünkü ben takıma ve oyuncularıma güveniyorum. Ekibime güveniyorum. Biz ekip olarak her maça gerçekten çok çalışarak çok iyi hazırlanıyoruz. İkinci maça 8 gün zamanımız var. 4 gün sonra onları şimdi ilk lig maçını oynayacaklar. Orada da maçı izleyeceğiz. Belki bir hocalardan bir tanesi gidecek oraya. Biz de canlı izleyeceğiz. Dediğim gibi en ciddi, en iyi konsantre olmamız gereken bu maç olacak. O maça kadar Greenwood, Asensio gibi oyuncularımız da daha iyi duruma gelebileceklerini düşünüyorum ben. Dediğim gibi oradaki planlarımız da bu turu geçmek üzerine olacak. 1-0'lık iyi bir, güzel bir avantajımız var. Sonuçta takım olarak, kalite olarak rakipten bir tık daha, biraz daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ama fizik olarak, oyun disiplini olarak kendi oyun felsefelerine göre de alışmışlar çünkü bu oyuna. Uzun zamandır böyle oynuyorlar. Çok iyi bir takım. Ciddiye alınması gereken bir takım. Biz onları ciddiye alacağız ve devre arası bunu konuştuk oyuncularımızla. İkinci maça da en iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek istiyoruz.
5: Hasan Hüseyin Alimoğlu, ET Spor. Hocam öncelikle tebrikler. Bugün ilk yarıda Guendouzi'yi savunmadan ilk topu alan oyuncu olarak gördük daha çok. Sezon içerisinde Kante'de dönünce, diğer orta sahalarda gelince Guendouzi'yi yine bu rolde mi göreceğiz yoksa biraz daha önde mi düşünüyorsunuz? Teşekkürler.
0: Bizim şimdi rakibe göre ön alan baskılarımız değişkenlik arz edecek. Kante ile beraber olabilir, Kante geride kalabilir, Guendouzi öne çıkabilir. Bunlar rakibe göre o hafta karar vereceğimiz şeyler. Ama Guendouzi şu anda orayı tutan oyuncumuz. Orada bir de onun rakibi var şu anda, İsmail. İkisi beraber, bazen o orada, bazen İsmail önünde, bazen Kante, Fred, Asensio. Yani orada bayağı bir rotasyonlu oyuncumuz var şu anda elimizde. Değişe değişe kullanacağız hepsini.
6: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Tribün atmosferini, sizi karşılamasını nasıl değerlendireceksiniz? Bir de Fenerbahçe'nin Tedesco ayrıldıktan sonraki süreçte Fred'in yükselen bir performansı vardı. Sizle birlikte de aynı yükseliş devam ediyor. Bugün de bence iyi işler yaptı. Fenerbahçe'nin ana planında Fred olacak mı? Çok fazla söylenti de var. Sizin Fred'le ilgili görüşünüz nedir?
0: Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek bir oyuncu. Takım içerisinde çok sevilen bir oyuncu. Çok çalışkan bir oyuncu. Çok iyi profesyonel bir oyuncu. Benle olacak. Yani benle derken takımımız da olacak. Yani bizle birlikte olacak yani. Başka sorusu olan?
7: Var hocam.
8: Emre Tandırver, GZT Spor. Hocam bir santrafor eksikliği hissettiniz mi? Muriç'in yokluğunda Tarışka sizin ihtiyacınız mı olacak? Teşekkürler.
0: Tabii ki Muriç olursa elimizde güçlü bir santrafor, bağlantıları yapan bir oyuncu, kafa toplarında etkili bir oyuncu, baskı yapan bir oyuncu. Yani o olmadığı için şu an elimizde Talisca. O da çok teknik bir oyuncu, akıllı bir oyuncu, toplara çok iyi vuran bir oyuncu, iyi paslar atabilen bir oyuncu ve kafalara çıkabilen bir oyuncu. Onun için şu anda Vedat olmadığı için Talisca'yı orada kullanıyoruz. O da bugün elinden geleni yaptığını düşünüyorum.
9: Takvim.com.tr Görkem Ağgündüz. Hocam ben de Semedo'nun performansını sormak istiyorum. Bugün hücumda gerçekten çok ekstra işler yaptı. Ki rakip teknik adam da basın toplantısında oynamasına şaşırdık ve bizi çok zorladı şeklinde bir açıklama yaptı. Semedo bugün %100'ünde miydi hocam? Hücumda beklentilerinizi karşıladı mı? Çünkü yani savunmada pek iş düşmediği için bunu soruyorum, hücumdaki performansını.
0: Semedo 4 gün oluyor geleli. Geldiğinde onunla konuştum kendisiyle. Nasıl olduğunu sordum. Fizik olarak hazır mısın dedim. Ben dedi bu maçta oynayacağımı düşündüğüm için dedi 4 gün tatil yaptım ve kendim maçı hazırladım koç dedi. Bana güvenebilirsin dedi. Tamam dedim. Biz de antrenmandaki performansına baktık. Gerçekten çok pozitif geldi. Çok enerjisi yüksek geldi. Onunla şunu söyledim. Eğer hücuma çıkıyorsan o hücumda dedim üretkenliğini sonuçlandırman lazım. Gidip de geri dönmeni istemiyorum dedim. Orada altı pasın içine girmeni, orta yapmasını, şut atmasını, son markası koşulunu kendisinden istedim ve bunu biz çalıştık. Bugün de güzel bir performans ortaya koydu. Onun için tercihimizi Semedo'dan yana kullandık. O da iyi bir tercih yani verdiğimiz için kendisine bu şansını iyi kullandı.
10: Hocam buradayım. Erdem Akbaşal Spor. Rövanş için şimdiden başarılar diliyorum. Fred'i beğendiğinizi söylediniz. Çok da iyi bir performans gösterdi. Semedo aynı şekilde iyiydi. Ama hali hazırda bir yabancı kuralı var. Biz de bir elimizde kalem, bir elimizde defter yazıyoruz ve işin içinden çıkamıyoruz açıkçası. Siz bu sorunun üstesinden nasıl geleceksiniz? Çünkü bazı oyuncuları göndermek zorunda Fenerbahçe. Kural böyle kalırsa.
0: Belki kural değişebilir.
11: Hocam biraz açabilir miyiz bunu? Bir şey var. Hocam kural değişirse transfer konuyoruz.
0: 12 artı 2 olabilir. Geçen sene kural gelmesi, devam etmesi bütün kulüplerin menfaatine. Yani 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Yani biz bu şartlarla yabancı takımlar ülkelere çalışmış oluruz. Yani 4 tane İşte 23 yaş altı oyuncuyu kadroya transfer ederek. Yani bu bence normal bir şey değil yani. Değişmesi lazım. Kalem kağıt sizin elinizde var ama bende de çok var kalem kağıt. Biz de hesap yapıyoruz, kitap yapıyoruz. Biz de nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Gerçekten bizim için de çok zor kararlar olacak. Onun için Bakalım inşallah bu kural değişir de hepimiz herkes rahatlar yani.
7: Başka sorusu olan? Buyurun. Son soru olsun bu.
12: Selim Peker, Kanal 7. Hocam öncelikle tebrik ederim ve hoş geldiniz tekrardan. Hocam bugün alınan sonuç ve oynanan oyun sizi rövanş öncesi ne kadar tatmin etti? Bir de hazırlık maçları öncesinde bol gollü bir Fenerbahçe izledik. Bu eksik gördüğünüz noktalar nelerdi bu maçta? Teşekkür ederim.
0: Vallahi eksik gördüğüm noktalar, gol pozisyonlarına girdik, şanssızlıklar yaşadık. Direkten dönen, işte avuta attığımız, tamamlayamadığımız sakatlarımız var. Onların dönmesini istiyoruz. Yani hazırlık maçlarıyla bu tip maçlar farklı olur. Bu oynadığımız bu akşamki takım çok çok disiplinli bir takım. Yani bunlarla, bu tip takımlarla futbol oynamanız kolay değil. Mesela son oynadığımız takım da Avusturya şampiyonu Linz. O da öyleydi. Çok sıkı savunma yapan, geçiş futbol oynayan 2-1 onu da mesela zor yendik biz orada. Yani onun için hazırlık maçlarıyla bu tip maçlar kıyas edilemez yani. Oradaki tabii ki futbolcularımızın o reaksiyonları ortaya koyması, antrenmanlarda yaptıklarımızı gösterebilmeleri benim için önemliydi. Bugün de onu yaptılar. Mesela her top kaptırıldığında hemen 2-3 kişi rakibe baskı yaparak topları sürekli çabucak kazanabiliyoruz. Ve ondan sonra da kontrollü ve sabırlı oynayabiliyoruz. Bu bizim için çok önemli. Yani bunlar bizim için olmazsa olmazlarımız.
7: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar,
0: iyi akşamlar
7: diliyoruz.
0: İyi akşamlar.
13: Fenerbahçe'de 1-0'lık Gornik Zabrze'ye karşılaşması sonrasında tek golle avantajı elde ettiği Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda bu karşılaşma sonrasında teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamaları böyleydi. Bence günün özetinde iyi başlayan bir oyun ve devamını da gelecek maçlarda getirebilecek bir Fenerbahçe'yi düşünmeli Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe tarafı. Burada biraz yorumlarımız da, dinleyicilerimizin yorumları, işte konuklarımızın yorumları, benim yorumum çatıştı biraz, öyle görüyorum ama tabii çatıştı derken çok da ses getiren bir çatışma değil bu yorumlar, fikirler. Ayrı konu ama ilk maçtan bence çok eleştirilen noktada olmamak gerekiyor diye düşünen taraftayım. Mesela bak hemen Tolga Bey, Tolga Sertkaya'dan bir mesajı daha görüyorum. Yapmayın bunu lütfen demiş. Daha ilk maçtan demiş. Onun yanında İsmail Kartal'la olmaz diyen bir dinleyicimiz de var ama. Bunu da söyleyelim. O hemen kimin yazdığını okuyalım onu da. Şöyle Mete Gül mesela yurt dışından yazıyor. Berkçim selamlar, çok da bir şey hayal ettirmiyorlar. Daha çok yeniler ama Talişka İrfan'dan bu takımda oynayacak gibi gelmiyorlar onlar demiş. Sakın bizi üzüp yükseltmeyin takımı. Zar zor 1-0 yenebildik. İrfan, Oğuz, Bartu, Semedo, Brown, Osterwolde, Fred gibi oynamayacak çok oyuncu var demiş. Murat Ustabaşı bunu diyor. Peki. İsmail Kartal'la bu futbolla, bu futbolcu seçimleriyle ilgili böyle giderse 5. biter. Ligde 5. bitiririz demiş. Mert Bey demiş ki İbrahim Yavuz konuşurken de bunları söyleseydin keşke demiş. Ya maç sonu boyunca fikrimi belirttim. Şu anda diyorum mesela. Ama bakın zaten aksi bir şey olsa sizin bu mesajınızı dahi okumaya tenezzül etmem değil mi? Yani hani burada samimi olmayan bir görüşüm olsa öyle düşünün lütfen. Bakın öyle ikna edeyim sizi Mert Bey. Fikirlerimin samimiyetine en azından onu aktarayım size. Hızlıca gelen mesajlara bakıyorum. Ne bu böyle, nasıl bir oyun yazmış dinleyicimiz. Tam da maçın içindeyken bu arada. Bence oyunda pek bir problem görmedim. Ben oyun hakkında benzer şeyleri söyleyemem. Hızlıca gelen mesajlarda TV100 daha önce maç yayınladı mı bilmiyorum ama yayın kalitesi iyi gibi sanki demiş. Çok da maç hatırlamıyorum orada. Hatırlayan olacaktır ama mutlaka dinleyicilerimiz arasında da. Şimdi İsmail Kartal bu kadro bu oyun bana geçmedi. Size geçti mi geçmedi mi bilmiyorum. Bana geçmedi demiş. Gelecekte daha net konuşabileceğimiz bir oyun. Gelecekte daha net konuşabileceğimiz bir kadro ile beraber diye yorumlayayım. O zaman bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Ve az sonra Kim Ne Dedi formatımızda sizlerle olacak. Onun yanında tabii hemen o Kim Ne Dedi formatımız öncesinde Ufuk Kağan Karaca'nın anlatımıyla biraz çok az izlediğimiz Greenwood'u dinleyeceksiniz. Okan Burun, Galatasaraylı İş Adamları Derneği Galatasaraylı İş Adamları Derneği ve Yöneticiler Derneği'nde bir konuşması vardı. Onu sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız gece boyunca ve tabii maç sonunun bu programın tekrarını gece boyunca dinleyebileceksiniz. Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde ve 18'i gösterdiğinde görüşünceye dek hoşçakalın.

Geçebilirdi hikayesi ki hala da oyuncunun ismi, nitelikleri, yapabilecekleri bence heyecan verici. Dikkat ederseniz son yıllarda ülkemize çok büyük futbolcular gelmeye başladı. Bu gerçek. Yani Osimhen gibi bir gerçek var. Sané gibi bir oyuncu geldi falan. Bütün bunların ışığında Fenerbahçe'nin şu an yapmış olduğu hamlenin değerli olduğunu da söyleyebiliriz. Niye? Bir kere hala 2001 doğumlu bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama oyun olgunluğu var mı? Oyun olgunluğu da var. Fenerbahçe'nin bakın şöyle örnekleyeyim. Kanatlarından bahsettiğimiz zaman genellikle geçtiğimiz sezona döndüğümüzde geçişi oynayabilen ama işi bitirme kısmında, tamamlama kısmında o tamamlayıcı hareketlerde, bileşik hareketlerde zaman zaman sorunlar yaşayabilen bir takımdan bahsediyorduk. Halsipes'te Kerem'e güveniyordu. O da istenilen seviyede de beklenti seviyesinde bir katkı sağlayamamıştı mesela. Tabii birazdan Fenerbahçe'nin geniş kadrosuyla oyuncunun uyumunun nasıl sağlanacağını, İsmail Kartal'ın oynatabilme ihtimali yüksek oyuna nasıl bir katkı sağlayacağını falan tek tek konuşacağız. Ama onun öncesinde şey yapalım, oyuncunun üst düzey yeteneklerine bir mercek tutalım. Recep Bey ise sağ olsun notlar çıkardı, neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor, istatistikleri nasıl? Bunlardan bahsedelim, sonra beyin tarafına, beyin fırtınası tarafına geçeriz. Hız, teknik irade diyeceğim. Evet, hız teknik, Gora'daki Garavel Usta sahnesi gibi olacak ama oyuncuyu tanımlamak istediğim zaman bu üç ifade yerine böyle cuk oturan sözcükler. Oyuncu öncelikle aşırı hızlı bir kanat ve Fenerbahçe'nin kanatlarda hızlı oyuncu kesinlikle ihtiyacı var. Kerem Aktürkoğlu dedik, 2 sene önceki hızına sahip değil. Bununla beraber Nene hızlı bir futbolcu ama ilerideki üretkenliğe bu hızı yansıtmada sorunlar yaşayan bir isim. Yani teknik açıdan bazı spesifik sorunları var. Mesela Beşiktaş maçı. Çok iyi bir pres ama maçın başına kaçırdı, inanılmaz basit bir pozisyon. İşte o tarz pozisyonlarda Greenwood o topu iki ayağıyla da zaman zaman kafasıyla hatta ağlarda buluşturabilecek bir isim. Şunu da söyleyeyim. Geçen sene Tedesco ne demişti biz onunla basın buluşması yaptığımızda? Nene de Kerem de çalımcı dripling yapabilen oyuncular değil demişti. Bizim öyle bir ihtiyacımız var demişti. Kapat parantez. Şimdi öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki 18 yaşında Manchester United'da kanat forvet olarak kullanılmış, bu görevi yapabilmiş birisi. Marsilya kariyerine bakıyoruz. Geçtiğimiz sezon 16 gol 7 asistle oynamış. 14.39 gol beklentisi yaratmış. 5.81 asist beklentisi yaratmış. Bir kere 14.39 ekstrem bir gol beklentisi, onu söyleyeyim. Maç başına %51 başarılı driblingi var ve bunu dinamizmi yüksek Fransa Ligi'nde yapıyor. Yani Fransa Ligi'nde bir oyuncu geçtiğiniz zaman arkasından sizi yakalaması çok zor değil. Kolaylıkla yakalar. Ama kusursuz patlayıcılığı, topla beraber uzaması, özellikle topla ilişkilerin iyi olması, dribling yaparken hızlı hareket edebilmesi, ayak değiştirebilmesi, iki ayağını da etkin bir biçimde kullanabilmesi, bunların hepsi bir araya geldiği zaman tam teşekküllü bir kanat forveti ortaya çıkıyor. Yani Fenerbahçe'nin santrafor atıyorum gelecek sezon 16 gol attı diyelim. Greenwood bunun üstüne çıkabilir. Bir de işin mental boyutu var. Manchester'dayken yine söylüyoruz. Önemli bir göreve sahipti malumunuz ve hakkında bir dava çıktı. Bir taciz davası. Onun sonrasında takımdan ayrılmanız, buna rağmen sonrasında yaptığınız geri dönüş, Marsilya'da ortaya koyduğunuz sayılar, bunların hepsi çok konuşuldu. Bu sezon ne dedik? 16 gol 7 asistten bahsediyoruz. Geçen sezon ligde 21 gol 65 asistlik performans var. Doğru hatırlıyorsam 16.54'te gol beklensin. %46'lık bir ikili mücadele kazanma oranı var. Oyuncu her ne kadar yani kanattaki golcünüz olacak dedik, orada görev alacak. İşte kanat forvet, içe kat eden inside forvet falan böyle konuştuk ama yani pas ilişkileri de kötü olmayan bir isim yani. Şöyle söyleyeyim, %82 pas isabetiyle oynamış geçen sezon Fransa Ligi'nde. Kendi yarı sahası %80, rakip yarı sahası %87'ye 80 düzeltiyorum. Bu da yanında hani Asensio konumlanacaksa o zaman dersin ki tamam, bunların ilişkisi güzel olur. Sana bu hayali kurdurur. Çünkü Marco Asensio malumuz üst düzey bir pasör, üst düzey bir oyun görüşüne sahip. Greenwood'un da içeri koşu attığını düşünün. Bununla birleşince hani geçen sezon 3. bölge gol sorunu falan var ya, bunları ortadan kaldıracaktır. Yani kısacası şu: hız, teknik irade. Bunlar üst düzey bir oyuncu. Bir de golcülük meziyetleri var. Zaten istatistikler söyledik. Geçen sezon, ondan önceki sezon yaptığı şeylerden bahsettik. Gol sahasında özellikle bir oyuncu. İki ayağını da az önce söyledim ya, etkin bir biçimde kullanabiliyor. Böyle bir kabiliyetten bahsediyoruz. Şimdi günümüz futbolunda topu hızlı oynamak çok önemli bir hale geldi diyor herkes, değil mi? Ama daha hızlı bir, daha önemli bir şey var abi. Daha hızlı düşünmek. İşte bu hızlı düşünme dediğimiz beceri o çift ayaklı olduğu için harekete geçebilme babında
çok iyi yapabilen bir oyuncu Greenwood. Onu söyleyeyim. Ki

0: Süper Lig özeline bakalım. Bu oyuncuyu bulunmaz Hint kumaşı yapar. Niye? Abi çünkü bizim ligin tepki süresi uzun. Yani hamle hızı düşük. Öyle bir durumda Greenwood'un varsa, Greenwood modeli futbolcuların varsa bunlar fark yaratırlar abi. Ha, bizim söylediğimizin dışında şeye bakalım her zamanki gibi. Yani scout tabanlı web sitelerine falan bir bakalım. Ne oluyor, ne diyor söyleyelim. Tabii Coach Voice çok önemli. Diyor ki birebir kaldığında şut atmadan önce kendisine yarım metrelik bir alan yaratmada mükemmel. Şut çekerken diyor topa zahmetsizce vurarak çok az bir güç harcıyor gibi görünüyor ama çok sert şutlar çıkarabiliyor. Tekniği hatta bu yönüyle diyor Jermain Defoe'ye benziyor. Breaking the Lines'in raporuna baktığımızda ise şu sözleri görmekteyiz. Sözlükte diyor bitirici kelimesine baksanız Greenwood'un resmi çıkar. Böyle iddialı bir ifade var. Soğukkanlılığını öne çıkarıyor analiz ve şu detayı veriyor. Top kanattan ona geldiğinde doğrudan rakibin üzerine gitmeye hazırdır. Topu aniden soluna veya sağına çekip bekletmeden şut atması savunmacıyı dengesiz yakalar ve şut açısını genişletir diyor. Sağ içi konumlanması, total futbol analize bakalım. Genellikle 4-2-3-1 sisteminde sağ kanatta görev aldığını ancak pas bağlantılarını kurmak için sıklıkla merkezdeki boşluklara veya kendi yarı sahasına kadar indiği belirtiliyor. Bu içe kat etme eğilimleri rakip sol bekleri üzerine çekerek sağ kanatta kendi bek oyuncusuna da bindirme alanı yaratmasını sağlıyor. Şimdi Breaking the Lines raporu topla mesafe kat etme metriklerinde Greenwood'un Avrupa'nın en iyi 5 ligindeki forvetler arasında %90'lık dilinde yer aldığını vurguluyor. Derin savunma bloklarını topla driplik yaparak kırmada çok önemli bir rol üstlendiğinden bahsediyor güzel insanlar. Peki Fenerbahçe'de nasıl kullanılabilir? Şimdi oyuncunun Fenerbahçe'deki işlevine ilişkin yorum yapman için önce İsmail Kartal'ı biraz bilmek lazım. Yani önceki sezonlarda oynattığı o oyun şablonuna bir bakmak gerekiyor. Oradaki tabloyu çünkü oturtmadan oyuncunun görevine ilişkin biz de net bir şey söyleyemeyiz. İsmail Kartal 2024'te Fenerbahçe'nin başındayken iki kanat oyuncusu kullanıyordu ama ikisi de statikti abi. Biri Tadic, biri İrfan Kahveci. Ve oradaki dinamizm çok tartışılıyordu. Ve yani kanat bek olarak konumlanmış, devşirilmiş Osayi ve Ferdi de arkadaydı. Bugün Fenerbahçe'nin bekleri Osayi ve Ferdi kalibresinde değil. Ama bu kez kanatlarda işte Greenwood Kerem hayal ettiriyor eğer transfer bu şekilde biterse. Bu da daha farklı bir kurguyu beraberinde getirse de Fenerbahçe tabii muhtemelen yine 4-2-3-1 yazacağız. Bu oyunda iki inside kanadın olduğu bir ortam olacak yani Kerem ve Greenwood. Bu bağlamda bekler çizgi kullanacaklar. Dolayısıyla savunma güçlerinin yoğunluk olduğu isimlerin de olması lazım. Yani savunma çok önemli. Bu arada mesela Greenwood'un özgürleşmesinin temelinde o var. Arkasındaki bek yatar. Yani hem dinamik, hem savunma yönü güçlü, hem de çizgiyi tamamen kullanılabilen bir isim bulmak çok zor. Ama böyle bir isim bulunabildiği takdirde şunun altını çizmem lazım. Greenwood'un bu beki açacağı alanlar, Greenwood'un sağlayacağı rahatlık ve Greenwood'a sağlanacak rahatlık kadar önemli. Yani hücumda çoğunluğu bir bek aracılığıyla dahi sağlayabilirsiniz böyle bir durumda. Yani şimdi Greenwood'un arkasındaki ismin Onur'u atlatması üzerinde duruyorum ama şunu da söyleyeyim. Greenwood'un varsa savunma yapmasını da beklemeyeceksin. Oyuncunun o özelliğe de sahip olması lazım. Çünkü Greenwood'un savunma metrikleri düşük. Yani az önce bahsettiğim scout raporlarında da sürekli altı çizilen yönlerden bir tanesi savunma eksikliği. Tamamen hücum oyuncusu Greenwood yani. O takımınızdaysa o bölgede beke çok fazla yardım beklemeyeceksiniz abi. O yüzden sağ bek de çok önemli. Hani bunu bir kenara yazalım. Ben hep böyle solu çizdim ama. Yani bununla beraber şimdi Fenerbahçe muhtemelen sezonu iki tane 6-8'e başlayacak. Bu aşikar. Biri Guendouzi, diğeri Kante gibi olsa. Önlerinde Asensio'da hani pres gücü yüksek bir isim olmasa da önceki Szymański dönemi gibi. Ama orada Asensio derinleşir. Ön alandaki beyin olur. Greenwood burada ikinci golcü olarak da konumlanır. Kerem'in de daha half space'te kalacağı bir formasyon olur. O zaman marjinal fayda çok yükselir Fenerbahçe'de, onu söyleyeyim. Ki bana kalırsa Vedat Muriç hamlesinden sonra Fenerbahçe yani perdeyi de yüksekten açtı. Ve bu oyuncuyu şu ayda bitiriyor olmak bence bu transfer başarısı. Bence yönetimine güç gösterisi, onu da söyleyeyim. Evet, Hakan Safi'nin adaylık sürecinden biraz aslında Fenerbahçe'nin gündeminde bir isim. İşte marketleri kaç diyorlardı, 54 mi 50 mi bir şey söylüyorlardı. Rakamlarla aram çok şey değil, Fenerbahçe getirmiş oldu. Oyuncunun yapabileceklerini, potansiyelini zaten siz de biliyordunuz, biz de sıralamış olduk. Bütün bunları göz önüne aldığınızda eğer ben de puan vereceksem Fenerbahçe'nin bu transferine A+ dışında başka bir puan vereceğimi zannetmiyorum. Ama hep ne diyoruz? Bunlar kağıt üstünde mevzular. Yani Fenerbahçe aslında senelerce yüksek potansiyelli bir sürü adam getirdi. Ama şampiyonluk ortamını yaratamadı. O ortam olacak, onun içinde biz o oyuncuya bakacağız. Onu söylemek lazım. Yani özellikle Fenerbahçe dediği zaman bu iş böyledir. Bir tane örnek vereyim. Holger Osijek hocayken kaç sene evvel tesisin etrafına duvarlar ördürmüştü. Sahanın üzerine cam bloklarla kapatmış, biliyor musun? Yani tesis şeyde kalamıştı o zamanlar. İnsanlar hani insanlar arasında o duvarı çekme zorundaydı. Çekme zorunda hissetti kendini. Çünkü sürekli denetleyen, sürekli tepki veren bir kitle vardı. Mesele duvar örmek değil de hikaye yaratabilmek, ortam kurabilmek olduğu anlaşıldığında şampiyonluklar geldi zaten Fenerbahçe'ye. Onun için Greenwood iyi topçu. Ama onu büyütüp yükseltecek olan da yaratılacak ortamdır efendim. Onu da söyleyeyim. Ben Ufuk Kağan Karacan. Bu Ekspres'ti. Gündemin hızına değil, bilginin özüne odaklandık. Bir sonraki Ekspres'te görüşmek üzere.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Fenerbahçe savunma hattına Premier Lig tecrübesi ekledi. Sarı lacivertler Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake transferini açıkladı. Peki Ake kimdir? Kariyerinde hangi yollardan geçti ve Fenerbahçe'ye ne katabilir? Nathan Ake'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 18 Şubat 1995'te Hollanda'nın Lahey şehrinde dünyaya gelen Ake, futbola henüz 6 yaşındayken yerel kulüplerden Wilhelmus'ta başladı. Daha sonra ADO Den Haag altyapısına geçen oyuncu 12 yaşında Feyenoord Akademisi'ne katıldı. Burada gösterdiği performansla Hollanda'nın dikkat çeken genç savunmacılarından biri haline geldi. Ake'nin kariyerindeki ilk büyük kırılma ise 16 yaşında yaşandı. Feyenoord altyapısında forma giyerken Chelsea scoutlarının radarına giren Hollandalı oyuncu 2011 yılında İngiltere'ye taşındı ve Chelsea Akademisi'ne katıldı. Genç yaşta ülkesinden ayrılması onun profesyonel karakterinin erken gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Chelsea'de A takımı yükselse de düzenli forma şansı bulmak kolay olmadı. Bu yüzden kariyerinin ilk döneminde kiralık olarak tecrübe kazandı. Önce Reading'e ardından Watford'a giden Ake asıl çıkışını Watford formasıyla yaptı. 15-16 sezonunda gösterdiği performansla kulübün yılın genç oyuncusu seçildi ve Premier Lig vitrinine güçlü bir giriş yaptı. Watford performansının ardından Bournemouth dönemi başladı. Önce kiralık olarak gittiği Bournemouth'ta kısa sürede güven kazanan Ake 2017'de Chelsea'den yaklaşık 22.800.000 euro bonservisle transfer edildi. Düzenli forma giydi, Premier Lig temposuna tamamen alıştı ve küme düşen bir takımda bile bireysel kalitesiyle büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Ve performansının karşılığını 2020 yazında almıştı. Manchester City, Nathan Ake için 41 milyon sterlin ödedi. Pep Guardiola'nın takımına katılan Hollandalı savunmacı, City'de klasik bir stoperden fazlasına dönüştü. Sol ayaklı olması, topu oyuna sakin sokması ve hem stoper hem sol bek oynayabilmesi onu Guardiola'nın sisteminde değerli bir joker haline getirdi. Manchester City forması ve Premier Lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası gibi büyük başarıların parçası olan Ake, Hollanda milli takımında da 60'ın üzerinde maça çıktı. Euro 2020, Euro 2024 ve Dünya Kupası gibi turnuvalarda forma giyerek uluslararası seviyede de önemli bir tecrübe kazandı. Peki Ake nasıl bir oyuncu? En güçlü tarafı savunmadaki esnekliği. Hızlı, pozisyon bilgisi yüksek, birebirlerde sabırlı kalan ve sol ayağıyla geriden oyun kurabilen bir savunmacı. 1.80 boyunda olmasına rağmen zamanlaması sayesinde hava toplarında da etkili olabiliyor. Fenerbahçe açısından dikkat edilmesi gereken en önemli başlıksa fiziksel devamlılık. Ake kariyeri boyunca zaman zaman kas sakatlıkları ve ayak problemleriyle uğraştı. 2025 yılında sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olması da bu dosyada öne çıkan detaylardan biri. Yine de sağlıklı kaldığında Nathan Ake Fenerbahçe savunmasına seviye atlatabilecek bir profil. Sarı lacivertliler Premier Lig görmüş, Manchester City sisteminden geçmiş, büyük maç tecrübesi olan ve birden fazla pozisyonda kullanılabilen önemli bir savunmacıyı kadrosuna kattı. Peki sizce Fenerbahçe'nin savunma hattındaki problemleri çözülebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
0: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Kim ne dedi?
1: Ben teşekkür ediyoruz katkıları için. Tıpkı maç öncesinde olduğu gibi Murat Aşık ve Olcan Akçı ile beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Kazandı Fenerbahçe, tek golle mağlup etti Gornik Zarbçe'yi Kadıköy'de. Tabii ki skorun daha da farklı olmasını bekleyen taraftarlar da vardır Murat abi. Biz devre arasındaki yayında da konuşmuştuk. Aslında ikinci yarıda biraz daha pozisyon zenginliği vardı. Fenerbahçe rahatlıkla skoru 2-3'e taşıyabilirdi ama olmadı. 1-0 kazandı. Yani az da olsa bir avantajı eline koymuş oldu.
3: Tabii yani şimdi daha farklı olsa daha rahat gidilirdi dediğin gibi Polonya'ya, ama bu skorda şöyle yani bu takım bu sefer biraz üstüne gelecek Fenerbahçe'nin herhalde yani. O maçta bu kadar katı, çünkü maçın ikinci yarısında hiç 0-0'mış gibi oynadılar maçı. Fenerbahçe bir hafta daha antrenman yapacak. Bu kaliteli kadro biraz daha iyi duruma gelecek. Belki işte Asensio daha iyi hale gelecek, Greenwood daha iyi hale gelecek. Belki orada Vedat Muriç belki o maçta oynayacak hale gelecek, bilmiyoruz hani. Önümüzdeki haftanın, bir haftanın neler getireceğini.
1: O Vedat olmuyor galiba çünkü iki kişiyi
3: Orada değiştirebiliyorsun bir daha.
1: Bir sonraki de değiştirebiliyor musun?
3: Öyle diyebiliyorum.
1: Ha, o zaman başka tabii.
3: Yani öyle diyebiliyorum, yanlış da olabilir. Olmasa bile en azından eldekilerim bile bir hafta daha antrenör olup daha iyi duruma gelecek kesin. Tabii tek farklı skor her zaman böyle ya acaba hani bir sıkıntı olur mu? Ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hatta oradaki maçın daha rahat bir skorla biteceğini de düşünüyorum. Dediğim gibi ikinci yarıda işte direkten dönenler, net pozisyonlar. Yani çok rahatlı maç 3-0, 4-0, 2-0 bitebilirdi. Olmadı. Hayırlısı olsun. Sezonun ilk maçı, ilk galibiyet. İyi tarafından bakalım. Sakatlık, kaza, bela yok. O da iyi. Greenwood'u da gördük az da olsa sahada. En azından fiziksel olarak. Çok
1: Formayla
3: görmek bile yetti. İnşallah önümüzdeki hafta daha fazla izleriz kendisini.
1: Mutlaka süresi de artacaktır. Olcan, karşılaşmayı seyrederken yani şöyle diyebilir miyiz? İkinci yarıda 45 ile 60 arası Fenerbahçe çok aradı. Üçüncü gol için çok çabalı. Talişka'nın iki tane kafa vuruşu var. Bartu'nun müthiş bir şutu var direkten dönen. Sanki yani bir 65'ten sonra Fenerbahçe birazcık vites küçültmeye gitti diye düşünüyorum.
4: İlk resmi maç için galibiyet kağıt üzerinde önemli gözüküyor olabilir ama ben maçın programında Fenerbahçe için iki tane hazırlık maçı demiştim bu aslında. Ve hazırlık maçları da içerisinde bulunduğun transfer döneminde bir takımda forma giymesi ve giymemesi gereken oyuncuların da çok bariz belli olduğu mücadelelerdir. Fenerbahçe'nin şanslı ki yine hazırlık maçı gibi bir maç oynadı. Rakibinin zorlamadığı, ama Fenerbahçe'de kimin bir daha forma giymemesi gerektiğinde çok net gördüğümüz bir maç oldu. Fenerbahçe iyilik kurumu değil. Fred'in kesinlikle Fenerbahçe'de bir daha forma giymemesi gerekir bana kalırsa. Artık ayrılıkların da düzenli olarak duyurulmaya başlanmasını beklediğimiz bir evrede Fred'e karşı ekstra hassasiyet göstermenin herhangi bir yanı olduğunu ben düşünmüyorum.
1: Aynı fikirdeyim.
4: Bartu ve Fred'in olduğu bir Fenerbahçe merkezinde İsmail Kartal ve Fenerbahçe hayalindeki oyunu oynamaktan her zaman uzak kalacak. Ama topu hızlandırma konusunda, ama yüksekte birinci bölgede, pardon üçüncü bölgede direkt olarak yapacağı baskılarda. Tekrar diyorum, ben bir yol kazası olacağını düşünmüyorum. Murat abiyle çok paralelim. Oradaki maç daha rahat bile olabilir.
1: Gelecek çünkü.
4: Aynen öyle. Çok daha iyi bir kadroyla çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Ama üzerine basa basa söylüyorum. Bu oyunun gerektirdiği oyuncular belli. Bu oyunun gerektirmediği oyuncular belli. Bu oyunun gerektirmedikleri bugün sahadaydı birkaç oyuncu. Bu oyunun gerektirdikleri ne hikmetse her gün bu takımdan ayrılacak diye konuşulan oyuncular. Biraz negatif girdiğim için özür dilerim ama maç esnasında dayanamadığım noktalara ulaşan şeyler oldu.
1: Söyleyelim istersen o noktalar neler?
4: Hayır yani ya Fred'le alakalı düzenli olarak bu kadar temposu. Şimdi iki sezon önceki Fred'e tabiri caizse aşık olunur yani hiç.
1: Ligdeki
4: biz burada 8. konuşmadık mı? Fenerbahçe tarihinde gördüğümüz en iyi 8 numara diye.
3: Yolu kitleye adam sakatlandı.
4: Tabii. Aynen öyle. İnanılmaz. Ama artık yok. Yıprandı. Yaşı ilerledi. Hiçbir zaman zaten çok atletik değildi. Sağda yavaş hareket etmeye başladı. Onun artık 4'ün olduğu bir noktada olmamalı. Fenerbahçe'nin oyununa zarar. Kendisine zarar. Partnerlerine zarar.
1: Daha çok partnerlerine zarar önemli bence.
4: Şimdi bugün Fenerbahçe bir şeyler yapmak istiyor. Sivrilen çok iyi oyuncular var bence.
1: Gündüz'ü bence.
4: Semedo sürpriz oldu. İlk 11 başlaması çok iyi bir performans gösterdi. Kulvarı çok iyi kullandı. Gündüz'ü mükemmel top oynadı. Onun dışında İrfan'ı hareketli gördük ama onun da pil bitti bir noktada. Levent Mercan girdikten sonra çok iyiydi. Fenerbahçe için bir şeylerin düzelmesi ve ileriye adım atılması için iyi bir gösterge olan maç.
1: Bence de aynı fikirdeyim.
4: Kesinlikle. Total olarak bakarsak belirli mesajları al, belirli mesajların alındığı, verildiği bir mücadeleydi bence. Hiç kaleye yaklaştırmamak bir mesele. Gornik'in böyle bir amacı olmamış olabilir ama Fenerbahçe oyunun belirli anlarında da gerçekten çok yön alan baskısı yaptı.
1: Yaptı.
4: Ve yani Ake'yi, Jadon Osterwolde'yi, Skriniar'ı çok yüksek konumlandırarak bunu yaptı. Bu oyunun gelişeceğine zaten inanıyoruz. Ve bu oyunu geliştirirken ihtiyacın olan oyuncular gerçekten belli.
1: Çok bariz çok belli. Yani orta sahada eğer siz hani stoperlerinizi rakip 18'e kadar çıkartacaksanız ve baskı yapacaksanız mutlaka orta sahaların buna eşlik edebiliyor olması lazım. Şimdi Fred buraya eşlikçi olamıyor, uzak kalıyor. Bartu seken toplarda, topla ilişkileri bugün fena değildi ama baskı yaparken problem yaşıyorsunuz. Yani Kante'ye gelecek söz mutlaka. Yani Fenerbahçe'nin Gendouzi de varken yanında hani çarpı 3, 4, 5 gücü artacak orada ön alan baskısında. Bu sefer Talisca da oynarsa daha rahat edecek. Asensio da oynarsa daha rahat edecek. Greenwood da oynarsa çok daha rahat edecek. Yani çok net bir şekilde gördük bu akşam.
0: Ya Kante'nin dönüşü çok önemli Fenerbahçe. Tabii Kante ne durumda ben onu bilmiyorum. Şimdi Kante Fransa milli takımında hiç görev almadı.
1: Sakatlandı
0: herhalde. Bir sakatlanması ile acaba sakatlığından dolayı mı son maçta da iyi görev almadı onu bilmiyoruz. Şimdi hiç Fransa milli takımında o konuda biraz ketum. Yani hiçbir açıklama yapılmadı. Hani
1: evet,
0: sakatlığı doğru. Nedir? Ne kadar uzak kalacak? Muhtemelen Fenerbahçe'nin sağlık heyeti, doktorları, belki Fenerbahçe kulübünün futbola bakan yöneticileri konuşuyorlardır. Oğuz Çetin vesaire bilmiyorum. Ama seninle devrede de konuştuk. Abi Fenerbahçe kadrosunun bir kalitesi var artık. Yani Asensio, Greenwood, Ake, Skriniar. Ya bunlar Şampiyonlar Ligi seviyesi oyuncular. Burada artık Fred yok.

0: futbol böyle bir şey. Futbolda hiçbir oyuncu 50 yaşına kadar ya da 40 yaşına kadar herkes Luka Modric değil. Evet. Ama arada bir tane çünkü Cristiano Ronaldo da değil. Ben hep çünkü yani futbol hep omurgadan okurlar ya. Yani en azından benim konuşum futbol adamlar hep omurga kurmak derler. Benim de hayalimdeki Fenerbahçe omurgası Skriniar, Ake, Kante, Guendouzi, Asensio ve Santifor. Yani böyle bir olacak. İşte Greenwood, o bunları da süsleyeceğiz yanına. Tabii 10 artı 4 kişi Fenerbahçe için büyük sıkıntı. Yani yine yazdım şuraya 10 tane oyuncu. Bu 10'da Talisca yok. Acama gerçek yani. Ya,
1: benim için var. Benim için senin iyi olduğunu söyleyeceğim.
0: Senin buradan birini çıkarman lazım.
1: Evet, ben evet çıkarmam lazım.
0: Yani Osterwolde'yi çıkartabiliriz evet, hep evet. beraber. Bence de. Evet. Yani en mantıklısı onu çıkartıp oraya bir tane Türk yedek stoper alıp Talisca'yı yazmak. Ben gönlümde Talisca var zaten, kalsın. Birisi, ben ya da Ederson'u çıkartıp
1: ya da Ederson yani.
0: Berke'yi alıp bir şekilde orayı Türk'le evet. geçmek gibi.
1: Orayı yani, ayrıca konuşacağız birazdan o yabancı İrfan'ın, konusunu.
0: Yine ilk yarıda söyleyeyim, ikinci yarıda ben İrfan'ı çok gayretli gördüm. Yani İrfan Fenerbahçe formasının kıymetini anlamış. Ben Fred'de onu görmüyorum.
1: Yani evet
0: yani, çok rahat yani hani.
1: Şimdi Oğuzhan'la o bahsettiğimiz pozisyon, ikimiz de aynı tepkiyi verdik karşılaştık. Yani, ve iki kere verdik aynı tepkiyi. Şimdi Fenerbahçe pas yapıyor. Yani hazırlık pasının bir amacı var. Hazırlık pasının amacı rakibi de bir boşluk yaratabilmek ve ya boşluktan girmek. Bozmak. Dengesini bozmak
0: rakibi.
1: Yani o pas sayısının artmasıyla alakalı bir istek değil bu. O pası o yüzden yapıyorsun. Yakaladı Fenerbahçe. Fred yani alıp dönüp 10 metre önüne oynasa Fenerbahçe pozisyona girecek. Fred o riski almayıp hiç sanki oyundan kopuk bir şekilde tekrar iade pas stoperi oynuyor. Evet, pas hatası yapmış değil. Çok göze de batmıyor belki bu yaptı ama.
0: İstatistik kağıdına baksan belki evet dediğin gibi kusursuza yakın bir maç oynamış olabilir.
1: Olabilir. Belki pas yüzdesi çok yüksek çıkmış olabilir ama.
2: 92.
1: Arzu edilen o değil. Yani orada alıp dönüp oynaması
0: ama
1: lazım.
0: Ama şimdi şöyle bir şey var şimdi. Fred İsmail Hoca'yı çok iyi biliyor. İsmail Hoca'nın da istatistiğe çok önem verdiğini biliyor. Fred akıllı. Oyuncuların hepsi akıllı da. Fred de akıllarından bir tanesi. Ya ben yapayım istatistiğimi. Ya belki de bu arada hoca ondan onu istedi. Şimdi onu da bilemem ben yani.
1: Tabii ya belki göre
0: de bu kadar
1: o zaman daha büyük.
0: Bindirmenin alemi yok. Ama yine Oğulcan da buradayken konuşalım. Biz şunu söyledim ben devrede. Abi Bartu, Fred, Bartu, Guendouzi, Fred. Fenerbahçe'nin bizim beklediğimiz burası ne? Guendouzi, Kante, Asensio. Başka bir şeye çıkarsın. Seviyen başka bir yere evrilir bir anda. Ama İsmail Hoca'nın da oradaki 10 numara beklentisi biraz hep söylüyor. Szymański. Ne Asensio Szymański ne Talisca Szymański.
1: Hiç değil, ikisi alakaları yani, yok yani.
0: Ama ikisi de Szymański'den çok daha iyi 10 numaralar.
1: Evet yani 10 numara hani, arıyorsan.
0: Yani burada bir karar yani İsmail Hoca bir karar verecek burada. Yani biz ne kadar konuşursak konuşalım.
1: Şimdi o noktaya geleceğim. Yani Asensio tercihi bugün oyuna girdi Marco Asensio. Yani iyi bir gününde değildi. Yani çok fiziksel olarak da yani o tarafa gitmedi çok Fenerbahçe Asensio oyuna girdikten sonra. Olacak şimdi oyuncu tiplemesi üzerinden gidelim. Şimdi Szymański örneğini veriyoruz İsmail Kartal oyunda. Çünkü bu örneği vermemizin bir amacı var. 3 yıl önceki Fred, Sebastian Szymański ve İsmail Yüksek yani. Yüksek şiddetli presi çok rahatlıkla yapabilen bir üçlü. Tabii ki ne oluyor? Tadiç rahat ediyor, İrfan rahat ediyor, Dzeko alan buluyor. Fenerbahçe'nin 99 puanlık oyunu. Şimdi bu kadro öyle bir kadro değil. Evet, Kante Guendouzi ikilisi var ama önünde kullanacağın üçüncü oyuncu Asensio veya Talisca bunlardan farklı özellikte, farklı tipte oyuncular. Greenwood da topla ilişkisi çok yüksek, çok farklı bir kanat oyuncusu. O oyunu kopyalayıp işte buraya entegre edelim düşüncesi çok doğru olur mu Fenerbahçe'de?
2: Olmaz ama zaten bir farklılık var bence. Fenerbahçe o presi yaparken bu kadar yüksek konumlanan bir takım değildi. Bence orada ciddi bir fark var. Orada ön tarafta o işi Szymański başlatabildiği için arka taraf için bir konfor alanı vardı. Yani İsmail'i de oraya gönderebiliyordun. Fred'in fiziğiyken gönderebiliyordun. Biraz daha açabiliyordun arayı. Şimdi daha farklı bir durum var. Zaten burada geçen program mı konuştuk? İsmail Hoca biz 99 puanlı takımın üzerine eksik gördüğümüz şeyleri eklemek istiyoruz demişti. Bence bu takım boyuydu. Çünkü Osayi çok geri kaçan bir oyuncuydu.
1: Evet.
2: Bekao'nun atletizmi yetersiz olduğu için daha geride konumlanan bir oyuncuydu. Bu sebeple burada daha farklı olan bir durum. Skriniar, Ake, Osterwolde ve Semedo bugün gösterdi ki Fenerbahçe orta sahaya kadar çıkan ve presi de tam ortada değil, daha ileride yapmayı hedefleyen bir takım.
1: Dzeko'ya da yaptırıyordu onu mesela.
2: Dzeko'ya da yaptırıyor. Bugün de Osterwolde'yi çok çıkarken gördük. Ake bir yerde taç çizgisine evet. doğru 2-3 kere bastı. O yüzden burada bir farklılık var. Şimdi zaten aslında gelmek istediğim nokta bu. Bu oyun bu kadar önde konumlanarak ve bazen de geçiş yeme riskini kabul ederek oynanacaksa bu merkezde olmaz. Ya zaten Bartu olmayacak bence. Yani
1: Fred de olmayacak de, bu arada yani.
2: Ama olmaz. Olmaz dediğim konu da Kante gidecek. Şu olacak, bu olacak değil. Yok yani.
1: Bunu oynama o zaman. Yani. Bunu

0: Kante gidecek.
1: Şimdi o takımda Tadic, Dzeko, İrfan, Szymański 3 tane basmayan ama Tadic gibi çok iyi konumlanan bir tane çok iyi presçi vardı. Burada Kerem, Vedat o pres konforunun önünde sağlayabilecek oyuncular ve arkalarından Kante, Guendouzi gibi çok bu konuda lüks olan iki oyuncu getirebiliyorsun.
0: O zaman Greenwood'u da taşıyabilirsin.
1: Asensio'yu da taşıyabilirsin. Yerlerini değiştirebilirsin. Daha geriye çekebilir, yerlerini öne gönderebilirsin. Çünkü belli ki sen rakibin ceza sana doğru gelirken ki ceza yiyi çevresinde basmaya başlıyorsun. Farklı bir şey var. Yanlış oyuncularla. Kante yok şu an, farkındayım. O ayrı bir konu. Ama ya bugün mesela İsmail oynayamaz bir konumda mıydı?
0: Ben bekledim oyuna girmedi.
2: Bir de Fred en son çıktı mı çıkmadı mı Fred ya en son?
0: Fred çıkmadı, bitirdi maçı.
2: Abi demek ki ben demin söylemeye geliyorum. Belki de İsmail Hoca'nın verdi. İsmail Hoca mutlu performansından. Ya biz Fred'e yüklendik ama belki hoca bunları istedi, ondan o da yaptı. Ya bir adamı 90 dakika tutuyorsan sahada.
0: İsmail ısındı.
2: İsmail bütün maç ısındı ya. Evet. İsmail 10. dakikada ısınmaya başladı. Evet. Yani 80 dakika falan ısındı İsmail kenarda. Hiç girmedi.
0: Şöyle düşünmüş olabilir mi Murat abi? Fred'in oyunda kalmasıyla alakalı. Yani top zaten hep bende. Tamam. Bende kalıyor. Skoru da 1-0'da olsa aldım. Yani evet, çok da risk almama gerek yok. Şimdi İsmail'i oyuna alırsam topla ilişkisi biraz daha zayıf ya Fred'e göre. Hani top bende daha sağlıklı kalamaz gibi mi düşündü acaba İsmail?
2: Ben öyle düşünmüştür. Yoksa hani bir mantık içerisinde yürüyor da ben onu şöyle bakıyorum ama. Yani Fred'i sonuçta biraz Asensio'yu öne koyup Fred'i arkaya aldı ya.
0: Evet.
2: Yani orada da İsmail Guendouzi daha fazla o takımı öne itme açısından bence daha faydalı olur. Daha enerjisi yükselirdi. Şimdi İsmail ne kadar topla ilişkisi Fred kadar olmasa da enerjisi de Fred çarpı 5.
0: Orada bir kaptırırsın, bir daha kapar.
2: Geri dönüp alır en azından alır. İsmail onu. Bilmiyorum hani İsmail'in belki şimdi Allah mutlu etsin orada. Düğünü oldu belki, yani bugün oynatmak istemediler ama o zaman ya mesela benim de en büyük takıntım baba oynat, alma kadroya.
0: Isınınca insan
2: bekliyor. İki gün izin ver yani, iki gün izin ver bu maçta alma. De ki oğlum sen iki gün hazırlan, biz seni orada oynatacağız da. Yani aldın, ısındırdın. Sen Musaba'yı hiç ısındırmadın. Demek ki Musaba yok zaten aklında senin. Onu anladık bugün itibariyle. Musaba, İsmail Kartal'ın planlarında yok zaten, olmayacak. Ona girmiyor yani.
0: Zaten o zaman oyuncu göndermesi lazım zaten illaki Fenerbahçe'nin. Musaba onlardan bir tanesi.
2: Bir tanesi. Belli. Yani onun için bilmiyorum yani hocanın tabii maç sonu neler söyleyecek. O da birazdan herhalde gelir. yani
0: evet yani, hani
2: maçtan da çok da yüklenmek istemiyoruz. Sanki böyle bir sanki Fred'le bir derdimiz varmış gibi ama dediğim gibi belki de Fred'den bu rol istedi hoca şimdi. O zaman da biz dediğimiz
0: her şey
2: yani, düşer yani. Bu arada senin söylediğin oyunu, pardon lafını bölüyorum. Sen dedin ya şimdi Aziz Yıldırım bir oyun söyledi. Dedi ki ben onunla oynatan hoca istiyorum. Yani ne ben İngiltere'ye gittim de 30 metre oynanacak bu oyun dedi. Zaten biz bu oyunu 30 metrede oynamak istiyorsak abi sen Kante, Guendouzi'ye mecbursun. Yani böyle Fred'le, Bartu'yla olmaz o iş. Yani Kante, Guendouzi, İsmail de backup'ları.
0: Orada. Belki bir tane daha lazım oraya.
2: Belki bir tane daha lazım. Yani
0: bir tane daha lazım Fred'den sonra.
1: U23'ten oraya gelmeli takviye. Evet.
2: Yani ben, bu Brezilyalı bir çocuktan bahsediyorum. Öyle bir oyuncu mu? Ben tanımıyorum oyuncu.
1: Ben de hiç.
0: Yani çok izlemedim.
2: Diğer Emirhan İlkan adı bile geçti. Yani öyle diyeyim yani.
0: Geldi sakatlanmış.
2: Yalnız onun galiba evet biraz sıkıntı
0: geçmiş
2: olmuş.
0: Olsun ama yani Fenerbahçe'nin oraya sayı olarak da zaten evet Kante tamam, Guendouzi tamam ama 50 maç, 60 maç, hocanın tabiriyle 70 maç olacaksa zaten birer de yedeği olması lazım. İsmail tek yedeği şu anda bu ikilinin. Fred'in gideceği senaryoda.
3: Kim ne dedi?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Bu bir tekrar yayındır.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Karşılaşma an itibariyle sona erdi. 1-0'lık temsilcimiz Fenerbahçe Talişka'nın golüyle Gornik karşılaşmasında ilk turu, ilk maçı daha doğrusu turun ilk maçını almış oldu ve Fatih Demirkol'la tek tek genel açıdan karşılaşmayı değerlendirerek ve tek tek de futbolcuları yorumlayarak, puanlayarak bir dakika skor klasiğiyle devam edeceğiz. Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik karşısında 1-0'lık üstünlükle ilk maçı geçiyor. Fatih Demirkol, genel yorumun ne olur onu sorayım, öyle devam edeyim. Maç sonunda senin yorumlarınla başlıyoruz konuşmaya.
3: Şimdi bardağın dolu tarafı ve boş tarafı, ikisini de konuşmamız lazım. Öncelikli olan şey şu: Fenerbahçe kazandı. Bu çok önemli. İkinci güzel olan şey, Fenerbahçe duran top golüyle kazandı. Bu da avantaj, çünkü Fenerbahçe bir süredir duran toptan, doğrudan kaleye atılan şutlardan gol bulmakta zorlanıyordu. Talisca'da bu kadar usta olmasına rağmen geçtiğimiz sezonda çok net bazı pozisyonlarda, kaleyi çok net karşıdan gören pozisyonlarda golle buluşamamıştı ve alternatif olarak Kerem de onu yapamamıştı. Mesela Kerem'den o vuruşları bekliyoruz, Asensio'dan bekliyoruz. Ondan gelmemişti mesela, ama duran toptan gol bulması bir avantaj. Bardağın dolu tarafında o da var. Artı Fenerbahçe'nin golün dışında iki tane topu direkten döndü ve net gol pozisyonları yakaladı. Demek ki üretebiliyor. Bunlar önemli. Ve Fenerbahçe için özellikle bu üretkenliğin çok olması avantaj. Dördüncü konu, Fenerbahçe hazırlık kampının daha yeni bittiği, hatta bitmediği ve sezonun ilk resmi karşılaşmasında rakibi karşısında üstün bir performans sergiledi. Yani şimdi var olan istatistiklere şöyle göz ucuyla bir bakayım. Evet, %79 topla oynamış. Toplamda gol beklentisi 1.53'teymiş. Rakibi 0.06'da tutmuş. 0.06. Yani burada rakip neredeyse golü hiç düşünememiş. Öyle bir şansı hiç olmamış. Ve aynı zamanda özellikle şut konusunda Fenerbahçe rakip kaleye 15 tane şut atmış. Bu çok önemli. Rakip 2 tane şut bulabilmiş. Bunlardan bir tanesi kaleyi bulmuş. Fenerbahçe'nin rakip kaleye 15 tane şut atması çok önemli. Toplam 28 defa rakip ceza alanı içinde topla buluşmuş Fenerbahçe. Kendi ceza alanı içinde bir kez buluşturmuş rakibi. Sadece bir kez buluşturmuş. Bu da çok önemli. Dolayısıyla bu istatistikler bize gösteriyor ki Fenerbahçe bu karşılaşmayı çok ezici bir üstünlükle kazanmış. Yani toplam pas sayısı 765'e 203. Yani Fenerbahçe pas yapmış ve rakibine de yaptırmamış. Bu da çok önemli. Şimdi tamam, bunlar çok iyi. Peki maç niye 1-0 bitti? Şimdi de bardağın boş tarafına bakalım. Az önce konuştuğumuz konular. Fenerbahçe evet gol pozisyonu üretti. Ama o son vuruşların gol olma olasılığını artıracak konfor alanları oluşturamadı. Az önce bahsettiğimiz anlamda, artı bir oyuncuyu boşa çıkarmak, topu çabuk dolaştırıp rakibin savunma dengesini bozmak, 2'ye 1 oyunlarla, bazen 3'e 3 oyunlarla rakibin boşluklarını bulmak ve olabildiği kadar topu o bölgede dolaştırıp net şut pozisyonları bulup o şutlardan goller bulmak gibi yapmak zorunda olduğu birçok şeyi yapamadı Fenerbahçe. Diğer taraftan, yani gene eleştirilecek boş taraftaki en önemli konulardan bir tanesinin şu olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası bize bazı şeyleri gösterdi. Bunlardan bir tanesi de duran top organizasyonlarının ne kadar önemli olduğu, değerli olduğu.
2: Peki.
3: Örneğin İngiltere karşısında Arjantin, hatırlayın, Messi'nin asistini yaptığı ikinci gol üst üste 4 defa denenen bir korner vuruşu. Kısa kısa uzun oynuyor, sonra Messi ile tekrar topla buluşuyor ve içeride boş adamı buluyor. Yani Fenerbahçe'de bir duran top seti de görmedik hala. İnşallah göreceğiz.
2: Peki. Peki Fenerbahçe'de duran toptan gelen golü biraz da esasında konuşmuş olduk, değerlendirmiş olduk tüm konuklarımızla. Haliyle duran top değil de akan oyun dediğimizde dinleyicilerimizden mesela İsmail Kartal'a eleştirel yaklaşan dinleyicilerimizi de görüyorum. Mesajları da görüyorum. Bunu aktarayım. Bu arada isim isim ilerleyelim. Mert diyeyim ben. Son 7-8 dakikalık bölüm var seninle yaptığımız bağlantıda Fatih Demirkol. Mert Günok diyeyim. Ona bir yorum bir puan diyeyim on üzerinden. Klasik bir maç sonunu birlikte yaşayalım.
3: Sevgili Berk, puanlama için çok erken olduğunu düşünüyorum. Şunun için onu söyleyeyim. Yani daha antrenmandan yeni çıktılar.
2: Yani
3: daha
2: ama maç özelinde ya yine de onu belki yapabiliriz diye düşünüyordum ben Fatih Demir.
3: Olur. Tamam yine de yapalım. Yani şöyle, Mert ayağı Türkiye'de en düzgün kaleci. Yani 60'a 50'ye futbolcunun ağzının içine top atabiliyor hala. Bu akşam ona çok iş düşmedi. Bir pozisyonda çok net bir kurtarış var. Çaprazdan net bir şut. Çok iyi refleks gösterdi ve kurtardı. Bu akşamki performansıyla özellikle oyuna başlangıç anlamında doğru zamanda doğru paslarıyla ben 8 olduğunu düşünüyorum.
2: Şikriniar dedim. Savunmada stoperden başladı.
3: Şikriniar yine liderliğini gösterdi. İyi karşıladı. Ama bazen yine birebir de rakibiyle karşı karşıya kaldığında geriye koşmaya çok alışkın. Geriye çok fazla kaçtı ve pozisyon vermelerine sebep oldu. 7 diyorum.
2: Ake dedim. Ake'yi ben beğendim ilk yarıda. Sonra ne olduğuna ilişkin pek bilgi gelmedi. Orada hemen aktarayım basın tribününden Olcan Çoksayır'ın kasığında problem var gibi gördüm dediğini. Basın tribününden yine Süha Gür'ün de son mesajına bakalım. Sakatlanacak bir pozisyon olmadı. Belki ağrı hissetmiştir dediğini aktarayım. Bu bilgiler bizler için kıymetli, en azından net resmi bilgi gelene kadar. Söz sende, konu Ake.
3: İnşallah ciddi bir şey yoktur. İnşallah. Ake çok tecrübeli, çok kaliteli, soğukkanlı ve iyi bir futbolcu. İyi olduğunu bir kez daha gösterdi.
2: Kesinlikle Ake'deyiz ve puanlama kısmında böyle bir boşlukta kaldık. Peki Osterwold'e Fatih Demirkol.
3: Osterwold'e hem sol bekte hem de stoperde izledik bu akşam. Her iki mevkide de beklentileri cevapladı. 8 diyelim ona da.
2: Semedo sağ taraftaydı. Hareketlilik kazandırdı oraya İrfan'la beraber gibi gördüm
3: evet,
2: ilk yarıda.
3: Evet ama Semedo'dan beklenen şey Semedo evet orada özellikle kulvarı kullanma anlamında şey bir oyuncu, maharetli bir oyuncu ve Dünya Kupası'ndan geldiği için aslında hazır da geldi. Yani onun öyle uzun bir tatili de işte baştan bir daha antrenman yapıp kamp görmesine falan da gerek yoktu. Ama Semedo hem kendi özellikleri itibariyle yani kariyerine baktığımızda gördüklerimiz için söylüyorum. Hem de oyuncu özellikleri itibariyle Semedo'nun çok daha adam geçen, çok daha topu öne taşıyan, dribling, üstü şutlar beklediğimiz bir oyuncu olduğunu söylememiz lazım. Asist denemeleri yapması lazım. Semedo bu anlamlarda beklentilerin altında kaldı. Yani o kadar sağ kulvarın efektif kullanıldığını söyleyemeyiz. Rakibin bulduğu pozisyonlarda genellikle kendilerine göre sol, Fenerbahçe'ye göre sağ kulvardı. Ne verelim? 6 verelim.
2: Peki orta alanda Gendouzi ile başlayayım.
3: Gendouzi yine liderdi, yine iyi karşıladı. Topu taşıma konusunda sıkıntılar yaşadı ama bu kamp dönemi yeni olduğu için böyledir. 7 diyelim.
2: Bartu ile devam ettim.
3: Bartu beklentilerin üstündeydi. Bence de. Diyelim.
2: Bence de. Fred dedim. Fred ile devam ettim.
3: Fred çok iyiydi. Yani bu akşam özellikle ilk yarı itibariyle değerlendirme yaparsak 9 bile deriz Fred'e. Ama ikinci yarı yoruldu. Yorgunluğun etkisiyle temposu düştü. Alanını çok kaybetti. Adam kaçırdı. O yüzden 8 diyelim.
2: Ben ne alaka Bartu yorumlarıyla tırnak içerisinde söylüyorum. Taraftarlardan gelen yorumlar böyleydi. Bir kısmından en azından. Ne alaka Bartu yorumlarıyla başlayan bir maçın tam tersi bittiğini düşünüyorum Bartu açısından. İyi değerlendirilebilir o açıdan da.
3: Artı yani şimdi bu maçta da oynamayacaksa Bartu ne zaman oynayacak? O yüzden oynamasına tepki göstermemek lazım. Belki beklenti Kante olsun, İsmail olsun falan şeklindedir ama bu tür durumlarda futbolcuyu korumak için oynatmamak en doğrusudur. İsmail ve Kante için söylüyorum. Bartu gibi nispeten kampı çok iyi geçirmiş, çok hazır da gelmiş kampa zaten ve fırsat da gözleyen, kendini de göstermek isteyen, ben her zaman hazırım diyen oyuncular için de bu tür maçlar bulunmaz Hint kumaşıdır. Burada çıktı, kendini de gösterdi.
2: Devam ediyoruz ve Konuşmaya devam ettiğimiz noktada Freddy Bartu'yu, Gendouzi'yi konuştuk. İrfan Kerem kanatlarını sordum Fatih Demirkol'a.
3: İrfan çok daha yeteneklerini ortaya çıkarması gereken bir dönemde. Çünkü geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçirdi. Yani formaya sımsıkı sarılması, geri döndüğünde farkını ortaya koyması lazım. Ben İrfan'ı hiç yeterli bulmadım. 5 diyorum.
2: Kerem'deyim.
3: Kerem de yine aynı şekilde. Tamam, milli takımdan geldiler, kısa bir tatil yaptılar ama yani şimdi bu futbolcular şöyle değiller. Yani hiç hazır değiller. İşte bir yaz kampı da daha doğru dürüst görmediler falan diyemezsiniz. Milli takımdan geldiler. Daha şunun şurasında hani 2 hafta önce diyelim, 3 hafta önce neyse şeydelerdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde antrenmanları gayet de yüksek şiddette devam etti. Maçlar oynadılar, ikisi de oynadılar. Dolayısıyla hani kısa bir tatil bile olsa o tatilde biraz kendilerini koruyup iyi başlamaları lazımdı. Beklentimin çok altında, Kerem de çok altında. Çok kararsız. Yani oynadığı yer konusunda kararsız, topu aldıktan sonra kararsız, ortamı yapacak, içeri mi kat edecek, şut mu atacak, 2'ye 1 mi oynayacak, boş alana mı kaçacak, çok kararsız gördüm. Kerem tecrübesindeki bir oyuncunun bu kadar kararsız olmasına da anlam veremiyorum.
2: Talisca ileride başladı Fatih Demir.
3: Talisca gol de attı, zaten oranın oyuncusu değil ama kafa vuruşlarıyla, şutlarla denedi, kaleyi çok denedi. Talisca top Fenerbahçe'ye geçtiğinde çok iyi bir futbolcu, 8 dersiniz. Ama top rakibe geçtiğinde Talisca neredeyse yok. Yani hiçbir şekilde takım savunmasında yok. O yüzden 6 diyorum ben.
2: Değişikliklerde neyi ne kadar sormak gerekir bilmiyorum ama Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Asensio diyeyim ben. En azından erken değişiklikler.
3: Levent daha iyiydi. Yani beklentinin daha üstündeydi. Özellikle bir asisti vardı orada. Daha doğrusu gol olsa asist olacak. Nefis bir ortayla Talisca vurdu kafayı, kaleci çıkardı. Mesela orada topu alır almaz düşünmesi, doğru yere doğru zamanda topu atabilmesi, topu Talisca ile buluşturacak kalitede bir orta yapmış olması, ayağının o kadar düzgün olması çok iyi. Topu kaptırdıktan sonra da rakip kovalama konusunda ve alanı daraltma konusunda bırakmadan prese devam etmek konusunda çok beğendim. Yani Levent ben formayı almaya hazırım diyor. Tabii ki çok zor orası. Şimdi Archie Brown da gelecek. Ondan sonra orası çok zorlaşacak ama Levent'i beğendim ben.
2: Greenwood ve Sidiki Şerif'i belki puanlama anlamında değil ama performans anlamında çok küçük bir soru olarak ekleyebiliriz son bölüme.
3: Şöyle, Sidiki Şerif geldikten sonra, Oğuz Sidiki Şerif Greenwood girdikten sonra özellikle tempo çok arttı ön alanda. Bu tür driplingleriyle oynayan, koşu kaliteleriyle oynayan oyunculara çok ihtiyaç var. Özellikle şeye baktığımız zaman, Greenwood'a baktığımız zaman diğerlerinden farklı olarak çok da yetenekli bir oyuncu. Top ayağına çok yakışıyor. Onu daha görmedik. Ne zaman görürüz? Bu akşam kafa da vurdu. İşte topu aldı. Birkaç hareket yaptı. Topu öne taşıdı. Rakibin dengesini de bozdu ama asıl Greenwood'u biz şu antrenmanları falan alsın, kuvvetlendirmeleri tamamlasın. Ondan sonra görürüz. Bence bu turu Fenerbahçe geçer, rahat geçer diye düşünüyorum. İkinci karşılaşma, daha doğrusu ikinci eşleşme diyelim, Sturm Graz-Hartz eşleşmesinin galibiyle Fenerbahçe oynarken yavaş yavaş Greenwood kendini göstermeye başlar.
2: Çok teşekkür ediyorum Fatih Demirkol. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la birlikteydik ki yarın da öyle hatırlıyorum ki saatler 18.10'u gösterdiğinde bir çarşamba klasiği değerlendirmemiz olacak gibi duruyordu. Öyle hatırlıyorum notlarımdan.
3: Evet, yarın nasipse birlikteyiz. Nasip
2: olursa tekrardan görüşmek üzere diyeyim Fatih Demirkol.
3: Çok sağ teşekkür ederim.
2: Ağzına sağlık. Fatih Demirkol'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Can Arat'a döneceğim. Can Arat'la konuşacağız. Fenerbahçeli eski oyunculardan Can Arat'la Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gorni'yi ağırladı ve 1-0'la geçti. Bunu konuşacağız. Oraya hemen böyle bir parantez açacağız. Onunla da birlikte tabii İbrahim Yavuz da bizlerle birlikte olacak hemen ardından. Tüm bu değerlendirmeleri programımızın dahilinde yapacağız. İsmail Kartal'ı bekliyoruz. Basın toplantısını bekliyoruz diğer tarafta. Orada da toplantıya ilişkin tüm detayları sizlerle paylaşıyor olacağız. Tabii İsmail Kartal'ın açıklamaları kıymetli. İlk basın toplantısı olacak. Bir maç sonu resmi basın toplantısı olacak. Yeni döneminde İsmail Kartal'ın. Bunu da hatırlatalım. Gelen mesajlarda ama İsmail Kartal'a ilişkin pek de iyi mesajlar görmedim şu ana dek. Sait Bey demiş ki İsmail Kartal bu futbolla, bu futbolcu tercihleriyle ligi 5. bitirir demiş mesela. Bence haksız bir yorum. Can Arat, hoş geldin.
0: Hoş bulduk, selamlar.
2: Nasıl gördün karşılaşmayı? 1-0'la geçti Fenerbahçe ilk aya.
3: Şimdi öncelikle hazırlık maçları ne kadar çok oynanırsa oynansın futbolcuların ritmini bulduran durum resmi maçlardır ve 4-5 maçtan önce futbolcu ritmini kolay kolay bulamaz. Şimdi İsmail Hoca'yla tabii ki eleştireceğimiz noktalar var ama oyunun geneline baktığımız zaman Fenerbahçe'deki gözle görülür bazı değişiklikler var. Benim için en önemlisi rakip takım oyunu kurarken bizim oyuncularımızın verdiği reaksiyonlar. Benim çok hoşuma gitti. Reaksiyonlar ne kadar çabuk olursa, bağlantılı gelirse bu reaksiyonlar, atıyorum bir oyuncu bastı, arkasından kademeye gelen baskı, bu bana çok güzel sinyaller verdi. Ama tabii ki 1-0 bizi tatmin etmedi. Etti mi? Etmedi. Yani onu söyleyebilirim. Sorun yoksa ben direkt devam edeyim.
2: Devam edelim. Sonrasında ben oyuncu soracağım. Tamam. Özellikle bireysel performansı.
3: Şimdi oyunun 1-0 gitmesinin en büyük sebeplerinden biri İsmail Hoca'nın oyuna geç müdahalesi nedir? Yani ben Levent Mercan'ı artık Mourinho'da yapıyordum. İşte bazı gidiş Tedesco'da yapıyordu. Ya bizim skor ihtiyacımız var. Bu adamların bize geliri yok. Zaten savunmamız gayet iyi reaksiyonlar verdi. Pozisyon vermedik neredeyse. Direkt önlerine toplarımız var. Bartu'nun müthiş bir şutu var. Bartu'yu iyi buldum bu arada. Sen sorduğunda onlara girerim ama İsmail Hoca'nın oyuncu değişikliklerine geç kaldığını düşünüyorum. Eğer Asensio, hani yayından önce de konuştuk ya, bir oyuncu hazır değildir. Ama 30 dakikalı oynayabilir değil mi Asensio?
2: Evet.
3: Yani bu maç Gendouzi'nin maçı değil. Kante oynuyorsa Kante'nin maçı değil. Bakın Talisca'yı değiştirdik. Yaratıcı frikik olmasa, yaratıcı oyuncu, kreatif oyuncu olmasa bir sıfırı bulamayacaktık. Gol atamadık çünkü. Ama bizim neye ihtiyacımız var burada? Öndeki genelde Fenerbahçe 3-2-5 şeklinde hücuma çıkıyor. İşte üçlü geride, iki orta saha, beş hücumcu gibi. Şimdi burada senin yaratıcı oyuncu ihtiyacın var. Mesela Asensio'yu son 12-13 dakika alıp bir şey elde edemezsin. Mesela Sidiki Şerif'in daha çabuk oyuna girmesini beklerdim. Nedenini söyleyeyim size. Oğuz Aydın oyuna girdikten sonra sol kenardan bir içeri girdi. Asensio da oyundaydı. Top Asensio'yu geçti. Talisca doğru yerde olsa boş kaleye golü yapmıştı. Çünkü Talisca santrafor değil. Santrafor'un bir koku alma şeyi vardır. Bizim Semih Şentürk gibi. Daniel Guiza gibi.
2: Sağ tarafta Semedo ile İrfan Can'la bunu çok şey yaşadık. Hatta ilk yarıda da buna benzer bir pozisyonu aktardığımı, anlattığımı aynen hatırlıyorum dakika skorda.
3: Aynen
2: çok
3: aynen. Ters tarafa da aynısı. Ben atlarsam ne olursan bana ekleyiver. Ama dediğim gibi santraforsuz oyun artık tahammülümüz yok. Yani tahammülümüz yok. Talisca eğer gerçek bir santrafor olsaydı atardı. Evet, golünü attı mı kreatif, ama hala Talisca'nın ben zor forma şansı bulacağını düşünüyorum. Ama maçtan sonra da İsmail Hoca'nın yüzüne baktığımız zaman görüntülerde İsmail Hoca'nın mutsuz olduğunu gördüm. Çünkü istediği skor alamadı.
2: Zaman zaman zaman zaman maç içinde ekranlara gelen İsmail Kartal da istediğini alamayan bir surat ifadesine ve oyuncularından evet beklentisi büyük tepkilere yol açacak bir İsmail Kartal'ı gösteriyordu bize.
3: Ya işte İsmail Hoca'nın da normalde İsmail Hoca daha enerjik bir adamdır. Böyle şeylerde hele ilk maçta bunu yapmaz ama İsmail Hoca'nın da bu görüntüsü benim hoşuma gidiyor aslında. Tedirginlik rahatlıktan çok daha iyidir.
2: Evet.
3: Rahatlık çok tehlikeli bir şeydir. Tedirgin olmak, yani nasıl diyeyim size, ben sahaya çıktığım zaman çok rahat olduğum maçların çoğunda kötü oynamışımdır. Hep böyle
2: Can Arat'la birlikteyiz. Maç sonunda değerlendirmemi sürüyor.
3: Ne zaman böyle biraz daha tedirgin olduğu zaman daha çok konsantre oluruz. Bir ara bir kamera gösterdi. Kayıt'la birlikte konuştular. Kayıt hocayla birlikte ne yapabiliriz diye. Bu bak benim çok hoşuma gitti. Neden biliyor musunuz? Yardımcı antrenörlerin önemi çok önemlidir. Ve İsmail Hoca bugüne kadar işte hep görünen yardımcı hocalarından acaba fikir alışverişi yapıyor mu sağ kenarında? Kayıt'ta bunu gördük. Ama dediğim gibi hamleleri geç yaptı. Greenwood'un da daha erken girmesini beklerdim. Asensio'nun özellikle en az bir 30 dakika oynamasını beklerdim. Şerif'in de daha erken, yani Şerif'in sahada olmasını daha çok isterdim. Çünkü santraforsuz oyun çok zor.
2: Peki. Ben o zaman biraz isimlere döndüğümüze göre hızlıca evet, Mert Günok diyeceğim. Bir cümlelik yorum ya da bir kelimelik yorum fark etmeksizin. Can Arat
3: müthiş bir kurtarış yaptı ve oyunda tuttu bizi. 10
2: üzerinden.
3: Tek pozisyonda kurtardı.
2: 10 üzerinden. 10. Peki. Şikriniyer dedim. Savunmada devam ettim.
3: Hiç sıkıntı yok. Savunmada da hiçbir sıkıntımız olmadı. 10 üzerinden 10.
2: Aki. Biraz bonkör ilerledin.
3: Efendim bonkör ilerliyorum çünkü görevini peki yapanlar şimdi peki diğerlerinden yani.
2: Ha, geleceğiz oralara diyorsun Can Arat. Peki.
3: Evet. Tamam. Diğerlerinden çaldıklarımı onlara veriyorum.
2: Aki değil.
3: Aki'de de bir sıkıntı görmedim. 10 üzerinden 8 Aki.
2: Osterwold'e geçtim. Sol bekteyiz.
3: 10 üzerinden 8.
2: Semedo neler söylersin ve nasıl puanlarsın?
3: Psikolojik olarak yorgun geldi. 10 üzerinden 7.
2: Genduzi Bartu ortalığında. Her iki ismi de ayrı ayrı sorarım.
3: Bartu 10 üzerinden 10. Genduzi yapacağı onun üstüne düşecek bir görev yoktu bugün. Ama Genduzi'nin karakterini çevremden de duyuyorum. Tam Fenerbahçe taraftan istediği karakter. Bütün sadece sahada değil sağ dışında da oyunun psikolojisini, maç sonrasını yaşayan inanılmaz bir oyuncu. O yüzden ben şu an onu puanlamayacağım. Benim üzerim, yani benim için onun üzerinden on ama şu an puanlamayacağım. Genduzi'lik hiçbir durum yok.
2: Bartu için bir cümle almak isterim ama senden daha detaylı.
3: Bartu gittikten geldikten sonra Bartu'yu bugün çok beğendim ve takımda kalması gerektiğini düşünüyorum.
2: Fred'e neler söylersin?
3: Fred kendi pozisyonunda oynamadı. Zaten mesela ben de dedim ki Asensio oyuna girecekse muhtemelen Bartu olacak. İyi oynayan Bartu çıkacaktı. Fred'i geriye çekip Asensio'yu on numaraya koyacak diye düşündüm. Maçtan önce dediğimiz gibi 4-2-3-1 başladı. Gidişat da bunu gösterdi. Bartu'nun oyundan çıkması evet belki de en iyi oyunculardan biriydi. Ben çok beğendim bugün Bartu'yu. Fred gerçi kendi yerinde oynamadı. Kendi yerinde oynarsa İsmail Hoca'yla Fenerbahçe'ye katkılı olacağını düşünüyorum. Yabancı kontenjanından dolayı da birileri gidecekse bunun Fred olmayacağını düşünüyorum. Fred'in kalması taraftarıyım.
2: Peki İrfan nasıl döndü sence Can Arat? İrfan'ı nasıl yorumlarsın ve puanlarsın?
3: İrfan'ı beğenmedim bugün açıkçası. Yani tekrardan Fenerbahçe'ye döndüm. Kadro dışı kaldın. Sahaya bugün şans verdi sana hoca. İlk 11'de sana güvendi. Fark yaratman gerekiyordu. Hoca da şu an senin fark yaratamadığını gördü. Yani maçı izlerken de içimden yaptığım yorum Fenerbahçe'nin ön alandaki oyuncularının kreatifliği, kalitesi arttıkça İrfan Can'ın Fenerbahçe'ye yetersiz olduğunu görüyoruz. Bugünkü performansı benim için sınıfta kaldı.
2: Kerem.
3: Geçen sene Benfica'dan geldikten sonra çok destek olduk ona. Kötü oynadığı maçlarda devamlı iyi şeyler söyledik. Hadi Kerem dedik. İhtiyacımız var dedik. Şimdi Dünya Kupası gibi bir zor dönemden geldi. Dünya Kupası'nda milli takımımız da büyük bir kaosun içinden çıktı biliyorsunuz ki. Çok zor bir dönem geçirdi o çocuklar. Kerem'i bu maçı gene eleştirmeyeceğim ama Kerem bıraktığımız Kerem gibi duruyor.
2: Talisca ileride başladı. Bir Tedesco dönemi, geçen, bir Mourinho evet dönemini hatırlattı yine.
3: Aynı. Talisca'da aynı. Talisca'da da bir, ne öne bir adım var ne geri bir adım var. Talisca bildiğimiz Talisca. Golü atsa da kimsenin gözünü boyayamaz. Tabii ki eğer sen Fenerbahçe'de oynuyorsan ve senin en iyi yaptığın iş frikikler duran toplarsa sen bu golü atacaksın tabii ki.
2: Böyle bir katkın olacak diyorsun.
3: Olacak. Bu bana göre ekstra bir şey değil Talisca'nın yaptığı.
2: Peki.
3: Sağ içinde topsuz oyunda, toplu oyunda, frikikler dışında, toplu topsuz oyunlarda Talisca gene yok.
2: Fenerbahçeli eski futbolculardan Can Arat'la birlikteyiz. Fenerbahçe maçı sonrasında, Gornik maçı sonrasında değerlendirmemiz sürüyor. Birlikte değerlendiriyoruz Can Arat'la birlikte ki ben orada sonradan oyuna giren oyunculara döndüm. Levent Mercan dedim 46. dakikada Ake'nin yerine oyuna dahil oldu.
3: Şimdi Levent Mercan'la alakalı inanılmaz düzgün bir insan. Bazen şunu söylersiniz. Evet çok düzgün insandır ama çok iyi oyuncu değildir. Bu çocuk hem iyi oyuncu hem düzgün insan. Ne zaman görev verirse elinden geleni yapıyor ki çok önemli bir hata kesti bugün. Son dakikalara doğru. Levent Mercan'ın da takımda kalması gerektiğini düşünüyorum. Ama burada ekstra bir parantez açayım. İsmail Hoca'nın Archie Brown'la alakalı kafasında soru işareti olduğunu düşünüyorum.
2: Ne gibi?
3: Hani maçtan önce söylemiştim ya ben. Hı hı. İsmail Hoca subliminal mesajlar vermeyi sever diye. Benim aldığım İsmail Hoca'dan, tanıdığım İsmail Hoca'dan aldığım mesaj Archie Brown'u çok düşünmedi. Ama aslına baktığınız zaman 3-5-2 de ben bazen oynayabilirim diyor İsmail Hoca basın toplantısında. Hı hı. Archie Brown'u o zaman aslında kullanabilir.
0: Ama bana göre kafasında çok düşünmüyor şu an. Yani soru işareti Archie Brown. Levent Mercan'dan konuyor. O mevkide açtığımız için söyledim. Levent Mercan da kesinlikle Fenerbahçe takımında kalmalı. Ve bizim bu tarz oyunculara ihtiyacımız var. Küsmeyen, görev verildiğinde görevini yapan. Siz söyleyebilir misiniz? Yani ben sana bir soru sorayım bu sefer. Levent Mercan geçen seneden bu yana görev aldığında Fenerbahçe'ye yüzünü kara çıkartacak bir performans sergiledi mi?
2: Ben hatırlamıyorum. Yani,
0: aklınıza gelmez yani. Evet. O kadar düşüktür. Doğru. İlla kötü oynamıştır çocuk. O yüzden ben Levent Mercan'ın kalmasından taraftarım. Ama Archie Brown'u da beğeniyorum. Ama hocanın kafasında bir soru işareti var. Kadro şişmeye başladı.
2: Özellikle yabancılar kısmında
0: tabii ki işte,
2: sizi çok kilit noktaya getiren ve acaba hangisi olsa dedirten, şimdi bir taraftar olarak ya da gazeteci olarak, sen ve ben eski futbolcu olarak mesela Caner Atsen, burada oturup bir plan yapmaya çalışsak, orada acaba kimi gönderirsin diye arada kalacağın çok isim olur. O da ayrı
0: tabii
2: bir
0: aşikar konu. Tabii ki çok olacak. Şimdi bunları konuşurken de bir an kamera kulübeyi gösterdi ve Musabba'nın suratını gördüm. Ben mesela bugün Oğuz Aydın'a oyunu almazdım.
2: Oğuz Aydın'a gelecektim tam da. Söz sende tekrar o zaman.
0: Şimdi Musa Abba'dan söyleyeyim, sonra senin dediğin gibi tabii. Oğuz Aydın'dan devam edelim. Bana göre Musa Abba Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde belki çok ekstra işler yapmayabilir. Samsun Spor'da yapmıştır. Çünkü Konferans Ligi'nde oynamıştır. Hı hı. Ama Türkiye Ligi'nde kesinlikle kilitler açacak oyuncudur Musa Abba. Musa Abba da psikolojik olarak desteklenmesi gerektiğini düşündüğüm bir oyuncu. Geçen sene UEFA listesine yazılmadıktan sonra bu oyuncunun performansı düşmüştü. Şimdi de psikolojik olarak bu oyuncuyu ayakta tutmak lazım, muallakta bırakmamak lazım. Bazı oyuncu vardır sert dilden anlar. Bazı oyuncu vardır yumuşak davranman lazım. Bakın mesela Mason Greenwood. Bu oyuncuya sert yaparsınız bu oyuncuyu kaybedersiniz. Çocuğun yüzüne baktığınız zaman masumiyetini, temizliğini ve kibarlığını anlıyorsunuz. Artık burada İsmail Hoca'nın da kendine, hani diyor ya İsmail Hoca ben bunu değiştireceğim. Teknik şeylere bakıyoruz. İşte teknolojiyi kullanıyoruz. Ben bunun bir sinyalini bir önceki yayında vermiştim. Ben her zaman teknolojiye bakmam. Bazen oyuncunun isteğine yüreğine bakarım.
2: Peki Asensio ile Greenwood'u sorduğumda Can Arat neler söyler?
0: Sadece şunu tamamlayacağım. Tabii. İsmail Hoca çok teknolojinin esiri olmaya başlamış. Bu bir tehlikedir. Teknik adam için. Asensio ve Greenwood. Fenerbahçe'nin en önemli iki oyuncusu. Asensio evet matador diyoruz ve kilitleri çözüyor evet. Bir Alex değil. Ama Alex kadar iyi işler yapıyor. Ama Mason Greenwood Alex'ten sonra Fenerbahçe'nin Alex'i olacak. Yani o tarzda bir oyuncu. O tarzda taraftarı coşturacak ve belki heykelini yapabileceği bir oyuncu. Ama dediğim gibi psikolojik olarak bu oyuncuyu ayak tutmak lazım.
2: Peki Sıdiki Şerif oyuna giren isimlerden bir diğeriydi Can Arat. Fenerbahçe'nin avantajı tek gollü aldığı Ornik Zabze karşılaşması sonrasında 1-0'lık galibiyeti konuşuyoruz. Can Arat bizlerle, az sonra İbrahim Yavuz'a döneceğiz. Son yorumu da Sıdiki Şerif için alayım o zaman Can Arat.
0: Transfer olduktan sonra hatta daha transfer açıklandıktan ve sahaya çıkmadan önce ben oyuncunun kenar oyuncusu olduğunu, yani bir santrafor çok kenara gelirse istemezsin. Benim santraforum box'ın içinde olsun. Ha bu oyuncu sprinter oyuncu. Geçen sene Fenerbahçe'ye katkı sağlayamadı ve eleştirenlerin en başına ben geldim. Şimdi hazırlık maçlarına bakıyoruz.

0: kendisidir. Bunu unutmayın. Ama atıyorum bugün Muriç olsaydı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
1: Peki.
0: Yani o yüzden hala Fenerbahçe'nin yetersiz bölgesindeki yetersiz oyuncusu Steve Sheriff'tir. Eleştirimi kendini göreceğiz.
1: O zaman eklemek istediğin son bir şey var mı diye sorayım. Caner,
0: çok teşekkür ediyorum. Yayın öncesi ve yayın maç öncesi ve maç sonrası çok güzel sohbetimiz oldu.
1: Kesinlikle.
0: İyi yayınlar diliyorum. İbrahim Yavuz'la benden selam söyleyin. O da çok iyi yorumları var.
1: Aleyküm selam. İleteceğim.
0: Herkese iyi akşamlar. Sizlere de iyi yayınlar
1: diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Can Arat'la konuştuk. Fenerbahçe'nin eski futbolcularından kıymetli isim Can Arat bizlerle birlikteydi. Özellikle maç önünde de çok keyifli bir yayınımız oldu. Maç sonunda da bu bölümde de birlikte olmak iyiydi, güzeldi diyelim. İbrahim Yavuz'a döneceğiz. İbrahim Yavuz'la konuşacağız. Selam da üzerimize kalmasın. Hemen aktaralım İbrahim Yavuz'a dönerken. Şöyle bir İbrahim Yavuz'a dönüp orada Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetini soralım. İlk ayağı soralım bu turun. Genel yorumunu merak ettiğimi ilk etapta ifade edeceğim. İbrahim Yavuz, hoş geldin.
2: Hoş bulduk ben.
1: Üzerimde kalmasın. Can Arat'ın çokça selam var. Çokça yorumlarını da beğendiğini, yorumlarını da senin yorumlarını öyle, da beğendiğini söyledi. Can Arat'ın çokça selamları var, sana iletiyor.
2: Eyvallah.
1: Nasıl yorumluyorsun 1-0'lık ilk maçı, bu turun ilk ayağını? İsmail Kartal çıkacak az sonra ama o çıkana dek, ne zaman çıkarsa o ana dek konuşalım isterim.
2: Ya maç sonu istatistiklere bakarken biraz ilgimi bir şey çekti. Yani bu biraz aslında Fenerbahçe adına olumsuz bir hadise. Biraz oyunu da farklı yerden okumamızı da gerektiriyor. Mesela ikili mücadelede önce şeyle başlayalım. Topa sahip olma %79, değil mi? Çok ciddi bir istatistik Fenerbahçe'nin. Yani neredeyse oyunun büyük bir çoğunluğu Fenerbahçe'deydi top. Ama daha fazla faul yapan takım Fenerbahçe. Çok enteresan bir istatistik, değil mi? Yani bu kadar topa sahip olduğun bir oyunda rakibinden daha fazla faul yapmışsın. Bu biraz şeyi anlatıyor. Fiziksel anlamda problemli olduğunu anlatıyor. Yani sürekli faul yaparak oyunu durdurduğunu anlatıyor. Diğer hadisede rakibe göre rakip 94 ikili mücadelenin 49'unu kazanıyor. Sen 45'ini kazanıyorsun. Yani fiziksel anlamda da iyi analiz edilmesi gereken bir istatistik olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yoksa onun dışında ilk yarıda söylediğim şeylere benzer şeyleri söyleyeceğim. Çünkü bu kadar kısa sürede zaten, yani henüz 4. haftayı doldurmamış bir antrenman planlamasında teknik direktör de bundan zaten çok üst seviyede her şeyi beklemek çok sağlıklı bir durum değil. Ama bu istatistik analiz edilmesi lazım. Bir diğer problemli hadise Fenerbahçe'nin santrafor pozisyonunda, yine istatistikten bir şey okuyalım belki. Talişka vardı, değil mi? Tam anlamıyla aslında santrafor pozisyonunu oynayabilen bir oyuncu değil. Fenerbahçe böyle bir hücum organizasyonunda 25 tane orta yapmış. Bu da korkunç bir istatistik. Yani bu da teknik direktörün çok iyi analiz etmesi gereken bir istatistik. Eğer sen Talişka ile bir oyun oynuyorsan, yani Vedat Muriç yoksa orada bu kadar fazla topu oraya kaldırmana gerek yok. Bu sağlıklı bir durum değildir. Yine bu geçtiğimiz sezondan kalan olumsuz alışkanlık, değil mi? Yani o topu kim varken kaldıracaksın? Hangi oyuncu varken o topu kaldıracaksın? Yine biraz önce maç sonu programını izlerken işte değerli yorumcu abilerimiz, eski futbolcularımızı dinliyorum mesela. Genel alışkanlık yine bizde santrafor yok Fenerbahçe'nin. Hemen oradan bir eleştiri. Kabul ediyorum, bence de yani bir kere planlamada santrafor konusunda eksikliği var Fenerbahçe'nin, ama bir oyun sadece santrafor üzerinden okunmaz. Yani eğer öyle okursan İspanya'yı neyle anlatacaksın? İspanya'nın oyunu, değil mi? Yani önce planlama şöyle yapılır. Evet, santrafor olursa oyun daha üst seviye. Osimhen'li oyunlar evet daha üst seviyeye gidiyor, ama Osimhen yoksa da bir oyunun olmak zorunda. Değil mi? Eğer Vedat Muriç yoksa ya da Cirasi gelmediyse 25 orta yapmana gerek yok, değil mi? Sen teknik direktör olarak dışarıdan bakıldığında şunu söylemesi lazım insanların. Evet, çok eksiği var, teknik direktörün zamana ihtiyacı var, ama az da olsa bir teknik direktör dokunuşu var. Mesela ben dışarıdan o maçı izleyen farklı bir ülkeden bir adam olsam, diğer teknik direktörü şey yaparım, Zabri'nin teknik direktörünü ayırırım. Derim ki ya evet, yetenek olarak eksik diğer takıma göre, çok belirleyici oluyor. Ama burada bir teknik direktör dokunuşu var derim. Yani bir planlama yapmaya çalışıyorlar. Topu kazandıktan sonra bir planlamayla atağa çıkmaya çalışıyorlar. Çok eksik olmalarına rağmen. O yüzden evet, zaman kabul ediyorum, ama bu süreçte de bazı şeylerin ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum ben Fenerbahçe'de. Skordan bağımsız söylüyorum bunları. Fenerbahçe oyuncu kalitesiyle yine problemi orada halledebilir.

0: Peki İbrahim Yavuz, oyuncuları böyle teker teker konuşalım
1: istedim. Tabii.
0: Bu arada Gornik teknik direktörünün basın toplantısı olduğunu görüyorum. Oraya da geçeriz. O önemli değil. Hani çok fazla, çünkü oradan detayları aktarabiliriz ama bizim için önemli olan görüş, düşünce İsmail Kartal tarafı. Oradaki görüşleri çünkü
1: çok merak ediyorum. Ben de gerçekten çok merak ediyorum.
0: Ben de merak ediyorum. Özellikle senin merak ettiklerini sorayım o zaman. Öyle tabii devam edeyim. Ben oyunculara tabii geçmeden önce. Ne merak ediyorsun abi şu an İsmail Kartal'la ilgili?
1: Ya şöyle, şimdi bir oyun izledik. Yani ben teknik direktörün o planla alakalı, yani önce maç önünde rakibi çok iyi analiz ettiğini söyledi hoca, değil mi? Acaba analiz ettiği rakiple bugün karşılaştığı rakip aynı mı? Benim için çok önemli bir teknik direktörün, çünkü bir analizden bahsetti ve çok iyi analiz. Devamında neleri planladı, oyun başladıktan sonra neyle karşılaştı? Bunlar çok önemlidir. Mesela iki tane şey söyledi maç önünde. Greenwood'la Asensio'nun hazır olmadığından bahsetmişti ama ikisini de sahaya gönderdi. O an belki de başka bir şeye ihtiyacı oldu. Yani onlarla ilgili düşüncelerini çok merak ediyorum hocam.
0: İlk etaptaki önde baskıyı nasıl değerlendiriyorsun peki?
1: Çok yetersiz. Ama anlayabiliyorum.
0: Ama heyecan verici değil mi?
1: Ya şöyle, bu bir kere şöyle yorumlanmasın. Yani
0: ama Fenerbahçe taraftarlarının Mourinho'dan, Tedesco'dan buraya geldiğini düşün.
1: İşte o zaten en büyük problem o. Ya, olumsuz bir örneği, asla Fenerbahçe'nin yapmaması gereken bir örneği. Yani iki tane teknik direktör ısrarla seni geriye çekti diye bugün biri geri çekmiyorsa bu çok olumlu bir şey. Bu olması gereken zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela Tedesco'nun her skoru bulduğunda seni geriye yaslaması zaten olmaması gereken bir hadise ya. Bugün İsmail Kartal gerideyken hala Fenerbahçe'nin golü kovalaması, bu zaten olması gereken. Bu rakibin gücüyle de doğru
0: İsmail
1: orantılı.
0: Kartal gerideyken daha doğrusu.
1: Bazı oyunlarda ama onu da yapmak zorunda kalacaksın rakibin gücüne göre. Anladın mı? Yani onu anlatmak istiyorum. Yoksa sen şimdi Tedesco'nun yaptığı yanlışları alıp bu tarafta doğru yapılıyorsa burada çok ciddi bir değişim var ya, değil ya. Olması gerekeni yapıyorlar. Bu değil. Daha farklı dokunuşlara ihtiyacı var. Mesela Fenerbahçe'nin şeyi biliyor olması lazım. Talisca ile oynuyorsa önde baskı yapamaz. Hep bir kişi eksik kalır. O bir kişi eksik kalması baskıyı kırar. Rakip daha rahat çıkar. Şimdi burada da zaman zaman o sorunu yaşadı. İşte orada teknik direktör dokunuşuna, şurada ihtiyacım var. Abi çıkamıyoruz Talisca ile gittiğimiz zaman, önde rakip çok rahat çıkıyor. Orada tam anlamıyla baskıyı yapamıyoruz. Ha şunu zaten bekliyordum. Fenerbahçe yeni teknik direktörüyle kendisi aslında full seyirciye oynuyor. Zaten orada teknik direktörü de bir tarafa bırak, orada bir coşku oluyor zaten. Her sezon başı benzer bir durum oluyor. Hatırla, Fenerbahçe'nin Feyenoord'u yanlış hatırlamıyorsam içeride 4 tane mi atmıştı Şampiyonlar Ligi ön eleme içeride? Hatırla o maçı.
0: Evet.
1: Fenerbahçe önde baskıyla
0: 5-1'di galiba.
1: 5-1'di. Archie Brown topu kaptı. Hatırla, golü bulduğunda Talisca ile yine bulmuştu, değil mi? Benzer yorumlar yapılıyordu. Önde basan coşkulu Mourinho 2. senesinde
0: 5-2'ymiş düzeltildi.
1: 5-2 değil mi? Evet. İkinci yarı başka bir teknik doğru direktöre dönüştü dediler, değil mi? İkinci dönemi için Jose Mourinho'nun. Ya öyledir. Sezon başı ilk maçtı. İlk resmi maçıydı kendisi aslında. Öyle oluyor genelde. Hı-hı. O anlaşılabilir bir durum, o coşku. Ama bu konuda tam anlamıyla sağlıklı yorum yapabilmemiz için bekleyeceğiz belki. Yani ikinci, üçüncü haftaları beklemek zorundayız yani.
0: Hızlı hızlı isim isim ilerleyeceğim. Mert Günok dedim. Evet. Belki bir cümle, belki bir kelime ve yanına puanlama.
1: Çok başarılı buldum.
0: İbrahim Yavuz, evet.
1: Çok başarılı buldum yani. Bir tane sert bir şut vardı yakın mesafeden. Benim için yani en tehlikeli pozisyon. Çok zordur bir kaleci için. Onu ortadan kaldırması bile yeterli o gün için.
0: Puanlaman ne olur? 10 üzerinden ilerlediğinde.
1: Yani en yüksek ne veriyorsan onu verebilirim. Yani 7'ler 8'ler en yüksekse o
0: 10 üzerinden ilerlediğimde peki 10 veriyorum diyorsun o zaman.
1: Yok, 10 artık evet, başka bir seviye. Yani hani 7 geçerliyse olumlu 7.
0: Peki. Şikriniar Ake dedim. Her ikisi için ayrı ayrı yorum ve puanlama dedim.
1: Yani Ake bir sakatlık sorunu ya da dinlenmeyle alakalı bir durum yaşadı ama ilk maçı kendisi aslında, ilk yarı performansına baktığın zaman pozisyon olması, hakimlik açısından yine 7 diyebileceğim oyuncuydu.
0: Şikriniar için ne dersin?
1: Şikriniar izlediğim en kötü Şikriniar'da, onu söyleyebilirim. 5'i geçmez diye düşünüyorum. Yani en kötü performansını izledim ben Fenerbahçe formasıyla.
0: Semedo'dayım.
1: Semedo'yu 8 diyebilirim. Hemen ayırabilirim yani. Peki. Zaten Fenerbahçe Semedo'yla sakatlık sorunu yaşamazsa yani şahane bir sezon bekliyorum ondan.
0: Ve diğer tarafı
1: Osterwold'e. Ya onun için 6 diyebilirim. Çünkü hala psikolojik anlamda öfkesini kontrol etmeyle ilgili sorunu olduğunu düşünüyorum. Onu halletmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Genduzi'deyim. Orta alanda.
1: Yani Gündüz'ü zaten bu oynadığı oyunun daha üstünde bir oyun oynamayacak. Benzer oyunları oynayacak. Onun yanındaki bence daha ön plana çıkacak ya da önündeki daha ön plana çıkacak ama pozisyon bilgisi, beraber oynama alışkanlığı olarak yine ona 7 diyebilirim yani.
0: Bartu için neler söylersin?
1: Ya Bartu için şöyle, Bartu'nun şöyle bir durumu var belki. Yani Bartu hemen hemen her teknik direktörün sezona başlarken prensi olan ama sonrasında hiç kullanmadığı bir oyuncu. Yine benzer bir durumu yaşıyoruz onunla. Baktığın zaman potansiyel mi? Potansiyel ama sürdürülebilir potansiyel yok. Oyunda kaldığı sürece fena oynadı diyemem. Yani özellikle 3. bölgelere yaptığı koşullar önemliydi. Onun için de 7 diyebilirim yani. Fred'deyim. Ama yetmez tabii Bartu oyunları.
0: Fred'deyim orta alanda.
1: Fred... bugünün en iyilerindendi. Yani Semedo ile Fred'i ayırıyorum zaten. Ona da 8 diyebilirim. Oyuncu değişikliğinden sonra tekrar merkeze geldi Bartu çıktıktan sonra. Orada da Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularından biriydi yani.
0: İrfan Can ve Kerem kanatları için İbrahim Yavuz'un düşüncesini sordu.
1: Kerem hani bir oyuncu için şey diyebilir ya, diyebiliyorsak yani ya forma ağır geldi galiba. O olacak iş değil. Yani teknik ve taktik anlamında anlatamadığınız bazı durumlarda artık onu şey olarak anlatırsınız. Yani bir meşhur bir söz ya, forma buna ağır geldi diyorsun. Ya tam anlamıyla böyle altyapıdan çıkan acemi oyuncular gibi davranıyor. Sürekli birilerine bir şey ispatlama derdinde. Bence Fenerbahçe'nin en kötü oyuncularından biriydi bugün. İrfan için şunu söyleyebilirim. İrfan yani geçtiğimiz sezon çok kötü bir dönem. İşte bu Kasımpaşa'da da çok iyi olmayan bir dönem. Kolay değil, o da fiziksel anlamda iyi durumda değil ama çabası, ki ben hep söylüyorum, o bahsettiğin Çağlar, Cengiz, Mert Hakan, illa yerli oyuncuları da birine sabredeceksen tek sabretmen gereken İrfan Can. Ona da 6 diyebilirim bugün.
0: İleride Talişka'yı konuşalım isterim o zaman.
1: Ya gol atmasının dışında hiçbir şey söyleyemem. Yani gol atmamış olsa net bir şekilde en vasat oyunculardan biri diyebilirim ama attığı golden dolayı onu da ayıralım yani, skora katkısından dolayı.
0: Sonradan oyuna giren Levent için neler söyler İbrahim Yavuz?
1: Ya Levent şöyle bir durum var. Aslında Levent çok iyi niyetli. Kötü bir oyuncu olduğunu asla düşünmüyorum ama ya yetmiyor Fenerbahçe'ye Levent'in en iyi olduğu oyunlarda. En iyi olduğu oyunlar dahi yetmiyor Fenerbahçe'ye. Yani en iyi Levent Mercan oyunumu ortalama Arşi Buran, ben ortalama Arşi Buran oyunuyla oynamayı tercih ederim. Levent benim Fenerbahçe'de sanki o problemleri ortadan kaldırma adına yeterli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Oğuz Aydın tarafında ne düşünüyorsun?
1: Ya ondan çok ümitliyim ama o da bir türlü o oynama ritmini yakalayamadı belki. Yani
0: Marco Asensio dedim o zaman.
1: Ya Asensio ile ilgili hoca yetersiz, fiziksel olarak yetersiz olduğunu söylüyor. Orada da problem şu, yani bu İrfan eğer fiziksel olarak ya da Talişka yeterli, Asensio yetersizse orada ciddi bir problem var yani.
0: Greenwood ve Şerif çok az süre oynadılar ama.
1: Çok az süre, onlarla ilgili bir şey diyemem.
0: Greenwood onların için bence biraz konuşulabilir ama Şerif için değil ya. De.
1: Greenwood eğer fiziksel olarak yani ya da uyum anlamında, hani biz hep şunu dile getiriyoruz ya, biz oyuncuların işte talip olduğumuz konu ne? O yetenekleri, değil mi? Biz oyuncuyu buraya getirirken yeteneklerine talip oluyoruz. Hedeflerini bilmiyoruz. Burada belirleyici olan oyuncuların hedefi oluyor. Şimdi onun hedefini bilmiyorum. Eğer onun hedefi gerçekten burada top oynamak, yani alıp ben bu Fenerbahçe ile yaşadığım bu olumsuzluğun üzerine geleceğim, Fenerbahçe'de hem ligde hem de Avrupa'da önemli işler yapacağım düşüncesinde olursa gerçekten bunu yapabilecek kalitede bir oyuncu. Ama bilmiyorum hedefinin ne olduğunu. Şimdi bu kadar kısa sürede net bu yorumu yapamam ama zaman.
0: Peki. İsmail Kartal dedim o zaman. Son olarak onu sorayım. Biraz farklı düşündüm.
1: Yani ben şöyle bir yorum yapayım mı? Maçı izlerken öyle düşündüm. Yapalım. Yani ben çok ümitsizim İsmail Kartal'dan. Hatta sanki bana böyle geliyor. Yani Fenerbahçe İsmail Kartal'dan sanki kayta geçiş yapacak çok kısa sürede. Yani benim öngörüm o. Yani bu kadronun bütünüyle ilgili sanki hoca o sorunu yaşayacak gibi geliyor. Ve Fenerbahçe İsmail Kartal'dan kayta geçecek gibi bir düşüncem var. Çünkü hocanın iletişim konusunda ciddi sorun olduğunu düşünüyorum. Yani ve bu kadroyu idare etme konusunda, yani en son çalıştığı dönemde çok rahat idare edebileceği ve hatta tamamen teslim olduğu oyuncular vardı. Kimdi o? Hepimizin bildiği, değil mi? Ceko Tadiç'in çok etkili olduğunu ve hocanın çok fazla onları dinlediğini biliyoruz ama burada Asensio gibi çok önemli bir oyuncuyla daha başlar başlamaz bir problem sanki ortaya çıktı, değil mi? Yani o hazır olmadığını söyledi. Oyuncu hemen hazırım gibi bir ifade kullandı.
0: Benim merak ettiğim Aziz Yıldırım yönetiminde bu işler nasıl oluyor? Onu merak ediyorum ben.
1: İşte orada şöyle benim tamamen düşüncem, yani bu kadar deneyimim üzerinden yorum yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani bu bir temenni falan değil yani. Hemen oraya çekmesinler. Ben sanki yani başkan da bir yerden sonra bu işi kontrol edemeyecek ve İsmail Kartal'dan ziyade kayıt orada baktığın zaman hem oyunculuk geçmişi olarak hem iletişim anlamında yani oyunculara direkt temas etme anlamında maalesef de öyledir biliyor musun? Bu ben bunu deneyimlediğim için söylüyorum. Üst düzey oyuncular özellikle bu seviyede olan oyuncular teknik direktörün işte kariyerine davranışına çok dikkat ederler. Yani ve oyuncuları birebir de ikna edebilmem için ciddi donanımın olması lazım belki. Yani İsmail Kartal'ın oturup Asensio'yu ikna edebilmesi için Kante'yi, Genduzi'yi oturup onlarla bir şey konuşabilmesi için ya çok ciddi entelektüel birikime sahip olması lazım. Yani onlarla öyle şey konuşması lazım ki böyle oyuncu odadan çıktıktan sonra böyle ağzının falan açık kalması lazım.
0: Peki.
1: Ama çok zor gibi.
0: Yayınlarınızla değerlendirmemiz sürüyor. Berk merhaba, yayınlar konuğuna yani İbrahim Yavuz hocama sorar mısın? Statta maç boyunca kornerlerden bir gol beklentim vardı. Mesela Daum iyi çalıştırıyordu bu konularda. İsmail evet. Hocam netliği mi var acaba demiş.
1: Yani çok güzel.

0: oyunu orada oynadıysak, rakiple aramızda bu kadar kalite farkı varsa, değer farkı varsa 3-4 yapmamız lazım. Ben ona çok takılmıyorum. Ya 1-0 diyoruz ama şimdi direkten dönen toplar var. Ya 3 de olabilirdi, 4 de olabilirdi. Şimdi buna da orada haksızlık etmeyelim yani. Çok önemli değil. Oyun belirler. Fenerbahçe oyunla bir şekilde orada o problemi çözer. Çünkü yetenek anlamında Fenerbahçe çok direnç gösterebilecek bir takım gibi de gözükmüyorlar ya.
1: Peki. İbrahim Yavuz, teşekkür edeceğim. Eklemek istediğim farklı bir şey yoksa sağ ol diyeceğim.
0: Yarın oradayım 12'de zaten. Herkese selamlar. Görüşmek
1: sağ
0: üzere.
1: Selamlar, sağ ol.
0: Sağ ol.
1: İbrahim Yavuz'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu ve onunla birlikte maç sonunda da aşağı yukarı birinci saatimize doğru yaklaşıyoruz. Giriyoruz. Girmek üzereyiz. Onu aktarayım, onu söyleyeyim, sizlerle paylaşayım. Şöyle bir baktığımda İsmail Kartal'ın konuşması bekleniyor. Gasparik, Slovak teknik direktör, Gornik Zabze teknik direktörü Gasparik neler söyledi? Onun açıklamalarında ne detaylar vardı? Biraz onun uzun bir açıklaması oldu ki son bölümünü sizlerle paylaşayım. Diğer tarafta İsmail Kartal'ı da beklerken onun açıklamalarının bir bölümünü sizlerle paylaşayım. Şöyle hemen sizler için hazırlamaya çalıştığımda Michael Gasparik neler söylüyor? Onu dinleyelim. Öyle devam ediyoruz.
2: İkinci yarıda yine de savunmaya geçtiğimiz için daha da az tehlikeli olduk. Lakin şunu unutmayalım, ikinci maç da var. O yüzden o maçın sonuçları gösterir.
3: Pytałem pana na konferencji przedmeczowej, czy widzi pan jakieś słabsze punkty w drużynie Fenerbahce? Czy po tym meczu tak na gorąco przyszło coś dodatkowego, co będziemy się starać wykorzystać w Zabrzu?
2: İkinci soru geldi. Siz daha da Fenerbahçe'de belli bir zayıf noktaları, yeni zayıf noktaları görebildiniz mi? Görseniz de...
1: Bu arada bölmüş olduk. İsmail Kartal'ın açıklamaları başladı. Oranın Gasperik tarafının açıklamalarını, Gornik Teknik Direktörü'nün açıklamalarını burada bölmüş olduk. Hızlıca İsmail Kartal'ın açıklamalarına geçiyorum. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ilk Fenerbahçe'nin başında olduğu bu dönem özelinde ilk resmi maçının sonrasında, ilk basın toplantısında, maç sonu basın toplantısında neler söylüyor onu dinliyoruz.

0: rakibimizin ne kadar ciddiye aldığımızı, disiplinli bir takım olduğunu, sürekli ikinci bölgede bekleyerek iyi savunma yapan ve geçiş oyunu oynayan bir takım olduğunu konuşmuştuk, söylemiştik. Böyle oynayacaklarını biliyorduk. Beklediğimiz gibi her şey çıktı. Ama biz de maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İki topumuz direkten döndü. Daha farklı da kazanabilirdik. Kazanmayı da hak ettik. Maç başından sonuna kadar rakibe çok üstün bir futbol oynadık. Kalemize ikinci yarı neredeyse hiç gelmediler. Maç başından sonuna kadar da sadece bir şut atmışlar, o da kaleyi tutan. İki şut atmışlar, biri kaleyi tutmuş. %80 top oynama oranına rağmen gol pozisyonlarına da girdik. Dediğim gibi yani biz 2-3'ü bulup maçı rahat bir şekilde bitirmeyi yani hedefliyorduk. İçimizden geçen de buydu. Bunu da sağladık. Oyuncularımız sahada bunu da gerçekleştirdiler. Ama olmadı. 1-0 bitti. Oyuncularımı gene de iyi futbol oynadıkları için tebrik ediyorum.
1: Onur Çubukçu, Beanspor. Hocam tebrik ederim öncelikle galibiyetten dolayı. Ake'yi kademeli olarak kullanmak istediğiniz için mi ikinci yarı yedek kulübesine aldınız? Yoksa kendisinin herhangi bir ağrısı olduğuna dair bir söyleme oldu mu? Merak edilen bir konu. Bununla alakalı nasıl bir açıklama yapmak istersiniz?
0: Hafif bir hafta içi PRP yapıldı kasığına. Oradan tekrar ufak bir ağrısını hissetti. Bana söyledi. O zaman risk etmiyorum dedim. Onun için oyundan çıkardım. Levent'i aldık onun yerine.
2: Samaçıyor Fanatik.com.tr. Tebrik ederim hocam. Fenerbahçe rakibi kapatarak çok hücum anlamında iyi bir futbol oynadı. Osterwold'a bugün sol bek başladı uzun zaman sonra. İlk yarıda tabii değişiklik olunca devre arasında stoper geçti. Sezon geleneğinde onu sol bek olarak mı göreceğiz ve bugünkü sol bek performansını nasıl yorumluyorsunuz?
0: Uzun zamandan sonra sol bek oynadı. İlk devreye bakarsanız çok fazla hücuma bir katkısı olmadı. Yani destek verdi. Yani savunma anlamında iyi bir oyun sergiledi ilk devre. İkinci yarı onu stopere aldı.

0: almadım ama sezon içerisinde belki Ake sol bek oynar, Osterwelde stoperi alırım, belki arkada üçlü oynayabiliriz. Bunlar rakibe göre değişecektir yani.
1: Bartu'yla ilgili sormak istiyorum. Aslında güçlü bir orta saha rotasyonu var Fenerbahçe'nin. Belki sezona başladığı zaman kimsenin Bartu aklında değildi. Ama özellikle kampta gösterdiği performans açısından sizin oyuna verdiniz. Bugün de aslında Bartu çok iyi bir performans ortaya koydu. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz?
0: Bartu bizim evladımız. Genç bir oyuncumuz. Kamp başından bugüne kadar çok çalıştı, çok hak etti. Hakkının karşılığını ben de ona verdim oynatarak. Onun yerinde oynayan oyuncularımız var. Milli takımda oynayanlar var, daha gelmeyenler var. Tabii ki orada bir savaş olacak, bir tatlı bir rekabet olacak takım içerisinde. Ama şu anda Bartu onların önünde olduğu için Bartu ile başladım oyuna.
2: Serdal Kalaycı, Serbest Gazetesi. Hocam öncelikle çok tebrik ederim. Sezona galibiyetle başlamak çok güzel bir şey her takım için. Rakibe bu akşam hiçbir şey vermediğiniz bir maç oldu. Sizin de dediğiniz gibi gerçekten her şeyi domine ettiniz. Ancak skor 1-0 bu tip iki maçlı Avrupa turlarında çok garanti bir skor olmuyor tabii ki. Oyun üstünlüğüyle skor arasındaki bu büyük fark sizi endişelendiriyor mu?
0: Çok fazla endişelendirmiyor. Çünkü ben takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Ekibime güveniyorum. Biz ekip olarak her maça gerçekten çok çalışarak çok iyi hazırlanıyoruz. İkinci maça 8 gün zamanımız var. 4 gün sonra onları şimdi ilk lig maçını oynayacaklar. Orada da maçı izleyeceğiz. Belki bir hocalardan bir tanesi gidecek oraya. Biz de canlı izleyeceğiz. Dediğim gibi en ciddi, en iyi konsantre olmamız gereken bu maç olacak. O maça kadar Görünmut, Asensio gibi oyuncularımız da daha iyi duruma gelebileceklerini düşünüyorum ben. Dediğim gibi oradaki planlarımız da bu turu geçmek üzerine olacak. 1-0'lık iyi bir, güzel bir avantajımız var. Sonuçta takım olarak, kalite olarak rakipten bir tık daha, biraz daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ama fizik olarak, oyun disiplini olarak, kendi oyun felsefelerine göre de alışmışlar çünkü bu oyuna. Uzun zamandır böyle oynuyorlar. Çok iyi bir takım. Ciddiye alınması gereken bir takım. Biz onları ciddiye alacağız ve devre arası bunu konuştuk oyuncularımızla. İkinci maça da en iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek istiyoruz.
2: Hasan Hüseyin Halimoğlu, YT Spor. Hocam öncelikle tebrikler. Bugün ilk yarıda Guendouzi'yi savunmadan ilk topu alan oyuncu olarak gördük daha çok. Sezon içerisinde Kante'de dönünce, diğer orta sahalarda gelince Guendouzi'yi yine bu rolde mi göreceğiz yoksa biraz daha önde mi düşünüyorsunuz? Teşekkürler.
0: Bizim şimdi rakibe göre ön alan baskılarımız değişkenlik arz edecek. Kante ile beraber olabilir, Kante geride kalabilir, Guendouzi öne çıkabilir. Bunlar rakibe göre o hafta karar vereceğimiz şeyler. Ama Guendouzi şu anda orayı tutan oyuncumuz. Orada bir de onun rakibi var şu anda, İsmail. İkisi beraber, bazen orada, bazen İsmail önünde, bazen Kante, Fred, Asensio. Yani orada bayağı bir rotasyonlu oyuncumuz var şu anda elimizde. Değişe değişe kullanacağız hepsini.
3: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Tribün atmosferini, sizi karşılamasını nasıl değerlendireceksiniz? Bir de Fenerbahçe'nin Tedesco ayrıldıktan sonraki süreçte Fred'in yükselen bir performansı vardı. Sizle birlikte de aynı yükseliş devam ediyor. Bugün de bence iyi işler yaptı. Fenerbahçe'nin ana planında Fred olacak mı? Çok fazla söylenti de var. Sizin Fred'le ilgili görüşünüz nedir?
0: Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek bir oyuncu. Takım içerisinde çok sevilen bir oyuncu. Çok çalışkan bir oyuncu. Çok iyi profesyonel bir oyuncu. Benle olacak. Yani benle derken takımımızla olacak. Yani bizle birlikte olacak yani. Başka sorusu olan?
4: Var hocam.
5: Emre Tandırver, GZT Spor. Hocam bir santrafor eksikliği hissettiniz mi? Muriç'in yokluğunda Talisca sizin ihtiyacınız mı olacak? Teşekkürler.
0: Tabii ki Muriç olursa elimizde güçlü bir santrafor, bağlantıları yapan bir oyuncu, kafa toplarında etkili bir oyuncu, baskı yapan bir oyuncu. Yani o olmadığı için şu an elimizde Talisca. O da çok teknik bir oyuncu, akıllı bir oyuncu, toplara çok iyi vuran bir oyuncu, iyi paslar atabilen bir oyuncu ve kafalara çıkabilen bir oyuncu. Onun için şu anda Vedat olmadığı için Talisca'yı orada kullanıyoruz. O da bugün elinden geleni yaptığını düşünüyorum.
4: Takvim.com.tr'de Görkem Ağgündüz. Hocam ben de Semedo'nun performansını sormak istiyorum. Bugün hücumda gerçekten çok ekstra işler yaptı ki rakip teknik adam da basın toplantısında oynamasına şaşırdık ve bizi çok zorladı şeklinde bir açıklama yaptı. Semedo bugün %100'ünde miydi hocam? Hücumda beklentilerinizi karşıladı mı? Çünkü yani savunmada pek iş düşmediği için bunu soruyorum, hücumdaki performansını.
0: Samad'a 4 gün oluyor geleli. Geldiğinde onunla konuştum kendisiyle. Nasıl olduğunu sordum. Fizik olarak hazır mısın dedim. Ben dedi bu maçta oynayacağımı düşündüğüm için dedi 4 gün tatil yaptım ve kendim maçı hazırladım koç dedi. Bana güvenebilirsin dedi. Tamam dedim. Biz de antrenmandaki performansına baktık. Gerçekten çok pozitif geldi. Çok enerji yüksek geldi. Onunla şunu söyledim. Eğer hücuma çıkıyorsan o hücumda dedim üretkenliğini sonuçlandırman lazım. Girip de geri dönmeni istemiyorum dedim. Orada altı pasın içine girmeni, orta yapmasını, şut atmasını, son markası koşulunu kendisinden istedim ve bunu biz çalıştık. Bugün de güzel bir performans ortaya koydu. Onun için tercihimizi Semedo'dan yana kullandık. O da iyi bir tercih yani verdiğimiz için kendisine bu şansını iyi kullandı.
6: Hocam buradayım. Erdem Akbaşal Spor. Rövanş için şimdiden başarılar diliyorum. Fred'i beğendiğinizi söylediniz. Çok da iyi bir performans gösterdi. Semedo aynı şekilde iyiydi. Ama hali hazırda bir yabancı kuralı var. Biz de bir elimizde kalem, bir elimizde defter yazıyoruz ve işin içinden çıkamıyoruz açıkçası. Siz bu sorunun üstesinden nasıl geleceksiniz? Çünkü bazı oyuncuları göndermek zorunda Fenerbahçe. Kural böyle kalırsa.
0: Belki kural değişebilir.
7: Hocam biraz açabilir miyiz bunu? Bir şey var. Hocam kural değişirse
0: sanatlar konuluruz. 12 artı 2 olabilir. Geçen sene kural gelmesi, devam etmesi bütün kulüplerin menfaatine. Yani 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Yani biz bu şartlarla yabancı takımlar ülkelere çalışmış oluruz. Yani 4 tane İşte 23 yaş altı oyuncu kadroya transfer ederek, yani bu bence normal bir şey değil yani. Değişmesi lazım. Kalem kağıt sizin elinizde var ama bende de çok var kalem kağıt. Biz de hesap yapıyoruz, kitap yapıyoruz. Biz de nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Gerçekten bizim için de çok zor kararlar olacak. Onun için bakalım inşallah bu kural değişir de hepimiz, herkes rahatlar yani.
8: Başka sorusu olan, buyurun. Son soru olsun bu.
9: Selim Peker kanalıydı hocam. Öncelikle tebrik ederim ve hoş geldiniz tekrardan. Hocam bugün alınan sonuç ve oynanan oyun sizi rövanş öncesi ne kadar tatmin etti? Bir de hazırlık maçları öncesinde bol gollü bir Fenerbahçe izledik. Bu eksik gördüğün noktalar nelerdi bu maçta? Teşekkür ederim.
0: Vallahi eksik gördüğüm noktalar, gol pozisyonlarına girdik, şanssızlıklar yaşadık, direkten dönen, işte avuta attığımız, tamamlayamadığımız sakatlarımız var, onların dönmesini istiyoruz. Yani hazırlık maçlarıyla bu tip maçlar farklı olur. Bu oynadığımız bu akşamki takım çok çok disiplinli bir takım. Yani bunlarla, bu tip takımlarla futbol oynamanız kolay değil. Mesela son oynadığımız takım da Avusturya şampiyonu Linz, o da öyleydi. Çok sıkı savunma yapan, geçiş futbolu oynayan 2-1, onu da mesela zor yendik biz orada. Yani onun için hazırlık maçlarıyla bu tip maçlar kıyas edilemez yani. Oradaki tabii ki futbolcularımızın o reaksiyonları ortaya koyması, antrenmanlarda yaptıklarımızı gösterebilmeleri benim için önemliydi. Bugün de onu yaptılar. Mesela her top kaptırıldığında hemen 2-3 kişi rakibe baskı yaparak topları sürekli çabucak kazanabiliyoruz. Ve ondan sonra da kontrollü ve sabırlı oynayabiliyoruz. Bu bizim için çok önemli. Yani bunlar bizim için olmazsa olmazlarımız.
9: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi akşamlar.
10: Fenerbahçe'de 1-0'lık Gornik Zabrze karşılaşması sonrasında tek golle avantajı elde ettiği Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda bu karşılaşma sonrasında teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamaları böyleydi. Bence günün özetinde iyi başlayan bir oyun ve devamını da gelecek maçlarda getirebilecek bir Fenerbahçe'yi düşünmeli Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe tarafı. Burada biraz yorumlarımız da, dinleyicilerimizin yorumları, işte konuklarımızın yorumları, benim yorumum çatıştı biraz, öyle görüyorum ama tabii çatıştı derken çok da ses getiren bir çatışma değil bu yorumlar, fikirler. Ayrı konu ama ilk maçtan bence çok eleştirilen noktada olmamak gerekiyor diye düşünen taraftayım. Mesela bak hemen Tolga Bey, Tolga Sertkaya'dan bir mesajı daha görüyorum. Yapmayın bunu lütfen demiş, daha ilk maçtan demiş. Onun yanında İsmail Kartallı olmaz diyen bir dinleyicimiz de var ama bunu da söyleyelim. O hemen kimin yazdığını okuyalım onu da. Şöyle Mete Gül mesela yurt dışından yazıyor. Berkçim selamlar, çok da bir şey hayal ettirmiyorlar, daha çok yeniler ama Talişka İrfan'dan bu takımda oynayacak gibi gelmiyorlar onlar demiş. Sakın bizi üzüp yükseltmeyin takımı, zar zor 1-0 yenebildik. İrfan, Oğuz, Bartu, Semedo, Brown, Osterwolde, Fred gibi oynamayacak çok oyuncu var demiş. Murat Ustabaşı bunu diyor. Peki İsmail Kartal'la bu futbolla, bu futbolcu seçimleriyle ilgili böyle giderse 5. biter ligde, 5. bitiririz demiş. Mert Bey demiş ki İbrahim Yavuz konuşurken de bunları söyleseydin keşke demiş. Ya maç sonu boyunca fikrimi belirttim. Şu anda diyorum mesela. Ama bakın zaten aksi bir şey olsa sizin bu mesajınızı dahi okumaya tenezzül etmem değil mi? Yani hani burada samimi olmayan bir görüşüm olsa öyle düşünün lütfen. Bakın öyle ikna edeyim sizi Mert Bey. Fikirlerimin samimiyetine en azından onu aktarayım size. Hızlıca gelen mesajlara bakıyorum. Ne bu böyle, nasıl bir oyun yazmış dinleyicimiz. Tam da maçın içindeyken bu arada. Bence oyunda pek bir problem görmedim. Ben oyun hakkında benzer şeyleri söyleyemem. Hızlıca gelen mesajlarda TV100 daha önce maç yayınladı mı bilmiyorum ama yayın kalitesi iyi gibi sanki demiş. Çok da maç hatırlamıyorum orada. Hatırlayan olacaktır ama mutlaka dinleyicilerimiz arasında da. Şimdi İsmail Kartal bu kadro bu oyun bana geçmedi. Size geçti mi geçmedi mi bilmiyorum. Bana geçmedi demiş. Gelecekte daha net konuşabileceğimiz bir oyun. Gelecekte daha net konuşabileceğimiz bir kadro ile beraber diye yorumlayayım. O zaman bana ayrılan sürenin sonuna geldim ve az sonra Kim Ne Dedi formatımızda sizlerle olacak. Onun yanında tabii hemen o Kim Ne Dedi formatımız öncesinde Ufuk Kağan Karaca'nın anlatımıyla biraz çok az izlediğimiz Greenwood'u dinleyeceksiniz. Okan Burun, Galatasaraylı İş Adamları Derneği, Galatasaraylı İş Adamları Derneği ve Yöneticiler Derneği'nde bir konuşması vardı. Onu sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız gece boyunca ve tabii maç sonunun, bu programın tekrarını gece boyunca dinleyebileceksiniz. Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde ve 18'i gösterdiğinde görüşünceye dek hoşçakalın.
11: Berk Sayar'da dakika ve skor sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
12: Kim ne dedi?
13: Ne teşekkür ediyoruz katkıları için. Tıpkı maç öncesinde olduğu gibi Murat Aşık ve Olcan Akçay ile beraberiz. Hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk.
13: Kazandı Fenerbahçe, tek golle mağlup etti Gornik Zabrze'yi Kadıköy'de. Tabii ki skorun daha da farklı olmasını bekleyen taraftarlar da vardır Murat abi. Biz devre arasındaki yayında da konuşmuştuk. Aslında ikinci yarıda biraz daha pozisyon zenginliği vardı. Fenerbahçe rahatlıkla skoru 2'ye 3'e taşıyabilirdi ama olmadı. 1-0 kazandı. Yani az da olsa bir avantajı eline koymuş oldu.
14: Tabii yani şimdi daha farklı olsa daha rahat gidilirdi dediğin gibi Polonya'ya. Ama bu skora da şöyle, yani bu takım bu sefer biraz üstüne gelecek Fenerbahçe'nin herhalde. Yani evet. O maçta bu kadar katı. Çünkü maçın ikinci yarısında hiç 0-0'mış gibi oynadılar maçı. Fenerbahçe bir hafta daha antrenman yapacak. Bu kaliteli kadro biraz daha iyi duruma gelecek. Belki işte Asensio daha iyi hale gelecek, Greenwood daha iyi hale gelecek. Belki orada Vedat Muriç belki o maçta oynayacak hale gelecek. Bilmiyoruz hani önümüzdeki haftanın, bir haftanın neler getireceğini.
13: O Vedat olmuyor galiba çünkü iki kişiyi
14: Orada değiştirebiliyorsun bir daha.
13: Bir sonraki de değiştirebiliyor musun?
14: Öyle diyebiliyorum.
13: O zaman başka tabii.
14: Yani öyle diyebiliyorum, yanlış da olabilir. Olmasa bile en azından eldekilerimle bir hafta daha antrenör olup daha iyi duruma gelecek kesin. Tabii tek farklı skor her zaman böyle, ya acaba hani bir sıkıntı olur mu? Ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hatta oradaki maçın daha rahat bir skorla biteceğini de düşünüyorum. Dediğim gibi ikinci yarıda işte direkten dönenler, net pozisyonlar. Yani çok rahatlı maç 3-0, 4-0, 2-0 bitebilirdi. Olmadı. Hayırlısı olsun. Sezonun ilk maçı, ilk galibiyet. İyi tarafından bakalım. Sakatlık, kaza, bela yok. O da iyi. Greenwood'u da gördük az da olsa sahada. En azından fiziksel olarak. Evet. Çok,
13: yani formayla görmek bile.
14: Formayla görmek bile yetti. İnşallah önümüzdeki hafta daha fazla izleriz kendisini.
13: Mutlaka süresi de artacaktır. Olcan, karşılaşmayı seyrederken yani şöyle diyebilir miyiz? İkinci yarıda 45 ile 60 arası Fenerbahçe çok aradı. Üçüncü gol için çok çabalı. Talişka'nın iki tane kafa vuruşu var. Bartu'nun müthiş bir şutu var direkten dönen. Sanki yani bir 65'ten sonra Fenerbahçe birazcık vites küçültmeye gitti diye düşünüyorum.
15: İlk resmi maç için galibiyet kağıt üzerinde önemli gözüküyor olabilir ama ben maçının programında Fenerbahçe için iki tane hazırlık maçı demiştim bu aslında. Ve hazırlık maçları da içerisinde bulunduğun transfer döneminde bir takımda forma giymesi ve giymemesi gereken oyuncuların da çok bariz belli olduğu mücadelelerdir. Fenerbahçe'nin şanslı ki yine hazırlık maçı gibi bir maç oynadı. Rakibinin zorlamadığı ama Fenerbahçe'de kimin bir daha forma giymemesi gerektiğinde çok net gördüğümüz bir maç oldu. Fenerbahçe iyilik kurumu değil. Fred'in kesinlikle Fenerbahçe'de bir daha forma giymemesi gerekir bana kalırsa. Artık ayrılıkların da düzenli olarak duyurulmaya başlanmasını beklediğimiz bir evrede Fred'e karşı ekstra hassasiyet göstermenin herhangi bir yanı olduğunu ben düşünmüyorum.
13: Aynı fikirdeyim.
15: Bartu ve Fred'in olduğu bir Fenerbahçe merkezinde İsmail Kartal ve Fenerbahçe hayalindeki oyunu oynamaktan her zaman uzak kalacak. Ama topu hızlandırma konusunda ama yüksekte birinci bölgede pardon üçüncü bölgede direkt olarak yapacağı baskılarda. Tekrar diyorum ben bir yol kazası olacağını düşünmüyorum. Murat abiyle çok paralelim. Oradaki maç daha rahat bile olabilir.
13: Gelecek çünkü.
15: Aynen öyle. Çok daha iyi bir kadroyla çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Ama üzerine basa basa söylüyorum. Bu oyunun gerektirdiği oyuncular belli. Bu oyunun gerektirmediği oyuncular belli. Bu oyunun gerektirmedikleri bugün sahadaydı birkaç oyuncu. Bu oyunun gerektirdikleri ne hikmetse her gün bu takımdan ayrılacak diye konuşulan oyuncular. Biraz negatif girdiğim için özür dilerim ama maç esnasında dayanamadığım noktalara ulaşan şeyler oldu.
13: Söyleyelim istersen o noktalar neler?
15: Hayır yani o, ya Fred'le alakalı düzenli olarak bu kadar temposu. Şimdi iki sezon önceki Fred'e tabiri caizse aşık olunur yani hiç.
13: Ligdeki
15: biz burada konuşmadık mı? Fenerbahçe tarihinde gördüğümüz en iyi 8 numara diye.
14: Şampiyonluk gitti ya adam sakatlandı.
15: Tabii. Aynen öyle. İnanılmaz ama artık değil. Yok. Yıprandı. Yaşı ilerledi. Hiçbir zaman zaten çok atletik değildi. Sağda yavaş hareket etmeye başladı. 10 artı 4'ün olduğu bir noktada olmamalı. Fenerbahçe'nin oyununa zarar. Kendisine zarar. Partnerlerine zarar.
13: Daha çok partnerlerine zarar önemli bence.
15: Şimdi bugün Fenerbahçe bir şeyler yapmak istiyor. Sivrilen çok iyi oyuncular var bence.
13: Gündüz'ü bence.
15: Semedo sürpriz oldu. İlk 11 başlaması çok iyi bir performans gösterdi. Kulvarı çok iyi kullandı. Gündüz'ü mükemmel top oynadı. Onun dışında İrfan'ı hareketli gördük ama onu da pil bitti bir noktada. Levent Mercan girdikten sonra çok. Fenerbahçe için bir şeylerin düzelmesi ve ileriye adım atılması için iyi bir gösterge olan maç.
13: Bence de aynı fikirdeyim.
15: Kesinlikle. Total olarak bakarsak belirli mesajları belirli mesajların alındığı, verildiği bir mücadeleydi bence. Hiç kaleye yaklaştırmamak bir mesele. Gornik'in böyle bir amacı olmamış olabilir ama Fenerbahçe oyunun belirli anlarında da gerçekten çok iyi ön alan baskısı yaptı.
13: Yaptı.
15: Ve yani Ake'yi, Jadon Osterwolde'yi, Skriniar'ı çok yüksek konumlandırarak bunu yaptı. Bu oyunun gelişeceğine zaten inanıyoruz. Ve bu oyunu geliştirirken ihtiyacın olan oyuncular gerçekten belli.
13: Çok bariz çok. Belli. Yani orta sahada eğer siz hani stoperlerinizi rakip 18'e kadar çıkartacaksanız ve baskı yapacaksanız mutlaka orta sahaların buna eşlik edebiliyor olması lazım. Şimdi Fred buraya eşlikçi olamıyor. Uzak kalıyor. Bartu seken toplarda topla ilişkileri bugün fena değildi ama baskı yaparken problem yaşıyorsunuz. Yani Kante'ye gelecek söz mutlaka. Yani Fenerbahçe'nin Gündüz'ü de varken yanında hani çarpı 3, 4, 5 gücü artacak orada ön alan baskısında. Bu sefer Talişka da oynarsa daha rahat edecek. Asensio da oynarsa daha rahat edecek. Greenwood da oynarsa çok daha rahat edecek. Yani çok net bir şekilde gördük bu akşam.
14: Ya Kante'nin dönüşü çok önemli Fenerbahçe. Tabii Kante ne durumda ben onu bilmiyorum. Ya şimdi Kante Fransa milli takımında hiç görev almadı.
13: Sakatlandı
14: bir ara. Bir sakatlanması da acaba sakatlığından dolayı mı son maçta da görev almadı onu bilmiyoruz. Şimdi hiç Fransa milli takımında o konuda biraz ketum. Yani hiçbir açıklama yapılmadı. Hani
13: evet,
14: sakatlığı doğru. Nedir? Ne kadar uzak kalacak? Muhtemelen Fenerbahçe'nin sağlık heyeti, doktorları, belki Fenerbahçe kulübünün futbola bakan yöneticileri konuşuyorlardır. Oğuz Çetin vesaire bilmiyorum. Ama seninle devrede de konuştuk. Abi Fenerbahçe kadrosunun bir kalitesi var artık. Yani Asensio, Greenwood, Ake, Skriniar. Ya bunlar Şampiyonlar Ligi seviyesi oyuncular. Burada artık Fred yok. Üzgünüm. Yani hayat. Futbol böyle bir şey. Futbolda hiçbir oyuncu 50 yaşına kadar ya da 40 yaşına kadar herkes Luka Modric değil. Ama o arada bir tane çıkıyor. Cristiano Ronaldo da değil herkes. Ya da Messi hiç değil zaten. Yani tek tük oluyor. Yani herkes aynı performans devam ediyor ki Fred. Bak geçen sene de Fred çok eleştiriliyordu. Fred'in bence şöyle bir rahatlığı var. Ya ben ne yaparsam Fenerbahçe'de kalıyorum. Geçen sene Ocak ayında Fenerbahçe'nin santfor ihtiyacı vardı. Beni gönderemediler, almadılar benim
16: ya yerine. Takım üzülmesin denmedi mi yani?
14: Beni çok seviyorlar. Bu arada şey antrenmanda falan devamlı falan çok iyiymiş. Hocalar bunu sevebilirler bu arada, hiçbir şey demiyorum.
16: Yani
14: bunun da rahatlığı olabilir. Yani İsmail Hoca da geldi. Zaten beni seviyordu ki şeyleri çabuk unutmuş. Arkasından dalga geçtiğini falan. O sahada topladı da falan. Olabilir. Futbolcudur. Ama ya o ben hep yani futbol hep omurgadan okurlar ya. Yani en azından benim konuştuğum futbol adamları hep omurga kurmak derler. Benim de hayalim bir Fenerbahçe omurgası. Skriniar, Ake, Kante, Guendouzi, Asensio ve santrfor. Yani böyle bir olacak. İşte Greenwood, o bunları da süsleyeceğiz yanına. Tabii 10 artı 4 kişi Fenerbahçe için büyük sıkıntı. Yani yine yazdım şuraya 10 tane oyuncu. Bu 10'da Talisca yok. Acı ama gerçek yani. Ya,
16: benim için var. Benim için senin niye için olduğunu var söyleyeceğim.
14: Senin buradan birini çıkarman
16: evet,
14: lazım.
16: Ya ben evet çıkarmam lazım.
14: Yani Osterwolde'yi çıkartabiliriz evet, hep evet beraber. Bence de. Evet. Yani en mantıklısı onu çıkartıp oraya bir tane Türk yedek stoper alıp Talisca'yı yazmak. Ben gönlümde Talisca var zaten, kalsın. Birisi, ben ya da Ederson'u çıkartıp
16: ya da Ederson yani.
14: Berke'yi alıp bir şekilde orayı Türk'le evet geçmek gibi.
16: Orayı yani, ayrıca konuşacağız birazdan. O yabancı konusunu.
14: Yine ilk yarıda söyleyeyim. İkinci yarıda ben İrfan'ı çok gayretli gördüm. Yani İrfan Fenerbahçe formasının kıymetini anlamış. Ben Fred'de onu görmüyorum.
16: Yani evet.
14: Fred
16: yani,
14: çok rahat yani. Hani.
16: Şimdi Oğuzhan'la o bahsettiğimiz pozisyon, ikimiz de aynı tepkiyi verdik karşılaştık. Yani, ve iki kere verdik aynı tepkiyi. Şimdi Fenerbahçe pas yapıyor. Yani hazırlık pasının bir amacı var. Hazırlık pasının amacı rakibi de bir boşluk yaratabilmek ya ve o boşluktan dengesini girmek. Bozmak. Dengesini bozmak rakibi. Yani o pas sayısının artmasıyla alakalı bir istek değil bu. O pası o yüzden yapıyorsun. Yakaladı Fenerbahçe. Fred yani alıp dönüp 10 metre önüne oynasa Fenerbahçe pozisyona girecek. Fred o riski almayıp hiç sanki oyundan kopuk bir şekilde tekrar iade pas stoper oynuyor. Evet, pas hatası yapmış değil. Çok göze de batmıyor belki bu yaptı ama.
14: İstatistik kağıdına baksan belki evet dediğin gibi kusursuza yakın bir maç oynamış olabilir.
16: Olabilir. Belki pas yüzdesi çok yüksek çıkmış olabilir ama.
15: 92.
16: Arzu edilen o değil. Yani orada alıp dönüp oynaması
14: ama
16: lazım.
14: Ama şimdi şöyle bir şey var şimdi. Fred İsmail Hoca'yı çok iyi biliyor. İsmail Hoca'nın da istatistiğe çok önem verdiğini biliyor. Fred akıllı. Oyuncuların hepsi akıllı da. Fred de akıllarından bir tanesi. Ya ben yapayım istatistiğimi. Ya belki de bu arada hoca ondan onu istedi. Şimdi onu da bilemem ben yani.
16: Tabii ya belki
14: Fred'e de bu kadar
16: zaman daha büyük.
14: Bindirmenin alemi yok. Ama yine Oğulcan da buradayken konuşalım. Biz şunu söyledim ben devrede. Abi Bartu, Fred. Bartu, Guendouzi, Fred. Fenerbahçe'nin bizim beklediğimiz burası ne? Guendouzi, Kante, Asensio. Başka bir şeye çıkarsın. Seviyen başka bir yere evrilir bir anda. Ama İsmail Hoca'nın da oradaki 10 numara beklentisi biraz hep şöyle Şimanski. Ne Asensio Şimanski ne Talisca Şimanski.
16: Hiç değil, ikisi alakaları yani, yok yani.
14: Ama ikisi de Şimanski'den çok daha iyi 10 numaralar.
16: Evet yani 10 numara hani, arıyorsan.
14: Yani burada bir karar yani İsmail Hoca bir karar verecek burada. Yani biz ne kadar konuşursak konuşalım.
16: Şimdi o noktaya geleceğim. Yani Asensio tercihi bugün oyuna girdi Marco Asensio. Yani iyi bir gününde değildi. Yani çok fiziksel olarak da yani o tarafa gitmedi. Çok Fenerbahçe Asensio oyuna girdikten sonra olacak. Şimdi oyuncu tiplemesi üzerinden gidelim. Şimdi Şimanski örneğini veriyoruz İsmail Kartal oyunda. Çünkü bu örneği vermemizin bir amacı var. 3 yıl önceki Fred, Sebastian Şimanski ve İsmail Yüksek. Yani yüksek şiddetli presi çok rahatlıkla yapabilen bir üçlü. Tabii ki ne oluyor? Tadiç rahat ediyor, İrfan rahat ediyor, Ceko alan buluyor. Fenerbahçe'nin 99 puanlık oyunu. Şimdi bu kadro öyle bir kadro değil. Evet, Kante Guendouzi ikilisi var ama önünde kullanacağın 3. oyuncu Asensio veya Talisca bunlardan farklı özellikte, farklı tipte oyuncular. Greenwood da topla ilişkisi çok yüksek, çok farklı bir kanat oyuncusu. O oyunu kopyalayıp işte buraya entegre edelim düşüncesi çok doğru olur mu Fenerbahçe'de?
15: Olmaz ama zaten bir farklılık var bence. Fenerbahçe o presi yaparken bu kadar yüksek konumlanan bir takım değildi. Bence orada ciddi bir fark var. Orada ön tarafta o işi Şimanski başlatabildiği için arka taraf için bir konfor alanı vardı. Yani İsmail'i de oraya gönderebiliyordun. Fred'in fiziğiyken gönderebiliyordun. Biraz daha açabiliyordun arayı. Şimdi daha farklı bir durum var. Zaten burada geçen program mı konuştuk? İsmail Hoca biz 99 puanlı takımın üzerine eksik gördüğümüz şeyleri eklemek istiyoruz demişti. Bence bu takım boyuydu. Çünkü Osayi çok geri kaçan bir oyuncuydu.
16: Evet.
15: Bekao'nun atletizmi yetersiz olduğu için daha geride konumlanan bir oyuncuydu. Bu sebeple burada daha farklı olan bir durum. Skriniar, Ake, Osterwolde ve Semedo bugün gösterdi ki Fenerbahçe orta sahaya kadar çıkan ve presi de tam ortada değil, daha ileride yapmayı hedefleyen bir takım.
16: Ciku'ya da yaptırıyordu onu mesela.
15: Ciku'ya da yaptırıyor. Bugün de Osterwolde'yi çok çıkarken gördük. Ake bir yerde taç çizgisine evet. doğru 2-3 kere bastı. O yüzden burada bir farklılık var. Şimdi zaten aslında gelmek istediğim nokta bu. Bu oyun bu kadar önde konumlanarak ve bazen de geçiş yeme riskini kabul ederek oynanacaksa bu merkezde olmaz. Ya zaten Bartu olmayacak bence. Yani
16: bence Fred de olmayacak de, bu arada. Yani.
15: Ama olmaz. Olmaz dediğim konu da Kante gidecek. Şu olacak, bu olacak değil. Yok yani.
16: Bunu oynama o zaman. Yani
15: bunu
16: Kante gidecek.
15: Şimdi o takımda Tadic, Dzeko, İrfan, Szymański 3 tane basmayan ama Tadic gibi çok iyi konumlanan bir tane çok iyi presçi vardı. Burada Kerem, Vedat o pres konforunu önünde sağlayabilecek oyuncular ve arkalarından Kante, Guendouzi gibi çok bu konuda lüks olan iki oyuncu getirebiliyorsun.
16: O zaman Greenwood'u da taşıyabilirsin. Asensio'yu
15: da taşıyabilirsin. Yerlerini değiştirebilirsin. Daha geriye çekebilir, yerlerini öne gönderebilirsin. Çünkü belli ki sen rakibin ceza sana doğru gelirken ki ceza yeri çevresinde basmaya başlıyorsun. Farklı bir şey var. Yanlış oyuncularla. Kante yok şu an, farkındayım. O ayrı bir konu. Ama ya bugün mesela İsmail oynayamaz bir konumda mıydı?
16: Ben bekledim oyuna girmediğini.
14: Bir de Fred en son çıktı mı çıkmadı mı Fred ya en son?
16: Fred çıkmadı, bitirdi maçı.
14: Abi demek ki ben demin söylemeye geliyorum. Belki de İsmail Hoca'nın verdi. İsmail Hoca mutlu performansından. Ya biz Fred'e yüklendik ama belki hoca bunları istedi, ondan o da yaptı. Ya bir adamı 90 dakika tutuyorsan sahada
16: İsmail ısındı.
14: İsmail bütün maç ısındı ya. Evet. İsmail 10. dakikada ısınmaya başladı. Evet. Yani 80 dakika falan ısındı İsmail kenarda. Hiç girmedi.
16: Şöyle düşünmüş olabilir mi Murat abi? Fred'in oyunda kalmasıyla alakalı. Yani top zaten hep bende. Tamam. Bende kalıyor. Skoru da 1-0 da olsa aldım. Yani evet, çok da risk almama gerek yok. Şimdi İsmail'i oyuna alırsam topla ilişkisi biraz daha zayıf ya Fred'e göre. Hani top bende daha sağlıklı kalamaz gibi mi düşündü acaba İsmail?
14: Ben öyle düşünmüştür. Yoksa hani bir mantık içerisinde yürüyor da ben onu şöyle bakıyorum ama. Yani Fred'i sonuçta biraz Asensio'yu öne koyup Fred'i arkaya aldı ya.
16: Evet.
14: Yani orada da İsmail Guendouzi daha fazla o takımı öne itme açısından bence daha faydalı olur. Daha enerjisi yükselirdi. Şimdi İsmail ne kadar topla ilişkisi Fred kadar olmasa da enerjisi de Fred çarpı 5.
16: Orada bir kaptırırsın, bir daha kapar.
14: Geri dönüp alır en azından alır. İsmail onu. Bilmiyorum hani İsmail'in belki şimdi Allah mutlu etsin orada. Belki. Düğünü oldu belki yani bugün oynatmak istemediler evet. ama o zaman ya mesela benim de en büyük takıntım baba oynatma, alma kadroya.
16: Isınınca insan
14: bekliyor. İki gün izin ver yani. İki gün izin ver. Bu maçı alma. De ki oğlum sen iki gün hazırlan, biz seni orada oynatacağız da. Yani aldın, ısındırdın. Sen Musaba'yı hiç ısındırmadın. Demek ki Musaba yok zaten aklında senin. Onu anladık bugün itibariyle. Musaba, İsmail Kartal'ın planlarında yok zaten, olmayacak. Ona girmiyor yani.
16: O zaman oyuncu göndermesi lazım zaten illaki Fenerbahçe. Evet. Musaba onlardan bir tanesi.
14: Bir tanesi. Belli. Yani onun için bilmiyorum yani hocanın tabii maç sonu neler söyleyecek. O da birazdan herhalde gelir. yani
16: evet yani, hani
14: baştan da çok da yüklenmek istemiyoruz. Sanki böyle biz sanki Fred'le bir derdimiz varmış gibi ama dediğim gibi belki de Fred'den bu rol istedi hoca şimdi. Olabilir. O zaman da biz dediğimiz
16: her şey yani, boşa
14: düşer yani. Bu arada senin söylediğin oyunu pardon lafını veriyorum. Sen dedin ya şimdi Aziz Yıldırım bir oyun söyledi. Dedi ki ben onunla oynatan hoca istiyorum. Yani ne ben İngiltere'ye gittim de 30 metrede oynanacak bu oyunu dedi. Zaten biz bu oyunu 30 metrede oynamak istiyorsak abi sen Kante Genuzi'ye mecbursun. Yani böyle Fred'le Bartu'yla olmaz o iş. Yani Kante Genuzi, İsmail de backupları.
16: Kesin. Orada. Tabii belki bir tane daha lazım
14: belki
16: oraya.
14: Belki bir tane daha lazım. Yani
16: bir tane daha lazım Fred'den sonra.
15: U23'ten oraya gelmeli takviye. Evet.
14: Yani ben, bu Brezilyalı bir çocuktan bahsediyorum. Öyle bir oyuncu mu o? Ben tanımıyorum
15: ben,
14: oyuncu.
15: Ben de hiç.
16: Yani çok izlemedim.
14: Diğer Emirhan İlkan adı bile geçti. Yani öyle diyeyim yani.
16: Olabilir. Geldi sakatlanmış.
14: Yalnız onun galiba evet biraz sıkıntı
16: geçmiş
14: olmuş.
16: Olsun ama yani Fenerbahçe'nin oraya sayı olarak da zaten evet Kante tamam, Guendouzi tamam ama 50 maç, 60 maç, hocanın tabiriyle 70 maç olacaksa zaten birer de yedeği olması lazım. İsmail tek yedeği şu anda bu ikilinin. Fred'in gideceği senaryoda.
17: Kim ne dedi?

0: para verdiniz eleştirisi de oluyor. Çünkü oyuncuları getirmek için bazen normalin üstüne para vermek zorunda kalabiliyoruz.
1: Bir kelimeyle Galatasaray desem ne dersiniz?
0: Aşk derim yani. İşte devre arası oyuncu değişikliği yapayım mı yapmayayım mı, kaç kişi çıkartayım, bazen hepsi kötü oynuyor. Yani 11 kişi de çıkaramıyorsunuz. Mauro Icardi sadece bir futbolcu değil bence, yani Galatasaray içinde bir ikondu. Doymamak bence çok önemli ya, burada oyunculara da bunu hep vermek gerekiyor. Zaten camiamız bunu hep bir şekilde bize geçiriyor. Yani hem takıma hem hocaya hem başkana yönetime bazen sert oluyor ama...

0: inşallah 5. şampiyonlukta gelecek. Yani üst üste 5 şampiyonluk yeni bir rekor.
1: Şampiyonluğun gitmesi mi, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamak mı?
0: Yani bizim niyetimiz hem şampiyon olup hem yarı final oynamak.
1: Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğimizin geleneksel olarak düzenlediği GİSİAD Talks'a hepiniz hoş geldiniz değerli konuklar, değerli GİSİAD üyeleri. Bugün tabii çok önemli bir ismi ağırlıyoruz. Galatasaray Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Okan Buruk Hocam, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyim, burada sevdiklerimizle beraber olmak bize ayrı mutluluk veriyor. Tabii ki yüzlerimiz her zamanki gibi gülüyor, sizleri yüzünü güler bir şekilde gördükçe biz de ayrıca mutlu oluyoruz ve geleceğe dair de inşallah yüzümüzün daha çok güleceğini, daha büyük başarıları hep beraber yaşayacağımızı ve bu birlikteliğimizi hep beraber sürdüreceğimizi ümit ediyorum.
1: Tabii GİSİAD Başkanı Sayın Murat Sancaktar'a ve yönetimine teşekkür ediyoruz. GİSİAD Talks artık geleneksel hale geldi hocam. Çok değerli isimleri ağırlıyoruz. Bugün de siz konuğumuzsunuz. Tabii Okan Buruk olunca sorular da çok fazla. Ben öncelikle sizlerden telefonlarınızı da sessize almanızı rica edeceğim yayın boyunca. Çünkü canlı yayınımızda olacak. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hocam tabii en sıcak gelişmeyle başlamak lazım herhalde. Dün Mauro Icardi'ye veda etti Galatasaray'ımız. Evet. Çok güzel bir veda videosu da yayınladık. Siz de kendi hesabınızdan da yayınladınız. Yolu açık olsun. Çok değerli katkıları oldu. 4 yıl üst üste şampiyonluğun en önemli isimlerinden biriydi. Yollar ayrıldı. Yolu açık olsun. Neler söylemek isterseniz onunla başlayalım.
2: Öncelikle tabii ki başkanımıza ve sayın yönetim kurulu üyelerimize, Metin Başkanımıza, herkese burada olduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. GİSİAD özellikle her zaman yanımızda olduğunuz için, bize hep o desteği verdiğiniz için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki çok hüzünlendik bir kere. Yani tabii farklı duygular yaşıyorsunuz. Çünkü Mauro Icardi sadece bir futbolcu değil, bence bir ikondu. Yani Galatasaray içinde bir ikondu ve her zaman Galatasaray'ın başarısı için saha içinde, saha dışında gerçekten çok büyük bir hizmet verdi. Bu 4 yıllık şampiyonlukta saha içerisindeki performansı tabii ki çok önemliydi. Sakatlandığı bir sezon var ama 3 sezonda da gerçekten çok önemli performans verdi ve hepimizin kalbine taht kurdu. Bizim için çok önemli, değerliydi. Bu tür ayrılıklar çok zor oluyor. Yani bunu geçen sene de biliyorsunuz Mustera'ya Mertens'te yaşamıştık. Bu sene de Icardi'de bunu yaşıyoruz. Gerçekten bu tabii ki hepimizin üzen tarafı ama baktığımızda burada hepimiz gelip geçeceğiz. Yani ben de dahil olmak üzere başkanlarımız, yönetim kurullarımız, futbolcular, yani asıl olan Galatasaray. Galatasaray'ın dışındaki hiçbir şey kalıcı değil. Hepimiz geliyoruz. Burada görevimizi yapıyoruz ve görevimizi yaptıktan sonra gidiyoruz. Ama buradaki aidiyet, burada bıraktığımız iz çok önemli. Icardi de bence çok önemli bir iz bıraktı. 7'den 77'ye herkesi hem kendine hayran etti hem birçok çocuğu Galatasaray'la yaptı. Bundan sonra da inşallah yapmaya devam edecek. Yani her zaman bizim bir parçamız olmaya devam edecek. Çünkü hepimiz bunu gerçekten net bir şekilde, yani belki sosyal medyadan, belki kendi aramızda bir şekilde Icardi'nin ne kadar önemli olduğunu altını çizdik. Ona olan duygularımızı aktardık. Ama maalesef tabii ki böyle bir ayrılık yaşandı. Kulübümüz bence burada başkanımızın özellikle Mayıs ayında lig bittikten sonra Icardi'ye yaptığı bir teklif vardı. Yaklaşık bir iki ay süre geçti aradan. Tabii ki 7 Temmuz'da antrenmanlara başladık ama artık bu işin kesin bir şekilde belli olması gerekiyordu. Dün bu belli oldu. Dediğim gibi gönül isterdi ki Icardi ile devam edelim. Onunla bir sezon daha yaşayalım ama bu gerçekleşmedi. Tekrar ona teşekkür edip gerçekten bizim için çok önemli, çok değerli olduğunu söylemek istiyorum. Ve özellikle başkanımızın bu konuda kulübümüzün Icardi için inşallah o da bunu uygun görürse çok önemli bir yine gün yaratıp onun için bir veda etme şansı bizim için oluşursa gerçekten bu bütün Galatasaray'la

0: Çok büyük bir şekilde mutlu edecektir, beni mutlu edecektir. Oyuncularımızı, başkanımızı, başkanlarımızı, yönetim kurulumlarımızı, herkesi çok mutlu edecektir. Sizleri mutlu edecektir. O yüzden böyle bir şans olursa, böyle bir şans gelirse tabii ki yani onun için ona layık şekilde bir veda hazırlamak bizim için çok değerli olur. Dediğim gibi yani tam ona doyamadık evet. Ama maalesef bu sene bu şekilde gelişti. Yani demin de söyledim, geçen sene çok önemli bizim için. İki tane oyuncumuza, çok değerli iki oyuncumuza veda etmiştik. Bu sene de Icardi'ye veda ediyoruz ama hasta olan Galatasaray ve inşallah Galatasaray'ın başarısı yine futbolcularıyla, teknik adamıyla, yönetimiyle aynı şekilde devam etmeye çalışacak. Her şey için tekrar Mauro Icardi'ye teşekkür etmek istiyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Kendisine yolu açık olsun. Az önce belirttiniz hocam, 7 Temmuz itibariyle Galatasaray'ımız 2026-2027 sezonuna başladı. Hazırlıklar Kemerburgaz'da devam ediyor. Sonra bir kamp süreci olacak. İlk transferi de gerçekleştirdik. Dün de takımla birlikte Ugo Çukwu antrenmana çıktı. Ben bu transferi ve sonraki süreci de sormak istiyorum.
0: Şöyle Leslie, bizim yeni takip ettiğimiz değil. Özellikle o Chelsea transfer oldu. Chelsea döneminden itibaren Ren'den itibaren takip ettiğimiz bir oyuncu. Özellikle oyuncu izleme ekibimizin listesinde olan bir oyuncuydu. Burada şunu yapıyoruz aslında. Biliyorsunuz bu sene yabancı kuralı değişti. 10+4. Burada baştan bizi biraz zorlayacak bir kural olduğunu söylemiştik. Bu çerçevede de planlı bir şekilde hem U23, 23 yaş altı oyunculara gitmek hem de kontenjanımıza göre 23 yaş üstü oyunculara yönelmemiz gerekiyor. Böyle plan yapmamız gerekiyor. Biz bunu aslında yani planlayarak gidiyoruz. Yani iki tane yol var burada. Ya önce alacaksınız, çok fazla sayıya ulaşacaksınız. Belki rakiplerimizde bu biraz daha fazla. Daha sonra oyuncuları göndererek, eleyerek bu sayıya ulaşmak zorundasınız. Ya da bizim yaptığımız gibi daha planlı, özellikle U23 oyuncular, Türk oyuncular üzerinden transferler yapacağımızı söylemiştik. Bu şekilde bir transfer yaptık. Potansiyeli olan bir oyuncu. Elimizdeki oyunculardan daha farklı bir oyuncu bir kere. Yani hem fiziksel kalitesi hem de özellikle hem topa sahip olması, topla dribling yapan, hem hücum hem savunma geçişlerinde etkili olan bir oyuncu. Çok da iyi bir karakter. Geldikten sonra takıma çok çabuk uyum sağladı. Ve profesyonel, çalışkan, takıma aynı şekilde destek verebilecek. Geleceğe dönük hayalleri olan bir oyuncu. Yani bu da önemli aslında. Bir yandan hep buna da önem veriyoruz. Yani oyuncunun kalitesi, yaşam tarzı, hayatı, profesyonelliği. Bu bağlamda da bence Galatasaray'a yakışır bir karakter aldığımızı düşünüyorum.
1: Tabii hocam, çalışmalar devam ediyor transfer anlamında da. Şunu da soracağım. Tabii ki süreç de devam ediyor. Galatasaray, yani sizin çalışmalarınız yönetimle birlikte nasıl devam ediyor? Çok isim üzerine girmeden ya da mevkilere girmeden.
0: Şöyle, tabii ki biz aslında hep şu var, yani niye bu kadar geç kalıyorsunuz diye bir bize eleştiri oluyor. Çünkü sezon bitmeden transfer yapmak veya sezon transfer sezonu başladığında hemen transferleri

0: En yüksek katkıyı verecek oyuncuyu almaya çalışıyorsunuz. Bu da bir süreç alıyor. Yani Türkiye'ye bir kere oyuncu getirmek gerçekten kolay değil. Çünkü özellikle tercih etme durumu olduğunda birçok genç oyuncu için de bunu söyleyebilirim. Öncelikle bir kere tabii ki işte Premier Lig olsun, La Liga olsun, Lig 1 olsun, Serie A olsun, işte Bundesliga olsun. Yani biz burada 6. 7. lig oluyoruz biraz oyuncuların. Özellikle zaman zaman oyuncuların burayı sanki kariyer düşüşü olarak görmesi aslında öyle değil. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Çok önemli bir potansiyele sahibiz. Yani Galatasaray Kulübü özellikle son yıllarda Avrupa'daki özellikle Şampiyonlar Ligi maçları, Avrupa maçlarında yarattığı atmosferle bence stadımızın atmosferiyle birlikte transfer ettiğimiz oyuncular, oynadığımız oyunla birlikte bence çok daha yukarılara gittik ama bunu tabii ki daha net bir şekilde özellikle Avrupa'da oynayan oyunculara vermek gerekiyor. Aslında birebir konuştuğunuzda ikna etmeniz biraz daha kolay oluyor ama dediğim gibi yani birinci tercihleri Türkiye olmuyor açıkçası. Burada belki bazen maddi olarak da daha yüksek paralar vererek oyuncuları transfer etmek zorunda kalıyorsunuz. Bunun da eleştirisi oluyor. Çünkü yani bu oyuncuya niye bu kadar para verdiniz eleştirisi de oluyor. Çünkü bu oyuncuları getirmek için bazen normalin üstünde para vermek zorunda kalabiliyoruz. Onun yanında dediğim gibi transfer bu anlamda devam ediyor. Hedeflerimiz var, görüştüğümüz oyuncular var. Mevkileri belli ettiğimiz mevkiler var. Yani yerlerini doldurmamız gerektiği ve özellikle burada dediğim gibi yani bu süreçte hep İşte 10 tane kontenjanımız dolu mu, dolu değil mi? Onun soru işareti vardı. İşte dün Mauro Icardi ile ilgili iki tarafla alınan bir karar vardı ve bunun sonucunda aslında orada bir tane bize yer açıldı ve oradaki transferimizin neresi için, hangi mevki için kullanabileceğimizi, hangi yaş grubu için kullanabileceğimizi göreceğiz ama dediğim gibi her zaman olduğu gibi bence geçen sene yaptığımız transferlerle birlikte Galatasaray'ın ne kadar önemli oyuncular getirebileceğini göstermiş olduk ve başkanımız başta olmak üzere burada ne kadar Galatasaray takımının transfer yapabileceğine ne kadar istekli olduğunu, yani şöyle bir şey de var. Yani neden transfer yapılmıyor, yapılmak mı istenmiyor? Yani burada sadece gerçekten zamanlama, doğru oyuncuya gitme, onun dışında hiçbir şekilde yani transfer yapmama gibi bir durumumuz yok. Transferle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ya ben de işte haftada 3 gün tesislerde antrenman aralarında özellikle oyuncu izleme ekibiyle birlikte bu toplantıları yapıyorum. Elimizde belirlediğimiz oyuncular var, görüştüğümüz oyuncular var. 1, 2, 3, 4, 5 yani sıralamalarımız var bu transferlerde. Ama hem Dünya Kupası hem biliyorsunuz takımların antrenmanları başlaması önemli. Hani hangi oyuncu o takımda devam edecek, o takım oyuncu istiyor mu, istemiyorsa oradan ayrılma şansı ne olacak? Özellikle büyük takımlardan oyuncu almak istiyorsanız biraz bu kamp sürecinde beklemek gerekiyor. Önümüzde de bir süre var. 14 Ağustos'ta lig başlıyor. Avrupa Eylül'ün ortasında. Ya bu süreç içerisinde de bence kadromuzu tamamlayacağız. Onun yanında bence çok da dediğim gibi yani diğer takımlara göre Türkiye'de daha oturmuş bir kadroya sahip olan bir Galatasaray var. Burada önemli eklemeler yapıp, direkt eklemeler yapıp geçen sene bence bunu doğru yapmıştık. Bu sene de aynı şekilde devam edeceğiz.
1: Herhalde konuklarımızın en çok merak ettiği ilk iki soruyla birlikte Gisi Talks'a başlamış olduk hocam. O zaman şampiyonluğa dönmek istiyorum. 4 yıl üst üste şampiyonluk Türkiye'de yine Galatasaray'ın başardığı bir durumdu. Daha önce Fatih hocamız başarmıştı. Şimdi siz başardınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz 4 yıl üst üste şampiyonluğu 5.'ye giderken?
0: Onu hep söylüyorum aslında yani tabii ki teknik adamların ismi geçiyor belki ama tabii bunu kazanan Galatasaray, yani Galatasaray bunu kazanıyor. Biz de o dönemde o takımın başındaki insanlar oluyoruz. Tabii bir emek veriyoruz, oyuncularımız bir emek veriyor ama burada birlikte oluşturduğumuz bir gerçekten ortam var. Birlikte yaşadığımız, sezon içerisinde birlikte mücadele ettiğimiz, aynı duyguları yaşadığımız, saha içi saha dışı, o kötü günde verilen destek, iyi gündeki coşku, yani oyuncularımıza her maçta, Bence özellikle iç saha maçlarındaki yaratılan

0: ortam. Yani birçok şey aslında bizim şampiyon olmamız için bunu maddi olarak da kulübe verilen desteği de koymam gerekiyor. Ekonomik anlamda Galatasaray Kulübü çok çok çok yükseklere gitti ve burada stat gelirleri, maç günü gelirleri, yani yayın gelirleri bu kadar düşük olmasına rağmen Avrupa'daki gelirler tabii ki çok önemli, Şampiyonlar Ligi gelirleri, ama bunların olmadığı yerde bile Galatasaray taraftarı gerçekten hep takımını sahiplendi ve eğer bu bütçeler oluşuyorsa, bu paralar harcanıyorsa burada tabii ki Galatasaray taraftarının çok büyük payı var. Biz de bunu yaptığımız transferler, oluştuğumuz ortamla, oynadığımız oyunla bu 4 senelik periyotta hep aynı şekilde tutmaya çalıştık. Yani hem sağ dışında başı dik gezen Galatasaraylılar bu galibiyetlerle çok orantılı, şampiyonluklarla çok orantılı. Bence sağ içerisinde de oyun olarak da hep başı dik olan bir Galatasaray vardı. Yani kimle oynarsa oynasın o kendi oyununu ortaya koymaya çalıştı. Bu da bence önemli şeylerden biri. Yani Galatasaray'ın genlerinden gelen, gerçekten o domine eden, maçı rakibe domine etmeye çalışan bir oyunu hep ortaya koymaya çalıştık. Yine hedefimiz bunu devam ettirmek. Dediğiniz gibi 4 tane şampiyonluk üst üste 4 sene çok önemli. Çünkü hepsi çok zor oluyor. Yani 1. sene, 2. sene, 3. sene, 4. sene, yani hepsinin bir hikayesi var. Bu sene bence en zoruydu. Çünkü Şampiyonlar Ligi ile birlikte gittik. Yani 12 tane Şampiyonlar Ligi maçı, aslında çok yüksek maç tempolarının olmadığı bir lig arasında 12 tane Şampiyonlar Ligi maçı oynamak ve yine bu şampiyonluğu başından sonuna kadar hep önde giderek gösterebilmek, götürebilmek ve şampiyonluğu kazanabilmek bence çok daha belki bundan önceki 3 seneye göre değerliydi. Bu sene aynı fikstür bizi bekliyor. İnşallah daha çok Şampiyonlar Ligi maçı oynarız. Daha büyük yerlere, daha yukarılara gideriz. Hedefimiz bu. Bunu istiyoruz tabii ki. Yani hem ligdeki yarışın içerisinde olmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten yani bir önceki senenin üstüne çıkabilmek. Çünkü oradaki damağımızda kalan tadın bence hiçbir şeyle karşılaştıramayız. Şampiyonlar Ligi kazandığınız maçlar, oynadığınız takımlar, maç atmosferleri, yani bunlar uzun yıllar belki yine anlatabileceğimiz atmosferler yaratıyoruz. Bu sene 2 tane Liverpool maçını bu anlamda sayabiliriz. Bence çok iyi gidiyor her şey. Yani takımla taraftarın birlikteliği bence çok önemli, çok değerli. Bunu yaptıkça da bence inşallah 5. şampiyonlukta gelecek. Yani üst üste 5 şampiyonluk yeni bir rekor. Rekorlar kıran bir Galatasaray takımı oldu. Son 4 sene içerisinde birçok rekoru kırdık. İnşallah hedefimiz de 5. şampiyonluk.
1: Hocam bir rekor da geçtiğimiz günlerde geride bıraktınız. Galatasaray'ın başında kesintisiz olarak görev yapma süresi olarak 1481 gün üzerine birkaç gün daha ekledik. Bu ne hissettiriyor size?
0: Tam 1481'de zaten rekoru kırınca evet, önemli bir tarih bizim için. Ya şu, tabii ki Galatasaray'ın kapısından 11 yaşında girmiş, işte seçmeye girmiş, seçmede seçilmiş ve gidip gelen her gün antrenman yapan, 11 yaşından itibaren Florya'nın kapısının içerisinden girmiş ve hep orada yaşamış, 18 yaşında A takıma çıkmış, uzun yıllar oynamış ve birçok başarının içerisinde olan bir insan olarak tabii ki teknik direktör olarak da onu yaşamak kadar beni mutlu eden bir şey yok. Yani bunun hiçbir şekilde, hiçbir şeyle tarif edemem. Benim için çok önemli, çok değerli. Tabii ki kendi adıma seviniyorum. Bir anlamda çok büyük üzerinde sorumluluk var. Yani ben sokağa her çıktığımda, insanlarla her karşılaştığımda, her yerde insanların yüzünün gülmesi, Galatasaraylıların yüzünün gülmesi, onlardan pozitif bir şeyler alabilmek. Çünkü gerçekten inanılmaz bir sorumluluk. Ama bu sorumluluğu 4 senedir en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki kötü günlerimiz oldu, hatalarımız oldu, yanlışlarımız oldu. Her insanda olduğu gibi. Ama genel olarak gerçekten bence hem oyun olarak hem de başarı olarak iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Hedefim bunu devam ettirmek ama burada daha uzun seneler kalabilmek. Hep soruyorlar yani bundan sonraki hedefiniz nedir? İlk hedefim tabii ki burada devam edebilmek, bir sene daha devam edebilmek, daha sonra bir sene daha devam edebilmek. Bu şampiyonlukları yaşayıp yolumuza yine şampiyonluklarla devam edebilmek benim için en önemlisi.

0: En değerlisi bu aslında.
1: Hocam az önce belirttiniz, 7 yaşında kulübün kapısından girdiniz.
0: 11.
1: Pardon 11. Ve kariyerinizde şampiyonluklar, UEFA Kupası, Süper Kupa, inanılmaz başarılar elde ettiniz. Şunu soracağım, bu sezon 5. üst üste şampiyonluğu kazandığınızda bunu kariyerinizin neresine koyarsınız? En büyük başarı budur mu dersiniz? Yoksa tabii UEFA Kupası, Süper Kupa çok büyük başarı ama.
0: Evet, yani futbolcu olarak onu ayırıyorum. Futbolcu olarak yaşadığımı ayırıyorum ama tabii ki teknik adam olarak yani bu 4 şampiyonluk da çok değerliydi ama tabii ki 5, 6 hepsi çok daha üstüne koyarak bizi sevindirecek inşallah. Hedefimiz o.
1: Hocam son olarak şampiyonlukla ilgili sezon bitti, şampiyon olduk. Kupayı kaldırdığınız an ne hissettiniz?
0: Şöyle ben yani her sene çok önemli ama tabii ki insanoğlu diyelim. Yani sizlerde de oluyordur. Yani birinci şampiyonlukta işte daha çok seviniyorsun. İkinci de biraz daha yani onun daha altında yaşıyorsun. Dördüncü de yine çok mutlu oluyorsunuz ama bir yandan da alıştığınız bir şey oluyor. Bu şımarıklık anlamında söylemeyeceğim ama tabii ki dediğim gibi yani o insani duygular. Yani ilk yaşadığınızla son yaşadığınız belki çok farklı duyguları beraberinde getiriyor. Ama bence... Yani bu sene için en büyük şey dediğim gibi başta da söyledim Şampiyonlar Ligi ile birlikte götürüp orada da son 16'yı oynayıp şampiyon olabilmek. Yani bu önemli bir bizim için mutluluktu. Hedefimiz devam ediyor yani dediğim gibi yani bir de hiç doymamak bence çok önemli. Yani burada oyunculara da bunu hep vermek gerekiyor. Zaten camiamız bunu hep bir şekilde bize geçiriyor. Yani hem takıma hem hocaya hem başkana yönetime bazen sert oluyor ama ama gerçekten o enerjiyi o istediklerini bize göstermeleri bence önemli değerli yani o benim bunu oyunculara aktarabilmem çok önemli yani kulüp içerisindeki o hadi biz 4 sene üstte şampiyon olduk yani bu sene olmasak ne olur değil. Yani bu sene de her zamankinden daha çok isteyip daha iyi bir şekilde yolumuza devam edip o şampiyonluğu almamız ve Avrupa'da başarılı olmamız gerektiğini oyuncularımıza hep aktarmamız gerekiyor. Yani benim en büyük görevlerimden biri de bu. Tabii ki taktiksel olarak hazırlıyorsunuz, fiziksel olarak hazırlıyorsunuz ama mental olarak hazırlık bence yine en önemli yerlerden biri. Ve bunu da takımımız bence çok kabul etti yani. 4 senedir olan oyuncular, yani o 4 senelik periyotta hep devam eden oyuncuları da özellikle bunu daha net görüyoruz. İçeri girenleri almaya çalışıyorlar ve yeni gelen oyuncuların takımı sahiplenmesi çok önemli oluyor. Yani bunu her yerde belki çok fazla duyuyoruz. Yani Galatasaray'daki sahiplenme, ayrıldıktan sonraki sahiplenme, yani uzun yıllar geçmiş ama bakıyorsunuz yabancı oyuncularımız bile buraya geldiğinde o Galatasaray'daki yaşadıkları, o sevgiyi aldıkları enerjiyi hep tekrardan ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bence en önemli şeylerden biri bu. Yani o Galatasaraylıkları bitmiyor.
1: Kesinlikle. Aidet o duygu çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Hocam futbolcu Okan Buruk, teknik direktör Okan Buruk'a bir şey taşıdı mı, bir şey getirdi mi? Fikir olarak, düşünce olarak, yapı olarak.
0: Şöyle yani bence oyun olarak yani ben tabii ki Galatasaray altyapısında minik takımda başladığımda oynadığımız bir oyun vardı aşağı yukarı. Yani o oyunu aslında buralara hala taşıyoruz. Yani bunu ben 92-93'te özellikle Feldkamp'la birlikte başladığımız o yani Galatasaray'ın dominant oyunu, önde oynadığı, o baskıyı kurduğu, rakip kalenin önünde oynadığı, rakip sahaya yerleştiği o oyunu tabii ki yine 96-2000 Fatih Hoca ile birlikte yine o 4 senelik şampiyonlukta hep net bir şekilde ortaya koyduk. UEFA Kupası'nı kazanan takımın oynadığı oyun, benim de oyuncu olarak oynadığım oyunu aslında güncel versiyonuna çevirerek tabii ki çok fazla şey değişiyor. O zaman rakipleri analiz yaparken kaset koyarlardı. İşte 45 ya da 90 dakika bütün kaseti seyrederdik. Şimdi maksimum toplantılarımız 15-20 dakika oluyor ve burada birçok şeyi gösterebiliyoruz. Hem

0: gibi iyi tanıyabiliyoruz. Hem kendi analizimizi iyi yapabiliyoruz. O yüzden yani birçok şey değişiyor ama oyun anlayışınız gerçekten bu çok önemli. Bence Galatasaray'ın genlerinde olan, ruhunda olan oyun anlayışını ortaya koyuyoruz. Bu da bence yani futbolcu Okan Buruk'tan teknik direktörü Okan Buruk'a gelen en büyük şeylerden biri de bu.
1: Hocam takımımızda çok değerli oyuncular var. Genç oyuncular, daha önemli, tecrübeli oyuncular. Bu liderlik olarak baktığımızda Galatasaray'daki oyuncu liderlikleri nasıl görüyorsunuz? Tabii bu kaptan seçiminde de çok önemli. Mesela Abdülkerim Bardakçı bizim geçen sezonda kaptanımızdı. Evet. Devam edecek yine kaptan olarak. Belki altına başka kaptanlar, ikinci, üçüncü kaptanlar da gelecek. Bunu seçerken yani lider oyuncuyu seçerken neye dikkat ediyorsunuz oyun içinde? Takım içinde.
0: Tabii ki lider oyuncunun aslında kendi içinde vardır, doğasında vardır. O bazen kaptan olmasa da liderlik yapmaya çalışır. Yani çok fazla kaptan adayımız var aslında takım içerisinde. Birçok kişi yani hem altyapıdan gelen oyuncularımız var, hem Türk oyuncularımız var, hem yabancı oyuncularımız, uzun süre oynamış oyuncularımız. Baktığımızda yani Muslera'dan sonrası bizim için zordu. Çünkü Muslera gerçekten soyunma odasında iyi bir kaptandı. Ve çok hakimdi. Ona çok büyük bir saygı vardı. Hem yaşından ötürü hem uzun yıllar burada olduğu için. Ama işte Muslera sonrası biliyorsunuz Mauro Icardi, Abdülkerim, Bardakçı, Kaan Ayhan bizim üç tane kaptanımızdı. Muslera'dan sonrası bu biraz daha bu geçişi yapmak zordu. Bence bu sene biraz daha diğer oyuncularımız için de daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani yine özellikle burada Victor Osimhen'e bu anlamda bir sorumluluk vermek istiyoruz. Yani burada başkanımızın uygun gördüğü şekilde özellikle Victor Osimhen'e de takım içerisinde zaten o sorumluluğu saha içerisinde çok net bir şekilde gösteriyor. Ama yeni seçeceğimiz kaptanlar arasında onun da olması bizim için önemli olacak. Dediğim gibi hepsi kaptan aslında. Yani Yunus kaptan değil belki ama Yunus yani altyapıdan gelmiş her şeyi bilen soyunma odasındaki o kaptanlardan biri Torreira'ya bunu söyleyebiliriz. Barış bu sene kaptan çıktı. Yani kaptan çıkmak da onları çok mutlu ediyor aslında. Bazen işte hangisi kaptan çıksın yani kaptanların olmadığı yerde o seçimlerde de hani seçilen oyuncunun ne kadar mutlu olduğunu, ne kadar önemli değer verdiğini görüyoruz. Da güzel yani çok fazla dediğim gibi takımı sahiplenen, o liderliği yapabilecek oyuncumuz var.
1: Hocam 7 Temmuz'da başladık. Tabii sonrasında oyuncularımızın gelişleri devam etti. Pazartesi günü itibariyle milli oyuncular da dönecek. Kaan da önce döndü. Artık daha geniş bir kadroyla hazırlıklarınızı sürdüreceksiniz. Tabii buradan biraz milli takımı da sormak da isterim. Evet. Dünya Kupası'nda biz ilk programı yaptığımızda çok daha farklı şeyler düşünüyorduk aslında. Belki daha ileriye gidebilmek ama olmadı. Hem onu bir değerlendirelim hem de final belli artık Arjantin-İspanya. Ne söylersiniz?
0: Şöyle bizim antrenmanlarımızdan başlayayım. Tabii ki sezon başı antrenmanları yani özellikle milli oyuncuların olmadığı yerde biraz zor oluyor. Dediğiniz gibi tam kadro değilsiniz. Biraz işte kiralıktan gelmiş ama bazen gideceği belli olan oyuncuları antrenman yaptırıyorsunuz. Akademimizden çok fazla oyuncu aldık. Yaklaşık 13-14 tane oyuncumuz var. Biz de antrenman yapıyorlar. Onlara hep o şansı vermek istiyoruz, görmek istiyoruz. İnşallah yani oradan da her zaman bir oyuncu çıkartıp oynatabilmek bize çok önemli oluyor ama özellikle Türkiye'ye baktığımızda bu çocukların U19 liginin yetersiz olduğunu düşünüyorum ve ne kadar uğraşırsanız uğraşın bu oyuncular için bir tecrübe olması için özellikle yani U19'dan sonra bir lig gerekiyor. Yani burada bir emek veriyoruz, ilgileniyoruz, antrenmanlara çıkıyorlar bizde ama oynama dakikaları bizim için biraz zor oluyor. Bazen kupa maçlarında bunu kullanıyoruz. Hep şunu da söylüyorum, en iyi olan oyuncu zaten o gelir o formayı alır bazen. Yani sizin de ona bazen zorlamanızla değil de oyuncu gelip formayı da alır. Bu dönemde onları A takımla birlikte antrenmanda değerlendiriyoruz. Milli oyuncular geliyor. İşte kampa gideceğiz Avusturya'ya. Orada iki tane maç oynayacağız. Yarın bir Ümraniye ile maçımız var. Burada biraz da daha genç oyunculara şans vermeyi düşünüyoruz yarınki maçta. İki tane Avusturya'da var. Döndükten sonra da iki tane de kendi stadımızda oynayacağımız 2 ve 8 Ağustos'ta iki tane de maçımız var. En iyi şekilde hazırlanıyoruz ama oyuncuların dönmesi önemliydi. Milli oyuncuların erken dönmesi tabii ki yani erken döndüler. Türkiye olarak bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Hani bir yandan şunu da bazen düşünüyorsunuz ya oyuncular erken döndü ama keşke erken dönmeselerdi. Çok daha başarılı bir şekilde turnuvada yer alsaydık ama bazen olmuyor. Bence 24 yıl sonra katılmak da çok önemliydi, değerliydi. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Yani tabii ki başarısız olduk. İstediğimiz gibi gitmedi ama 24 yıl sonra tekrar katılmak, tekrar orada olmak da bence önemliydi, değerliydi. Bunu yapamayan takımlar da var. O yüzden bence hem futbolcularımızı hem teknik direktörümüzü bu anlamda o desteği tekrar vermek gerekiyor. Tekrar maçlar var çünkü yeni bir şeye başlayacaklar, Avrupa yarışmaya başlayacaklar. Evet. O yüzden o desteği vermek gerekiyor. Finale gelince benim yani turnuva öncesi İspanya, Fransa, İngiltere demiştim. İspanya ve Arjantin finali. Arjantin özellikle dünkü maçta çok iyi oynadığını düşünüyorum. Yani Arjantin biraz kafamızdaki o şeyi dünkü maçta biraz değiştirdi. Yani yine İspanya-Arjantin maçı çok güzel olacağını düşünüyorum. İspanya belki Fransa karşısında çok maç öncesi bu kadar dominant bir maç, bu kadar rahat bir maç geçireceğini kimse beklemezdi. Ama gerçekten yani çok iyi bir turnuva takımı, genç takım, çok yetenekli bir takım ve çok fazla alternatifleri de var. Bence çok önemli bir örnek dünya futbolu için İspanya milli takımı.
1: Belki biz de diğer takımlar gibi her turnuvaya katılmaya başlarsak bundan sonraki süreçte daha da ileriye gidebileceğiz. Hem Dünya Kupası hem Avrupa Şampiyonası anlamında.
0: Kesinlikle yani katılmaya da başladık. Yani Avrupa Şampiyonası çok daha iyi geçmişti. Ama tabii ki oyuncu üretmemiz, oyuncu çıkartmamız gerekiyor. Bazı mevkilerde yine önemli eksiklerimiz var. Yani oyuncu üretmek gerekiyor. Yani yeni oyuncuların gelmesi, iyi bir kadromuz var ama dediğim gibi bazı mevkilerde bu eksikleri yaşadık. İnşallah bence dediğimiz gibi her turnuva bir bizim için bir tecrübe. Bu tecrübeyi yaşıyorlar. Ama tekrar söyleyeceğim, o desteği de vermek gerekiyor. Yani bir kötü şampiyona geçirdik diye. Yani bu oyuncuların üzerinden o desteği çekmemek lazım. Çünkü çok da genç oyuncular, çok genç oyuncularımız da var. Aynı şekilde o desteği vermemiz gerekiyor.
1: Kesinlikle hocam. Teknik direktörlük durumuna dönersek eğer, bir teknik direktör olarak bir maç sırasında sizin için en zor karar nedir diye sorsam ne söylersiniz?
0: Tabii ki bazen maçın elinizden gittiği yerler olabiliyor. Yani sizin istediklerinizi yaptıramadığınız veya oyuncularınızın yapamadığı. Tabii ki biz inanılmaz büyük statlarda oynuyoruz. Yani bazı statlarda sesiniz duyuluyor ama özellikle bizim stadımızda, büyük statlarda, seyircinin çok yüksek olduğu statlarda saha içerisine müdahale etmeniz çok zor olabiliyor. Buradaki bazen yaşadığınız zorluklar o olabiliyor. Onun yanında tabii ki yani belki kötü giden bir oyunda işte devre arası oyuncu değişikliği yapayım mı, yapmayayım mı, kaç kişi çıkartayım. Bazen hepsi kötü oynuyor. Yani 11 kişi de çıkaramıyorsunuz. O yüzden yani orada bir kişi, iki kişi şu da oluyor. Yani o bir iki kişi de ya herkes kötüydü ama bizi çıkarttınız şeyine giriyorlar. Hani şey biz miyiz, suçlu biz miyiz şeyine, psikolojisine giriyorlar ama bazen o dokunuşları yapmanız gerekiyor, o değişiklikleri yapmanız gerekiyor. Bence dediğim gibi yani en zorlandığımız yer oyun içerisinde bazen oyunculara tam ulaşamamanız. Yani işte önünüzde mi oynuyorlar, biraz daha uzakta mı oynuyorlar. Bir de biliyorsunuz bizim görüş açımız çok zor bir açı. Yani siz tribünden güzel bir şekilde seyrediyorsunuz ama televizyondan da bu güzel bir şekilde seyrediliyor. Özellikle basın tribünü daha yukarıda, her şey daha net gözüküyor. Ama hocaların görüş açısı gerçekten onlarla, oyuncularla aynı mesafede olmak bazen o zorlukları, yani her şeyi yukarıdaki kadar net göremediğiniz yerler oluyor. Tabii her maç bir tecrübe, her maçta o tecrübeyi yaşıyorsunuz. Oyun içi ekibinizle birlikte onu değerlendiriyorsunuz ama dediğim gibi bazen sahada ulaşamadığınız şeyler, yerler olabilir.
1: Hocam devre arasında Okan Buruk, tabii biz biliyoruz ama daha çok taktik ağırlıklı mı yoksa motivasyon üzerine mi konuşur? Ya da skora mı bağlıdır bu?
0: Yani şöyle, birinci önceliğimiz tabii taktiksel. Yani neyi doğru yaptık, neyi doğru yapamadık. Yani

0: onu doğru bir şekilde vermeniz gerekiyor. Motivasyon konuşması tabii ki o anda ihtiyaç varsa o gün takım bence yani tam olarak istediklerinizi yapamıyorsa veya önemsemiyorsa, aynı konsantrasyonda değilse oralarda tabii ki o şeyi vermeniz gerekiyor. Enerjiyi farklı bir şey yapmanız gerekiyor ama genel olarak bence yani o devre arası özellikle taktiksel anlamda işte tabii ki görüntüler de seyrediyorsunuz. Yani analiz ekibinizin hazırladığı görüntüler olaya indikten sonra hemen onları seyrediyorsunuz. Oyunculara bazılarını gösteriyorsunuz. Oyuncularla gördüğünüz şeyleri paylaşıyorsunuz. Bence daha taktiksel bir konuşma üzerinden geçiyor ama dediğiniz gibi yani dokunmanız gereken yerde, bağırmanız gereken yerde veya vurup kırmanız gereken yerde de doğru bir zamanda onları da yapmanız gerekiyor.
1: Hocam sizin oyuncularınızla çok iyi bir iletişim içinde olduğunuzu zaten biliyoruz ama ben şuradan soracağım. Bazen bir oyuncu formayı evet çok hak ediyor ama taktiksel gerek ya da rakibin durumuna göre bazen oynatamaya da biliyorsunuz. Bu durumu nasıl yönetiyorsunuz hocam?
0: Şöyle yani tabii ki genel olarak hep onlarla durumu paylaşmaya çalışıyoruz. Yani her maç paylaşamazsınız ama genel olarak paylaşmaya çalışıyoruz. Ya yani benim için en büyük zorluk belki bu sene de olacak. Biz tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız için çok iyi bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Yani her oyuncunun alternatifi olsun, herkes birbiriyle yarışsın. Bunu yaptığınız zaman tabii ki şey daha çok zorlaşıyor. Yani içerideki oyuncuyu mutlu etmek, yönetmek biraz daha zorlaşıyor ve özellikle oyuncunun profili ne, yani o yedek kalmaya alışmış bir oyuncu mu, alışmamış bir oyuncu mu, bu tür durumları yönetmek gerçekten zor olabiliyor. Ne kadar onu anlatsanız da ne düşündüğünüzü, oyuncu her zaman kendisini oynaması gerektiğini ve belki oyun içerisinde en doğru seçimin kendisi olduğunu hep düşünür. Yani ben de bunu kendim oyuncuyken bunu düşünürdüm. Yani yedek kaldığım yerde çok fazla kendimden değil de yani orada bir yanlış karar verildiğini düşünürdüm. O yüzden hani oyuncuda bu daha çok fazla oluyor. Dediğim gibi yani çok iyi kadro kuruyorsanız oradaki oyuncuları rotasyonu doğru bir şekilde yapmanız lazım. Hem lig maçında hem Avrupa'da doğru bir şekilde kullanmanız lazım. Burada da tabii ki yani geçen sene bir iki maçta bunu yaşadık. Bu rotasyonları yaptığınız yerde de tabii ki eğer kötü sonuç alıyorsanız da tabii ki çok büyük bir eleştiri geliyor. Çünkü şu söylene yani bu maç yeri miydi? Çok önemli maçtı, çok kritik maçtı ama bütün oyuncuları kullanmak zorundasınız, bütün oyunculara şans vermek zorundasınız, o dakikaları paylaştırmak zorundasınız ve onlardan da en iyi performansı almak zorundasınız. Bazen şu da oluyor, mesela bir öne geçmişsiniz işte 3-0 4-0 maç giderken işte oyuncu değişikliklerinde bazen şu da söylenebiliyor. Yani işte burada daha genç bir oyuncuyu oyuna sokabilirdiniz denilebiliyor ama bir de şu var. Yani oynayan her oyuncu gerçekten yani 10 dakikada olsa 20 dakikada oynasa o mutluluğu yaşamak istiyor. O yüzden oyuncuları da içerideki oyuncuları motive etmek için oyunculara doğru bir şekilde o dakikaları vermek gerekiyor. Yani burada işimiz zor. Yani dışarıdan tabii ki bazen hani Okan Hoca'nın işi bu anlamda zor, nasıl idare ediyor diye çok fazla kişi duyuyorum ama içeride de en doğru şekilde oyunculara bunu aktarmamız gerekiyor. Çünkü yani burası Galatasaray. Gerçekten Galatasaray çok önemli bir takım, çok önemli bir camia. Burada olmak çok önemli, çok değerli. Galatasaray formasını giymek çok değerli ve en iyi hizmeti verebilmek, en maksimum hizmeti verebilmek çok önemli. Dediğim gibi yani hiçbirimizin önemi yok. Burada Galatasaray her şeyin önünde olduğu için bence oyunculara da bunu doğru bir şekilde verdikten sonra o zaman paylaşımlarını çok önemsemek gerekiyor. Yani hak edene o formayı ben hep vermeye çalıştım. Ama şu var bir de yani antrenman performansı ile maç performansı çok değişen oyuncular var. Yani bunlar bazen sizi yanıltabilir. Antrenmanda çok iyi olup stada çıktığında, sağ taraftarın önüne çıktığında aynı performansı veremeyen çok fazla oyuncu oluyor. Burada da tabii ki yani sadece antrenman performansına dayalı olarak değil, hangi oyuncu maç içerisinde o takıma ne kadar katkı verebilir. Bazı oyuncu antrenman ve futbolcusu olmuyor. Biraz da maça saklıyor
1: Maçası.
0: performansını. Ama antrenmanda da en yüksek verimi almaya çalışıyoruz tabii ki hepsinden.
1: Hocam Dünya

0: Kupasında VAR sistemi biraz farklı işledi. Kornere ya da avuta giden topa müdahale, sarı karta müdahale, bazen faule müdahale. Bunu bir teknik direktör olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bence yani mükemmeldi. Ben özellikle Türkiye'de maçların çok büyük bir kısmını vakit geçirmeyle geçtiğini düşünürsek yani bunun önüne geçmek için bence çok doğru hamlelerdi. İnşallah Türkiye'de de bunlar uygulanır. Çünkü yani oyunu durdurmaya çalışan oyuncuyu cezalandırmak bence yani bu zamana kadar yapılmış en iyi şeydi bence. Ben çok mutlu oldum yani oyunun hızlanmasını görmek, çabuk başlangıçlar, hepsi yani taç atışından şeye kadar bence çok önemli, çok değerliydi.
0: Hocam, futbolda maçtan önce Okan Buruk'un yaptığı herhangi bir rutin var mıdır? Her maçtan önce ben bunu yaparım dediğiniz bir şey var mı?
1: Yani genel aynı hazırlanıyoruz aslında şeylere, maçlara. Hı-hı. Yani özel bir şey yok. Yani maç öncesi tabii ki yani her maçın rutini var. Ona göre hazırlanıyorum ama çok böyle özel ille bunu yapmam gerekir dediğim bir şey yok.
0: Ya da çok stresli
1: çok
0: bir maç.
1: Çok batıl böyle şeyim yok.
0: Anladım. Ve bir çok stresli bir maç ama kazandık. Sonrasında kendinizi o stresten nasıl arındırıyorsunuz?
1: Yani şöyle bazen tabii ki gece uyuyamadığınız, işte maçı düşündüğünüz, maçı yaşadığınız günler oluyor.
0: Evet.
1: Ama çok hızlı geçiyor bizim tabii ki. Yani bir maçı kazandınız, 3 gün sonra tekrar bir maç var. Yani bazen o maçın mutluluğunu yaşayamadan bir sonraki maça bakmak zorunda kalıyoruz. Benim biraz yani manevi olarak yıprandığım yer, yani bazen maç kazanıyoruz ama mesela 3 tane oyuncuya şans verememişiz. Onların da yüzleri böyle düşük. Yani o soyunma odasında o mutluluğu diğer arkadaşları kadar yaşayamamış. Yani bu tür şeylerde bazen açıkçası zorlanabiliyorum.
0: Anladım. Hocam biraz UEFA Kupası'ndan buraya bağlayacağım. O günkü Okan Buruk'la bugünkü Okan Buruk arasında, oyuncu Okan Buruk ve teknik direktör Okan Buruk arasında benzerlikler var mı?
1: Yani tabii ki bu taraf çok farklı yani teknik direktörlük tarafı yani bu tarafa geçince her şey çok farklı oluyor. Orada tek başınasınız ve yani şu zamanki aklımla o zamanki futbolcu olmak çok isterdim. Yani herhalde hem inanılmaz profesyonel oldum hem inanılmaz bilgili olurdum. Gerçekten yani bunu birçok oyuncu da yaşıyoruz. Yani futbolcuyken yani bu teknik adamlık ve işte bu ekibin yaptığı işin ne olduğunu çok fazla anlamayan ama gerçekten o futbolu bıraktıktan sonra bu tarafa geçtikten sonra yani bu işin ne kadar zor olduğunu, ne kadar farklı olduğunu anlayan çok fazla oyuncu var. O yüzden yani şeyi söylemek istedim özellikle yani keşke yani bu kafamla o zamanki futbolcu olsaydım.
0: Hocam dakika 90, Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Hakem penaltıyı verdi. Teknik direktör olarak kimi seçersiniz penaltıyı atsın diye? Mutlaka penaltıcımız vardır, evet. Bellidir başta ama. Mesela siz oyuncu olsanız o dakikada o penaltıyı kullanır mısınız?
1: Ya penaltıcı bence yani seçtiğiniz penaltıcı iyi penaltıcıdır. Çünkü takımın penaltısı da işte oyunda olmazsa o anda farklı birini seçebilirsiniz. Ama kolay bir şey değil penaltı atmak. Yani özellikle oralarda penaltı atmak çok sakin olmak gerekiyor. Yani eskiye gidersem Ümit Davalı'yı seçerim herhalde.
0: Hocam tabii eski Ali Samiyen'deki atmosfer muazzamdı. Şimdi Rams Park'ta da aynı şekilde muazzam. Okan Buruk olarak, oyuncu olarak 55 bin Galatasaraylı'nın önünde Rams Park'ta sahaya çıkmak ister miydiniz? Ya da ne hissederdiniz?
1: İsterdim, o bana nasip olmadı futbolcu olarak ama gerçekten bu sene yaşadığımız bu atmosferin içerisinde olmak, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarını hayal ediyorum. Yani o ıslık seslerin arasında olmak, yani o baskıyla, taraftarla birlikte o baskıyı yapabilmek. Yani benim tabii ki en çok sevdiğim şey rakibe yapacağım baskılardı. Çok koşardım, koşmayı çok severdim. O iştahla o bu taraftarın önünde oynamak, orası da ayrı bir güzeldi. Yani onu da Bence yani oranın, Ali Sami Yener'in güzelliği de çok farklıydı. Orada çok büyük başarılar yaşadık. Çok büyük atmosferler yarattık orada da. Ama tabii ki hem seyirci sayısı, burası daha kapalı, kompakt olması ve yani buradaki coşku, tabii ki oradaki coşku da demin söylediğim gibi yani her dönemin farklı bir de şeyi var, taraftar profili var tabii ki. Yani o zamanki taraftar profiline baktığımızda yani gece gelip stadın önünde uyuyan, Avrupa maçlarını bekleyen, yani bu kadar da fedakar bir taraftar vardı. Yani onun yeri de çok daha farklı.
0: Zaten biz eski Ali Samiyen'de 25 bin kişilik kapasite ama hiçbir zaman 25 bin değil herhalde. Orada 50 bin kişi maç izliyor gibi bir atmosfer vardı her daim orada. Evet. Ali Samiyen'de hiç boş yerde yoktu zaten.
1: Orada daha rahattı yine.
0: Hocam bir hızlı soru cevap yapmak istiyorum bu arada. Birazdan değerli üyelerimizden de birkaç soru rica edeceğim hocamın da izniyle.
1: Fazla transfer sorunu.
0: Transferi zaten konuştuk bence. Her şey ortada. Hocam bir kelimeyle Galatasaray desem ne dersiniz?
1: Aşk derim yani. Yani direkt o aklıma geldi.
0: En zor deplasman ligde?
1: Ligde en zor deplasman.
0: Kışın ortasında deplasmanda Erzurum.
1: Deplasmanda hep kazanıyoruz o evet. Yüzden.
0: Yok da diyebilirsiniz hocam. Yok da diyebilirsiniz. Bence yok herhalde bizim için bir zor deplasman.
1: Yani her deplasman zor ama böyle spesifik böyle en zor diyebileceğim. Yani bu antrenörlük döneminde bu son 4 sene içerisinde onu yaşamadık. Bence kötü zemin olan bir yer olursa o zorluk olabilir belki.
0: Geçen sezon için sorayım. En unutamadığınız maç hangisiydi?
1: En unutamadığım maç Fenerbahçe maçı yani 3-0 yendiğimiz, kendi sahamızda oynadığımız, yendiğimiz ve 3-0 kazandığımız, belki bizim için şampiyonluk yolunda, belki şampiyonluğa en yaklaştığımız maç Fenerbahçe maçı.
0: Hocam teknik direktör olarak siz de ileride mutlaka birilerinin idolü olacaksınız. Sizin idolünüz var mı?
1: Öyle direkt idolüm yok yani birçok teknik adamdan esinleniyorsunuz ama böyle direkt işte o dediğim biri yok ama herkesten farklı bir şekilde bir şeyler alıyorsunuz.
0: Yeniden bu kariyeri yaşamak isteseniz yine 11 yaşında Galatasaray'a mı girerdiniz?
1: Tabii ki yani o benim için bir şans olmuştu. Yani arkadaşlarım seçmeye gidiyordu, ben onlarla beraber gidip seçilmiştim. Yine aynısını yaşamak isterdim.
0: Bir alkış buna da herhalde. Kariyerinizde sizi böyle çok geliştiren, en çok geliştiren bir isim, bir kişi var mıdır? Sizi siz yapan, hem oyuncu olarak sonra teknik direktör olarak.
1: Yani tabii ki birçok dokunuş var. Birincisi tabii ki altyapıdaki hocalarım. Ahmet Hocam, Salih Hoca rahmetli. Allah razı olsun. Onlar en çok tabii ki bana dokunan, o süreci en çok geçiren benle. Yine Serpil Hamdi Tüzün var. Genç milli takımlarda o ilk çalıştığım dönemde bana dokunuşlar önemliydi. Bundan sonra tabii ki Feldkamp ilk beni Profesör Mustafa Denizli ile oynamıştım ama devamında çıkışımı Feldkamp'ta yapmıştım. Ve tabii ki Fatih Hocamız, yani gerçekten o da en iyi olduğumuz dönemde, en başarılı dönemde birlikte çalıştık. Ondan da gerçekten çok önemli şeyler aldım.
0: Hocam siz de genç bir teknik direktörsünüz ama sizden genç hocalara bir tavsiyeniz ya da bir öneriniz var mı?
1: Ya ben şunu söyleyeceğim tabii ki, yani herkes için bu çok şey ama futbol tabii ki hiç durmamanız gerekiyor, hep gelişmeniz gerekiyor. Hep yenilik var, futbolda yenilik var, attığınız adımlarda yenilik var. Yani oradan hiç durmadan işinize doğru bir şekilde odaklanmanız, devam etmeniz gerekiyor. Ve çok fazla vakit ayırmak gerekiyor bence. Yani.
0: Son olarak bu hızlı soru cevapta, futboldaki en önemli unsur taktik midir, oyuncunun karakteri midir? Ya da ikisi bir arada mıdır?
1: Birçok şey var bence. Yani hepsi, yani sadece birisi de olmuyor. Yani hepsini o... Her şeyi en yükseğe çıkarttığınızda bence teknik adam için de bu geçerli. Yani bir teknik adamın her şeyi mükemmel olmuyor, iyi olduğu yerler oluyor. Yani futbolcuda da aynı şekilde. O yüzden en maksimuma nereye kadar çıkartabiliyorsanız bu çok önemli. Bence Ama yani fiziksel olarak tabii ki hazır olmanız gerekiyor. Mental olarak hazır olmanız gerekiyor oyuncular için. Ve taktiksel olarak da yani zeki olmanız gerekiyor. Yani bunu tabii ki her zaman alamıyorsunuz. Her istediğinizi her oyuncudan alamıyorsunuz. Bazısı daha çabuk alıyor, bazısı daha geç alıyor, bazısı unutuyor. Bazısı maç içerisinde

0: farklı şeyler yapabiliyor. Yani çok fazla tabii ki oyuncu tipi de var burada. Bazısı doğal olarak bir sanki teknik adammış gibi saha içerisinde davranıyor. O yüzden yani hepsini en yükseğe çıkarttığınızda da bence en önemli performansı alıyorsunuz.
1: Hocam 2022 Haziran'ında imza attığınızda önümüzdeki 4 yıl sonra, 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz diye sorulsa bunu hayal eder miydiniz bu 4 yıl üst üste şampiyonluğu? Şimdi soruyorum 5 yıl sonra neyi hayal ediyorsunuz?
0: Hep böyle sezonluk yaşıyorsunuz aslında. Yani o sezona başlarken işte bu sezon şampiyon olacağız diye başlıyorsunuz. Bence en zor başlangıç tabii ki ilk seneydi. İşte yeniden takım kuruyorsunuz. Bir sene önce gerçekten sıralama olarak en kötü sezonlardan birini yaşamışsınız. Tekrardan takım kuruyorsunuz. Hem taraftarınızı tekrar inandırmak, hem oyunculara inandırmak, oyuncular içerisinden en yüksek şekilde çok hızlıca gerçekten takımı en yükseğe çıkartmanız gerekiyor. Yani başlangıcımız bence böyle biraz daha yavaş başlamıştı ama belli bir dönemden sonra çok yukarıya doğru yükselerek gitmiştik. O yüzden yani birinci sene en önemli seneydi aslında. Yani hem kadroyu kurduğumuz, yani bu takımın altyapısını oluşturduğumuz seneydi. Devamında da yani hadi bunu da kazanalım, bu seneyi de kazanalım, bu seneyi de kazanalım derken 4 yılı, yani bu aslında 4 sene ben şampiyon olacağım diye düşünmüyorsun hiçbir şekilde, ama her sene şampiyon olmak, her sene şampiyonluğu istemek ve her sene o şampiyona ulaşabilmek size rekorlar kırdırıyor, buraya kadar geliyorsunuz. Ama yani devamında da yine bu sene şampiyon
1: Anladım.
0: olalım kafasındayız. Yani bunu kafamıza yerleştirmiş durumdayız. Tekrar şampiyon olalım. 5 sene üst üste şampiyon olsun. Ama hemen işte 6'da olsun demiyorsunuz. Yine dediğim gibi yani en yakındaki şampiyonluk en önemlisi oluyor.
1: Tabii çok soru var ama bir de süremiz de malum var. Ben mikrofonu rica edeceğim. Birkaç soru rica edeceğim. Çok fazla değil. Hemen ortada beyefendi var oradan. Evet.
2: Okan Hocam tebrik ederiz.
1: Oturabilirsiniz, kameraları
2: Peki,
1: kapatmayalım.
2: İsmim Tolga Macit Güser. Okan Hocam tekrar tebrikler, siz de takımı da. Bence bizi diğer camiadan ayıran en önemli özelliği bir cesaretle öz eleştiri de yapabilmemiz. Ben şöyle bir tespit yapacağım. Bu bendeki algı. Son 8 maçta 4 maçta puan kaybettik.
0: Evet.
2: 2 tane maç var. Hatırlamak bile istemiyorum. Alanyaspor'la Samsun deplasmanı. Şimdi biz tabii sezon içerisinde bir teknik direktörün müdahale etmesi biraz daha zor olabilir. Kadro sabit ya da değişiklik imkanı çok az. Ama şimdi sezon bitti. Yeni sezona hazırlanıyoruz. Yeni bir kadro kurma şansımız var. Belki taktik, belki diziliş değişecek, değil mi? Paramız da var çok şükür, öyle görünüyor. Nasıl bir, yani bir kere önce tespitime katılıyor musunuz? Ya biraz varyasyon fazla oldu gibi geliyor bana sezon içerisinde. Performans sapmaları biraz fazla oldu gibi maçlar arasında. Buna için bir önce katılıyor musunuz? Katılıyorsanız bir önlem düşünüyor musunuz?
0: Şöyle yani onu demin de söyledim, özellikle Şampiyonlar Ligi ile birlikte 12 maçlık Şampiyonlar Ligi ile birlikte o ligdeki performansın birebir aynı olması çok zor bir kere. Yani mesela ilk senemizde Avrupa yoktu. İşte her hafta tek maça çıkıyorduk ve çok böyle işte aynı oyunu oynayan, aynı şeyleri yapan, aynı dominasyonu gösteren bir takım oluyorduk. Bu seneye baktığımızda dediğim gibi Şampiyonlar Ligi ile birlikte tabii ki oyuncular da çok fazla yıpranıyor. Yani sezon içerisinde o 50-55 milli takımları da katarsak 60 maçlık periyotlar içerisinde bu oyuncuların da birebir aynı performansları vermeleri zor oluyor. Onun yanında bence rakiplerin size karşı hazırlanmaları da çok daha farklı oluyor. Yani her sene şu andaki ilk düşünce, yani belki kendi başarısından çok Galatasaray'ı nasıl durdururum? Yani bu da maçlar oynandıkça bunu yaşıyorsunuz. Özellikle performans düşüşleri, belki Samsun maçını demin söylediğiniz gibi, hani biz nasıl olsa işte şampiyon olduk kafasıyla çıktığınız, yani burada işi bitirdik nasıl kutlayacağızı düşündüğünüz yerde bu tür bence şeyler oluyor. Ben geliştirmek zorunda olduğumuza inanıyorum. Kadro kalitemizle birlikte tabii ki oyunu da her zaman güncellemek gerekiyor. Oyuncuları en hazır halde, en doğru şekilde ve dediğim gibi hep güncellemek, oyunu güncellemek, farklı bir şeyler bulabilmek, farklı şeyler ortaya çıkarabilmek. Çünkü yani rakipleriniz de sizi tanıdığı yerde farklı bir şeyler ortaya çıkartmak zorunda.

0: oluyorsunuz. Bence burada bu sene bizim için tabii ki bir fırsat. Yani her sezon başı fırsat bir kere. Yani burada yaptığınız yeni transferlerle oyuna daha çok dokunabilme, takıma daha çok dokunabilme şansına erişebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi yani geçen seneyle ilgili ne kadar çok maç oynarsanız sonra doğru da bence o şeyiniz biraz düşüyor. Son 16'yı da Mart'ın sonu muydu oynadık? Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Mart'tı. Evet.
0: Mart'ın sonu
1: Evet.
0: muydu? Yani çok yaklaşık 6-7 aylık bir çok yoğun bir fikstürden çıktık. Burada da dediğim gibi performans düşüşleri olabiliyor.
1: Bu taraftan alalım bir soru. Arkada beyefendi kameranın önünde. Açtık mikrofonu.
2: Candir'im ben. Hocam bize çok güzel anlar yaşattınız. Yani galibiyet veya yenilgi, şampiyon olup olamamaktan ziyade rakip kim olursa olsun önde baskın futbolunuz, cesaretli, coşkulu futbolunuz bize çok güzel tatlar bıraktı. Özellikle Bayern Münih ve Tottenham maçları herhalde hiçbir zaman unutamayacağız diye düşünüyorum. Bir tanesinde mağlup olsak dahi. O yüzden çok teşekkür ederim size. Üç tane sorum olacak arka arkaya kısa cevaplı. Hiçbir zaman ya bu maç geride bekleyelim demediğinize eminim. Ama en azından ya beyler bugün biraz ağırdan alalım. Rölantiye takalım dediğiniz bir maç oldu mu? İkinci sorum bu sene için Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacaksınız ama Türkiye Ligi şampiyonluğunu kaybedeceksiniz deseler kabul eder misiniz? Üçüncü sorum, biraz önce dediniz ki bazen 11 futbolcu da kötü oynuyor. Hangi birini değiştireyim? O maç hangi maç veya maçlardı?
1: O örnek olaraktı galiba, değil mi
0: Evet.
1: hocam? Teşekkürler. Hocam,
0: Sorularım
1: hiç rölantiyi alalım mı maçta baskı kurmayalım dediğiniz
0: Yok
1: oldu
0: ya,
1: mu?
0: öyle hiçbir maçımız olmadı yani. Hep yani kupa maçı bile olsa aynı istek, ciddiyetle hep çıktık. Yani onu çok istemedim ama maç içerisinde olduğu yerler oldu. Yani hadi 2-0'a yakaladınız, 3-0'a yakaladınız. Bazı yerlerde o rölantiye alınan yerler oldu ama maç başı hiç istemedim. İlk 11'i birden değiştirebileceğimiz
1: Bir maç olmadı herhalde.
0: bir maç düşünüyorum. Yani Kocaeli maçı ama biraz şeyi düşünüyorum. Ya Liverpool, ya Juventus ve Liverpool deplasmanları bence yani oynadığımız en kötü iki oyundu diyebilirim. Yani oralarda belki bunu düşünebilirdik. En kötü oyunlarımızı ben Liverpool ve Juventus deplasmanı olarak görüyorum. Bir tane
1: Bir
0: daha
1: de hocam,
0: vardı.
1: şampiyonluğun gitmesi mi, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamak mı?
0: Yani bizim niyetimiz hem şampiyon olup hem yarı final oynamak.
1: Arkada beyefendi var.
0: Şampiyonluğu bırakmamamız lazım.
1: Hocamızın birazdan başka bir programı da var. Onun için tek bir soru daha alalım. Hocamızı uğurlayacağız çünkü bir başka programı var. Buyurun.
3: Onur Kıranşah. Hocam, Dünya Kupası'ndaki uygulanan birçok değişiklik, kural değişiklikleri bildiğimiz kadarıyla Süper Lig'de de uygulanacak. Birkaç hariç, su molası vesaire hariç. Bu konuda TFF, MHK, kulübe veya sizlere herhangi bir eğitim verdi mi? Bunlar anlatıldı mı futbolculara? Çünkü Türkiye Ligi'nde biraz önce de söylediğiniz gibi en büyük problem saha içinde zaman geçirmek ve bu kural değişikliklerinin birçoğu da bunu engellemeye yönelik. Bu konuda hiçbir eğitim verildi mi sizlere?
0: Şöyle biz her sezon başı zaten merak eden bir hakem hocası gelip bize bir seminer veriyor. Kamp dönüşü özellikle lig başlamadan bir hafta önce bununla ilgili bir toplantı ayarladık ve buradaki bu sezonla ilgili değişiklikleri gelip bütün oyuncularımıza bizle birlikte anlatacaklar. Onunla ilgili bir seminer yapacağız. Orada daha net bir şekilde bilgileneceğiz ama inşallah aynı şekilde uygularlar
3: Allah'a inşallah. Teşekkürler.
1: Hocam, ağzınıza sağlık. Hocamız için bir kocaman alkış rica ediyorum. Ben GİSİAD Başkanımızı buraya davet etmek istiyorum, mikrofonu da alabilirsem eğer. Bir çiçeğimiz ve plaket takdimimiz olacak. Sayın Murat Sancaktar, ev sahibimiz. Öncelikle birkaç bir şey dinleyelim sizden.
4: Evet, hocam bugün bizle olduğunuz için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
4: Ayaklarınıza sağlık.
0: Büyük, büyük bir gururdu sizlerle birlikte olmak. Hepiniz çok önemlisiniz, çok değerlisiniz ve burada sizleri görmek gerçekten benim için çok önemli. Çok teşekkür ederim.
4: İyi ki geldiniz, iyi ki bizimlesiniz. Nasıl oyuncu olarak kulüp tarihine adınızı yazdırdıysanız, teknik direktör olarak da daha şimdiden adınızı altın harflerle yazdırdınız. Daha birlikte nice kupalara, nice şampiyonluklara inşallah.
0: İnşallah hep beraber. Teşekkür ederim.

0: Bu bir tekrar yayındır.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Karşılaşma an itibariyle sona erdi. 1-0'lık temsilcimiz Fenerbahçe Talişka'nın golüyle Gornik karşılaşmasında ilk turu, ilk maçı daha doğrusu turun ilk maçını almış oldu ve Fatih Demirkol'la tek tek genel açıdan karşılaşmayı değerlendirerek ve tek tek de futbolcuları yorumlayarak, puanlayarak bir dakika skor klasiğiyle devam edeceğiz. Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik karşısında 1-0'lık üstünlükle ilk maçı geçiyor. Fatih Demirkol, genel yorumun ne olur onu sorayım, öyle devam edeyim. Maç sonunda senin yorumlarınla başlıyoruz konuşmaya.
3: Şimdi bardağın dolu tarafı ve boş tarafı, ikisini de konuşmamız lazım. Öncelikli olan şey şu: Fenerbahçe kazandı. Bu çok önemli. İkinci güzel olan şey, Fenerbahçe duran top golüyle kazandı. Bu da avantaj, çünkü Fenerbahçe bir süredir duran toptan, doğrudan kaleye atılan şutlardan gol bulmakta zorlanıyordu. Talisca'da bu kadar usta olmasına rağmen geçtiğimiz sezonda çok net bazı pozisyonlarda, kaleyi çok net karşıdan gören pozisyonlarda golle buluşamamıştı ve alternatif olarak Kerem de onu yapamamıştı. Mesela Kerem'den o vuruşları bekliyoruz, Asensio'dan bekliyoruz. Ondan gelmemişti mesela, ama duran toptan gol bulması bir avantaj. Bardağın dolu tarafında o da var. Artı Fenerbahçe'nin golün dışında iki tane topu direkten döndü ve net gol pozisyonları yakaladı. Demek ki üretebiliyor. Bunlar önemli. Ve Fenerbahçe için özellikle bu üretkenliğin çok olması avantaj. Dördüncü konu, Fenerbahçe hazırlık kampının daha yeni bittiği, hatta bitmediği ve sezonun ilk resmi karşılaşmasında rakibi karşısında üstün bir performans sergiledi. Yani şimdi var olan istatistiklere şöyle göz ucuyla bir bakayım. Evet, %79 toplu oynamış. Toplamda gol beklentisi 1.53'teymiş. Rakibi 0.06'da tutmuş. 0.06. Yani burada rakip neredeyse golü hiç düşünememiş. Öyle bir şansı hiç olmamış. Ve aynı zamanda özellikle şut konusunda Fenerbahçe rakip kaleye 15 tane şut atmış. Bu çok önemli. Rakip 2 tane şut bulabilmiş. Bunlardan bir tanesi kaleyi bulmuş. Fenerbahçe'nin rakip kaleye 15 tane şut atması çok önemli. Toplam 28 defa rakip ceza alanı içinde topla buluşmuş Fenerbahçe. Kendi ceza alanı içinde bir kez buluşturmuş rakibi. Sadece bir kez buluşturmuş. Bu da çok önemli. Dolayısıyla bu istatistikler bize gösteriyor ki Fenerbahçe bu karşılaşmayı çok ezici bir üstünlükle kazanmış. Yani toplam pas sayısı 765'e 203. Yani Fenerbahçe pas yapmış ve rakibine de yaptırmamış. Bu da çok önemli. Şimdi tamam, bunlar çok iyi. Peki maç niye 1-0 bitti? Şimdi de bardağın boş tarafına bakalım. Az önce konuştuğumuz konular. Fenerbahçe evet gol pozisyonu üretti. Ama o son vuruşların gol olma olasılığını artıracak konfor alanları oluşturamadı. Az önce bahsettiğimiz anlamda, artı bir oyuncuyu boşa çıkarmak, topu çabuk dolaştırıp rakibin savunma dengesini bozmak, 2'ye 1 oyunlarla bazen 3'e 3 oyunlarla rakibin boşluklarını bulmak ve olabildiği kadar topu o bölgede dolaştırıp net şut pozisyonları bulup o şutlardan goller bulmak gibi yapmak zorunda olduğu birçok şeyi yapamadı Fenerbahçe. Diğer taraftan, yani gene eleştirilecek boş taraftaki en önemli konulardan bir tanesinin şu olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası bize bazı şeyleri gösterdi. Bunlardan bir tanesi de duran top organizasyonlarının ne kadar önemli olduğu, değerli olduğu.
2: Peki.
3: Örneğin İngiltere karşısında Arjantin, hatırlayın, Messi'nin asistini yaptığı ikinci gol üst üste 4 defa denenen bir korner vuruşu. Kısa kısa uzun oynuyor, sonra Messi ile tekrar topla buluşuyor ve içeride boş adamı buluyor. Yani Fenerbahçe'de bir duran top seti de görmedik hala. İnşallah göreceğiz.
2: Peki Fenerbahçe'de duran toptan gelen golü biraz da esasında konuşmuş olduk, değerlendirmiş olduk tüm konuklarımızla. Haliyle duran top değil de akan oyun dediğimizde dinleyicilerimizden mesela İsmail Kartal'a eleştirel yaklaşan dinleyicilerimizi de görüyorum. Mesajları da görüyorum. Bunu aktarayım. Bu arada isim isim ilerleyelim. Mert diyeyim ben. Son 7-8 dakikalık bölüm var seninle yaptığımız bağlantıda Fatih Demirkol. Mert Günok diyeyim. Ona bir yorum bir puan diyeyim. Onun üzerinden klasik bir maç sonunu birlikte yaşayalım.
3: Sevgili Berk, puanlama için çok erken olduğunu düşünüyorum. Şunun öyle için onu söyleyeyim. Yani daha antrenmandan yeni çıktılar.
2: Yani
3: daha
2: ama maç özelinde ya yine de onu belki yapabiliriz diye düşünüyordum ben Fatih Demirkol.
3: Olur. Tamam yine de yapalım. Yani şöyle, Mert ayağı Türkiye'de en düzgün kaleci. Yani 60'a 50'ye futbolcunun ağzının içine top atabiliyor hala. Bu akşam ona çok iş düşmedi. Bir pozisyonda çok net bir kurtarış var. Çaprazdan net bir şut. Çok iyi refleks gösterdi ve kurtardı. Bu akşamki performansıyla özellikle oyuna başlangıç anlamında doğru zamanda doğru paslarıyla ben 8 olduğunu düşünüyorum.
2: Skriniar dedim. Savunmada stoperden başladı.
3: Skriniar yine liderliğini gösterdi. İyi karşıladı. Ama bazen yine birebir de rakibiyle karşı karşıya kaldığında geriye koşmaya çok alışkın. Geriye çok fazla kaçtı ve pozisyon vermelerine sebep oldu. 7 diyorum.
2: Ake dedim. Ake'yi ben beğendim ilk yarıda. Sonra ne olduğuna ilişkin pek bilgi gelmedi. Orada hemen aktarayım basın tribününden Olcan Çoksayır'ın kasığında problem var gibi gördüm dediğini. Basın tribününden yine Süha Gür'ün de son mesajına bakalım. Sakatlanacak bir pozisyon olmadı. Belki ağrı hissetmiştir dediğini aktarayım. Bu bilgiler bizler için kıymetli, en azından net resmi bilgi gelene kadar. Söz sende, konu Ake.
3: İnşallah kötü bir şey yoktur. İnşallah. Ake çok tecrübeli, çok kaliteli, soğukkanlı ve iyi bir futbolcu. İyi olduğunu bir kez daha gösterdi.
2: Kesinlikle Ake'deyiz ve puanlama kısmında böyle bir boşlukta kaldık. Peki Osterwold'e Fatih Demirkol.
3: Osterwold'e hem sol bekte hem de stoperde izledik bu akşam. Her iki mevkide de beklentileri cevapladı. 8 diyelim ona da.
2: Semedo sağ taraftaydı. Hareketlilik kazandırdı oraya İrfan'la beraber gibi gördüm
3: evet,
2: ilk yarıda.
3: Evet ama Semedo'dan beklenen şey Semedo evet orada özellikle kulvarı kullanma anlamında şey bir oyuncu, maharetli bir oyuncu ve Dünya Kupası'ndan geldiği için aslında hazır da geldi. Yani onun öyle uzun bir tatili ve işte baştan bir daha antrenman yapıp kamp görmesine falan da gerek yoktu. Ama Semedo hem kendi özellikleri itibarıyla yani kariyerine baktığımızda gördüklerimiz için söylüyorum. Hem de oyuncu özellikleri itibarıyla Semedo'nun çok daha adam geçen, çok daha topu öne taşıyan, dribling üstü şutlar beklediğimiz bir oyuncu olduğunu söylememiz lazım. Asist denemeleri yapması lazım. Semedo bu anlamlarda beklentilerin altında kaldı. Yani o kadar sağ kulvarın efektif kullanıldığını söyleyemeyiz. Rakibin bulduğu pozisyonlarda genellikle kendilerine göre sol, Fenerbahçe'ye göre sağ kulvardı. Ne verelim? 6 verelim.
2: Peki orta alanda Guendouzi ile başlayayım.
3: Guendouzi yine liderdi, yine iyi karşıladı. Topu taşıma konusunda sıkıntılar yaşadı ama bu kamp dönemi yeni olduğu için böyledir. 7 diyelim.
2: Bartu ile devam ettim.

0: Bartu beklentilerin üstündeydi. Bence de. Diyelim.
1: Bence de. Fred dedim. Fred'le devam ettim.
0: Fred çok iyiydi. Yani bu akşam özellikle ilk yarı itibariyle değerlendirme yaparsak 9 bile deriz Fred'e. Ama ikinci yarı yoruldu. Yorgunluğun etkisiyle temposu düştü. Alanını çok kaybetti. Adam kaçırdı. O yüzden 8 diyelim.
1: Ben ne alaka Bartu yorumlarıyla, tırnak içerisinde söylüyorum, taraftarlardan gelen yorumlar böyleydi. Bir kısmından en azından. Ne alaka Bartu yorumlarıyla başlayan bir maçın tam tersi bittiğini düşünüyorum Bartu açısından. İyi değerlendirilebilir o açıdan da.
0: Artı yani şimdi bu maç